0: tarafı da konuşacağız ama önce Alper Üstündağ ile beraberiz. Önce ev sahibiyle beraberiz. Önce kazananla beraberiz. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler.
0: Açıkçası Alper abi klasik başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi 90 dakikada öncelikle saha içinde biz neler izledik? Ben 60 dakikayı izledim. Son 30 dakikada kanalı değiştirdim. İki maçı da takip etmeye çalıştım ama genel olarak ilk 60 dakikayı izledim ve gollerde de geri döndüm. Yani çok fazla aslında daha fazla Beşiktaş'a hakimim. Alper abi bir 90 dakikanın genel yorumuyla başlayalım, sonra detaylandırırız tabii ki.
1: Öncelikle söylediğin şu başlangıca katılmıyorum. Bunu belirterek söylemek istiyorum. Hı hı. Beşiktaş iki tane arka arkaya mağlubiyet almadı. Adnan Deniz Kayatepe ile Alanya Spor'a Beşiktaş kaybettirildi. Zalgiris karşısında da rotasyon da Beşiktaş kaybetti. O rahatlıkla rehavetle beraber kaybetti. Yani eğer Adnan Deniz Kayatepe faktör olmasaydı Beşiktaş Alanya Spor'a yenilmezdi. Zalgiris karşılaşmasında da eğer ilk maçtan avantajlı skor olmasaydı bu kadar rahat oynayıp mağlup olmazdı. O yüzden hani şöyle bir imaj oluşturmayalım dinleyenlerin kafasında. Yani Beşiktaş iki tane mağlubiyetten sonra yarım düzine gol atıp ayağa kalktığı gibi bir durum yok. Beşiktaş zaten aynı Beşiktaş. Aynı tempoyla oynayan Beşiktaş. Ve gerçekten atanın da tutanın da iyi olduğu bir Beşiktaş var. Beşiktaş bir kere istiyor sevgili Can. Yani artık isteyen, coşkulu oynayan bir oyuncu grubuna sahip. Kendi saha ve taraftarı önünde taraftarını artık inandırdı. Yani ne olursa olsun bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyor Beşiktaş taraftarı. Doğru. İtalyano Hoca elini değdirdi. Kolej havasını oluşturdu. Ve gerçekten öylesine bir kolej havası oluştu ki Beşiktaş'ta. Yani yeni transfer Vlahovic çıkıyor. 4 tane gol atıyor. Bir tanesi sayılmıyor. Hat-trick yaparak sezona merhaba diyor. İnönü Stadyumunda Poku gol atıyor. Poku'nun golü sayılmıyor. Kaleci engelledi diye. Yani Beşiktaş bugün 6-2 kazandı ama 6-2'nin yanında da 2-3 tane sayılmayan golü var Beşiktaş'ın. Trossard bambaşka oynadı. Olaytan bambaşka oynadı. Murillo bambaşka oynadı. Yani oyuna dahil olan Miretti elinden geleni yaptı. Poku oyuna girdikten sonra 10 dakikalık bölümde kalitesini ortaya koydu. Yani Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Grupları da belli oldu. Beşiktaş diyor ki ben UEFA Avrupa Ligi'yle bu kadromla beraber daha güçlü şekilde yoluma devam ederim. Ligi de alırım elime sazı, iyi şekilde sonuna kadar götürürüm diyor. Artık sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Bundan ya 2 ya 3 hafta önce. Kimse artık Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da havlu atmasını beklemesin.
0: Doğru.
1: Beşiktaş bu sene bambaşka oynuyor diye. Gerçekten bir kere öncelikli olarak Beşiktaş taraftarı artık İtalyan hocaya güveniyor. Takımına inanıyor. Ve işin en güzel bölümlerinden bir tanesi şu. Uzun süredir Beşiktaşlı İnönü Stadyumunda oynadığı maçta herhalde bu kadar rahat bir skor almamıştır.
0: Doğru. Çok yani, zaman olmuştu bu kadar rahatı.
1: Yani çok uzun zamandır herhalde seninle konuşurken hep eleştirilerle başlardık sevgili Can. Doğru. Bugün çok rahat şekilde başladık gördüğün gibi. Yani Vlahovic penaltı golüyle Süper Lig'e merhaba dedik. Ama ya o sonrasında 3 tane daha gol attı. Biri sayılmadı, hat-trick yaptı Vlahovic. Vlahovic için de ben Mario Gomez dediğimde bazı Beşiktaş taraftarları ya çok erken konuşuyorsun Alper Üstündağ demişlerdi. Ama Beşiktaş Mario Gomez'den belki bir tık daha ötesi bir futbolcuyu getirdi. Yaş itibariyle de Beşiktaş'ı uçuracak bir futbolcu getirdi. Derbi öncesinde açıkçası Beşiktaş çok büyük moral buldu ve kadronun ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ki bana göre sevgili Can, bak ben sana şöyle söyleyeyim, her saniye, her dakika heyecan katan bir Beşiktaş var. Futbol oynamak isteyen bir Beşiktaş var. Golü bulmak isteyen bir Beşiktaş var ve kazanmak isteyen bir Beşiktaş var.
0: Ve izlemesi keyifli de bir Beşiktaş var abi. Onu da söyleyelim abi. Büyük yere de ben eklemek istedim. İzlemesi de çok keyifli bir Beşiktaş var abi.
1: Aynen ve ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bu Beşiktaş'ı gerçekten futbol severler çok özledi. Yıllardır Beşiktaş'ın aslında oynaması istediği, Beşiktaş taraftarının görmek istediği futbol buydu. Beşiktaş taraftarı şu anda çok mutlu. Ama Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim ki daha Beşiktaş hazır değil. Ya Beşiktaş daha istenilen seviyede değil. Yani şunu söyleyebilirler. Ya nasıl istenilen seviyede değil? 6 tane gol attık, 3 tane gol attık sayılmadı falan. Ama değil. Rakip Çorum Spor sevgili Can. Beşiktaş'ın seviyeyi ölçeceği takım Çorum Spor değil. Bunu kabul etmek lazım.

0: ama kendi saha ve taraftarının önünde böyle farklı bir galibiyet alıyorsan bu Beşiktaş'ın umut sinyalleridir. Takım tamamen 11'i haline, yani Poku'nun dahil olması, Trossard'ın tam hazır hale gelmesi, Vlahovic'in tam hazır hale gelmesi, işte Mirettin'in takıma dahil olması falan, bunların hepsi bir bütünleştiğinde, Beşiktaş istenilen seviyeye geldiğinde bambaşka bir Beşiktaş olacak ve o Beşiktaş bence bu sene ligin sonuna kadar da şampiyonluğu zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani hakikaten katılırım Alper abi. Bu arada yani anonsu yaparken ister isterseniz ben de kendime en azından ufak bir cümle kurayım. Beşiktaş'ı kötü oynadığını asla düşünmüyordum. Yani bana aşırı heyecan veren bir takım. Hatta burada birçok karşılaşmalara, dakika skorlara gelirken yani Beşiktaş'ın bu yapısı ben eğlenceli ve güzel bir futbol maçı izleyeceğimiz zaten vaadini verdiği için koşa koşa gelip burada karşılaşmaları aktarmaya çalışıyorum. Evet, %100 katılırım Alanya'daki hakemle alakalı sıkıntıları. Bugünle alakalı birazcık daha bazı şeyleri sormak istiyorum. Yani aslında şu anda eve giden Beşiktaş taraftarları birçok mesajlar da bize atıyorlar. Hatta bir dinleyicimiz şöyle demiş. Sesini duymak ne güzel sevgili Alper Üstündağ. YouTube'da da takip ediyorum demiş. Harika demiş. Kazan kaynıyor YouTube. İzlemeye devam demiş. Hatta şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz de demiş ki herhalde büyüğümüz Ercan Bey, Alper kardeşime çok teşekkür ederiz Alper abi sana bu şekilde demiş. Bizim de büyüğümüz herhalde Ercan Bey. Beşiktaş taraftarı olarak ben size tribün içinden bir kardeşiniz olarak söyleyeyim demiş. Biz hocaya ve takıma inanıyoruz. Bunu bir kenara koyalım. İlk mesajımda da ilk mesajınızda ne demişsiniz? Şöyle bakıyorum, uzun bir mesaj yazmışsınız. Takım güzel, hırslı, istekli demiş. Çorum takımı da tebrik ederim. İlk 45 dakikada sert oynadılar. İyi mücadele ettiler ama güçleri yetmedi. İkinci yarıda tamamen düştü demiş ilk mesajında. İkinci mesajında şöyle bakıyorum. Sürekli yan pas, geri pas yapan, oyunu kabul etmeyen bir Beşiktaş var artık demiş. Umarım Beşiktaş rehavete kapılmaz demiş. Avrupa'da da derin kadromuzla beraber iyi oluruz ve gruplara, daha doğrusu grupta o ilk 24'te kalırız ve ileriki turlara gideriz demiş Ercan Bey. Bu şekilde bir mesajı var. Alper abi ne dersin? Yani Avrupa şansına biraz dönmek istiyorum. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın kurası çok zor diye yorumlandı. Biraz da orayı konuşalım isterim. Tekrardan döneriz tabii ki Beşiktaş Çorum maçına ama Avrupa Ligi'ndeki kuraya ne diyorsun Alper abi ve genel olarak Beşiktaş'ın şansını nasıl buluyorsun Avrupa Ligi'nde abi?
0: Ya bu UEFA Avrupa Ligi'nde tabii Beşiktaş'ı yorumlayabilmek öyle kolay değil. Yani sonuçta rakibin kolay olup olmadığını lig başladıktan sonra anlayacağız. Fikstür şansı Beşiktaş'ın yanında olsun. En önemlisi bu. Yani kolay maçlar değil. 17 Eylül'de Marsilya maçı var mesela Beşiktaş'ın evinde. Yani evinde oynayacağı, ben bu tip maçlarda şunu söyleyeyim sevgili Can. Evinde oynayacağın maçları bir kere kazanacaksın.
1: Bak, anahtar evinde, orası diyorsun abi.
0: Tabii evinde oynayacağın maçları kazanacaksın. Yani Beşiktaş Marsilya ile ilk karşılaşmayı yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül'de oynayacak.
1: Hemen kontrol edeyim akıllı ekranımdan. Evet abi, 17 Eylül, doğru hatırlıyorsun.
0: 17 Eylül'de Marsilya ile oynayacak Beşiktaş evinde. Önce bir kere evindeki maçı kazanacaksın. Bir. Yani deplasmanları kenara koyuyorum. Sonra İngiliz ekibi var galiba, Crystal Palace oynayacaklar.
1: İç sahadaki sıradaki maç Crystal Palace, onun arasında Hoffenheim deplasmanı var.
0: Hoffenheim deplasmanı, Alman deplasmanı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bir Celtic deplasmanı olacak.
1: Doğru.
0: Sonrasında Hapoel bir maçı var iç sahada oynaması gereken ama bu güvenlik dolayısıyla muhtemelen Türkiye dışında oynatılmak isteniyor. Yani bu eğer oynanacaksa Almanya'da oynanmalı. Güzel. Yani UEFA'nın belirlediği bir yerde değil, Beşiktaş'ın belirlediği bir yerde oynanmalı.
1: %100.
0: Eğer Türkiye dışında oynanacaksa İkinci evimiz Almanya'da oynanmalı Hapoel bir maçı. Başka bir yerde oynanmasını kabul etmemeli Beşiktaş. Ki bence İstanbul'da oynanmalı. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. Sonra en zor maçlarından bir tanesi Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen maçı olacaktır. Deplasmanda Union Saint maçı çok değişik ve sakat bir maç Beşiktaş için. İç saha karşılaşması. Sonra da zaten Omanya ile deplasmanda bir mücadele var. O da Güney Kıbrıs'ta. Aslında en enteresan maçlardan bir tanesi o. Çünkü biliyorsun Güney Kıbrıs'a buradan direkt uçuş yok.
1: Doğru.
0: Üzerinden uçuyorsun. Yani bir deplasmana gidiyorsun yani sonuçta. Kıbrıs diye kimse sevinmesin. Ama ben Beşiktaş'ın yani bu 8 farklı rakip içerisinde yani Marsilya maçı kolay olmaz. Fransızlar öyle kolay kolay teslim olmaz ama Beşiktaş da evinde kolay kolay teslim olmaz. Hı hı. Ve ben Marsilya maçını Beşiktaş'ın en azından 1 puan alacağını,
1: peki,
0: Palas'ta oynayacağı maçtan 3 puan alıp 4 puan ulaşacağını,
1: tamam,
0: Hoffenheim'de Almanya'da hiç kimsenin beklemediği şekilde bir futbolla Beşiktaş'ın oradan 3 puanla ayrılabileceğini.
1: 7 yaptık 3 maçta. 3 maçta 7 yaptık.
0: 3 maçta Marsilya'ya 1, Crystal Palace evde 3, Hoffenheim'a deplasmanda 1 verdiğin zaman otomatik olarak 5 puana ulaştın.
1: 5 yaptık, tamam, ben 3 duymuştum, özür dilerim. 3 maçta 5 puan yaptık abi. Celtic deplasmanı.
0: Sonra Celtic deplasmanı var. Celtic deplasmanında Beşiktaş'ın yine mücadele edeceğini ama 1 puanla oradan ayrılacağını düşünüyorum.
1: Peki, 6 yaptık.
0: Hapoel 1'i Beşiktaş milliyetçi duygularla kesinlikle yener.
1: 9.
0: Oradan alır.
1: 9.
0: Beşiktaş. 9. Bayer Leverkusen deplasmanı çok zor. Bir mağlubiyet alabileceğini düşünüyorum açıkçası orada.
1: Peki.
0: Union Saint maçından 1, Omonia maçından da 3 puan alacağını düşünüyorum.
1: 13 yapar. 13'te takriben algoritmalara göre, geçtiğimiz yılların sonuçlarına göre Beşiktaş'ın 11 ila 16. sırada, yani ilk 24 potasında olacağını, ilk 8'e girmeyeceğini işaret ediyor. Buralardan bitirir Beşiktaş. Ben, 11-16 mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle sevgili Can, Beşiktaş'ın ilk 8'de değil ama 24'te yer alacağını düşünüyorum UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Harfiyen katılırım Alper abi. Yani tabii ki farklı farklı düşüncelerim var arada skorlarla alakalı ama kesinlikle harfiyen katılırım. Ben de Beşiktaş'ın ilk 24'te kesin yer alacağını ama ilk 8'in zor bir ihtimal. Kur'an'ın da zor olmasıyla beraber ben de bu şekilde düşünüyorum. Bir transfer tarafına döneceğim Alper abi. Yani yaklaşık aslında 4 gün kaldı transferin bitmesine bizim ülkemizde ama Avrupa'ya yazdırmak adına 2 gün kaldı. Beşiktaş'ta böyle bir hamleler daha olacak mı? Olmalı mı diye sorayım. Transferi de sorayım, sonra oyuncu puanlamalarına geçeriz abi.
0: Bak sevgili Can, Beşiktaş o hatta araya da Rıdvan'la ya da Emirhan'la sol beki bir şekilde belki halledebilir. Ben sol bekin kesinlikle Beşiktaş'ta aksadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın kesinlikle bir sol beke ihtiyacı var diye hep söylüyorum. O hatta arada Rıdvan da bana umut vermiyordu ama orası bir şekilde halledilir. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın ligi, Türkiye Kupası'nı ve Avrupa'yı en azından ara transfer dönemine kadar idare edebilmesi için mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Mutlaka. Bak, tecrübeli bir stopere ihtiyacı var. Diyeceksin ki bunu niye güvenerek söylüyorsun? Yahu Çorum Spor'un hali belli.
1: Evet.
0: Sen adamları hallaç pamuğuna çevirdin sahanda ama doğru, iki tane gol yedin.
1: Çok
0: İki gol de evlere şenlik.
1: Çok katılırım.
0: Savunma hatalarıyla dolu.
1: Çok katılırım.
0: O yüzden Beşiktaş'ın kesinlikle orayı idare edebilecek bir Zago ya da bir Ronaldo tadında bir stopere ihtiyacı var. Eğer bu stoperi almazsa Beşiktaş orada çok sıkıntı yaşar, benden söylemesi.
1: Peki böyle bir tasarruf var mı? Onu soralım. Bir istihbarat var mı Alper abi?
0: Valla istihbarat konusunda biliyorsun sevgili Can, ben Salah'tan sonra pek girmiyorum bu işlere.
1: Olsun yani, yani en azından isim olmasa da yani yönetimin böyle bir gayreti olacak gibi hissediyor musun diye soruyor.
0: Gayreti var, evet, bir stoper almak istiyor. Zaten İtalyan hoca da bunu çok net istiyor. Yani bir stoper yani alacak diye bir şey yok sevgili Can. Almak zorunda. Beşiktaş yönetimi bir stoper almak zorunda.
1: Öcal Bey de katılırmış bu arada Alper abi.
0: Bak sevgili Necmi Tural yazmış. Hı. Yani çok sevdiğim bir kardeşimdir, Beşiktaşlı, tribünlerdendir. Alper Üstün daha dediğine harfiyen katılıyorum demiş. Beşiktaş şu an istediğimiz seviyede değil, aynı seviyede olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var demiş.
1: Yani Necmi 6 gole rağmen üstüne daha koyu koyu.
0: Lütfen abi. Necmi de diyor ki 14 puan alır diyor UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş diyor.
1: Olabilir. 14 de bence realistik yani. 12-14 aralığında olacağını ben de inanırım.
0: Yani ben 13 dedim. 14 de olabilir. Sıkıntı olabilir değil ama
1: daha iyi.
0: Beşiktaş'ın yolu emin adımlarla alabilmesi için bugün Çorum karşısında yenilen golleri İtalyan hoca gördükten sonra hemen gece 12 itibariyle 1 Eylül girer girmez Sayın Serdar Dalı ve Önder Özen'le yapacağı kritik toplantı sonrasında hemen stoper istiyorum demesi gerekiyor. Hemen
1: stoper.
0: Vakit kaybetmeden. Vakit kaybetmeden ki bunu günlerdir günlerdir hem Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, hem Alper Üstündağ ile Kazan Kanyol Instagram hesabımda, hem de senin programında

0: sevgili Can. Hı-hı. Ve ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Doğru mu?
1: Doğru. Ve ben de %100 katılırım bu arada. Kesin gerekiyor bence. Ama şu kesinlikle, bence burada kritik.
0: Bak, kesinlikle bak, hep şunu söyledim. Hı-hı. Bir merkez orta sahaya, bir kanada ihtiyacı var Beşiktaş'ın dedim.
1: Doğru.
0: Miretti'yi aldılar, iş tamam. Koku'yu aldılar, iş tamam. E sol bek ve sol stoper nerede?
1: Doğru.
0: Alınması gerekiyor. Bak sol beki de bir şekilde çözersin. Hı hı. Ama stoperde çok tecrübeli, orada kaptanlık görevini yapabilecek. Bak kimse yanlış anlamasın, kaptan demiyorum.
1: Hı hı. Savunma liderliği.
0: Kaptanlık görevini yapacak bir isme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'deki Şikliner tarzı bir stopere ihtiyacı var.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da Sanchez tarzı bir stopere ihtiyacı var. Yani tecrübeli, sağlam, kontra ataklarda topu kesebilecek, geriden oyunu kurabilecek, ön liberolara yardımcı olabilecek, kaleciyle orta saha arasındaki o köprüyü kurabilecek bir stopere ihtiyacı var. Eğer almazsa bunu kenara yaz. Beşiktaş tamam. Sıkıntı yaşar savunmada.
1: Kesin katılım.
0: Karşısında yenilen gollerden belliydi zaten. Özellikle ikinci gol.
1: İkinci gol.
0: Kabus gibi bir gol ikinci gol.
1: Peki teknik açıdan bir soru soracağım Alper abi. Yani sahanın, çimenin kokusunu, o seviyeleri bilen birisi olarak, yani saha içi futbol gözüne de çok inandığım için abi. Sol stoper mi, sağ stoper mi lazım?
0: Sol stoper lazım.
1: Hı. Yani solak, bu tanımın solak olanı lazım. Doğru muyum abi?
0: Sol stoper lazım. Neden sol stoper lazım? Çünkü sağda Calo ve Murillo bu işi kıvırıyor.
1: Tamam.
0: Ama sol tarafta Emirhan'la Rıdvan ya da Oğuzhan'la bu işi kıvıramıyor.
1: Yani katılırım.
0: Ondan dolayı Beşiktaş'ın mutlaka ve mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Ve ben bak şunu çok net söylüyorum sevgili Can. Hı hı. Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın önlem alması gereken en önemli mevkisi sol taraf.
1: Yani Archie Brown, Oğuz Aydın kanadı mı?
0: Hayır.
1: Önlem alması için sol kanadı.
0: Hayır.
1: Tam ters kanadı. Semedo,
0: tam
1: Greenwood.
0: Tam ters kanadı. Semedo ile
1: Greenwood.
0: Evet. Semedo ile Greenwood'un geleceği yer Beşiktaş için tehlike çanlarının çalacağı yerdir. Şimdiden bunu not et, haftaya bana sorarsın.
1: Peki, soracağım. Haftaya da soracağım Alper.
0: Umuyorum yanılırım. Ama bakın, söylüyorum. Hı-hı. Başını yakalayamayanlar olabilir. Ya 6-2 yenmişiz. Ne diyor bu Alper üstünde? Ne Beşiktaş'a sallıyor falan, aman. Yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii tabii canım.
0: İsteyen, her saniye, her dakika golü arayan daha iyi noktaya gidecek. Bundan sonra Ekim-Kasım ayında asla bir havlu atacak modelden uzak. Tamamen coşkuyla oynayan bir futbolcu grubu. Olaytan'ın, Rosart'ın, Vlahovic'in, Poku'nun, Meretti'nin, Murillo'nun, Orkun'un hepsinin performansının üst düzey olduğu, kendi saha ve taraftar avantajının nasıl kullanılacağı bir maç izledik. İtalyano Hoca'nın takıma değdirdiği el fazlasıyla hissettiriliyor. Ama tekrar söylüyorum, daha Beşiktaş istenilen seviyede değil, Çorum maçı da bir ölçü olamaz.
1: Peki.
0: Havaya girmeden sakin ve sabırla devam etsin Beşiktaş.
1: Alper abi, şimdi çok kısa, yaklaşık bir 5 dakikalık süremiz var. Biraz sonra tabii ki hem Ahmet Trabzonspor maçını konuşacağız, hem de tabii ki flash açıklamaları ve teknik direktör değerlendirmelerini sizlere vereceğiz. Ama Alper abi, Beşiktaş tarafında oyuncu puanlaması istiyoruz. 10 üzerinden Nübel dersek bu akşam için. Alper üstünde. Ufak bir hatta bir problemimiz olmuş. Alper üstünde birazdan hattımızda olacak ki Alper abi de hazırmış. Alper abi de hattımızda şu anda, sesi de gayet iyi geliyor. Hemen hatta bağlıyoruz. Alper üstünde tekrardan hoş geldin.
0: Tam oyuncu puanlaması dedin, sesin gitti.
1: Aynen öyle. Şimdi de gayet iyi geliyor sesin Alper abi. Şu anda bir problemimiz yok. Alexander Nübel'le başlayabiliriz abi.
0: Yani Nübel bir kere sezon başında gol yemeyen kaleci unvanıyla kaledeydi. Ama savunmaya ayak uydurunca yediği gollerde ben hatası olduğunu düşünmüyorum Nübel'in. Hı hı. Ama yine de sonuçta yediği 2 gol var. 10 vermen mümkün değil. Hı hı. 8 diyelim.
1: 8 diyelim. Amir Murillo diye devam edersek.
0: Murillo attığı golle, oynadığı futbolla, sağ tarafı kullanışıyla 9 puanı hak etti.
1: 9'u verdik. Agbadu Calo ikilisine ne deriz?
0: Agbadu Calo ikilisi çok uyumluydu ama yenilen özellikle ikinci gol sonrasında puanlarını bir anda 7'ye indirdiler.
1: Rıdvan Yılmaz'la devam edersek?
0: Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz hafta

0: Zeki Rıdvan değildi ama fena da değildi. Yine de 7'de kaldı diyelim.
1: Peki, savunmada Amir Mourinho sivrildiğini anlıyoruz puanlarla. Orta alanda Salih'i sorarsak, Salih Özcan.
0: Salih Orkun tamamıyla Salih 8, Orkun 9.
1: Salih 8, Orkun 9. Olaytan kaç alır?
0: Olaytan çok istekliydi, çok arzuluydu ama bazı noktalarda top kayıpları oldu. Yine de hem attırdığı gol olsun hem oyun kurucu özelliklerini iyi kullanmasından dolayı o da bu maçta 9 puan hak etti.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Vaslav Černý ve Trossard.
0: Černý'ye 9 vermeyi çok isterdim ama şu artık kapalı tribün önünden oyundan çıkma huyundan vazgeçmesi lazım. Bundan dolayı bir puanı kesiyorum, 8 alıyor Černý.
1: Peki.
0: Yani şu huyundan vazgeçmesi lazım. Artık sen Sergen Yalçın döneminde değilsin ya. Artık sen İtalyan hocayla beraber bambaşka bir havaya girdin ya. Bırak artık şu kapalı tribün tarafından çıkmayı. Doğru. Gel orta sahadan yavaşça çık, oyunundan alkışını al.
1: Doğru. Gerçekten katılırım. Peki ileri hatta Dušan Vlahović 10 alır mı abi?
0: Yok, 10 almaz. Dušan Vlahović 10 almaz ama yani Dušan Vlahović gerçekten o da 9'luk oynadı açıkçası. Ben pek 10 vermem biliyorsunuz.
1: Evet. Hat-trick olduğu için sordum ya. O yüzden biraz soruyu o şekilde sormak istedim.
0: Ben pek 10 vermem ama bugünün yıldızı Vlahović olduğu için herkesten biraz bir farkı olsun, ona 9.5 verelim.
1: 9.5 peki. Alper abi kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim her zaman için. Sağ ol, var ol abi.
0: Trossard'ı sormadın ama.
1: Trossard'ı da evet, özür diliyorum. Leandro Trossard'ı da değinelim. Lütfen abi.
0: Trossard biraz daha zamana ihtiyacı var. Fena değil. İstekli o da ama o da 8 puanı aldı. Beşiktaş iyi yolda. Cumartesi günü Fenerbahçeli futbolcular Kadıköy'e bekliyoruz diyerek Beşiktaşlı futbolculara mesaj gönderdiler ya.
1: Evet.
0: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak. Bunu da söyleyeyim.
1: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak cümlesi aslında final cümlemiz oldu bugünlük. Alper abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların dolayısıyla.
0: Herkese iyi geceler diliyorum sevgili Can. Senin de yayın yapmak keyifli. Teşekkürler.
1: Bir mukavele abi. Sağlıcakla kal. Hoşçakal abi. Evet, Alper Üstündağ ile beraberdik. Alper abi de bizim için çok çok değerli bir isim. Birazdan Aytekin Aka ile beraber olacağız ki Aytekin abi de yavaştan bakalım müsait miymiş, bir kendisine bir bağlanabilirsek Aytekin Aka ile devam edeceğiz. Onun haricinde eğer müsaitliği yoksa oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz. Ardından Aytekin Aka müsait değilse ardından oyuncu röportajları sonrasında alırız bir dilimde ki Aytekin abinin şu anda ufak bir işi olduğunu anlıyorum. Başlayalım, Beşiktaş tarafıyla başladık zaten. Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubunda Olaytan'la başlayacağız. Üzerine Vlahović'in açıklamaları gelecek.
2: Olaytan bizimle birlikte 6-2'lik etkileyici bir skor var. Bugün Beşiktaş son iki resmi karşılaşmada alınan mağlubiyete bir cevap verdi diyebilir miyiz? Bugünkü oyunun doğruları nelerdi Olaytan için ve takım için?
3: As he said, big win to the team today and to the Beşiktaş community. After two losses in a row, I think we reacted fast because Beşiktaş is not a small team that we need to lose many games before we win another one. So nice reaction from the boys and we fight from the first whistle to the last whistle. So we need to continue like this and we're looking forward for the derby on Saturday.
4: Sizin de dediğiniz gibi oldu bugün. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Camiamız için mutluluk verici bir maç. İki mağlubiyet üst üste aldıktan sonra hızlı bir reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste mağlup olacak ya da çok fazla mağlubiyet alacak bir takım değil asla. Güzel bir reaksiyon oldu bu anlamda da. İlk düdükten son düdüğe kadar kararlılığımızı koruduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiyi bekliyoruz.
2: Vincenzo Italiano ile birlikte orta sahada bir üçlü oluştu. Orkun, Salih ve Olaytan. Geçen hafta bu üçlü bozulmuştu ve Beşiktaş'ın o organizasyonunda eksikleri görmüştük. Bu üçlü neler vaat ediyor Beşiktaş adına önümüzdeki haftalarda ve haftaya da önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe derbisi, neler söyler?
3: Yeah, in the last game the coach tried to change the team because we won 3-0 here So we need to rest some players, like the captain. He play so many games in a row, so he need to rest. And for me, I think this is normal thing. We change the team. When we change the team, we need to know what to do if the starters are not playing. So we just need to continue in this way. And looking forward to the derby, and we think we're gonna go there and take the 3 points. So we are looking forward to the derby.
4: Son maçta hocamız bazı değişiklikler yaptı. 3-0 galip geldiğimiz bir ilk maçtan sonra takımda bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı. Kupa maçları olacak, Avrupa maçları olacak. Bu durumlarda oyuncuları dinlendirme ve rotasyon benim için normal şeyler. Takımda değişiklik olması da normal. Takımda bu değişikliklerin olduğunda neler yapmamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Ama bugün kazandık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Böyle devam etmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz ve derbiden de 3 puan almayı hedefleyeceğiz. Derbiyi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Ve maçın yıldızlarından bir tanesi diyebiliriz. Welcome. Congrats. Thank you. Beşiktaş çok bekledi. 2 aylık bir süreçti. Transfer süreci. Beşiktaş forvetini bekledi. Bugün Beşiktaş'ın forveti sahadaydı. 6-2'lik skor var. Oyunu değerlendirmesini soracağım. Ardından tabii daha detaylı bir röportaj olacak.
5: Yes, of course. First of all, I would like to congratulate with the team, with the coach, with all the staff. I think that we deserve a win. We are working hard in these days. Also, we were coming from two defeat against Alanya and against Žalgiris. So we weren't happy, and I think that we did a good game today before the very important game on Saturday, and we hope to keep going like this. Of course, I would like to thank to Orkun. I think that this hat-trick is that he influenced the most, because he let me shoot the penalty for my first goal. So I would like to thank him, and I hope that we're gonna do big things together. Also to all the team for the outstanding performance.
4: Öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Hocamızı, hocalarımızı, herkesi, tüm çalışanlarla beraber tüm camiayı tebrik ederek başlamak istiyorum sözlerime. Bugün galibiyeti hak ettik. Çok çalışıyoruz. Alanya ve Žalgiris maçlarında aldığımız 2 mağlubiyetin sonrasında bugün bu maça çıktık. Bu 2 mağlubiyetten dolayı asla mutlu değildik. Ama bugün iyi bir oyun oynadık. Pazar günü önemli de bir maçımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Ben ayrıca Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü hat-trick'imde onun etkisi büyüktür. İlk golümü penaltıdan attığım ilk golü o bana hediye etti. Onun sayesinde o golü attım. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Daha büyük şeyler yapacağız. Daha büyük şeyler başarabiliriz. Bugün takımı da harika performanstan dolayı tekrar kutluyorum.
1: Kendisi de bahsetti. Hat-trick'inden bahsedeceğiz. Serie A kariyerinde 2 hat-trick'i var. Bir tanesi Fiorentina ile birlikte, ama Vincenzo Italiano yönetiminde. Bugün Süper Lig'deki ilk 11 karşılaşması yine Vincenzo Italiano ile birlikte. Hazır bir şekilde geldiğini, aslında transfer olduktan sonra da oynamak istediğini söyleyerek dile getirmişti. Şunu sormak istiyorum. Vincenzo Italiano ve Dušan Vlahović arasındaki kimya bugün sahaya yansıdı, ama o neler söyler?
5: Oh, I would like to thank him for everything. He wanted me here. He spoke with me when he arrived at Besiktas. When also during the summer, we were in the contact always. Also when I left Fiorentina, we were speaking very often. It's obviously the coach who believes me. I believe him. He probably know what I can do, and I'm ready to give everything for him. Of course, I will need a little bit of time, because I didn't play a lot. Last year I had an injury. Then I come back just 4 or 5 games. Then I had also 2-3 months of that I didn't play. Of course, during the summer, and I'm getting ready. I'm very happy for this hat-trick. And as I said, all thanks to the team, to the coach, to the fans. Fans, they are in the positive way. They were crazy. They support us all the game from first to the last minute, and we are very thankful for that. I don't know about the coach. Obviously, it's a big chemistry. I love him, and as I said, I'm ready to give everything for him and for the team, of course.
4: Hocamıza her şey için teşekkür ederek sözlerime

0: Başlamak istiyorum. Beni çok istedi. Çok fazla konuştuk kendisiyle gelmeden önce de. Yazın da sürekli iletişim halindeydik. Aslında Fiorentina kariyerimden sonra da iletişimi hiç koparmadık. Fazlasıyla konuşuyorduk. Bana inanan bir hoca ki ben de kendisine çok inanıyorum. Benim yapabileceklerimi biliyor. Ben de onun için elimden geleni her zaman yapacağım. Tabii ki bana bu arada bir zaman da lazım. Çünkü geçen sene bir sakatlık yaşadım. Sonrasında döndüm. Bir 5 maçlık süre zarfından sonra tekrar sakatlık yaşadım. 3 ay oynayamadım. Araya yaz tatili de girmiş bulundu. Ama şu anda hazırlanıyorum. Geri dönüyorum. Bugün de 3 gol attım. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takımımıza, hocamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün inanılmaz pozitifti, çok olumluydu. Çılgın bir taraftar grubu vardı bugün tribünlerde. İlk dakikadan son dakikaya kadar susmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocayla aramızda da büyük bir kimya var. Kendisini çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinden gelen her şeyi yapmaya da hazırım.
1: Evet, Beşiktaş'ta Olaitan ve Vlahovic'in açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi Trabzonspor'a doğru rotayı kırıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşması 2-1 Ahmet'in üstünlüğüyle noktalanmıştı. Aytekin Akay hattımızda. Aytekin abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz ki bugün öncelikle ilk sorumuz şu olacak abi. Karşılaşmanın skoru ve oyunu birbirine paralel miydi? Onu sormak istiyorum ve 90 dakikada saha içinde biz tam olarak neyi izledik diye soracağım önce.
2: Yani Ahmet mağlup olsaydı haksızlık olurdu. Doğruya doğru. Trabzon ilk yarıda %100 ile oynadı. %100 ne? Bir şut bir gol. Yani bu Trabzonspor adına utanç verici. Gol olmuş olsa dahi koca ilk yarı tek şut atabilen takım büyük takım olamaz. Yarışamaz da. İlk yarı için söylüyorum. İkinci yarı, ilk yarının sonunda hani Ahmet beraberlikle içeri giderek bence avantajı orada kaptı. Ve ikinci yarıda Trabzonspor ilk 10-15-20 dakika hareketliydi, önde oynamaya başladı. Fakat şunu göremediniz Fatih Hoca, takım önde oynadıkça iyi. Ama ne zaman aklında savunma yapayım, aman gol yemeyeyim, bu tarz kuruntular oldu mu Fatih Hoca'nın, işte takım yeniliyor. Çok normal. Maçın hakkına yakın sonuç oldu bence. Yani maçın hakemi bazı kararları, ya bu ceza sahasındaki ellerde, şimdi futbolcu orada, evet kol açık, top da vuruyor, doğru, ama burada futbolcu orada çok vücuduyla ilgili çok bir şey yapamaz yani. Bunların UEFA'da, FIFA'da artık neredeyse bir şekilde penaltı olmaması lazım. Yarın Trabzon'un lehine de olabilir, olmaması lazım. Çünkü futbolcu orada elini hiçbir şey yapamaz yani. Çünkü vücut açısı farklı. O açıda elini saklayamaz, gizleyemez. Ama Ahmet'in Trabzon'dan farkı şuydu. Daha az yetenekli ama daha kompakt bir oyun oynayan takımdı. Maçı isteyen takımdı. Sahanın her yerinde olan takımdı. Bir kere kendi sahalarında olsun olmasın maçı istediler mi? İstediler. Trabzon saha içindeki yanlışlarını söylemeye gerek yok. Şöyle, kenar yönetimi çok zayıf. Yani Fatih Hocam'a buradan selam gönderiyorum. Fatih Hocam böyle bizi eleştirdiğimizde bize bir sürü şeyler, yani karşı karşıya da geliyordu bazı ortamlarda, ya eleştirme, ya herkes eleştirilir, eleştirilmeyecek hiç kimse yoktur, herkesi eleştirirsin arkadaşlar, iş yerinde, fabrikada, futbol sahasında, lokantada, kafede, fark etmez, eleştiri olur. Biz burada art niyetli değiliz. Kenar yönetimi şudur, kenar yönetimi 12. adamdır. Sen 12. adam olacaksın takımın ve maçı alıp Trabzon'a döneceksin. Şimdi sen Ferencvaros maçın ilk maçta Trabzon'a maçı vermeyecektin. İkinci maçta hadi penaltılar, kırmızı kartlar, neyse dağıldın gittin. O şekilde takım dağılmaması lazım. Bakın bunlar hep teknik adam olayları. Geldik döndük Diyarbakır'a geldik döndük. Sen 1-0'dan 2-1 yapmayacaksın. 1-0'ken bile yani potansiyel galip gelecek takım Ahmet'ti. Yani doğru. Biz televizyondan izlerken dedi ki Ahmet herhalde 2-3 yapacak bu akşam. Bak Trabzon 1-0 öndeyken potansiyel

0: Değil olarak maçı kazanmayı göster. Yani ben maçı kazanır mı gösteri yine Ahmet'ti. Üstelik orta alan, yani bir caddesi vardı. Caddede olan şu gibi çok mücadele ettiği ileride. Çok Trabzon'a göre takım, hani şey olarak söylemiyorum. Para gücü diye değil ama her oyuncusu iki kişilik, üç kişilik oynadı. İyi alan kapattı. Ya en basit, Fatih Hoca ile, şu an seninle değil de Fatih Hoca ile sohbet ediyorum diye düşünüyorum.
1: Peki, peki.
0: Hocam ya, hocam bu takıma hiçbir şey yapma, 3 pas yaptır ya. Bir üçgen kurdur ya. Ya sadece bir üçgenini izleyelim hocam derdim yani. Hiçbir şey istemiyoruz hocam. Bir maçta bir üçgen kurmasını izlet bize, başımın üstünde yeri var derdim. Şimdi en basitinden birkaç pas yapıp bir üçgen kuramıyorsa bir takım, temel futbol yetilerini kaybetti. Ki bu takım, bakın bu takım ligin majör takımlarından biri olur. Ama kenar yönetiminden kaynaklı sorunları var. Geçen hafta biliyorsunuz Fatih Tekke, ben gittim.
1: Tam onu soracaktım. Yani Fatih Tekke'nin bu istifa kararı, sonra camianın içinde bu durumun karşılanması ve sürece Fatih Tekke ile devam etme kararının alınması.
0: Tam istifa etmek, tam kovulmaklık takım diyor. Bir maçtan sonra ben gidiyorum diyor. Sonra ben geri döndüm diyor. Bak bunlar, bu git geller futbolcuların kafasını karıştırır. Bunlar o sahaya çıkan oyuncunun ne olur, şimdi oyuncu şunu düşünür ya, bu hoca gidiyor mu geliyor mu ne olur, bu kafası sen lidersin, liderin kafası karışıksa o arkadaki herkesin kafası karışık demektir.
1: Katılırım.
0: Teknik direktör takımın lideridir, camianın da lideridir. Bakın Fatih Terim Galatasaray camiası için neyse, işte Erkut Kocaman, bunlar lider yani, sadece takımlara değil, 11 kişiye, 25 kişiye değil, bütün o camialara liderlik yaparlar. Bu anlamda Fatih Hoca bu liderlik konusunun çok uzağında. Onu geçtim, teknik adamlık yetileri noktasında çok eksikleri var. Bakın 1,5 sene önce bunları söylediğim için mutluyum, huzurluyum. Keşke böyle olmasaydı. 1,5 sene önce ki eleştirilerimiz aynen kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta Fatih Hoca, hani benim de maçtan sonra istifa etmesi, yani basın toplantısı odasına ya da yayıncı kuruluşun gazeteci arkadaşımıza Yunus Emre'sine ben istifa ettim demesi bana da şık gelmedi. Birkaç gün sonra istifa edebilirdi. 2-3 gün sonra da Trabzon'a dönerdi, istifa açıklaması yapardı. Hemen sıcağı sıcağına benim de hoşuma gitmedi. Lakin böyle bir karar vermişsek kafasında, zaten orada ne diyor? Bu takımın önü açık diyor. Bu takıma ben el freniyim demek istiyor. Siz beni öyle görüyorsunuz, ben de böyle kendimi böyle görüyorum. Bu anlamda bana müsaade edin, gideyim dedi. Aslında başkan bırakmayınca, başkan ve bazı kanaat önderleri diyelim, ağırlayabilirdim neyse, bırakmadı. Şimdi Trabzon'da İbre başkana döner, başkan eleştirir bu işten, çok fazla eleştirilir söyleyeyim. Sen bu Fatih Hocama gitme kal, işte dünya sonuna kadar biz Ferguson'umuz ol diyenler de şimdi bu söylemlerinden vazgeçecektir. Trabzon'da Trabzon takımı başka bir teknik adama gidecek.
1: Yani Trabzonspor takım başka bir teknik adama gidecek. Yabancı bir isim mi?
0: Ya, bence yerli Yaşanol Güneş, Abdullah Avcı, bu iki isimle birine gitmek zorunda. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Gitmek zorunda. Yoksa 13, 14, 15'lerde dolanır durur.
1: Peki şunu sormak istiyorum Aytekin abi. Şimdi tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz ama yani Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl genelde maaş dengesini çok titizlikle ayarlayan ve çok net bir şekilde gençlerle oluşan bir kadrosu vardı. Tabii ki tecrübeli isimler vardı ama maliyet bakımından bugünkü Muhammed Salah kadar kazanan, Fabinho kadar, Onana'nın şu anki mevcut kontratı kadar kazanan oyuncuları yoktu. Yani bu durum oyuncu grubundaki bir huzursuzluk mu yarattı ve bu huzursuzluğu Fatih Tekke yönetememek istediği için mi? Yani biraz onun eksikliğini hissettiği için mi aslında ayrılmalı diye sormak istiyorum. Psikolojik faktörler var mı bu işin içinde diye soracağım.
0: Ya Fatih Hoca'nın yani sürekli kafasındaki o gitgeller hep vardı zaten. Yeni değil. İlk geldiğinde de vardı. ilk geldiğinde siz bilmiyorsunuz da ben biliyorum. Hı-hı. Yani gitmeli kalma arasındaydı ilk 3-5 hafta.
1: Doğru.
0: Ne olacak belirsizdi.

0: kendisini hep pamuk ipliğine bağlı görüyordu Trabzon'da. Muçi geldi, işler değişti. Onarçu geldi, işler değişti. Fatih Hoca yürüdü gitti. Yani kaldı takımda bir şekilde. Şimdi bakıyorsun takımda en az kazananlardan biri Vibu.
1: Evet.
0: Ve takımın en iyisi. Yani normalde Vibu hani az kazanıyorum, dur topu ayağımı uzatmayayım falan. Bunlar her takımda olabilecek şeyler de ben bu konunun şu anda ikinci, üçüncü, hatta bu konunun hiç konuşulmadığını da düşünüyorum. Futbolcu kontratına göre bazıları iyileştirme yapıldı, yapılacak. Onları da biliyoruz. Bazı oyuncular iyileştirme yapıldı, bazıları da yapılacak. Fatih Hoca'ya da yapıldı iyileştirme. Bu konu değil de bence biraz daha fizik, mental anlamda takımın sorunu. Yani sportif sorunları var. Sportif sorunlar da ancak sportif kafayla bakan teknik ekiple halledilebilir sorunlar. Bence daha hazır, daha işini bilen, becerileri yüksek, deneyimli bir teknik adamla Trabzon 1-2 haftaya anlaşır diye düşünüyorum.
1: Peki son bir soru daha sormak istiyorum Aytekin abi. Yani transferin bitmesine yaklaşık 4 gün kaldı. 2 gün içinde de Avrupa listelerine yazılma durumu var. Yani Avrupa transfer piyasası bittikten 1 gün sonra aslında bir fırsat transferi penceresi açılıyor Türk takımları için. Çünkü 1 günlük o ara sonrasında Avrupa'ya oyuncu listesine yazılabiliyor. Trabzonspor'da transfer bitti mi, yoksa bir hamle bekler miyiz abi?
0: Bence bundan sonra hamle olmaz. Tek hamle var, santrafor transferi yaparsa yapacaklar. Onu da şu ortamda yapamazlar çünkü kadrodaki bazı oyuncuları fesih yapmaları lazım. Fesih oyuncuların hepsi paralarını tam istiyor. Draguş'tur, Lundstrand'dır, Mendy'dir ve Savic'tir. Bunların hepsi paralarını verirseniz fesihe yanaşıyorlar. Vermezseniz hiçbir şey kabul etmiyorlar. Bu durumda Trabzon transfer santrafor bölgesine transfer yapma isteği var ama bunu becerecek zamanı da yok. Takım içindeki sayısal fazlalıktan dolayı bunu da yapacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler, dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi de biraz sonra Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinleteceğiz ama ondan önce Vincenzo Italiano'ya gidelim. Bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Bunu da her seferinde sizlere aktarmaya çalıştım gün içinde. Tabii ki zaman zaman Trabzonspor taraftarları neden bize az konuştun? Zaman zaman Beşiktaş taraftarları neden bize az konuştun? Şeklinde bize tabii ki geri dönüşlerini yazıyorlar ama inanın ki iki takıma da o kadar fazla yetişmeye çalışıyoruz. Bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçlar aynı anda olduğu vakitlerde bizler adına da yayını kontrol etmek, bir tarafın en azından kalbini kırmamak gerçekten zor oluyor. Elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz diyelim. Vincenzo Italiano hazırmış. Italiano hocaya gidiyoruz.
2: Der maçın ardından Vincenzo Italiano bizimle birlikte. 6-2'lik bir skor, etkileyici bir skor ve bugün Beşiktaş'ın oynadığı oyunu hoca nasıl yorumlar? Beğenmediği yönler var mıydı 6-2'lik skora rağmen? Bugünkü 90 dakika için neler söylüyor hocam?
3: Sei a due cosa dici per 90 minuti di oggi?
4: Dico che è stata una grande reazione a quelle partite dove non siamo riusciti a fare bene. Aspettavamo questa partita per dimostrare che siamo diversi e oggi l'abbiamo fatto bene in concretezza, finalmente siamo riusciti a fare tanti gol e l'unico aspetto che un po' non mi è piaciuto è che quando abbassiamo un po' l'attenzione, abbassiamo un po' l'intensità e concediamo qualcosa all'avversario, però siamo alla terza giornata. Lavorare, crescere, aggiustare, migliorare, però oggi volevamo i tre punti e ci siamo riusciti e questo è un aspetto importante.
3: Bugün bence çok büyük bir reaksiyon gösterdik. Çünkü bundan önceki maçlarımızda iyi istediğimiz sonuçları almadık. Ve bugün de kendimizi göstermek istiyorduk. Bunu da başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bitiricilik konusunda bugün de hep söyleniyordum biliyorsunuz. Bugün de çok iyi bir şey çıkarttık bitiricilik konusunda. Ama beğenmediğim tek bir şey var, o da birazcık ritminizi, temponuzu

0: getirdi Beşiktaş yönetiminde, ama bugün baktığımızda hocanın maç önünde söylediği gibi konsantrasyonumuzu ve birlikte oynama tutkumuzu göstermemiz gerekiyor demişti. Bugün oyuncular bir pozisyon sonrasında, 36. dakika sonrasında yanlış hatırlamıyorsam, 4 kişi aynı topa baskı yaptı kaybedilen top sonrasında. Orkun Kökçü Vlahovic'e penaltıyı bırakıyor ki Vlahovic de Orkun Kökçü'ye teşekkür ediyor. Bütün oyuncular belki de hocanın istediği her şeyi sahaya yansıttı, ama Vlahovic'i sormak istiyorum. Hoca Vlahovic'i belki en doğru kullanan teknik adamlardan bir tanesi. Bugün ilk kez 11'de çıktı Süper Lig'de ve hat-trick yaptı. Hoca neler söyler Vincenzo Italiano ve Vlahovic ikilisi için?
1: Io dico che confermo quello che ho detto alla quando è arrivato Dusan, che è arrivato un attaccante di grande valore, ancora molto giovane, quindi è stato un acquisto importante anche per la società, un ragazzo che ha ancora fame, ancora voglia di dimostrare, e sono contento che lui si sia unito a questa avventura, a questa nuova stagione al Besiktas, e se inizia ad essere questo, ad avere una condizione fisica al top, per noi può essere un grande terminale offensivo. Quindi io ho spinto tantissimo per convincere la società a puntare su di lui, ci siamo riusciti a portarlo qua, speriamo che lui si ripeta in altre partite come è stato oggi, perché l'attaccante deve fare gol e oggi è stato molto molto bravo sotto porta.
2: Bundan önce söylemiştim. Gerçekten çok değerli bir forvete sahibiz artık Dusan'ın gelişiyle beraber. Çok genç bir oyuncu ve bence kulüp içinde çok önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Hala çok aç biri. Aynı zamanda kendisini çok göstermek istiyor. Ve aramıza geldiği için, bu macerada bizimle beraber, bu yolculukta bizimle beraber olacağı için çok mutluyum. Özellikle bu fizik kalitesinde olursa, hep top seviyede olursa fizik kalitesi, bence bizimle beraber çok güzel işler yapacak, goller atmaya devam edecek. Kulüple konuşurken Vlahovic üzerinde çok ısrar ettim. Çünkü gerçekten çok önemli bir golcü, o yüzden çok ısrar ettim onun için. Umarım gelecek maçlarda aynı performansı gösterir. Çünkü bir forveti biliyorsunuz gol atması lazım. Ve bugün de kendisi ceza sahası içinde kale önünde çok başarılıydı.
0: Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Etkileyici bir skorla deplasmana moralli bir şekilde gidecek hoca. Derbi öncesinde de düşüncelerini aktarabilir mi?
1: Che è una partita importante per tutti, che dobbiamo cercare di essere bravi anche lontani dal nostro stadio, e che è ancora la quarta giornata di un campionato lunghissimo. Faremo di tutto per fare punti, per cercare di fare una grande prestazione, per cercare di crescere ancora. È una partita di campionato che ci sono a disposizione 3 punti e cercheremo di dimostrare valore, crescita, ma ripeto, è ancora la quarta giornata di campionato e la strada è lunghissima. È una partita bella, importante, sarà il mio primo derby qui in Turchia e ci prepareremo per cercare di fare una grande partita.
2: Gerçekten herkes için çok önemli bir maç. Burada önemli olan bizim deplasmanda da iyi oynamamız gerekiyor. Bunu göstermek istiyoruz. Daha ligin 4. haftası olacak. Aynı zamanda lig daha çok uzun ve bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi bir performans gösterip gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bu maçta değerimizi, nasıl olduğumuzu ve değerimizi göstermek istiyoruz. Bütün puanlara sahibiz. Bu maçtaki 3 puanı da istiyoruz aslında. Tekrar ediyorum belki kendimi, ama ligin daha 4. haftası, lig uzun. Benim de ilk derbim olacak. Bunun için de heyecanlıyım. Çok önemli bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.
3: Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öne geçtiniz ancak puansız ayrıldığınız bir karşılaşma. Bugünkü oyunu iki yarı ve ikinci yarı olmak üzere nasıl değerlendirirsiniz?
4: Üzücü bir akşam yine bence. Skordan bağımsız oyun

0: hiçbir anında kontrol elimizde tutamadık. Bugün açıkçası çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk. Bugün ama başaramadık. Bunun sorumlusu tabii ki benim. Zor 3 günün ardından böyle bir gece açıkçası beklemiyordum. Ama futbolun içerisinde var. Ayağa nasıl kalkabiliriz düşünmemiz lazım. Şimdi hemen bunu unutup bir an önce, ki ben takımla ayağa kalkacak, bu kesin. Sakatlarımızın düzelmesi, performanslar, hepsi baktığınızda bugün olumsuz bir gece. Yani bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece bana göre. Ama ayağa kalkmamız lazım. Trabzonspor'un evet, ligin 3. haftası, belki ilk mağlubiyet ama kötü bir mağlubiyet bence. Dolayısıyla şu andan itibaren konuşmanın bir manası yok. Reaksiyon verip bir an önce ayağa kalkmamız lazım.
1: Teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar.
0: Eyvallah.
2: Evet, tabii ki hem Beşiktaş tarafını hem Trabzonspor tarafını detaylıca analiz ettiğimiz bir maç sonu programı oldu. İki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki oyuncu grubundan bazı oyuncuların da maç sonu flash röportaj alanında sizlere açıklamalarını dinletmiştik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
3: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
6: Şampiyonlar Ligi'nden dönüşler genelde takımlarımızı zorluyor. İki kulvarı beraber götürmek zorluyor. Lyon deplasmanı üzerine Samsunspor deplasmanı, aslına bakılırsa diğer takım taraftarlarının da muhtemel bir puan kaybı olarak görebileceği bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe neredeyse aktif dinlenerek, hiç hata yapmadan, savunma anlamında özellikle, kazanmasını bildi ve gerçekten çok önemli bir 3 puana imza attı. Murat abi, dilersen Oğulcan'la başlayayım. Biz devre arası yayında konuştuk. Olcan, ilk değerlendirmelerini alalım. Yani bu kadar rahat bekliyor muydun karşılaşmanın geçmesini?
7: Ya şöyle, bu kadar rahat değil ama Fenerbahçe'nin çok zorlanmayacağı beklentim dahilindeydi. Çünkü maç önünde konuştuk. Samsunspor hiç son iki senedeki Samsunspor gibi değil. Ciddi anlamda bir kadro erozyonu söz konusu. İşte Holse'yi kaybetmek, bugün Marius'un olmaması, Van Drongelen zaten hani bütün savunmayı toparlayan oyuncuydu. Diri bir takımdı Samsunspor. Yani sana çok diş geçirmeye müsait takımken bugün bence o kaybettiği oyuncuların yerini dolduramamış ve ligde çok iyi başlamamış bir takımdı. Ve Fenerbahçe'nin zaten kaliteli ayaklarıyla skora gitme potansiyeli bu maç özelinde biraz yüksek görüyordum ama beklediğimden daha farklı bir oyun tiplemesiyle Fenerbahçe bunu başardı. %41 ile topa, evet, sahip oldu. Hani muazzam geçiş oynadı. Alanları çok iyi kullandı. Senelerdir olduğu gibi sadece şu problem, yani o son adımda işi bitirebilmek Fenerbahçe'de eksik kaldı. Herkes de şu yorumu gördüm ilk yarı, yani 4-5'e gidebilecek bir ilk yarı diye. Gerçekten de öyle ama takımın bu yoğun Lyon maçı sonrasında, ki tekrardan tebrik ediyoruz. Böyle bir galibiyet alması, Murat abinin de sevdiğini biliyorum. Gol yemeden kazanılan, tabii, bir maç. Clean sheet.
8: Ben 1-0'cıyım.
6: Evet. Açılışı yaparken aklıma gelmedi. Yani büyük ihtimalle isabeti şuta yoktu diyecektim Samsunspor'un. Yani 6-0'dı. 90. dakikada 6-0'dı. Tam emin olmadığım için öyle bir giriş yapmadım. Belki isabeti şut bile yok. Ona bir bakmak istiyorum şimdi.
7: Yani böyle olunca galibiyet çok daha anlamlı oluyor. Derbi öncesi 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi katılımı, kağıt üzerinde zor düşünülen bir deplasmandan Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkması çok çok değerli. Tabii ki daha fazla detay konuşuruz ama benden şimdilik bu kadar. Bir de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak istiyorum.
6: Öyle başlayalım. Teşekkürler Oğulcan. İyi hatırlattın. Yani o girerken aklımdaydı ama açılışı yaptıktan sonra. Evet, söyleyelim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız diyelim ve Murat abi senle devam edelim. Evet, Samsunspor maç boyunca isabet şut çekemedi. 6-0, yani Ederson'un en rahat oynadığı Fenerbahçe maçlarından bir tanesi oldu. bu karşılaşmada.
8: Oynasın valla, son iki maç çok iyi oynadı. Bugün biraz dinlenmek hakkıydı yani. Hem Konya maçı hem Lyon deplasmanında ikisi de çok iyi oynadı. Ha, bugün de güven verdi. Bence Ederson'un geçen seneye göre en büyük farkı o. Çok daha işin içinde, çok daha motive gözüküyor yani. Gözde görülüyor bu. Biz de söyledik. Lyon maçıyla beraber helalleştik kendisine. Ama geçen sene yine hata olarak kabul ettik. Diyelim. Yani bizim bir önemimiz yok bu hayatta da. Ben kendi açımızdan bizim böyle bir gönül kırıklığım vardı benim açıkçası Ederson'a.
6: Maktuldü, makbul oldu.
8: Yani makbul değil, ona bakacağız daha erken. Ona bakacağız. Daha sezonun çok başı. Ama biz devrede de konuştuk. Yani bir Samsun deplasmanı bu kadar iyi oynanır. Hiç zorlanmadan, çok fazla kendini yıpratmadan, yani bir fazlasını yapmaya uğraşmadan oyuncular maçı kazandılar. İyi takım kimliğini sahaya yansıttı. Yani kağıtta kalmadı. İyi takım, kağıttaki iyi takım sahada da pratikte de sahadaydı. Zaten Fenerbahçe takımı o kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıttığı zaman bu ligde zaten 2-3 tane rakibi var baktığınız zaman. Evet, Gençler Birliği'ne kaybetti diyebiliriz diyenler. Evet, yol kazasıydı. Yanlış 11'di.
6: Büyük hataydı.
8: Yanlış taktikti. Hakemin vermediği iki penaltı vardı. Sadece Fenerbahçe üzerinden de okunmaz. İşte oradaki belki o yani sezon başı hiç öngörülemeyen, yani herkesin 3 puan yazdığı Gençler Birliği'nin deplasmanından puan alamamak. Belki bugün bazılarının Samsun ya bir puan da fena değil yani. Hani iyi geldim buraya kadar. Bu maç ligin ortasında bir yerde olsa ya Samsun deplasmanı bir puan olabilir. Hani karaları bağlamayız ki bir deplasmanı çok rahat kazandı. Mükemmel. Biri hazırlanış açısından çok güzel. Diğeri vuruş, mükemmel bir vuruş. Oğuz Aydın'ın golü. Sen de tweet atmışsın, ben de attım.
6: Görmedim.
8: Habersiz. Andre Santos gol attı. Andre Santos görünümlü Oğuz Aydın oldu yani. Biz devrede seninle bitiricilik konusunda sıkıntısı var dedik. Sağ olsun.
6: 1.45'e acısını 50. dakikada çıkarttı Oğuz
8: ya
6: Aydın.
8: Ya tabii bu bence o konudaki eksikliğini değiştirmiyor. Yani evet çok güzel bir gol attı ama daha yani şöyle diyelim, o formadaki rakibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliği yani 100 üstünden 90'sa Oğuz Aydın'ınki 55-60'tır. Ha, bugün attığı gol çok güzel. O ayrı, ona bir şey demiyoruz. Bunu sürekli hale getirirse evet, tabii ki biz de deriz ki evet artık Oğuz Aydın'ın da bitiriciliği var ama Oğuz hakikaten iki maçtır çok iyi oynuyor. Hem Lyon maçı hem bugünkü maç. Böyle maçın bence göze batanlarından. Ya bugün kötü yoktu Fenerbahçe'de. Basatlar vardır, iyiler vardır ama en iyilerden biri bence Oğuz Aydın'dı. İnsan üzülüyor. Biz Oğuz Aydın'dan hemen hemen iki sene yakın mahrum kaldık. Yani özellikle Mourinho hiç düşünmedi. Tedesco da çok fazla, yani Mourinho'dan bir parça daha fazla oynatsa da o da çok fazla ana plan olarak düşünmedi.
6: Oğuz'un verileri de geldi. Bir gol bir asist bugün şüphesiz maçın yıldızıydı. Oğuz Aydın 60 topla buluşma, 39'da 33 isabetli pas, 3 kilit pas. Yani bir kanat oyuncusunun yapabileceği her türlü hücum aksiyonunu bugün sahada gösterdi Oğuz Aydın.
8: Rıdvan Hoca'nın kulakları çınlasın. Çabuk oyuncudan zarar gelmezler o hep. Evet. Yani ben tanıdım tanıyalı öyle der yani 30 yıldır. Doğru, gelmiyor işte zarar. Ama faydası çok oluyor iyi oynadığında.
6: Yani vasat oynadığı maçlar olabiliyor tabii ki ama yani mutlaka kadronda bulundurmak isteyeceğin tipte bir oyuncu olsun.
8: Çünkü adamın kötü oynadığı gün bile, vasat oynadığı gün bile çabukluğu eksilmez ki. Bir adam çabuksa evet, o gün de yani bir şey yapar. 60 dakika hiçbir şey yapmaz. Bir top bulur. Adamı geçer. Pas verir. Foul alır. Penaltı alır. Neyse. Hem milli takım adına sevindirici. Çünkü Kenan da sakat. 2-3 ay olmayacak.
6: Doğru.
8: Yani sol önde de artık bir alternatif olarak Oğuz'un olması milli takım adına sevindirici. Sezon başında Fenerbahçe'nin onu takasta veya birine göndermemesinde ne kadar doğru olduğunu biz o zaman da söylüyorduk. Oğuz'un takımda kalması gerektiğini. Yani başka oyuncular tabii düşünülebilir ayrılması Türk oyuncularda ama Oğuz Aydın onlardan bir tanesi değil en azından benim adıma değil.
6: Oğuz'u şu açıdan tebrik etmek lazım. Hani yerli oyuncuların bu kadar kısıtlı performans verdiği Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçında Oğuz'u da dahil ederek söylüyorum. Evet ya yani bu formanın hakkını vermek lazım. Forma ağır forma. Yani bir daha kaybedersek bulamayız kaygısına düşmüş en azından o karşılaşmadan itibaren. Çünkü devam eden sürede aldığı her dakikayı olumlu kullandı. Önce Lyon karşılaşmasıyla sonra burada taçlandırdı. Evet yani bu noktadan sonra Oğuz Fenerbahçe'nin mutlaka takım rotasyonunda yer bulacaktır. Diğer yerli oyuncuların da mutlaka örnek alması gereken, oynamayan yerli oyuncuların profil Oğuz.
7: Sağlam bir altyapı olunca böyle doğru, performans oluyor. Bence Oğuz da diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Bunu daha önce de konuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Bazı oyuncu üst üste maç oynayarak ritme girer ama Oğuz Aydın yani oynamasa da o maça koyduğunda performans gösteriyor. Yani Lyon gibi yani zorluk seviyesi en azından playoff klasman açısından çok zor bir maçta uzun zaman sonra ilk 11'e koyuyorsun ve sonra o performansı gösteriyor. Lig maçında koyuyorsun, o performansı gösteriyor. Şu örneği de konuşmuştuk. Geçen Mourinho dönemi hiç oynamayıp devre arasında Zenit hazırlık maçında oynadı. Sonra iyi bir Oğuz gördüm.
8: Hatta oraya sana bir not ekleyeyim. Ya ben bunu Acun abiyle de konuşmuştum. Zaten Zenit maçından öncesinde biz Oğuz'u kiralayacaktık Hull City'ye dedi. Yani Hoca hiç düşünmüyor. Yani kira oynasın istiyoruz. Fakat Zenit maçı tesadüf bir hazırlık maçı. Çok

0: oynayınca iyiymiş deyip kalıyor yani.
1: Levent de belki birazcık öyle oldu. O maçla beraber oldu. Levent Ercan
2: da gol de atmıştı. Evet. Böyle olunca da insan mutlu oluyor yani. Rotasyonda böyle bir oyuncun tabii olması tabii ki. Maalesef biraz saf Türk oyuncuya benzeyen tarafı istikrar konusu. Evet. En azından Fenerbahçe forması altında. Gözün kapalı Alanyalarda vesaire Oğuz Aydın gibi bir oyuncu zaten oynar ve muazzam da performans gösterir. Zaten bunu onu buraya getiren şey ama onu istikrar. Bu bundan sonrası ne olacak? Sezonun devamına nasıl yayılacak? En azından iki bölüm ayırırsak sezonu. Devre arası ve sezon sonuna doğru ne olacak ama Oğuz için mutluyum. Bu iki maç özelinde çok değerli performans. Direkt olarak bütün skorlara katkı. Daha ne istersin?
3: Bir de çok pozisyonlu oyuncu. Yani sol ön, sağ ön.
1: Alternatif çok.
3: Ben hala söylüyorum. Sağ bek olarak değerlendirilmeli hala. Ya ben Semedo'yu gördükçe yani Oğuz eğer Kerem mesela çok iyi döndü. Belki Fenerbahçe oraya bir işte U23 aldı. İşte Malik Fofana da çok geziyor. Konuşuruz onu da. Geçiyor. Ya yani orada sağ bekte de değerlendirebilir. Bence Mourinho'nun yaptığı en iyi şey onu sağ bek olarak denemesiydi ve iyi de oynuyordu. Ya her maç oynayamaz. Tabii gidemiyorum ki ben Roma maçında,
1: tabii.
3: Liverpool maçında oynasın ama ya iç sahada oynayacağın her maçta derbiler hariç Oğuz Aydın sağ bek oynayabilir Fenerbahçe'de.
1: Ki bence yani Kerem nasıl dönecek bilmiyoruz ama Beşiktaş maçında da formanın adayı şu
3: vallahi ben Oğuz Kerem adına şöyle mutluyum. Oğuz'un bu performansı Kerem'i kışkırtabilir.
1: Evet, rekabet biraz lazım.
3: Yani çünkü çok şey kaldı Kerem. Yani Nene tamam ben Nene'yi geçerim her türlü diyor ki bence de geçer. Evet. Nene'nin önünde bir oyuncu ama ya şöyle Oğuz'la bir de Kerem iki farklı profil ya rakibe göre de tercih
1: tabii,
3: edebiliriz.
1: Tabii.
3: Yani daha gole dönük bir oyun istediğinde Kerem'le ama daha birebirini kullanırsın.
1: Açman gereken. Gelsin,
3: açman gereken de Oğuz'la kullanabilirsin. Ya da Oğuz'u öbür tarafa atarsın. Yani
1: bence Oğuz, zaten Oğuz esasen sağ ön.
3: 10 numara da oynadı. Geçen sene Nottingham deplasmanında evet, 10 numara ve çok da o takımın o maçın en iyilerinden ya 1-2 oyuncusu.
1: Kanat beki de oynadı. Üçlü oynadığında 5'ini kanat beki de
3: bence
1: oynadı.
3: Bence en iyi orada oynar zaten.
1: Yani bence çok kullanışlı olduğu için ya sadece sol ön alternatifi değil birçok yerin alternatifi Oğuz Aydın.
3: Şeyi çok çabuk unutuyoruz. Fenerbahçe'nin hangi koşullarda aldın ya? Galatasaray'la Fenerbahçe ciddi evet, savaşa girdi Oğuz Aydın için. Yani öyle ama işte unutuluyor oyuncu. İşte bir sene boş geçirince ya işte gitsin Trabzon'a. Dönsün Beşiktaş'a. Ya niye gidiyor Trabzon'a Beşiktaş'a? Bunlar senin şampiyonluk rakibin. Niye veriyoruz biz tabii rakibimize kendi elimizdeki etkili oyuncumuzu?
1: Vereceksen oradan alacağın oyuncunun çok net bir şekilde orada oynaması gereken bir oyuncu olması
3: lazım. Eşdeğer olması
1: lazım. Eşdeğer olması lazım.
4: Fenerbahçe, Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe'nin bence yani yönetiminin bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin. Hani transfer yapmayalım işte Oğuz'la Kerem zaten oraya götürüyor. Oğuz forma girdi düşüncesi Fenerbahçe'yi hata yaptırır. Çünkü kesin çok uzun bir sezon. Hani oraya güvenmemek lazım. Belki U23 belki yetişkin bilmiyorum artık nasıl olacaksa. Fenerbahçe'nin oraya Oğuz'un da farklı profillerde olduğunu düşünerek net bir hamle yapması hala gerekiyor. Oğuz'un bugünkü performansına bakmadan sanki aynı fikirdesin.
2: Yani %100. Bunu zaten konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin hala çok net eksikleri var. Bence ilerleyen dakikalarda buna bayağı şey konuşacağız. Burada şimdi bazı ezberler var ya. İki merkezin varsa 4 tane rotasyon olmalı. İki stoperde bu iş 5'e yükselmeli. Şey bence gerçekçi değil. Yani sağ kanatta 2 oyuncun olsun, sol kanatta 2 oyuncun olsun. Böyle bir şey yok bence. Yani oraya muhakkak artı bir. Hatta iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu olduğunda çok daha iyi olur. Ne olur biliyor musun? Kerem X oyuncu. Orada bir de Oğuz Aydın olursa solda, olursa sağda seni yedekleyecek olan oyuncu olur. Bu halüsinasyona kapılmamak lazım. Yani düşmemek lazım. %100 takviye lazım. Sol açığa kesin ve kesin. Zaman olsa her planlama baştan yapılabilse Greenwood'un arkasına bile oyuncu düşünürüm öyle söyleyeyim.
1: Tabii çünkü
2: abartarak yani, söylüyorum.
1: Tabii yani ki yani Greenwood seviyesinde bir oyuncu alman çok zor. Onu alıp yedek oturtman zaten çok zor ama
2: tabii ki.
1: Yani en azından Greenwood'u dinlendirdiğin dönemlerde orada yine bence birinci alternatif hala Oğuz. Yani Greenwood'un evet, arkasında ilk edeceğim oyuncu Oğuz.
3: Hocanın aklında İrfan Can Kahveci yani.
1: Evet.
3: Yani en azından öyle yazıyor şu anda. Yani
1: Asensio'nun da arkasında.
3: Ya bence burada yani bizde Asensio olduğu için hani o artı bire ben gerek olmadı. Yani Asensio'nun oralarda kullanabilirsin. Çünkü iki tarafta da kullanabilirsin.
1: Gerçi Greenwood'un da altı.
3: Evet, yani Greenwood da iki tarafta da kullanabilirsin. Onda da kullanabilirsin. Aslında ikisi de çok yönlü oyuncu. Ben bir tane daha hani muhtemelen orta saha alacak zaten. Orta saha oyuncusunun eksik olduğunu düşünüyorum. Hala ve hala yani.
1: Sayı 3 çünkü.
3: Yani çünkü Kante Gendouzi,
1: İsmail Bartu.
3: İsmail Mert Hakan. Bartu. Yani şöyle şampiyon olacağız diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bence şanslı bir iyi bir kura çektik.
1: Bence
3: gayet rahat bir üste gidebiliriz. Yani ilk 8 belki zor ama 8-16 arası bir yere konumlanmamız da çok anormallik yok. Oyuna sonradan giren orta sahan Bartu olmaz o seviyede.

0: kiminden bakacaksın? Yani kim giriyor? Yani işte atıyorum dün sağda oyuncu çıkıyor, Sané giriyor. Öbürü çıkıyor, o seviyeye giriyor. İşte en son 25 milyon satın alma opsiyonu olan Leslie giriyor falan. Ha, onların da eksiği var burada. Tabii, yok tabii. Diye demiyorum ama zaten biz şampiyon olmak için onların eksiğinde bizim artımız olması gerekiyor. Ama iki sıkıntı var. Bir süre, iki kontenjan. Yani Fenerbahçe'nin şu an önündeki iki engel. Bunlar. Yani hangi birini kaldıracak? Yani orta saha mı alacak? Sol ön mü alacak? Sağ bek mi alacak? Bir tane daha stoper mi alacak?
1: 2 Eylül'de Avrupa kadrosu verilecek.
0: Çarşamba günü
1: 2 Eylül. Aslında 4 Eylül'e kadar transfer, Cuma'ya kadar ama yani seviyeli bir oyuncu, yüksek seviyede bir oyuncuyu
0: abi ben bir yazmadan, şey diyeceğim Ümreci'den. Yani artık değil. Mesela Mimović, Becao, Carlos, Çağlar. Ya bunlar yok Fenerbahçe'de. Olmayacak. Yani olmayacak bunlar.
1: Doluluk oluyor.
0: Ya bizim de kafamız karışıyor. Dolduruyor. Gerçekten olmayacak. Mimović'in olmayacağını artık Sağır Sultan, Mimović'in kendisi bile biliyor mesela. Becao'da keza öyle.
1: Zaten Oğuz Çetin de son toplantıda
0: artı 2'de. Carlos da öyle. Yani Çağlar için de Cengiz de aynı şekilde yani git takım bul. Kolaylık sağlayacağız dendi.
2: Alt üçlü artı Çağlar artık burada kadrodan çıkabilir.
0: Ben hatta Bartu'nun da yani.
1: Tabii evet.
0: Biraz takviyeye göre yer ama.
2: İşte bugün en azından oyuna giriyor.
0: Ha böyle yazıyorsanız Mert Hakan Yandaş da yazın.
1: Tabii canım.
0: Artık geçiyor mil takım arasından sonra dönüyor.
2: Ekim ayında dönüyor.
0: Mil takım arasından sonra dönüyor.
1: Yani bir buçuk yıl oynamamış, nasıl performans verir tabii tartışma konusu ama sonuçta kadroda var. Antrenmanlara çıkıyor. Tabii bu transfer detaylı konuşacağız. Transferle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Yayınımıza beğenilerinizi bekliyoruz. Maçı konuşmaya devam edelim. Ben yani özel olarak bugün konuşmak yani istediğim için, bir oyuncu var.
0: Işte Berkay için Taliska'ya da yazmış oraya.
2: Berkay için bir hafta sonra herhalde.
1: Yok bence yarın falan biter.
0: Yani ben hiçbir şey bitmeden belli olmaz.
2: Sevinir.
0: Abi transfer böyle bir şeydir yani. Bugün
1: diyorlarsın ya. Jaden yine gidecek büyük ihtimalle ama Jaden'ın da bu durumda olduğunu tabii beklemiyorduk. Hani Jaden Roma ile imzaladı.
0: Abi Fenerbahçe'de 24 saatte o kadar çok şey değişecek. Bir anda anlamadım. Yani, Taliska kaptanlık bandıyla sahaya çıkar Allah Allah ne oluyor dersin yani anladın mı? Yani doğru. Biz kulüpte öyle şeyler yaşadık ki.
1: Yani bir maçlık bir performans ya, başka bir şey gösteriyor.
0: Fenerbahçe'de havaalanına inip kaşkol atan adam uçağı geri verip
1: Fabian.
2: Abi de Opong niye yok? Kadroda.
1: Evet, o Pong'u yazamadık mı? Yetişti. Adam yedek kulübesine biz yetiştiremedik mi? Listeye o Pong'u.
0: Peki. Yalnız Oğulcan'ın özel bir o Pong sevgisi var. Bugün diyor ya 11 olur mu?
1: O Pong izlemek istiyorum.
0: Olur mu o Pong?
1: Ve bunu İrfan Can Kahveci tonuyla söyledin. Ben bugün o Pong'u
0: ben sana ne zaman izleyeni söyleyeyim mi? Beşiktaş maçı, Şampiyonlar Ligi maçı, sonra Fenerbahçe'nin fikstürü nispeten Eyüp ve Gaziantep galiba.
1: O maçta başlar.
0: O Pong'u izlersin.
1: Çünkü olursa 2 gün önce gelseydi bence bu maçta da izleyebilirdin. Biraz antrenman yapsaydı ama
0: abi pozisyonu kırdı. Opong santrfor olsa sonda koyarsın 10 dakika gitsin doğru. Orada koş. Kaleci olsa işte bugün Emiliano Martinez sabah imzaladı, öğlen maçta oynadı.
1: Ya da 3-0 olsa bugün erken yine sokardı. Oyuna girebilirdi ama biraz daha vakti var.
2: Vallahi ya ben hiç tanımıyordum. Yani o yüzden hala mercek çekemedik zaten. Birkaç gündür ekstra maruz kalıp rejinin hız
0: evet. İşte bu.
2: İşte bu kadar ya. Bak bir ferahladım.
0: Bak yalnız kaldım.
1: Bir anda
2: gençleştim resmen.
1: Elimizi hoş gözüktü.
2: Elimizi düzgün bir el aldı.
0: Evet tam ya olarak bu. Ya bu arada demin söylüyoruz tabii transfer bence bir sonra gelelim ama baktığında Fenerbahçe'nin en dolu yeri şu anda o öndeki kanat ve ortası. Ya bak sayısal olarak en fazla orada oyuncum var.
1: Ama işte nicelik nitelik konusu işte orada.
2: 5 evet ama aslında.
0: Ama şimdi bak 5'in en azından 6 at 2 4 7 kişi var şu anda orada. Tamam mı? 7'nin bir çoğunu kullanabilirsin. Yani 5'ini kullanabilirsen en azından 7'nin. Taliska'yı sayıyorum yani.
2: Orada şöyle bir değişim.
0: Ama orta sahada personel yok.
2: Evet. Tabii transfere girdik mi ya?
1: Girmedik aslında da.
0: Bir anda konu biz oraya gidiyor.
1: Yani, evet konuyu açıyor. Transferi de konuşacağız. Belki İsmail Can'ın açıklamalarıyla beraber daha farklı bir hal de alabilir. Transfer konusu. Yine Fenerbahçe yöneticileri açıklama yaparsa onları da ekranınıza getireceğiz.
2: Oyun diyelim. Odaklı şöyle söyleyebilirim. Transferin kıyısından geçerek dönerek. Böyle. Şimdi bugün oyun ve sonradan girenler bize bir şey gösterdi aslında. Şimdi bu takımdan Taliska ayrılıyorsa ve Asensio'nun bir sakatlık durumu varsa, yani var da hani genel sezon içerisinde de bu durum tekrarlayabilir her futbolcuda olduğu gibi. Çünkü Asensio 34'te 34 zaten artık 3 maç geçti de kabaca hesaplamayla söylüyorum. 34'te 34 oynayamaz.
1: 25-26 çok iyidir.
2: Evet 25-26 çok iyidir. Bunu her oyuncu için söylüyoruz bu arada. 34'te 34'ü garanti etmek çok zor. Nadir oyuncularda.
1: Ederson çıkıyor. Kante falan
2: şu an için Allah korusun. Yani sadece Kante'de. Mesela Jaden aslında oynadığında hep Jaden her sezon 45 doğru. Maç oralara dayanan bir oyuncu. Taliska ve Asensio'nun denklemde olmadığı her Fenerbahçe planında bütün yaratıcılık Greenwood'un üstüne biniyor. Ve Greenwood oyundan çıktığında Fenerbahçe gerçekten budanmış bir ağaç gibi. Net. Bugün çıktıktan sonra bir de ortaya konan merkez bir yedek 10 numaran, hatta ona böyle kırılan bir 8'in dahi olmadığı için, yani kısacası Kante, Gündüz, İsmail merkezi olduğunda bu takımın yaratıcılığı tamamen hisse gibi taban bam diye çöküyor.
0: Bakınız geçen sene Karagümrük.
2: Aynen öyle. %10'u yiyorsun yani. Çok bariz. Şimdi bu takım Greenwood'un üstüne bu kadar binmemeli bir. İkincisi, bu takımda Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın da gittiği düzende %1 milyon o rolde oynayacak. Yeni bir 6-8'den bahsetmiyoruz. 8-10'dan bahsediyoruz. Hatta mümkünse
1: 10 özellikli.
2: Saf bir 10 özellikli. Artık 10 numara yok ama hücuma yönelik bir orta saha olması gerekiyor. Ve ben bugün bunu tweet olarak da attım. Gabriel Mack Porto'ya gittiği için memnunum. Çünkü Fenerbahçe'nin Brezilya'daki genç oyuncu pazarında bence bu kadro kalitesini yükseltmek için kaybedecek bir dakikası bile yok.
1: Yok abi.
2: Burada seviye yükselten bir oyuncuya ihtiyacı var. O zaman gelir çete adam der ki abi Lukaku ne kadar kötü durumda. Lukaku'nun bugün İsmail Kante Gündüz orta sahasıyla yani olan mesafesi 40 metre falan.
1: Oyuna girerken top şey gitmiyor. Düşündüm. Hani Greenwood çıktığı için Lukaku'nun çok etkili olamayacağını düşünmüştüm zaten. Çünkü Lukaku'ya kaliteli bir şekilde o topun gelme ihtimali yok. Yani en kaliteli topu Skriniar yaratıyor Lukaku'ya.
2: Ya aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe'de gerçekten yaratıcılık anlamında noksan bir orta saha var. Ve bu nokta Talisca gittikten sonra Asensio sakat olduğunda evriliyor. O zaman oyun içerisinde İrfan'ı orada kullanmak zorunda kalırsın. Baktın İrfan orada bir sekteye uğruyor, o zaman Greenwood'u çekmek zorunda
1: kalırsın.
2: Daha
1: iyi oluyor bence.
2: Greenwood 55 maç bu takımı taşımaz.
1: Çok
2: muazzam bir oyuncu. O şey anlamda söylemiyorum. Yetersiz gibi söylemiyorum. Bu da insan, o da ya hani. O yüzden Fenerbahçe'nin acilen bak sol kanattan işte ne bileyim bir yerli stoper yedeğinden her şeyden daha acil olan konusu
1: yaratıcı bir
2: yani
1: oyuncu.
2: Yani yaratıcı bir oyuncu. Yaratıcı bir merkez evet. Oyuncusu. Şey de değil. Abi kanat oyuncusu alalım ama onda da oynayabilir.
1: Yok.
2: Yok. Net. Orada merkezde olduğunda forvetini besleyecek, kenarlarını besleyecek. Ya bir tane maç örnek geldi gözümüz önüne. Greenwood'la Asensio'nun beraber oynadığı maç. Yani biraz yıldızın halinden de yıldız anlar. Ya da yaratıcı oyuncunun halinden bir başka akıllı oyuncu anlar.
1: İyi futbol, yani iyi futbolcularla oynar.
2: Konfor alanı başka bir konu. Sen bu konforu sağlamak zorundasın. Gündüz'ü de sırıtır daha fazla top almak zorunda kaldığı için. Topu beklerine çıkarmak zorunda kalıyorsun. Archie Brown sırıtıyor, İsmail sırıtıyor. Lukaku'ya top gitmiyor. Aa bugün kötü gördük oluyor. Olmaz. Olmaz. Acilen. Acilen merkez alması lazım Fenerbahçe'nin.
1: Zaten 3 oyuncu var ki bunların yanında da senin de söylediğin sebeplerden ötürü Fenerbahçe'nin orada kaybedecek bir dakikası bile yok. Yani 3 gün kaldı. Birçok da oyuncu adı geçmeye başladı transferde. Tabii onlara detaylıca konuşuruz. Hangisi olur, hangisi olmaz, hangisi uyar, hangisi uymaz ama yine Fenerbahçe'nin oraya mutlaka bir hamle yapması gerekiyor diyelim. Yani bugün mesela istatistiklerine baktım şimdi. Yani N'Golo Kante'nin gerçekten Murat abinin deyişiyle hani
0: pilli bebek,
1: pilli
0: ya.
1: Bebek yani kurmalı bebek gibi yine orta sahanın her noktasına seken toplara gitti. Yani yanlış bir tane hareket aksiyon almaz mı bir orta saha oyuncusu? Yani sen söyledin galiba maçı seyrederken ya oraya nasıl gittin? Orada nasıl bittin? Yani
2: Murat abi söyledi.
1: Hani her yerden N'Golo Kante çıkıyor ve bunların hepsini sanki hiç yorulmuyormuşçasına yapıyor.
0: Abi çöp ilan edenlere selam olsun. Önce onu bir söyleyeyim yani. Kante mi ya? Dünya Kupası'nda bile oynamadı ya. Baba yani oynamadı, ne yapacaksın? Dünya Kupası'nda oynamayınca kötü oyuncu mu oldu N'Golo Kante?
1: Sonra bakma da yani, Fransa milli takımında
0: da. Fransa milli havuzu biliyor musun mesela? Bu arada kimler
2: bir şey söyleyeyim, havuz olsa da
1: yine oyun süre almalıydı.
2: Yarısından daha iyi oyuncu.
0: Yani o gidenlerden de iyi. Atıyorum Kamavinga da yoktu mesela orada.
1: Evet.
0: Alınmadı. Yani olabiliyor.
3: Fenerbahçe Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Medir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasılsın abi?
2: Teşekkürler, gayet iyiyiz. Hem Galatasaray kazandı hem de gerçekten Batrokov'dan sonra Galatasaray uzun süredir, tam 2 aydır üzerinde çalıştığı, yoğun mesai harcadığı Rafael Leao'yu da kadrosuna katmayı başardı. Tabii ki çok uzun süre Galatasaray camiasında Leao ile alakalı fikir ayrılıkları yaşanmış ve başkanın yakın çevresindeki bazı isimler, bunu Aydın da program yaptığımızda söylemişti. Evet. Nursun Özbek, Leao'ya o paraları vermez diyordu. Nitekim de

0: Bir anlamda Galatasaray futbol yapılanması Portekizli Yıldız'da karar kıldı ve 2 aylık mesainin sonucunda Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaraylı oldu.
1: Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a tekrardan diyelim. Sence nasıl bir performans sergiler? Şimdi oyuncunun son 2 sezonuyla alakalı bazı soru işaretleri var ama günün sonunda tabii ki bir yıldız transferidir Leao. Çok yetenekli bir oyuncu. Sen neler söyleyeceksin abi?
0: Ya finalde masada olduğunuz takım son Avrupa Ligi'ni müzesine götüren, Avrupa Ligi'nde şampiyon olan, Premier Lig'de büyük hedefleri olan Aston Villa. Bu dahi zaten Rafael Leao'nun çok özel bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor. Bana göre ligi kırabilecek futbolculardan bir tanesi. Burada bir anlamda net bir şekilde meydan okuma performansı sergilemek isteyecektir Rafael Leao. Galatasaray'da o hücum aktivasyonlarında yani hücum setlerinde Okan Hoca artık Barış'ı, Sané'yi, Yunus'u, Rafael Leao'yu farklı farklı noktalarda mevkilerde kullanmayı düşünüyor. Ve tabii ki maliyeti çok tartışıldı. Artık ben muhasebeci gibi bu konuya çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Ama yaklaşık bir ay evvel Galatasaray zaten yıllık ücret olarak 12 artı 3 milyon euro karşılığında Rafael Leao ile anlaşmıştı ki Digi Futbol'u izleyen gerçekten de bizi sadık şekilde dinleyen herkes Rafael Leao'nun Galatasaray'ı tercih ettiğini, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Antalya'daki tatilinde de birçok Türk otel misafirine Galatasaray'da forma giymek istediğini ve anlaştığını dile getirmişti. 12 artı 3'e anlaşmıştı. Tabii ki son virajda Aston Villa'nın da preslemesiyle birlikte yıllık ücreti konusunda o bonuslu rakam net rakama dönüştü. Ama Galatasaray çok önemli bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bakıyorsun ön hat, Leroy Sané, Barış Alper, Leao, Osimhen. Ya çok özel bir hat. Gerçekten de hani Şampiyonlar Ligi hücum hattına sahip Galatasaray. Ben açıkçası bu hafta Batrokov'u da çok beğendim. 21 yaşında olmasına rağmen, genç olmasına rağmen özgüveni yüksek. Takım arkadaşlarının nereye koşuları yapacağını, nereye pas atması gerektiğini falan söylüyor. Gerçekten de pozisyonu koklayıp doğru yerdeydi. Belki skoru da ilk karşılaşmadan bulabilirdi. Ben açıkçası Batrokov konusunda son derece ümitliyim.
1: Peki transferlerde devam edeceğiz ama ilk önce bir bu haftanın genel değerlendirmesini yapalım. Oynanan maçlar ve doğal olarak yine kamuoyunda sadece hakem tartışmaları yaşandı. İstersen Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Neler söyleyeceksin? O maçta da tartışmalı pozisyonlar vardı.
0: Şimdi ben bu konulara tarafsız bakmaya, tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum ama şunu söyleyeyim. Nasıl geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında yani 2 hafta önce Gençlerbirliği deplasmanında işte Fenerbahçe'nin bana göre bir penaltısı verilmedi demiştim.
1: Evet.
0: Ya da işte Konyaspor maçında Sayın Mahmut Uslu çıkışının karşılığını hakem kararlarıyla aldı dediysen ya bu hafta da ben Fenerbahçe lehine hatalar yapıldığını düşünüyorum. Lehine ama. Ya Semedo'nun pozisyonu uzaydan dahi kırmızı karttır abi. Yani görerek, bilerek neredeyse bir tek oyuncunun baldırının üstünde breakdans yapmıyor abi Semedo. Yalçın'ın ayağının üstünde. Bana göre %100 kırmızı kart. Yok varıymış, yok hakemiymiş. Kim bakarsa baksın abi. Her yerden kırmızı kart o pozisyon. Vedat Muriç'in pozisyonu evet olabilir. Penaltı değerlendirilebilir. Bak ama Semedo'nun pozisyonu kadar net değil. Çünkü Vedat Muriç'in pozisyonunu yatıralım şurada masaya. Kimi penaltı der, kimi ben mesela şöyle yorumluyorum. Şutu çekti, şutu çıkardı. Pozisyon bitti ondan sonra evet darbeyi aldım Vedat aldı. Penaltı diyen olabilir mi? Olabilir. Ama Semedo'nunkinde vicdanı olan, merhameti olan her insan o pozisyona kırmızı kart der abi. Bu çok net. Ha, ama hakemler kötü abi. Yani genel federasyonun prensi olan Yasin Kol'un performansını izledik çok açık bir şekilde. Ne olacak abi? Bu lig nasıl gidecek? Ben çok merak ediyorum. Daha 3. haftada hakemleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ya bu Galatasaray'da işte senle de yayına girmeden evvel Davinson'un pozisyonu tartışılıyor. Abi zaten olayın pozisyonun ana kahramanı. Şutu çeken Efkan. Ayağından top dışarı gitti diyor abi. Oyuncu söylüyor bunu. Ben değil yani Göztepe'li oyuncu söylüyor. Neyi tartışıyoruz abi? Osimhen'in pozisyonu bütün hakem yorumcuları penaltı diyor. Abi zaten futbolda zeka çok önemlidir. Pozisyon bilgisi çok önemlidir. Orada zaten Osimhen ayağını koyuyor. Penaltıyı da alıyor da diyebilirsin. Alıyor abi. Mertens bunu yapmıyor muydu? Yapıyor abi. Ama zaten zeki ve farklı oyuncu bunları yapar yani. Bence Osimhen'in pozisyonunda bu arada penaltı. Onu da söyleyeyim.
1: Yani biz bu sezon özelinde belli ki yine hakemden başka bir şey konuşmayacağız
0: ama
1: gibi duruyor abi.
0: Söyleyeceğim.
1: Bu bir yani gerçek yani ben sana söyleyeyim.
0: Haftaya ne var abi? Beşiktaş derbisi.
1: Beşiktaş
0: derbisi. Semo'da %100 kırmızı kart diyoruz değil mi? Abi ne olur Fenerbahçeliler bak 2 hafta geçti Konyaspor maçı. Bu haftaki Samsun deplasmanı. Abi ne olur artık şu hakemler yapı mapı saha masa karıştırmayın abi. Sahada mücadele edelim ya. Ne güzel de bir takım kurdu Fenerbahçe. Gelin rekabet edelim abi ama sahada mücadele edelim. Yok Galatasaray kullanıyor. Hala bunları söyleyenler var ya. Ya Allah aşkına ya. 3 haftanın ikisinde hakem hataları lehine. Zaten bak ben hep şunu söylüyorum. Büyük takımlar her zaman eksi artı da pozitif dengededir abi. Hakem hataları lehine daha fazladır. Bunun rengi yok Galatasaray, Fener, Beşiktaş.

0: Herkes kabul eder zaten. O yüzden kaybedince ben bu bahanelere sığınmayı çok ama çok doğru bulmuyorum diyelim
1: Peki şunu
0: ve
1: da
0: devam
1: sorayım
0: edelim.
1: abi son olarak bu konularla alakalı. Mahmut Uslu'nun cezasının kaldırılmasıyla alakalı söyleyeceğim bir şeyler var mı?
0: Abi yani herhalde körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Tam federasyon hayret, bizi hayrete düşürdü ya Sayın Mahmut Uslu'ya. Ceza verdi diyorduk. Abi tahkim kurulu bozdu. Bu konuyla alakalı düşünce ortaya atanlar var. İşte Mahmut Uslu futbola bakan sportif AŞ yöneticisi, futbol AŞ yöneticisi değil o yüzden. Ne alaka abi o zaman? Ben ikinci başkanımı almayayım şeye, sportif AŞ'ye, futbol AŞ'ye. Her hafta istediğini söylesin abi o zaman ligle alakalı. Her hafta tehdit savursun. Erden Timur'un günahı neydi abi? Ben burada söyledim. Adamın 3 yıl 4 yıl boyunca sırf o açıklamasından dolayı linç ettiler adamı. Mahmut Uslu'ya ne var abi? Hiçbir şey yok abi. Bir de plaket yollayıp teşekkür etselerdi ya. Sağ olasın Sayın Mahmut Uslu, lige ayar verdin diye. Ligi bitirtmeyiz diyen Erden Timur'a neler yaptılar ya. Galatasaray'da yöneticilik hayatı bittikten sonra da üstüne gittiler bir de adamı. Ne oldu abi Mahmut Uslu? Sıfır. Hiçbir cezası yok. O zaman federasyon bana nasıl abi objektif olduğunu anlatabilecek? Ya da işte geçen hafta değişen Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yabancı statüsüyle alakalı kural. Sen en kötü kadro mühendisliğini yapan yabancı kontenjanı ile alakalı Fenerbahçe'ye konfor alanı yaratıyorsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Oyun başlamış, düdük çalmış. Sen transfer dönemi bitimine bir hafta kala Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyorsun abi. Amrabat nasıl gitti? Sözleşme fesiyle mi gitti abi? Bak o kuraldan sonra karşılıklı anlaşarak gitti. Sen Fenerbahçe'ye var ya, belki şu sağladığın değişiklikle en az 15-20 milyon euro artıya geçirdin Fenerbahçe kulübünü. Benim günahım ne abi? Bana 2 ay boyunca yabancı kural değişmeyecek, değişmeyecek, değişmeyecek dedin. Yine son tahlilde sözünden dönen bir federasyon görüntüsü çizdin abi.
1: Şimdi abi transfer gündemine geçelim istiyorum. Bu konuların da çok üstünde kalıp insanları da
0: Evet.
1: sıkmak istemiyorum.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: haber odaklı
0: Çünkü transferin
1: genellikle
0: son
1: biz
0: günleri aynen
1: ve
0: hızlı hızlı
1: transferin
0: gidelim.
1: son günleri. İlk önce abi ben takım içerisiyle başlayacağım. Yabancı oyunculara teklifler var mı? Ayrılmaya yakın oyuncular kimler?
0: Hemen söyleyeyim bir Lucas Torreira ile alakalı çıkan işte Fiorentina bastırdı son günlerde işi bitirecek komple yalan. 31 Ağustos saat 2'de çekiyoruz
1: Evet.
0: programı. Galatasaray kulübüne gelen böyle bir teklif yok. Lucas'ın ayrılık gibi bir ihtimal de söz konusu değil. Galatasaraylar bunu gündem dışı bırakabilir. İkinci nokta Wilfried Tsingo'ya Newcastle kulübünden 40 milyon euroluk resmi teklif geldi abi Galatasaray kulübüne.
1: 40
0: Galatasaray dedi
1: milyon
0: ki
1: euro.
0: oturalım konuşalım ve bu işi imzaya dökebiliriz. Singo dedi ki yok, hayır. Ben kesinlikle ve kesinlikle ayrılmak istemiyorum.
1: Ciddi misin
0: Resmi
1: ya?
0: teklif de gelmiş olsa ben bir yıl daha Galatasaray'da forma giyeceğim. Rüştümü ispat edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Ve çok daha iyi bir rakama Premier Lig'e transfer yapacağım dedi. Yani Galatasaray 40 milyon euroya bugün Singo'yu ikna edebilseydi, satsaydı herkesin o bonservisiyle, yıllık ücretiyle eleştirdiği Singo'dan Galatasaray artı 10 milyon euro kâr edecek pozisyona geçecekti. Bence Singo'nun da artık yavaş yavaş ilk 11'de ana rotasyona dahil edilmesi lazım. Ben Şala'yı son haftalarda çok beğenmiyorum Galatasaray'da. Biraz Singo'yla da oynarsa Okan Hoca onun piyasası ve Şampiyonlar Ligi'ne yavaş yavaş ısınması için çok doğru hamleyi yapacağına inanıyorum. Başka bir şekilde bir özel bilgi daha vereyim. Leroy Sané bildiğin gibi üst üste 2 haftadır
1: Evet.
0: Galatasaray'da yedek kulübesinde oturuyor. Önce Erzurum deplasmanı, daha sonra bu haftaki Göztepe mücadelesi. Leroy Sané bu durumdan son derece mutsuz. Biliyorsun bonservisi elindeydi. Free oyuncu olarak geldi. İmza parasıyla ikna edildi. Leroy Sané Göztepe maçından sonra tabii ki oyunun çok az bir süresinde
1: 73. dakikada oyuna dahil oldu.
0: ben son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesinde Leroy Sané. Hatta gideyim. Hani planlarda yoksa ben gidiyorum ifadesini de kullanmış içeride ama Galatasaray yönetimi bu noktada bir anlamda Leroy Sané'yi sakinleştirmiş ve açıkçası Galatasaray'da kalması noktasında ikna etmiş durumda. Ama bu tablo böyle devam ederse yani Leroy Sané çok az süre alırsa Ocak'ta ayrılık yaşanır mı? Bence sürpriz olmaz
1: Olabilir
0: ki
1: diyorsun.
0: geçen hafta da hatta 2 haftadır söylüyorum Suudi Arabistan'dan teklifler aldı. Futbolcu gitmek istemedi. Oyuncu zaten Avrupa'da kulüp bulurum düşüncesinde. Ama yani Sané bu tablodan mutsuz. Ocağa kadar bekler. Ocak'ta da eğer ki bu durum değişmezse belki Leroy Sané ayrılığı yaşanabilir.
1: Peki abi şu Singo ve Sané konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani Singo'nun 40 milyon euro inanılmaz bir teklif gerçekten. Bir de özellikle hani senin şu ana kadar çok da oynatmadığın bir oyuncuya böyle bir teklif gelmesi ama oyuncunun gitmek istememesi de bence Galatasaray yönetimini biraz huzursuz etmiştir. Ben
0: 60
1: olsam.
0: milyon euro serbest kalma maddesi var. Özgüveni yüksek yüksek bir oyuncu. Yani potansiyeli olan, takip edilen bir oyuncu. Ben daha altına satacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın ama evet, zaten Galatasaray'ın bir anlamda bu teklifi değerlendirmek istemesi de düşüncesini gösteriyor.
1: Sané sence?
0: Ya Sané bence öte yandan muamelesi gösterecek bir futbolcu değil.
1: Bence de bu arada.
0: Yani bu kadar çok kare dışında bırakılacak, yabana atılacak bir isim değil. Sané bana göre ileri sürüm bir futbolcu. Upgrade bir oyuncu fazlasıyla her zaman. Galatasaray takımının biraz da ona ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Bence Okan Hoca Sané'den vazgeçmemeli.
1: Peki, şimdi transfer gündemine geçelim. İsimler var. Ben bu isimleri sana sırasıyla soracağım. İlk önce Deniz Gül'le başlamak istiyorum abi. Herhalde artık Galatasaray'a hayırlı olsun diyebilir miyiz? Detaylar neler?
0: Biz bugün işte 31 Ağustos yayını saat 2'de çekiyoruz. Muhtemelen Deniz belki de yayına girdiğimizde açıklanmış da olabilir. Galatasaray hayırlı olsun. Osimhen'in arkasında yerli bir golcü oturacak kulübede. Deniz Gül, ben şu hikayeleri severim. Sadece profesyonel yaklaşmayıp sarı ve kırmızıya sevdası olan futbolcuların çocukluk hayallerini gerçekleştirmesi beni her zaman etkilemiştir. Açıkçası Deniz Gül de potansiyelli bir oyuncu. Bence size olarak, fizik gücü olarak Süper Lig'e uygun bir oyuncu profili, santrafor tiplemesi olduğunu düşünüyorum. Ve nitekim de bugüne kadar çok yakın geçmişte hem Fenerbahçe'yi hem Trabzonspor'u reddetti. Bu bilgiden Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaray Kulübü'nü yönetenlerin bilgisi var. İşte Fenerbahçe'nin devre arasında 18 milyon euroluk, Trabzonspor'un 15 milyon euroluk tekliflerini reddetti Deniz Gül. Bir anlamda Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'ın teklifini bekledi ve muradına erdi. Hayırlı olsun. 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon euroluk da bonus maddesi var. 11 milyon euro totalde. Ve burada Galatasaray için artı nokta, Deniz Gül'ü kadrosuna katarken Galatasaray bu bonservis bedelini Porto'ya 3 yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecek. Kısaca çok iyi bir anlaşma. Galatasaray'a hayırlı olsun. Yedek santraforunu da kadrosuna katmış oldu.
1: Peki, şimdi Deniz Gül ismi zaten geçen isimlerden birisiydi ama aynı zamanda yerli forvetlerden birisi de Galatasaray'la adı anılan Bertu Yıldırım ismi vardı. Sence Bertu Yıldırım neden olmadı abi?
0: Unutuyordum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zafer, asistin için çok sağ ol. Hemen gole çevireyim. Yani Galatasaraylılar, ya daha doğrusu Galatasaray yönetimi Deniz Gül operasyonunun başarı hikayesini anlatırken şunu da dile getiriyorlar bence %100. Bertu Yıldırım için son virajda Başakşehir kaç para istemiş biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: 20 milyon euro.
1: 20 milyon.
0: Hatırla, burada anlatıyorduk Haziran ayının başında. 15 milyon euro istediğini söylüyorduk. Bertu Başakşehir'de oynayamazken, süre alamazken, ya son tahlilde, son günlerde bu sefer Başakşehir zam yapmış. Sanki Bertu uçtu, kaçtı, acayip goller attı falan filan. Abi 20 milyon euro istemişler şimdi. Bertu'nun yarı parasına Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Dilerim ki Türkiye A milli takımının santrafor hasretinde Deniz Gül gelir burada Galatasaray'da iyi oynar ve bunu da ortadan kaldırır.
1: İnşallah diyelim. Devam ediyorum abi. Stoper transferi Yusuf Akçiçek ismi çok ön planda. Orada son durum ne?
0: Ya bütün planları açıkçası Yusuf Akçiçek'in durumu netleştirecek. Galatasaray'ın sol stoper rotasyonunda, yani daha doğrusu yedek sol stoper takviyesi olarak ana gündem maddesi Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek Al Hilal'de ortalığı yıkıyor. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye. Zaten Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan ama oradaki açıkçası akademideki bence o dönemki profesyonellerin çok hatalı raporlaması sonrasında Fenerbahçe'ye gitmiş bir oyuncu. Ailesiyle de görüştüm. Ailesi de iyi bir Galatasaraylı. Yusuf'un Galatasaray'da forma giymesini istiyorlar. Al Hilal oraya bir oyuncu takviyesi yapacak ve yapması halinde de Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'a kiralanmasına izin verecekler. Yani Yusuf da yaklaşık olarak işte oradan 7 milyon dolar kazanıyor. Galatasaray'ın da Al Hilal kulübüne teklifi 3 milyon euro bandına dayanmış durumda. Teklifini de arttırdı. Bakalım. Yusuf'tan gelecek habere göre,
1: evet,
0: karara göre Galatasaray sol stopere takviye yapacak. Hazırda beklettiği 3 tane futbolcu olduğunu duydum ben Galatasaray'ın. Bunların 3'ü de U23 kontenjanında Muzaffer.
1: Evet.
0: Bir tanesi Leipzig'de forma giyen sol stoper Bichiabu, Fransa alt yaş kategorisi milli takımı oyuncusu. Ya bu oyuncuya gidecek Galatasaray, şu anda hala görüşüyor. İki tane de bir Rusya'da bir Ukrayna liginde oynayan U23 kontenjanında stoperle Galatasaray temas halinde. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Peki.
0: Yani kısaca şunu söyleyelim son tahlilde.
1: Söyle.
0: Galatasaray uzun süre sonra Abdülkerim'i yedekleyebilecek ya da Abdülkerim'le forma rekabetine girebilecek orijinal sol stoper takviyesi yapacak.
1: Peki. Naci abi, transfer sezonuna başladığımız günden beri gündemden düşmeyen bir isim var ki sürekli dönüp dolaşıp yine önümüze geliyor. Hakan Çalhanoğlu haberleri yine sosyal medyada yavaş yavaş yavaş yayılmaya başladı. Var mı böyle bir durum?
0: Vallahi Hakan Çalhanoğlu'nun son herhalde 3 transfer döneminde yazılmadığı büyük kulüp kalmamıştır. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş zaman zaman her kulübe yazılıyor. Yine Galatasaray için gündeme geldi. Hayır arkadaş, Galatasaray'ın gündeminde bir kez daha artık söylemekten dilimizde tüy bitti ama Hakan Çalhanoğlu gibi bir gündemi yok Galatasaray'ın.

0: Yani böyle bir düşünce yok. Kaldı ki Hakan da Inter'de kaptan. Gollerini atıyor.
1: Tabii iyi de başladı.
0: Yani bence Hakan'ın çıkıp aslında bu konu hakkında açıklama yapması ve kendi markasına zarar vermemek adına nokta koyması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Orta saha transferindeki isimler mesela Kamavinga ismi çok konuşuluyordu. Bu aralar Fofana ismi konuşuluyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana. Galatasaray zaten Rafael Leao'yu kadrosuna kattıktan sonra yabancı kontenjanı dolmuş durumda. 10 yabancısı var. Nitekim de Galatasaray kulübünde yönetimin düşüncesi şu. Eğer ki biz bir bedel ödeyeceksek, bir bedel ödenecekse bu bedeli ancak ve ancak Kamavinga için ödemek mantıklı olur. Çünkü U23 dışında bir orta saha oyuncusu çektiğin zaman ki şu anda Galatasaray'ın bitirme noktasında olduğu, kiralık formülüyle olumlu yanıt aldığı hem kulübünden hem kendisinden oyuncuların hepsi U23 kontenjanı içine giren futbolcular değil. Yani mecburen Lemina'dan çıkmak zorunda kalacaksın. Yani daha doğrusu Lemina'ya parasını vereceksin. Diyeceksin ki ben senin lisansını çıkarayım, kupada ve Avrupa'da oynatayım. Şimdi Galatasaray yönetimine diyor ki, düşünce şu. Fofana, Milan'daki Fofana.
1: Evet.
0: Kiralama bedeli bir yıllığına 10 milyon euro. Ya da bir detay daha vereyim. Papamet Asar daha çok 8. Kiralama bedeli oyuncunun ücretiyle birlikte 8 milyon euro. Yıllık maliyetinden bahsediyorum. E şimdi Papamet Asar'ı alsa Saray'ı taca atacak Galatasaray. Evet. Düşünce o. Fofana'yı alsa Lemina'yı taca atacak Galatasaray. Çift taksimetre işleyecek. Hı hı. Fofana'ya 10 milyon euro kiralama verecek. 3,5 milyon euro Lemina'yı ödemek zorunda kalacak. 13,5'a gelecek.
1: Evet.
0: Fofana'nın kiralaması. Şimdi Galatasaray yönetimi doğal olarak diyor ki eğer ki ben hani bir bedel ödeyeceksem Kamavinga için öderim bu bedeli. Başka
1: mantıklı.
0: Bir orta saha için ödemem görüşünde. Kamavinga da olursa son saniyede ki bence Osimhen Mari bir milli piyango olur Galatasaray için açıkçası. Kamavinga fırsatı ve sürprizi çünkü çok uzun süredir işte Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu, Okan Hoca falan Kamavinga hayali, hedefi, rüyaları var. Ama Real Madrid'in son maçında da oynattıktan sonra bırakır mı Jose Mourinho orası soru işareti. Kamavinga'nın da kiralık olarak o rüyaların, hayallerin gerçekleşmesi halinde maliyetinde bir yıllığına 14 milyon euro olduğunun
1: altını çizeyim.
0: Altını kalın puntolarla çizelim ve önemli bilgi daha vermiş olalım.
1: Şimdi Naci abi Can Uzun ile Galatasaray belli bir süre ilgilendi ama son dönemde şimdi adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Fenerbahçe burada bir Can Uzun hamlesi yapar mı?
0: Vallahi ben Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde yaptığı hamleleri çok beğenen ve takdir eden bir isim olarak
1: evet.
0: Can Uzun'u duyduktan sonra tabii Galatasaray kulübündeki önemli dostlarımla ve yönetenlerle görüşme fırsatı buldum. Galatasaray cephesinde şöyle bir kendinden eminlik var. Bir, Frankfurt bırakmıyor. İki, Can Uzun ve ailesi çok iyi bir Galatasaraylı. Hani orada da yakıp yıkma gibi bir durum söz konusu olmadı. Hani Galatasaraylı olmalarına rağmen biz Galatasaray'a gideceğiz, hayır kalmayacağız falan gibi bir kalkışma yapmadı Can Uzun hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Hem iyi bir Galatasaraylı hem de Frankfurt'un ana planlarında yer vermek istediği oyuncu olduğu için Galatasaraylıların bu noktada içi rahat. Ama hani Galatasaraylı diye Can Uzun Fenerbahçe'de forma giymez demem abi, ben o topa girmem.
1: Tabii.
0: Çünkü neler gördük biz Galatasaraylı olup koyu Galatasaraylı olup Fenerbahçe'de forma giyen, iyi bir Fenerbahçeli olup Galatasaray'da oynayan çok isim gördük. O yüzden kendimi bağlamak istemem. Bir de McTominay.
1: Evet,
0: bir Galatasaray'ın herhalde 2 sene evvel kadrosuna katmak istediği, hatta bu sezon yaz transfer döneminde liste başlarının arasında yer aldığı McTominay'e Galatasaray gitti. Napoli kulübü başkanı De Laurentiis dedi ki asla satmam. Benim takımımın en kritik, en iyi oyuncusu dedi McTominay için. Orada da biraz Napoli Başkanı De Laurentiis'in bu cümlesi Galatasaray tarafını rahatlatıyor. Çünkü iki profilde çok özel oyuncular bence. Hem evet, Can Uzun hem McTominay.
1: Peki abi son olarak da şunu sormak istiyorum sana. Leslie Ugochukwu konusu. Ugochukwu ile alakalı Galatasaray yönetiminin planlaması nasıl olacak? Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi Leslie 18 maç bandı var. Şu anda 2 tane kontürünü kullandı Galatasaray. 16 kaldı kontür. Eskiden biz de biliyorsun genç kardeşlerimiz de hatırlar aslında. Yani 05-35 kontürlü hatlar vardı. Daha kontüründe olması da bayağı bir zaman var. Ama Galatasaray yönetimi şu düşüncede. Eğer ki istediğimiz katkıyı alamazsak muhtemelen kulübe maliyeti 3-4 milyon euro bandında olacak. Leslie'ye Ocak ayında hiç riske girmeden teşekkür ederiz ve iade ederiz düşüncesinde.
1: Var mı abi eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Sadece şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri yaşandı.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun.
0: Ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ülkemiz iki temsilci ve iki kulübümüzle mücadele edecek. Bu bizim için çok değerli ama abi Lyon'u eledikten sonra Fenerbahçe kulübünün ya bir paylaşımını gördüm. Ait olduğumuz yere geri döndük. Abi sesli güldüm. Vallahi kahkaha attın. Ya hiçbir kulüp ya da hiçbir insan ait olduğu yerden 18 sene ayrı kalmaz abi.

0: Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında benim çocukların ikisi de doğmamıştı. Ne beyaz vardı ne bir şey vardı. Türkiye hangi noktadaydı, nerede şimdi? Ya o yüzden yaşlandık 18 senede. Hiçbir kulüp ait olduğu yerden bu kadar uzun süre uzakta kalmaz. Kaldı ki Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin toplam oynadığı maç sayısı kadar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde maç yapmış. Eğer bir aidiyet varsa Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ait olduğu yerdir. Onu da belirtmek ve noktayı koymak isterim. Kısaca son 2-3 günde Galatasaray 1 olursa Yusuf'u çekecek.
1: Evet.
0: Stopere olmazsa U23. Bu yüzden orada hazır tutuluyor kontenjan. Sol stopere kullanılacak. Deniz Gül artık Galatasaray'da orta saha içinde bedel ödenecekse Galatasaray yani Lemina'dan çıkacaksa Kamavinga için çıkacak. Bu arada bugün son dakikalarda konuşulan bir isim Göztepe'den Arda Okan Kurtulan.
1: Evet.
0: Evet Galatasaray fiyat sordu ama şu anda sıcak bir durum ve gelişme yok. Bunun da altını çizelim. Beğeni butonuna basarak bizlere destek olur. Abone olurlarsa da kanalımıza seyircilerimiz çok ama çok mutlu oluruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Evet maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş 6-2 mağlup ediyor Çorum Futbol Kulübü'nü. Aynı zamanda Ahmet Sportif faaliyetlerde Trabzon karşısında 2-1 kazanmayı başardı. İki maçı da ele alacağız. Önce Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafını ve Çorum tarafını ele alacağız. Bu skor nasıl ortaya çıktı? Derbi öncesinde böyle bir skor nasıl camiaya yansır? Bu takımın havasına iki maçlık arka arkaya gelen mağlubiyetlerden sonra bu durum nasıl yansıyacak? Hepsini konuşacağız. Ardından Aytekin Akay ile konuşacağız. Aytekin Akay ile Trabzonspor'u konuşacağız. Ahmet'i konuşacağız. İki tarafı da konuşacağız ama önce Alper Üstündağ ile beraberiz. Önce ev sahibi ile beraberiz. Önce kazananla beraberiz. Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler.
3: Açıkçası Alper abi klasik başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi 90 dakikada öncelikle saha içinde biz neler izledik? Ben 60 dakikayı izledim. Son 30 dakikada kanalı değiştirdim. İki maçı da takip etmeye çalıştım ama genel olarak ilk 60 dakikayı izledim ve gollerde de geri döndüm. Yani çok fazla aslında daha fazla Beşiktaş'a hakimim. Alper abi bir 90 dakikanın genel yorumuyla başlayalım. Sonra detaylandırırız tabii ki.
5: Öncelikle söylediğin şu başlangıca katılmıyorum. Bunu belirterek söylemek istiyorum. Beşiktaş iki tane arka arkaya mağlubiyet almadı. Adnan Deniz Kayatepe ile Alanya Spor'a Beşiktaş kaybettirildi. Zalgiris karşısında da rotasyon da Beşiktaş kaybetti. O rahatlıkla rehavetle beraber kaybetti. Yani
3: katılırım.
5: Eğer Adnan Deniz Kayatepe faktör olmasaydı Beşiktaş Alanya Spor'a yenilmezdi. Zalgiris karşılaşmasında da eğer ilk maçtan avantajlı skor olmasaydı bu kadar rahat oynayıp mağlup olmazdı. O yüzden hani şöyle bir imaj oluşturmayalım dinleyenlerin kafasında. Yani Beşiktaş iki tane mağlubiyetten sonra yarım düzine gol atıp ayağa kalktığı gibi bir durum yok. Beşiktaş zaten aynı Beşiktaş, aynı tempoyla oynayan Beşiktaş. Ve gerçekten atanın da tutanın da iyi olduğu bir Beşiktaş var. Beşiktaş bir kere istiyor sevgili Can. Yani artık isteyen, coşkulu oynayan bir oyuncu grubuna sahip. Kendi saha ve taraftarı önünde taraftarını artık inandırdı. Yani ne olursa olsun bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyor Beşiktaş taraftarı.
3: Doğru.
5: İtalyano Hoca elini değdirdi. Kolej havasını oluşturdu. Ve gerçekten öylesine bir kolej havası oluştu ki Beşiktaş'ta. Yani yeni transfer Vlahovic çıkıyor. 4 tane gol atıyor. Bir tanesi sayılmıyor. Hat-trick yaparak sezona merhaba diyor. İnönü Stadyumunda Poku gol atıyor. Poku'nun golü sayılmıyor. Kaleci engelledi diye. Yani Beşiktaş bugün 6-2 kazandı ama 6-2'nin yanında da 2-3 tane sayılmayan golü var Beşiktaş'ın. Trossard bambaşka oynadı. Olaytan bambaşka oynadı. Murillo bambaşka oynadı. Yani oyuna dahil olan Miretti elinden geleni yaptı. Boku oyuna girdikten sonra 10 dakikalık bölümde kalitesini ortaya koydu. Yani Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Grupları da belli oldu. Beşiktaş diyor ki ben UEFA Avrupa Ligi'yle bu kazonla beraber daha güçlü şekilde yoluma devam ederim. Ligi de alırım elime sazı, iyi şekilde sonuna kadar götürürüm diyor. Artık sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Bundan ya 2 ya 3 hafta önce kimse artık Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da havlu atmasını beklemesin.
3: Doğru.
5: Beşiktaş bu sene bambaşka oynuyor diye. Gerçekten bir kere öncelikli olarak Beşiktaş taraftarı artık İtalyan hocaya güveniyor. Takımına inanıyor. Ve işin en güzel bölümlerinden bir tanesi şu: uzun süredir Beşiktaşlı İnönü Stadyumu'nda oynadığı maçta herhalde bu kadar rahat bir skor almamıştır.
1: Doğru. Çok çok çok yani, zaman olmuştu bu kadar rahatı.
5: Yani çok uzun zamandır herhalde seninle konuşurken hep eleştirilerle başlardık sevgili Can.
1: Doğru.
5: Bugün çok rahat şekilde başladık gördüğün gibi. Yani Vlahović penaltı golüyle Süper Lig'e merhaba dedik. Ama ya o sonrasında 3 tane daha gol attı. Biri sayılmadı, hat-trick yaptı Vlahović. Vlahović için de ben Mario Gomez dediğimde bazı Beşiktaş taraftarları ya çok erken konuşuyorsun Alper Üstün daha demişlerdi. Ama Beşiktaş Mario Gomez'den belki bir tık daha ötesi bir futbolcuyu getirdi. Yaş itibariyle de Beşiktaş'ı uçuracak bir futbolcu getirdi. Yani derbi öncesinde açıkçası Beşiktaş çok büyük moral buldu ve kadronun ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ki bana göre sevgili Can, bak ben sana şöyle söyleyeyim, her saniye, her dakika heyecan katan bir Beşiktaş var. Futbol oynamak isteyen bir Beşiktaş var. Golü bulmak isteyen bir Beşiktaş var ve kazanmak isteyen bir Beşiktaş var.
1: Ve izlemesi keyifli de bir Beşiktaş var abi. Onu da söyleyelim abi. Bir kere de ben eklemek istedim. İzlemesi de çok keyifli bir Beşiktaş var abi.
5: Aynen ve ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bu Beşiktaş'ı gerçekten futbol severler çok özledi. Yıllardır Beşiktaş'ın aslında oynaması istediği, Beşiktaş taraftarının görmek istediği futbol buydu. Beşiktaş taraftarı şu anda çok mutlu. Ama Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim ki daha Beşiktaş hazır değil. Ya Beşiktaş daha istenilen seviyede değil. Yani şunu söyleyebilirler. Ya nasıl istenilen seviyede değil? 6 tane gol attık, 3 tane gol attık sayılmadı falan. Ama değil. Rakip Çorumspor sevgili Can. Beşiktaş'ın seviyeyi ölçeceği takım Çorumspor değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendi saha ve taraftarının önünde böyle farklı bir galibiyet alıyorsan bu Beşiktaş'ın umut sinyalleridir. Takım tamamen 11'i haline, yani Poku'nun dahil olması, Trossard'ın tam hazır hale gelmesi, Vlahović'in tam hazır hale gelmesi, işte Mirettin'in takıma dahil olması falan, bunların hepsi bir bütünleştiğinde, Beşiktaş istenilen seviyeye geldiğinde bambaşka bir Beşiktaş olacak. Ve o Beşiktaş bence bu sene ligin sonuna kadar da şampiyonluğu zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani hakikaten katılırım Alper abi. Bu arada yani anonsu yaparken ister isterseniz ben de kendime en azından ufak bir cümle kurayım. Beşiktaş'ı kötü oynadığını asla düşünmüyordum. Yani bana aşırı heyecan veren bir takım. Hatta burada birçok karşılaşmalara, dakika skorlara gelirken yani Beşiktaş'ın bu yapısı ben eğlenceli ve güzel bir futbol maçı izleyeceğimiz zaten vaadini verdiği için koşa koşa gelip burada karşılaşmaları aktarmaya çalışıyorum. Evet, %100 katılırım Alanya'daki hakemle alakalı sıkıntıları. Bugünle alakalı birazcık daha bazı şeyleri sormak istiyorum. Yani aslında şu anda eve giden Beşiktaş taraftarları birçok mesajlar da bize atıyorlar. Hatta bir dinleyicimiz şöyle demiş: sesini duymak ne güzel sevgili Alper Üstündağ. YouTube'da da takip ediyorum demiş. Harika demiş. Kazan kaynıyor YouTube. İzlemeye devam demiş. Hatta şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz de demiş ki herhalde büyüğümüz Ercan Bey, Alper kardeşime çok teşekkür ederiz Alper abi sana bu şekilde demiş. Bizim de büyüğümüz herhalde Ercan Bey. Beşiktaş taraftarı olarak ben size tribün içinden bir kardeşiniz olarak söyleyeyim demiş. Biz hocaya ve takıma inanıyoruz. Bunu bir kenara koyalım. İlk mesajımda da, ilk mesajınızda ne demişsiniz? Şöyle bakıyorum, uzun bir mesaj yazmışsınız. Takım güzel, hırslı, istekli demiş. Çorum takımı da tebrik ederim. İlk 45 dakikada sert oynadılar. İyi mücadele ettiler ama güçleri yetmedi. İkinci yarıda tamamen düştü demiş ilk mesajında. İkinci mesajında şöyle bakıyorum. Sürekli yan pas, geri pas yapan, oyunu kabul etmeyen bir Beşiktaş var artık demiş. Umarım Beşiktaş rehavete kapılmaz demiş. Avrupa'da da derin kadromuzla beraber iyi oluruz.
3: ve gruplara, daha doğrusu grupta o ilk 24'te kalırız ve ileriki turlara gideriz demiş Ercan Bey. Bu şekilde bir mesajı var. Alper abi ne dersin? Yani Avrupa şansına biraz dönmek istiyorum. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın kurası çok zor diye yorumlandı. Biraz da orayı konuşalım isterim.

0: tekrardan döneriz tabii ki Beşiktaş Çorum maçına, ama Avrupa Ligi'ndeki kuraya ne diyorsun Alper abi ve genel olarak Beşiktaş'ın şansını nasıl buluyorsun Avrupa Ligi'nde abi?
1: Ya bu UEFA Avrupa Ligi'nde tabii Beşiktaş'ı yorumlayabilmek öyle kolay.

0: Anahtar orası diyorsun abi.
1: Tabii evinde oynayacağın maçları kazanacaksın. Yani Beşiktaş Marsilya ile ilk karşılaşmayı yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül'de oynayacak.
0: Hemen kontrol edeyim akıllı ekranımdan. Evet abi, 17 Eylül, doğru hatırlıyorsun.
1: 17 Eylül'de Marsilya ile oynayacak Beşiktaş evinde. Önce bir kere evindeki maçı kazanacaksın. Bir. Yani deplasmanları kenara koyuyorum. Sonra İngiliz ekibi var galiba. Crystal Palace oynayacaklar.
0: İç sahadaki sıradaki maç Crystal Palace. Onun arasında Hoffenheim deplasmanı var.
1: Hoffenheim deplasmanı, Alman deplasmanı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bir Celtic deplasmanı olacak.
0: Doğru.
1: Sonrasında Hapoel bir maçı var iç sahada oynaması gereken ama bu güvenlik dolayısıyla muhtemelen Türkiye dışında oynatılmak isteniyor. Yani bu eğer oynanacaksa Almanya'da oynanmalı.
0: Güzel.
1: Yani UEFA'nın belirlediği bir yerde değil, Beşiktaş'ın belirlediği bir yerde oynanmalı.
0: %100.
1: Eğer Türkiye dışında oynanacaksa ikinci evimiz Almanya'da oynanmalı Hapoel bir maçı. Başka bir yerde oynanmasını kabul etmemeli Beşiktaş. Ki bence İstanbul'da oynanmalı. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. Sonra en zor maçlarından bir tanesi Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen maçı olacaktır. Deplasmanda Union Saint maçı çok değişik ve sakat bir maç Beşiktaş için. İç saha karşılaşması. Sonra da zaten Omanya ile deplasmanda bir mücadele var. O da Güney Kıbrıs'ta. Aslında en enteresan maçlardan bir tanesi o. Çünkü biliyorsun Güney Kıbrıs'a buradan direkt uçuş yok.
0: Doğru.
1: Üzerinden uçuyorsun. Yani bir deplasmana gidiyorsun yani sonuçta. Kıbrıs diye kimse sevinmesin. Ama ben Beşiktaş'ın yani bu 8 farklı rakip içerisinde yani Marsilya maçı kolay olmaz. Fransızlar öyle kolay kolay teslim olmaz ama Beşiktaş da evinde kolay kolay teslim olmaz. Ve ben Marsilya maçını Beşiktaş'ın en azından 1 puan alacağını,
0: peki,
1: Palace'da oynayacağı maçtan 3 puan alıp 4 puan ulaşacağını,
0: tamam,
1: Hoffenheim'de Almanya'da hiç kimsenin beklemediği şekilde bir futbolla Beşiktaş'ın oradan 3 puanla ayrılabileceğini,
0: 7 yaptık 3 maçta. 3 maçta 7 yaptık.
1: 3 maçta Marsilya'ya 1, Crystal Palace evde 3, Hoffenheim'a deplasmanda 1 verdiğin zaman otomatik olarak 5 puana ulaştın.
0: 5 yaptık, tamam, ben 3 duymuştum, özür dilerim. 3 maçta 5 puan yaptık abi. Celtic deplasmanı.
1: Sonra Celtic deplasmanı var. Celtic deplasmanında Beşiktaş'ın yine mücadele edeceğini ama 1 puanla oradan ayrılacağını düşünüyorum.
0: Peki, 6 yaptık.
1: Hapoel 1'i Beşiktaş milliyetçi duygularla kesinlikle yener.
0: 9.
1: Oradan alır.
0: 9.
1: Beşiktaş. 9. Bayer Leverkusen deplasmanı çok zor. Bir mağlubiyet alabileceğini düşünüyorum açıkçası orada.
0: Peki.
1: Union Saint maçından 1, Omonia maçından da 3 puan alacağını düşünüyorum.
0: 13 yapar. 13'te takriben algoritmalara göre, geçtiğimiz yılların sonuçlarına göre Beşiktaş'ın 11 ila 16. sırada, yani ilk 24 potasında olacağını, ilk 8'e girmeyeceğini işaret ediyor. Buralardan bitirir Beşiktaş. Ben, 11-16 mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle sevgili Can, Beşiktaş'ın ilk 8'de değil ama ilk 24'te yer alacağını düşünüyorum UEFA Avrupa Ligi'nde.
0: Harfiyen katılırım Alper abi. Yani tabii ki farklı farklı düşüncelerim var arada skorlarla alakalı ama kesinlikle harfiyen katılırım. Ben de Beşiktaş'ın ilk 24'te kesin yer alacağını ama ilk 8'in zor bir ihtimal. Kur'an'ın da zor olmasıyla beraber ben de bu şekilde düşünüyorum. Bir transfer tarafına döneceğim Alper abi. Yani yaklaşık aslında 4 gün kaldı transferin bitmesine bizim ülkemizde ama Avrupa'ya yazdırmak adına 2 gün kaldı. Beşiktaş'ta böyle bir hamleler daha olacak mı? Olmalı mı diye sorayım. Transferi de sorayım, sonra oyuncu puanlamalarına geçeriz abi.
1: Bak sevgili Can, Beşiktaş Ouattara ya da Rıdvan'la ya da Emirhan'la sol beki bir şekilde belki halledebilir. Ben sol bekin kesinlikle Beşiktaş'ta aksadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın kesinlikle bir sol beke ihtiyacı var diye hep söylüyorum. O hatta arada Rıdvan da bana umut vermiyordu. Ama orası bir şekilde halledilir. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın ligi, Türkiye Kupası'nı ve Avrupa'yı en azından ara transfer dönemine kadar idare edebilmesi için mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Mutlaka. Bak, tecrübeli bir stoper ihtiyacı var. Diyeceksin ki bunu niye güvenerek söylüyorsun? Yahu Çorum Spor'un hali belli.
0: Evet.
1: Sen adamları hallaç pamuğuna çevirdin sahanda ama doğru, iki tane gol yedin.
0: Çok İki katılırım.
1: İki golde evlere şenlik.
0: Çok katılırım.
1: Savunma hatalarıyla dolu.
0: Çok katılırım.
1: O yüzden Beşiktaş'ın kesinlikle orayı idare edebilecek bir Zago ya da bir Ronaldo tadında bir stopere ihtiyacı var. Eğer

0: Stoper almazsa Beşiktaş orada çok sıkıntı yaşar, benden söylemesi.
1: Peki böyle bir tasarruf var mı? Onu soralım. Bir istihbarat var mı Alper abi?
0: Valla istihbarat konusunda biliyorsun sevgili Can. Ben Salah'tan sonra pek girmiyorum bu işlere.
1: Olsun yani, yani en azından isim olmasa da yani yönetimin böyle bir gayreti olacak gibi hissediyor musun diye soruyor.
0: Gayreti var. Evet, bir stoper almak istiyor. Zaten İtalyan hoca da bunu çok net istiyor. Yani bir stoper yani alacak diye bir şey yok sevgili Can. Almak zorunda. Beşiktaş yönetimi bir stoper almak zorunda.
1: Öcal Bey de katılırmış bu arada Alper abi.
0: Bak sevgili Mecmi Tural yazmış. Yani çok sevdiğim bir kardeşimdir. Beşiktaşlı, tribünlerdendir. Alper Üstün daha dediğine harfiyen katılıyorum demiş. Beşiktaş şu an istediğimiz seviyede değil. Aynı seviyede olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var demiş.
1: Yani Mecmi 6 gole rağmen üstüne daha koy.
0: Lütfen abi. Mecmi diyor ki 14 puan alır diyor UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş diyor.
1: Olabilir. 14 de bence realistik yani. 12-14 aralığında olacağını ben de inanırım.
0: Yani ben 13 dedim. 14 de olabilir. Sıkıntı olabilir. Değil ama daha iyi. Beşiktaş'ın yolu emin adımlarla alabilmesi için bugün Çorum karşısında yenilen golleri İtalyan Hoca gördükten sonra hemen gece 12 itibariyle 1 Eylül girer girmez Sayın Serdar Dalı ve Önder Özen'le yapacağı kritik toplantı sonrasında hemen stoper istiyorum demesi gerekiyor. Hemen
1: stoper.
0: Vakit kaybetmeden. Peki. Vakit kaybetmeden ki bunu günlerdir hem Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda, hem Alper Üstündağ ile Kazan Kanyol Instagram hesabımda, hem de senin programında sevgili Can ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Doğru mu?
1: Doğru. Ve ben de %100 katılırım bu arada. Kesin gerekiyor bence ama şu kesinlikle, bence burada kritik.
0: Kesinlikle bak hep şunu söyledim. Bir merkez orta sahaya, bir kanada ihtiyacı var Beşiktaş'ın dedim.
1: Doğru.
0: Miretti'yi aldılar, iş tamam. Koku'yu aldılar, iş tamam. Sol bek ve sol stoper nerede?
1: Doğru.
0: Alınması gerekiyor. Bak sol beki de bir şekilde çözersin. Ama stoperde çok tecrübeli, orada kaptanlık görevini yapabilecek. Bak kimse yanlış anlamasın. Kaptan demiyorum.
1: Savunma liderliği.
0: Kaptanlık görevini yapacak bir isme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'deki Şikliner tarzı bir stopere ihtiyacı var.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da Sanchez tarzı bir stopere ihtiyacı var. Yani tecrübeli, sağlam, kontra ataklarda topu kesebilecek, geriden oyunu kurabilecek, ön liberolara yardımcı olabilecek, kaleciyle orta saha arasındaki o köprüyü kurabilecek bir stopere ihtiyacı var. Eğer almazsa bunu kenara yaz. Beşiktaş tamam. Sıkıntı yaşar savunmada.
1: Kesin katılım.
0: Çorum karşısında yenilen gollerden belliydi zaten. Özellikle ikinci gol.
1: İkinci gol.
0: Kabus gibi bir gol ikinci gol.
1: Peki teknik açıdan bir soru soracağım Alper abi. Yani sahanın çimenin kokusunu o seviyeleri bilen birisi olarak yani saha içi futbol gözüne de çok inandığım için abi. Sol stoper mi sağ stoper mi lazım?
0: Sol stoper lazım.
1: Yani solak bu tanımın solak olanı lazım. Doğru muyum abi?
0: Sol stoper lazım. Neden sol stoper lazım? Çünkü sağda Calo ve Murillo bu işi kıvırıyor.
1: Tamam.
0: Ama sol tarafta Emirhan'la Rıdvan ya da Oğuzhan'la bu işi kıvıramıyor.
1: Yani katılırım.
0: Ondan dolayı Beşiktaş'ın mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Ve ben bak şunu çok net söylüyorum sevgili Can. Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın önlem alması gereken en önemli mevkisi sol taraf.
1: Yani Archie Brown, Oğuz Aydın kanadı mı?
0: Hayır.
1: Önlem alması için sol kanadı.
0: Hayır.
1: Tam ters kanadı. Semedo
0: tam
1: Greenwood.
0: Ters kanadı. Semedo ile
1: Greenwood.
0: Evet. Semedo ile Greenwood'un geleceği yer Beşiktaş için tehlike çanlarının çalacağı yerdir. Şimdiden bunu not et, haftaya bana sorarsın.
1: Peki soracağım, haftaya da soracağım Alper.
0: Umuyorum yanılırım. Ama bakın. Söylüyorum, başını yakalayamayanlar olabilir. Ya 6-2 yenmişiz, ne diyor bu Alper üstünde? Ne Beşiktaş'a sallıyor falan, aman yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii canım.
0: İsteyen, her saniye, her dakika golü arayan daha iyi noktaya gidecek. Bundan sonra Ekim-Kasım ayında asla bir havlu atacak modelden uzak. Tamamen coşkuyla oynayan bir futbolcu grubu, Olaitan'ın, Rosart'ın, Vlahovic'in, Poku'nun, Meletti'nin, Murillo'nun, Orkun'un hepsinin performansının üst düzey olduğu, kendi saha ve taraftar avantajının nasıl kullanılacağı bir maç izledik. Italiano Hoca'nın takıma değdirdiği el fazlasıyla hissettiriliyor. Ama tekrar söylüyorum, daha Beşiktaş istenilen seviyede değil, Çorum maçı da bir ölçü olamaz.
1: Peki.
0: Havaya girmeden sakin ve sabırla devam etsin Beşiktaş.
1: Alper abi, şimdi çok kısa, yaklaşık bir 5 dakikalık süremiz var. Biraz sonra tabii ki hem Ahmet Trabzonspor maçını konuşacağız, hem de tabii ki flash açıklamaları ve teknik direktör değerlendirmelerini sizlere vereceğiz. Ama Alper abi, Beşiktaş tarafında oyuncu puanlaması istiyoruz. 10 üzerinden Nübel dersek bu akşam için. Alper üstünden. Ufak bir hatta bir problemimiz olmuş. Alper üstünde daha birazdan hattımızda olacak ki Alper abi de hazırmış. Alper abi de hattımızda şu anda, sesi de gayet iyi geliyor. Hemen hatta bağlıyoruz. Alper üstünde tekrardan hoş geldin.
0: Tam oyuncu puanlaması dedin, sesin gitti.
1: Aynen öyle. Şimdi de gayet iyi geliyor sesin Alper abi. Şu anda bir problemimiz yok. Alexander Nübel'le başlayabiliriz abi.
0: Yani Nübel bir kere sezon başında gol yemeyen kaleci unvanıyla kaledeydi. Ama savunmaya ayak uydurunca yediği gollerde ben hatası olduğunu düşünmüyorum Nübel'in. Hı hı. Ama yine de sonuçta yediği iki gol var. 10 vermen mümkün değil. Hı hı. 8 diyelim.
1: 8 diyelim. Amir Murillo diye devam edersek.
0: Murillo attığı golle, oynadığı futbolla, sağ tarafı kullanışıyla 9 puanı hak etti.
1: 9'u verdik. Agbadu Calo ikilisine ne deriz?
0: Agbadu Calo ikilisi çok uyumluydu ama yenilen özellikle ikinci gol sonrasında puanlarını bir anda 7'ye indirdiler.
1: 7'ye indirdiler. Rıdvan Yılmaz'la devam edersek?
0: Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz haftaki Rıdvan değildi ama fena da değildi. Yine de 7'de kaldı diyelim.
1: Peki, savunmada Amir Murillo sivrildiğini anlıyoruz puanlarla. Orta alanda Salih'i sorarsak, Salih Özcan.
0: Salih Orkun tamamıyla Salih 8, Orkun 9.
1: Salih 8, Orkun 9. Olaitan kaç alır?
0: Olaitan çok istekliydi, çok arzuluydu ama bazı noktalarda top kayıpları oldu. Yine de hem attırdığı gol olsun hem oyun kurucu özelliklerini iyi kullanmasından dolayı o da bu maçta 9 puan hak etti.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Vaslav Černý ve Trossard.
0: Černý'ye 9 vermeyi çok isterdim ama şu artık kapalı tribün önünden oyundan çıkma huyundan vazgeçmesi lazım. Bundan dolayı bir puanı kesiyorum, 8 alıyor Černý.
1: Peki.
0: Yani şu huyundan vazgeçmesi lazım. Artık sen Sergen Yalçın döneminde değilsin ya. Artık sen İtalyan hocayla beraber bambaşka bir havaya girdin ya. Bırak artık şu kapalı tribün tarafından çıkmayı. Doğru. Gel orta sahadan yavaşça çık, oyunundan alkışını al.
1: Doğru. Gerçekten katılırım. Peki ileri hatta Dušan Vlahović 10 alır mı abi?
0: Yok, 10 almaz. Dušan Vlahović 10 almaz ama yani Dušan Vlahović gerçekten o da 9'luk oynadı açıkçası. Ben pek 10 vermem biliyorsunuz.
1: Evet. Hat-trick olduğu için sordum ya. O yüzden biraz soruyu o şekilde sormak istedim.
0: Ben pek 10 vermem ama bugünün yıldızı Vlahović olduğu için herkesten biraz bir farkı olsun, ona 9.5 verelim.
1: 9.5 peki. Alper abi, kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim her zaman için. Sağ ol, var ol abi.
0: Trossard'ı sormadın ama.
1: Trossard'ı da, evet, özür diliyorum. Leandro Trossard'ı da değinelim. Lütfen abi.
0: Trossard biraz daha zamana ihtiyacı var. Fena değil. İstekli o da ama o da 8 puanı aldı. Beşiktaş iyi yolda. Cumartesi günü Fenerbahçeli futbolcular Kadıköy'e bekliyoruz diyerek Beşiktaşlı futbolculara mesaj gönderdiler ya.
1: Evet.
0: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak. Bunu da söyleyeyim.
1: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak cümlesi aslında final cümlemiz oldu bugünlük. Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların dolayısıyla.
0: Herkese iyi geceler diliyorum sevgili Can. Seninle yayın yapmak keyifli.
1: Bir mukavele abi. Sağlıcakla kal, hoşçakal abi. Evet, Alper Üstündağ ile beraberdik. Alper abi de bizim için çok çok değerli bir isim. Birazdan Aytekin Aka ile beraber olacağız ki Aytekin abi de yavaştan bakalım müsait miymiş, bir kendisine bir bağlanabilirsek Aytekin Aka ile devam edeceğiz. Onun haricinde eğer müsaitliği yoksa oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz. Ardından Aytekin Aka müsait değilse ardından oyuncu röportajları sonrasında alırız bir dilimde ki Aytekin abinin şu anda ufak bir işi olduğunu anlıyorum. Başlayalım, Beşiktaş tarafıyla başladık zaten. Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubunda Olaitan'la başlayacağız. Üzerine Vlahović'in açıklamaları gelecek.
2: Olaitan bizimle birlikte 6-2'lik etkileyici bir skor var. Bugün Beşiktaş son iki resmi karşılaşmada alınan mağlubiyet

0: Mağlubiyete bir cevap verdi diyebilir miyiz? Bugünkü oyunun doğruları nelerdi olaydan için ve takım için?
1: As he said, big win to the team today and to the Beşiktaş community. After two losses in a row, I think we reacted fast because Beşiktaş is not a small team that we need to lose many games before we win another one. So nice reaction from the boys and we fight from the first whistle to the last whistle. So we need to continue like this and we're looking forward for the derby on Saturday.
2: Sizin de dediğiniz gibi oldu bugün. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Camiamız için mutluluk verici bir maç. İki mağlubiyet üst üste aldıktan sonra hızlı bir reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste mağlup olacak ya da çok fazla mağlubiyet alacak bir takım değil asla. Güzel bir reaksiyon oldu bu anlamda da. İlk düdükten son düdüğe kadar kararlılığımızı koruduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiyi bekliyoruz.
0: Vincenzo Italiano ile birlikte orta sahada bir üçlü oluştu. Orkun, Salih ve Olaytan. Geçen hafta bu üçlü bozulmuştu ve Beşiktaş'ın o organizasyonunda eksikleri görmüştük. Bu üçlü neler vaat ediyor Beşiktaş adına önümüzdeki haftalarda ve haftaya da önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe derbisi neler söyler?
1: Yeah, in the last game the coach tried to change the team because we won 3-0 here. So we need to rest some players. Like the captain, he played so many games in a row, so he need to rest. And for me, I think this is normal thing. We change the team. When we change the team, we need to know what to do if the starters are not playing. So we just need to continue in this way. And looking forward to the derby. And we think we're gonna go there and take the 3 points. So we are looking forward to the derby.
2: Son maçta hocamız bazı değişiklikler yaptı. 3-0 galip geldiğimiz bir ilk maçtan sonra takımda bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı. Kupa maçları olacak, Avrupa maçları olacak. Bu durumlarda oyuncuları dinlendirme ve rotasyon benim için normal şeyler. Takımda değişiklik olması da normal. Takımda bu değişikliklerin olduğunda neler yapmamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Ama bugün kazandık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Böyle devam etmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz ve derbiden de 3 puan almayı hedefleyeceğiz. Derbiyi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Ve maçın yıldızlarından bir tanesi diyebiliriz. Welcome. Congrats. Thank you. Beşiktaş çok bekledi. 2 aylık bir süreçti. Transfer süreci. Beşiktaş forvetini bekledi. Bugün Beşiktaş'ın forveti sahadaydı. 6-2'lik skor var. Oyunu değerlendirmesini soracağım. Ardından tabii daha detaylı bir röportaj olacak.
3: Yes, of course. First of all, I would like to congratulate with the team, with the coach, with all the staff. I think that we deserve a win. We are working hard in these days. Also, we were coming from two defeats against Alanya and against Žalgiris. So we weren't happy, and I think that we did a good game today before the very important game on Saturday, and we hope to keep going like this. Of course, I would like to thank to Orkun. I think that this hat-trick is that he influenced the most because he let me shoot the penalty for my first goal. So I would like to thank him, and I hope that we're gonna do big things together. Also to all the team for outstanding performance.
2: Öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Hocamızı, hocalarımızı, herkesi, tüm çalışanlarla beraber tüm camiayı tebrik ederek başlamak istiyorum sözlerime. Bugün galibiyeti hak ettik. Çok çalışıyoruz. Alanya ve Žalgiris maçlarında aldığımız 2 mağlubiyetin sonrasında bugün bu maça çıktık. Bu 2 mağlubiyetten dolayı asla mutlu değildik. Ama bugün iyi bir oyun oynadık. Pazar günü önemli de bir maçımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Ben ayrıca Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü hat-trick'imde onun etkisi büyüktür. İlk golümü penaltıdan attığım ilk golü o bana hediye etti. Onun sayesinde o golü attım. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Daha büyük şeyler yapacağız. Daha büyük şeyler başarabiliriz. Bugün takımı da harika performanstan dolayı tekrar kutluyorum.
0: kendisi de bahsetti, hat-trick'inden bahsedeceğiz. Serie A kariyerinde iki hat-trick'i var. Bir tanesi Fiorentina ile birlikte ama Vincenzo Italiano yönetiminde. Bugün

0: Süper Lig'deki ilk 11 karşılaşması yine Vincenzo Italiano ile birlikte. Hazır bir şekilde geldiğini, aslında transfer olduktan sonra da oynamak istediğini söyleyerek dile getirmişti. Şunu sormak istiyorum. Vincenzo Italiano ve Dušan Vlahović arasındaki kimya bugün sahaya yansıdı ama o neler söyler?
1: Oh, I would like to thank him for everything. He wanted me here. He spoke with me when he arrived at Besiktas. When also during the summer, we were in the contact always. Also when I left Fiorentina, we were speaking very often. It's obviously the coach who believes me. I believe him. He probably know what I can do, and I'm ready to give everything for him. Of course, I will need a little bit of time because I didn't play a lot. Last year I had an injury. Then I come back just for 5 games. Then I had also 2-3 months of that I didn't play. Of course, during the summer, and I'm getting ready. I'm very happy for this hat trick. And as I said, all thanks to the team. To the coach, to the fans. Fans, they are in the positive way. They were crazy. They support us all the game from first to the last minute, and we are very thankful for that. I don't know about the coach. Obviously, it's a big chemistry. I love him, and as I said, I'm ready to give everything for him and for the team, of course.
2: Hocamıza her şey için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Beni çok istedi. Çok fazla konuştuk kendisiyle gelmeden önce de. Yazın da sürekli iletişim halindeydik. Aslında Fiorentina kariyerimden sonra da iletişimi hiç koparmadık. Fazlasıyla konuşuyorduk. Bana inanan bir hoca, ki ben de kendisine çok inanıyorum. Benim yapabileceklerimi biliyor. Ben de onun için elimden geleni her zaman yapacağım. Tabii ki bana bu arada bir zaman da lazım. Çünkü geçen sene bir sakatlık yaşadım. Sonrasında döndüm. Bir 5 maçlık süre zarfından sonra tekrar sakatlık yaşadım. 3 ay oynayamadım. Araya yaz tatili de girmiş bulundu. Ama şu anda hazırlanıyorum. Geri dönüyorum. Bugün de 3 gol attım. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takımımıza, hocamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün inanılmaz pozitifti, çok olumluydu. Çılgın bir taraftar grubu vardı bugün tribünlerde. İlk dakikadan son dakikaya kadar susmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocayla aramızda da büyük bir kimya var. Kendisini çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinden gelen her şeyi yapmaya da hazırım.
3: Evet, Beşiktaş'ta Olaitan ve Vlahovic'in açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi Trabzonspor'a doğru rotayı kırıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşması 2-1 Ahmet'in üstünlüğüyle noktalanmıştı. Aytekin Akay hattımızda. Aytekin abi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
3: Çok çok teşekkür ediyoruz ki bugün öncelikle ilk sorumuz şu olacak abi. Karşılaşmanın skoru ve oyunu birbirine paralel miydi? Onu sormak istiyorum ve 90 dakikada saha içinde biz tam olarak neyi izledik diye soracağım önce.
4: Yani Ahmet mağlup olsaydı haksızlık olurdu. Doğruya doğru. Trabzon ilk yarıda %100 ile oynadı. %100 ne? Bir şut bir gol. Yani bu Trabzonspor adına utanç verici. Gol olmuş olsa dahi koca ilk yarı tek şut atabilen takım büyük takım olamaz. Yarışamaz da. İlk yarı için söylüyorum. Hı hı. İkinci yarı, ilk yarının sonunda hani Ahmet beraberlikle içeri giderek bence avantajı orada kaptı. Ve ikinci yarıda Trabzonspor ilk 10-15-20 dakika hareketliydi, önde oynamaya başladı. Fakat şunu göremediniz Fatih Hoca, takım önde oynadıkça iyi. Ama ne zaman aklında savunma yapayım, aman gol yemeyeyim, bu tarz kuruntular oldu mu Fatih Hoca'nın, işte takım yeniliyor. Çok normal. Maçın hakkına yakın sonuç oldu bence. Yani maçın hakemi bazı kararları, ya bu ceza sahasındaki ellerde, şimdi futbolcu orada, evet kol açık, topta vuruyor, doğru, ama burada futbolcu orada çok vücuduyla ilgili çok bir şey yapamaz yani. Bunların UEFA'da, FIFA'da artık neredeyse bir şekilde penaltı olmaması lazım. Yarın Trabzon'un lehine de olabilir, olmaması lazım. Çünkü futbolcu orada eline hiçbir şey yapamaz yani. Çünkü vücut açısı farklı. O açıda elini saklayamaz, gizleyemez. Ama Ahmet'in Trabzon'da farkı şuydu. Daha az yetenekli ama daha kompakt bir oyun oynayan takımdı. Maçı isteyen takımdı. Sahanın her yerinde olan takımdı. Bir kere kendi sahalarında olsun olmasın maçı istediler mi? İstediler. Trabzon saha içindeki yanlışlarını söylemeye gerek yok. Şöyle, kenar yönetimi çok zayıf. Yani Fatih Hocam'a buradan selam gönderiyorum. Fatih Hocam böyle bizi eleştirdiğimizde bize bir sürü şeyler, yani karşı karşıya da geliyordu bazı ortamlarda, ya eleştirme, ya herkes eleştirilir. Eleştirilmeyecek hiç kimse yoktur. Herkesi eleştirirsin arkadaşlar. İş yerinde, fabrikada, futbol sahasında, lokantada, kafede, fark etmez. Eleştiri olur. Biz burada art niyetli değiliz. Kenar yönetimi şudur. Kenar yönetimi 12. adamdır. Sen 12. adam olacaksın takımın ve maçı alıp Trabzon'a döneceksin. Şimdi sen Fenerbahçe maçın ilk maçta Trabzon'a maçı vermeyecektin. İkinci maçta hadi penaltılar, kırmızı kartlar, neyse dağıldın gittin. O şekil takım dağılmaması lazım. Bakın bunlar hep teknik adam olayları. Geldik döndük Diyarbakır'a geldik döndük. Sen 1-0'dan 2-1 yapmayacaksın. 1-0'ken bile yani potansiyel galip gelecek takım Ahmet'ti. Yani biz televizyondan izlerken dedik ki Ahmet herhalde 2-3 yapacak bu akşam. Bak Trabzon 1-0 öndeyken potansiyel olarak maçı kazanmayı gösterir. Yani ben maçı kazanır mı gösterir yine Ahmet'ti. Üstelik orta alan, yani bir caddesi vardı. Caddede olan şu gibi çok mücadele ettiği yerde. Çok Trabzon'a göre takım, hani şey olarak söylemiyorum, para gücü diye değil ama her oyuncusu 2 kişilik 3 kişilik oynadı, iyi alan kapattı. Ya en basit, Fatih Hoca ile, şu an seninle değil de Fatih Hoca ile sohbet ediyorum diye düşünüyorum.
5: Peki.
4: Hocam bu takıma hiçbir şey yapma, 3 pas yaptır ya, bir üçgen kurdur ya. Ya sadece bir üçgenini izleyelim hocam derdim yani. Hiçbir şey istemiyoruz hocam. Bir maçta bir üçgen kurmasını izlet bize, başımın üstünde yeri var derdim. Şimdi en basitinden birkaç pas yapıp bir üçgen kuramıyorsa bir takım temel futbol yetilerini kaybetti. Ki bu takım, bakın bu takım ligin majör takımlarından biri olur. Ama kenar yönetiminden kaynaklı sorunları var. Geçen hafta biliyorsunuz Fatih Tekke, ben gittim.
5: Tam onu soracaktım. Yani Fatih Tekke'nin bu istifa kararı, sonra camianın içinde bu durumun karşılanması ve sürece Fatih Tekke ile devam etme kararının alınması. Bugün sahaya etki etmiş midir? Trabzonspor'daki şu andaki içerideki huzurla alakalı bir problem var mıdır diye sormak istiyorum abi.
4: Maçın sonucu diyelim ki 2 Trabzon 1 Ahmet olsaydı da şunu söyleyecektim. Fatih Hoca'nın bu gitgelleri futbolcuları olumsuz etkiliyor. Yani bir basın toplantısında beni kovarlar diyor. Öbür basın toplantısında tam istifa etmek, tam kovulmaklık takım diyor. Bir maçtan sonra ben gidiyorum diyor. Sonra ben geri döndüm diyor. Bak bunlar, bu gitgeller futbolcuların kafasını karıştırır. Bunlar o sahaya çıkan oyuncunun ne olur şimdi? Oyuncu şunu düşünür, ya bu hoca gidiyor mu geliyor mu ne olur? Bu kafası sen lidersin. Liderin kafası karışıksa o arkadaki herkesin kafası karışık demektir.
5: Katılırım.
4: Teknik direktör takımın lideridir. Camianın da lideridir. Bakın Fatih Terim Galatasaray camiası için neyse, işte Erkut Kocaman, bunlar lider yani, sadece takımlara değil, 11 kişiye, 25 kişiye değil, bütün o camialara liderlik yaparlar. Bu anlamda Fatih Hoca bu liderlik konusunun çok uzağında. Onu geçtim, teknik adamlık yetileri noktasında çok eksikleri var. Bakın 1,5 sene önce bunları söylediğim için mutluyum, huzurluyum. Keşke böyle olmasaydı. 1,5 sene önce ki eleştirilerimiz aynen kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta Fatih Hoca, hani Benim de maçtan sonra istifa etmesi, yani basın toplantısı odasına ya da yayıncı kuruluşun gazeteci arkadaşımıza Yunus Emre Sel'e ben istifa ettim demesi bana da şık

0: gelmedi. Birkaç gün sonra istifa edebilirdi. 2-3 gün sonra da Trabzon'a dönerdi, istifa açıklaması yapardı. Hemen sıcağı sıcağı benim de hoşuma gitmedi. Lakin böyle bir karar vermişsek kafasında zaten orada ne diyor? Bu takımın önü açık diyor. Bu takıma ben el freniyim demek istiyor. Siz beni öyle görüyorsunuz, ben de böyle kendimi böyle görüyorum. Bu alanda bana müsaade edin, gideyim dedi aslında. Başkan bırakmayınca, başkan ve işte bazı işte kanaat önderleri diyelim, ağırlayabilirim neyse, bırakmadı. Şimdi Trabzon'da İbre başkana döner, başkan eleştirir bu işten, çok fazla eleştirilir söyleyeyim. Sen bu Fatih hocama gitme kal, işte dünya sonuna kadar biz Ferguson'umuz ol diyenler de şimdi bu söylemlerinden vazgeçecektir. Trabzon'da Trabzon takımı başka bir teknik adama gidecek.
1: Yani Trabzonspor takım başka bir teknik adama gidecek. Yabancı gidecek. Bir isim mi?
0: Ya, bence yerli Yaşanol Güneş, Abdullah Avcı, bu iki isimle birine gitmek zorunda. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Gitmek zorunda. Yoksa 13-14-15'lerde dolanır durur.
1: Peki şunu sormak istiyorum Aytekin abi. Şimdi tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz ama yani Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl genelde maaş dengesini çok titizlikle ayarlayan ve çok net bir şekilde gençlerle oluşan bir kadrosu vardı. Tabii ki tecrübeli isimler vardı ama maliyet bakımından bugünkü Muhammed Salah kadar kazanan, Fabinho kadar, Onana'nın şu anki mevcut kontratı kadar kazanan oyuncuları yoktu. Yani bu durum oyuncu grubundaki bir huzursuzluk mu yarattı ve bu huzursuzluğu Fatih Tekke yönetememek istediği için mi? Yani biraz onun eksikliğini hissettiği için mi aslında ayrılmalı diye sormak istiyorum. Psikolojik faktörler var mı bu işin içinde diye soracağım.
0: Ya Fatih Hoca'nın yani sürekli kafasındaki o git geller hep vardı zaten. Yeni değil. İlk geldiğinde de vardı. İlk geldiğinde siz bilmiyorsunuz da ben biliyorum. Yani gitmeli kalma arasında ilk 3-5 hafta.
1: Doğru.
0: Ne olacak ne olmayacak belirsizdi. Kendisini hep pamuk ipliğine bağlı görüyordu Trabzon'da. Muçi geldi, işler değişti. Onaçu geldi, işler değişti. Fatih Hoca yürüdü gitti. Yani kaldı takımda bir şekilde. Şimdi bakıyorsun takımda en az kazananlardan biri Vibu.
1: Evet.
0: Ve takımın en iyisi. Yani normalde Vibu hani az kazanıyorum, dur topu ayağımı uzatmayayım falan. Bunlar her takımda olabilecek şeyler de ben bu konunun şu anda ikinci, üçüncü, hatta bu konunun hiç konuşulmadığını da düşünüyorum. Futbolcu kontratına göre bazıları iyileştirme yapıldı, yapılacak. Onları da biliyoruz. Bazı oyuncular iyileştirme yapıldı, bazıları da yapılacak. Fatih Hoca'ya da yapıldı iyileştirme. Bu konu değil de bence biraz daha fizik, mental anlamda takımın sorunu, yani sportif sorunları var. Sportif sorunlar da ancak sportif kafayla bakan teknik ekiple halledilebilir sorunlar. Bence daha hazır, daha işini bilen, becerileri yüksek, deneyimli bir teknik adamla Trabzon 1-2 haftaya anlaşır diye düşünüyorum.
1: Peki son bir soru daha sormak istiyorum Aytekin abi. Yani transferin bitmesine yaklaşık 4 gün kaldı. 2 gün içinde de Avrupa listelerine yazılma durumu var. Yani Avrupa transfer piyasası bittikten bir gün sonra aslında bir fırsat transferi penceresi açılıyor Türk takımları için. Çünkü bir günlük o ara sonrasında Avrupa'ya oyuncu listesine yazılabiliyor. Trabzonspor'da transfer bitti mi, yoksa bir hamle bekler miyiz abi?
0: Bence bundan sonra hamle olmaz. Tek hamle var, santrafor transferi yaparsa yapacaklar. Onu da şu ortamda yapamazlar çünkü kadrodaki bazı oyuncuları fesi yapmaları lazım. Fesi oyuncuların hepsi paralarını tam istiyor. Dragoş'tur, Lundstrand'dır, Mendy'dir ve Savic'tir. Bunların hepsi paralarını verirseniz fesiye yanaşıyorlar. Vermezseniz hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Bu durumda Trabzon transfer santrafor bölgesine transfer yapma isteği var ama bunu becerecek zamanı da yok. Takım içindeki sayısal fazlalıktan dolayı bunu da yapacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler, dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi de biraz sonra Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinleyelim.

0: Edeceğiz ama ondan önce Vincenzo Italiano'ya gidelim. Bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Bunu da her seferinde sizlere aktarmaya çalıştım gün içinde. Tabii ki zaman zaman Trabzonspor taraftarları neden bize az konuştun? Zaman zaman Beşiktaş taraftarları neden bize az konuştun? Şeklinde bize tabii ki geri dönüşlerini yazıyorlar ama inanın ki iki takıma da o kadar fazla yetişmeye çalışıyoruz. Bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçlar aynı anda olduğu vakitlerde bizler adına da yayını kontrol etmek, bir tarafın en azından kalbini kırmamak gerçekten zor oluyor. Elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz diyelim. Vincenzo Italiano hazırmış. Italiano hocaya gidiyoruz.
1: Maçın ardından Vincenzo Italiano bizimle birlikte. 6-2'lik bir skor, etkileyici bir skor ve bugün Beşiktaş'ın oynadığı oyunu hoca nasıl yorumlar? Beğenmediği yönler var mıydı 6-2'lik skora rağmen? Bugünkü 90 dakika için neler söylüyor hocam?
2: Due cose dici per 90 minuti di oggi.
3: Dico che è stata una grande reazione a quelle partite dove non siamo riusciti a fare bene. Aspettavamo questa partita per dimostrare che siamo diversi e oggi l'abbiamo fatto bene in concretezza, finalmente siamo riusciti a fare tanti gol. E l'unico aspetto che un po' non mi è piaciuto è che quando abbassiamo un po' l'attenzione, abbassiamo un po' l'intensità e concediamo qualcosa all'avversario. Però siamo alla terza giornata, lavorare, crescere, aggiustare, migliorare. Però oggi volevamo i tre punti e ci siamo riusciti e questo è un aspetto importante.
2: Bugün bence çok büyük bir reaksiyon gösterdik. Çünkü bundan önceki maçlarımızda istediğimiz sonuçları almadık. Ve bugün de kendimizi göstermek istiyorduk. Bunu da başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bitiricilik konusunda bugün de hep söyleniyordum biliyorsunuz. Bugün de çok iyi bir şey çıkarttık bitiricilik konusunda. Ama beğenmediğim tek bir şey var, o da birazcık ritminizi, temponuzu ve konsantrasyonunuzu düşürdüğünüz anda rakibe şans veriyorsunuz, onlara pozisyon veriyorsunuz. Tek bu bölüm hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Şu anda ligin 3. haftasındayız. Daha çok çalışıyoruz. Çalıştıkça da gelişeceğiz. Ben buna %100 inanıyorum. 3 puanı bugün çok almak istiyorduk ve aldığımız için çok mutluyuz.
1: Hoca skora da değindi. Bugün en farklı karşılaşmasını da geçirdi Beşiktaş yönetiminde ama bugün baktığımızda hocanın maç önünde söylediği gibi konsantrasyonumuzu ve birlikte oynama tutkumuzu göstermemiz gerekiyor demişti. Bugün oyuncular bir pozisyon sonrasında 36. dakika sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 4 kişi aynı topa baskı yaptı kaybedilen top sonrasında. Orkun Kökçü Vlahovic'e penaltıyı bırakıyor ki Vlahovic de Orkun Kökçü'ye teşekkür ediyor. Bütün oyuncular belki de hocanın istediği her şeyi sağ yansıttı ama Vlahovic'i sormak istiyorum. Hoca Vlahovic'i belki en doğru kullanan teknik adamlardan bir tanesi. Bugün ilk kez 11'de çıktı Süper Lig'de ve hat-trick yaptı. Hoca neler söyler Vincenzo Italiano ve Vlahovic ikilisi için?
2: Duo di Vlahovic e Vincenzo Italiano.
3: Io dico che confermo quello che ho detto quando è arrivato Dusan, che è arrivato un attaccante di grande valore, ancora molto giovane, quindi è stato un acquisto importante anche per la società, un ragazzo che ha ancora fame, ancora voglia di dimostrare e sono contento che lui si sia unito a questa avventura, a questa nuova stagione al Besiktas e se inizia ad essere questo, ad avere una condizione fisica al top, per noi può essere un grande terminale offensivo. Quindi io ho spinto tantissimo per convincere la società a puntare su di lui, ci siamo riusciti a portarlo qua, speriamo che lui si ripeta in altre partite come è stato oggi, perché l'attaccante deve fare gol e oggi è stato molto molto bravo sotto porta.
2: Bunu daha önce söylemiştim. Gerçekten çok değerli bir forvete sahibiz artık. Duşan'ın gelişiyle beraber çok genç bir oyuncu ve bence kulüp içinde çok önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Hala çok aç biri. Aynı zamanda kendisini çok göstermek istiyor ve aramıza geldiği için bu macerada bizimle beraber, bu yolculukta bizimle beraber olacağı için çok mutluyum. Özellikle bu fizik kalitesinde olursa, hep top seviyede olursa fizik kalitesi, bence bizimle beraber çok güzel işler yapacak, goller atmaya devam edecek. Kulüple konuşurken Vlahovic üzerinde çok ısrar ettim. Çünkü gerçekten çok önemli bir golcü, o yüzden çok ısrar ettim onun için. Umarım gelecek maçlarda aynı performansı gösterir. Çünkü bir forveti biliyorsunuz gol atması lazım. Ve bugün de kendisi ceza sahası içinde kale önünde çok başarılıydı.
1: Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Etkileyici bir skorla deplasmana moralli bir şekilde gidecek hoca. Derbi öncesinde de düşüncelerini aktarabilir mi?
3: Che è una partita importante per tutti, che dobbiamo cercare di essere bravi anche lontani dal nostro stadio e che è ancora la quarta giornata di un campionato lunghissimo. Faremo di tutto per fare punti, per cercare di fare una grande prestazione, per cercare di crescere ancora. È una partita di campionato che ci sono a disposizione tre punti e cercheremo di dimostrare valore, crescita, ma ripeto, è ancora la quarta giornata di campionato e la strada è lunghissima. È una partita bella, importante, sarà il mio primo derby qui in Turchia e ci prepareremo per cercare di fare una grande partita.
2: Gerçekten herkes için çok önemli bir maç. Burada önemli olan bizim deplasmanda da iyi oynamamız gerekiyor. Bunu göstermek istiyoruz. Daha ligin 4. haftası olacak. Aynı zamanda lig daha çok uzun ve bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi bir performans gösterip gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bu maçta değerimizi, nasıl olduğumuzu ve değerimizi göstermek istiyoruz. Bütün puanlara sahibiz. Bu maçtaki 3 puanı da istiyoruz aslında. Tekrar ediyorum belki kendimi ama ligin daha 4. haftası, lig uzun. Benim de ilk derbim olacak. Bunun için de heyecanlıyım. Çok önemli bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.
1: Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.
4: Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öne geçtiniz ancak puansız ayrıldığınız bir karşılaşma. Bugünkü oyunu iki yarı ve ikinci yarı olmak üzere nasıl değerlendirirsiniz?
5: Üzücü bir akşam yine bence. Skordan bağımsız oyun hiçbir anında kontrol elimizde tutamadık. Bugün açıkçası çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk. Bugün ama başaramadık. Bunun sorumlusu tabii ki benim. Zor 3 gün ardından böyle bir gece açıkçası beklemiyordum. Ama futbolun içerisinde var. Ayağa nasıl kalkabiliriz düşünmemiz lazım. Şimdi hemen bunu unutup bir an önce, ki ben takım ayağa kalkacak, o kesin. Sakatlarımızın düzelmesi, performanslar, hepsi baktığınızda bugün olumsuz bir gece. Yani bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece bana göre. Ama ayağa kalkmamız lazım. Trabzonspor'un evet ligin 3. haftası, belki ilk mağlubiyet ama kötü bir mağlubiyet bence. Dolayısıyla şu andan itibaren konuşmanın bir manası yok. Reaksiyon verip bir an önce ayağa kalkmamız lazım.
4: Teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar.
5: Eyvallah.
0: Evet, tabii ki hem Beşiktaş tarafını hem Trabzonspor tarafını detaylıca analiz ettiğimiz bir maç sonu programı oldu. İki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki oyuncu grubundan bazı oyuncuların da maç sonu flash röportaj alanında sizlere açıklamalarını dinletmiştik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
6: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
9: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1900

0: 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Şampiyonlar Ligi'nden dönüşler genelde takımlarımızı zorluyor. İki kulvarı beraber götürmek zorluyor. Lyon deplasmanı üzerine Samsunspor deplasmanı aslına bakılırsa diğer takım taraftarlarının da muhtemel bir puan kaybı olarak görebileceği bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe neredeyse aktif dinlenerek hiç hata yapmadan savunma anlamında özellikle kazanmasını bildi. Ve gerçekten çok önemli bir 3 puana imza attı. Murat abi dilersen Oğulcan'la başlayayım. Biz devre arası yayında konuştuk. Oğulcan ilk değerlendirmelerini alalım. Yani bu kadar rahat bekliyor muydun karşılaşmanın geçmesini?
3: Ya şöyle, bu kadar rahat değil ama Fenerbahçe'nin çok zorlanmayacağı beklentim dahilindeydi. Çünkü maç önünde konuştuk. Samsunspor hiç son 2 senedeki Samsunspor gibi değil. Ciddi anlamda bir kadro erozyonu söz konusu. İşte Holse'yi kaybetmek, bugün Marius'un olmaması, Van Drongelen zaten hani bütün savunmayı toparlayan oyuncuydu. Diri bir takımdı Samsunspor. Yani sana çok diş geçirmeye müsait takımken bugün bence o kaybettiği oyuncuların yerini dolduramamış ve ligde çok iyi başlamamış bir takımdı. Ve Fenerbahçe'nin zaten kaliteli ayaklarıyla skora gitme potansiyeli bu maç özelinde biraz yüksek görüyordum ama beklediğimden daha farklı bir oyun tiplemesiyle Fenerbahçe bunu başardı. %41 ile topa evet. Sahip oldu. Hani muazzam geçiş oynadı. Alanları çok iyi kullandı. Senelerdir olduğu gibi sadece şu problem, yani o son adımda işi bitirebilmek Fenerbahçe'de eksik kaldı. Herkes de şu yorumu gördüm ilk yarı. Yani 4-5'e gidebilecek bir ilk yarı diye. Gerçekten de

0: Öyle ama takımın bu yoğun Lyon maçı sonrasında ki tekrardan tebrik
1: Tebrik ederiz.
0: ediyoruz. Böyle bir galibiyet alması Murat abinin de sevdiğini biliyorum. Gol yemeden kazanılan bir
1: Tabii.
0: maç.
1: Benim için
0: Clean
1: değerli.
0: sheet.
1: Ben bir sıfırcıyım.
0: Evet.
1: Açılışı yaparken aklıma gelmedi. Yani büyük ihtimalle isabeti şu da yoktu diyecektim Samsunspor'un. Yani 6'da
0: İlk devre
1: 0'dı.
0: yoktu.
1: 90. dakikada da 6'da 0'dı. Tam emin olmadığım için öyle bir giriş yapmadım. Belki isabeti şut bile yok. Ona bir bakmak istiyorum şimdi.
0: Yani böyle olunca galibiyet çok daha anlamlı oluyor. Derbi öncesi 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi katılımı kağıt üzerinde zor düşünülen bir deplasmandan Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkması çok çok değerli. Tabii ki daha fazla detay konuşuruz ama benden şimdilik bu kadar. Bir de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da
1: Evet.
0: kutlamak istiyorum.
1: Öyle başlayalım. Teşekkürler Oğulcan. İyi hatırlattın. Yani o girerken aklımdaydı ama açılış yaptıktan
0: Olur
1: sonra
0: o.
1: evet söyleyelim 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız diyelim ve Murat abi senle devam edelim. Evet Samsunspor maç boyunca isabet şut çekemedi. 6'da 0 yani Ederson'un en rahat oynadığı Fenerbahçe maçlarından bir tanesi oldu. Bu Oynasın karşılaşmada. valla. Son iki maç çok iyi oynadı. Bugün biraz Biraz
0: dinlenmek
1: aktif
0: hakkıydı
1: dinlendi.
0: yani. Hem Konya maçı hem Lyon deplasmanında ikisinde çok iyi oynadı. Ha bugün de güven verdi. Bence Ederson'un geçen seneye göre en büyük farkı o. Çok daha işin içinde, çok daha motive gözüküyor yani. Gözde görülüyor bu. Biz de söyledik. Lyon maçıyla beraber helalleştik kendisine. Tamam. Geçen seneki hata olarak kabul ettik. Diyelim. Yani bizim bir önemimiz yok bu hayatta. Ben kendi açımızdan bizim böyle bir gönül kırıklığım vardı benim açıkçası Ederson'a.
1: Maktuldü, makbul oldu yani
0: Yani
1: sezon
0: makbul mü değil mi ona bakacağız daha erken. Ona bakacağız. Daha
1: itibariyle.
0: sezonun çok başı. Ama biz devrede de konuştuk. Yani bir Samsun deplasmanı bu kadar iyi oynanır. Hiç zorlanmadan, çok fazla kendini yıpratmadan, yani bir fazlasını yapmaya uğraşmadan oyuncular maçı kazandılar. Fenerbahçe iyi takım kimliğini sahaya yansıttı. Yani kağıtta kalmadı. İyi takım, kağıttaki iyi takım sahada da, pratikte de sahadaydı. Zaten Fenerbahçe takımı o kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıttığı zaman bu ligde zaten 2-3 tane rakibi var baktığınız zaman. Ha, evet Gençlerbirliği'ne kaybetti diyebiliriz diyenler. Evet yol kazasıydı. Yanlış 11'di.
1: Büyük hataydı.
0: Yanlış taktikti. Hakemin vermediği iki penaltı vardı. Sadece Fenerbahçe üzerinden de okunmaz. İşte oradaki belki o yani sezon başı hiç öngörülemeyen yani herkesin 3 puan yazdığı Gençlerbirliği'nin deplasmanından puan alamamak. Belki bugün bazılarının Samsun ya bir puan da fena değil yani. Hani iyi geldim buraya kadar. Bu maç ligin ortasında bir yerde olsa ya Samsun deplasmanı bir puan olabilir hani karaları bağlamayız ki bir deplasmanı çok rahat kazandı. Mükemmel biri hazırlanış açısından çok güzel. Diğeri vuruş mükemmel bir vuruş. Oğuz Aydın'ın golü. Sen de tweet atmışsın ben de attım. Birbirimizden habersiz. Andre Santos gol
1: Görmedin
0: attı. Andre Santos görünümlü Oğuz Aydın
1: evet.
0: oldu yani. Biz devrede sen de bitiricilik konusunda sıkıntısı var dedik. Sağ olsun.
1: 1.45'i
0: Cevabımızı aldık.
1: acısını 50. dakikada çıkarttı
0: Ya bu
1: Uzaydın.
0: tabii bu bence o konudaki eksikliğini değiştirmiyor. Yani evet çok güzel bir gol attı ama daha yani şöyle diyelim o formadaki rakibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliği yani 100 üstünden 90'sa Oğuz Aydın'ınki 55-60'tır. Ha bugün attığı gol çok güzel o ayrı ona bir şey demiyoruz. Bunu sürekli hale getirirse
1: Evet.
0: tabii ki biz de deriz ki evet artık Oğuz Aydın'da bitiriciliği var ama Oğuz hakikaten iki maçtır çok iyi oynuyor. Hem Lyon maçı hem bugünkü maç. Böyle maçın bence göze batanlarından. Tüm, ya bugün kötü yoktu Fenerbahçe'de. Vasatlar vardır, iyiler vardır ama en iyilerden biri bence Oğuz Aydın'dı. İnsan üzülüyor. Biz Oğuz Aydın'dan hemen hemen 2 sene yakın mahrum kaldık. Yani özellikle Mourinho hiç düşünmedi. Tedesco da çok fazla, yani Mourinho'dan bir parça daha fazla oynatsa da o da çok fazla ana plan olarak düşünmedi.
1: Oğuz'un verileri de geldi. Bir gol bir asist bugün şüphesiz maçın yıldızıydı. Oğuz Aydın 60 topla buluşma, 39'da 33 isabetli pas, 3 kilit pas. Yani bir kanat oyuncusunun yapabileceği her türlü hücum aksiyonunu bugün sahada gösterdi Oğuz Aydın.
0: Rıdvan Hoca'nın kulakları çınlasın. Çabuk oyuncudan zarar
1: Evet,
0: gelmezler o
1: gelmez.
0: hep. Yani ben tanıdım tanıyalı öyle der yani
1: Evet.
0: 30 yıldır. Doğru gelmiyor işte zarar. Ama faydası çok
1: Evet.
0: oluyor iyi
1: Evet.
0: oynadığında.
1: Yani vasat oynadığı maçlar olabiliyor tabii ki ama yani mutlaka kadronda bulundurmak isteyeceğin tipte
0: Abi
1: bir oyuncu
0: çünkü
1: Oğuz.
0: adamın kötü oynadığı gün bile vasat oynadığı gün bile çabukluğu eksilmez ki. Bir adam çabuksa
1: Tabii.
0: o gün de yani bir şey yapar. 60 dakika hiçbir şey yapmaz. Bir top bulur. Adamı geçer. Pas verir. Faul alır. Penaltı alır. Neyse. Hem milli takım adına sevindirici. Çünkü Kenan da sakat. 2-3 ay olmayacak.
1: Doğru.
0: Yani sol önde de artık bir alternatif
1: Alternatifimiz.
0: olarak Oğuz'un olması milli takımında da sevindirici. Sezon başında Fenerbahçe'nin onu takasta veya birine göndermemesinde ne kadar doğru olduğunu biz o zaman da söylüyorduk. Oğuz'un takımda kalması gerektiğini. Yani başka
1: Tabii.
0: oyuncular düşünülebilir ayrılması Türk oyunculardan ama Oğuz Aydın onlardan bir tanesi değil en azından benim adıma değil.
1: Oğuz'u şu açıdan tebrik etmek lazım. Hani yerli oyuncuların bu kadar kısıtlı performans verdiği Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçında Oğuz'la dahil ederek söylüyorum. Evet ya yani bu formanın hakkını vermek lazım. Forma ağır forma. Yani bir daha kaybedersek bulamayız kaygısına düşmüş en azından o karşılaşmadan itibaren. Çünkü devam eden sürede aldığı her dakikayı olumlu kullandı. Önce Lyon karşılaşmasıyla sonra burada taçlandırdı. Evet yani bu noktadan sonra Oğuz Fenerbahçe'nin mutlaka takım rotasyonunda yer bulacaktır. Diğer yerli oyuncuların da mutlaka örnek alması gereken oynamayan yerli oyuncuların profil Oğuz.
2: Sağlam bir altyapı olunca böyle performans oluyor. Bence Oğuz da diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Bunu daha önce de konuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Bazı oyuncu üst üste maç oynayarak ritme girer ama Oğuz Aydın yani oynamasa da o maça koyduğunda performans gösteriyor. Yani Lyon gibi yani zorluk seviyesi en azından playoff klasman açısından çok zor bir maçta uzun zaman sonra ilk 11'e koyuyorsun ve sana o performansı gösteriyor. Lig maçında koyuyorsun o performansı gösteriyor. Şu örneği de konuşmuştuk. Geçen Mourinho dönemi hiç oynamayıp devre arasında Zenit hazırlık maçında oynadı. Sonra iyi bir Oğuz gördük.
0: Hatta oraya sana bir not ekleyeyim. Ya ben bunu Acun abiyle de konuşmuştum. Zaten Zenit maçından öncesinde biz Oğuz'u kiralayacaktık Hull City'ye dedi. Yani hoca hiç düşünmüyor. Yani kira oynasın istiyoruz. Fakat Zenit maçı tesadüf bir hazırlık maçı. Çok iyi oynayınca iyiymiş gibi kalıyor yani.
1: Levent de belki birazcık öyle oldu. O maçla beraber oldu. Levent Ercan
2: da gol de atmıştı. Böyle olunca da insan mutlu oluyor yani. Rotasyonda böyle bir oyuncun olması tabii ki. Maalesef biraz saf Türk oyuncuya benzeyen tarafı istikrar konusu. Evet. En azından Fenerbahçe forması altında. Gözün kapalı Alanyalarda vesaire Oğuz Aydın gibi bir oyuncu zaten oynar ve muazzam da performans gösterir. Zaten bunu onu buraya getiren şey ama onu istikrar. Bundan sonrası ne olacak? Sezonun devamına nasıl yayılacak? En azından iki bölüm ayırırsak sezonu. Devre arası ve sezon sonuna doğru ne olacak ama Oğuz için mutluyum. Bu iki maç özelinde çok değerli performans. Direkt olarak bütün skorlara katkı. Daha ne istersin?
0: Bir de çok pozisyonlu oyuncu. Yani sol ön, sağ ön.
1: Alternatif çok.
0: Ben hala söylüyorum. Sağ bek olarak değerlendirilmeli hala. Ya ben Semedo'yu gördükçe yani Oğuz eğer Kerem mesela çok iyi döndü. Belki Fenerbahçe oraya bir işte U23 aldı. İşte Malik Fofana da çok geziyor. Konuşuruz onu da. Geçiyor. Ya yani orada sağ bekte de değerlendirebilir. Bence Mourinho'nun yaptığı en iyi şey onu sağ bek olarak denemesiydi ve iyi de oynuyordu. Ya her maç oynayamaz. Tabii gidemiyorum ki ben Roma maçında,
1: tabii.
0: Liverpool maçında oynasın ama ya iç sahada oynayacağın her maçta derbiler hariç Oğuz Aydın sağ bek oynayabilir Fenerbahçe'de.
1: Ki bence yani Kerem nasıl dönecek bilmiyoruz ama Beşiktaş maçında da formanın adayı.
0: Valla ben Kerem adına şöyle mutluyum. Oğuz'un bu performansı Kerem'i kışkırtabilir.
1: Evet rekabet biraz lazım.
0: Yani çünkü çok şey kaldı Kerem. Yani ne tamam ben Nene'yi geçerim her türlü diyor ki bence de geçer. Evet. Nene'nin önünde bir oyuncu ama ya şöyle Oğuz'la bir de Kerem iki farklı profil ya rakibe göre de tercih
1: tabii,
0: edebiliriz.
1: Tabii.
0: Yani daha gole dönük bir oyun istediğinde Kerem'le ama daha birebirini kullanırsın.
1: Açman gereken.
0: Gelsin, açman gereken de Oğuz'la kullanabilirsin. Ya da Oğuz'u öbür tarafa atarsın. Yani
1: bence zaten Oğuz esasen sağ ön.
0: 10 numara da oynadı. Geçen sene Nottingham deplasmanında 10 numara ve çok da o takımın o maçın en iyilerinden ya 1'i 2'yi oynadı.
1: Kanat beki de oynadı. Üçlü oynadığında 5'ini kanat beki de
0: bence
1: oynadı.
0: Bence en iyi orada oynar zaten.
1: Yani bence çok kullanışlı olduğu için ya yani sadece sol ön alternatifi değil birçok yerin alternatifi Oğuz Aydın.
0: Şeyi çok çabuk unutuyoruz. Fenerbahçe'nin hangi koşullarda aldın ya? Galatasaray'la Fenerbahçe ciddi savaşa girdi Oğuz Aydın için. Yani öyle ama işte unutuluyor oyuncu işte bir sene boş geçirince ya işte gitsin Trabzon'a. Dönsün Beşiktaş'a. Niye gidiyor Trabzon'a Beşiktaş'a? Bunlar senin şampiyonluk rakibin. Niye veriyoruz biz rakibimize kendi elimizdeki etkili oyuncumuzu?
1: Vereceksen oradan alacağın oyuncunun çok net bir şekilde orada oynaması gereken bir oyuncu olması
0: lazım. Eşdeğer olması
1: lazım. Eşdeğer olması lazım.
3: Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe'nin bence yani yönetiminin bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin. Hani transfer yapmayalım işte Oğuz'la Kerem zaten orayı götürüyor. Oğuz forma girdi düşüncesi Fenerbahçe'yi hata yaptırır. Çünkü çok uzun bir sezon. Hani oraya güvenmemek lazım. Belki U23 belki yetişkin bilmiyorum artık nasıl olacaksa. Fenerbahçe'nin oraya Oğuz'un da farklı profillerde olduğunu düşünerek net bir hamle yapması hala gerekiyor. Oğuz'un bugünkü performansına bakmadan sanki aynı fikirdesin.
2: Yani %100. Bunu zaten konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin hala çok net eksikleri var. Bence ilerleyen dakikalarda buna bayağı şey konuşacağız. Burada şimdi bazı ezberler var ya. İki merkezin varsa 4 tane rotasyon olmalı. İki stoperde bu iş 5'e yükselmeli. Şey bence gerçekçi değil. Yani sağ kanatta 2 oyuncun olsun, sol kanatta 2 oyuncun olsun. Böyle bir şey yok bence. Yani oraya muhakkak artı 1. Hatta iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu olduğunda çok daha iyi olur. Ne olur biliyor musun? Kerem X oyuncu. Orada bir de Oğuz Aydın olursa solda, olursa sağda seni yedekleyecek olan oyuncu olur. Bu halüsinasyona

0: yapılmamak lazım. Yani düşmemek lazım. %100 takviye lazım. Sol açığa kesin ve kesin. Zaman olsa her planlama baştan yapılabilse Greenwood'un arkasına bile oyuncu düşünürüm, öyle söyleyeyim.
1: Tabii çünkü
0: abartarak yani, söylüyorum.
1: Tabii yani. Ki yani Greenwood seviyesinde bir oyuncu alman çok zor. Onu alıp yedek oturtman zaten çok zor ama.
0: Tabii ki.
1: Yani en azından Greenwood'u dinlendirdiğin dönemlerde orada yine bence birinci alternatif hala Oğuz.

0: Şunun oralarda kullanabilirsin. Çünkü iki tarafta da kullanabilirsin.
1: Gerçi Greenwood'un da alternatifi. Evet,
0: yani Greenwood da iki tarafta da kullanabilirsin. Onda da kullanabilirsin. Aslında ikisi de çok yönlü oyuncu. Ben bir tane daha hani muhtemelen orta saha alacak zaten. Orta saha oyuncusunun eksik olduğunu düşünüyorum. Hala ve hala yani.
1: Sayı 3 çünkü.
0: Yani çünkü Kante, Gendouzi,
1: İsmail Bartu.
0: İsmail, Mert Hakan. Bartu. Yani şöyle şampiyon olacağız diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bence şanslı bir, iyi bir kura çektik.
1: İlk sürede bence
0: gayet iyi. Rahat bir üste gidebiliriz. Yani ilk 8 belki zor ama 8-16 arası bir yere konumlanmamızda çok anormallik yok. Oyuna sonradan giren orta sahan Bartu olmaz o seviyede. Yani, rakibinden bakacaksın. Yani kim giriyor? Yani işte atıyorum dün sağda oyuncu çıkıyor. Sané giriyor. Öbürü çıkıyor. O seviyeye giriyor. İşte en son 25 milyon satın alma opsiyonu olan Leslie giriyor falan. Ha onların da eksiği var burada. Tabii, yok tabii. Diye demiyorum ama zaten biz şampiyon olmak için onların eksiğinde bizim artımız olması gerekiyor. Ama iki sıkıntı var. Bir süre, iki kontenjan. Yani Fenerbahçe'nin şu an önündeki iki engel. Bunlar. Evet. Yani hangi birini kaldıracak? Yani orta saha mı alacak? Sol ön mü alacak? Sağ bek mi alacak? Bir tane daha stoper mi alacak?
1: 2 Eylül'de Avrupa kadrosu verilecek.
0: Çarşamba günü.
1: 2 Eylül. Aslında 4 Eylül'e kadar transfer, Cuma'ya kadar ama... Yani seviyeli bir oyuncuyu, yüksek seviyede bir oyuncuyu...
0: Abi ben bir şey rica edeyim Ümreci'den. Yani artık değil. Mesela Mimović, Becao, Carlos, Çağlar... Ya bunlar yok, yok Fenerbahçe'de. Olmayacak. Yani olmayacak bunlar.
1: Doluluk oluyor.
0: Ya bizim de kafamız ekranı karışıyor. Dolduruyor. Gerçekten olmayacak. Mimović'in olmayacağını artık Sağır Sultan, Mimović'in kendisi bile biliyor mesela. Becao keza öyle.
1: Zaten Oğuz Çetin de son toplantıda artı 2'de.
0: Yani Çağlar için de Cengiz de aynı şekilde... Yani git takım bul, kolaylık sağlayacağız dendi.
2: Alt üçlü artı Çağlar artık burada kadrodan çıkabilir.
0: En hatta Bartu'nun da yani.
1: Tabii evet.
0: Biraz taktiğe göre yerlenecek ama.
2: İşte bugün en azından oyuna giriyor.
0: Ha böyle yazıyorsanız Mert Hakan Yandaş da yazın.
1: Tabii canım.
0: Artık Ekim arasından sonra dönüyor.
2: Ekim ayında dönüyor.
0: Bir takım arasından sonra dönüyor işte.
1: Yani 1,5 yıl oynamamış nasıl performans verir tabii tartışma konusu ama sonuçta kadroda var. Antrenmanlara çıkıyor. Tabii bu transfer detaylı konuşacağız. Transferle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Yayınımıza beğenilerinizi bekliyoruz. Maçı konuşmaya devam edelim. Ben yani özel olarak bugün konuşmak yani istediğim için, bir oyuncu var.
0: Berkay için Taliska'ya da yazmış oraya.
2: Berkay için bir hafta sonra herhalde.
1: Yok bence yarın falan biter.
0: Yani ben hiçbir şey bitmeden belli olmaz.
2: Sevinir.
0: Abi transfer böyle bir şeydir yani. Bugün
1: Jaden'in Jaden yine gidecek büyük ihtimalle ama Jaden'in de bu durumda olduğunu tabii beklemiyorduk. Hani Jaden Roma ile imzaladı.
0: Abi Fenerbahçe'de 24 saat o kadar çok şey değişiyor. Bir anda anlamadım. Yani, Taliska kaptanlık bandıyla sahaya çıkar Allah Allah ne oluyor dersin yani anladın mı? Yani doğru. Biz bu kulüpte öyle şeyler yaşadık ki.
1: Yani bir maçlık bir performans ya başka bir şey gösteriyor.
0: Fenerbahçe'de havaalanına inip kaşkol atan adam uçağı geri verip
1: gitti ya.
2: Fabian. Abi de Opong niye yok kadroda?
1: Evet Opong'u yazamadık mı? Yetişti. Adam yedek kulübesine biz yetiştiremedik mi? Liseye Opong'u.
0: Peki. Yalnız Oğulcan'ın özel bir Opong sevgisi var. Bugün var diyor ya 11 olur
1: Opong mu? Opong izlemek istiyorum.
0: Olur mu Opong?
1: Adı. Ve bunu İrfan Can Kahveci tonuyla söyledin. Ben bugün Opong'da
0: ben sana ne zaman izleyeni söyleyeyim mi? Beşiktaş maçı, Şampiyonlar Ligi maçı sonra Fenerbahçe'nin fikstürü nispeten Eyüp ve Gaziantep galiba.
1: O maçta
0: da Opong'u izlersin.
1: Çünkü olursa iki gün önce gelseydi bence bu maçı da izleyebilirdin. Biraz antrenman yapsaydı ama.
0: Abi pozisyonu kırdık. Opong santifor olsa sonda koyarsın 10 dakika gitsin doğru. Orada. Koş, kaleci olsa işte bugün Emiliano Martinez sabah imzaladı öğlen maçta oynadı.
1: Ya da 3-0 olsa bugün erken yine sokardı. Oyuna girebilirdi ama biraz daha vakti var.
2: Vallahi
1: ama
2: ben hiç tanımıyordum. Yani o yüzden hala mercek çekemedik zaten. Birkaç gündür ekstra maruz kalıp. Rejinin hız.
1: Evet.
0: İşte bu.
2: İşte bu kadar ya. Bak bir ferahladım.
0: Bak yalnız kaldım. Bir anda.
2: Gençleştim resmen.
0: Elimizi hoş gözüktü.
1: Elimizi düzgün bir el aldı.
2: Evet tam
0: ya
2: olarak
0: bu. Ya bu arada demin söylüyoruz tabii transfer bence bir sonra gelirim ama. Baktığımda Fenerbahçe'nin en dolu yeri şu anda o öndeki kanat ve ortası. Ya sayısal olarak en fazla orada oyuncum var.
1: Ama işte nicelik nitelik konusu işte orada.
2: 5 evet ama aslında.
0: Ama şimdi bak 5'in en azından. 6 at 2 4 7 kişi var şu anda orada. Tamam mı? 7'nin birçoğunu kullanabilirsin. Yani 5'ini kullanabilirsen en azından 7'nin. Taliska'yı sayıyorum yani.
2: Orada şöyle bir değişim.
0: Ama orta sahada personel yok.
2: Evet. Tabii transfere girdik mi ya?
1: Girmedik aslında da.
0: Bir anda konu biz oraya gitti.
1: Yani, evet konuyu açıyor. Transferi de konuşacağız. Belki İsmail Can'ın açıklamalarıyla beraber daha farklı bir hal de alabilir. Transfer konusu. Yine Fenerbahçe yöneticileri açıklama yaparsa onları da ekranınıza getireceğiz.
2: Oyun diyelim. Odaklı şöyle söyleyebilirim. Transferin kıyısından geçerek dönerek. Böyle. Şimdi bugün oyun ve sonradan girenler bize bir şey gösterdi aslında. Şimdi bu takımdan Taliska ayrılıyorsa ve Asensio'nun bir sakatlık durumu varsa yani var da hani genel sezon içerisinde de bu durum tekrarlayabilir her futbolcuda olduğu gibi. Çünkü Asensio 34'te 34 zaten artık 3 maç geçti de

0: sadece hesaplamayla söylüyorum. 34'te 34 oynayamaz.
1: 25-26 çok iyidir.
0: Evet, 25-26 çok iyidir. Bunu her oyuncu için söylüyoruz bu arada. 34'te 34'ü garanti etmek çok zor. Nadir oyuncularda.
1: Ederson çıkıyor. Kante falan
0: şu an için Allah korusun. Yani sadece Kante'de. Mesela Jaden aslında oynadığında hep Jaden her sezon 45 maç oralara dayanan bir oyuncu. Talisca ve Asensio'nun denklemde olmadığı her Fenerbahçe planında bütün yaratıcılık Greenwood'un üstüne biniyor. Ve Greenwood oyundan çıktığında Fenerbahçe gerçekten budanmış bir ağaç gibi. Net. Bugün çıktıktan sonra bir de ortaya konan merkez bir yedek 10 numaran. Hatta ona böyle kırılan bir 8'in dahi olmadığı için. Yani kısacası Kante, Gündüz, İsmail merkezi olduğunda bu takımın yaratıcılığı tamamen hisse gibi. Taban. Bam diye çöküyor.
2: Bakınız. Geçen sene Karagümrük.
0: Aynen öyle. Eksi %10'u yiyorsun yani. Çok bariz. Şimdi bu takım Greenwood'un üstüne bu kadar binmemeli bir. İkincisi bu takımda Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın da gittiği düzende %1 milyon o rolde oynayacak. Yeni bir 6-8'den bahsetmiyoruz. 8-10'dan bahsediyoruz. Hatta mümkünse
1: 10 özellikli.
0: Saf bir 10 özellikli. Artık 10 numara yok ama hücuma yönelik bir orta saha olması gerekiyor. Ve ben bugün bunu tweet olarak da attım. Gabriel Mack Porto'ya gittiği için memnunum. Çünkü Fenerbahçe'nin Brezilya'daki genç oyuncu pazarında bence bu kadro kalitesini yükseltmek için kaybedecek bir dakikası bile yok.
1: Yok abi.
0: Burada seviye yükselten bir oyuncuya ihtiyacı var. O zaman gelir çete adam der ki abi Lukaku ne kadar kötü durumda. Lukaku'nun bugün İsmail Kante Gündüz orta sahasıyla yani olan mesafesi 40 metre falan.
1: Oyuna girerken top şey gitmiyor. Düşündüm. Hani Greenwood çıktığı için Lukaku'nun çok etkili olamayacağını düşünmüştüm zaten. Çünkü Lukaku'ya kaliteli bir şekilde o topun gelme ihtimali yok. Yani en kaliteli topu Şikrin yaratıyor Lukaku'ya.
0: Ya aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe'de gerçekten yaratıcılık anlamında noksan bir orta saha var. Ve bu nokta Talisca gittikten sonra Asensio sakat olduğunda evriliyor. O zaman oyun içerisinde İrfan'ı orada kullanmak zorunda kalırsın. Baktın İrfan orada bir sekteye uğruyor, o zaman Greenwood'u çekmek zorunda kalırsın.
1: Daha iyi oluyor bence.
0: Greenwood 55 maç bu takımı taşımaz.
1: Çok
0: muazzam bir oyuncu. O şey anlamda söylemiyorum, yetersiz gibi söylemiyorum. Bu da insan, ya hani. O yüzden Fenerbahçe'nin acilen bak sol kanattan işte ne bileyim bir yerli stoper yedeğinden her şeyden daha acil olan konusu
1: yaratıcı bir oyuncu.
0: Yani yaratıcı bir oyuncu. Yaratıcı bir merkez evet. Oyuncusu. Şey de değil. Abi kanat oyuncusu alalım ama onda da oynayabilir.
1: Yok.
0: Yok. Net. Orada merkezde olduğunda forvetini besleyecek, kenarlarını besleyecek. Ya bir tane maç örnek geldi gözümüz önüne. Greenwood'la Asensio'nun beraber oynadığı maç. Yani biraz yıldızın halinden de yıldız anlar. Ya da yaratıcı oyuncunun halinden bir başka akıllı oyuncu anlar.
1: İyi futbol, yani iyi futbolcularla oynanır.
0: Konfor alanı başka bir konu. Sen bu konforu sağlamak zorundasın. Gündüz'ü de sırıtır daha fazla top almak zorunda kaldığı için topu beklerine çıkarmak zorunda kalıyorsun. Archie Brown sırıtıyor, İsmail sırıtıyor. Lukaku'ya top gitmiyor. Aa bugün kötü gördük oluyor. Olmaz. Olmaz. Acilen. Acilen merkez alması lazım Fenerbahçe'nin.
1: Zaten 3 oyuncu var ki bunların yanında da senin de söylediğin sebeplerden ötürü Fenerbahçe'nin orada kaybedecek bir dakikası bile yok. Yani 3 gün kaldı. Birçok da oyuncu adı geçmeye başladı transferde. Tabii onlara detaylıca konuşuruz. Hangisi olur, hangisi olmaz, hangisi uyar, hangisi uymaz ama yine Fenerbahçe'nin oraya mutlaka bir hamle yapması gerekiyor diyelim. Yani bugün mesela istatistiklerine baktım şimdi. Yani N'Golo Kante'nin gerçekten Murat abinin deyişiyle hani
2: pilli bebek,
1: pilli
2: ya.
1: Bebek yani kurmalı,
2: bırakıyorsun, gidiyor.
1: Kurmalı bebek gibi yine orta sahanın her noktasına seken topları gitti. Yani yanlış bir tane hareket aksiyon almaz mı bir orta saha oyuncusu? Yani sen söyledin galiba maçı seyrederken. Ya oraya nasıl gittin? Orada nasıl bittin?
0: Murat abi söyledi.
1: Hani her yerden N'Golo Kante çıkıyor ve bunların hepsini sanki hiç yorulmuyormuşçasına yapıyor.
2: Abi çöpü ilan edenlere selam olsun. Önce onu bir söyleyeyim yani. Aa Kante mi ya? Dünya Kupası'nda bile oynamadı ya. Baba yani oynamadı, ne yapacaksın? Dünya Kupası'nda oynamayınca kötü oyuncu mu oldu N'Golo Kante?
1: Sonra bakma da yani, o Fransa milli takımında da.
2: Fransa milli takımında havuzu biliyor musun mesela?
0: Bu arada
2: hani, kimler
0: bir
2: var?
0: Şey söyleyeyim, havuz olsa da
1: yine oyun süre almalıydı.
0: Yarısından daha iyi oyuncu.
2: Yani o gidenlerden de iyi. Atıyorum Kamavinga da yoktu mesela orada.
1: Evet.
2: Alınmadı. Yani olabiliyor.
3: Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş 6-2 mağlup ediyor Çorum Futbol Kulübü'nü. Aynı zamanda Ahmet Sportif faaliyetlerde Trabzon karşısında 2-1 kazanmayı başardı. İki maçı da ele alacağız. Önce Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafını ve Çorum tarafını ele alacağız. Bu skor nasıl ortaya çıktı? Derbi öncesinde böyle bir skor nasıl camiaya yansır? Bu takımın havasına iki maçlık arka arkaya gelen mağlubiyetlerden sonra bu durum nasıl yansıyacak? Hepsini konuşacağız. Ardından Aytekin Akay ile konuşacağız. Aytekin Akay ile Trabzonspor'u konuşacağız. Ahmet'i konuşacağız. İki tarafı da konuşacağız ama önce Alper Üstündağ ile beraberiz. Önce ev sahibi ile beraberiz. Önce kazananla beraberiz. Alper abi hoş geldin.
8: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler.
7: Açıkçası Alper abi klasik başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi 90 dakikada öncelikle saha içinde biz neler izledik? Ben 60 dakikayı izledim. Son 30 dakikada kanalı değiştirdim. İki maçı da takip etmeye çalıştım ama genel olarak ilk 60 dakikayı izledim ve gollerde de geri döndüm. Yani çok fazla, aslında daha fazla Beşiktaş'a hakimim. Alper abi bir 90 dakikanın genel yorumuyla başlayalım, sonra detaylandırırız tabii ki.
8: Öncelikle söylediğin şu başlangıca katılmıyorum. Bunu belirterek söylemek istiyorum. Hı hı. Beşiktaş iki tane arka arkaya mağlubiyet almadı. Adnan Deniz Kayatepe ile Alanya Spor'a Beşiktaş kaybettirildi. Zalgiris karşısında da rotasyon da Beşiktaş kaybetti. O rahatlıkla rehavetle beraber kaybetti. Yani eğer Adnan Deniz Kayatepe faktör olmasaydı Beşiktaş Alanya Spor'a yenilmezdi. Zalgiris karşılaşmasında da eğer ilk maçtan avantajlı skor olmasaydı bu kadar rahat oynayıp mağlup olmazdı. O yüzden hani şöyle bir imaj oluşturmayalım dinleyenlerin kafasında. Yani Beşiktaş iki tane mağlubiyetten sonra yarım düzine gol atıp ayağa kalktığı gibi bir durum yok. Beşiktaş zaten aynı Beşiktaş. Aynı tempoyla oynayan Beşiktaş. Ve gerçekten atanın da tutanın da iyi olduğu bir Beşiktaş var. Beşiktaş bir kere istiyor sevgili Can. Yani artık isteyen, coşkulu oynayan bir oyuncu grubuna sahip. Kendi saha ve taraftarı önünde taraftarını artık inandırdı. Yani ne olursa olsun bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyor Beşiktaş taraftarı. Doğru. İtalyano Hoca elini değdirdi. Kolej havasını oluşturdu. Ve gerçekten öylesine bir kolej havası oluştu ki Beşiktaş'ta. Yani yeni transfer Vlahovic çıkıyor. 4 tane gol atıyor. Bir tanesi sayılmıyor. Hat-trick yaparak sezona merhaba diyor. İnönü Stadyumunda Poku gol atıyor. Poku'nun golü sayılmıyor. Kaleci engelledi diye. Yani Beşiktaş bugün 6-2 kazandı ama 6-2'nin yanında da 2-3 tane sayılmayan golü var Beşiktaş'ın. Trossard bambaşka oynadı. Olaytan bambaşka oynadı. Murillo bambaşka oynadı. Yani oyuna dahil olan Miretti elinden geleni yaptı. Poku oyuna girdikten sonra 10 dakikalık bölümde kalitesini ortaya koydu. Yani Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Grupları da belli oldu. Beşiktaş diyor ki ben UEFA Avrupa Ligi'yle bu kadromla beraber daha güçlü şekilde yoluma devam ederim. Ligi de alırım elime sazı, iyi şekilde sonuna kadar götürürüm diyor. Artık sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Bundan ya 2 ya 3 hafta önce. Kimse artık Beşiktaş'ın Ekim'de Kasım'da havlu atmasını beklemesin.
7: Doğru.
8: Beşiktaş bu sene bambaşka oynuyor diye. Gerçekten bir kere öncelikli olarak Beşiktaş taraftarı artık İtalyan hocaya güveniyor. Takımına inanıyor. Ve işin en güzel bölümlerinden bir tanesi şu. Uzun süredir Beşiktaşlı İnönü Stadyumunda oynadığı maçta herhalde bu kadar rahat bir skor almamıştır.
7: Doğru. Çok yani, zaman olmuştu bu kadar rahatı.
8: Yani çok uzun zamandır herhalde seninle konuşurken hep eleştirilerle başlardık sevgili Can. Doğru. Bugün çok rahat şekilde başladık gördüğün gibi. Yani Vlahovic penaltı golüyle Süper Lig'e merhaba dedik. Ama ya o sonrasında 3 tane daha gol attı. Biri sayılmadı, hat-trick yaptı Vlahovic. Vlahovic için de ben Mario Gomez dediğimde bazı Beşiktaş taraftarları ya çok erken konuşuyorsun Alper Üstündağ demişlerdi. Ama Beşiktaş Mario Gomez'den belki bir tık daha ötesi bir futbolcuyu getirdi. Yaş itibariyle de Beşiktaş'ı uçuracak bir futbolcu getirdi. Yani derbi öncesinde açıkçası Beşiktaş

0: çok büyük moral buldu ve kadronun ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ki bana göre sevgili Can, bak ben sana şöyle söyleyeyim, her saniye, her dakika heyecan katan bir Beşiktaş var. Futbol oynamak isteyen bir Beşiktaş var. Golü bulmak isteyen bir Beşiktaş var ve kazanmak isteyen bir Beşiktaş var.
1: Ve izlemesi keyifli de bir Beşiktaş var abi. Onu da söyleyelim abi. Bir kere de ben eklemek istedim. İzlemesi de çok keyifli bir Beşiktaş var abi.
0: Aynen ve ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bu Beşiktaş'ı gerçekten futbol severler çok özledi. Yıllardır Beşiktaş'ın aslında oynaması istediği, Beşiktaş taraftarının görmek istediği futbol buydu. Beşiktaş taraftarı şu anda çok mutlu. Ama Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim ki daha Beşiktaş hazır değil. Ya Beşiktaş daha istenilen seviyede değil. Yani şunu söyleyebilirler. Ya nasıl istenilen seviyede değil? 6 tane gol attık, 3 tane gol attık sayılmadı falan. Ama değil. Rakip Çorumspor sevgili Can. Beşiktaş'ın seviyeyi ölçeceği takım Çorumspor değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendi saha ve taraftarının önünde böyle farklı bir galibiyet alıyorsan bu Beşiktaş'ın umut sinyalleridir. Takım tamamen 11'i haline, yani Poku'nun dahil olması, Trossard'ın tam hazır hale gelmesi, Vlahovic'in tam hazır hale gelmesi, işte Mirettin'in takıma dahil olması falan, bunların hepsi bir bütünleştiğinde, Beşiktaş istenilen seviyeye geldiğinde bambaşka bir Beşiktaş olacak ve o Beşiktaş bence bu sene ligin sonuna kadar da şampiyonluğu zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani hakikaten katılırım Alper abi. Bu arada yani anonsu yaparken ister isterseniz ben de kendime en azından ufak bir cümle kurayım. Beşiktaş'ı kötü oynadığını asla düşünmüyordum. Yani bana aşırı heyecan veren bir takım. Hatta burada birçok karşılaşmalara, dakika skorlara gelirken yani Beşiktaş'ın bu yapısı ben eğlenceli ve güzel bir futbol maçı izleyeceğimiz zaten vaadini verdiği için koşa koşa gelip burada karşılaşmaları aktarmaya çalışıyorum. Evet, %100 katılırım Alanya'daki hakemle alakalı sıkıntıları. Bugünle alakalı birazcık daha bazı şeyleri sormak istiyorum. Yani aslında şu anda eve giden Beşiktaş taraftarları birçok mesajlar da bize atıyorlar. Hatta bir dinleyicimiz şöyle demiş. Sesini duymak ne güzel sevgili Alper Üstündağ. YouTube'da da takip ediyorum demiş. Harika demiş. Kazan kaynıyor YouTube. İzlemeye devam demiş. Hatta şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz de demiş ki herhalde büyüğümüz Ercan Bey, Alper kardeşime çok teşekkür ederiz Alper abi sana bu şekilde demiş. Bizim de büyüğümüz herhalde Ercan Bey. Beşiktaş taraftarı olarak ben size tribün içinden bir kardeşiniz olarak söyleyeyim demiş. Biz hocaya ve takıma inanıyoruz. Bunu bir kenara koyalım. İlk mesajımda da ilk mesajınızda ne demişsiniz? Şöyle bakıyorum, uzun bir mesaj yazmışsınız. Takım güzel, hırslı, istekli demiş. Çorum takımı da tebrik ederim. İlk 45 dakikada sert oynadılar. İyi mücadele ettiler ama güçleri yetmedi. İkinci yarıda tamamen düştü demiş ilk mesajında. İkinci mesajında şöyle bakıyorum. Sürekli yan pas, geri pas yapan, oyunu kabul etmeyen bir Beşiktaş var artık demiş. Umarım Beşiktaş rehavete kapılmaz demiş. Avrupa'da da derin kadromuzla beraber iyi oluruz ve gruplara, daha doğrusu grupta o ilk 24'te kalırız ve ileriki turlara gideriz demiş Ercan Bey. Bu şekilde bir mesajı var. Alper abi ne dersin? Yani Avrupa şansına biraz dönmek istiyorum. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın kurası çok zor diye yorumlandı. Biraz da orayı konuşalım isterim. Tekrardan döneriz tabii ki Beşiktaş Çorum maçına ama Avrupa Ligi'ndeki kuraya ne diyorsun Alper abi ve genel olarak Beşiktaş'ın şansını nasıl buluyorsun Avrupa Ligi'nde abi?
0: Ya bu UEFA Avrupa Ligi'nde tabii Beşiktaş'ı yorumlayabilmek öyle kolay değil. Yani sonuçta rakibin kolay olup olmadığını lig başladıktan sonra anlayacağız. Fikstür şansı Beşiktaş'ın yanında olsun. En önemlisi bu. Yani kolay maçlar değil. 17 Eylül'de Marsilya maçı var mesela Beşiktaş'ın evinde. Yani evinde oynayacağı, ben bu tip maçlarda şunu söyleyeyim sevgili Can. Evinde oynayacağın maçları bir kere kazanacaksın.
1: Bak, anahtar orası diyorsun abi.
0: Tabii evinde oynayacağın maçları kazanacaksın. Yani Beşiktaş Marsilya ile ilk karşılaşmayı yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül'de oynayacak.
1: Hemen kontrol edeyim akıllı ekranımdan. Evet abi, 17 Eylül, doğru hatırlıyorsun.
0: 17 Eylül'de Marsilya ile oynayacak Beşiktaş evinde. Önce bir kere evindeki maçı kazanacaksın. Bir. Yani deplasmanları kenara koyuyorum. Sonra İngiliz ekibi var galiba, Crystal Palace oynayacaklar.
1: İç sahadaki sıradaki maç Crystal Palace, onun arasında Hoffenheim deplasmanı var.
0: Hoffenheim deplasmanı, Alman deplasmanı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bir Celtic deplasmanı olacak.
1: Doğru.
0: Sonrasında Hapoel bir maçı var iç sahada oynaması gereken ama bu güvenlik dolayısıyla muhtemelen Türkiye dışında oynatılmak isteniyor.

0: yani bu eğer oynanacaksa Almanya'da oynanmalı. Güzel. Yani UEFA'nın belirlediği bir yerde değil, Beşiktaş'ın belirlediği bir yerde oynanmalı.
1: %100.
0: Eğer Türkiye dışında oynanacaksa ikinci evimiz Almanya'da oynanmalı Opel 1 maçı. Başka bir yerde oynanmasını kabul etmemeli Beşiktaş. Ki bence İstanbul'da oynanmalı. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. Sonra en zor maçlarından bir tanesi Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen maçı olacaktır. Deplasmanda Union Saint maçı çok değişik ve sakat bir maç Beşiktaş için. İç saha karşılaşması. Sonra da zaten Omonia ile deplasmanda bir mücadele var. O da Güney Kıbrıs'ta aslında en enteresan maçlardan bir tanesi o. Çünkü biliyorsun Güney Kıbrıs'a buradan direkt uçuş yok.
1: Doğru.
0: Üzerinden uçuyorsun. Yani bir deplasmana gidiyorsun yani sonuçta. Kıbrıs diye kimse sevinmesin. Ama ben Beşiktaş'ın yani bu 8 farklı rakip içerisinde yani Marsilya maçı kolay olmaz. Fransızlar öyle kolay kolay teslim olmaz ama Beşiktaş da evinde kolay kolay teslim olmaz. Ve ben Marsilya maçını Beşiktaş'ın en azından 1 puan alacağını.
1: Peki.
0: Palas'ta oynayacağı maçtan 3 puan alıp 4 puan ulaşacağını.
1: Tamam.
0: Hoffenheim'de Almanya'da hiç kimsenin beklemediği şekilde bir futbolla Beşiktaş'ın oradan 3 puanla ayrılabileceğini.
1: 7 yaptık 3 maçta. 3 maçta 7 yaptık.
0: 3 maçta Marsilya'ya 1, Crystal Palace'a evde 3, Hoffenheim'a deplasmanda 1 verdiğin zaman otomatik olarak 5 puana ulaştın.
1: 5 yaptık, tamam, ben 3 duymuştum, özür dilerim. 3 maçta 5 puan yaptık abi. Celtic deplasmanı.
0: Sonra Celtic deplasmanı var. Celtic deplasmanında Beşiktaş'ın yine mücadele edeceğini ama 1 puanla oradan ayrılacağını düşünüyorum.
1: Peki, 6 yaptık.
0: Hapoel 1'i Beşiktaş milliyetçi duygularla kesinlikle yener.
1: 9. 9.
0: Beşiktaş. 9. Bayer Leverkusen deplasmanı çok zor. Bir mağlubiyet alabileceğini düşünüyorum açıkçası orada.
1: Peki.
0: Union Saint maçından 1, Omonia maçından da 3 puan alacağını düşünüyorum. 1,
1: 10, 13 yapar. 13'te takriben algoritmalara göre, geçtiğimiz yılların sonuçlarına göre Beşiktaş'ın 11 ila 16. sırada, yani ilk 24 potasında olacağını, ilk 8'e girmeyeceğini işaret ediyor. Buralardan bitirir Beşiktaş. 11-16 mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle sevgili Can. Beşiktaş'ın ilk 8'de değil ama ilk 24'te yer alacağını düşünüyorum UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Harfiyen katılırım Alper abi. Yani tabii ki farklı farklı düşüncelerim var arada skorlarla alakalı ama kesinlikle harfiyen katılırım. Ben de Beşiktaş'ın ilk 24'te kesin yer alacağını ama ilk 8'in zor bir ihtimal. Kur'an'ın da zor olmasıyla beraber ben de bu şekilde düşünüyorum. Bir transfer tarafına döneceğim Alper abi. Yani yaklaşık aslında 4 gün kaldı transferin bitmesine bizim ülkemizde ama Avrupa'ya yazdırmak adına 2 gün kaldı. Beşiktaş'ta böyle bir hamleler daha olacak mı? Olmalı mı diye sorayım. Transferi de sorayım, sonra oyuncu puanlamalarına geçeriz abi.
0: Bak sevgili Can, Beşiktaş o Attara ya da Rıdvan'la ya da Emirhan'la sol beki bir şekilde belki halledebilir. Ben sol bekin kesinlikle Beşiktaş'ta aksadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın kesinlikle bir sol beke ihtiyacı var diye hep söylüyorum. O hatta arada Rıdvan da bana umut vermiyordu ama orası bir şekilde halledilir. Ama kesinlikle Beşiktaş'ın ligi, Türkiye Kupası'nı ve Avrupa'yı en azından ara transfer dönemine kadar idare edebilmesi için mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Mutlaka. Bak, tecrübeli bir stopere ihtiyacı var. Diyeceksin ki bunu niye güvenerek söylüyorsun? Yahu Çorum Spor'un hali belli.
1: Evet.
0: Sen adamları hallaç pamuğuna çevirdin sahanda ama Doğru. İki tane gol yedin.
1: İki
0: gol de evlere şenlik.
1: Çok katılırım.
0: Savunma hatalarıyla dolu.
1: Çok katılırım.
0: O yüzden Beşiktaş'ın kesinlikle orayı idare edebilecek bir Zago ya da bir Ronaldo tadında bir stopere ihtiyacı var. Eğer bu stoperi almazsa Beşiktaş orada çok sıkıntı yaşar, benden söylemesi.
1: Peki böyle bir tasarruf var mı? Onu soralım, bir istihbarat var mı Alper abi?
0: Valla istihbarat konusunda biliyorsun sevgili Can. Ben Salah'tan sonra pek girmiyorum bu işlere.
1: Olsun yani, yani en azından isim olmasa da yani yönetimin böyle bir gayreti olacak gibi hissediyor musun
0: var,
1: diye soruyor.
0: Gayreti var. Evet, bir stoper almak istiyor. Zaten İtalyan hoca da bunu çok net istiyor. Yani bir stoper yani alacak diye bir şey yok sevgili Can. Almak zorunda. Beşiktaş yönetimi bir stoper almak zorunda.
1: Öcal Bey de katılırmış bu arada Alper abi.
0: Bak sevgili Necmi Tural yazmış. Yani çok sevdiğim bir kardeşimdir, Beşiktaşlı, tribünlerdendir. Alper Üstündağ dediğine harfiyen katılıyorum demiş. Beşiktaş şu an istediğimiz seviyede değil. Aynı seviyede, aynı seviyede olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var demiş.
1: Yani 6 gole rağmen üstüne daha koy.
0: Lütfen abi. Ekmine diyor ki 14 puan alır diyor UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş diyor.
1: Olabilir. 14 de bence realistik yani. 12-14 aralığında olacağını ben de inanırım.
0: Yani ben 13 dedim. 14 de olabilir. Sıkıntı olabilir. Değil ama daha iyi. Beşiktaş'ın yolu emin adımlarla alabilmesi için bugün Çorum karşısında yenilen golleri İtalyan Hoca gördükten sonra hemen gece 12 itibariyle 1 Eylül girer girmez Sayın Serdadalı ve Önder Özen'le yapacağı kritik toplantı sonrasında hemen stoper istiyorum demesi gerekiyor. Hemen
1: stoper.
0: Vakit kaybetmeden. Peki. Vakit kaybetmeden ki bunu günlerdir hem Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda hem Alper Üstündağ ile Kazan Kanyol Instagram hesabımda hem de senin programında sevgili Can ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Doğru mu?
1: Doğru. Ve ben de %100 katılırım bu arada. Kesin gerekiyor bence ama şu kesinlikle, bence burada kritik.
0: Kesinlikle bak hep şunu söyledim. Bir merkez orta sahaya bir kanada ihtiyacı var Beşiktaş'ın dedim.
1: Doğru.
0: Miretti'yi aldılar. İş tamam. Koku'yu aldılar. İş tamam. Sol bek ve sol stoper nerede?
1: Doğru.
0: Alınması gerekiyor. Bak sol beki de bir şekilde çözersin. Ama stoperde çok tecrübeli, orada kaptanlık görevini yapabilecek. Bak kimse yanlış anlamasın. Kaptan demiyorum.
1: Savunma liderliği.
0: Kaptanlık görevini yapacak bir isme ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'deki Şiklinar tarzı bir stopere ihtiyacı var.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da Sanchez tarzı bir stopere ihtiyacı var. Yani tecrübeli, sağlam, kontra ataklarda topu kesebilecek, geriden oyunu kurabilecek, ön liberolara yardımcı olabilecek, kaleciyle orta saha arasındaki o köprüyü kurabilecek bir stopere ihtiyacı var. Eğer almazsa bunu kenara yaz. Beşiktaş sıkıntı yaşar savunmada.
1: Kesin katılım.
0: Bugün karşısında yenilen gollerden belliydi zaten. Özellikle ikinci gol.
1: İkinci gol.
0: Kabus gibi bir gol ikinci gol.
1: Peki teknik açıdan bir soru soracağım Alper abi. Yani sahanın çimenin kokusunu o seviyeleri bilen birisi olarak yani saha içi futbol gözüne de çok inandığım için abi. Sol stoper mi sağ stoper mi lazım?
0: Sol stoper lazım.
1: Yani solak bu tanımın solak olanını lazım. Doğru muyum abi?
0: Sol stoper lazım. Neden sol stoper lazım? Çünkü sağda Calo ve Murillo bu işi kıvırıyor.
1: Tamam.
0: Ama sol tarafta Emirhan'la Rıdvan ya da Oğuzhan'la bu işi kıvıramıyor.
1: Yani katılırım.
0: Ondan dolayı Beşiktaş'ın mutlaka bir stopere ihtiyacı var. Ve ben bak şunu çok net söylüyorum sevgili Can. Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın önlem alması gereken en önemli mevkisi sol taraf.
1: Yani Arki Brown Oğuz Aydın kanadı mı?
0: Hayır.
1: Önlem alması için sol kanadı.
0: Hayır.
1: Tam ters kanadı. Semedo
0: tam
1: Greenwood.
0: Kanadı. Semedo ile
1: Greenwood.
0: Evet. Semedo ile Greenwood'un geleceği yer Beşiktaş için tehlike çanlarının çalacağı yerdir. Şimdiden bunu not et. Haftaya bana sorarsın.
1: Peki soracağım. Haftaya da soracağım Alper'e.
0: Umuyorum yanılırım. Ama bakalım. Söylüyorum. Başını yakalayamayanlar olabilir. Ya 6-2 yenmişiz. Ne diyor bu Alper üstünde? Ne Beşiktaş'a sallıyor falan. Aman yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii canım.
0: İsteyen, her saniye, her dakika golü arayan daha iyi noktaya gidecek. Bundan sonra Ekim-Kasım ayında asla bir havlu atacak modelden uzak. Tamamen coşkuyla oynayan bir futbolcu grubu. Olaytan'ın, Rosart'ın, Vlahovic'in, Poku'nun, Miretti'nin, Murillo'nun, Orkun'un hepsinin performansının üst düzey olduğu, kendi saha ve taraftar avantajının nasıl kullanılacağı bir maç izledik. İtalyan hocanın takıma değdirdiği el fazlasıyla hissettiriliyor. Ama tekrar söylüyorum, daha Beşiktaş istenilen seviyede değil, Çorum maçı da bir ölçü olamaz.
1: Peki.
0: Havaya girmeden sakin ve sabırla devam etsin Beşiktaş.
1: Alper abi şimdi çok kısa yaklaşık bir 5 dakikalık süremiz var. Biraz sonra tabii ki hem Ahmet Trabzonspor maçını konuşacağız hem de tabii ki flash açıklamaları ve teknik direktör değerlendirmelerini sizlere vereceğiz. Ama Alper abi Beşiktaş tarafında oyuncu puanlaması istiyoruz. 10 üzerinden Nübel dersek bu akşam için. Alper üstünden.

0: ufak bir hatta bir problemimiz olmuş. Alper Üstün daha birazdan hattımızda olacak ki Alper abi de hazırmış. Alper abi de hattımızda şu anda, sesi de gayet iyi geliyor. Hemen hatta bağlıyoruz. Alper Üstün daha tekrardan hoş geldin.
1: Tam oyuncu puanlaması dedin, sesin gitti.
0: Aynen öyle. Şimdi de gayet iyi geliyor sesin Alper abi. Şu anda bir problemimiz yok. Alexander Nübel'le başlayabiliriz abi.
1: Yani Nübel bir kere sezon başında gol yemeyen kaleci unvanıyla kaledeydi. Ama savunmaya ayak uydurunca yediği gollerde ben hatası olduğunu düşünmüyorum Nübel'in. Hı hı. Ama yine de sonuçta yediği 2 gol var. 10 vermen mümkün değil. 8 diyelim.
0: 8 diyelim. Amir Mourinho diye devam edersek.
1: Mourinho attığı golle, oynadığı futbolla, sağ tarafı kullanışıyla 9 puanı hak etti.
0: 9'u verdik. Agbadu-Calo ikilisine ne deriz?
1: Agbadu-Calo ikilisi çok uyumluydu ama yenilen özellikle ikinci gol sonrasında puanlarını bir anda 7'ye indirdiler.
0: 7'ye indirdiler. Rıdvan Yılmaz'la devam edersek.
1: Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz haftaki Rıdvan değildi ama fena da değildi. Yine de 7'de kaldı diyelim.
0: Peki, savunmada Amir Mourinho sivrildiğini anlıyoruz puanlarla. Orta alanda Salih'i sorarsak, Salih Özcan.
1: Salih Orkun tamamıyla Salih 8, Orkun 9.
0: Salih 8, Orkun 9. Olaytan kaç alır?
1: Olaytan çok istekliydi, çok arzuluydu ama bazı noktalarda top kayıpları oldu. Yine de hem attırdığı gol olsun hem oyun kurucu özelliklerini iyi kullanmasından dolayı o da bu maçta 9 puan hak etti.
0: Peki kanatlara gelecek olursak Vaslav Černý ve Trossard.
1: Černý'e 9 vermeyi çok isterdim ama şu artık kapalı tribün önünden oyundan çıkma huyundan vazgeçmesi lazım. Bundan dolayı bir puanı kesiyorum, 8 alıyor Černý.
0: Peki. Yani
1: şu huyundan vazgeçmesi lazım. Artık sen Sergen Yalçın döneminde değilsin ya. Artık sen İtalyan hocayla beraber bambaşka bir havaya girdin ya. Bırak artık şu kapalı tribün tarafından çıkmayı. Doğru. Gel orta sahadan yavaşça çık, oyunundan alkışını al.
0: Doğru. Gerçekten katılırım. Peki ileri hatta Dušan Vlahović 10 alır mı abi?
1: Yok, 10 almaz. Dušan Vlahović 10 almaz ama yani Dušan Vlahović gerçekten o da 9'luk oynadı açıkçası. Ben pek 10 vermem biliyorsunuz.
0: Evet. Hat-trick olduğu için sordum ya. O yüzden biraz soruyu o şekilde sormak istedim.
1: Ben pek 10 vermem ama bugünün yıldızı Vlahović olduğu için herkesten biraz bir farkı olsun, ona 9.5 verelim.
0: 9.5 peki. Alper abi kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim her zaman için. Sağ ol, var ol abi.
1: Trossard'ı sormadın ama.
0: Trossard'ı da evet, özür diliyorum. Leandro Trossard'a da değinelim. Lütfen abi.
1: Trossard biraz daha zamana ihtiyacı var. Fena değil. İstekli o da ama o da 8 puanı aldı. Beşiktaş iyi yolda. Cumartesi günü Fenerbahçeli futbolcular Kadıköy'e bekliyoruz diyerek Beşiktaşlı futbolculara mesaj gönderdiler ya.
0: Evet.
1: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak. Bunu da söyleyeyim.
0: Bu iş Kadıköy'de Fenerbahçe için çok kolay olmayacak cümlesi aslında final cümlemiz oldu bugünlük. Alper abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların dolayısıyla.
1: Herkese iyi geceler diliyorum sevgili Can. Seninle yayın yapmak keyifli.
0: Bir mukavele abi. Sağlıcakla kal, hoşçakal abi. Evet, Alper Üstündağ ile beraberdik. Alper abi de bizim için çok çok değerli bir isim. Birazdan Aytekin Aka ile beraber olacağız ki Aytekin abi de yavaştan bakalım müsait miymiş, bir kendisine bir bağlanabilirsek Aytekin Aka ile devam edeceğiz. Onun haricinde eğer müsaitliği yoksa oyuncu röportajlarıyla devam edeceğiz. Ardından Aytekin Aka'ya müsait değilse ardından oyuncu röportajları sonrasında alırız bir dilimde ki Aytekin abinin şu anda ufak bir işi olduğunu anlıyorum. Başlayalım, Beşiktaş tarafıyla başladık zaten. Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubunda Olaytan'la başlayacağız. Üzerine Vlahović'in açıklamaları gelecek.
2: Olaytan bizimle birlikte 6-2'lik etkileyici bir skor var. Bugün Beşiktaş son iki resmi karşılaşmada alınan mağlubiyete bir cevap verdi diyebilir miyiz? Bugünkü oyunun doğruları nelerdi Olaytan için ve takım için?
3: As he said, big win to the team today and to the Beşiktaş community. After two losses in a row, I think we reacted fast because Beşiktaş is not a small team that we need to lose many games before we win another one. So nice reaction from the boys and we fight from the first whistle to the last whistle. So we need to continue like this and we're looking forward for the derby on Saturday.
4: Sizin de dediğiniz gibi oldu bugün. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Camiamız için

0: mutluluk verici bir maç. İki mağlubiyet üst üste aldıktan sonra hızlı bir reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste mağlup olacak ya da çok fazla mağlubiyet alacak bir takım değil asla. Güzel bir reaksiyon oldu bu anlamda da. İlk düdükten son düdüğe kadar kararlılığımızı koruduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiyi bekliyoruz.
1: Vincenzo Italiano ile birlikte orta sahada bir üçlü oluştu. Orkun, Salih ve Olaytan. Geçen hafta bu üçlü bozulmuştu ve Beşiktaş'ın o organizasyonunda eksikleri görmüştük. Bu üçlü neler vaat ediyor Beşiktaş adına önümüzdeki haftalarda ve haftaya da önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe derbisi neler söyler?
2: Yeah, in the last game, the coach tried to change the team because we won 3-0 here. So we need to rest some players, like the captain, he played so many games in a row, so he need to rest. And for me, I think this is normal thing. We change the team. When we change the team, we need to know what to do if the starters are not playing. So we just need to continue in this way. And looking forward to the derby, and we think we're going to go there and take the 3 points. So we are looking forward to the derby.
0: Son maçta hocamız bazı değişiklikler yaptı. 3-0 galip geldiğimiz bir ilk maçtan sonra takımda bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldı. Kupa maçları olacak, Avrupa maçları olacak. Bu durumlarda oyuncuları dinlendirme ve rotasyon benim için normal şeyler. Takımda değişiklik olması da normal. Takımda bu değişikliklerin olduğunda neler yapmamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Ama bugün kazandık. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Böyle devam etmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz ve derbiden de 3 puan almayı hedefleyeceğiz. Derbiyi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Ve maçın yıldızlarından bir tanesi diyebiliriz. Welcome. Congrats. Thank you. Beşiktaş çok bekledi. 2 aylık bir süreçti. Transfer süreci. Beşiktaş forvetini bekledi. Bugün Beşiktaş'ın forveti sahadaydı. 6-2'lik skor var. Oyunu değerlendirmesini soracağım. Ardından tabii daha detaylı bir röportaj olacak.
3: Yes, of course. First of all, I would like to congratulate with the team, with the coach, with all the staff. I think that we deserve a win. We are working hard in these days. Also, we were coming from two defeat against Alanya and against Žalgiris. So we weren't happy, and I think that we did a good game today before the very important game on Saturday, and we hope to keep going like this. Of course, I would like to thank to Orkun. I think that this hat-trick is that he influenced the most because he let me shoot the penalty for my first goal. So I would like to thank him, and I hope that we're gonna do big things together. Also to all the team for outstanding performance.
0: Öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum. Hocamızı, hocalarımızı, herkesi, tüm çalışanlarla beraber, tüm camiayı tebrik ederek başlamak istiyorum sözlerime. Bugün galibiyeti hak ettik. Çok çalışıyoruz. Alanya ve Žalgiris maçlarında aldığımız 2 mağlubiyetin sonrasında bugün bu maça çıktık. Bu 2 mağlubiyetten dolayı asla mutlu değildik. Ama bugün iyi bir oyun oynadık. Pazar günü önemli de bir maçımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Ben ayrıca Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü hat-trick'imde onun etkisi büyüktür. İlk golümü penaltıdan attığım ilk golü o bana hediye etti. Onun sayesinde o golü attım. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Daha büyük şeyler yapacağız. Daha büyük şeyler başarabiliriz. Bugün takımı da harika performanstan dolayı tekrar kutluyorum.
1: Kendisi de bahsetti. Hat-trick'inden bahsedeceğiz. Serie A kariyerinde 2 hat-trick'i var. Bir tanesi Fiorentina ile birlikte ama Vincenzo Italiano yönetiminde. Bugün Süper Lig'deki ilk 11 karşılaşması yine Vincenzo Italiano ile birlikte. Hazır bir şekilde geldiğini, aslında transfer olduktan sonra da oynamak istediğini söyleyerek dile getirmişti. Şunu sormak istiyorum. Vincenzo Italiano ve Dušan Vlahović arasındaki kimya bugün sahaya yansıdı ama o neler söyler?
3: Oh, I would like to thank him for everything. He wanted me here. He spoke with me when he arrived at Beşiktaş. When also during the summer, we were in the contact always. Also when I left Fiorentina, we were speaking very often. It's obviously the coach who believes me. I believe him. He probably know what I can do, and I'm ready to give everything for him. Of course, I will need a little bit of time because I didn't play a lot. Last year I had an injury. Then I come back just for 5 games. Then I had also 2-3 months of that I didn't play. Of course, during the summer, and I'm getting ready. I'm very happy for this hat trick. And as I said, all thanks to the team, to the coach, to the fans. Fans, they are in the positive way. They were crazy. They support us all the game from first to the last minute, and we are very thankful for that. I don't know about the coach. Obviously, it's a big chemistry. I love him, and as I said, I'm ready to give everything for him and for the team, of course.
0: Hocamıza her şey için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Beni çok istedi. Çok fazla konuştuk kendisiyle gelmeden önce de. Yazın da sürekli iletişim halindeydik. Aslında Fiorentina kariyerimden sonra da iletişimi hiç koparmadık. Fazlasıyla konuşuyorduk. Bana inanan bir hoca, ki ben de kendisine çok inanıyorum. Benim yapabileceklerimi biliyor. Ben de onun için elimden geleni her zaman yapacağım. Tabii ki bana bu arada bir zaman da lazım. Çünkü geçen sene bir sakatlık yaşadım. Sonrasında döndüm. Bir 5 maçlık süre zarfından sonra tekrar sakatlık yaşadım. 3 ay oynayamadım. Araya yaz tatili de girmiş bulundu. Ama şu anda hazırlanıyorum. Geri dönüyorum. Bugün de 3 gol attım. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takımımıza, hocamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün inanılmaz pozitifti, çok olumluydu. Çılgın bir taraftar grubu vardı bugün tribünlerde. İlk dakikadan son dakikaya kadar susmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocayla aramızda da büyük bir kimya var. Kendisini çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinden gelen her şeyi yapmaya da hazırım.
4: Evet, Beşiktaş'ta Olaitan ve Vlahovic'in açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi Trabzonspor'a doğru rotayı kırıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşması 2-1 Ahmet'in üstünlüğüyle noktalanmıştı. Aytekin Akay hattımızda. Aytekin abi, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
4: Çok çok teşekkür ediyoruz ki bugün öncelikle ilk sorumuz şu olacak abi. Karşılaşmanın skoru ve oyunu birbirine paralel miydi? Onu sormak istiyorum ve 90 dakikada saha içinde biz tam olarak neyi izledik diye soracağım önce.
5: Yani Ahmet mağlup olsaydı haksızlık olurdu. Doğruya doğru. Trabzon ilk yarıda %100 ile oynadı. %100 ne? Bir şut bir gol. Yani bu Trabzonspor adına utanç verici. Gol olmuş olsa dahi koca ilk yarı tek şut atabilen takım büyük takım olamaz. Yarışamaz da. İlk yarı için söylüyorum. İkinci yarı, ilk yarının sonunda hani Ahmet beraberlikle içeri giderek bence avantajı orada kaptı. Ve ikinci yarıda Trabzonspor ilk 10-15-20 dakika hareketliydi, önde oynamaya başladı. Fakat şunu göremediniz Fatih Hoca, takım önde oynadıkça iyi. Ama ne zaman aklında savunma yapayım, aman gol yemeyeyim, bu tarz kuruntular oldu mu Fatih Hoca'nın, işte takım yeniliyor. Çok normal. Maçın hakkına yakın sonuç oldu bence. Yani maçın hakemi bazı kararları, ya bu ceza sahasındaki ellerde, şimdi futbolcu orada, evet kol açık, top da vuruyor, doğru, ama burada futbolcu orada çok vücuduyla ilgili çok bir şey yapamaz yani. Bunların UEFA'da, FIFA'da artık neredeyse bir şekilde penaltı olmaması lazım. Yarın Trabzon'un lehine de olabilir, olmaması lazım. Çünkü futbolcu orada elini hiçbir şey yapamaz yani. Çünkü vücut açısı farklı. O açıda elini saklayamaz, gizleyemez. Ama Ahmet'in Trabzon'dan farkı şuydu. Daha az yetenekli ama daha kompakt bir oyun oynayan takımdı. Maçı isteyen takımdı. Sahanın her yerinde olan takımdı. Bir kere kendi sahalarında olsun olmasın maçı istediler mi? İstediler. Trabzon saha içindeki yanlışlarını söylemeye gerek yok. Şöyle, kenar yönetimi çok zayıf. Yani Fatih Hocam'a buradan selam gönderiyorum. Fatih Hocam bizi eleştirdiğimizde bizi bize bir sürü şeyler yani karşı karşıya da geliyordu bazı ortamlarda, ya eleştirme ya eleştirme.

0: Herkes eleştirilir. Eleştirilmeyecek hiç kimse yoktur. Herkesi eleştirirsin arkadaşlar. İş yerinde, fabrikada, futbol sahasında, lokantada, kafede fark etmez. Eleştiri olur. Biz burada art niyetli değiliz. Kenar yönetimi şudur. Kenar yönetimi 12. adamdır. Sen 12. adam olacaksın takımın ve maçı alıp Trabzon'a döneceksin. Şimdi sen Fenerbahçe maçın ilk maçta Trabzon'a maçı vermeyecektin. İkinci doğru. maçta hadi penaltılar, kırmızı kartlar neyse dağıldın gittin. O şekilde takım dağılmaması lazım. Bakın bunlar hep teknik adam olayları. Geldik döndük Diyarbakır'a geldik döndük. Sen 1-0'dan 2-1 yapmayacaksın. 1-0'ken bile yani potansiyel galip gelecek takım Ahmet'ti. Yani doğru. Biz televizyondan izlerken dedi ki Ahmet herhalde 2-3 yapacak bu akşam. Bak Trabzon 1-0 öndeyken potansiyel olarak maçı kazanmayı gösterir. Yani ben maçı kazanır mı gösteren yine Ahmet'ti. Üstelik orta alan yani bir caddesi vardı. Caddede olan çünkü çok mücadele etti ileride. Çok Trabzon'a göre takım hani şey olarak söylemiyorum para gücü diye değil ama her oyuncusu 2 kişilik 3 kişilik oynadı iyi alan kapattı ya en basit Fatih Hoca ile şu an seninle değil de Fatih Hoca ile sohbet ediyorum diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Hocam bu takıma hiçbir şey yapma 3 pas yaptır ya bir üçgen kurdur ya. Ya sadece bir üçgenini izleyelim hocam derdim yani. Hiçbir şey istemiyoruz hocam. Bir maçta bir üçgen kurmasını izlet bize başımın üstünde yeri var derdim. Şimdi en basitinden birkaç pas yapıp bir üçgen kuramıyorsa bir takım temel futbol yetilerini kaybetti. Ki bu takım bakın bu takım ligin majör takımlarından biri olur. Ama kenar yönetiminden kaynaklı sorunları var. Geçen hafta biliyorsunuz Fatih Tekke ben gittim.
1: Tam onu soracaktım. Yani Fatih Tekke'nin bu istifa kararı sonra camianın içinde bu durumun karşılanması ve sürece Fatih Tekke ile devam etme kararının alınması. Bugün sahaya etki etmiş midir? Trabzonspor'daki şu andaki içerideki huzurla alakalı bir problem var mıdır diye sormak istiyorum abi.
0: Maçın sonucu diyelim ki 2 Trabzon 1 Ahmet olsaydı da şunu söyleyecektim. Fatih Hoca'nın bu gitgelleri futbolcuları olumsuz etkiliyor. Yani bir basın toplantısında beni kovarlar diyor. Öbür basın toplantısında tam istifa etmek, tam kovulmaklık takım diyor. Bir maçtan sonra ben gidiyorum diyor. Sonra ben geri döndüm diyor. Bak bunlar bu gitgeller futbolcuların kafasını karıştırır. Bunlar o sahaya çıkan oyuncunun ne olur şimdi oyuncu şunu düşünür ya bu hoca gidiyor mu geliyor mu ne olur bu kafası sen lidersin liderin kafası karışıksa o arkadaki herkesin kafası karışık demektir.
1: Katılırım.
0: Teknik direktör takımın lideridir camianın da lideridir bakın Fatih Terim Galatasaray camiası için neyse işte Erkut Kocaman bunlar lider yani sadece takımlara değil 11 kişiye 25 kişiye değil bütün o camialara liderlik yaparlar. Bu anlamda Fatih Hoca bu liderlik konusunun çok uzağında onu geçtim. Teknik adamlık yetileri noktasında çok eksikleri var. Bakın 1,5 sene önce bunları söylediğim için mutluyum huzurluyum. Keşke böyle olmasaydı. 1,5 sene önce ki eleştirilerimiz aynen kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta Fatih Hoca hani benim de maçtan sonra istifa etmesi yani basın toplantısı odasına ya da yayıncı kuruluşun gazeteci arkadaşımıza Yunus Emre'sine ben istifa ettim demesi bana da şık gelmedi. Birkaç gün sonra istifa edebilirdi. 2-3 gün sonra da Trabzon'a dönerdi istifa açıklaması yapardı. Hemen sıcağı sıcağı benim de hoşuma gitmedi. Lakin böyle bir karar vermişse kafasında zaten orada ne diyor? Bu takımın önü açık diyor. Bu takıma ben el fileniyim demek istiyor. Siz beni öyle görüyorsunuz ben de böyle kendimi böyle görüyorum. Bu anlamda bana müsaade edin gideyim dedi. Aslında başkan bırakmayınca başkan ve işte bazı işte kanaat önderleri diyelim ağırlayabilirdim neyse bırakmadı. Şimdi Trabzon'da İbre başkana döner. Başkan eleştiri yer bu işten çok fazla eleştirilir söyleyeyim. Sen bu Fatih hocama gitme kal, işte dünya

0: ne kadar biz Ferguson'umuz ol diyenler de şimdi bu söylemlerinden vazgeçecektir. Trabzon'da Trabzon takımı başka bir teknik adama gidecek.
1: Yani, Trabzonspor takım başka bir teknik adama gidecek. Yabancı bir isim mi?
0: Ya, bence yerli Yaşanol Güneş ve Abdullah Avcı bu iki isimle birine gitmek zorunda. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Gitmek zorunda. Yoksa 13-14-15'lerde dolanır durur.
1: Peki şunu sormak istiyorum Aytekin abi. Şimdi tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz ama yani Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl genelde maaş dengesini çok titizlikle ayarlayan ve çok net bir şekilde gençlerle oluşan bir kadrosu vardı. Tabii ki tecrübeli isimler vardı ama maliyet bakımından bugünkü Muhammed Salah kadar kazanan, Fabinho kadar, Onana'nın şu anki mevcut kontratı kadar kazanan oyuncuları yoktu. Yani bu durum oyuncu grubundaki bir huzursuzluk mu yarattı ve bu huzursuzluğu Fatih Tekke yönetememek istediği için mi? Yani biraz onun eksikliğini hissettiği için mi aslında ayrılmalı diye sormak istiyorum. Psikolojik faktörler var mı bu işin içinde diye soracağım.
0: Ya Fatih Hoca'nın yani sürekli kafasındaki o gitgeller hep vardı zaten. Yeni değil. İlk geldiğinde de vardı. İlk geldiğinde siz bilmiyorsunuz da ben biliyorum. Yani gitmeli kalma arasında ilk 3-5 hafta.
1: Doğru.
0: Ne olacak ne olmayacak belirsizdi. Kendisini hep pamuk ipliğine bağlı görüyordu Trabzon'da. Muçi geldi, işler değişti. Onaçu geldi, işler değişti. Fatih Hoca yürüdü gitti. Yani kaldı takımda bir şekilde. Şimdi bakıyorsun takımda en az kazananlardan biri Vibu.
1: Evet.
0: Ve takımın en iyisi. Yani normalde Vibu hani az kazanıyorum, dur topu ayağımı uzatmayayım falan. Bunlar her takımda olabilecek şeyler de ben bu konunun şu anda ikinci, üçüncü, hatta bu konunun hiç konuşulmadığını da düşünüyorum. Futbolcu kontratına göre bazıları iyileştirme yapıldı, yapılacak. Onları da biliyoruz. Bazı oyuncular iyileştirme yapıldı, bazıları da yapılacak. Fatih Hoca'ya da yapıldı iyileştirme. Bu konu değil de bence biraz daha fizik, mental anlamda takımın sorunu. Yani sportif sorunları var. Sportif sorunlar da ancak sportif kafayla bakan teknik ekiple halledilebilir sorunlar. Bence daha hazır, daha işini bilen, becerileri yüksek, deneyimli bir teknik adamla Trabzon 1-2 haftaya anlaşır diye düşünüyorum.
1: Peki son bir soru daha sormak istiyorum Aytekin abi. Yani transferin bitmesine yaklaşık 4 gün kaldı. 2 gün içinde de Avrupa listelerine yazılma durumu var. Yani Avrupa transfer piyasası bittikten 1 gün sonra aslında bir fırsat transferi penceresi açılıyor Türk takımları için. Çünkü 1 günlük o ara sonrasında Avrupa'ya oyuncu listesine yazılabiliyor. Trabzonspor'da transfer bitti mi? Yoksa bir hamle bekler miyiz abi?
0: Bence bundan sonra hamle olmaz. Tek hamle var, santrafor transferi yaparsa yapacaklar. Onu da şu ortamda yapamazlar çünkü kadrodaki bazı oyuncuları fesih yapmaları lazım. Fesih oyuncuların hepsi paralarını tam istiyor. Dragoş'tur, Lundstrand'dır, Mendy'dir ve Savic'tir. Bunların hepsi paralarını verirseniz fesihe yanaşıyorlar. Vermezseniz hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Bu durumda Trabzon transfer santrafor bölgesine transfer yapma isteği var ama bunu becerecek zamanı da yok. Takım içindeki sayısal fazlalıktan dolayı bunu da yapacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler, dinleyicilere saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi de biraz sonra Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinleteceğiz ama ondan önce Vincenzo Italiano'ya gidelim. Bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Bunu da her seferinde sizlere aktarmaya çalıştım gün içinde. Tabii ki zaman zaman Trabzonspor taraftarları neden bize az konuştun? Zaman zaman Beşiktaş taraftarları neden bize az konuştun? Şeklinde bize tabii ki geri dönüşlerini yazıyorlar ama inanın ki iki takıma da o kadar fazla yetişmeye çalışıyoruz. Bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maçlar aynı anda olduğu vakitlerde bizler adına da yayını kontrol etmek, bir tarafın en azından kalbini kırmamak gerçekten zor oluyor. Elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz diyelim. Vincenzo Italiano hazırmış. Italiano hocaya gidiyoruz.
2: Ders maç maçın ardından Vincenzo Italiano bizimle birlikte. 6-2'lik bir skor, etkileyici bir skor ve bugün Beşiktaş'ın oynadığı oyunu hoca nasıl yorumlar? Beğenmediği yönler var mıydı 6-2'lik skora rağmen? Bugünkü 90 dakika için neler söylüyor hocam?
3: Dico che è stata una grande reazione a quelle partite dove non siamo riusciti a fare bene. Aspettavamo questa partita per dimostrare che siamo diversi e oggi l'abbiamo fatto bene in concretezza, finalmente siamo riusciti a fare tanti gol. E l'unico aspetto che un po' non mi è piaciuto è che quando abbassiamo un po' l'attenzione, abbassiamo un po' l'intensità e concediamo qualcosa all'avversario. Però siamo alla terza giornata, lavorare, crescere, aggiustare, migliorare. Però oggi volevamo i tre punti e ci siamo riusciti, e questo è un aspetto importante.
4: Bugün bence çok büyük bir reaksiyon gösterdik. Çünkü bundan önceki maçlarımızda istediğimiz sonuçları almadık. Ve bugün de kendimizi göstermek istiyorduk. Bunu da başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bitiricilik konusunda bugün de hep söyleniyordum biliyorsunuz. Bugün de çok iyi bir şey çıkarttık bitiricilik konusunda. Ama beğenmediğim tek bir şey var, o da birazcık ritminizi, temponuzu ve konsantrasyonunuzu düşürdüğünüz anda rakibe şans veriyorsunuz, onlara pozisyon veriyorsunuz. Tek bu bölüm hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Şu anda ligin 3. haftasındayız. Daha çok çalışıyoruz. Çalıştıkça da gelişeceğiz. Ben buna yüzde yüz inanıyorum. 3 puanı bugün çok almak istiyorduk ve aldığımız için çok mutluyuz.
2: Hoca skora da değindi. Bugün en farklı karşılaşmasını da geçirdi Beşiktaş yönetiminde, ama bugün baktığımızda hocanın maç önünde söylediği gibi konsantrasyonumuzu ve birlikte oynama tutkumuzu göstermemiz gerekiyor demişti. Bugün oyuncular bir pozisyon sonrasında, 36. dakika sonrasında yanlış hatırlamıyorsam, 4 kişi aynı topa baskı yaptı kaybedilen top sonrasında. Orkun Kökçü Vlahovic'e penaltıyı bırakıyor ki Vlahovic de Orkun Kökçü'ye teşekkür ediyor. Bütün oyuncular belki de hocanın istediği her şeyi sahaya yansıttı, ama Vlahovic'i sormak istiyorum. Hoca Vlahovic'i belki en doğru kullanan teknik adamlardan bir tanesi. Bugün ilk kez 11'de çıktı Süper Lig'de ve hat-trick yaptı. Hoca neler söyler Vincenzo Italiano ve Vlahovic ikilisi için?
3: Io dico che confermo quello che ho detto quando è arrivato Dusan, che è arrivato un attaccante di grande valore, ancora molto giovane, quindi è stato un acquisto importante anche per la società, un ragazzo che ha ancora fame, ancora voglia di dimostrare, e sono contento che lui si sia unito a questa avventura, a questa nuova stagione al Beşiktaş. E se inizia ad essere questo, ad avere una condizione fisica al top, per noi può essere un grande terminale offensivo. Quindi io ho spinto tantissimo per convincere la società a puntare su di lui, ci siamo riusciti a portarlo qua, speriamo che lui si ripeta in altre partite come è stato oggi, perché l'attaccante deve fare gol e oggi è stato molto molto bravo sotto porta.
4: Bundan önce söylemiştim. Gerçekten çok değerli bir forvete sahibiz artık. Duşan'ın gelişiyle beraber çok genç bir oyuncu ve bence kulüp içinde çok önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Hala çok aç biri. Aynı zamanda kendisini çok göstermek istiyor ve aramıza geldiği için, bu macerada bizimle beraber, bu yolculukta bizimle beraber olacağı için çok mutluyum. Özellikle bu fizik kalitesinde olursa, hep top seviyede olursa fizik kalitesi, bence bizimle beraber çok güzel işler yapacak, goller atmaya devam edecek. Kulüple konuşurken Vlahovic üzerinde çok ısrar ettim. Çünkü gerçekten çok önemli bir golcü, o yüzden çok ısrar ettim onun için. Umarım gelecek maçlarda aynı performansı gösterir. Çünkü bir forveti biliyorsunuz gol atması lazım. Ve bugün de kendisi ceza sahası içinde kale önünde çok başarılıydı.
2: Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisi var. Etkileyici bir skorla deplasmana moralli bir şekilde gidecek hoca. Derbi öncesinde de düşüncelerini aktarabilir mi?
3: Che è una partita importante per tutti, che dobbiamo cercare di essere bravi anche lontani dal nostro stadio, e che è ancora la quarta giornata di un campionato

0: bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi bir performans gösterip gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bu maçtan bu maçta değerimizi nasıl olduğumuzu ve değerimizi göstermek istiyoruz. Bütün puanlara sahibiz. Bu maçtaki 3 puanı da istiyoruz aslında. Tekrar ediyorum belki kendimi ama ligin daha 4. haftası. Lig uzun. Benim de ilk derbim olacak. Bunun için de heyecanlıyım. Çok önemli bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.
1: Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz.
2: Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öne geçtiniz ancak puansız ayrıldığınız bir karşılaşma. Bugünkü oyunu iki yarı ve ikinci yarı olmak üzere nasıl değerlendirirsiniz?
3: Üzücü bir akşam yine bence. Skordan bağımsız oyun hiçbir anında kontrol elimizde tutamadık. Bugün açıkçası çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk. Bugün ama başaramadık. Bunun sorumlusu tabii ki benim. Zor 3 gün ardından böyle bir gece açıkçası beklemiyordum. Ama futbolun içerisinde var. Ayağa nasıl kalkabiliriz düşünmemiz lazım. Şimdi hemen bunu unutup bir an önce ki ben takım ayağa kalkacak. O kesin. Sakatlarımızın düzelmesi, performanslar hepsi baktığınızda bugün olumsuz bir gece. Yani bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece bana göre. Ama ayağa kalkmamız lazım. Trabzonspor'un evet ligin 3. haftası belki ilk mağlubiyet ama kötü bir mağlubiyet bence. Dolayısıyla şu andan itibaren konuşmanın bir manası yok. Reaksiyon verip bir an önce ayağa kalkmamız lazım.
2: Teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar.
3: Eyvallah.
4: Evet, tabii ki hem Beşiktaş tarafını hem Trabzonspor tarafını detaylıca analiz ettiğimiz bir maç sonu programı oldu. İki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki oyuncu grubundan bazı oyuncuların da maç sonu flash röportaj alanında sizlere açıklamalarını dinletmiştik. Bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: kim ne dedi?
1: Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Şampiyonlar Ligi'nden dönüşler genelde takımlarımızı zorluyor. İki kulvarı beraber götürmek zorluyor. Lyon deplasmanı üzerine Samsunspor deplasmanı aslına bakılırsa diğer takım taraftarlarının da muhtemel bir puan kaybı olarak görebileceği bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe neredeyse aktif dinlenerek hiç hata yapmadan savunma anlamında özellikle kazanmasını bildi. Ve gerçekten çok önemli bir 3 puana imza attı. Murat abi dilersen Oğulcan'la başlayayım. Biz devre arası yayında konuştuk. Oğulcan ilk değerlendirmelerini alalım. Yani bu kadar rahat bekliyor muydun karşılaşmanın geçmesini?
3: Ya şöyle, bu kadar rahat değil ama Fenerbahçe'nin çok zorlanmayacağı beklentim dahilindeydi. Çünkü maç önünde konuştuk. Samsunspor hiç son 2 senedeki Samsunspor gibi değil. Ciddi anlamda bir kadro erozyonu söz konusu. İşte Holse'yi kaybetmek, bugün Marius'un olmaması, Van Drongelen zaten hani bütün savunmayı toparlayan oyuncuydu. Diri bir takımdı Samsunspor. Yani sana çok diş geçirmeye müsait takımken bugün bence o kaybettiği oyuncuların yerini dolduramamış ve ligde çok iyi başlamamış bir takımdı. Ve Fenerbahçe'nin zaten kaliteli ayaklarıyla skora gitme potansiyeli bu maç özelinde biraz yüksek görüyordum ama beklediğimden daha farklı bir oyun tiplemesiyle Fenerbahçe bunu başardı. %41 ile topa evet. Sahip oldu. Hani muazzam geçiş oynadı. Alanları çok iyi kullandı. Senelerdir olduğu gibi sadece şu problem, yani o son adımda işi bitirebilmek Fenerbahçe'de eksik kaldı. Herkes de şu yorumu gördüm ilk yarı, yani 4-5'e gidebilecek bir ilk yarı diye. Gerçekten de öyle ama takımın bu yoğun Lyon maçı sonrasında ki tekrardan tebrik ediyoruz. Böyle bir galibiyet alması, Murat abinin de sevdiğini biliyorum, gol yemeden kazanılan tabii, bir maç. Clean sheet.
4: Ben bir sıfırcıyım.
2: Evet. Açılışı yaparken aklıma gelmedi. Yani büyük ihtimalle isabeti şu da yoktu.

0: diyecektim. Samsunspor'un yani 6'da 0'dı. 90. dakikada da 6'da 0'dı. Tam emin olmadığım için öyle bir giriş yapmadım. Belki isabetli şut bile yok. Ona bir bakmak istiyorum şimdi.
1: Yani böyle olunca galibiyet çok daha anlamlı oluyor. Derbi öncesi 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi katılımı kağıt üzerinde zor düşünülen bir deplasmandan Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkması çok çok değerli. Tabii ki daha fazla detay konuşuruz ama benden şimdilik bu kadar. Bir de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı evet, kutlamak istiyorum.
0: Öyle başlayalım. Teşekkürler Oğulcan. İyi hatırlattın. Yani o girerken aklımdaydı ama açılış yaptıktan sonra. Evet söyleyelim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız diyelim. Ve Murat abi senle devam edelim. Evet, Samsunspor maç boyunca isabet şut çekemedi. 6'da 0 yani Ederson'un en rahat oynadığı Fenerbahçe maçlarından bir tanesi oldu. Bu karşılaşma.
2: Oynasın valla. Son iki maç çok iyi oynadı. Bugün biraz dinlenmek hakkıydı yani. Hem Konya maçı hem Lyon deplasmanında ikisi de çok iyi oynadı. Ha, bugün de güven verdi. Bence Ederson'un geçen seneye göre en büyük farkı o. Çok daha işin içinde, çok daha motive gözüküyor yani. Gözde görülüyor bu. Biz de söyledik. Lyon maçıyla beraber helalleştik kendisine. Ama geçen sene yine hata olarak kabul ettik. Diyelim. Yani bizim bir önemimiz yok bu hayatta da. Ben kendi açımızdan bizim böyle bir gönül kırıklığım vardı benim açıkçası Ederson'a.
0: Maktuldü, makbul oldu.
2: Yani makbul değil, ona bakacağız daha erken. Ona bakacağız. Daha sezonun çok başı. Ama biz devrede de konuştuk. Yani bir Samsun deplasmanı bu kadar iyi oynanır. Hiç zorlanmadan, çok fazla kendini yıpratmadan, yani bir fazlasını yapmaya uğraşmadan oyuncular maçı kazandılar. Yani iyi takım kimliğini sahaya yansıttı. Yani kağıtta kalmadı. İyi takım, kağıttaki iyi takım sahada da pratikte de sahadaydı. Zaten Fenerbahçe takımı o kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıttığı zaman bu ligde zaten 2-3 tane rakibi var baktığınız zaman. Evet, Gençler Birliği'ne kaybetti diyebiliriz diyenler. Evet, yol kazasıydı. Yanlış 11'di.
0: Büyük hataydı.
2: Yanlış taktikti. Hakemin vermediği iki penaltı vardı. Sadece Fenerbahçe üzerinden de okunmaz. İşte oradaki belki o yani sezon başı hiç öngörülemeyen, yani herkesin 3 puan yazdığı Gençler Birliği'nin deplasmanından puan alamamak. Belki bugün bazılarının Samsun ya bir puan da fena değil yani. Hani iyi geldim buraya kadar. Bu maç ligin ortasında bir yerde olsa ya Samsun deplasmanı bir puan olabilir. Hani karaları bağlamayız ki bir deplasmanı çok rahat kazandı. Mükemmel. Biri hazırlanış açısından çok güzel. Diğeri vuruş. Mükemmel bir vuruş. Oğuz Aydın'ın golü. Sen de tweet atmışsın. Ben de attım.
0: Görmedim.
2: Habersiz. Andre Santos gol attı. Andre Santos görünümlü Oğuz Aydın oldu yani. Biz devrede seninle bitiricilik konusunda sıkıntısı var dedik. Sağ olsun.
0: 1.45'e acısını 50. dakikada çıkarttı Oğuz Aydın.
2: Ya tabii bu bence o konudaki eksikliğini değiştirmiyor. Yani evet çok güzel bir gol attı ama daha yani şöyle diyelim, o formadaki rakibi kim? Kerem Aktürkoğlu. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliği yani 100 üstünden 90'sa Oğuz Aydın'ınki 55-60'tır. Ha, bugün attığı gol çok güzel. O ayrı, ona bir şey demiyoruz. Bunu sürekli hale getirirse evet, tabii ki biz de deriz ki evet artık Oğuz Aydın'ın da bitiriciliği var ama Oğuz hakikaten iki maçtır çok iyi oynuyor. Hem Lyon maçı hem bugünkü maç. Böyle maçın bence göze batanlarından. Ya bugün kötü yoktu Fenerbahçe'de. Basatlar vardır, iyiler vardır ama en iyilerden biri bence Oğuz Aydın'dı. İnsan üzülüyor. Biz Oğuz Aydın'dan hemen hemen iki sene yakın mahrum kaldık. Yani özellikle Mourinho hiç düşünmedi. Tedesco da çok fazla. Yani Mourinho'dan bir parça daha fazla oynatsa da o da çok fazla ana plan olarak düşünmedi.
0: Oğuz'un verileri de geldi. Bir gol bir asist bugün şüphesiz maçın yıldızıydı. Oğuz Aydın 60 topla buluşma, 39'da 33 isabetli pas, 3 kilit pas. Yani bir kanat oyuncusunun yapabileceği her türlü hücum aksiyonunu bugün sahada gösterdi Oğuz Aydın.
2: Rıdvan Hoca'nın kulakları çınlasın. Çabuk oyuncudan zarar gelmezler o hep. Evet. Yani ben tanıdım tanıyalı öyle der yani 30 yıldır. Doğru, gelmiyor işte zarar. Ama faydası çok oluyor iyi oynadığında.
0: Yani vasat oynadığı maçlar olabiliyor tabii ki ama yani mutlaka kadronda bulundurmak isteyeceğin tipte bir oyuncu olsun.
2: Çünkü adamın kötü oynadığı gün bile vasat oynadığı gün bile çabukluğu eksilmez ki. Bir adam çabuksa o gün de yani bir şey yapar. 60 dakika hiçbir şey yapmaz. Bir top bulur. Adamı geçer. Pas verir. Faul alır. Penaltı alır. Neyse. Hem milli takım adına sevindirici. Çünkü Kenan da sakat. 2-3 ay olmayacak.
0: Doğru.
2: Yani sol önde de artık bir alternatif olarak Oğuz'un olması milli takım adına sevindirici. Sezon başında Fenerbahçe'nin onu takasta veya birine göndermemesinde ne kadar doğru olduğunu biz o zaman da söylüyorduk. Oğuz'un takımda kalması gerektiğini. Yani başka oyuncular düşünülebilir. Ayrılması Türk oyuncularda ama Oğuz Aydın onlardan bir tanesi değil. En azından benim adıma değil.
0: Oğuz'u şu açıdan tebrik etmek lazım. Hani yerli oyuncuların bu kadar kısıtlı performans verdiği Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçında Oğuz'u da dahil ederek söylüyorum. Evet ya yani bu formanın hakkını vermek lazım. Forma ağır forma. Yani bir daha kaybedersek bulamayız kaygısına düşmüş en azından o karşılaşmadan itibaren. Çünkü devam eden sürede aldığı her dakikayı olumlu kullandı. Önce Lyon karşılaşmasıyla sonra burada taçlandırdı. Evet yani bu noktadan sonra Oğuz Fenerbahçe'nin mutlaka takım rotasyonu

0: Onda yer bulacaktır. Diğer yerli oyuncuların da mutlaka örnek alması gereken, oynamayan yerli oyuncuların profil Oğuz.
1: Sağlam bir altyapı olunca böyle doğru performans oluyor. Bence Oğuz da diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Bunu daha önce de konuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Bazı oyuncu üst üste maç oynayarak ritme girer ama Oğuz Aydın yani oynamasa da o maça koyduğunda performans gösteriyor. Yani Lyon gibi yani zorluk seviyesi en azından playoff klasman açısından çok zor bir maçta uzun zaman sonra ilk 11'e koyuyorsun ve sana o performansı gösteriyor. Lig maçında koyuyorsun o performansı gösteriyor. Şu örneği de konuşmuştuk. Geçen Mourinho dönemi hiç oynamayıp devre arasında Zenit hazırlık maçında oynadı. Sonra iyi bir Oğuz gördü.
2: Hatta oraya sana bir not ekleyeyim. Ya ben bunu Acun abiyle de konuşmuştum. Zaten Zenit maçından öncesinde biz Oğuz'u kiralayacaktık Hull City'ye dedi. Yani hoca hiç düşünmüyor. Yani kira oynasın istiyoruz. Fakat Zenit maçı tesadüf bir hazırlık maçı. Çok iyi oynayınca iyiymiş deyip kalıyor yani.
0: Levent de belki birazcık öyle oldu. O maçla beraber oldu. Levent Ercan
1: da bir gol de atmıştı. Evet. Böyle olunca da insan mutlu oluyor yani. Rotasyonda böyle bir oyuncun tabii olması tabii ki. Maalesef biraz saf Türk oyuncuya benzeyen tarafı istikrar konusu. Evet. En azından Fenerbahçe forması altında. Gözün kapalı Alanyalarda vesaire Oğuz Aydın gibi bir oyuncu zaten oynar ve muazzam da performans gösterir. Zaten bunu onu buraya getiren şey ama onu istikrar. Bu bundan sonrası ne olacak? Sezonun devamına nasıl yayılacak? En azından iki bölüm ayırırsak sezonu. Devre arası ve sezon sonuna doğru ne olacak ama Oğuz için mutluyum. Bu iki maç özelinde çok değerli performans. Direkt olarak bütün skorlara katkı. Daha ne istersin?
2: Bir de çok pozisyonlu oyuncu. Yani sol ön, sağ ön.
0: Alternatif çok.
2: Ben hala söylüyorum. Sağ bek olarak değerlendirilmeli hala. Ya ben Semedo'yu gördükçe yani Oğuz eğer Kerem mesela çok iyi döndü. Belki Fenerbahçe oraya bir işte U23 aldı. İşte Malik Fofana da çok geziyor. Konuşuruz onu da. Geçiyor. Ya yani orada sağ bekte de değerlendirebilir. Bence Mourinho'nun yaptığı en iyi şey onu sağ bek olarak denemesiydi ve iyi de oynuyordu. Ya her maç oynayamaz. Tabii gidemiyorum ki ben Roma maçında,
0: tabii.
2: Liverpool maçında oynasın ama ya iç sahada oynayacağın her maçta derbiler hariç Oğuz Aydın sağ bek oynayabilir Fenerbahçe'de.
0: Ki bence yani Kerem nasıl dönecek bilmiyoruz ama Beşiktaş maçında da formanın adayı şu
2: vallahi
0: anda
2: ben Oğuz Kerem adına şöyle mutluyum. Oğuz'un bu performansı Kerem'i kışkırtabilir.
0: Evet, rekabet biraz lazım.
2: Yani çünkü çok şey kaldı Kerem. Yani ne tamam ben Nene'yi geçerim her türlü diyor ki bence de geçer. Evet. Nene'nin önünde bir oyuncu ama ya şöyle Oğuz'la bir de Kerem iki farklı profil ya rakibe göre de tercih edebiliriz.
0: Tabii.
2: Yani daha gole dönük bir oyun istediğinde Kerem'le ama daha birebirini kullanırsın.
0: Açman gereken. Gelsin,
2: açman gereken de Oğuz'la kullanabilirsin. Ya da Oğuz'u öbür tarafa atarsın. Yani
0: bence Oğuz, zaten Oğuz esasen sağ ön.
2: 10 numara da oynadı.
0: Geçen sene
2: Nottingham deplasmanında evet. 10 numara ve çok da o takımın o maçın en iyilerinden ya 1-2 oyuncu.
0: Kanat beki de oynadı. Üçlü oynadığında 5'ini kanat beki de
2: bence
0: oynadı.
2: Bence en iyi orada oynar zaten.
0: Yani bence çok kullanışlı olduğu için ya sadece sol ön alternatifi değil birçok yerin alternatifi Oğuz Aydın.
2: Şeyi çok çabuk unutuyoruz. Fenerbahçe'nin hangi koşullarda aldın ya? Galatasaray'la Fenerbahçe ciddi savaşa girdi Oğuz Aydın için. Yani öyle ama işte unutuluyor oyuncu işte bir sene boş geçirince ya işte gitsin Trabzon'a. Dönsün Beşiktaş'a. Ya niye gidiyor Trabzon'a Beşiktaş'a? Bunlar senin şampiyonluk rakibin. Niye veriyoruz biz rakibimize kendi elimizdeki etkili oyuncumuzu?
0: Vereceksen oradan alacağın oyuncunun çok net bir şekilde orada oynaması gereken bir oyuncu olması
2: lazım. Eşdeğer olması
0: lazım. Eşdeğer olması lazım.
3: Fenerbahçe, Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
0: Fenerbahçe'nin bence yani yönetiminin bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin. Hani transfer yapmayalım işte Oğuz'la Kerem zaten oraya götürüyor Oğuz forma girdi düşüncesi Fenerbahçe'yi hata yaptırır. Çünkü çok uzun bir sezon hani oraya güvenmemek lazım. Belki U23 belki yetişkin bilmiyorum artık nasıl olacaksa Fenerbahçe'nin oraya Oğuz'un da farklı profillerde olduğunu düşünerek net bir hamle yapması hala gerekiyor. Oğuz'un bugünkü performansına bakmadan sanki aynı fikirdesin.
1: Yani %100 bunu zaten konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin hala çok net eksikleri var. Bence ilerleyen dakikalarda buna bayağı şey konuşacağız. Burada şimdi bazı ezberler var ya. İki merkezin varsa 4 tane rotasyon olmalı. İki stoperde bu iş 5'e yükselmeli. Şey bence gerçekçi değil. Yani sağ kanatta 2 oyuncun olsun, sol kanatta 2 oyuncun olsun. Böyle bir şey yok bence. Yani oraya muhakkak artı bir. Hatta iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu olduğunda çok daha iyi olur. Ne olur biliyor musun? Kerem X oyuncu. Orada bir de Oğuz Aydın olursa sol.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim günaydınlar. Herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Saatler 7.05'i gösteriyor ve bugüne hızlı bir başlangıç yapalım. Hattımızda Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam bir haftayı daha geride bıraktık. Dün enteresan maçlar vardı. Beşiktaş gol oldu, yağdı. Trabzonspor 90+'da yediği golle Ahmet karşısında deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Dün bu sonuçlar dikkate alındığında Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin kazandığı hafta için neler söyleriz?
1: Evet, bu aslında beklenen bir haftaydı. Ve beklenen sonuçlardı. Kritik olarak Beşiktaş'ın zaten yenmesi gerekiyordu ama 6-2 sürpriz oldu. Güzel de oldu Beşiktaş için. Moral kazandı belki de Beşiktaş. Fenerbahçe yine Samsunspor deplasmanında 2 golle galip geldi. Yani bu da güzel bir şey. Samsun ama eski Samsun olmadığını anladık. Samsunspor daha dirençli ve daha iyi oynaması gerekiyordu ama demek ki eski Samsun'u görmeyeceğiz bu sene. Galatasaray'da yine zor da olsa 3-2 yendi ve o da liderliğe yükseldi. Yani bu hafta aslında beklenen şeyleri yaptı büyük takımlar. Ama Beşiktaş'ın tabii şeyi 6-2'si gayet güzel oldu Beşiktaş için ve taraftarları için.
0: Efendim, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. O zaman bir de tek tek takımlara bakalım. Galatasaray'ın genel görüntüsüne baktığınızda sizi tatmin etti mi? Oyunu, futbolu ve şimdi Leao'ya geldi. Leao'nun gelişi takıma nasıl bir etki sağlar?
2: Yani Leao tabii ki şimdi Osimhen'le
1: çok iyi. Osimhen'le çok iyi.
0: Evet, zannediyorum hocamla bağlantımız koptu. Biz de hemen hocamı bir kez daha arayalım ve hocamla bağlantıyı bir kez daha kurmaya çalışalım. Bir bağlantı problemimiz oldu ve hocam da zannediyorum yolda. O yüzden de bu tip bağlantılar sorun olabilir. Hocam
2: Evet.
0: bağlantı koptu. Buyurun, sizdeyiz.
2: Evet, yanlışlıkla elimdeydi, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah hocam.
2: Şimdi Leo tabii ki İtalyan basınında dinlenirse bazı

0: Okuyucular veyahut da seyirciler la iyi ki gitti kurtulduk diyorlar. Ama bu iş böyle değil. Bazıları da diyor ki la çok iyi bir oyuncu ama morali iyi olursa, gününde olursa müthiş oyuncu. Ama burada önemli olan Osimhen. Osimhen'in arkadaşıymış galiba Leo. Ve Osimhen Leo'yu çok istiyormuş. Öyle duydum. Dolayısıyla böyle bir ikili oluşursa o zaman Galatasaray'ın önü çok daha parlak olur diye düşünüyorum. İkili anlaşmalar her zaman çok iyidir. Prekazi ile Tanju'nun anlaşması gibi gol olup yağabilirler yani.
1: Burada şimdi Deniz Gül için de nabız yokluyormuş Galatasaray. Biraz geç kalmadı mı? Yani aynı paralara aynı oyuncuları alıyor ve sonuna kadar ısrar etti. Kardeşim almıyorum dedi Dursun Özbek ama baktı bu sene biraz tabir yerindeyse teşbihte hata almaz pabuç pahalı ve aynı paraları vererek
0: Doğru.
1: aynı oyuncuları almaya çalışıyor.
0: Evet, yani Galatasaray baştan beri biz hep sanıyorduk ki aslında birileriyle anlaştı ve gizliden patlatacak ama maalesef öyle olmadı. Son anlara bıraktı bunları. Belki ucuzlamasını bekledi, bilemiyorum. Belki kendi stratejileri, belki akıllarında başka birileri vardı, olmadı. Ama Deniz Gül de iyi bir çocuk. Yani görün bakın Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi. Bir anda Vedat'a gelince gol diye düşünüyoruz değil mi? Yani golcü böyle bir şeydir. Bu kadar yaşlı olmasına rağmen. Aslında Deniz de veya Enes mesela biz Enes'i unuttuk gitti. İspanya'da çocuk harikalar yapıyor. Enes gibi yani böyle golcü futbolcular her zaman bir anda takımı değiştirebilir. Mesela Osimhen golcü değil mi? Gelince ayağına hemen gol olabilir diye bekliyoruz. Onun için Galatasaray'da da böyle futbolcular artarsa Galatasaray'ın gole ulaşması mesela bir Osimhen'in hasta olduğunu düşünün veya sakat olduğunu o zaman problemler yaşanacaktır. Onun için de Deniz Gül iyi bir tercih bence.
1: Evet, o zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Fenerbahçe takımına baktığımızda özellikle ilk Lyon maçından sonra çok eleştiri aldı. Sonra bir kayıp yaşandı. İsmail Kartal neredeyse gönderilecek noktaya geldi.
0: Evet.
1: Şimdi ise arka arkaya gelen galibiyetler Fenerbahçe'yi bambaşka noktaya sürükledi. Fofana ve Envanari şu anda gündemde. Ve ciddi anlamda da iyi işler yapıyor. Lyon'u eledi, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Son maçını çok güzel bir skorla kazandı. Tüm bunlar dikkate alındığında Fenerbahçe için neler söyler Profesör Doktor Yavuz Furuncuoğlu?
0: Evet, Fenerbahçe bu sene çok daha iyi bir kadro kurdu. Ama sizin söylediğiniz gibi İsmail eğer Kartal bir maç daha yenilseydi veyahut da bu Samsun maçını alamasaydı yeri çok sarsıntılı olurdu. Ama biliyorsunuz ben böyle anlık şeylere karşıyım. Madem ki İsmail Kartal'la anlaştınız ben aslında İsmail Kartal'dan bir dahaki sene başarı beklerim. Bu sene takımı ancak oturtur. Yani normal bir kadroyu bu sene ancak kurabilir. Ama müthiş futbolcular aldı. Yani şahsi becerileri çok yüksek olan futbolcular. Ama bu futbolcuların bir arada oynama becerisi göstermesi lazım. Bakın Muhammed Salah da müthiş futbolcu ama tek başına kalıyor ve tek goller atıyor ve oradaki Onana'yla anlaşamıyor buna göre. Onun için de bazı aksaklıklar olabiliyor. Şimdi olaya böyle bakmak lazım. Fenerbahçe'de de yine gelen futbolcuların ne kadar mükemmel olursa olsun mesela Fofana müthiş bir futbolcu. Öyle değil mi? Ben Fofana'nın direkt kaleye girişlerini çok seviyorum. Ama gelip de uyum sağlayamazsa Vedat Muriç ise bir araya gelemezse o zaman problemler yaşanır. Ama bu bir araya gelme, anlaşma zaman alır. Şahsi becerilerle goller değil, takım oyunu olarak gol istersek ve Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmayı düşünürsek bunların bir arada oynadığı zamana ihtiyaç var. Onun için de bence İsmail Kartal'ı göndermeyi düşünmemek lazım. Yani yenilse bile düşünmemek lazım. İsmail Kartal'ı bir dahaki sene için yatırım yapmak lazım ama Fenerbahçe taraftarı da yönetimi de biliyorsunuz hemen başarı istiyor, hemen şampiyonluk istiyor. Onun için de İsmail Kartal'ın işi zor. Allah yardımcısı olsun diyelim.
1: Efendim,

0: Şimdi Beşiktaş ve zaten Trabzonspor dün seyrettik. Tüm bunlar ışığında. Bu hafta derbi haftası ve
1: Evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş maçı var.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın 6 gollü bir galibiyeti. Gözdağı verdi adeta Kanarya'ya. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Evet, yani biliyorsunuz derbiler her zaman önceden kestirilemez. Yani bir takım çok kötü bile gidiyor olsa derbide bir anda işler değişebiliyor. Beşiktaş'ın 6 gol attığına bakmayın. Fenerbahçe gayet güçlü bir takım ama Fenerbahçe'nin ben hala geri dörtlüsünün çok oturduğunu düşünmüyorum. Yani orada bile eksikler var. Eğer Vlahovic geldi biliyorsunuz Beşiktaş'a. O da çok iyi bir golcü. Zaten golcülüğünü de gösterdi. Vlahovic'i tutamazlarsa Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünü dağıtabilirler. Beşiktaş zaten normalde bu isimleri alt alta yazdığınızda normalde Fenerbahçe'nin yenmesi gerekiyor. Ama öyle bir şey yok. Bu derbide ne olacağı belli olmaz. Tabii Fenerbahçe'nin kendi stadında olması büyük bir avantaj. Mesela diyelim ki Fenerbahçe 2-1 yendi. Hiç şaşırmayız. Ama Beşiktaş 2-1 yenerse o zaman Fenerbahçe için bu çanlar çalar. Derbiler maalesef böyledir. Ve bu sene de derbi çok erkene geldi. Bu erkende de belki de İsmail Kartal'ın tartışılacağı bir şey olabilir. Zaten Beşiktaş'ta teknik direktörü kimse tartışmaz diye düşünüyorum. Beşiktaş biraz daha böyle şeylere alışık mı diyeyim yoksa Beşiktaş daha yavaş karar veriyor veyahut da biraz bekleyerek sabırlı mı diyeyim. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğim gibi gerek taraftarı gerekse yönetiminin sabrı kalmamış durumda. Ama bu birilerinin gideceği, birilerinin kalacağı bir maç da olabilir. Normalde benim beklediğim tabii beraberlik de bir durum ama Beşiktaş sürpriz yapabilir. Yani Beşiktaş'ın sürpriz yapabilecek futbolcular aldı Beşiktaş. Vlahovic'i almasaydı belki bu kadar iddialı konuşmayabilirdim. Yani Fener rahat geçer diyebilirdim ama Vlahovic'in ne yapacağı belli olmaz. Bu Fener'in defansına da çok güvenmediğim için olay ortada diyorum, maç ortada diyorum. Tabii ki Fenerbahçe bir tık ağır geliyor olabilir. O da kendi sahasında oynadığı için. Fenerbahçe'nin tabii müthiş ileri uçları var. Kerem her ne kadar sakat olsa da ben Oğuz'u zaten çok beğenirdim. Milli takımında da beğenirdim. Ben bir de Aral'ı beğeniyorum. Aral mesela Trabzonspor'da hala yedeklerde oynuyor. O çocuk da bence parlak bir çocuk olacak. Oğuz'u da ben yıllardır niye oynatmadıklarını 2 yıldır Fenerbahçe'de anlamamıştım. Hep yedek koyuyorlar. Belki bilemediler, bilemiyorum. Yani Mourinho da oynatmadı pek. Halbuki Oğuz da bence müthiş bir çocuk. Zamanla kendisinin kalitesini gösterecek diye düşünüyorum. Aynı Orkun gibi, Salih gibi. O da Avrupa kaynaklı yetişmiş ve topu iyi bilen bir kardeşimiz. Onun için de kim kazanırsa kazansın, futbol kazansın, spor kazansın diyorum, dostluklar kazansın diyorum. Bir Fenerbahçe Beşiktaş dostluğu olsun ve herkes iç içe maç seyretsin istiyorum. Yani düşmanlıklar kalksın, spor bu demek zaten. Onun için benim için kimin kazandığının bir önemi yok. Spor kazansın, dostluk kazansın diyorum tekrar.
0: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam son 3 dakika içindeyiz ve 12 dev adam İzlanda'yı da mağlup etti. Dünya Kupası
1: Evet.
0: bileti aldı. Yani 2027'de
1: Evet.
0: Dünya Kupası'ndayız. 8'de 8 yaptılar.
1: Evet, müthiş bir basketbol çağı yaşıyoruz. Bundan önceki turnuvalarda da milli takım çok iyiydi. Ama yeni gelen, alttan gelen basketbolcular da takıma uyum sağladı. Ve gayet iyi gidiyoruz. Bence Dünya Kupası'nda da yine geçen senelerde olduğu gibi iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Basketbolda Türkiye'de aslında seviniyor ve hem futbol kadar olmasa da futbol belki yüz binlerce kişiyi aktarıyor bir tarafa ama basketbolda yine seviniyor ve basketbolda da futboldan belki de Avrupa'da dünyada daha başarılıyız. Darısı voleybolun başına diyelim.
0: Peki, saygıdeğer hocam, son olarak Trabzonspor'u da soralım. Trabzonspor enteresan bir skor aldı.

0: aldı.
1: Evet.
0: İstifa etmişti Fatih Doğan.
1: Evet.
0: Özür dilerim Fatih Tekke,
1: Fatih
0: ama geri
1: Tekke.
0: dönüş gerçekleşti Sayın Tekke'nin istifasıyla. Dün aynı soru soruldu. Sorumluluk alıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yine istifa mı bu dedi. Hayır dedi. Bu kez sorumluluğu alıyorum ve neler yapılması gerektiğini biliyorum dedi. Ayağa kaldıracağız Trabzon dedi.
1: Evet, yani Fatih Tekke Trabzon'u çok iyi biliyor çünkü Trabzonlu. Onlar istifa diye bağırmadan onların önünü kesmek için bunu yaptı. Akıllı bir davranıştı. Gönderilmeyeceğini biliyordu. Ya planlayarak yaptı veya biz Karadenizler biliyorsunuz bir anda fevri olarak bir şeyler yapabiliriz. Fevri olarak da bir şey yapmış olabilir ama attığı adım Karadeniz taraftarını susturmak içindi bence. Ve susturdu da. Bence anlamsız bir istifaydı zaten. Yani bir maç yenilebilirsiniz, problem yok. Zaten 9 kişi kalmış takım, yapacak bir şey yok. Ama Fatih Tekke şu ana kadar becerileriyle geldi ve takıma iyi bir yere getirdi Trabzonspor'u. Ben bir tek Muhammed Salah'ı takımı bozabilir mi diye düşünüyordum. Çok iyi bir yetenek ama takıma adaptasyon aynı Mbappe gibi. Mesela Mbappe'yi ben seyrediyorum. Birçok pozisyonda yanındaki arkadaşı boş verse %100 gol olacak şeylerde %50'sini kaçırıyor. Bazen ummadık yerden gol atıyor. Onun için kimse sesini çıkarmıyor ama iyi bir futbolcu. Paris Saint-Germain onun için gönderdi bence. Yani orada baksa mesela Vinicius Junior en son maçta Arda'nın yedek olarak girdiği maçta golü Arda'yı görerek verdi. Orada eminim ki Mbappe olsaydı Arda'ya vermezdi. Kendi şut atardı. Şimdi Trabzonspor'da aynı problemleri yaşarsa şayet yani Vinicius Junior gibi olmaz da Muhammed Salah Mbappe gibi hareket etmeye başlarsa birçok gol kaçıracaktır. Ama Muhammed Salah tabii ki ben Mbappe'den çok Vinicius Junior gibi pas verme karakteri olan bir futbolcu olarak tanıdım şu ana kadar. Trabzonspor'da da aynı Liverpool'daki gibi pas verme ve diğer futbolculara da gol attırma zihniyetinde olursa Trabzonspor'a çok çok faydası olur. Fatih Tekke de bence istifa etmemeli. Bana göre çok başarılı bir teknik direktör. Böyle şeyler olur, yenilgiler olur ama bu sene Trabzon'un işinin zor olduğunu anlıyoruz. Çünkü Onatçı'dan bu sene çok fazla istifade edemiyor, öyle görünüyor. Başka atraksiyonlar yapması gerekiyor. Ama eski futbolcu Fatih ve ne yapacağını bilir diye düşünüyorum. Onun için Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. İnşallah bu durumdan kurtulurlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Saygılar benden. Profesör Doktor Sayın Yavuz Furuncuoğlu hocam bizlerle birlikteydi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim 12 dev adam dedik o zaman. O zaman ne diyelim? Tebrik edelim. Dünya Kupası biletini aldılar. Muazzam bir başarıya imza attılar ve 12 dev adam 2027 Dünya Kupası'nda.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar ve kıymetli Radyo Gol dinleyenleri, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, gençler ve bizle zamanı paylaşan herkes. Bir kez daha kocaman bir günaydın. 7.22 saatler. Tarihler 1 Eylül. Yepyeni bir aya girdik ve artık yazı da yedik. Haziran, Temmuz, Ağustos bitti, Eylül'e geldik. Şunun şurasında 10 gün sonra, 15 gün sonra okullar açılıyor. Tüm bunlar dikkate alındığında birazcık okul ekonomisini konuşacağız ve spor ekonomisini konuşacağız, ama biraz da takımları konuşacağız. Kimle? Çok değerli Tolga Atlı ile, girişimci, ekonomist Tolga Atlı bizlerle. Günaydın Sayın Atlı.
1: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Tolga Atlı'ya hemen şunu soralım. 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. İzlanda'yı mağlup etti. Hem de çok farklı bir skorla yendi İzlanda'yı. Çok önemli bir galibiyete imza attık. Ve bu galibiyetle 2027 Dünya Kupası biletini aldık. 110-73 ile geçtik İzlanda'yı. Ve artık 2027'de yapılacak Dünya Kupası'nda 12 dev adam da var. 8'de 8 yaptılar. Neler söylersiniz?
1: Valla işin açığı, Dünya Kupası'na katılmalarını zaten bekliyorduk. Yani Türkiye basketbolda özellikle erkekler aha milli basketbol takımımızın zaten en azından bu tarz turnuvalara devamlı olarak katıldığını, bir şekilde bu turnuvalarda çeyrek final seviyesi, yarı final seviyesi gördüğünü biliyoruz. Yani bu çok uzun zamandır, belki Türkiye futbolda Avrupa Şampiyonası seviyelerinde, Dünya Kupası seviyelerinde turnuvalara bile katılmakta gerçekten çok uzun yıllar ara veriyor, ama baskette durum böyle değil. Yani 2000'den bu yana baskette devamlı olarak bu tarz turnuvalara Türkiye katılıyor. Beklentimiz gerçekleşti. Umarız formda bir dünya şampiyonasına gidiş yaşanır ve yani bir de artık öyle veya böyle bir şampiyonluk gelir ümidi taşıyoruz. Basketbolda Türkiye Avrupa seviyesinde gerçekten elit kategoride, yani 1-2 ligden hadi ilk 3 lig arasında sayalım kendimizi. Bu yüzden çok şaşırtıcı olmadı. Ben artık hani bir madalya getireceğine ümit ediyorum turnuvadan. Çok da şaşırtıcı olmaz bizim açımızdan. Bu beklenti de içerisindeyiz. Valla inşallah beklediğimiz gibi olur. Sadece şunu söyleyebiliriz. Bu başarı karşısında, bu başarıya rağmen çok uzun yıllardır süre gelen bir başarıdan veya bir şekilde istikrar durumundan bahsediyoruz. Futboldaki kadar bir yaygınlaşma durumu söz konusu değil. Tabii ki de endüstriyel bir durumu da söz konusu. Yani basketi takip edilebilirliği ile futbolun takip edilebilirliği arasında bir fark var. Ama öyle veya böyle biraz daha basketbol altyapı tesislerinin ülke çapında yaygınlaşması, sanki biraz daha böyle devlet eliyle teşvik edilirse yine var, ama daha fazla yaygınlaşması teşvik edilirse daha fazla sporcu yetiştirebiliriz gibi gözüküyor. Çünkü devamlı bir istikrarlı bir başarı, bir standart söz konusu. Gençlerimiz bu tarafa yönelebilir. Buradaki bu başarıyı biraz daha böyle gençlerin spora yönlenmesi bağında kullanılması gerekiyor. Umarım da böyle bir teşvik, böyle bir planlama yapılır. Güzel, bence beklediğimiz gibiydi, yani çok da şaşırtmadı bizi. Umarız bir madalya gelecek bu işin sonunda.
0: 12 dev adamdan filenin sultanlarına geçelim. Bugün çeyrek final zamanı. Saat 19'da nefeslerimizi tutacağız. Çünkü A milli kadın voleybol takımımız Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye-Azerbaycan mücadelesi saat 19'da TRT1'den naklen yayınlanacak. Tek bir mağlubiyet aldık. Onun dışında bütün rakiplerimizi yendik. Eğer burayı da geçersek Belçika-Almanya, onlar da bugün oynuyorlar. Bu maçın galibiyle çeyrek finalde karşılaşacağız. Neler söyleriz evimizdeki organizasyonda Avrupa Şampiyonası için?
1: Basketboldakine benzer, A milli basket erkek takımımıza benzer bir durum da burada aslında söz konusu. Daha da büyük bir başarı ve istikrar var. Yani bayan milli voleybol takımımız, kadın milli voleybol takımımız gerçekten başarılara bizi alıştırdılar. Hatta sıradanlaştırdılar bile diyebiliriz, ama halbuki her defasında çok büyük bir işi yapılıyor. Kolay değil devamlı olarak bu sporun en elit seviyesinde devamlı olarak finali oynamak. Neredeyse devamlı olarak finali oynuyorlar diyebiliriz. Bir şekilde son dakikada kaybetmek veya kazanmak çok keyifli. Yani ülke sporu adına çok mutlu olduğumuz, özellikle gençlerin örnek alması anlamında gerçekten güzel bir performans sergiliyor.

0: gülüyor. Voleybol takımımız. Ben şampiyon olmamaları için pek bir sebep görmüyorum. İnşallah dediğiniz gibi sadece bir mağlubiyet var. Çok da iyi oynuyorlar. Birazcık da böyle voleybol şansı, futbola denildiği gibi voleybol topu birazcık da bizden tarafı olursa, şansımız birazcık da yaver giderse şampiyon olmamaları için pek bir sebep yok. Ya konsantrasyonları da tabii bozulmadığı takdirde millet olarak biz bu kadın milli voleybol takımımızı gayet içselleştirdik. Yani herkes maç olduğu zaman özellikle hanımefendiler, genç kızlarımız işte kadın milli voleybol takımımızın maçı var, izlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz hep böyle prime time'da olmuyor. Gün içerisinde olabiliyor, işte ikindi vaktinde olabiliyor falan. O bir takip edilebilirlik oluşturdu. Kendine ait bir kitle yarattı. Bu da çok kolay değil bizim gibi özellikle sadece futbolun inanılmaz baskın olduğu ülkelerde. Ama işte o başarının getirmiş olduğu bir kitle meydana geldi. Burada sadece milli takım seviyesinde değil, normal kulüp takımları seviyesine de devamlı olarak başarı geldiği için bir şekilde Avrupa şampiyonalarında, Avrupa seviyesinde hep finaller oynandığı için takip edilebilirlik artıyor tabii. Başarının alıcısı oluyor. Başarı olduğu müddetçe de bunu kullanmak lazım. Az önce işte basketbolda söylediğimiz şeyler burada da geçerli. Tabii voleybol sahaları aslında futbol sahalarına nazaran çok daha kolay kurulabilecek olan tesisler. Yani ilkokullarda, ortaokullarda voleybola teşvik, yani bir file gerildiği zaman daha böyle küçük alanlar voleybol sahasına döndürülebiliyor. O yüzden bu başarıyı kullanmak gerekiyor. Yani bir spor ülkesi olma anlamında Türkiye genç nüfusuyla ciddi bir potansiyel taşıyor. Bu futbola alternatif iki spor dalında da öyle veya böyle bir istikrarlı başarı söz konusu. Bunun inşallah gelecek nesillere yansıması, böyle daha büyük sporcuların, daha büyük örnek karakterlerin yetiştiği bir ülke durumuna geliriz. Buradaki başarının toplumsal gelişime katkısı da kısa zamanda inşallah yansıyacaktır. Şampiyonluk bekliyoruz kızlarımızdan. Öyle söyleyeyim. İnşallah dua ediyoruz tabii.
1: Bize neler oldu bize? Şarkı var biliyorsun İlhan Şeşen'in. Bize neler oluyor ne diye böyle. Şimdi o şarkıdan esinlenerek Trabzonspor'a neler oluyor? Niye bu kadar kötü? Top oynamakta zorlanıyor, oyun kurmakta zorlanıyor. Hatta bir ara şeyi gördüm ben hocam. Salah Onana'ya Onana diyorum. Onana'ya yakın olayım da hani doğru Onana'ya. Onana'ya yakın olayım da hani ondan topu alayım, kaleciden topu alayım, ileriye taşıyayım demeye çalıştı. Çünkü kaleciden gelen topları almakta bile zorlandı. Yani bir Trabzonspor'un oyun sistemine baktım. Bir ara Salah'ı topla buluşturamadı. Dağınık, ne olduğu belli değil. Hatta hemen tweet attım bununla ilgili. Neler söylersiniz Trabzonspor'un bu kadar kötü oyunu var?
0: Valla burada bahsettiğiniz konu ufak ufak ekonomi tarafına biraz yol yapmış oluyoruz. Şimdi Trabzonspor 2 senedir bir transfer politikası, bir futbolcuyla beraber kadro yapılanmasına ya bir yöntemi vardı. Bir şekilde genç futbolcuları alalım, potansiyel vaat edenleri alalım, satış yapıp bir şekilde kar edelim ve kulüp ekonomisini toparlayalım. Aynı zamanda rekabetçi de bir takım kuralım. İşte Türkiye Kupası hedefimiz olsun. İşte ufak ufak şampiyonluk da artık hedef noktasında ciddi bir aday haline gelelim. Trabzonspor böyle bir yapılanma içerisindeydi. Özellikle Ertuğrul Doğan Başkan'la beraber. Bu sene birazcık paradigma değişimine gitti. İşte yıldız transferleri birazcık ön plana çıkmaya başladı. İşte Salah burada tabii artık dünya çapında ses getirecek bir transfer. Ama asıl ondan 1 sene önce kaleci transferiyle bir şekilde yani dünyanın en iyi takımlarından Manchester United'ın kalecisini öyle veya böyle Trabzonspor getirdi ve sonra kalıcı oldu. Performanstan bağımsız konuşuyorum. Ve arkasından işte bu sene de işte Salah transferi ve Fabinho transferiyle hatta belki bir futbolcu daha alacaklar. İşte bu birikimin içerisinde bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Trabzonspor paradigma değişimine gitti ama işte 2 sene boyunca bu zihniyetle devam etmeyip işte belli bir plan programda aldıkları temel futbolcuların işte karakterleri, açlıkları noktasında bir takım inşa ederken bu sene bambaşka bir takım inşa edince kabuk değişimi birazcık zor oldu. İşte Fatih Tekke bir önceki maç istifa etti, geri döndü. Bu maç yine beklenmedik bir skor. Dediğiniz gibi Trabzonspor oyun kimliğini resmen kaybetmiş durumda. Yani Salah'ı topla buluşturamıyor, oyun kuramıyor, topu ileri taşıyamıyor, gol pozisyonuna giremiyor, yardımlaşamıyor. Çok dağınık bir noktadaydı. İşte istekli bir takım karşı.

0: aslında öyle veya böyle biraz da kalitesi varsa deplasmanda mağlup oldu. Yani bunu çok demek hoş değil ama belli ki biraz Fatih Tekke Hoca ile futbolcular arasındaki bağ zedelenmiş gibi gözüküyor. Ya bu ilişki çok fazla zorlanabilir mi? Mevcut kadro yapısıyla zorlanabilir gibi gözükmüyor. Yani belki futbolcular daha genç olsaydı, oradaki enerji başka olsaydı Fatih Hoca işte devam etmesi noktasında zorlanabilirdi ve kurtarılabilirdi de belki, ama bu bağlamda ben işi çok sağlıklı görmüyorum. Ben kısa vadede Fatih Hoca'nın görevi tekrar bırakma noktasına geleceğini, belki de gelmiştir bilmiyoruz, geleceğini düşünüyoruz. Özellikle bu Salah noktasında evet, çok büyük bir ekonomiyle, çok büyük bir potansiyel, reklam gücü, marketing gücüyle transfer ediliyor ve büyük de para veriliyor. Ya burada birazcık gözlemlemek lazım. Belli bir yaş üstündeki işte Kuzey Afrikalı, belli bir yaş üstündeki Brezilyalıları transfer ederken kaç tane o yaşın üzerinde futbolcu dünya piyasasında ayakta kalmış, bakmak lazım. Son 2 yıl içerisindeki performansları, takımdan ayrıldıkları zaman ayrıldıkları takımdaki performanslarına bakmak gerekiyor ya da potansiyellerine bakmak gerekiyor. İşte geleceğe yapılan transferlerin futbolcunun sadece geçmiş üzerinden değerlendirilmemesi gerekiyor. İşte o büyük beklenti altında bazen takımlar ezilebiliyor. Futbolcular da o performansı veremiyor ve çok ciddi bir milli servet ödeme futbolculara yapılmış oluyor. Ya Trabzonspor yakın gelecekte galiba teknik direktör değişikliğine gider. Arkasından da eğer bu star transferleriyle ayakta kalarak işte o sükseli bir marketing gücü yüksek bir takımı şey yarıştırmak istiyorlarsa o zihniyette onu yönetebilecek bir ya da o enerjiyi yukarıda tutabilecek bir futbol yapılanmasına gitmesi lazım. Sadece teknik direktörden bahsetmiyorum. Başka bir konsantrasyon gerekiyor. Salah seviyesine transfer yapılıp yakın zihniyette oyuncular alınacaksa o başka bir artık futbol şubesinin yönetimini gerektirecek. Bekleyip göreceğiz. Yani Trabzonspor şu anki haliyle kurmuş olduğu kadronun çok ötesinde bir hayal kırıklığıyla lige girdi. Böyle de devam edebilir. O da ciddi manada. Bugün teknik direktör şu an hedefte. Futbolcular yavaş yavaş gündeme gelir. Arkasından da yönetim de bundan çok ciddi nasibini alır. Bekleyip göreceğiz. Kötü oldu tabii. Trabzonspor'un Avrupa'daki mağlubiyetleri hem de bu yatırımın karşısında daha böyle keyifli futbol oynasa lige renk katacaktı ama şu an beklenenden çok uzak.
1: Tolga Atlı ile birlikteyiz. Biraz da ekonomi konuşalım son 5-6 dakika içerisinde. Tolga, neler oluyor ekonomide? Yeniden Brent petrol artış gösterdi. İran Amerika yine gerginleşti.
0: Evet.
1: Euro dolar şöyle bir değerlendirme var. Euro ve dolar çok maskeleniyor. Eğer hani ucunu bırakırlarsa ciddi rakamlara hatta iki katına çıkabileceği söyleniyor. Yatırım tavsiyesi değildir. İddialar bu doğrultuda. Bunu nasıl yorumlarsın ve en önemlisi altın. Birçok yatırımcı altın kur korumalıya son verdi Türk ekonomisi. Tüm bunlar ışığında ekonomiye geniş bir perspektiften bakalım.
0: Şu anki mevcut Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek bu bağlamda yani serbest ekonomiyi destekleyen bir yapıya sahip. Daha önceki açıklamaları, daha önceki ekonomi yönetiminde de bu minvalde açıklamaları ve çalışmaları vardı. Yani bu doların, euronun baskılanması noktasında evet, Türkiye ekonomiyi yönetmek anlamında dolar ve euroya bir şekilde diğer devletlerde olduğu gibi müdahale ediyor. Ama bu bağlamda yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En baskılanmadığı dönemlerden birini yaşıyoruz. Yani çünkü Mehmet Şimşek'in kur korumalı yatırıma son vermesi, bankaları bu noktada bu politikayı, bu faiz türünü neredeyse kapatabilmek adına adım adım geldi. Yani bir günde bu sisteme son verilmedi. Arkasından da işte Euro'nun ve doların serbest bırakılması söz konusu oldu. Yani bu bağlamda baskılanıyor, doğrudan böyle baskılanıyor dememiz çok makul gözükmüyor. Sadece işte devlet elindeki ekonomik araçlarla asgari oranda müdahale ediyor diyebiliriz. Ama ya, Mehmet Şimşek'ten, Sayın Mehmet Şimşek'ten önceki dönemde olduğu gibi bir müdahale söz konusu değil. Ben iki dönem, bir önceki dönem ve ondan önceki dönemle bugünü kıyaslıyorum. Öyle bir durum söz konusu değil ama dediğiniz gibi altın ve Brent petrol değerli kağıtlar yeniden yükselmeye başladılar, özellikle TL karşısında. İşte İran-Amerika arasındaki bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Düşük yoğunluklu bir şekilde büründü. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki durum kriz artmıyor ama bir şekilde devamlı olarak ABD'den siz de görüyorsunuz. Biz bu akşam İran'ı vuracağız tehdidi var. Öyle olduğu anda da Orta Doğu ülkeleri bundan özellikle doğrudan etkileniyor. Tabii ki bir direnç de oluştu. Yani her açıklama sonrasında ekonomi dalgalanmıyor ama netice itibariyle yine bir tedirginlik hasıl oluyor. Türkiye yazı bitirdi. Maalesef bu sezonda hem çiftçilerin gözünde tarımsal tarafında hem de turizm tarafında Türkiye çok iyi bir sezon geçirmedi. Yaz sezonu yine geçen seneki gibi hayal kırıklığıyla geçti diyebiliriz. Ya bunun temel sebeplerinden biri komşu ülkelerimize ticaret yapamıyoruz. İlk ekonomisinde enflasyon çok fazla. Yani turizm olarak işte Yunanistan, İtalya hatta Mısır bile Türkiye'de neredeyse rekabette bir konuma geldi ve bizim yerli turistimizi çekiyor. İşte yine tekstil üretiminde alternatif kanallar çok fazla. Diğer taraftan tarım tarafında ihracat noktasında rahat değiliz. Bunların birleşmesiyle beraber Türkiye yazı çok iyi geçirmedi. Şimdi dediğiniz gibi okullar açılıyor. Artık yeni bir Türkiye adına ekonomik döneme geçiyoruz. Yavaş yavaş işte doğalgaz faturasıdır, ısınma giderleridir başlayacak vatandaşın sırtına yük olarak. Enflasyonist yapı devam ediyor. Enflasyonun artış hızı biraz kesildi ama hala maalesef Türkiye'de yüksek enflasyon var. Bu devam ettiği müddetçe de üretim ekonomisine tam manasıyla geçemiyoruz. Yani burada ne kadar maaşlara zam yapılırsa yapılsın, emekliye ne kadar zam yapılırsa yapılsın kısa sürede eriyor. Banka faizlerinin bu denli yüksek olduğu ortamda para hiçbir şekilde işletmelere gitmiyor. Banka faiz yani bir büyük şirket bir şekilde borsaya açılıyor. Gelen gelirle yatırım yapması lazım. Orada artık bir şekilde çok fazla yatırımcı alıyor ama o bile bu yatırım riskini göze alamıyor. Parasının borsadan gelen, halka arzdan gelen sermayenin ciddi bir kısmını bankaya yatırmak durumunda kalıyor. Oradaki banka faizi çok tatlı geliyor. Yani özellikle borsaya açılmış yatırım noktasında halktan talep toplayan şirketler dahi bu refleksle hareket ediyorsa, etmek zorunda kalıyorsa, ben burada şirketlere doğrudan bir şey demiyorum ama ekonominin geldiği gerçeklik bu. Bir şekilde parayı alıp bankaya koyuyorsa burada çok ciddi bir problem söz konusudur. Tabii burada bu enflasyon etkisini doğrudan gelip de evimizde cebimizdeki paraya gelip biri almıyor ama alışveriş yaparken işte filemizin az da olmasıyla bir şekilde bankadan para çektiğimiz zaman paranın bir gün içerisinde buhar olup uçmasıyla yavaş yavaş ekonomik etkilerini hissediyoruz. Şimdi eğitim özellikle büyük şehirlerde eğitim masrafı, servis ücretleri, özel okul ücretleri, işte kitap defter ücretleri, bir şekilde okul giderleri şu an Türkiye'nin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi. Maalesef hala lüks harcamalara ya da öyle veya böyle temel harcamaların ötesindeki harcamalara vatandaş olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sakınmamız gerekiyor kendimizi. Aksi takdirde ekonomimiz, o aile ekonomimiz negatif noktaya sürüklenebilir. Bir şekilde bundan işte bu Amerika-İran gerilimi, ondan önce işte Ukrayna-Rusya geriliminden bu patlamadan önce Mehmet Şimşek'in tekrar ekonominin başına geçmesi, Türkiye bir ara banka faizleri tekrar düşer gibi oldu, ev kredileri yeniden vatandaşın alabileceği, ödeyebileceği noktaya gelir gibi bir işaret verdi, geldi demiyorum. O ara bir tekrar ekonomi acaba toparlanma evresine geçiyor mu diye bekliyorduk ama maalesef o da o süreçte yaşanmadı. Şu an hala Türkiye'de konut piyasası, araç piyasası stop etmiş durumda. İkinci el piyasası stop etmiş durumda, durmuş durumda. Tabii ticaret yavaşladığı için enflasyon hızı da buna bağlı olarak artış hızı da kesiliyor. Ama bu doğal bir süreçten ziyade ticaretin yavaşladığı için gerçekleşen bir durum. Kemer sıkmaya devam edecek sıradan vatandaş, sade vatandaş olarak kemer sıkmaya devam edeceğiz. İşte altın dalgalandı, yeniden 7 bin liraya doğru gidiyor. Orta vadede ve uzun vadede altın yatırımcısı bu yaklaşık 6 ay 7 ay önce yaşamış olduğu zirveyi tekrar altın görecek gibi gözüküyor. Sebat etmek gerekiyor. Bu da biraz etkiledi. Türkiye gibi ülkelerde altın bu denli yüksek fiyatlardan geri düşünce insanlar altına yatırım yapmıştı. Orada bir gelir kaybı olunca, kazanç kaybı olunca insanlar işte özellikle gayrimenkul alımlarında, işte araç alımlarında oradaki zararı beklemeye başladılar. Altın biraz yükselirse burada böyle bir ekonomik beklenti var piyasada. Altın yükselirse yeniden en azından insanlar bu altın yatırımı yapmış olan insanlar oradaki zararı çıkarsa piyasaya parayı sokabilirler. Dediğimiz gibi burada banka faizlerinin birazcık düşmesi gerekiyor. Mevduat getirisinin aksi takdirde bu ekonomik durgunluk devam edecek ve biz bundan dolaylı olarak doğrudan bir şekilde devam olarak etkileneceğiz. Kemer sıkmaya devam. Bunu söyleyebiliriz Emre Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
0: Ben teşekkür
1: diliyorum.
0: ederim.
1: Var mı eklemek istediğiniz bir şey Sayın Tolga Atlı?
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi programlar diliyorum.
1: Efendim Tolga Atlı'yla bir araya geldik. Çok değerli bilgileriyle bizleri donattı ve değerli bilgilerini aldık. Şimdi saatler 7.42'yi gösteriyor. Bu blokta Caner Giray hocam var, biliyorsunuz Profesör Caner Giray, ama maalesef babası yeniden hastanede. Onun babası da biliyorsunuz bir kalp krizi geçirmişti. Buna bağlı olarak bir anjiyo yapıldı ve sonrasında da

0: bypass gerçekleştirildi. Bypass'tan beri hastane serüveni devam ediyor. Buradan yürekten geçmiş olsun dileklerini gönderiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşur. Giray ailesi de, Caner hocam da umut ediyorum ki mutlu olurlar. Zor bir serüven, zor bir süreç. Ben birebir annemde yaşadığım için biliyorum. Allah ebeveynlerimizin ayağına taş değdirmesin. Hep babam şey derdi rahmetli, Allah sıralı ölüm versin derdi. Gerçekten de bu çok önemli. Efendim, bir reklam arası yapacak mıyız diye bakıyorum. Evet, 7.40 reklamım var. Reklamların ardından birlikteyiz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. 0533 265 3995'e gelen mesajlar var. Bu mesajları okuyacağım. Sonra da gazetelerden yansıyan haberleri sizlerle paylaşacağım. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş. Saygılar, sevgiler göndermiş. Stuttgart'tan günaydınlar demiş. Metin'den gelmiş. Yavuz Hocam'ın sözlerine şöyle bir ekleme yapayım. Fenerbahçe'de iç sahada derbi kaybetmeyen Başkan Aziz Yıldırım geri döndü demiş. Evet, bu hafta derbi hafta. Aziz Yıldırım'ın öyle bir özelliği vardı, derbi kaybetmeyen, derbilerde hiçbir şekilde eksik kalmayan ve derbileri hep hanesine 3 puan olarak yazdıran. Bakalım bu görüntü devam edecek mi? Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe için önemli bir avantajdı bu ve derbilerin kaybetmeyen adamı Aziz Yıldırım bir kez daha sahne almış olacak. Derfin Yunustane yangında ilk kurtarılacak değerli dinleyenlerimizden biri. Yine ondan da mesaj gelmiş. O da bize selamun aleyküm, günaydınlar uyandırma servisi demiş. Teşekkür ediyoruz. Dün yine çok değerli bizi sabit dinleyen ve hiç bizi yalnız bırakmayan çok değerli dinleyicilerimizden Betül Ersoy'dan mesaj gelmişti. Betül Hanım'a da buradan kucak dolusu saygı, hürmet ve sevgilerimizi iletelim. Efendim gazetelerden yansımalara bakacağız. Mesajlarınızı 0533 265 3995'e gönderebildiğiniz gibi 0533 265 3995'i telefonla da arayabilirsiniz. Saat başına kadar arzu ederseniz sizi yayına alabilirim. Arzu ederseniz tabii. Efendim şöyle devam edelim. Şimdi 12 dev adam Dünya Kupası'nda bugün Hürriyet'in manşeti Ünal abi 2027 Dünya Kupası elemelerinde namağlup tek takım olan millilerimiz Dünya Kupası vizesini alanda ilk ve tek takım oldular. Yani en erken 2027 Dünya Kupası vizesini alan takım biziz. Yürekten 12 dev adamı

Kutluyoruz. Sultanlar çeyrek final için sahne alacaklar. Saat 19'da rakip Azerbaycan. Bu da önemli notlardan biri. Fenerbahçeli Diego Carlos Parma'ya gidiyor. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un Parma ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere ve Diego Carlos Parma'ya gidecek. Bu da sıcak gelişmelerden biri. Bir başka önemli haber,

az zaman kaldı ve bazı dönemler sona eriyor. Benim için de çok acı verici bir dönem. Milli takımda olmayı seviyorum. Sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen adadım. Artık verecek başka bir şeyim kalmadı. Üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor. O yüzden gidiyorum demiş. Barcola'yla ilgili bir sıcak gelişme var. İngiliz ekibi biliyorsunuz Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Barcola. Barcola'yı 145 milyon euroya, yanlış duymadınız, 145 milyon euroya kadrosuna dahil etti. 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Fransız futbolcu geçen yıl takıma katılan Alexander Isak ve Florin Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en değerli oyuncusu oldu. 145 bin. Barcola ayrıca Paris Saint-Germain'in en yüksek bedelle sattığı oyuncu olarak da tarihe adını yazdırdı. Sıcak haberler bunlar. Cimbom'da Arda Okan'a 6 milyon. Göztepe'nin genç yıldızının peşine düştü Galatasaray ve Galatasaray Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtalan'ı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Sarı Kırmızılı Kulüp 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif etmiş. İzmir ekibi 8 milyon istemiş. Piyasa değeri 7 milyon. Hadi ortada buluşun. Arda Okan Göztepe ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var. Arda'nın milli takıma geçen yıl neden çağrılmadığını, 2020'da neden olmadığını, mutlaka olması gerektiğini ifade etmiştim. Aklın yolu da bur. Bu arada Arda Arnavutluk ve Makedonya 21 yaş altı milli takımlarında da oynadı. Türkiye ile Arnavutluk vatandaşlığı var Arda'nın. Onu da hemen belirtelim. Kaçırılmaması gereken bir oyuncuydu. Milli takım için neden resesif kalındı? Anlamakta zorlandım. Deniz Gül için Porto'dan 11 milyon avroya alınan Deniz Gül'le 5 yıllık mukavele imzalanıyormuş. 2 yıl önce 4,5 milyon avroya geldi Portekiz ekibinde. 71 maça çıkmıştı. 10 kez oynadı. A milli takımda 2 gol attı. 22 yaşında santrfor Deniz Gül ve Galatasaray için geliyor. Ukaçukwu, Batrokov ve Leao'dan sonra 4. transferiymiş. Galatasaray Deniz Gül'ün transferi için Porto'yla kesin, bakın gazeteden okuyorum ha, sonra Emre abi haberi veriyorsun falan demeyin. Kesin anlaşmaya varmış. Aynen böyle yazıyor Hürriyet gazetesi. Sarı Kırmızılı Kulüp 22 yaşında 1 metre hıçkırık tuttu bak yine. 1 metre 92 santimetre boyundaki oyuncu için 11 milyon avro bonservis bedeli ödeyecekmiş. Deniz'in bugün İstanbul'a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyormuş. 2 Temmuz 2004'te İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelen Deniz futbola Düsseldorf kulübünde başlamış. 2021'de Hamburg'e U19 takımına transfer olan Deniz 2023'te A takımına yükseldi ve 1 yıl sonra 4,5 milyon euroya Porto'ya satıldı. Deniz Porto'da 71 maçta 9 gol 2 asist üretti. 10 kez A milli takım formasını giydi. Deniz'in yerine Meksikalı Santiago Jiménez'i transfer eden Porto Deniz'i göndermiş oldu. Böylelikle Deniz, Leslie Ugachukwu, Alexi Batrako ve Rafael Leao transferleri gerçekleşmiş oldu. Galatasaray transferi sona bıraktı. Halbuki bu rakamları o dönemde de ödese bu transferler gerçekleşebilirdi. Hep söylüyorum, transferde bir eksiklik var, bir yanlışlık var. Şu oyuncular çok erken bence kadroya dahil edilmeliydi. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ameliyat oldu. İtalyan ekibinin açıklamasında Yıldız sol ayağındaki 5. metatarsal kemiğinin tabanındaki kırık için osteosentez ameliyatı geçirdi. Ameliyat başarıyla sonuçlanmış. Kenan tam 3 ay, evet yanlış duymadınız, maalesef tam 3 ay sahalardan uzak kalacakmış. Geçmiş olsun Kenan'a. Milli takımımızın oynayacağı 5 önemli, 5 kritik mücadelede maalesef Kenan olamayacak. Bu da belki de bizim en önemli eksiklerimizden biri olacak. İşte Beşiktaş bu. İşte futbol bu. Kartallar yüksekten uçar. Ligde İlk iki maçından sadece bir gol atan Beşiktaş dün Çorum'a adeta gol oldu, yağdı 6-2. Ofsayda takılan goller de vardı.

Fener'i yenmek için her şeyi yapacağız demiş. Bu arada yeni transfer gerçekten çok önemli işlere imza attı Beşiktaş'ta. Vlahovic muhteşem oynadı. Nasıl bir golcü olduğunu gösterdi. Son vuruş becerisi muazzam. Bir an böyle karşıma Tanju Çolak çıkmış gibi oldu. Sanki biraz böyle uzun boyuyla Van Basten gibi. Sanki biraz böyle ne bileyim Pirlo esintileri de Baggio esintileri de aldım. Böyle hani tık diye dokunuyor topa. Başka hiçbir şey yapmıyor mesela. Ama nereye dokunması gerektiğini biliyor. Topun hani canını aldı derler ya böyle. Topun içinden hayat çıkarttı derler. Aynen öyle, topun içinden adeta bir hayat çıkartıyor. Nereye, nasıl, ne şekilde, ne yapması gerektiğini çok iyi bilerek bir dokunuş gerçekleştiriyor. Ve akılcı hamlelerini golle süslüyor. Bu anlamda da müthiş bir transfer olduğunu gösteriyor. Zaten hani Fiorentina'dan da kankasıydı Italiano'nun. Italiano da takımı iyi hazırlamış. Yani Salihli, Orkunlu, orta saha her zaman çok iyi iş yapıyor. Bence Beşiktaş'ın en zayıf arkası gol attı falan ama Çerni hocam. Yani Çerni hani pilav mı? Bulgur mu? Yoksa ne bileyim etli pilav mı? Yoksa kısır mı? Bilemedim yani. Hani hangi tadı almak istiyoruz? Yani ne istiyoruz mesela? Yani kuru fasulyemiz var. Yanında kısır yiyemezsin. Kuru fasulyen var. Bulgur işte ama pilav tam oturur. Hele biraz da böyle pilav tavuklu mavukluysa oh mis gibi olur. Kuru fasulye tavuklu pilav. Şimdi o yüzden hani Çerni bu takımda ne? Nerede? Yani pilavın üstündeki tavuk mu? Bence değil. Pilavın içindeki yağ mı? O da değil. Pilav mı? Yani pirinç mi? O da değil. O yüzden böyle bir boşluğun içerisindeyim. Ben Çerni'nin yerinde oynayacak birilerine mesela Raşit'se niye kendini geliştiremiyor? Niye oynayamıyor? Ya da işte mesela İlhan belki daha fazla ilk 11'de şans bulmalı. Ben İlhan'ı Çerni'den daha iyi ve daha yetenekli görüyorum. Bir de bizden biri yani. Trabzonspor 90'da kelimenin tam anlamıyla nakavt oldu. Peki neden kaybetti? Bir kere çok dağınık oynuyor Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un oyun sistemine baktığınızda Trabzonspor futbolu dinamiklerinin çok uzağında. İki, çok akılcı oynamıyor. Ne demek çok akılcı oynamıyor? Hemen onu da biraz açalım. Şöyle ki yani topla en çok buluşan adam kimdi maçta? Onu anlaydı. Ya bir kaleci topla en çok buluşan adam olabilir mi ya? Ya akıl alır gibi değil. Yani Trabzonspor Onana'ya top taşımakta zorlanıyor. Özür dilerim. Salah'a. Yani Salah'a verelim. Salah bir şey yapsın ama Aral Salah. Yani anlatabildim mi? Yazık. Mesela Mustafa neden bu kadar kötü oldu? Fabinho ilk maçı 59-60 dakika oyunda kaldı. Orta seviye. Ozan kendini niçin geliştiremiyor? Muçi ne oldu abi bu çocuğa? Yani fiyat dengesizlikleri mi? Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Osman'a, Mustafa'ya verilen paralar arttı. Ya biz niye bu paralarda kaldık sorusu mu? Pina. Hocam ya sen 71'de oyuna giriyorsun. Bu kadar topu nasıl eziyorsun? Bu Pina'yı kim buldu? Nereden getirdi? Ne yaptı? Niye böyle oldu? Nasıl değişti? Savunma niye bu kadar kötü? Yani onu açu. Ya onu açu. Hocam yani boy var. Pos var. Ama şey gibi ya. Yani böyle anne çok özür diliyorum. Teşbihimi bağışlayın ama ben böyle biraz kambur yürüyorum, tamam mı? Boy uzun ya bende. 1,88 boyunda. Biraz da bu boydan göbek de var bende birazcık. Biraz böyle omuzlarım yukarı çıkıyor. Böyle örgüt çıkar gibi böyle yürüyorum. Yeşim de beni uyarıyor böyle. Dik yürü, dik yürü diyor. Annem geçen gün bahçeyi suluyorum falan böyle şey dedi böyle yattığı yerden dışarıyı da görebiliyor. Yeşime demiş ki bu demiş iyice hımbıl oldu demiş. Dedim ki hımbıl ne ya Allah'ını seversen. Ya dedi biraz dik yürü dedi. Ya hakikaten hımbıl sonra baktım böyle hımbıl ne falan. Hakikaten biraz hımbıl kalıyor. Yani benle aynı gibi.
böyle hımbıl hımbıl cezası

0: aslında ağır. Topla ya, top geliyor ayağına, dönemiyor. Top ona çalım attı. Ve Ahmet başka bir takım. Yani Ahmet teknik direktörü Besnikasi enteresan, taraftar enteresan. Atilla Karaoğlan'a bir parantez açayım. Şimdi Deniz Çoban falan triyolar. Ya ben şu hakemleri anlamıyorum. Kankalık düzeyine göre yorum yapıyor hakemler. Kankalık düzeyi. Yani bir de bizim gördüğümüzün yanlış görüldüğünü iddia ediyor. Ya Deniz Çoban'la havada, karada, denizde, yer altında, yer üstünde, uzayda, Satürn'de, Mars'ta, Jüpiter'de, gezegenlerin tamamında, evrenin herhangi bir noktasında pozisyonu defalarca izlemeye hazırım. Solo'nun pozisyonda ayağı vuruştan önce içeride. Ve Deniz Çoban bugün Fanatik'te yazmış, demiş ki ayak havadaydı demiş. Ya kankalık mı var abi Atilla Karaoğlan'la? Yani kankalık moduna göre yorum yapmaya başladı hakemler artık. Ya o çocuğu biz koruyalım. Ben buna şahit oluyorum bu arada. Yani diyorum ki mesela şu hakim, o çocuğu koruyalım, biraz destekleyelim. O iyi çocuk. Baba epik, diğerlerini niye gömüyoruz? Bu çocuk iyi çocuk. Hocam majör hatalar vardı. Bence penaltı kararı çok tartışılır. Yani ben vücuttan sekti. Mesela Deniz Hocam demiş ki vücuttan her seken top ele çarpınca penaltı değil, olamaz demiş. Ama bence penaltı tartışılırdı. Ama asıl önemli olan İFAB kuralları gereği içerideydi. Bak, topa vuranla rakip aynı anda ceza sahası içine girse dahi, topa vuran takımın, yani Ahmet oyuncusunun ceza sahasına girişinde dönen topu tamamlaması ve gol olması endirekt serbest vuruşu getiriyor. İFAB diyor ki çünkü kendine avantaj sağlıyor bu oyuncu diyor. Erken ceza sahasına giriyor. Ve ben defalarca pozisyonu durdur yap, durdur kaldır dedim. Net avantaj sağlamış. Yani orada endirekt serbest vuruş verilmeliydi. Ama Atilla Karaoğlan yapamadı bunu. Yani görmedi mi? Varda mı görmedi? Başka şey mi oldu? Yürek mi yetmedi? Ya da bu çocuklar çok akıllı çocuklar. Niye? Başkanlarını dinlediler. Değil mi? Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedi? Diyarbakır Spor'la Trabzonspor oynasın. Eğer küçük bir ayrımcılık yapılacaksa ben Diyarbakır'dan yana yaptırtırım hakemlerime dedi. Bu dehşetengiz ifadeyi kullandı. Şaşkınlık yaratan ifadeyi kullandı Sayın Başkan. Açın, her yerde var Twitter'da. Yok canım, o başkan böyle bir şey dememişti. Saçmalama Emre'tirim. Siz bu reklamlarda o ifadeyi bulun. Sonra siz de dehşete düşeceksiniz. Ben düştüm çünkü.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, Bora Yargıç hocam geldi. Hattımızda doktor öğretim görevlisi saygıdeğer Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emre Tire ve Radyo Golay.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Yazı bitirdiğimiz bu ilk gününde herkese selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Bitti mi yaz hocam ya?
1: Bence bitmedi de ama okutması yavaş yavaş İstanbul'da olmaya başladı. Hüzün var, sonbaharı hissetmeye başlayacağız herhalde.
0: Ben şey diyorum hocam, bu yaz hani bu kadar kısa sürüyor ya, bence daha uzun bir yaz var. Ama biz onu kısaltıyoruz. Yani mevsimler de kaydı. Ben mesela Eylül'de ve Ekim'de bayağı bir sıcak bekliyorum.
1: Yani asıl en güzel mesela Akdeniz zamanları Ekim'dir. Yani Almanların işte Gold Season dediği Eylül 15, Ekim 15 dönemidir. Onların Türkiye'ye tatile geldiği yabancıların denizin de belki en güzel zamanıdır. Ama Türkiye'de her şey hani okul, çoluk çocuk varsa onun iş hayatı olduğu için yani yaz bitiyor pat diye orada kat oluyor sonra yepyeni yine bir kış sezonuna girilmiş oluyor gibi oluyor.
0: Evet öyle, burada işte ben de Seferihisar'dayım. Bazen deniz kenarına iniyorum, sohbet ediyorum. Bir iki kere yüzme şansı da yakaladım. Oradaki dostlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani dediler ki işte buranın en güzel dönemi Eylül Emre Bey dediler. Dedim vallahi kusura bakmayın, Eylül'e de kalamam artık. Annem de zaten iyileşiyor, ben dönüyorum dedim. İşte Allah nasip ederse ben de bu hafta sonu bir Afyon'a gidiyorum. Dünya Motocross Şampiyonası anlatmaya, ardından da İstanbul'dayım.
1: Maşallah. Ya en son işte Temmuz'un sonunda Concordato geldim Kuşadası'ndan İstanbul'a. Geliş o geliş gidemiyorum. Şimdi gideceğim tekrar. Yani bir ay kaldım tekrar gideceğim. Bir hafta kalıp tekrar döneceğim. Böyle bir şey var.
0: Peki Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray alamadığı oyuncuları bekletti, bekletti, bekletti. Şimdi aynı parayı aynı şekilde alıyor.
1: Bu kadar acıya, bu kadar taraftarı üzmeye, genel kurul üyelerini üzmeye, ya bunu yapmaya ne gerek? Aksiyonu mu seviyor? Yani stresi mi seviyor? Yani ne bileyim gel seviyor? Anlamıyorum yani. Ya siz Leao'yu alacaktınız, Batrakov'u alacaktınız, Gül'ü alacaktınız. Ne oldu ki yani? Kur'an'ın çekilmesini mi bekledik? Yani şimdi akla gelen sorular. Yani Barcelona, Paris Saint Germain çıkmasa haberler mi olmayacaktı? Ben anlamak mümkün değil. Yani bu seneki süreç kadar. Yani bence bir bilanço çıkarılacak olsa belki yıllık Gülşin Özbek döneminin en stresli en şey sezonu bu sezondur diyebiliriz herhalde diye düşünüyorum.
0: Peki yeni transferler, şimdi Batrakov geldi, Can
1: evet.
0: Geliyor büyük ihtimalle, Göztepe'li Arda'ya bir teklifte bulunulmuş. Bu konudaki fikirlerinizi de almak isterim. Ve
1: evet,
0: Galatasaray'ın oyunu sizi tatmin ediyor mu? Onu da öğrenmek isterim.
1: Tamam. Şimdi hem yeni transferleri hem bu transferlerin maliyet etkisine tabii ekonomiyle finansla bağdaştırayım. Hem de oyun tarafına gelelim. Galatasaray'da bakın özellikle Mertens gittikten sonra sürekli bir işte geçen sene Icardi'den o verimi alamama şeyin Osimhen sanki tek başına takımı sırtlaması, Barış Alper ve diğer oyuncularla birlikte şampiyonluğu 4 yıllık bir seri. Çok güzel. Sportif başarıda muazzam Türkiye içindeki bir başarı. Ama hep böyle hani şiarında amacımız Türk olmayan takımları yenmektir. İşte o yüzden bu Türkiye'de şampiyon olmak değil Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde var olmak, Şampiyonlar Ligi'nde sürdürülebilir olmak istiyor. Bunun da yolu tabii ki transferden geçiyor. Şimdi Rafael Leao sol kanatta Milan'dan gelmiş. Çok bilinen, kaliteli transfer döneminde en çok ses getiren futbolcusu. Bu şeyler olmasaydı aslında bu tepkiler, bu istekler, taraftarın bence bu baskı, Rafael Leao'nun transferi olur muydu, olmaz mıydı o da ayrı bir konu. Ama Galatasaray'a katkı açık. Şimdi Batrakov'u ben diğer taraftan değerlendireceğim. Şimdi hem genç, evet gelecek vaat ediyor, buradan Avrupa kulüplerine satılma ihtimali var. Ama bir tarafta da jeopolitik, yani Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'dan futbolcu gelmesi, oradaki işte transferle ilgili problemler, Genç yetenek transferi olması çok çok önemli. Şimdi ne kadar yararlanacak, Galatasaray'a ne kadar, bunu bu sene göreceğiz. Yine Denizgül, burada da bir santrafor alındı. Ciddi bir takımdan, Porto'dan geliyor. Takıma geç katılan bu futbolcuların işte ne kadar sürede adapte olacağı, verimli olacağı, Şampiyonlar Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği de artık o da Okan Buruk'a teknik ekibin bileceği bir süreç. Şimdi burada UEFA listelerinin teslim tarihi, yeni transfer periyodunun bitimine böyle transferlerin yapılması aslında bir kadro mühendisliğini tabii ki getiriyor. Önemli olan da UEFA Financial kriterlerine, TFF limitlerine uyuyor mu Galatasaray ve diğer takımlar? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Rafa Galatasaray transfer etmesiyle birlikte taahhüt edilen yıllık net 10 milyon euro garanti ücreti var. Bir kere bunu biliyoruz. Türkiye biz vergi mevzuatına baktığımız zaman bunun brüt tutarı yaklaşık 13 milyon euroya tekabül eder ve böyle bir maliyet gelecek Galatasaray'a. Şimdi diğer onlar var. Denizgül, Batrakov, buradaki toplam net maaşta yaklaşık 4,5-5 milyon euro bandında. Şimdi takıma yeni katılacak transferleriyle birlikte bunların dönemsel brüt maaşlarının 18-20 milyon aralığına ulaşmasını ben bekliyorum. Şimdi burada tabii maaş dengesini çok iyi oturtmak lazım. Burada dediğim gibi kadro mühendisliğini sadece sportif anlamda değil, finans anlamında da yapmak lazım. Bu maaş bütçesini yapmak lazım. Ayrılan, kiralanan oyuncular sayesinde bütçede bir alan açılmışsa bunlara işte bu yüksek profilli Leao gibi, Batakol gibi, Deniz gibi, Denizgül gibi oyuncuların gelmesiyle rakip baskısını aslında biraz da absorbe etme amacı taşıdığını görüyoruz. Şimdi bu bonservisler nasıl yansır? Şimdi bu bonservisler aslında futbolcunun tescil haklarını biz gelir tablosuna kaydediyoruz. Sözleşme sürelerine göre bölüyoruz. Bunları gider olarak kaydediyoruz. Haklarını da gelir olarak kaydediyoruz. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray'ın bizim brand value dediğimiz marka değeri de artmış oluyor. Neden? Şimdi 3 tane oyuncu aldınız. Bu oyuncular Leao, Denizgül ve Batrakov. Bunlar takımın o toplam marka değerinde arttırmış oluyor. Ama burada en önemli şey tabii ki UEFA'nın financial sürdürülebilirlik. Squad, cost, rule dediğimiz bu denge. Bunu da diyor ki futbolcu gelirleri artı net transfer karının %70'ini aşmamalıdır. Bunlara da çok dikkatli bir şekilde, yani kulüplerin futbolcu teknik heyet maaşlarına, menajer ücretlerine, transfer amortismanlar toplamına bu gelirleri altı net transfer karının %70'ini aşmaması hususuna futbolun finansına, futbol ekonomisine ve bir bağımsız denetçi olarak, SPK bağımsız denetçisi olarak UEFA'nın bu financial sürdürülebilir dengesine çok çok dikkat etmeleri lazım. Aksi takdirde bunun emniyetleri çok çok büyük oluyor Emre Tener.
0: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam acaba finansal fair play kriterleri bu yıl delik deşik oldu mu yoksa denetlenecek mi?
1: Valla denetlenmesi lazım. Yani evet, sürekli bana en çok gelen soru sevgili Emre Tilen, ne oldu yani bu financial, yani hocam anlatıyorsunuz financial fair play, tamam güzel. Nerede bu financial, nerede bu şey? İşte yani kriterler ortada. Bu kriterleri de şimdi bu işin regülatörü eğer UEFA ise denetleyecek olan da UEFA. Dolayısıyla bu kriterler uyuyor mu? Bu delik deşik oldu mu? Yoksa burada bir kadro mühendisliği yapılıp bunlara dikkat edildi mi? Bunları da işin regülatörü, işin patronu, futbolun patronu UEFA denetleyecek. Eğer bunlar aşılmışsa takımlara çok ciddi müeyyideler beklediğini de altını da çizelim.
0: Acun Ilıcalı bir röportajında Fatih Altaylı'ya şöyle diyor: futbolda Türkiye ile İngiltere

0: arasında şöyle bir fark var diyor. Türkiye futbolun zehirli tarafı. Sürekli kötü niyet var ve eleştiriler var. İngiltere'de bunu yaşamadım. Burada bizim için paranı harcıyorsun diyorlar ve seni destekliyorlar. Türkiye'de de mesela Yüksel Başkan'ın Samsunspor'da röportaj vermeye hazırlanırken taraftarların ona bağırışına tanıklık ettim. Bu kadroyla olmaz diyor. O da diyor ki kardeşim ben diyor buraya para yatırıyorum. Yatırma kardeşim o zaman diyorlar. Anlatabildim mi? Sonra
1: Evet.
0: maça nasıl gelelim diyorlar. 4.000 lira kombine ediyorlar falan. Yani enteresan bir
1: Hayvan.
0: süreci yaşıyoruz. Her şeyi beleş istiyoruz herhalde.
1: Yani şimdi aynı şey burada da var. Şimdi Galatasaray şeref tribününün yanındaki Batı VIP kombineleri bu sezon 650 bin lira bandından sattı. Şimdi maç başına baktığınız zaman 30-35 bin lira paraya tekabül ediyor. Şimdi siz bu parayı vermeyip, siz bu paralara girmeyip ondan sonra yıldız futbolcu transfer edip ondan sonra bu bütçeler bu takım olmaz, 10 numara alın, 8 numara alın, 6 numara alın demek tabii çok şey değil. Ama Ilıcan'ın bu şeyine de katılmıyorum. Yani neden Türkiye'ye yatırım yapmışım da işte Türkiye futbolun zehirli tarafı. Bence bu Türkiye'nin tanınırlığı ve markası içinde kötü bir eleştiri olmuş. Ben buna katılmıyorum. Neden Türkiye'ye güveneceksin, Türkiye'ye inanacaksın? O zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nde niye yönetici oldun? Niye yönetim kuruluna girdin? Ya bu sene yapılanları görüyoruz işte stadyumda onun locası bilmem işte yeni yönetim tarafından böyle bazı şeylere uğramış, loca verilmek istenmemiş. Bunlar hoş şeyler değil. Bir kere şeye sığmaz, hem etiğe sığmaz hem de dürüstlük kuralına sığmaz. Ya madem Türkiye'de futbol bu kadar zehirliydi, o zaman insana da sorarlar. Bu kadar zehirli olan bir futbolda Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden birinde sen nasıl yönetim kuruluna girdin? Şimdi
0: Ona
1: taraftarlık
0: şöyle
1: ayrı bir
0: demez
1: şey.
0: mi? Yani ben girince bunun zehirli tarafını çok daha iyi gördüm.
1: Çok da yani şimdi tamam o zaman bu zehirli tarafını eğer gördüysen bunu da düzeltmek için savaş vermen lazım, çaba servet vermen lazım. O zaman bizim Türkiye'de futbol kulüpleri yönetimine soyunan herkesi tebrik etmemiz lazım. Ateşten gömlek giyiyorlar. Başkanlar, yönetim kurulları başlarına her şey gelebilir. Evet Türkiye'de futbol bir tutku. Aynı zamanda madem Türkiye'de futbol bir zehir ise bu yönetim
0: Hayır,
1: kuruluna
0: zehir
1: soyunan
0: demiyor. Türkiye'de
1: kişilerin de
0: futbol zehir demiyor. Zehirli bir tarafı var diyor.
1: zehirli bir tarafı varsa yani bu işin. Şimdi bunu da düzeltmek için o zaman gayret göstermek lazım gerekmez mi? Tabii ki şimdi siz Premier Lig'den bahsediyorsunuz. Dünyadaki 5 Avrupa Ligi'nden bile daha fazla yayın gelirleri olan. Ben şundan bahsetmiştim sevgili Emre Tilev. Hollanda Ligi'nin şampiyonu bile şampiyonlukta elde ettiği tutar, finansal tutar, Premier Lig'de lig sonuncusunun aldığı tutardan daha az. Yani arada böyle bir çıta varken, böyle bir uçurum varken siz düşünebiliyor musunuz? Lig sonuncusunun aldığı ligden para Avrupa'nın önemli liglerinden birinin şampiyon olmuş kulübünden daha fazla. Şimdi burada tabii ki kadro farkı olacak, kalite farkı olacak, maliyet farkı olacak, sponsorluk farkı olacak.
0: Ama siz de
1: Aynı değil.
0: mesela Premier Lig'deki o transfer bütçelerine yakın harcamalar yapıyorsunuz hocam.
1: Tabii. Ya bu şeylere de yani yurt dışı basına da konu oldu. Mesela işte bu sene zaten iyice iş çığırından çıktı sevgili
0: Yani
1: Emre
0: biz
1: Sine. Şimdi Muhammed
0: haddimizi
1: Salah.
0: biliyor muyuz sorusunu sormak gerekmez mi?
1: Bence bilmiyorum. Evet doğru çok doğru. Bence bilmiyoruz ve bir de biz aynı zamanda şu soru da çok geliyor. Ya biz artık Arap milyarderlerinin olduğu Arap liglerine mi dönüyoruz? Yani emekli olan futbolcular artık futbol oynayamayacak, futbolu bitirmiş, noktalamış olan futbolcular için Türkiye bir kazanç kapısı haline mi geliyor? Muhammed Salah, Lukaku. Gelen futbolculara bakıyoruz yani futbolculuk kariyerlerinin son artık son 1-2 yılını Türkiye'de çok yüksek transfer bedelleriyle, bonservis bedelleriyle Türkiye'yi bir kazanç kapısı olarak görüyorlarsa burada da tabii düzeltilmesi gereken takımlarımızın da alması gereken aksiyonlar şüphesiz ki olacak.
0: Peki, Galatasaray'ın oyunu sizi tatmin ediyor mu? Ve Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kurada Galatasaray'dan bir umudunuz var mı?
1: Valla net konuşayım. Galatasaray'ın oyunu tatmin etmiyor. Yani Galatasaray geçen seneki oyunuyla da yani Galatasaray'ın bu 4 yıllık başarısı aslında bu sene bu 4 yıllık takımların rakiplerinin başarısızlıklarından da kaynaklanıyor. Neden? Yani

0: Bu sene baktığımız zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon biraz Galatasaray'la başa baş, kora kor, hem transfer anlamında hem oyun kalitesi anlamında daha iyi top oynar seviyedeler. Ama önceki yıllarda durum böyle değil. Galatasaray bir toparlanma sürecine girmek durumunda. Ama bir de tecrübeli sabit olan bir husus var. Her sene Galatasaray lige böyle başlamıyor mu Emre Tiler? Galatasaray Beşiktaş'tan 5 yiyerek lige başlamadı mı? Hatta ikinci hafta sonunda işte teknik direktör gitsin, kadro değişsin. Yani bir sürü. Sonra lig bitiyoruz. Yani Mayıslar bizimdir deyip her sene Galatasaray şampiyon olmaya başladı. Şimdi burada futbolda da aslında düz, yani ters giden bir matematik var gibi. Şimdi sezonun başlarında sanki böyle vitesi arttırmayan, geri duran, yetersiz duran bir Galatasaray oluyor. Ama sezon ilerledikçe Galatasaray toparlıyor. Ha, bu kadro, bu kurada, bu Şampiyonlar Ligi'nde iş yapar mı? Bu sene Galatasaray'ın işi daha da zor. Ben Galatasaray'ın çok zor bir kura çektiğini düşünüyorum. Yani öyle çantada keklik değil, 14 puan alırız, 12 puan kalırız. O kadar iyimser değilim. Geçmiş dönemlerde Galatasaray, Young Boys'a da elendi, Sparta, Prag'a da elendi. Yenendiği takımlara bakıyoruz, Avrupa'da böyle orta sıradaki vasat takımlardan puan kaybetti. Evet, çok iyi maçlar oynadı. Bayern Münih maçı, Liverpool maçı, Tottenham maçı, arzu edilen maçlar oynandı. Ama bu sene Galatasaray çok hızlı bir toparlanma sürecine girmek zorunda. Evet, transferleri yaptı, kadroyu güçlendirdi. En önemlisi bir Osimhen faktörü var. Şampiyonlar Ligi'nde bu takımın iş yapması için buradaki bütün iş Okan Buruk'a, teknik kadroya düşüyor. Eğer takımı hazırlayabilirse, bu senkronizasyonu, yeni alınan futbolcuları takıma adapte edebilirse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir varlık gösterebilir. Ha, Türkiye Ligi için yeterli mi? Galatasaray'ın bu kadrosunun yeterli olacağını düşünüyorum. Önceki yıllarda da aynısı olmuştu. Bu sene de aynısı olabilir. Galatasaray yine kora kora başa baş bir mücadele verir. Birinci olur, ikinci olur önemli değil. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu kadronun yetmesi için çok çalışmak ve teknik kadronun üzerine çok yük düştüğü kanaatindeyim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Emre.
1: Saygılar sunuyor ve reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dostlar, beraberliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelen çok güzel mesajlar var. Hemen onları okuyalım hızlı hızlı ve daha sonra da Selim Gezer'e gideceğim. Selim hocamla beraber olacağım. İsmail Bey taklitleriyle bizleri güldüren süper bir isim. Her sabah o da bizim çok değerli dinleyicilerimizden. Günaydın, ben de buradayım, beni de kurtar, seviliyorsun kral demiş. Kuru fasulye, bulgur pilavı veya pirinç pilavı. Yanında cacık, nefis ama makarna olmaz demiş Murat Tozcan verdiğim örnekle ilgili olarak. Hüseyin Mecid'den gelmiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam tüm radyo çalışanlarına, Allah razı olsun demiş. Trabzonspor dün hiç beğenmedim. Dökülüyorlardı resmen. Maçta çok kötülerdi demiş. Allah ne muradın varsa versin demiş. Hepimizin. Amin. Acın Ilıcalı haklı. Dünyanın neresinde bir hocanın giydiği çoraba kadar eleştiriliyor. Dünya Kupası'nda gördük. Rakiplerle ilgileneceğimize, oyuncuların saçlarıyla ilgilendik. 4 yıl bu ligi domine etmiş yönetim ve hocanın futbol aklı yok deyip en çok onları eleştirebiliyorsak kendimizi eleştirebilecek yetiyi kendimizde görüyoruz demiş. Ali Cemal'den gelmiş. Haksız mı? Değil. Ben yani Bora hocam her zaman çok değerli, çok kıymetli ama ben farklı düşünüyorum. Acun Ilıcalı bu noktada çok haklı. Toksik bir futbol ortamımız var. O kadar kirliyiz ki. Yani mesela hakem yorumcuları, bugün televizyonda yer alan hakem oyuncuların %90'ı çıkarları ve işine geldikleri gibi yorum yapıyorlar. Birçoğu mesela geçmişte ilişkileri olan ya da işte dokunuşu olan, belli bir noktaya getirdiği hakem eğer kötü bir maç yönetse dahi ya bu maç kötüydü, o da kötü yönetti diyemiyor. Ya babamın oğlu olsa, evlat olsa söyleyeceksin bunu hocam. O zaman dürüstlük ilkelerini kaybediyorsun, inanılırlık ilkelerini kaybediyorsun. Yani armutla elmayı kıyasladığında ikisine de elma gibi davranıyorsun. Ama elmayla elmayı kıyasladığında o zaman diğerini armut diye yorumluyorsun. Bu senin işine geldiğin gibi bir bakış açısını ortaya koyuyor. Belden aşağı vuruyorsun. O kadar çok belden aşağı vuruluş söz konusu ki. Yani farklı noktalara gidiyoruz, ilişkilerini cicik cicik ediyoruz. Bambaşka futbolun kalitatif ve kantitatif değeri kaldı mı bu ülkede ya? Lütfen bir bakın. Bu kadar sevdası yüksek değerde olan bir futbolun, bu kadar büyük bir aşkla bağlandığımız futbolun, bu kadar bizim için hayatımızın odağında yer alan futbolun geldiği ve getirildiği noktaya el birliğiyle, kendimi de bunun içine dahil ederek söylüyorum. Basın sektörü olarak, futbolcular olarak, teknik adamlar olarak, geçmiş yorumcular ve bugünkü yorumcular olarak. Nereye getirdik futbolu? Futbola mesela hizmet etmek istiyor muyuz gerçekten? Biz birer futbol neferi miyiz? Yoksa futbolun o kuatik ortamından beslenerek arkadan da rating. Ya ben halkın da bu anlamda böyle bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yani siz kalitatif değeri çok yüksek adamları çıkartıyorsunuz. Size futbol analizi yapıyor. Bu ne ya? Ne konuşuyor diyor. Ama öteki tarafta bir yorumcu ağzından köpükler saçarak ekranda enteresan değerlendirmeler yapıyor. Hıyar yapıyor, cacık yapıyor, onu ona benzetiyor, bunu buna benzetiyor. İşte gaz çıkartıyor, başka bir şey yapıyor. Vay be, çok güzel program ya, bayılıyoruz buna ya diyorsunuz. Lütfen bize çuvaldızı batırın, sorun değil. Hatta kılıç da batırabilirsiniz. Ama zahmet olmazsa kendinize de bir şeyler batırın ya. Yani siz bunu seviyorsunuz saygıdeğer dinleyenler. Kaotik ortamdan beslenmeyi seven bir felsefemiz var bizim. Ondan da beslendikçe doğal olarak rating sevdasının peşinde koşan bizlerin de sizin o sevdalarınızın eşdeğer biçimlenmesinin yansıma bulduğu programlara dönüştürüyoruz programlarımızı. Hattımızda spiker arkadaşımız Selim Gezer var. Selimcim günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, merhabalar Emre abicim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Antep sıcak mı Antep?
1: Antep yok, havalar serinledi. Güzel, klimasız artık. Gecelerimiz başladı çok şükür.
0: Oh,
1: havalar güzel. İstanbul nasıl?
0: Valla ben İzmir'deyim, İstanbul'u bilmiyorum. Ama İzmir'de serinledi. Yani ben biliyorsun klima alerjisi olan bir adamım. Klimadan da nefret ederim. O yüzden de benim için en güzel havalar bu havalar.
1: Ne güzel. Bol uykular, bol güzel geceler dileyim.
0: Eyvallah Selim'cim. Selim, nasıl geçti senin için bu hafta? Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u değerlendirirsen öyle başlayalım. Ve en önemlisi bu hafta bir derbi haftası. Derbiye yorumunu alalım.
1: Ben önce şöyle değişik, ilginç bir giriş yapayım. En azından insanlara birazcık faydamız olsun, bu dile getireyim. Şimdi normal şartlarda eskiden evde dijital kutumuz olduğunu düşünelim. Yani benim kendim o şekilde yapıyordum. Ya dijital kutum alıyordu ya işte internet üyeliği, internet aboneliği üzerinden alıyordum. Yasal olmayan hiçbir şekilde abonelik almıyorum. Bu temel prensiptir. Herkes beni çok iyi tanır. Hiçbir şekilde asla IPTV vesaire gibi olaylara girmiyorum. Bu sene almadım Emre abi. Çünkü bazen işte izleyemiyorum elimin altında diye maçları kaçırıyorum.

0: Ancak şöyle bir şey yaptım. Dedim ki ya her hafta bir Gaziantep'te bir kafeye git. Orada bu maçın keyfini taraftarlarla birlikte çık. Ya koca Gaziantep'te 2,5 milyon nüfusluk şehirde Digitürk aboneliği olan ticari bir işletme bulana kadar yani alnımın damarı çatladı. Kimi
1: Hocam
0: arasam
1: çünkü çok pahalı.
0: sezonluk
1: Çok pahalı. Yani
0: evet
1: 40 milyon,
0: sezonluk
1: 30 milyon gibi rakamlardan başlıyor.
0: evet yani Kadıköy'de sonradan araştırdığımda fark ettim. Kadıköy'deki esnaflar Fenerbahçe için almaya çalışıyorlar dediğim rakamlar söyleniyor. 30-40 milyon ya bu ne kadar vicdansızlık ben anlamadım bunu.
1: Ben size
0: Gaziantep'teki esnaf
1: o zaman buradan açtın daha bombasını söyleyeyim. Ben 25 yıllık Digitürk abonesiyim. Aradım. Dedim ki bu sene aboneliğimi iptal ettiriyorum dedim. Çünkü bana önce 1800 lira fiyat verdiler. Sonra 1600 liraya düştüler. Ardından 1100 liraya düştüler. İptal departmanını bağladılar. İptal departmanına dedim ki ben iptal ediyorum. Ya da dedim beni sadece ama sadece Digitürk'ü internet ortamından izleyebileceğim aboneliğe yönlendirin dedim. Efendim dediler o hesaplı ama isterseniz biz aboneliğinizi onunla birlikte de besleyebiliriz. Fiyat ne dedim? 549 lira dediler.
0: ciddi olamazsın.
1: Evet ben şu anda 3 yıldır 1100 küsür hatta bu yıl ilk 2 faturam 1600 liraydı. Ödediğim yayıncı kuruluş bedelini 549 mu 596 lira mı ne onunla ödüyorum.
0: O zaman buradan Ticaret Bakanlığı'na seslenelim. Bu bir şikayet ve ihbardır. Dijitürk'le alakalı. 1600 TL illaki ücret ödeyen başka aboneler vardır. 25 yıllık abone olup 1600 TL ödeyip karşılığında 560 TL ödeyen ve bu en son raddede iptali halinde teklif olarak sunulan bir olay oldu. Dijitürk'ün bu yaptığı hiç dürüstçe değil, hiç dürüst bir kurum değil. Yani benim kendi şahsi kanaatim. İstedikleri gibi de dava açabilirler. Ama bu olmaz. Yani maç izleyecek yer bulamıyoruz ya. Adam 1 trilyon para istediğini söylüyor. Küçücük kahvehane. 1 milyon nasıl para ödeyecek? Ve maç izleme bedeli almıyor kahvehaneler Emre abi. Yani yediğini içtiğini. Her neyse bu olayı bu şekilde kapatalım. İnşallah iyi olur. Onlar da bu eleştiriyi duymuş olurlar. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe gerçekten taraftarı olduğum Fenerbahçe bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a, Sayın İsmail Kartal'a sonsuz teşekkürler oyunculara, emek veren herkese. Çünkü şu anda bir bahar havası var Fenerbahçe'de. Bahar havasından ziyade artık çok daha başka duygularla sezona başlamıştık. O duygular pekişti. Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de değişimin rüzgarı kendini hissettirmeye başlamıştı. Bununla birlikte biz gerçekten taraftar olarak, bunu taraftar olarak söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de vizyonuyla, kendi moduyla, yönetimiyle, kafasıyla, o tecrübesiyle bu işi yapabileceği konusunda herkesin ortak fikri vardı. Yani hiçbir zaman mesela şunu söylediler. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin başındayken önemli bir maç olduğunda ya hoca halleder denildiği dönemler oldu. Çünkü hoca çok tecrübeli, çok üst düzey bir antrenördü. Şimdi artık başkan halleder diyoruz. Çünkü kendi antrenör benim dediği için başkan halleder diyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Çok önemli, çok kutlu zafer yani gerçekten önemli bir zafer Fenerbahçe için. Tebrik ediyorum oyuncularımızı ve oynanan futbol Fenerbahçe'de Avrupa çapında, Avrupa tarzında gerçekten hani olması gereken futbol. Bir iki takviye ile bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de iyi yerlere geliriz. Gelelim hafta sonuna. Samsunspor karşısında ilk yarıda Fenerbahçe'yi çok beğendim ben. Oynadığı futbol özellikle Avrupa kupalarından geliyorsun, oynuyorsun. Orayı oynadıktan sonra bir de Samsunspor gibi riskli bir deplasmana geliyorsun. Eski Fenerbahçe olsa belki Fenerbahçe puan kaybederdi. Ama Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi gereken reaksiyonu, gereken enerjiyi sahaya yansıttı. Kazanan taraf olmayı bildi. İlk yarı oynanan oyunla ilgili özellikle kanatlarda gelişen ataklarda, kanat üzerinden gelişen ataklarda Fenerbahçe iyi bir organizasyon sağladı. Greenwood çok etkili değildi o maçta. Yorgun olabilir. Oyuncunun performansını ben birazcık düşük buldum. Yine sol tarafta Oğuz Aydın ne kadar önemli bir figür olduğunu yine gösterdi. Şunu söylemek de önemli. Şunu söylememiz lazım. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyası döneminde bu sosyal medyada birçok kişinin de dikkatini çekmiştir. Oğuz Aydın'la ilgili söylediği sözler var. Ya Oğuz iyi futbolcu. Bizim onu değerlendirmemiz

0: lazım. Çocuğun özgüveni yerinde değil işte. Onunla ilgili olumlu anlamda demeçleri var. Yine keza Ederson için de aynı sözleri söylediğini birçok kişi duymuştur röportajlarında. Şimdi Oğuz Aydın'ın geldiği noktaya bakalım. Bir tane maç. Yani bir maçı çok iyi oynadığı zaman bir futbolcu sezonun geneline yayılan bir aktif oyun söz konusu oluyor. İyi performans söz konusu oluyor. Oğuz Diyon maçında sazı eline aldı. Aynı şekilde de Samsun Spor maçında. İnşallah devamı gelir Oğuz için. Tebrik etmek lazım onu da. Oğuz Aydın'ın performansı çok kıymetliydi. Attığı gol de yine keza. Vedat Muriç, eleştirenler vardı. Vedat Muriç'le ilgili ya Vedat Muriç niye eleştirilir anlamam. Yani bir sene önce İspanya Ligi'nde küme düşen bir takım, yanılmıyorsam Mallorca küme düştü. Onun üzerinden 22 gol kaydetmiş ve bunun birçoğunu penaltı hariç atmış. Real Madrid'e, Barcelona'ya golü var. Vedat Muriç'i biz nasıl saf dışı bırakabiliriz? Performansı ortada. Vedat'ı gerçekten Türk milli takımında görmek isteyen isimlerden biriydim ama maalesef Kosova'da oynuyor tabii. Öyle bir şansımız olmadı. Çok güzel Türkçe konuşuyor Vedat. Bununla birlikte adaptasyon sorunu sıfır. Yani Fenerbahçe için forvet konusunda en risksiz, en kolay, en böyle fayda alınabilecek futbolcuydu. Vedat oldu. Şikrinyar, Ake, stoper ikilisi Fenerbahçe'de sezon başından beri forma giyiyor ve Emre abi bu ikilinin bozulmaması için Fenerbahçe'nin çaba sarf etmesi lazım. Bozulmaması için de mutlak surette stopere bir takviye yapması gerekiyor. Bugün az önce gördüm Diego Carlos'u Fenerbahçe Parma'ya yanılmıyorsam eğer yanlış okumadıysam Parma'yla bir anlaşma imzaladı. Parma'yla görüşme yapıldı. Transfer konusunda ya bunu gönderemedik şunu gönderemedik dedikoduları vardı. Liva Kavuç'u Şerif'i İngiltere'ye gönderdi. Sıdıkçı Şerif'i. Yine aynı keza gönderdiği isimler oldu Fenerbahçe'nin. Yani transfer noktasında gönderebileceği transfer noktasında eksik kaldığı yerler olmuştu. Onları da tamamladı. Artık stoper bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Tabii Galatasaray'dan Leo transferiyle birlikte de yediği bir kanat çalımı var. Onu da belki Rashford'la tamamlayabilir. Artık transferde son günlere doğru yaklaşıyoruz. Transfer sezonunun kapanmasına. Fenerbahçe'de benim için önemli bir konu daha var. Hoca performansı başkan performansı bir yana ama Lukaku'nun performansı maalesef beni çok üzüyor. Belki söyleyeceklerim dinleyicilerimize yanlış gelebilir ya da onları üzüyor. Bu sene Fenerbahçe'de iyi bir performans sağlayamayacağını düşünüyorum. Çünkü o mevcuttaki fizik yapısıyla birlikte Lukaku'nun ayrıca bir de kilosu var. Ve bir de hantallığı var. Şimdi Lukaku'yu Fenerbahçe'de İsmail Kartal tek başına forvet oynatıyor. Lukaku'nun performansının artması için daha birbirine daha oynayan, aslında birbirine yakın oynayan bir Fenerbahçe ve ceza sahası içinde sürekli top gönderen bir Fenerbahçe olması lazım. Fenerbahçe'nin genelde oyun akışı kanatlar üzerinden gelişiyor. Vedat Muriç sırtı dönük top almaya çalışıyor ama Lukaku hem güçlü olmasından dolayı ya maçta gördük oyuncular sırtına binecek artık adamın gibi ve düşmeyi bilmiyor. Yani o hamleyi aldığında düşeceksin. Ama Lukaku düşmüyor. Son çare olarak düşüyor. Lukaku bir, hantal gibi görünüyor. İki, çok fazla antrenman eksikliği oldu. Çok belli. Oyuncunun çok çalışması lazım. Ben ancak ve ancak Fenerbahçe'yi sezon ortasında ya da devre arasından sonra fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Vedat yaklaşık 6-7 maçtan sonra ki sakatlanan Vedat'tı bir de. Sakatlanmasa çok daha başka olacaktı. Buna rağmen Vedat'ın performansı ortada. Lyon maçında 65 dakikaya kadar sıkıntısız oynadı. Samsun Spor maçında da Lukaku'nun girdiği anlara kadar oyundan düşmedi performans olarak. Bir diğer konu Lukaku-Vedat Muriç ikilisini yine aynı şekilde değerlendirecek olursak. Ya İsmail Kartal'dan ben şunu bekliyorum açıkçası. Bir gün sıkışacağı dönem olacak. Çift forvete döneceği dönem olacak. Ya 2-0 öndeysen Vedat'ı çıkarma. Lukaku'yu birlikte al. Bir çift forvetini gör. Belki uyum yakalayacaklar. İkilinin ne performans vereceğini bilmiyoruz sonuç olarak. Sıkıştığı bir maç olacak. 1-0 geride. Dakika 70. İllaki Vedat Lukaku yapacak. Ama Vedat Lukaku'yu denemesi lazım önce. 2-0 öndeysen deneyeceksin. 3-0 öndeysen deneyeceksin. Skor avantajını almışsan. Örnek veriyorum işte bir önceki iç saha maçında. Skor avantajını aldıysa orada çift forveti deneyecek. Artı Fenerbahçe'nin Lukaku, Vedat haricinde de tekrar ihtiyacı var. Forvet'e ihtiyacı var. Yani o eksikliği de tamamlaması lazım. Çünkü bu ikiliden birinin sakatlanması Allah korusun Fenerbahçe'de yine sıkıntılara yol açacak. Fenerbahçe ile ilgili gündem değerlendirme bu şekilde Emre abi.
1: Peki buradan özellikle Trabzonspor'un Ahmet maçını nasıl yorumlarsın? Çünkü çok konuşulan bir mücadele oldu. Son iki dakikam.
0: Emre abi, Trabzonspor Ahmet maçını izlemedim desem affına sığınırım. Özür dilerim. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.
1: Yok, yanlış. Hepsini yorum izlemek zorunda değil misin?
0: Peki, evet evet maalesef izlemedim.
1: Sorar evet. mısınız diyor. Son bir yılda sadece 5 maç oynamış Lukaku için 30 golden fazla katkı sağlamış Talişka'dan vazgeçmek nasıl bir futbol öngörüsü olmuş diyor. Ali Cemal sormuş.
0: Doğru. Ali Cemal evet doğru noktayı tespit etmiş. Doğru söylüyor çocuk. Yani Talişka'yı biz niye gönderiyoruz Fenerbahçe'de, ben onu anlamadım. Ya, iyi bir performans. Gol atmış. Şampiyonlar Ligi'ne taşımış. Playoff'larda oraya kadar getiren oyuncu. Niye gönderiyoruz Talişka'yı? Yani Talişka'dan kazanacağımız 15 milyon euro bizim için daha mı kıymetli şampiyonluktan? Benim için değil. 50 milyon dolar gitsin ya, Fenerbahçe şampiyon olsun yeter ki. Yani taraftar olarak söylüyorum bunu. Ama Talişka'yı gönder, Lukaku'yu al dediği gibi bir tane gol atmış, 5 maça çıkmış. Lukaku'dan olmaz Fenerbahçe'ye. Net.
1: Peki. Var mı eklemek istediğin yarım kalan bir nokta?
0: Ya Fenerbahçe için yok. Teşekkür ederim her şey için. İyi çalışmalar diliyorum Emre abi.
1: Çok teşekkürler. Reklam vakti. Reklama gideceğim. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Ayrıntıları konuşacağız. Yorumlara bakacağız. Ve yine tabii ki çok değerli konuklarımız olacak. Ama önce bir minik reklam arası var. Ardından sizlerin telefonlarını alacağım. 212 alan kodu 273-10-10'dan değil 0533-265-3995.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizin saatiniz başladı. 0533 265 3995'e mesaj atabilirsiniz. Telefonla bağlanmak istiyorsanız araya

0: Bilirsiniz. Abi, Dijitürk'le ilgili anlattığın şeyin aynısını ben de yaşadım. 10 küsür yıllık üyeyim. Yıldız dolu paketi bana 549'a verdi. Bu sene geçen sene 799'a kullanıyordum. Aynen öyle. Ben de bak aynı şeyi yaşayanlar varmış. Vay be. Çok enteresan ya. İnanılmaz. Ya bazen şey düşünüyorsun değil mi? Bu dünyada bu kadar dürüst olmak. Yani acı çektiriyor insana. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Alo, günaydın.
1: Günaydın Emre abi. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ ol canım, buyurun.
1: Samsun'dan Hüseyin ben. Nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkürler. Samsun'uma da kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Bizden de size çok büyük selamlar, saygılar, sevgiler. Çok iyi bir insansınız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Televizyon dünyasında sizin gibi futbol dışında eğitici, öğretici, örf, adet, gelenek, görenek, maneviyat anlatan insanlara çok ihtiyacım. Çok iyi bir insansınız. Tanışmadım ama o enerjiniz kesinlikle geliyor.
0: Eyvallah. İyi, göreceli bir kavramdır ama bu düşünceleriniz beni çok onur etti. Allah razı olsun.
1: Sağ olun hepimizden. Samsun Spor Başkanı ile alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Taraftarı bu kadar küçümseme, taraftarın üstüne bu kadar gelme. Samsun bir futbol şehri. Emre Tilev gibi gazetecilerinde bir tarafı Samsun'u biliyor veya Samsun şehrinin taraftarı kitlesini biliyor. Bu kadar işte bu kadar para vermedim, bu kadar şunu yapmadım. Her şey para değil. Samsun Spor paralarla Samsun Spor olmadı. İlhan Mansızlar, Serkan Aykutlar, Celil Sarılar, Ercan Koloğullar. Bunların hepsi para için mücadele etmedi. Arma için mücadele etti. Atatürk de arma için mücadele etti. 4-5 tane kemik kadrodan iyi oyuncuyu sattın. Drongelen gibi, Enchan gibi, Holse gibi. Yerine iyi oyuncu alacaksın. Matematik 2 kere 2, 4. Almazsan Brokovic gibi futboldan nasibini almamış bir stoper ettiği Samsunspor'un defansına koyarsan her maç evlere şenlik olur. Yani bu futbolcudan nereden bir futbolla alakalı bir kırıntı bulmuşlar da almışlar anlamadım. O yüzden Samsunspor'un başkanının taraftarla barışmasını, taraftarı anlamasını ve niye tribünlerin boş olmadığını da para olmadığını anladığı günleri bekliyorum. Sizlere de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Evet, Yüksel Yıldırım taraftar tarafından çok eleştiriliyor. Taraftarın bu rakamların yüksek olduğu noktasında itirazları var. Nedir o rakamlar? Sahaya giriş, tribünlerde yer alış rakamları. Samsun tam bir futbol şehridir. Yani ta İsmail Uyanık, ondan öncesinde Menteşoğlu falan. Yani birazcık daha sözlerinin anlaşılır olabilme şansını yakalaması lazım. Çok haklı sevgili dinleyenimiz. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 56. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey. Ben İstanbul'dan tırcıyım. Murat arada bir size bağlanıyorum.
0: Ne güzel
2: Bir
0: yapıyorsunuz.
2: önce
0: Allah kaza
2: bağlanan
0: bela vermesin. İyi yolculuklar.
2: teşekkür ederim. Bir önce bağlanan arkadaşın sizin hakkında söylediklerine ben de katılıyorum.
0: Allah
2: Size bu
0: razı olsun.
2: nedenle çok teşekkür ediyorum. Ben şu Dijitürk'te ilgili aynı şey başıma geldi. 25 yıllık aboneyim ben de. 980 liraya seyrediyordum. Bir de benim şeyim yok. Bu Türkiye ligleri falan yok.
0: Ha,
2: Yan
0: yıldızlar
2: odam da
0: paketi değil
2: var.
0: sizinkisi.
2: Yani Dijitürk'ten şeyim yoktu. Bu Türkiye liglerini seyredemiyordum. Fenerbahçeliyim. Şimdi iptal ettim diye Türkiye liglerinde seyrediyorum. Yan odamla birlikte 258 lira. Haram olsun. Ticaret Bakanlığı'na bunları şikayet ediyorum. Bir de bana 1690 lira önerdiler. Onun üzerine iptal etmeyi şey yaptım. Ve 258 lira yan oda dahil ligleri de seyrediyorum. Madem bu
0: Siz
2: böyle
0: benden ne hesaplı
2: oluyordu,
0: izliyormuşsunuz? Ben 549'a izliyorum.
2: Diretseydiniz eminim size de aynı şeyi yapacaktı. Ya bu kadar yazıklar olsun, haram olsun. Dinleyen varsa bunca yıldır ödediğim o yüksek paralar belki de Turkcell de aynı. Yazıklar olsun hepsine.
0: Çok çok teşekkür
2: Emre
0: ediyorum
2: Beyciğim,
0: efendim.
2: Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
2: Fenerbahçe'de iyi yolda, seviniyoruz. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Bu arada sevgili dinleyenimiz, telekomünikasyon şirketiyle ilgili geçen bir araştırma yaptım. Valideyle sohbet ediyoruz. İşte onun da taahhüt süresi bitiyormuş. Dedi ki ya benim tanıdığım bütün

dedi arkadaşlarım dedi farklı operatöre geçti dedi. Dedim tamam ne ödüyorlar ki yani? Sonra operatörleri kıyasladım. Hatta hem Gemini'ye hem ChatGPT

0: Ucuzu Türk Telekom. Bak çok net söyleyeyim. Baktım böyle bütün detaylarıyla. İsteyene de yazabilirim yani. Bu bağlamda çok teşekkür ediyorum kendilerine, saygıdeğer dostlarım. Gerçekten konuğunuz çok abarttı. Samsunspor'u neredeyse takımın tamamına yakını yok. Bu düşünceyle hafta sonu Beşiktaş karşısında neler olur? Konuğunuza da selam olsun demiş. Ben Q'dan gelmiş. Biraz değiştirdim. Orada biraz farklı ifadeler vardı. Emre Bey günaydın. Kolay gelsin demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Devam edelim. Selamünaleyküm Emre Bey. Galatasaray transferi tamamladı mı? Bir de Ahmet maçına bakınca Fatih Tekke istifa etmekte haklı mıydı? Eyüp Kaya'dan gelmiş. Trabzonspor çok kötü oynuyor hocam. Yani Trabzonspor'un tutundurma kabiliyeti, oyun set çizimi falan çok kötü. Galatasaray'da da evet Deniz transferi bitmek üzere. Hattımızda sonu 07. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
0: Eyvallah, sağ olun. Buyurun, siz dinliyoruz.
1: Fenerbahçeliyim. Yani arkadaşlar bağlanıyorlar. Ben dün de söyledim. Çünkü her gün dinliyorum ben sizin radyonuzu. Eksik olmasın arkadaşlar. İşte anlatıyorlar, biz de keyifle dinliyoruz. Ama bağlanan spor yorumcusu olsun. Yani herkes taraftar olsun. Fenerbahçe'yi beğeniyorlar. Yani ben beğenmiyorum, bilmiyorum. Yani Fenerbahçe galip geliyor diye iyi olduğu anlamına gelmez. Oğuz'u konuşuyoruz. Evet, iyi performans gösterdi iki maçtır. Ama sezon boyunca Fenerbahçe'yi taşıyabileceğinden emin değilim. Güvenmiyorum. Kötü futbolcu olduğundan dolayı değil. Ama Fenerbahçe'nin daha çok maçı istemesi, bu isteğini de rakibine kabul ettirmesini ben işte televizyon başından izleyenler de stattan izleyenler de stattan görmesi lazım. Ben görmüyorum şahsen. Ben Fenerbahçe'yi hem de hiç beğenmiyorum. Çünkü çok ağır, çok hantal. Kanatlardan diğer kanada topu taşıması işte geceyle gündüz arasındaki fark kadar. Yani çabuk değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde hele de Türkiye Ligi'nde ben açık konuşmak gerekirse bu oyun anlayışı eğer gelişmezse, bu parantezi açayım, hızlanmazsa ben Fenerbahçe'nin bize yine bu sene hüsran yaşatacağını düşünüyorum. Lukaku az önce bir sizin konuğunuz vardı. Lukaku konusunda bir şeyler söyledi olumsuz manada. Ben de ona katılıyorum. Gördüğüm kadarıyla Lukaku'nun Fenerbahçe'ye oyun anlayışı galiba bilmiyorum değişik. Bize uyum sağlayamadığını ve sağlayamayacağını düşünüyorum. Yani karamsar olmak için söylemiyorum ama ben mesela dün de söyledim. Benim en çok hoşuma giden oyun çok ilginçtir. Mourinho'lu Rangers deplasmanında oynanan oyundu. Ondan sonra ben Fenerbahçe'nin hiçbir maçından keyif almadım. Tabii umarım düzelir. Bir Fofana muhabbeti var. Eğer gelirse Fenerbahçe'ye biraz hareket katar ama İsmail Hoca'nın bu takımı düzeltmesi lazım. Yoksa işimiz gerçekten çok zor. Ben Beşiktaş maçından çok korkuyorum. İyi yayınlar diliyorum size de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. 0533-265-3995'e gelen mesajlar ve telefonlar. İyi yayınlar saygıdeğer Emre abi. Senden bir ricam olacak. Benim yerime o güzel anneciğinin ellerinden öper misin? Çünkü benim elini öpecek annem yok demiş. Ferdi'den gelmiş. Öperiz tabii dostum. Senin için de öperiz. Annelerini sonsuzluğa uğurlamış ve onları özlemle anan ve rahmetle anan dostlar için de annelerine bir Fatiha göndeririz. Evet, duamızı da mutlaka okuyalım annelerimiz için. Günaydın sevgili Emre Tile. Ben de 509 liraya aldım. Ayrıca bir ay önce erken kapama taahhütü bozmuşum. 4.000 TL de fatura gönderdiler demiş. Ne kadar çok dertli dost varmış ya bu telekomünikasyon şirketleriyle, yayıncı kuruluşla ilgili. Sonu 79'la biten değerli dostum attığımızda. Alo. Alo. Sonu 79 beni duyabiliyor mu? Duyamadım. Peki. Selamünaleyküm uyandırma servisi demişlerdi. Üstadım dün akşam aynı saatte iki maçın kıran kırana geçti. Yayıncı kuruluş bir tanesini 19.30'da oynatamaz mıydı? Herkes iki televizyon yok ki. Bu arada Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gümbür gümbür geliyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada oynatamazdı. Diyarbakır çok sıcak hocam. Yani o yüzden. Sonu 79 bir daha aradı. Alo.
2: Emre Bey günaydın.
0: Günaydın efendim, buyurun.
2: Öncelikle ben ilk defa bağlanıyorum sizi sabah programınıza. Ben çok dinliyorum sizi. Sizin gibi güzel maç anlatan, özellikle o Alex'in Inter maçındaki çalımdaki

0: ki coşkunuz. Şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Sizle konuşmak büyük bir onur.
1: Estağfurullah, onur
0: Öncelikle bunu
1: bana,
0: belirteyim.
1: dinlediğiniz için şükran.
0: Çok sağ olun. Ya ben şimdi iki dinleyici bağlanıp bayağı bir Fenerbahçe hakkında yorum yaptı ama şey olarak böyle olumsuz. Ya Fenerbahçe'den ne bekliyorlar ben onu merak ediyorum. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Hani Fenerbahçe kazanıyor. Ben oyunundan tatmin de oluyorum. Şimdi bağlanan bir gazeteci arkadaşınızdı sanırım değil mi Lukaku hakkında
1: Evet,
0: konuşan?
1: Selim Gezer,
0: Ya şimdi
1: Gaziantep'ten gazeteci.
0: evet Selim Bey'e ben şimdi şurada katılmıyorum. Talisca bize forvet olarak gelmedi yanlış anlamıyorsam. Biz 9 10
1: Tam
0: numara
1: 10
0: olarak
1: numara
0: aldık
1: gibi geldi.
0: Talisca'yı. Şimdi 10 numara ben Talisca ile Asensio'yu yan yana koyduğumda hani nacizane kendi fikrim olarak Asensio 3 kömlek daha üstün Talisca'dan bölgesinde diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Şimdi biz Asensio'dan vazgeçmek zorundayız eğer Talisca gitmezse. Çünkü Lukaku'yu aldık forvete. Vedat Muriç'i aldık. Şimdi geçen sezon biz forvetsizlikten kaybettik şampiyonluğu diye düşünüyoruz zaten camia olarak. Çünkü 3 forvetimizi de gönderip hiçbir forvet almadık takıma. Şimdi 2 tane forvetimiz var. Asensio'muz var. Greenwood'umuz var. Şimdi sol kanada hala oyuncu bakıyoruz. Yani takım hani baktığım zaman ben Fenerbahçe'yi izlediğim zaman hani bir Premier Lig maçı izliyormuşum gibi ne bileyim böyle Gendouzi'si, Kante'si abi daha ne olacak ben onu merak ediyorum. Hani biz şöyle bir hayal kurmayalım Fenerbahçeliler olarak. Şampiyonlar Ligi kupasını zaten alamayız. Ama tatmin edecek bir yerlere geleceğini düşünüyorum ben bu takımın. İsmail Hoca'ya da güveniyorum. Sizin de bu Talisca ile Asensio arasındaki fikrinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim yayına bağladığınız için. İyi yayınlar diliyorum ben size.
1: Efendim ben teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şöyle ki bence Talisca Asensio kıyaslamasında ben Asensio'yu bir tık daha önce görüyorum. Asensio çünkü daha çok top yapıyor, koşuyor, hareketli, dinamik. Kanat organizasyonlarını iyi yapabiliyor. Top indirebiliyor, pozisyon bulabiliyor, şut atabiliyor. Talisca'nın en temel özelliği duran toplardaki mükemmelliği. Onun ötesinde biraz ağır kalıyor Talisca. Hareketli değil. Bu da onda böyle ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Lukaku'yu niye aldı? Talisca ile Lukaku aynı noktanın oyuncuları değil. O yüzden de Talisca zaten zannediyorum takımla da ilgili bir sorunu var. Gitme arzusu da var. Alo, günaydınlar. Hoş geldiniz.
2: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz.
2: Emre abi günaydın.
1: Günaydın.
2: Beşiktaş taraftarıyım. Ben de dünkü maç için birkaç bir şey söyleyeyim dedim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel futboldu. Yalnız buradan birkaç oyuncu ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Yani Orkun Kökçü'yü çok seviyoruz da ya bu derbi öncesi neden bu kadar agresifsin, sinirlisin anlamış değiliz. Ya keşke biraz kendine bir çeki düzen verse. Özellikle derbi öncesinde. Ya bu kadar hakemin önünde, hakemin yanında bu hareketleri yapmanın ne anlamı var? Kaldı ki bizim ülkemizdeki hakemler Beşiktaş düşmanı. Ya iyi ki orada bir kart göstermedi sana. Yani sarı kartla geçiştirdi ama başka şeyler de olabilirdi. Yani ikinci sarıdan da atabilirdi belki. Yapardı yani. Yapmadıkları bir zaman olmadı bunu. Bir de Çerni için bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş sen ya hoca da Çerni'ye niye bu kadar ısrar ediyor anlamış değilim. Pas yapma yok, koşma yok, top alma yok, çalım yok. Çok iyi şeyi var. Evet, iki tane gol attı belki ama yani bunu dünkü maç için söylemiyorum. Lig basit şeyinde. Yani durduğu yer güzel ama yani bizim buradaki genç çocuğu Fakir'i bile orada oynasa daha iyi ondan. Altyapıdan çıkarsa daha iyi. Bizim en az iki tane golümüze etki ediyor Çerni'nin oyunu. Bu kadar çok bu kadar topu ezen bir oyuncu olamaz. Diyeceklerim bu kadar. Derbi içinde birkaç yorum yapayım. Hakemin kim olacağını bilmiyorum ama Halil Umut Meler'den bahsediyorlar. Tam bizim düşmanımız Halil Umut Meler. Yani o teknik şey hakem makem denmez bu arkadaşa. Göreceğiz bakalım neler olacağını. İyi bir maç olsun diyorum. Diyeceklerim bu kadar abi.
1: Teşekkürler. Efendim gelen mesajlar var. Bakalım. Bir sezonda 35 gol atmış Valencia'dan vazgeçip sakatlık sorunu çok yaşamış ama hayal kırıklığı hayal kurduran bir isim olan Pedro alınmıştı. Şampiyonluk hayallerde kaldı. Şu anda Türkiye Ligi'nde şutlarıyla düğüm çözen Talisca'dan vazgeçip hayal kurduran Lukaku alındı. Tarih tekerrür edecek gibi gözüküyor demiş. Bir değerli dostum bana telekomünikasyon şirketleriyle ilgili verileri atmış Mehmet Yıldırım. Ama işte okuyamıyorsun ya bazı şeyleri. Günaydın, dinliyorum konuklarınız ve bağlanan dinleyicileriniz. Lukaku konusunda eleştiri yapanlara seslenmek istiyorum. Fenerbahçe'de ilk 11'de başladı, henüz maç yok. Ve önde olduğumuz takımın geriye doğru çok çekildiği dakikalarda zaman alabildi. Biz hep bundan kaybediyoruz. Sürekli bir oyuncuları küçümseme, daha görmeden etmeden... Lütfen iyi giden takıma destek olalım demiş Emrah Orta Avcı'dan gelmiş. Reklam vakti. Reklamlara gideceğim. Reklamların ardından Hakan abiye gideceğim. Hakan Can'ı üstadıma gideceğim. Bakalım o neler söyleyecek ama ben de aynı fikirdeyim. Yani bu ya İsmail Kartal'ı bu kadar eleştirmek, gömmek. Bir vakit vermek lazım. Oyunculara da bir vakit vermek lazım. Bir de daha sezonu 4 hafta geride kaldı. Kaldı ki Şampiyonlar Ligi'ni geçti işte. Kazanıyor. Daha ne yapmasını bekliyoruz mesela Fenerbahçe'nin? Ya anka kuşunu mu tutacak, böyle ağzıyla getirecek, sahaya indirecek?
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Partisi Baba geliyorum.
1: Gel bakalım.
0: Hanımefendiler, beyefendiler, hattımızda çok değerli bir spor yazarı, gazeteci Hakan Can Üstadımız var. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, günaydın kardeşim, hoş bulduk.
0: Hakan abi dilerseniz bir giriş yapalım. Trabzonspor Ahmet maçı, ne oluyor Trabzon'a, neden bu kadar kötü? Set yapamadı, oyun çizemedi, oyunu kurgulayamadı, dinamik oynayamadı ve son dakika yenilgiye mahkum oldu.
1: Ahmet Spor çok haklı bir galibiyet aldı. Ne olduğunu çözmek için bilgi dışında yorum yapmak lazım. Bir, gönderilen oyuncularla takım kimyası bozuldu. İki, kuvvet antrenmanları çok fazla yapıldı. Üç, Fatih Tekke'nin bilgisi, enerjisi, taktiği oyunculara geçmemiş durumda. Yani özellikle Onuatçu'nun performansı gerçekten Trabzonları üzecek şekilde. Geçen senenin gol kralı santrafor bu mu? Yani insanlar niye oyundan alınmıyor diye isyan ediyorlardı dün. Ve haklılardı. Bazı oyuncular oynatılarak kazanır ama takımı da yani neredeyse 10 kişi oynatan bir santraforlu Trabzonspor'un hiçbir hedefe varması söz konusu olamaz. Besin Kasim mükemmel bir taktik plan hazırlamıştı. Onuatçu ne bir top tuttu, ne bir top sakladı, ne kritik bir şut attı, ne bir hava topunda tehdit yarattı. Külliyen kötü bir Trabzonspor seyrettik. Salah'ın attığı gol Amedi oyun disiplininden kopartacakken Trabzonspor futbol oynamaktan vazgeçti adeta. Ve bedelini de ağır ödediler. Bu Ferencvaros maçına da benzemez yani. Evet, bu maçın telafisi var. Ama Salah'la yakalanan o enerji kayboldu, kaybolacak. Fikstürleri de kötü, zor. Bekleyip göreceğiz. Sence ne oldu?
0: Valla bence ciddi bir kalitatif değeri yüksek oyuncu üzerine kurgulanan oyunun tek bir isim üzerinden yürütülemediğine tanıklık ediyoruz. Bir de tabii oyuncular dengesi bozuldu. Yani kadroda geçen yıl o genç oyuncular, dinamik oyuncuların yerine birazcık daha yaşlı bir kadro aldı.
1: Bir de Folcarelli'nin olmayışı büyük bir dezavantaj oldu. Orta sahadaki her problemi toparlayan adamların başında geliyordu.
0: Bazen bir oyuncu takımın kaderini değiştirebiliyor. Mesela aynı şeyi Samsun'da da gördüm. Yani Van Drogelen'in gönderilmesi, Holse'nin gönderilmesi, bunlar Samsun'u dağıtmış mesela.
1: Bir de santrafor'un ikisi de sakat. Bir tanesi gitti. Samsun Spor'dan eser kalmadı adeta yani.

0: Peki, o zaman geçmişken devam edelim.
1: Yani,
0: Fenerbahçe neyi
1: yani,
0: çok... Efendim abi.
1: Trabzonspor'un muhakkak toparlanması lazım. Biz hepimiz iki takımlı yarıştan sıkıldık. Beşiktaş ve Trabzonspor çok doğru transferler yaptı kağıt üstünde. Onların zirve yarışına tutunması lazım ki bütün herkes futbol heyecanını hücrelerine kadar yaşasınlar. Ve bu sorunu ben istifa ediyorum, bırakıyorum, bu mağlubiyet kabul edilemez diyen Fatih Tekke'nin çözmesi lazım. Eğer Fatih Tekke çözemezse yöneticiler ve ellerini kuvvetle sıkan futbolcular 6. haftada Fatih Tekke'nin vedasından sonra gönderecek hoca bulamayacaklar. Koca bir sezonu daha sezonun başında kaybetmemek lazım.
0: Fenerbahçe'ye geçtim. Neler söylersiniz Fenerbahçe için? İyi yolda mı?
1: Vallahi
0: Oyuncu değişiklikleri?
1: kadro kalitesi çok yüksek bir takım haline geldi Fenerbahçe. 3 tane doğru transfer yapınca savunmaya, orta sahaya ve santrafor pozisyonuna. Sonra buna Lukaku eklendi. Sonra en önemlisi Ederson eklendi. Alanyaspor maçından sonra kopartılan kriz, Lyon'la oynanan ilk maçtan sonra İsmail Kartal'a söylenenler, Lyon zaferi ki yaklaşık 40 milyon euro civarında bir ekstra gelir elde etmesi bekleniyor Fenerbahçe'nin. Lyon gibi zorlu bir deplasmanın ardından Samsunspor gibi görece kuvvetli bir Türk takımını deplasmanda pozisyon vermeden tertemiz yenmek İsmail Kartal'ın takıma yaptığı iyi dokunuşu transferlerin de hemen uyum sağlamasını gösteriyor. Muriç goller atıyor. Greenwood bence harika bir başlangıç yaptı. Ake Şikrinyar'la iyi bir ortak oldu. Ve Fenerbahçe artık daha moralli rüzgar arkasına almış bir şekilde devam ediyor. Açıkçası ben izlemekten de keyif alıyorum Fenerbahçe'yi bu sezon. Geçen sene o Mourinho'nun oynattığı mıy mıy oynatmadığı futbol, Tedesco'nun saçmalıkları, bana santrafor lazım değil, Sıdık Şerif yeter falan diyen bir futbol adamından sonra İsmail Kartal çok realist dokunuşlarla şey yaptı. Ve Asensio krizini de iki tane güzel sonuçla atlatmayı başardı. Şimdi bu süreçte Asensio'nun takım arkadaşlarına saygı göstermesi, İsmail Kartal'ın da bir öğretmen edasıyla Asensio ile iletişim dilini geliştirmesi gerekiyor. Asensio'suz bir takım bu performansı gösterdi. İyi bir Asensio ile Fenerbahçe uçar.
0: Hakan Can Üstadım'la birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Galatasaray'a baktığınızda oyun sizi tatmin ediyor mu? Skor evet 3 puan. Ama oyuna baktığımızda bir de geç gelen transferler. Şimdi Leao geldi, aynı paraya geldi. O zaman akla şu soru geldi. Niye Temmuz'da gelmedi? Şimdi Deniz'i alıyor, aynı parayı alıyor. O zaman niye Temmuz'da almadın sorusu gelmiyor mu senin aklına abi?
1: Leao'ya çok daha fazla para istediler diye biliyorum. Ben yanlış biliyor olabilirim. Leao bir ihtiyaç mı değil mi tartışmalarında ben Leao'ya ihtiyaç yok görüşünü söyleyenlerdendim.

0: verebilecek bir Neolank hayranları diyorum. Neydi aldıkları oyuncu?
1: Leao
0: hayranları haklı çıkarlar performansıyla Leao.
1: Neolank mı Leao mu?
0: Ben Neolank diyorum işte, başından beri onu söylüyorum. Neolank iyi bir, çok iyi bir 8 numara, iyi bir sol stoper alternatifi. Orada da Yusuf Akçiçek'i bitiriyorlarmış. Dün Deniz Gül'ü videolarını uzun uzun seyretme şansım oldu. Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum.
1: Deniz Gül bitmiş, umarım bugün geliyor diyorlar.
0: Umarım başarılı olur. Yani top saklayabilen, güçlü, adam eksiltebilen, birçok video klibini seyrettim. Gol vuruşlarının yetersiz olduğunu söylüyorlar. Ben aynı görüşte değilim. Klasik bir santrafor değil. Osimhen'le birlikte antrenman yapması bile onu çok geliştirecektir. Ben genç oyuncu transferine hep daha heyecanla yaklaşan futbol severlerden bir tanesiyim. Galatasaray iyi oynamıyor. Bütün yükü Osimhen taşıyor ki taşımadı. 20 küsür milyon euro alıyor. Aldığı paranın hakkını veriyor. Ama diğer oyuncuların da bu kadar basit pas hatalarıyla, top kayıplarıyla, baskıdaki gecikmelerle oynamaya hakkı yok. Sezonun başı Galatasaray çok az hasarla atlattı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu oyunda Şampiyonlar Ligi performansı çok ciddi hayal kırıklıklarına sebebiyet verebilir. Onu da şöyle değerlendirenler var. İşte geç kamp dönemi geç başladı, herkesten geç başladı, yüklemeler yapıldı. Galatasaray ilerleyen günlerde imrenecektir diye. Bugüne kadar Osimhen'in sırtında geldiler. Bundan sonra orta sahadan, kanatlardan gol destekleriyle Galatasaray bireysel olarak Türkiye'deki bütün sorunları çözebilir. Ama yani gerçekten kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi eşleşmesi yaşadı. Ben bu hafta Paris Saint-Germain-Lille maçını seyrettim. Yani Lille de olağanüstü bir savunma disiplinine sahip. Çok çok çok zor maçlar bekliyor. Paris Saint-Germain için zaten bir şey söylemeye gerek yok. Barcelona için bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray çok zorlu bir süreçte. Taraftar zaten 4 defa üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a karşı bir inanç zayıflaması yaşıyor çok acayip şekilde. Geçen sene sen de çok ağır eleştiriler yapmıştın çok berbat performansın ardından. Okan Buruk'un bu havayı dağıtması lazım. O da nasıl olur? İyi futbollu olur, doğru futbollu olur, iyi savunma oyunu olur, topa sahip olarak olur. Yani bildiğin Göztepe'nin oyununu oynadılar. Göztepe şişir, dönen topu yakala. Galatasaray topu indiremedi. Yani Galatasaray gelecek için fikir vermiyor. Nereye gideceğini ben de çok merak ediyorum. Ama işte çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Türkiye'de durumu idare edebilirler diye düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışının en büyük ortağı Galatasaray ile Fenerbahçe.
1: Ve Beşiktaş Hakan abi.
0: Valla Bilal için çok iyi bir hava kazandıracağı kesin. Trossard'ın etkili bir performans sergileyemedi. Trossard'ı en çok hatırladığımız pozisyon Alanya'yı kaybettiler. 3 puanın uçup gittiği Alanya Spor maçının 8. dakikasında rakibin Ayit'in kafasına attığı tokat olarak kaldı. Trossard'ın artık Arsenal'deki kalitesini sergiliyor olması lazım. Geçen hafta, dün gece de iki tane topun ilk kontrolünü o kadar kötü yaptı ki tabelayı değiştirebileceği pozisyonlardan zamana ihtiyacı olduğunu düşündük. Vlahovic kariyerindeki 3. hat-trick'ini yapmış. Orkun'a teşekkür etti penaltıyı kendisine bıraktığı için. Hem takımın Türk liderini kazandı, hem taraftarın gönlünü yaptı ve taraftara hayal kurdurmaya başladı. Beşiktaş'ın kadrosu artık yetersiz diyemez kimse. Yani ayıptır. Beşiktaş'ın kadro kalitesi doğru transferlerle çok ama çok yükseldi. İşte Beşiktaş gol atamıyor sözlerinin önüne geçildi. Galatasaray'da Çorum Spor'u bu skorla yenebilirdi. Çok gol kaçırmıştı. Beşiktaş kaçırmadı. Beşiktaş artık şampiyonluk hayali kuruyor. Ve bu beni çok sevindiriyor.
1: Sevgili Hakan Can Üstadım'la birlikteyim. Abi sorular var sana. Sorayım mı?
0: Sorsunlar abi.
1: Diyor ki mesela
0: Ya bu
1: Medi.
0: programı dinleyiciler için yapmıyor muyuz?
1: Evet. Medi diyor ki
0: Sorsunlar.
1: öyle olmuyor işte hocam. Okan Hoca'ya değil bir yıldız, 10 yıldız daha alsanız takımın değeri 1 milyar euro da olsa hocanın farkı bir oyun tarzı, farklı bir oyun stratejisi, altyapıdan bir oyuncu çıkarma, parlatma. Maalesef bunlar yok. Biz Galatasaray taraftarı bunlara sitem ediyoruz demiş.
0: Bunların hepsinde kardeşim hak veriyorum. Ben bunlardan farklı bir şey söylemedim ki. Yani Okan Buruk'un takım kurma stratejisine ilişkin bir yorum yapmadım. Ben sadece hazırlık dönemi ve oynanan ilk 3-4 müsabakadaki performans söyledim. Hatta hazırlık döneminden itibaren. Şimdi biz Sivaslıoğlu'nu seyrettik. 16 yaşında sağ bek. Hazırlık maçlarında harikalar yarattı o aldığı kısacık sürelerde ve bu çocuğun oynaması lazım. Ama bu çocuk her puanın altın değerinde olduğu, hataya kimsenin tahammülünün olmadığı bir süreçte önce Salah'ı oynar, sonra Kaan abisi oynar, gerekirse Barış Alper oynar ama Yusuf oynamaz. Bunu hep eleştirdik, geçen sene de eleştirdik, şimdi Galatasaraylılar hepsi gururla seyrediyorlar. Cankat formayı aldı. Cankat'tan Güney'in o formayı alması da artık çok zor. Oynamak lazım. O farkı da oynarken yaratmak lazım. Cankat yarattı bu farkı ama diğer genç oyuncuların bu farkı yaratması için aynen Emin Bayram gibi ya bu takımda oynayamayacağını görüp o günde bir saatlik antrenmanlarla gelişemeyeceğini görüp gerçek lig müsabakasında oynamak için Süper Lig'e, birinci lige, ikinci lige gitmesi lazım. Okan Buruk'u Niagara'yı oynatmadığı ve kullanmadığı için ben de eleştiriyorum. Çünkü ondaki potansiyelin en az olayı kadar olduğunu düşünüyorum. Ama yapabileceğim bu kadar. Yani konu buraya girmediği için açıklama yapamadım. Yani Lemina ile 3,5 milyon euro ile sözleşme uzatmaktansa Niagara'ya her maç 45 dakika işte Çorum Spor maçında fiziksel kalitesi çok yüksek ve tempolu oynayan Göztepe maçında ben olsam süre verirdim ama ben değilim. Okan Hoca, ben de eleştiriyorum. Benim söylediğim şey Okan Hoca'ya güvenin çok azaldığıydı. Arkadaşımızı da kendi hak ve eleştirileriyle bu durumu benim sözümün altını doldurmuş oldu. Bu bir soru değildi zaten. Görüşünü belirtmiş. Görüşünü de çok beğendim.
1: Hakan hocama hoş geldiniz. Diyor ki
0: Hoş
1: Delfin
0: bulduk.
1: Yunus Tane, Galatasaray bu futbolla inşallah yanılırım ama Şampiyonlar Ligi'nde kevgire çevrilir diyor.
0: Vallahi olabilir. Yani Galatasaray'ın geçen sene çok mütevazı iki rakip karşısında ki bir tanesi Alman ekibi. Bir iki oyuncunun yokluğunda yani birisi Abdülkerim Galatasaray taraftarların bir kısmının beğenmediği yerin adam alınmasını gerektiği söylediği Abdülkerim'in yokluğunda ve Osimhen'in yokluğundaki maçlarda ne kadar zor durumlara düştüğünü gördük. Orada 5-7 Sancho maçında kaybetti. Taraftarla birlikte kazandığı Liverpool maçları, Juventus maçları bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti falan ama o enerji bambaşka bir şeydi. Oyuncuların da taraftarı oyuna çektiği, taraftarın rakip oyuncuları pert ettiği performanslardı. Galatasaray konsantrasyon kaybına uğradığı anda her takım gerçekten çok farklı skorlarla Galatasaray'ı mağlup edebilir. Bu da çok üzücü olur.
1: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bu takım başarılı olmadı mı Hakan Bey? Sadece Lang
0: Çok
1: gitti. O da devre arası gelmişti. Onun yerine Batrakov ve Leao geldi. Takım bir sene daha yaşlandı deniyor. Osimhen 26'dan 27, Torreira da 30'a girdi. Sanchez, Abdülkerim 30 ya da 31. Diğer tüm oyuncular 25-26. 6 ayda ne değişti? Bu nasıl açıklanabilir? Takım ve hoca daha tecrübelenmediler mi?
0: Valla Okan Buruk hep aynı Okan Buruk. Muhtemelen Galatasaray'a geldiğinden sonra çok ciddi bir gelişim yaşadı ama aynı seviyede devam ediyor. Ben takım çok yaşlandı demedim. Yani benim söylemediğim lafları ben söylemişim gibi söylemeyin. Barış Alper çok formsuz. Ve programın başını dinlememiş olabilir. Bedeni sahada, ruhu başka yerde. Barış Alper oynarmış gibi yaparken takımı 10 kişi bırakması takım üzerinde çok olumsuz etki yaratıyor bence. Acilen toparlanması lazım. Leo savunmayı yapmayı seven bir futbolcu değil ama dünya futbolu topu kaybettiğin anda takım halinde savunma yapmayı becerebilmekten geçiyor. Real Madrid dahil. Bir tek Messi'li, Ronaldo'lu takımları ayrı tutabiliriz. Onlar diğer bir kişinin bütün yükünü üstleniyorlar. Ne değiştiğini bilmiyorum ama geçen sezonun ikinci yarısındaki Galatasaray'ın performansının kötü olduğunu düşünüyordum. Hazırlık maçları kötü geçti. Lig maçlarında da Galatasaray bu eleştiriyi yapan kardeşimizin, bana bu eleştiriyi yapan kardeşimizin tatmin olduğu futbolu oynamadı. Biz ne istiyoruz? Yani her takım her sene şampiyon olmaz. Ama her takımın bir futbol kimliği, karakteri, temposu, planı olur. A planı olur, B planı olur, C planı olur. Osimhen'li maçlarda Osimhen üzerine kurgulu bir hücum planı ki Galatasaray çok sayıda gol attı. Okan Hoca ligin en çok gol atan takımıyız şu an itibariyle. 3 maçta 9 gol attık dedi ama çoğu duran top organizasyonundan ve Osimhen'in ekstra becerisiyle gelen goller. Galatasaray iyi savunma yapamadığı gibi şimdi Çorum Spor'dan 2 gol yiyen Göztepe'den 2 gol yiyen Galatasaray'ın iyi savunma yaptığını, iyi takım savunması yaptığını, iyi duran top savunması yaptığını söylemek futbola saygısızlık olur. Dinleyene de saygısızlık olur. Hem savunmayı geliştirmek zorundalar, hem hücumu geliştirmek zorundalar. Galatasaray formsuz. Nereye evrilecek işte hep birlikte göreceğiz. Ben Galatasaray takımı yaşlı bir takım falan da demedim. Demediğim sözler üzerinden lütfen kardeşlerime eleştiri göndermesinler. Dediğim sözler üzerinden her eleştiriye açığım. Hatta belki hatam olursa hatamı fark edince pardon kardeşim haklı da derim.
1: Hocam teşekkürler ama süren bitti.
0: Ya tam açılmıştım. Ben
1: 22 dakika oldu abi.
0: bilmiyorum tam açılmıştım işte ben 20. dakikada oynadıkça açılıyorum. Maç bitti. Erken al oyuna beni. Neyse çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere selamlar, sevgiler. Sana da iyi yayınlar diliyorum canım kardeşim. Görüşmek üzere.
1: Abi seviyoruz seni. Hakan Can Üstadım'la birlikte olduk. Çok değerli bir isim. Bizlerle birlikteydi. Zamanı paylaştık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ali Bilgin'e gideceğim. Ali Bilgin'den ayrıntıları alacağım. Ama gelen mesajlar var. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesini de aktarmak isterim sizlere. Efendim, az önce Sayın Bakan açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yeni bir uygulama devreye giriyor. Alo 135. Adalet arayanların adresi olacak. Alo 135'i aradığınız takdirde adaletle ilgili yaşadığınız sıkıntıları hemen iletebileceksiniz. Hattımızda Ali Bilgin var mı? Hala çalıyor. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Ali Bilgin biliyorsunuz Almanya'da, Türkiye'de bir orada bir burada. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyiz? Ve evet, Ali Bilgin Türkiye'deymiş. Türkiye'deki cebinden aradı. Biz de hemen açalım. Alo, günaydın Ali'cim.
2: Günaydın Emre abicim. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ediyorum Ali'cim. Sen de iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ediyorum Emre abi.
1: Dönmüşsün.
2: Evet, döndüm. Hava güzel.
1: Vatan seni özledi.
2: Asıl biz vatanı özledik. O yüzden döndük Emre abi.
1: Hoş geldin, sefa getirdin. Sevgili Ali'cim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe seni umutlandırıyor, ateşliyor, mutlu ediyor mu?
2: Yani bilhassa son iki maça baktığımızda kesinlikle Fenerbahçe'nin özlemi, 18 yıllık özlemi sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde eskiden gruplara kaldırdık, aslında şimdi lige kaldı. Bence önemli bir başarı. Deplasmanda gidip Lyon'a'yı 2-1 mağlup edip lige kalmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bence Fenerbahçe'nin zaten bu sezon yapmak istediklerini ortaya koyan, altını çizen bir performansla sahaya yansıttı ne istediğini. Aynı zamanda lige döndü. Ligde Fenerbahçe'nin bireysel kalitesinin, kadro derinliğinin ne kadar geniş olduğunu, yani Samsun zorlu bir deplasman. Geçen sene de üst taraflara oynayan bir takıma karşı oynadı ama öyle maç izledik ki sanki Fenerbahçe aktif rejenerasyon idmanına çıkmış gibi 2-0 zorlanmadan skoru daha da farklı hale getirebilecek performansla 3 puanı hanesine yazdırdı. Tabii burada tehlikeli tarafları da var, bilhassa Samsun maçını aldığımda. Böyle bir maç bir gol yediğinde birden dönme ihtimali var ama Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi, daha aynı belirttiğim gibi kadro derinliği ve o iskelette oynayan oyuncuların kalitesi Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk parolasının ne kadar doğru olduğunu aslında ortaya koyuyor. Burada hem yönetimin yapmış olduğu transferler, verdiği parola, teknik heyet, hepsinin burada bir amacı var: şampiyonluk. Bunu da göstermiş olduğu performanslarla şu anda ortaya koyuyor Fenerbahçe.
1: Şimdi Galatasaray Arda Okan Kurtulan'ı almak istiyor, 23 yaşında, biliyorsun, Göztepe'de.
2: Göztepe.
1: Ve Arda Okan Fenerbahçe altyapısından yetişen bir isim. Biz altyapıdan çıkan çocuklara gerektiği kadar özen verip kendi takımlarımızda şans bulmalarını sağlayamıyor muyuz? Ve hep böyle şöyle bir uygulama var Türkiye'de. Bu seni rahatsız ediyor mu? Beni bazen ediyor. Kiralık gönderelim Anadolu takımına, orada pişsin bu çocuk. Sonra da o çocuk zaten orada unutuluyor. Bir daha da dibi tutuyor çocuğun.
2: Yani burada zaten kanayan yaramız bence altyapılar. Altyapılarda istenilen eğitim, istenilen özen, istenilen değer gösteriliyor mu? Bence gösterilmiyor. Burada tabii ki bazen farklı çıkışlar alıp tekrardan yine çevre yoluna dönebilirsiniz. Yani burada Arda Okan da olmuş olabilir. Çünkü genç oyuncuların birazcık daha bazen zamana ihtiyacı oluyor. Bazen dediğin gibi pişmesi gerekiyor. Ama işin aslına döndüğümüzde burada çok daha fazla üzerine durulması gençler olduğunu düşünüyorum. Bunları takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Hem idmansal anlamda hem de birey anlamda. Bu konuda ne yazık ki birazcık geride kalıyoruz ve sabırsız oluyoruz Emre abi. Bence en büyük konulardan birisi bu. Sabır anlamında fazla zaman tanımıyoruz gençlerimize.
1: Sözünü balla kestim. Hani burayı biraz uzun anlatmanı isterim. Çünkü başarıyla sabır birbirinin adeta zıddı karakteri de beraberinde getiriyor ya. Örneğin biz İsmail Kartal'dan şampiyonluk istiyoruz. Ama aynı zamanda da bir oyuncuyu oynatma, onda sabretmesini istiyoruz. Adam kötü oynayınca takım kaybediyor. Takım kaybedince fatura İsmail Hoca'ya çıkıyor ya da Okan Hoca'ya. Sonra kovun gitsin diyoruz.
2: Yani bireysel oyuncular üzerinden okumak bence hatalı olur. Çünkü futbol takım oyunu olduğundan dolayı sadece bir oyuncunun bir maçı kaybedeceğini inanmayanlardanım. Bu konuda tabii ki bilhassa büyük takımlarda teknik direktörseniz burada her zaman için veya futbolcuysanız her zaman için baskı var. Buna alışmanız lazım. Bu işin gereği. Ama genç oyuncularda tabii ki burada tolerans birazcık daha fazla genişletilebilir. Ama bizdeki olay burada hemen çıktığı gibi üst düzey performans gösterip oturmuş oyuncular gibi sahaya karakterini ortaya koymasını istiyoruz. Ama bu oyuncuların daha gelişmeye müsait, yaş itibariyle, oyun itibariyle, atmosfer itibariyle, medya itibariyle, yani o kadar çok bileşen bir araya geliyor ki biz bunu oyuncunun hemen yapmasını, hemen sahaya yansıtmasını istiyoruz. Bu konuda eğitimini görmesi lazım. Bu konuda sabredilmesi gerekiyor. Tabii teknik direktöre gelince, teknik direktör de İsmail Kartal'ın bu sezon bence çok iyi, bilhassa işte Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir basamak atladığını düşünüyorum. Çünkü son senelerde gelen tecrübeden dolayı İsmail Kartal'a tabii ki böyle birazcık daha fazla hemen baskı kurulmaya başladı. O yüzden belki orada sabır kelimesi pek uymayacak. Ama bir genç oyuncudan bahsettiğimiz zaman bambaşka bir yerlere gidiyor. Bunun da eğitimi altyapıda başlıyor. Bu çocuklar üst yapıya çıktığı zaman bu zamanı bulamayabilir. Ama altyapıda bunu buraya hazırlamamız gerekiyor. Bence Türkiye'nin yapması gereken en önemli işlerden birisi bu. Bir bu, iki de bu oyuncuların tabii ki yabancı kuralı eski haliyle devam etmesi halinde bu şansı görebilecek miydi? Yani konjonktür Türkiye'de o kadar çabuk değişiyor ki bilhassa üst yapıda. Ya geçen sene bakıyorsunuz 14 yabancı, bugün 10 yabancıya iniyor. Ya önümüzdeki sene nereye ineceği, çıkacağı belli değil. Ona göre de oyuncuların değeri bir çıkıyor, bir iniyor. Burada da bir istikrara ihtiyacımız var.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Çok değerli bilgileriyle bizi donatıyor. Sevgili Ali, Galatasaray takımı transferleri gerçekleştiriyor. Leao geldi şimdi. İşte Arda gelecek deniliyor. Deniz'i aldı. Sence bu seviyede yapılan transfer gecikmiş transfer diye yorumlanır mı?
2: Yani şimdi Galatasaray'ın tabii ki bu konuda bir avantajı var. Avantajı da şu, üst üste 4 kere şampiyon olmuş ve kadronun iskeleti aslında oturmuş bir kadro. Yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda zaten kaliteli ve yine şampiyonluğa oynayabilecek kadro olduğundan dolayı bunun eksikliğini veya transferlerin birazcık daha geç gelmesinin eksiğini şu anda çekmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü birbirine alışmış kadro, birbirine alışmış teknik heyet, Galatasaray'ın bu geç transferlerin aslında üstünü birazcık daha örtmüş gibi. Tabii gelen transferlerle birlikte tekrardan bir heyecan, hep önümüzdeki geçen haftalarda belirttiğim gibi bu mental yorgunluğunu bilhassa bireysel oyuncular üzerinden atması gerektiğini gösterecek. Çünkü yeni gelen transfer o heyecanla birlikte performansını zirveye taşımak isteyecek, oynamak isteyecek ve bu konuda Galatasaray tekrardan harmanlanıp o coşkulu futboluna dönmek isteyecektir.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Trabzonspor cephesine baktığında neden bu kadar kötü bir oyun var? Oysa ki Salah gibi, Fabinho gibi önemli isimler yaklaşık 9 transfer yaptı. 80 milyon euroya yakın para harcadı Ertuğrul Doğan. Niye olmuyor? Ne eksik?
2: Yani niye olmuyor ne eksik demesi için birazcık erken olduğunu düşünüyorum Emre abi. Burada ama tabii Trabzonspor'un şunu görüyoruz, sanki bir teknik direktör problemi olduğunu.

0: Evet, daha bitmedik. Bir son erde anonsu girmiş ama henüz daha bitmedik. Bir konuğumuz daha var. Ali Bilgin'le de beraberiz. Burada elektrik kesintisi çok oluyor Ali. Bende de bir
1: Oldu.
0: UPS var. UPS aldım ama UPS de zaman zaman devreye girme noktasında sıkıntı yaşıyor. O yüzden de bazen böyle senle kopabiliyoruz ama tekrar birlikteyiz. Ve araya da müzik giriyor böyle bir 15-20 saniye. Çünkü UPS'in kafayı toparlayıp devreye girmesi bir 15-20 saniyeme ihtiyaç duymama neden oluyor. Şunu merak ediyorum Ali. Ligin ilk 3 haftası sende nasıl bir resim oluşturdu? Bir Anadolu takımının çıkışı olur mu? Yoksa 4 büyükler 5 büyükler arasında mı geçer bu lig?
1: Yani lig aslında şunu gösteriyor. Büyük takımların bu ligi sonuna kadar getireceğini. Büyük takımlardan kastım tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray. Bu sezon Beşiktaş'ın potaya girdiğini düşünüyorum. Trabzonspor'da birazcık beklemek lazım. Bu gidişattan nasıl çıkacak, dediğim gibi Fatih Tekke'nin nasıl toparlayacağını bir izlemek gerekiyor. Eğer oradan çıkabilirlerse tabii ki bir dörtlü yarışa dönebilir. Anadolu'nun makasın bu kadar ekonomi anlamda açıldığı bir sezonda pek fazla şans görmüyorum aslında. Şu ana kadar evet lig kısa ama performans anlamında baktığımızda Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin bu konuda sezona iyi başladığını, Galatasaray'ın bu transferlerle birlikte bakalım ne şekilde bir adrenalin, bir heyecan tekrardan yaşamasıyla birlikte lige dönecek. Ama büyük ihtimal büyüklerin arasında geçen bir sezon olacak bu Emre abi.
0: Ali'cim çok teşekkür ediyorum.
1: Emre abicim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Harikasın. Ali Bilgin'le birlikte olduk. Efendim bu blokta reklamım yok mu diye bakıyorum. 9.40'da bir reklamım var. Hemen gelmiş. O reklama gideceğim. Ama şöyle hızlı hızlı baktıklarım da var. Hafta sonu Fenerbahçe'nin Samsunspor maçındaki gibi oynarsa Beşiktaş duman eder Fener'i demiş. Selam ve saygılarını iletmiş. Saygıdeğer dostumuz. Günaydın kardeşim. Bu Galatasaray her sene başı yerde yere vurulur. Sürekli eleştirilir ama şu an öyle efektif bir futbol oynuyor ki rakibi yok Türkiye'de. Varol Uzay baştan gelmiş. Böyle görüyor takımı. Günaydın hocam, iyi yayınlar. Beşiktaşlı konuklar hep bir ağızdan hani hakemin adı geçse o zaten Beşiktaş düşmanı diyor. Biz Fenerbahçeliler zaten yıllardır hakemlerden dertliyiz. Bu haftaki derbiyi bu yüzden yönetecek mental seviyede hakem bence yok. Atanacak hakemin de Allah yardımcısı olsun demiş. Hocam yaşlı demedi, haklı. Onun özelinde yazmadım, genelden yazdım demiş. Hakan Can'la ilgili diyor. Fenerbahçe kadro derinliği deniyor da 10 artı 4 kuralında pek derinlik kalmayacak. Fenerbahçe Asensio, Skriniar sakatlansa, Guendouzi veya Kante'den biri cezalı olsa maçlar ne olacak? Derinliğe bir izah edilebilir mi? Geçen sene bu oyuncular sakatlandığında Fenerbahçe şampiyonluk kaybetmedi mi? Bu sistemde elinde çok iyi Türklerin olması gerekmiyor mu? Demiş. Evet, hepsine evet diyebiliriz. Ali hocam, Yusuf Akçiçek için kulübün kasasından hatırı sayılır bir bonservis veya maaş çıkacağı konuşuluyor. Elbette takviye şart ama adama sormazlar mı? Abdülkerim'in yerine Arda Ünyay gibi gençleri ya da altyapıda başka bir evladımızı 1-2 yılda hazırlayıp parlatamaz mıydık? İlla her eksik için dışarıdan para saçmak mı gerekiyor? Bu kulübün öz kaynağı altyapısı sadece vitrin süsü mü? Gençlerimize güvenmek için daha neyi bekliyoruz hakikaten merak. İşte hocam bu çok kısır bir döngü. Yani doğru yazmışsınız, mantıklı yazmış Medi ama kısır bir döngüye giriyorsunuz orada. Yani Ali'yi al, Veli'yi al, Osman'ı al, Mustafa'yı al. Al, oynat altyapıdan. Kötü sonuç al, kov abi Okan'ı. Kov abi Fatih'i. Kov abi İsmail'i. Buna dönüşüyor iş. Bu sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçebilir miyiz? Hayır, geçemeyiz. Çünkü taraftarın inanılmaz bir sabırsızlığı var. Ya düşünebiliyor musunuz? Galatasaray bir ülkede mesela Manchester United 4 yıl üst üste şampiyon olduğunda United taraftarı çıkıp da Sir Alex Ferguson istifa dedi mi? Demedi. Arsenal'da Arsene Wenger istifaya davet edildi mi? Yıllardır şampiyon olmadı. Hayır, edilmedi. Peki bizde ediliyor mu? Evet ediliyor. Okan Buruk'u istifaya davet ediyoruz. Dönüyoruz. Dursun Özbek gitsin diyoruz. Ya bu takım 4 yıldır şampiyon olmuyor mu? Ya ne yapacak yani, mesela 30 yıllık ligde 30 yıl üst üste sen mi şampiyon olacaksın? Böyle bir lig mi var dünyada? Ya muazzam başarılar yakalamışsın. Şimdi sonra da eleştiriyorsun. Arda'yı niye çıkartmadın diyorsun. Çıkartamaz hocam. Çünkü sen böyle düşünüyorsun. Ama senin yanında taraftar olarak tribüne gelen adam, ya bu kim kardeşim ya diyor. Ya ben Ozan Kabak dönemini çok iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca çıkarttı. Ozan majör hatalar yaptı. Canını okuduk Fatih Hoca'nın. Yani ben okumadım da okuyan o kadar çok adam vardı ki. Ya daha erken çocuğu ateşe attı, mahvetti. Fatih Hoca da bilmem ne. Pırr. Neler dedik neler. Yaktık, yıktık, geçtik, parçaladık. Sonra da yazıyoruz mesajda. Gençlere niye şans vermiyoruz? Sizin yüzünüzden. Bizim yüzümüzden. Siz kendinize bakıyor musunuz tribünde? Galatasaray kazanıyor. Galatasaray'dan örnek verelim. Ya da Fenerbahçe kazanıyor. Hala İsmail Kartal eleştiriyoruz. Adam Lyon'u elemiş. Lyon eski Lyon değil ki. Eleyebilir. Ligde de gençleri kaybetti ama diyoruz. Ne yapacak yani? 90 maç oynuyor. 90'ını da kazanacak mı? Öyle bir takım mı var? Çünkü işimize gelmiyor. Çünkü ya futbolunu sevmiyoruz, ya oyun mantalitesini sevmiyoruz, ya başka bir şeysini sevmiyoruz, ayakkabısını sevmiyoruz, duruşunu sevmiyoruz, tişörtünü sevmiyoruz. Çok pısırık diyoruz, hanımcı diyoruz. Her şey diyoruz. Demediğimiz hiçbir şey kalmıyor. İlkaliz, yani ilkel bakış açımız bizim inanılmaz. Biz tam bir primitif yaklaşım gösteriyoruz. Ve sonra da diyoruz ki o çocuklar oynamıyor. Teknik direktörün suçu. Ya bir kere de çuvaldızı kendinize batırmam. Batırmam. Ben batırmam. Ben forma alıyorum. Ben gidiyorum maça. Ben kombine alıyorum. İyi tamam, güzel, aferin. Çok güzel işler yapıyorsun. Karşıdaki taraf da bunu başarmak istiyor. Oradan para kazanıyor ya. Yok yok. Ritmi kalmamış Okan Hoca.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, Özlem Koza'ya ulaştım sonunda. Özlem, günaydın.
1: Günaydın Emre. Ulaştık nihayet birbirimize.
0: Evet ya, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Süper. Saatler 9:46'yı gösteriyor. Tarihler 1 Eylül'de an itibariyle astroloji dünyası. Burayı acaba şöyle mi sunsam? Özlem Koza ile birlikteyiz.
1: Gizemler yaratıp değil mi?
0: Astroloji dünyası neler diyor, nedir bahtımız, neler söylüyor gibi değil de ekonomi dünyasıyla başlayalım. Bu Trump'la
1: Tamam.
0: İran arası ne olacak? Yani bir küs bir barışık böyle şey gibi ilişkileri, bunlar boşansın.
1: Onlar Emre boşanmayacaklar. Hani bir laf vardır ya, nikah bastık bilmiyoruz artık, bekleyeceğiz ömürlüyüz der gibi. Hani bunu hep konuşuyoruz Emre. Madem hani buradan girdik, buradan devam edelim. İran'la Amerika arasındaki savaşı, bunu astrolojik bir yerden söylemiyorum ki, astroloji de bunu destekliyor. Ben bu savaşı bilerek devam ettirdiklerini düşünen taraftayım. Çünkü zaten hani hep konuşuyoruz ya, Çin'le Amerika arasında ciddi anlamda bir ticari savaşı var. Artık dünyanın lideri Çin, sadece Amerika bunu ilanını geciktirmeye çalışıyor. Bütün meselenin bu olduğunu düşünüyorum ki benimle birlikte bu görüşe sahip olan çok insan var. Onu da biliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Astrolojik olarak da evet, bunun bir karşılığı var. Çünkü artık şeyi konuşmuştuk, aslında pandemiden bu yana bir döngü açılmıştı ve gücün artık doğuya doğru kaydığını, pandemiden sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağı zaten konuşuluyordu. Bu çok fazla söyleniyordu. Doğuya kaydı güç. Yani para artık doğuya kaydı. Batıdan doğuya geçti. Bütün hikaye bu. Şu anda da bizim şu bulunduğumuz noktada 1 Eylül itibariyle hani hep şey diyorduk, köprüden önce son çıkış, köprüden önce son çıkış. Yani köprüyü geçtik, üstündeyiz, çıkış da kalmadı. Ve biz artık Başak Burcu'ndayız. Ben hemen buradan da konuya giriyorum Emre, müsaadenle.
0: Lütfen.
1: Başak Burcu bir şeyleri düzenlemek, tertiplemek, işe yaramaz olanları elemek, işe yarar olanlar üzerinden yola devam etmek üzerine, bu prensip üzerine kurulu aslında bir burçtur. Önemli olan gerçekten işlevsel olandır. Şimdi bizim her birimizin hayatlarımızda vardıysa hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız, gerçekten bunu bu ay düzenledik, yaptık, yaptık, yapmadık, geçmiş olsun noktasındayız astrolojik olarak. Çünkü artık gerçekten yeni dünya düzeninin kendisine 2027'de girmiş olacağımıza dair işaretler var astrolojik olarak. Bu da özellikle parayla alakalı kısımdan geliyor. Hani dijital para. Bu şu anda biz zaten hepimiz kartlarımızı kullanıyoruz. Her birimizin cebinde çok az nakit para var. Bazılarımız hiç nakit bile taşımıyor. Şu anda biz önümüzdeki birkaç ay içinde tamamen bütün dünyada nakit paranın tedavülden kalkmasına doğru bir yere evrildiğimiz için, kendimizin de biliyorsun bütün dünyada insanlar vergi dışı paraları vardır, şu su vardır, bu su vardır, yastık altı altını vardır. Bütün bunlara dair bir düzenleme geleceği için kendimizi de buna göre yapılandırmamız gerekiyor. Şu anda Eylül ayı birazcık bu anlamda belirleyici olacak. Çünkü o neyle ilgili? Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Aynı gün Merkür Terazi Burcu'na geçecek ve Uranüs Retrosu'na başlayacak. Akrep özellikle parayla ilgili olan konuları, boğa ve akrep para piyasalarıyla alakalıdır. Venüs'ün akrebe geçmesi biraz daha hem ilişkilerde hem parayla ilgili konularda ve hayatın diğer

0: gösterecektir. Bu illa böyle hani çok büyük ses getirici olması gerekmiyor her ülkede, ama her ülkede, belli başlı ülkeler değil, hemen hemen her ülkede biz bunu gözlemlemeye başlayacağız gibi gözüküyor Emre. Bu bizim ülkemiz için de geçerli. Özellikle ayın 11'inde Başak Burcu'nun 18 derecesinde bir yeni ay var. Biz bu yeni aydan ciddi anlamda etkileniyoruz. Özellikle sınır güvenliği ve ülke içindeki birlik, bütünlükle ilgili durumlar dikkat çekiyor olacak. Ve bir taraftan da iyi bir haber söyleyeyim bizim ülkemiz açısından. Öyle gözüküyor ki bu açıları eğer yanlış yorumlamıyorsam ben, ülke hazinesine giren bir para akışı görüyorum. Bu da tabii ki doğal olarak bizim hem hazinemizi hem borsamızı etkiliyor. Eylül ayı ile birlikte özellikle biz tarafında borsada işlem alanlar varsa, içeride olanlar varsa, hani parası ciddi anlamda erimiş olanlar da varsa, Eylül ayından itibaren tekrardan borsa tarafında bir yükseliş gözlemlenebilir. Sağlık açısından hemen birkaç bir şey değinmek istiyorum. Tutulmalar daha henüz etkisi altındayız. Ayın 28'inde en son bir ay tutulmamız olmuştu. Yeni aya kadar olan süreçte bu ay tutulmaların etkisi çok ciddi anlamda devrede olacak. Ama asıl etki 6 aya yayılacaktır da bu ayın 11'ine kadar en fazla göreceğimiz dönemi işaret ediyor. Özellikle ciltle ilgili, zehirlenmelerle ilgili yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Başak çünkü yemeyle, içmeyle, saflıkla alakalıdır. Gereksiz olan, fazla, yani sağlıklı bile olsa bir şeyi fazla tüketiyorsak bu artık sağlıksız bir noktaya geliyor. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Biraz arınmakla ilgili bir durum var. Tatile gitmiş olan varsa, tatilde birazcık fazla kaçırdıysa tamamen vücudunu arındırması açısından önemli. Alerjik durumlara dikkat etmek gerekiyor. Egzama vesaire gibi hastalıklar yoksa bile şu sıralar herkeste var olabilecek hassasiyet gösteren noktalarımızın başında geliyor. Merkür ayın 10'unda Terazi burcuna geçecek. Bu iyi bir haber çünkü ilişki anlayışımızda evet birazcık manipülatif olacağız ama zihin yapımız biraz daha aslında diplomasiye doğru kayacak. Konuşmalarımızda, iletişim şeklimizde biraz daha orta yol bulmaya çalışacağız. O anlamda bunu güzel değerlendirmek gerekiyor. Dünyadaki ilişki anlayışı, iletişim anlayışı buna evrileceği için kavgacı bir tarzdan uzak durarak gerçek anlamda böyle ben bunu yapıyorum, sen bunu yapıyorsun, gel orta noktada buluşalım durumu devrede olacak. Terazi aynı zamanda evlilikle de ilişkili olduğu için bu dönem hayatımızda Eylül'ün onundan sonra ilişkiler anlamında evlilik teklifleri de karşımıza çıkacak gibi duruyor Emre. Ayın 23'ünde de ekinoks yaşanacak. Güneş artık Terazi burcuna geçecek ve artık biz son çeyreğe doğru, yılın son çeyreğine doğru da gitmiş olacağız ve bu son çeyrekte yeniden biz zaten o ekinoks haritasını konuşuyor olacağız. Yani bu demek oluyor ki bir önceki haritada değişken bir burç yükseliyordu. Ayın 23'üne kadar bu değişken şartlar devam ediyor. Bu değişken şartları artık biz gözlemledik. Neyin kaygan zemin olduğunu biliyoruz ki bunun ekonomi olduğunu konuşmuştuk. Özellikle altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerde ciddi anlamda bir manipülasyon vardı. Ancak hala devam etmekte olan bu manipülasyonun önünü alamayacaklarını düşünüyorum. Hemen altın ve gümüşle ilgili uzun vadeli öngörümü de söyleyeyim. Ciddi anlamda ben özellikle ikisi içinde ama altının 2027'nin şey olacağını düşünüyorum, kazananı olacağını. Gümüş ise 2028'e kadar hani devam eden bir sıçrayışı, 2028'in gümüş için daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani şu sıralar var olan bu baskılama özellikle kıymetli madenler açısından uzun vadeli yatırım yapan için güzel bir noktaya doğru evrilecek, ama kısa dönemde aldım sattım vesaire gibi bir noktada olacaksanız, yani tabii ki herkesin kendi yatırım planlaması ancak çok zarar getirebilecek gibi duruyor Emre. Varsa sorular ben şimdi onları alayım.
1: Sorular şöyle, son 5 dakika 6 dakikanın içerisindeyiz. Yeni bir ay, yeni bir süreç ama aynı zamanda dünya ekonomisi de çok hareketli. Özellikle dünyada ekonomik anlamda neler bekliyorsun yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte?
0: Emre, şimdi şeyi konuştuk. Bak, bir Amerikan seçimi geliyor ve Amerikan seçimi, Amerika dünyadaki ekonomiyi hala tabii ki domine ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Amerikan güven oyu seçimi bu. Seçimi derken Trump gidecek, yeni başkan gelecek anlamında söylemiyorum. Bir daha altını çizeyim. Takip edenler bilir.

0: 3 Ekim ile 14 Kasım arasında da bir Venüs retromuz var ve Akrep Burcu'nda olacak. Trump zaten Aslan Burcu yüksek olan, vurgusu olan bir insan ve kare diyor. Akrebi az önce konuştuk, manipüle etmeye çok müsait olan bir burçtur Venüs'te. Yani bu özellikle Amerikan seçimlerine doğru yaklaşırken bir önümüzdeki bir ay sonra özellikle bu etkiler içinde olacağız. Ciddi ciddi hani eskiden böyle kasetler çıkarıyordu, bel altı vurmalar oluyordu. Bu bütün dünyada göreceğimiz için ben özellikle Ekim-Kasım arasındaki süreçte ciddi anlamda dalgalanmalar bekliyorum. Ama bir seçim ekonomisini de devreye sokacaktır Trump. Bütün dünyaya bir para girişi olarak aslında yorumlayabiliriz. Ama bundan sonraki kısmı zaten yine hep öyledir ya, seçimde para pompalanır ama ondan sonra o seçim geçer. Bu bütün dünya için geçerli bir strateji bu arada. O seçim geçer, onun sonra faturası kesilir, ciddi anlamda bir vergi yüküyle karşılaşır halk. Biz astrolojik olarak da gösterge bu anlamda, benim siyaset okumamda göstergenin bu yönde olduğunu söylüyor. O yüzden birazcık önlem almak açısından önümüzdeki bir buçuk ay sonraki dönemde olabilecekler üzerinden bir vizyon oluşturdum. Ben kendimi buna göre ayarlayıp buna göre elimdeki parayı tutmaya çalışıyorum. Böyle söyleyebilirim Emre. Yani ben bir buçuk ay sonra ciddi anlamda dünyanın tamamen başka bir kaotik duruma doğru sürükleneceğini düşünüyorum ve bunu da bel altı vurularak yapılacağını düşünüyorum.
1: Enteresan. Peki sevgili Özlem, sağlık konusu insanların en çok merak ettiği önümüzdeki sağlıkla ilgili neler bekliyor bizi bu ayda?
0: Bu ayda hala dediğim gibi şeyin etkisindeyiz, tutulmaların etkisindeyiz.
1: Bitmeyecek
0: Koridordan
1: mi bu
0: henüz
1: tutulmalar ya? Belimiz tutulsa bitmişti ya. Yok o kiropraktik falan
0: bitme.
1: bulsak.
0: Yok, bitmez Emre, çünkü her yıl iki defa güneş, iki defa ay tutulması oluyor minimum. Tutulmalar dünya ekinoksunun kesiştiği noktalardır, ekliptik üzerinde olur. O yüzden hani dünyada başka bir yere gidersek ya da dünyanın şeklini değiştirirsek bitecek. Değiştiremeyeceğimize göre bitmeyecek, ama hemen sonra cevap vereyim. Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca özellikle kalp damar dolaşım sistemi en önemli. İlk bunu bir aklımızda tutalım lütfen. Bunun dışında da dönemsel olarak bu ay özellikle yediğimize, içtiğimize, cildimize ve bağırsaklarımıza dikkat etmemiz gereken dönem. Yani en başta kalbi ihmal etmiyoruz ve damarları. Ay ay gittiğimizde de bunun üzerine bu ay yediğimize, içtiğimize ve cildimize dikkat ediyoruz.
1: Özlem, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum Emreciğim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
1: Sevgiler,
0: üzere.
1: saygılar.
0: Hoşçakal.
1: Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla mesajınız var. Derfi Yunus Dane'den gelmiş. Teşekkür ediyor. Ailecek dinlediklerini vurguluyor. Ve özellikle hanımı Kutsiye Hanım'a da bir selam gönderelim. Bilmediğim için soruyorum. Şimdi biz diyelim 23 yaş altı kontenjan için 23 yaşında birini aldık. Sene 24 yaşında olunca 23 yaş kontenjanından çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani o yüzden 23 ya her yıla göre planlanıyor ve ona göre yorumlamalar gerçekleşiyor. Veda vakti. Geldik sonuna. Bugün yine İki kereyle yırttık. Tabii USP'nin devreye girişi çıkışı, UPS'in pardon falan böyle bunlar bazen zorluyor beni. Ama yine de teveccüh gösteriyorsunuz, kopmuyorsunuz, zamanı benimle paylaşıyorsunuz. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Harikasınız. Hepiniz çok özel ve çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Ve bu zamanı benimle paylaştığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Bu hafta sonu Afyon'dayım ben. Cumartesi pazar ve Afyon'da Dünya Moto Cross Şampiyonası var. MXGP diye geçiyor tam adıyla. Ve bu atlayıp zıplayan motorlar var ya onların sağ anlatımı ve sunumlarını gerçekleştireceğiz. Benim için çok değerli. Neden derseniz oğlumla anlatacağım. O da bir yabancı kanalı yani MXGP'nin kanalına İngilizce anlatıyor. Yan yana oluyoruz ve İnsanın oğluyla böyle şeyi paylaşıyor olması çok gurur verici. Onun İngilizce anlatımına bazen kulak veriyorum, ondan bir şeyler kapıyorum ve öğreniyorum. O çünkü daha yetenekli bu konularda benden. Bu bağlamda da belki Cuma günü birlikte olamayabiliriz. Ama yarın Allah izin verirse beraberiz. Zamanı birlikte paylaşacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi seviyorum. Vakit ayırdığınız için de şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Medir, Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk Muzaffer.
5: Nasılsın abi?
6: Teşekkürler, gayet iyiyiz. Hem Galatasaray kazandı hem de gerçekten Batrokov'dan sonra Galatasaray uzun süredir, tam 2 aydır üzerinde çalıştığı, yoğun mesai harcadığı Rafael Leao'yu da kadrosuna katmayı başardı. Tabii ki çok uzun süre Galatasaray camiasında Leao ile alakalı fikir ayrılıkları yaşanmış ve başkanın yakın çevresindeki bazı isimler, bunu Aydın da program yaptığımızda söylemişti, evet. Nursun Özbek Leao'ya o paraları vermez diyordu. Nitekim de bir anlamda Galatasaray futbol yapılanması Portekizli Yıldız'da karar kıldı ve 2 aylık mesainin sonucunda Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaraylı oldu.
5: Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a tekrardan diyelim. Sence nasıl bir performans sergiler? Şimdi oyuncunun son 2 sezonuyla alakalı bazı soru işaretleri var ama günün sonunda tabii ki bir yıldız transferidir Leao. Çok yetenekli bir oyuncu. Sen neler söyleyeceksin abi?
6: Ya finalde masada olduğunuz takım son Avrupa Ligi'ni müzesine götüren, Avrupa Ligi'nde şampiyon olan, Premier Lig'de büyük hedefleri olan Aston Villa. Bu dahi zaten Rafael Leao'nun çok özel bir futbolcu, evet, olduğunu ortaya koyuyor. Bana göre ligi kırabilecek futbolculardan bir tanesi. Burada bir anlamda net bir şekilde meydan okuma performansı sergilemek isteyecektir Rafael Leao. Galatasaray'da o hücum aktivasyonlarında, yani hücum setlerinde Okan Hoca artık Barış'ı, Sané'yi, Yunus'u, Rafael Leao'yu farklı farklı noktalarda, mevkilerde kullanmayı düşünüyor. Ve tabii ki maliyeti çok tartışıldı. Artık ben muhasebeci gibi bu konuya çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Ama yaklaşık bir ay evvel Galatasaray zaten yıllık ücret olarak 12 artı 3 milyon euro karşılığında Rafael Leao ile anlaşmıştı ki Digi Futbol'u izleyen, gerçekten de bizi sadık şekilde dinleyen herkes Rafael Leao'nun Galatasaray'ı tercih ettiğini, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Antalya'daki tatilinde de birçok Türk otel misafirine Galatasaray'da forma giymek istediğini ve anlaştığını dile getirmişti. 12 artı 3'e anlaşmıştı. Tabii ki son virajda Aston Villa'nın da preslemesiyle birlikte yıllık ücreti konusunda o bonuslu rakam net rakama dönüştü. Ama Galatasaray çok önemli bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bakıyorsun, ön hat, Leroy Sané, Barış Alper, Leao, Osimhen. Yani çok özel bir hat. Gerçekten de hani Şampiyonlar Ligi hücum hattına sahip Galatasaray. Ben açıkçası bu hafta Batrokov'u da çok beğendim. 21 yaşında beğendim. Olmasına rağmen, genç olmasına rağmen özgüveni yüksek. Takım arkadaşlarının nereye koşuları yapacağını, nereye pas atması gerektiğini falan söylüyor. Gerçekten de pozisyonu koklayıp doğru yerdeydi. Belki skoru da ilk karşılaşmadan bulabilirdi. Ben açıkçası Batrokov konusunda son derece ümitliyim.
5: Peki, transferlerde devam edeceğiz ama ilk önce bir bu haftanın genel değerlendirmesini yapalım. Oynanan maçlar ve doğal olarak yine kamuoyunda sadece hakem tartışmaları yaşandı. İstersen Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Neler söyleyeceksin? O maçta da tartışmalı pozisyonlar vardı.
6: Şimdi ben bu konulara tarafsız bakmaya, tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum ama şunu söyleyeyim. Nasıl geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında, yani iki hafta önce Gençlerbirliği deplasmanında işte Fenerbahçe'nin bana göre bir penaltısı verilmedi demiştim.
5: Evet.
6: Ya da işte Konyaspor maçında Sayın Mahmut Uslu çıkışının karşılığını hakem kararlarıyla aldı dediysen, ya bu hafta da ben Fenerbahçe lehine hatalar yapıldığını düşünüyorum. Lehine ama. Ya Semedo'nun pozisyonu uzaydan dahi kırmızı karttır abi. Yani görerek, bilerek neredeyse bir tek oyuncunun baldırının üstünde breakdance yapmıyor abi Semedo. Yalçın'ın ayağının üstünde. Bana göre %100 kırmızı kart. Yok varıymış, yok hakemiymiş. Kim bakarsa baksın abi. Her yerden kırmızı kart o pozisyon. Vedat Muriç'in pozisyonu evet olabilir. Penaltı değerlendirilebilir. Bak ama Semedo'nun pozisyonu kadar net değil. Çünkü Vedat Muriç'in pozisyonunu yatıralım şurada masaya. Kimi penaltı der, kimi ben mesela şöyle yorumluyorum. Şutu çekti, şutu çıkardı. Pozisyon bitti, ondan sonra evet darbeyi aldım, Vedat aldı. Penaltı diyen olabilir mi? Olabilir. Ama Semedo'nunkinde vicdanı olan, merhameti olan her insan o pozisyona kırmızı kart der abi. Bu çok net. Ama hakemler kötü abi. Yani genel federasyonun prensi olan Yasin Kol'un performansını izledik çok açık bir şekilde.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Konanca, Ahmet de bende panzehir var abi, sıkıntı yok dedi dinlerken. Bak bak ya, bak dedi, Semedo'nun ki uzaydan gözüküyor da Vedat'ın ki olabilir, nasıl olabilir şeklinde yorumladı. Ama az önce bir tane videoyla sosyal medyada programın tanıtımını yaptı Ahmet Konanç. Bugün 1 Eylül dedi, herkese sevgiler saygılar, bu trafik nedir böyle, dönen tatilciler, Eylül'de giden tatilciler dedi. Ama benim için 1 Eylül'ün farklı bir anlamı var.
1: Ney?
0: Derbi haftası falan demeyeceğim tabii ki. Vira Bismillah denilen balık sezonunun açıldığı gündür.
1: Oo.
0: Bugün balıkçılarımız Vira Bismillah diyorlar ve ava çıkıyorlar. Ava çıkıyorlar. Yani akşamüstü dönüşü olur ama bu Vira Bismillah diyenler biliyorsun bir çıktıklarında böyle 3 ay sonra falan dönenler de var yani. O çingene palamudunun bol olduğu dönemler başlıyor şimdi.
1: Bu sene
0: şimdi
1: palamut bol olacak diyorlar ya.
0: Çok bol olacak diyorlar.
1: Bol bol palamut yiyecekmişiz.
0: Bol bol.
1: Bol bol.
0: Hadi şimdi hayırlısı.
1: Şimdi bak, az önce ya ben Ali Naci'yi severim bu arada. Çok eski gazeteci.
0: Ben de bunu sevmem biliyor musun? Aslında ben onu çok severim.
1: Severim
0: de,
1: insan olarak severim de. Severim ben Ali Naci'yi ya.
0: Tanısan daha çok seversin.
1: Ali Naci eski gazetecidir. Kardeşimiz bizim. Ama şimdi bak, Ali Naci'den öte söylüyorum. Yakup'u da severim ben. Maalesef Yakup'u da seviyorum biliyorsun. Hele Yakup'u daha ayrı bir severim. Yakup benim kardeşim ama fikirlerimiz hiç uyuşmaz. Hatta bazen ciddi kavga ederiz, tartışırız. Şimdi Ali Naci diyor ki, bak diyor, Semedo'nun diyor o basma pozisyonu diyor, vicdanlar devreye girmeli. Uzaydan bile görünüyor diyor. Ha diyor, ama diyor Muriç'in penaltısı verilebilirdi diyor. Ona gelince verilebilirdi, buna gelince vicdan. Ya Semedo'nun pozisyonunda Semedo'nun suçu yok ki. Çocuk Semedo'nun altına girdi. Yuvarlandı, topu dizlerinin arasına aldı. Semedo topu ararken şöyle bir ayağıyla yokladı. Hafif bastı, geri çekti. Ben böyle tweet attım. Piyasada, sana yayından sonra söyleyeceğim. Çok tanınmış bir yayıncı kardeşimiz, ki ben onun Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Bana mesaj attı. Tamam mı?
0: Çok merak ettim aslında.
1: Çok böyle
0: göstersene, göstersene.
1: Bak, göstereceğim sana. Bana mesaj attı. Ben böyle bir tweet attım.
0: Ama saklayamayabilirim ismi.
1: Bak bir dakika dur.
0: Söyleyebilir miyim?
1: Bir dakika dur. Söyleme.
0: Tamam.
1: Nerede la bu?
0: La mı?
1: Abi sen bunu.
0: Ankaralı mı oldun?
1: Bak sen bunu.
0: Evet.
1: Sen bunu mahsus mu yapıyorsun, inanarak mı yapıyorsun? Ne demişim ben? Yayıncıya bak, Semedo'nun kazara ve hafif basmasını defalarca gösterip gözümüze soktu. Ankara'daki Gençler Birliği maçında neredeydin? Ben burada aslında Semedo'nun basmasındaki hafifliği ya da hafifletici sebepleri değil, yayıncının bunu gözümüze sokarak göstermesini ama Fenerbahçe'nin Ankara'daki iki penaltısını doğru düzgün göstermemesini anlatıyorum. O da bununla ilgilenmiyor aynı Ali Naci gibi. Meğer o da Galatasaraylıymış. O da Galatasaraylı çıktı. Ben onu mesela tarafsız bilirdim, bilir misin abi? Sonra dedim ki kardeşim dedim, Semedo'nun pozisyonuna kadar.
0: Onun bir kere tarafsız olabilme ihtimalini.
1: Şimdi insanlar merak edecek.
0: Genlerine baktığında nasıl bir hissedebilirsin ki ben tam.
1: Ya çok tatlı bir çocuk. Ben de onu da seviyorum.
0: Ya tamam, çok tatlı bir çocuk olan da yani. Hani ne yapalım yani. Şimdi?
1: Bana diyor ki abi diyor Semedo.
0: Pastaneye
1: diyor,
0: mi koyayım yani çocuğu? Yani,
1: Semedo nasıl hafif bastı diyorsun işte falan. Ya dedim, adam altında yuvarlanıyor. Adamın bir suçu yok, tamam. Kırmızı kart hadi dedim, zorla ver. Sen bundan önce Muriç'in penaltısını konuşmuyorsun. Bak, Muriç'in o penaltısının verilmediği dakikalarda ne oldu biliyor musun abi? Samsun'da.
0: Hı hı.
1: Muriç o pozisyonda İrfan ve Oğuz 15 dakika içindeki 3 pozisyonda sakatlanabilirdi. Çok sert girdiler. Hakem bunlara faul bile vermedi, kart bile vermedi. Sen o kartları göster. Samsun bir düşsün, hak ettiği kartları görerek benim penaltımı ver. Sonra Semedo'yu atıyorsan at. Sen oralara gelmeden bunu konuşunca işte Ahmet Konanç orada sesini yükseltir. İstiyorlar ki biz o bir tek Galatasaray medyasının işaret ettiği pozisyonları konuşalım. Galatasaray medyasının amacı Osimhen'in bir kez daha skandal şekilde üstelik rakibinin ayağına basarak aldığı, hem de VAR'ın yanlış protokole aykırı müdahalesiyle aldığı penaltıyı konuşmamamızdır. Niye konuşmuyorum abi? Konuşacağız. 1 Eylül'deyiz. Abi 1 Eylül bana çok hızlı girdi ya. Ben 1 Eylül'de trafiğin yavaş yavaş yoğunlaşmasını beklerdim. Hepiniz mi döndünüz İstanbul'a ya? Hepiniz birden mi döndünüz abi?
0: Okullar açılacak artık, bir şeyler
1: olacak. Baba okullar ya. Ne zaman açılıyor?
0: Anaokul ve ilk öğretim işte birinci sınıf bir hafta öncesinde açılıyor biliyorsun. Ondan sonra bir hafta sonra da ikinci sınıflar falan başlayacak. Yani önümüzdeki hafta 7'si 8'i falan gibi Okullar başlıyor.
1: Eylül'ü neden sevmiyorum biliyor musun? İstanbullu olarak. Bunu İzmirler, Ankaralılar, Bursalılar da yaşıyordur.
0: Ki oralar o zaman
1: Ağustos'un 31'ine kadar. Şimdi Ağustos 31 çekiyor ya.
0: Hı hı.
1: 31'ine kadar İstanbul müthiş. Abi 1 Eylül günü bir çok anda. Garip. Bir anda. Baba psikolojik olarak mı bu etkiyi yaşıyorsun?
0: Bu yani, şeyde de oluyor değil mi?
1: 4 Eylül'e kadar tatil yap, 5 Eylül'e yap. 1 Eylül'de çat diye gelince Eylül bana çok hızlı girdi bugün.
0: Ben de şeyi anlam veremem mesela. İftara kadar inanılmaz trafik vardır. Top patlar, o trafik bir anda gider böyle. Her tek bir anda nereye gitti millet falan.
1: Eve varamadıysan duruyorsun abi. Evet. Bir simit alıyorsun, bir ekmek alıyorsun, peynir alıyorsun. Arabada yiyorsun abi. Trafik bomboş abi.
0: Ona da anlam veremem mesela.
1: Hoş geldiniz İstanbul'a. Bu sene sonunda...
0: Sanki bir şey söyleyeceğim. Sen sanki sürekli İstanbul'da kalmış. Bugün ayağını, ucunu, parmağını suya sokamamış biri gibi. Böyle bir de buradan hoş geldiniz İstanbul'a. Yandık, kavrulduk binaların arasında. Ya bu sene kurt mu vardı oğlum sende? Maşallah mı vardı yani? Allah daha şükür. Fazlasını versin.
1: Ya bir şey yapmadım.
0: İnşallah daha
1: ucuz
0: çok gezersin.
1: Ucuz tatiller bunlar.
0: Ya ucuz mu ucuzu boş ver abi. Biz hani şuradan şuraya gişeleri geçemeyen var ya. Ucuz tatilleri geç yani, gişeleri geçemeyen var.
1: Baba ya. Benim de çocukluğum çok sert geçti ya. Beni Zeytinburnu günlerine götürme.
0: Sevgili Zeytinburnlular. Hadi Zeytinburnlular.
1: Benim de çocukluğum abi. Cunda'da beni balık ısırdı biliyor musun? Cunda'da.
0: Trakonya değildir inşallah. Trakonya olsaydı şu an biz
1: yazıyor,
0: de değildin
1: yapay
0: zaten.
1: Yapay zekayı sordum. Ya Cunda'da beni balık ısırdı hayatımda ilk defa. Bir tane biçe gittik abi. Sığ su. Kum var, tamam, sorun yok.
0: Böyle bıyıklı mı yıklı bir yer mi?
1: Hı-hı. Yok değil ya, normal. Hı-hı. Bir tane biçe gittik abi. Abi yüzüyorum. Sağ ayak bileğimin dışındaki o kemik var ya.
0: Hı-hı.
1: Oradan geldi ısırdı abi. Ben hanıma çocuğa fark ettirmedim. Yoksa çığlık çığlığa kaçacaklar. Yukarı çıktım. İşte bir tane çocuk var, genç kardeşimiz, çalışan. O da Kocaeli'li, ona da buradan selam olsun. O da 1 Eylül'de gideceğim abi demişti. Okuyor çocuk. Abi dedi bak çok rahat böyle anlıyor. Evet abi dedi, burada dedi balıklar ısırıyor dedi. Lan dedim sus. Sus. Patron duyacak. Çoluk çocuk duyacak.
0: İyi günler, ne sevimli balığınız var. Isırıyor mu?
1: Ne biliyorsun? Abi dedi kanatıyor dedi. Seninkini kanattı mı dedi. Ne diyorsun oğlum dedim. Kan yok Allah'tan. İz bile yok. Ama bir sinek ısırığının biraz ötesi. İğne ucu gibi. Hayatımda ilk defa. Üstelik
0: ya Cunda'nın bir balığına pirana muamelesi yapmazsan hani abi bir baktım ayağın yarısı yok diye öyle anlatıyorsun ki böyle.
1: Ya çocuk dedi ki abi dedi kanatıyor normalde dedi, yara bandı getireyim mi? Oğlum dedim burada böyle bir şey oluyorsa dedim bu biçi niye açtınız burada? Tamam mı? Neyse ben ama şunu hemen hesapladım. O bölge onun, çünkü balıklar genelde belli bir bölgede kalır. Yuvası olabilir, orayı alan haline getirmiş olabilir. Diğer tarafta yüzdüm. Böyle bir şey geldi başıma. Yalnız şunu söyleyeyim abi.
0: Oraya gitmeyin, ısırıyorlar.
1: Cunda'ya gidin. Zaten abi Cunda ana baba günü ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani akşam da zaten küçük bir yer. Ana baba günü ama çok güzel bir yer. Fakat abi Cunda'nın denizi sarımsaklının deniziyle boy ölçüşemez. Zaten çocuklar da diyor. Abi sarımsaklıya git dediler. Oğlum dedim ben zaten sarımsaklıdan geldim. Üç günde Cunda'ya geleyim dedim. Cunda'nın denizi iyi değil dediler. Cunda'nın denizi niye iyi değil? Körfez'de kalıyor ya böyle. Akıntı olmuyor. Abi sarımsaklı başka bir şey ya.
0: Farklı.
1: Sana yemin ediyorum. Sarımsaklıda gözlüğü taktım. Bana eşlik eden balıklarla yüzdüm. Cunda'da balıklar ısırmıyor.
0: Isırmıyorlar.
1: Ve sarımsaklıda böyle öbek öbek geziyor balıklar. Böyle çipura gibi, artık bilmiyorum ben balık cinsini anlamam çok fazla. Ben Fenerbahçe'den anlarım. Onlarla beraber yüzdüm sarımsaklıda. Ama Cunda'daki balıklar stresli. Su herhalde biraz daha bulanık olduğu
0: daha
1: için.
0: Daha agresifler. Körfez, sinirliler.
1: Körfez çıkamıyorlar ya. Şimdi sarımsaklıdaki balık Midilli Adası'nı görüyor.
0: Suarez diye geçiyor balıklar. Isırırlar, dikkat et.
1: Velhasıl gezdik geldik abi.
0: Bak işte.
1: Gittik geldik abi, güzel. İstanbul'a geldik. 1 Eylül'ü çok sert bir şekilde yaşadık. Trafik yine allak bullak. Allah sonumuzu hayır etsin abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum.
0: Mario Gomez'in gitmesinden sonra eyşanlar meyşanlar yapan Beşiktaş taraftarının dün Vlahovic'le beraber eski aşkını tekrar hatırlayıp yeni sevgilisiyle her şeye yeniden başladığını kabul ediyor musun?
1: Vereyim mi manşeti?
0: Versene.
1: Manşeti vereyim mi?
0: 6. viteste Kadıköy'e doğru yola çıkıldı diye.
1: Çorum United'ı gole boğan Beşiktaş Fenerbahçe'ye korku verdi.
0: Bak bunu kabul etmem, öpeceğim. Öpeceğim.
1: Hoşuna mı gitti?
0: Hoşuma
1: bu?
0: Hoşuma gitti.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe'ye ben korku verdi.
1: İroni yapmıştım halbuki. Çorum United'ı gole boğan.
0: Hiç öyle değil mi? Fenerbahçe'nin korku alması, yani Çorum United'dan ondan bundan fark etmez yani. Bu arada Çorum da lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi.
1: Evet, bak, Sami yendi, Hakkı yendi. 2-2 bitti o maç. O maçı Onların 2-1 kazanması lazımdı. Penaltıları verilmedi. 10 kişi kalması lazımdı Galatasaray'ın.
0: Yani Süper Lig'e çıkan takımların başlangıçları pek hoş olmadı ama gerek Çorum'un gerek Erzurum'un, ama diğer taraftan biraz bir toparlanma sürecine girdi. İlk haftanın böyle puan kaybeden takımları arasında yer alması 3 büyüklerin 4 büyüklerin biraz kendine getirdi. Yani yılanın başı durumu, ya da balık baştan kokar, balıktan gidiyoruz madem öyle devam etsin. Güzel şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Uzun bir aradan sonra herhalde dün maçı seyreden Fenerbahçeliler de, dünkü heyecanı yaşayan Beşiktaşlılar da bir an önce hafta sonunun gelmesini isteyecektir.
1: Derbiyi konuşuruz. Sence kim küme düşer? Ben sana iki takım söyleyeyim mi?
0: Küme, onu çok kestiremezsin. Ocakta iki tane transfer yaparlar. Her şey değişir. Doğrudur. Şu an çok iyi gözüken iki tane takım allak bullak tamam, olur doğrudur. Bir anda.
1: Şu anki görünümü
0: söyleyeyim mi? Eyüp konusunda Eyüp böyle gider. Derler ama ben Eyüp kazandı bu arada.
1: Kazansın, son dakikada kazandı. Alanya'nın kendi hatası.
0: Konya biraz kötü gidiyor. Ya, toparlanır camia olarak.
1: Eyüp'le Erzurum düşer abi. Üçüncü takım Konya, Göztepe, Ahmet... Bunların arasından çıkar abi.
0: Mesela
1: dün Ahmet kazandı.
0: Şu an düşme Eyüp potasında
1: kazandı. Ben diyorum ki düşme ihtimalleri
0: düşme
1: var.
0: Düşme potasına en yakın takımlardan ve onlarla aynı puanda olan Göztepe düşebilir der misin yani şu an?
1: Derim.
0: Oynadığı futbolla.
1: Derim, çünkü bak iki takım garanti. Eyüp'le Erzurum bu ligde zor tutunur. Ama diğer takımlar, mesela üçüncü takım arıyoruz. Ahmet müthiş bir takım kurdu. Konya gelir. Göztepe. Göztepe'nin de diğerleri kadar düşme ihtimali var. Diğerleri kötü değil ki. Üçüncü takımlar arasında. Ya üçüncü sıraya koyacağımız takımlar.
0: Dün Ahmet'in Trabzon'u yenmesine ne diyorsun?
1: Trabzon çok kötü oynadı. Ruhsuzdu.
0: Ama Salah tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yok, takım yok. Tamamen Salah mı olmuş?
1: Bak ben sana bir şey diyeyim. Ben ilk maçta fark ettim. Hatta burada konuştuk diye hatırlıyorum. Kasımpaşa maçında. Abi girdiği anda değiştirdi oyunu. Şutları, topu taşıması, oyunu çevirmesi.
0: Ondan beklenen yani bu zaten yani.
1: Beklenen bu.
0: Arjen Robben gibi o kanadı o şekilde kullanan bir adamdan bahsediyoruz zaten.
1: Tek başına
0: yani.
1: Yapamaz ki. Muhammed Salah'ı almışsın. Abi etrafını biraz donat ya. Bir de ben mesela şeyde hoşuma gitmiyor. Bak ben
0: Bete etrafı Salah'ın gelmesinden dolayı rahatsız olabilir mi?
1: O zaman kusura bakmasa o etrafı boşalt o zaman.
0: İşte Fatih Tekke'nin istifası, gidip gelmesi Meczir gibi, ondan kaynaklanıyor ya, olabilir
1: oraya
0: mi?
1: Oraya gelelim. Bak şimdi Fatih Hoca kariyerine çok büyük bir eksik koydu. Ben Fatih Hoca'yı seviyorum. Niye? Bir kere samimi, hoşuma gidiyor. Belki o yörenin insanı olduğum için de. İki, futbolculuğu çok büyüktü. Zenit'le UEFA Kupası kazanmadım ya.
0: Evet. Bu arada gerçekten başkan da söyledi ama dünyanın en iyi forvetlerinden biri diyerek biraz çıtayı yükseltti. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetler arasında ilk 5'e ilk 10'a girer yani, kesinlikle girer.
1: Çok büyük topçuydu.
0: İzlemeyen yeni nesil çok bilmez ama.
1: Kesinlikle. Yalnız hoca kariyerinde bir kırılma yaşadı. Hoca Salah'ı kaldıramadı. Konuşmaları hep tam kovulmalık kadro falan dedi mesela, böyle espri de yapıyor. Fatih Hocam bak gönülden konuşuyorum. Senin yolun bu değil. Sen lütfen bir Tedesco olma. Tedesco gibi yıldızlarla sorun yaşayan adam olma. Salah'ın ne günahı var ya? Salah çatır çatır top oynuyor. Keşke her yıldız, her 35'lik 40'lık yıldız Salah gibi olsa. Adam kendini veriyor. Zevk veriyor. Bak ben abi, bak Trabzon maçlarını çok izlemezdim, açık söyleyeyim. Ben izliyorum abi. Ben Salah'ı görünce, iyi top izliyorsun ya, iyi top izlemez. Halı sahada bile denk gelirsin geçerken, çok iyi top oluyor. Tık tık tık top geçer, izlersin değil mi? Biz futbol hastasıyız. Neydi o Gölgede ve Güneşte futbol yazarı, Uruguaylı. Güzel bir abimiz. Biz futbol delisiyiz gibi çok güzel bir lafı var onun. O kitabı da okumuştum. Okuyun onu, Gölgede ve Güneşte futbol. Uruguaylı bir yazarın. Şimdi Salah'ı kaldırsan, geliyorsun, Salah geldi ama tam kovulmalık kadro falan. İstifa ediyorsun, geri dönüyorsun. Ya hocam ne yapıyorsun? Bak, Lucescu çok büyük teknik direktördü. Mustafa Denizli çok büyük teknik direktör. Niye? Bak Fatih Terim de öyle. Niye? Bir dakika tamamlayayım.
0: Ben Mustafa Denizli'yi bir tık daha öne koyarım.
1: Tamam, koy.
0: UEFA şampiyonluğu almış olması Fatih Hoca'nın ayrı bir konu ama bak, Fatih Hoca bravo. Sence dört büyüklerin başına geçip şampiyon yapabilir
1: miydi? Yapamazdı. Galatasaray'da.
0: Mesela üç büyükleri tamam, şampiyon yapan biri.
1: Aynı yere koyduğu yeri kabul ediyorum. Ama Fatih Hoca, Mustafa Hoca, Lucescu, bunların önüne Mustafa Denizli'yle Lucescu'yu koyuyorum ben de senin gibi. Farklı takımlarda da başardık. Niye ama bu adamları niye bir araya aynı kefeye koydum? Bu adamlar yıldızlarla uğraşmaz. Bu adamlar yıldızları yönetir. Ya Fatih Hoca sen Tedesco olma yolundasın. Sen niye diyorsun tam kovulmalık kadro bilmem ne? Sen yukarıda konumlandır kendini. Eğlen.
0: Biraz Mourinho ol, biraz Fatih Hoca ol.
1: Tabii, hatta Mourinho da değil. Mourinho da problemli bir adam. Biraz Mustafa Denizlioğlu, biraz
0: uçak. Bu arada senin kariyerin var. Senin kariyerin var. Sen UEFA şampiyonu oldun.
1: UEFA şampiyonu oldun.
0: Senin kupan var. Sen şey değilsin
1: ya.
0: Bak
1: ben Fatih Tekke'yi.
0: Bak bu konuda mesela İsmail Hoca örneğini verirler biraz sonra sana. Yıldızlarla arasındaki sıkıntı diye Aykut Hoca'yı Alex'le kıyaslarlar. Bunu önüne koyarlar. Şimdi İsmail sen kendini ortaya yapıyorsun aslında
1: önemli
0: ama.
1: Gelirim ben oraya. Aykut Hoca için konuşabilirim. İsmail Hoca'nın yıldızlarla sorunu yok. Bak Asensio'yu zorla oynattı. Kamuoyu zoruyla sakatlandı çocuk. Yıldızlarla sorunu yok hocanın. Şimdi Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Fatih Tekke'yi bir gün Fenerbahçe'nin başında görmek istiyorum. Ama hocam ben de senin bu konuşmaların, kovulmalık kadro, istifan, işte yıldızlar, mıldı, salah, yönetim kırılma yaşadım. Bu kırılmayı tamir et.
0: Şu dönemde değil be Fatih Hoca. Bir camiasız diye bir kelime var ya. Hayır. Oraya doğru gider.
1: Gelecek için söylüyorum. Uzun gelecek için. Ama ben bir kırılma yaşadım. Sen de kırılma yaşadın
0: bir
1: Fatih Hoca.
0: Bir futbol sever olarak baktığında ben de isterim bazı teknik adamları gelsin Beşiktaş'ta da yapsın. Fenerbahçe'de de gitsin. İşte Galatasaray'a da gitsin falan ama. Şimdi Fatih mümkün Hoca gözükmüyor camialardan.
1: Soru doğru sordular. Bak Fatih Tekke Fenerbahçe'ye geliyordu. Zenit döneminde. Ben biliyorum o dönemi. Olmadı transfer. Şenol Güneş'in teknik direktör olacağı gibi Ali Şen döneminde bir anda olmaması gibi. Fatih Tekke'ye soruyorlar röportajda. Pişman mısın Fenerbahçe'ye gelmediğin için? Gelmek ister miydin diyorlar. Şimdi Trabzon'un artık önce bir duruyor. O durması var ya. Aslında gelmek
0: yutkunması
1: isterdim
0: anlamına
1: demek geliyor. Ama camia baskısı nedeniyle 3 saniye sonra yutkunduktan sonra yo pişman değilim iyi ki gitmemişim falan demek. Orada aslında mesajı veriyor. Herkesin hayalidir Fenerbahçe. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye niye bu kadar öfkeli? Bir gecede hocalık ihtimali yattı. Alişan vazgeçti. Ya buralara girmek istemiyorum. Kimseyi kızdırmak istemiyorum. Ben Fatih Tekke'ye verdiğim değeri ortaya koymaya çalışıyorum. Hocam Salah'ın kıymetini bil. Ben de bir Fenerbahçeli futbol sever olarak aynı zamanda keyif alıyorum Trabzon maçlarından. Ahmet maçı böyle yaşanmış olabilir. Toparlan. Bu Ahmet maçının böyle olmasının bir sebebi de sensin. Sen ne istifa ediyorsun hocam ya? Ediyorsan git geri dönme. Zafiyet gösteriyorsun. Buradan toparlan. Yıldız yönetimi noktasında biraz daha rahat ol.
0: Şimdi tabii dünkü mücadelelerle 3. haftanın tamamlanması Galatasaray'ın, Gençler Birliği'nin, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin artık böyle sıralamada üst sıralarda yer alması. Gençler Birliği'ni bu arada tebrik etmek lazım. 7 puan topladı 3 haftada.
1: Metin Diyedin değil mi?
0: Metin Diyedin. Hani geçen senenin düşme ihtimali olan takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. İyi bir toparlanma. Metin Hoca, Metin Hoca da kaç kere gitti geldi. Bir de ona bakmak lazım.
1: Evet, evet,
0: orada camialarda da sıkıntı var. Tıpkı Fatih Hoca'nın yaşadığı gibi. Fatih Hoca'nın tam kavulmalık transfer diye yorum yaptığı yıldız transferlerle ilgili olarak sebep aslında sistemin bozulmasından kaynaklıydı. Biz bunu dile getirmiştik. Hem televizyonda hem radyo programlarında ama. Salah gibi bir oyuncuya da sistem evrilir be abi. Ama şimdi onu yönetebilmek de çok büyük meziyet. Anlatabildim mi?
1: Bir de bir şey Salah'ı çok yönetmen gerekmez ki. Salah olgun bir adam. Artı çocuk top oynuyor.
0: Çok da egolu bir adam değil.
1: Değil abi.
0: Öyle burnu havada bilmem ne falan benim istediğim olacak ya modunda bir adam da değil.
1: Bir
0: yani
1: şey söyleyeyim. Greenwood fırsatı olmasa Fenerbahçe'deydi Salah. Vallahi Fenerbahçe'de çatır çatır top oynardı. Oynarmış yani.
0: Beşiktaş'tan sekmezdi sana.
1: Sekerdi. Fenerbahçe Salah'ı almıştı. Greenwood fırsatı çıktı. Bak haber olarak söylüyorum. Taraftar da çok istedi. Greenwood'un yaşı, gelmeyi istemesi, performansının Salah'ın önünde olması, gelecek olması, Marsilya'dan çıkacak olması Greenwood'a döndürdü. Saadettin Saran anlaşmıştı. Ertan Bey, Aziz Bey'e raporları verdi. İçinde başka oyuncuların da olduğu listeyi. Fenerbahçe'de anlaşmıştı Salah'la prensipte. Geliyordu. Greenwood'a döndü iş. Trabzonspor Salah'tan çok mutlu olmalı. Ama Salah'ın etrafını doldurmalı. Hocasını bir toparlamalı. Bak çok keskin bir şey söyleyeceğim Fatih Tekke'yi seven beğenen biri olarak. Eğer Fatih Hoca bu duygusal sarsıntıdan çıkamayacaksa Fatih Tekke'yle hemen yolları ayırın abi. Yazık olacak Trabzonspor'un sezonuna. Hocam kusura bakma sen niye istifa ediyorsun ya? Niye böyle sürekli duygulu konuşuyorsun? Bir de sürekli espri yapıyorsun. Espri yaparken sürekli kendini eziyorsun. Bu kadar espri yapmak zorunda değilse Fatih Hoca. Benim gözümdeki o Fatih Hoca, umut veren Fatih Hoca teknik direktör profili kırılma yaşadı ya. Yok tam kovulmalık kadro. Yok işte istifa vesaire. Salah'ı konuşalım. Fenerbahçe'ye geliyordu. Greenwood fırsatı nedeniyle gelmedi. Ben Salah'tan şüpheliydim. Vallahi çatır çatır top oynuyor çocuk. Çatır çatır top oynuyor abi. Yani Salah'ı Trabzon'a getirenleri tebrik ederim. Bu adam halen İngiltere'de Liverpool değil ama bir alt baş altı takımlarda ya da ne bileyim abi biraz daha pas oyununa yatkın, koşması çok fazla olmayan İspanya'da falan oynarmış abi.

0: Ya kusura bakmayın, ben buradan bir futbol sever olarak Trabzonspor yönetimine sesleniyorum. Salah'ı izlemekten keyif alıyorum. Lütfen kalan 4 günde bak Trabzonspor'a rica ediyorum ya, Fenerbahçeli bir futbol sever olarak. Transfer yapın. Salah'ın etrafını doldurun. Top izleyelim abi. Biz futbol hastasıyız abi.
1: Biraz Leao transferini yorumlar mısın? Gerçekten iyi bir transfer yaptı Galatasaray. Yani en sonunda turnayı gözünden vurdu gibi bir yorum yapar mısın?
0: Valla Leao turnayı gözünden vurdu. İmaj aktarıyla falan maaşın 17'ye çıktığını ben değil Ali Naci söylüyor.
1: Aldığı paranın karşılığını verir mi Ahmet? O yüzden söylüyorum.
0: Ali Naci söylüyor 17'ye çıktığını. Leao turnayı gözünden vurdu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Leao'ya teklifi yaptı. Baktı Leao oynuyor böyle. Ya Galatasaray'da var falan
1: balık
0: filan.
1: Balık gibi ısırabilir.
0: Ya, ısırabiliyor böyle. Fenerbahçe tak masadan kalktı. Galatasaray Fenerbahçe'den kalktığı masada kalan. Masada kalan Leao'yu aldı. Fenerbahçe istese alırdı, vazgeçti. Doğru yaptı. İki. Abi sabah beni Galatasaraylı bir arkadaşım aradı.
1: Sabah uyanır uyanmaz.
0: Tabii tabii yolda. Sabah sabah aramış. Aradı, bayağı aradı yani. Otomobil satıcısı bayağı bir arkadaş. Aradı, bayağı aradı sabah köründe. Hakikaten şimdi düşününce oğlum beni sabah
1: bazen
0: niye arıyorsun?
1: Bazen arıyor gibi yapıyor. Çaldırıyor, kapatıyor. Bu sefer aradı. Gerçekten aradı.
0: Hakikaten sabah sabah beni niye arıyorsun sen ya? Demek ki o kadar çok morali bozuk. Ben de Allah'tan radyoya geldiğim için arabadayım yani. Açtım arabadan. Şeyden tabii kulaklıkla konuşuyorum. Abi dedi ya, bu Leao var ya dedi. Ben de morali bozulmasın diye sabah sabah aradığına göre morali bozuk. İyi topçu, iyi topçu dedim. Yok abi dedi, 20 maçın 19'u oynamaz, bir tanesinde oynar dedi. Galatasaraylı bu. Ya Leao bitmiş. Leao bitik. Leao'nun son 2 sezonu ortada. Bu adama bu paralar verilir mi?
1: Bu ne biraz yani, lazımsızlık diye şey yaparlar şimdi.
0: Ya istedik yani, söylesinler.
1: Ya bunu bir seyretsin. Leao bitmiş. 20 maç oynamaz. Ya bir adam daha maça çıkmadı Ahmet ya. Mesela Greenwood da bitmişe gelmedi mi konu? Abi işte belki adam bitik. Ya. Gece alemler bilmem nesi. Zor adam. Sorunlu adam. Bilmem
0: onu
1: ne.
0: Söyle, onu Galatasaraylılar söyledi. Biz de ya dedik ki adam aile babası dedik. Şey adam geldi çatır çatır top oynuyor. Greenwood'un oynadığı topa bak abi.
1: Vilehovic için aynısı söylenmedi mi? Yok geceleri alem adamı. Biz i̇şte şey İstanbullular dikkat etsin.
0: Öyle bir şey söylemedik.
1: Yok falan filan. Yani sen söylememiş olabilirsin. Söylenmedi mi zannediyorsun?
0: Ben Vilehovic'i her zaman önemli bir golcü olarak ifade ettim.
1: Abi onu her genelde gelenle ilgili olumsuz şeyleri biz daha ön plana çıkmayı seviyoruz. Bu bizim rahatsızlığımız ya.
0: Abi Leao'yu söylüyorsun.
1: Seyredelim ya. Ben seyredelim ya.
0: Leao'yla ilgili olumlu ne söyleyebilirim ya?
1: Ya bu adam bütün Fenerbahçe'ye gelseydi şu an seninle yapacağım yayını çok hayır, merak ediyoruz. Her şeyi sil. Leao bugün Fenerbahçe'de ne diyorsun abi? Hayır. Galatasaray'ın alamadığı, çok istediği Leao'yu şu an Fenerbahçe'de. Aziz Başkan çok kötü şey yaptı. İsmail Hoca bütün sistemi bu adama göre evirmek zorunda. Orada Oğuz'u bitirecek. Vay efendim, bir Oğuz olamazdı Leao falan. Öyle şeyler söyleyecektin herhalde. Diye tahmin.
0: Sabah bir şarkı dinledim ya. O neydi? La na na na na na na. Bana bir kez şarkı söyle. Onu bulsan abi ya.
1: He, Asil Gök.
0: O mu? Asil Gök mü?
1: Non non non oldu böyle. Evet.
0: Şimdi Galatasaraylılar Leao'yu izleyince bu şarkıyı çalacaklar. No no oldu. Ne oldu bize böyle? Abi Leao'da büyük sıkıntı var ya. Bak, iki tane Galatasaraylı yorumcu, aklı başında yorumcu okudum. Bak Galatasaray'da aklı başında yorumcu. Çok bulamıyorsun tamam. Uğur Karakullukçu'yu okudum. Bir de Levent abi, Levent Üzemen'i okudum.
1: İki aklı başında olarak.
0: Tabii tabii, ben Uğur Karakullukçu ve Levent Üzemen'i, evet. Galatasaray'ı onlardan takip ediyorum. Bir daha hadi benim kardeşim de Yakup Çınar'dan takip ediyorum diyeyim, hani ayıp olmasın çocuğa. Şimdi Uğur diyor ki, baba diyor, bu adam diyor bitik, büyük hata yaptık. Anlatıyor biraz daha teknik taktik. Artı Levent abi ne dedi biliyor musunuz? Bak Levent abi okurken, Levent Tüzemen okurken satır aralarına bakacaksın. Levent abi aynı zamanda bir köşe yazarıdır, eski gazetecidir. Eski gazeteciler köşe yazılarında gazetenin spor sayfasına vermeye kıyamadıkları haberleri, biz biliriz bunları, biz bunların arasında yetiştik. Satır aralarında geçirirler. O yüzden bizim gibi eskiden yetişmiş gazeteciler, onların çömezleri, onların köşe yazılarından haber çıkarırlar. Ben haberi çıkardım Levent abiden. Bak Levent abi diyor ki, bu oyuncuyu diyor, önce Leao'yu bir hafiften kötülüyor ya, gerek var mıydı falan diyor. Sonra neyse falan, hadi bakalım diyor. Orada diyor ki Okan Buruk çok istedi diyor. Bak şimdi İhaleyi Okan Buruk'un üstüne bırakıyor, tamam mı? Levent Tüzemen de Dursun Özbey yakındır ha. Levent abine selam olsun. Yani Leao transferi patlarsa tamam mı? Okan Buruk aldırdığıya dönecek iş. Biz buraları çözeriz. Biz buraları bilir iş. Tamam mı? Okan Buruk'un ısrarıyla oldu. Niye? Okan Buruk geçen gün ne dedi? Bir hafta 10 gün önce transfer lazım. Transfer yapacağız. Al sana Leao. Leao faturası Okan Buruk'a kalır. Ben sana söyleyeyim. Hatta bizim bugünden Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörünü konuşmamız lazım. Arda Turan mı? Fatih Tekke mi? Müfit Erkasap mı? Fatih Terim mi? Yoksa yabancı mı? Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörü sezon içinde. Sence kim?
2: Uğur Uçar.
0: Opa, bir şey söyleyeyim. İyi teknik direktör ha. Çorum'un hocası değil mi? İyi teknik direktör.
1: Yok, bir gün gelebilir canım. Ben bu kadar dört elle sarıldığını, bu olayı bu kadar ciddiye aldığını zannetmiyordum.
0: Samiyen'de hakkını yediler çocuğun, Uğur Uçar'ın. Çorum maçında.
1: Ayvalık'ta mı güneş geçti, Cunda'da mı diye sormuşlar başına.
0: Güneş geçtiği için halen etkisi var. Jeton düşmedi abi. Abi sarımsaklı çok güzelmiş ya. Sana yemin ediyorum ben böyle bir deniz görmedim. Yani denizi aşağılarda arıyoruz ya, hakikaten Dalyan'ın, Fethiye'nin denizi başka. Daha berrak falan ama yukarıda İstanbullular olarak o ne o aşağısı? Böyle çok viraj var ya, tam böyle Akyaka'ya inmeden önce. Ne yol orası? Aydın Otobanı'ndan çıkıyorsun. Çin'e. Çin'e mi ne yaşamak istemiyorsan, Aydın Otobanı'ndan sonra karayolu olayını yaşamak istemiyorsan, İstanbullular için gidebilecek en güzel yer Kuzey Ege değil mi? Kuzey Ege'nin de
1: Datça yolu gibi yol yoktur herhalde yani.
0: Tabii. Söyleyeyim Datça sana. Bana her sene, bu sene gitmeyeceğim artık Datça'ya, yoruldum. 5 senedir
1: her sene bir yere gitme artık istiyorsan.
0: Ben meğer Datçalı olmuşum. Her sene 5 senedir üstü.
1: Çocukluğun acısını bir senede çıkarmak zorunda değilsin ya Ahmet.
0: Abi harbiden çok sert çocukluğum geçti ya. Vallahi. Bak bir gün biz tabii Zeytinburnu'ndayız. Gidebildiğimiz o fakirlikte tek orman şey Atatürk Ormanı, Florya Ormanı. Yakın ya. Bir gün ailecek gittik. Benim için de Florya demek deniz demek, orman demek değil. Yerimde durmuyorum, zıplıyorum abi. 8-9 yaşındayım. Baba beni denize indir, denize indir. Zannediyorum ki deniz de hemen alt tarafta. Alt tarafta da bayağı yer var yani. Yine arabaya binmen lazım falan. Deniz, deniz, deniz. O zaman tabii Florya'da denize giriliyor abi. Daha güvenle giriliyor. Gittik abi. Akacak kan damarda durmaz ya. Abi ayağımı denizde. Tabii babamı da biraz yordum tabii. Götür götür derken. Ayağımı denizde. Anında girer girmez midye kesti. Bak.
1: Ya
0: bak,
1: ne ayak bak, var bak, sende bak, girer bak, bak, girmez.
0: Bak görüyor musun? Bak bak bak.
1: Balık ısırır. Bak görüyor musun? Midye keser. Deniz bak, kestanesine oturur.
0: Bak bak bak görüyor musun? Bak bak şu. O çocukluktaki.
1: Ayağın mı?
0: Hop hopluğun.
1: Ayak
0: izi.
1: Mı? Diz o ya.
0: Dizim işte. Dizim benim ayağım değil mi abi?
1: Ayak oğlum. Orası dizin. Dize abi, niye ayak demiyorsun?
0: Diz ayağa bağlı değil mi abi?
1: Bacağa bağlı. Ayağa bağlı olur mu? Ayak aşağısı.
0: Abi Taksim ilk yardımında benim bir cerrah arkadaşım var. Bağlayabilir misin?
1: Ya bırak bu ayakları. Ben sana şunu söylüyorum. Ayak burası. Burası kaval. Burası diz. Burası baldır. Komple bacak.
0: Öyle mi oluyor?
1: Allah anlattı Allah da. Allah. Anatomik şimdi, olarak anlattı. Dizin, Latince mi anlatayım bir de
0: dizin
1: sana?
0: Dizin altındaki mi bacak?
1: Kaval. Orası.
0: Dizin altına ayak diyebilir miyim?
1: Ayak. Dizin altına dizime ayak. Dizime ne diyeceğim? Kavaldan itibaren.
0: Dizin yalnız mı kalıyor?
1: Dize ne diyeceğim diyor ya. Diz. Eklem diyeceksin ona. Eklem.
0: Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ames Spor olayla ilgili.
1: Konu nasıl geldin abi? Nasıl gelebiliyorsun?
0: Şimdi Ames Spor olayla bir şey söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Maalesef bazı provokatif hareketler oluyor. Buradan biz mesajımızı verelim abi. Kardeşlik adına mesajımızı verelim. İşte forma giyen bir hanımefendiye tepki oluyor. X şehirde. İşte onlar oraya gidiyor, öyle oluyor falan. Arkadaşlar bu işler hassas işler. Hepimiz kardeşiz. Herkes kendi armasına... Allah'tan arada çok güzel sağduyulu insanlar var iki tarafta da. Herkes kendi armasına sahip çıkar. Herkesin içinde kötüler de olabilir ama çok şükür gördüğümüz kadarıyla iyilerin sayısı daha fazla. İyilerin hatırına şu futbola taşınmaya çalışılan gerginliğe izin vermeyelim. Ames Spor'u dün akşamki galibiyetinden ötürü tebrik ederim. Trabzonspor'u tertemiz gidip geldiği için tebrik ederim. Trabzonspor'a çağırın. Muhteşem bir oyuncu aldınız. Harika oynuyor. Bir futbol sever olarak yönetimden rica ediyorum. Bir iki transfer daha yapın. Salah'ın performansı artsın. Doya doya Trabzon maçlarını izleyelim.
1: Ben sana şöyle söyleyeceğim. Arada bir yere lütfen giriyorum. İyi topçu aldınız dedin ya.
0: Böyle küçük bir mesaj verelim de yani.
1: En iyi
0: görevimizi
1: topçulardan
0: yapalım.
1: Bir tanesini daha aldı aslında. en iyi topçulardan biri dediğinde ispat çabası olan, kendini göstermek zorunda hisseden, aslında düz oynasa, normal oynasa, sakin oynasa daha güzel işler yapacağına inandığım Aral Şimşir'in çok erken 11'e konduğunu düşünüyorum.
0: Bilmiyorum, o kadar analiz edemiyorum, o kadar yakından izlemiyorum.
1: Yani milli takımda da biliyorsun son yarım saatte oynandığında vay efendim bir hazırlık maçında nasıl milli takıma alınmaz diye söylenmişti. Trabzonspor'daki Aral'ın performansına baktığında Montella'nın ne kadar doğru karar verdiğini anlayabiliyorsun. Çünkü kendini çok genç oyuncuların böyle bir sıkıntısı var. Takım oyunu oynama konusunda tecrübesizliği bazen takımı yakar. Öyle top kayıpları yapar ki dünkü maçtaki gibi, anladın mı? Erkenden oyundan alınmak zorunda kalırsın. Hani ya da ne bileyim işte birinin yerine oyuna girdiğinde de açığı kapatamadığında da günah keçisi sen olursun yani.
0: Yani çok yine Fatih çizgi. Tekke eleştirisi yaptın yani.
1: Ama Fatih Tekke zaten sorunlu benim, ayağa kalkmamız gerekiyor. Ben faturayı kendime kesiyorum diyor.
0: Güzel.
1: Onu ama söylüyor.
0: Ya bak, Şenol Hoca'da da bu vardı. İşler kötü gidince çok fazla duygusala bağlıyorlar. Bazen ne dedikleri açık söyleyeyim belli olmuyor.
1: Sen o camianın, o coğrafyanın insanısın. Fevri davranıyorsunuz.
0: Ben de fevri.
1: Bir anda bir anda böyle ben istifa ediyorum de, diyemezsin.
0: Var bizde var.
1: Anladın mı? Diyemezsin yani.
0: Var var. Bende de var.
1: O profesyonelliği orada yapmak zorundasın.
0: Ama şimdi benim durumumla Fatih Hoca'nın durumu farklı. Fevri olmamayı başarman lazım. Sen işte dünyanın zirvesine çıkmışsın golcülükte. Avrupa şampiyonluğu yaşamışsın. Fevriliği aşacak. Ahmet Konanç fevri olabilir.
1: Her
0: Ahmet
1: insanın,
0: Konanç kim ki?
1: Bak,
0: ama sen Fatih Tekkesin yani.
1: Bardağı taşırabilecek noktaları var. Herkesin var. Ama şöyle söyleyeceğim. Senin anlık tepkilerin, bir andaki parlamaların kendine zarar veriyor aslında. Bunu biliyorsun. 10 dakika sonra sana gelsem yanına Ahmet desem bana sarılıp hüngür hüngür ağlayacağını da biliyorum.
0: Evet.
1: Anladın mı?
0: Öyleyiz.
1: Ya o yapıdasınız Karadeniz insanı olarak.
0: Öyleyiz
1: söylüyorum.
0: Abi. Vallahi
1: çok
0: öyleyiz.
1: Yakın arkadaşım var ki.
0: Öyleyiz.
1: Ya o an sinirliyse bir 10 dakika ondan uzak dur, olur mu? 10 dakika sonra git.
0: Özür
1: o gelir sana zaten bak.
0: Özür dileyebilir, ağlayabilir. Zaten. Evet.
1: Ben mesela Egeli olarak içimi atarım, susarım. Sen benim üstüme gel gel gel, ama bir anda patladığımda da evet, fena patlarım. Bak, bir anda doğru patlarım. 3 ay sonra patlarım, 4 ay sonra
0: doğru,
1: patlarım.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz daha sakindir. Ege insanının o sıcaktan kaynaklanan bir rahatlığı vardır. Ya asansöre bil, o bile yavaş çıkar ikinci kata, anladın mı? İzmir'de, Ege'de, Aydın'da, Denizli'de, Uşak'ta, o taraflarda yani. Karadeniz'de her şey mesela bir anda olsun istersin. Karşıya hemen yanda geçeyim.
0: Niye
1: oraya
0: öyle?
1: Ben gideyim
0: anladın. Ben bunu sevmiyorum, biliyor musun?
1: Tabii, oyunun bile hızlıdır. Bak Efe oyununu bak. Orada bile hızlısın abi. O hızlı ne gerek var ya?
0: Niye öyleyiz
1: ya? O kadar
0: ya?
1: Aceleye gerek yok abi. Sakin, sakin, sakin, sakin.
0: Abi yok işte, sakinlik yok bizde abi. O bizi hasta ediyor işte. Her şeyin hemen olması talebi hasta ediyor bizi.
1: Abi her şey olmak zorunda da değil. Hayat bana bunu öğretiyor. Ya bir şeyleri çok istersin, olmak zorunda değil ama belki olmamasının da bir hayrı vardır derler ya. Sen çok istiyorsundur ama olmaması daha hayırlıdır. Biraz da o açıdan bak.
0: Şimdi
1: ona
0: buradan
1: benzer bir şey devam et. Farklı bir şey olmasını iste mesela.
0: Egeli de olsaymışım o zaman ya.
1: Felsefik neyi? Sosyolojik yayınlar yapar oldum bir anda. Açtıma. Görüşürüz. Ben artık spor yayıncılığı sevmiyorum. Ben yapmayacağım. Daha çok farklı. Endüstri radyoya başlıyorum bundan sonra.
0: Var mı öyle bir radyo?
1: Var, geçen gün dinledim.
0: Endüstri radyo.
1: Sürekli makinalardan bahsediyorlar. Oradaki fiyatlardan işte.
0: Oo.
1: Tarım bilmem ne.
0: O kadar kitlesi var mı radyo olarak?
1: Güzel demek ki yani şeyleri firmaların sahipleri işte ne bileyim makinaların mühendisleri bilmem neler çıkıyorlar. Böyle anlatıyorlar tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, her şeyle ilgili bilgi var. Endüstri radyo. Ben ilk defa duydum mesela. Tematik radyoları seviyorum. Spor radyoları, haber radyoları, işte bak endüstri, trafik. Benim güzel şeyler bunlar yani. Radyo ölmez o yüzden.
0: Radyo ölmez abi. Bir ses, bir kulak arkadaşı. Radyo başka bir şey ya. Ben radyoyu seviyorum abi. Benim de bakma, benim radyo geçmişim de var. Mesela şeyde, mesela Radyo Spor'da uzun süre oldum. Burada da bayağı artık onu da geçtim.
1: Biz beraberdik Radyo Spor döneminde.
0: Radyo Spor'da da beraberdik. Radyoculuk hakikaten çok keyifli ya. Bu mikrofon çok keyifli.
1: Leao'yu beğenmeyen Ahmet Konanç'a Endombele Lukaku yükleniyor desem ne diyecek acaba demiş.
0: Şimdi bu Lukaku ya, yok kilosu var milosu var. Bu adam zaten stoperleri kilosuyla dövüyor ya. Artı Lukaku'nun oyuna girdiği dakikalar hep oyunun rölantiye alındığı, işte Greenwood'un...
1: Adamı bodyguard diye mi aldın ya?
0: Greenwood'un bilmem neyin oyundan alındığı dakikalar. Ya hocam bak, bu adamı böyle gömecekler. Bu adamı 46'da oyuna al. Bir maçta direkt ilk 11'e sok. Asıl kadroyla bir beslensin, bir iki gol atsın, kendine gelsin İsmail hocam. Ben Lukaku'yu beğeniyorum ya. Şu anki performansını da beğeniyorum. Çok güzel tutuyor oyunu orada. Ama Lukaku'yu sokuyorsun, Greenwood'u çıkarıyorsun, arkasına İsmail Yüksek'i koyuyorsun. İsmail de orta sahadan topa vuruyor. Bu arada İsmail Yüksek'in ciddi şekilde...
1: Bu arada İsmail'in oradan topa vurmasını da yanlış olarak yorumlamayın. Yapmayın
0: ya abi. Önü boş. Lukaku'nun bıraksana. Lukaku böyle yaptı zaten. Niye bırakmıyorsun diye.
1: Arda Güler vurunca vay efendim bizim çocuğumuz. İsmail vurunca vay efendim işte, oradan vurulur
0: teşekkür
1: mu?
0: Ederim bana pas attı. Şimdi Arda Güler'in ayağıyla İsmail Yüksek'in ayağı aynı mı abi?
1: Atsa ne yapacaksın?
0: Ben ya abi tesadüf olur. Arda'nınki tesadüf değil. İsmail kendini Arda Güler falan zannediyor. İsmail sen iyi bir kesicisin. Ben Fenerbahçe'nin yönetiminde yerinde olsam ciddi bir şekilde İsmail'i topu alınca basit bir şekilde hemen yanındakine ver diye ciddi şekilde uyarırım. Uyarıldı biliyor musun? Saadettin Bey döneminde uyarıldı, önceden uyarıldı. Israrla bir 10 numara edasına girmeye çalışıyor İsmail Yüksek. Ya babacığım olmuyor işte. Yapma. Bir de Fenerbahçe'deki yerli kalitesi yüksek diyoruz ya. Levent Mercan birileri beğenmeyebilir. Ben çok beğeniyorum ve Oğuz Aydın'ın dışında Fenerbahçe'deki yerli kalitesinden bahsedelim. İrfan mı? İsmail mi? Mert Müldür mü? Çağlar mı? Hangi yerli kalitesi? Galatasaray'da Yunus, Barış, Abdülkerim ilk 11 topçusu. Fenerbahçe'de bir tane ilk 11'de yerli topçusu say bakayım. Son performansından sonra Oğuz Aydın dışında. Hadi benim şeyimle de Levent diyelim. Onlar da sürekli ilk 11'de oynamıyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı, Al Hilal'den Yusuf Akçiçek'i, bu sağ bek ve bu sol stoperi Galatasaray'a kaptırmaması, yerli kalitesini arttırması lazım. Bak bu iki oyuncuyu da, Arda Okan Kurtulan'ı da, Yusuf Akçiçek'i de Galatasaray istiyor. Neden biliyor musun? Çünkü yabancı kontenjanı seneye daha da daralacak. 8 artı 6'ya düşecek. Yeni federasyon gelir, Hacı Osmanoğlu olmayacak. Hadi o biraz esnetsin. En fazla...
1: Ben şimdiden
0: İki sezon önceye dönse asla, bile yerli oyuncunun kıymeti artacak. Galatasaray yerli oyuncu noktasında Arda ve Yusuf için atakta. Senin yerli oyuncuları bunları kaptırmaman lazım. Buyur abi.
1: Asla olmayacağını söylüyorum.
0: Neyle ilgili?
1: 10 artı 4'ten aşağı düşmeyecek bence.
0: Çünkü Hacı Osmanoğlu gidecek. Kulüplerde pazarlıkla
1: gitmese
0: federasyon
1: bile,
0: başkanı
1: gitmese bile.
0: %100 gidecek.
1: Gitmese bile.
0: Seçilemez bir daha.
1: Ya gitmese bile diyorum sana. Ha. Ya Ferhat Gündoğdu da gidecek diyorlardı, gitmiyorlar. Gitmiyorlar yani.
0: Bir daha Ferhat Gündoğdu seçilemez.
1: Ya getiren istemediği sürece kimse gitmez. Uf çok ağır konuştum
0: getiren?
1: Galiba. Getiren istemediği sürece kimse gitmez.
0: Getiren kim?
1: Ne bileyim ben. Onu sen düşün.
0: Ben niye düşünüyorum? Sen söylüyorsun, ben düşünüyorum abi.
1: Ya seçildiğini mi zannediyorsun sen bazı insanların?
0: Ya bir şey söyleyeyim abi.
1: Teşekkür ederim. Al bunu. Al. Hep
0: böyle. Abi korkunç olaylar oluyor ya. Mesela bak Osimhen'in, şimdi ekranda da Osimhen var. Kazandığı penaltı. İzledin mi penaltıyı?
1: Yani konuyu nasıl değiştirdin? Bir an bir şey görünce
0: Ferhat
1: misin?
0: Gündoğdu.
1: Çocuk gibisin
0: Ferhat
1: yemin ediyorum bir anda. Dedim. Bunu da istiyorum.
0: Ya Ferhat Gündoğdu. Şimdi bak Osimhen bunu hep yapıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda hakemlerin özellikle Samiyen'de Galatasaray'a penaltı vermeye hazır olduklarını bildiği için rakibin önünde kalan topa ayağını sokuyor. Rakip de topa vurma eylemine geçmiş artık. Ayağına dokunuyor. Kurşun yemiş gibi kendini yere atıyor. Penaltıyı alıyor. Penaltıyı beklerken Osimhen böyle yapıyordu bak. Dizinin üstüne ayağını koymuş. Ayağını da yere koymuş. Kıs kıs gülüyor. Penaltı geleceğini biliyor. Bu hareketi hep yapıyor. Yani ayağını rakibin önüne koyup ah diye kendini atmayı. Ya bunu niye yiyorsunuz? Artı bunda iki tane skandal var.
1: Bunu niye yiyorsunuz dediğin kitle kim? Hakemler mi? Yoksa
0: hakemler.
1: Stoperler mi?
0: Hakemler. Stoper ne yapsın? Vurma eylemine başlamış artık. Ama topa doğru. İki tane burada skandal var bu pozisyonda. Bir, VAR protokolüne göre bu hakem yorumudur. Sen buna devreye giremezsin. Mesela girdiysen Muriç'e niye girmedin? Mert Müldür'e niye girmedin? İki, burada zaten izlediğin zaman Osimhen rakibinin ayağına basıyor, vuramıyor bile çocuk. Bu penaltıyı nasıl verirsin? Ondan sonra Mayıslar Galatasaray'ın. Baba, Mayıslar hakemlerin olmasın. Böyle skandal maçlarla olur mu bu işler ya? Osimhen'in pozisyonu Ferhat Gündoğdu'nun bir kez daha kendini inkarıdır abi söylediği adalet sözlerini. Hacı Osmanoğlu'nun inkarıdır. Bir de dün Tahir abi bir tane tweet atmış Tahir Kum. Herkes diyor ki Hacı Osmanoğlu neden Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor? Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz.
1: Alamaz.
0: Alamaz statüde.
1: Anlattı. Hukuken alamaz.
0: İstifa etmeden alamaz. Ya babacığım bundan önce Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi. Onların döneminde de aynı statü vardı.
1: Yoktu.
0: Nasıl yoktu?
1: Değişti.
0: Ne zaman değişti ya? Olur mu abi istifa etmeden alamıyordun.
1: Şu an
0: hatta Demirören istifa mektuplarını en başta alıp cebine koydu diye haberler vardı. Devreye sokmak için. Başkanın ağırlığı olsa alır. Demek ki Hacı Osmanoğlu'nun ağırlığı yok.
1: Sen daha
0: veya umurunda değil tadını çıkarıyor
1: koltuğu. Daha önceki federasyonlarda hizmet sözleşmesi diye bir şey duydun mu?
0: Duymadım.
1: Ferhat Gündoğdu'da duydun mu? 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını.
0: Kim yapmış ya bu garanti sözleşmeyi Ferhat Gündoğdu'ya? Ne özelliği var abi Ferhat Gündoğdu'nun?
1: 3 sene önce kim vardı?
0: O zaman ben şunu söylüyorum.
1: Kim vardı?
0: Nihat Özdemir mi?
1: Büyük ekşi.
0: Büyük ekşi mi yaptı?
1: Ha, o zamandan gelme. Peki Ferhat Gündoğdu'nun kaç federasyon yönetimi görevden aldığını değiştirdiğini
0: Mehmet
1: biliyor musun?
0: Büyükekşi, 4. O zaman Mehmet Büyükekşi'nin devamı Ferhat Gündoğdu.
1: Evet.
0: O zihniyetin devamı.
1: He, oradan eyvah mı bağladın konuyu?
0: Nereden bağlayayım abi sana? Sen dedin Mehmet Büyükekşi yaptı bu sözleşmeyi
1: diye. Kim yaptı abi falan diye. Dikkat etmedin mi o zaman?
0: Hiç etmedim.
1: Neyle
0: abi.
1: Neyle ilgileniyordun o zaman?
0: Ben abi tatil planları yapıyordum. Demek ki
1: senin
0: Mehmet...
1: Nasıl kaçar? Senin gibi birinin nasıl gözden kaçar?
0: Bak o çok güzel bir şey söylüyorum. Mehmet Büyükekşi mi yaptı o hizmet sözleşmesini?
1: Evet.
0: 3 yıl önce. O zaman bu Ferhat Gündoğdu Mehmet Büyükekşi'nin devamı. Çok hadi, da belli oluyor zaten.
1: Bugünkü yayının konusu belli mi oldu?
0: Belli oldu abi.
1: Hadi.
0: Mehmet Büyükekşi onun devamı o zaman abi.
1: Bir çıkma yaparsın kardeşine de.
0: Tamam. Abi. Kahveler bende bir dakika.
1: Hadi tamam.
0: Bir dakika programda da kahveler bende.
1: Bak diyor ki Doğan abi seni çok seviyoruz ama salı günleri sana uyuduğumu söylüyorlar büyük ihtimalle ya da senin kışkırtmaların ne diyecekmişiz?
0: Bana da seni şey kışkırtıyor
1: salı
0: diyorlar.
1: Salı günleri saçmalıyorsunuz demişler. Boş konuşuyorsunuz demişler. Ahmet Konan söyler misin? Samet'e kırmızı kartı neden verilmedi?
0: Konuştuk.
1: O yanındaki arkadaş zannımca spor yorumcusu statün değiştiğini ya da değişmediğini bilmeyecek kadar da ne bileyim ben takip mi etmiyor demiş. Geçen sezon Talişka'nın Göztepe deplasmanında Cenk'in kazandığı penaltıyı atamadığını hatırlarsın. Cenk'in Osimhen'in aldığı penaltının aynısını aldığını neden söylemediniz? Dodo Silivri Denizi tamam da diğer yerler sıkıntı çıkartır soğuk oralar biraz diye devam etmiş. Osimhen'in yaptığına penaltı almak denir Talişka yapınca niye sessiz kalıyorsunuz demiş. Kerem ne olacak Kerem? Onu bir anlatsana demiş sana.
0: Sevgili Bursa plakalı araçlar. Kuzey Ege size yakın. Tatile genelde oraya gidiyorsunuz. Abi giderken de gelirken de. Neden sol şeridi kapatıyorsunuz ya?
1: He 16 plakalılar neden 90'la soldan gidiyorsunuz?
0: Abi sorma ya. 16 plakalı arkadaşlarımızın çoğu sol şeridi kapatıyor abi. İzin vermiyorlar. Sağından geçmeye çalışınca da gaza basıyorlar abi. Neden böyle yapıyorsunuz?
1: Bak trafikte en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Hangi plakayı geçtim gördüğünde
0: 41
1: muhatap
0: 41
1: olması
0: mi diyorlar?
1: Ağırlıklı 41 derler.
0: Baba ben 16
1: teşekkür ederim.
0: Ben Ege'den geçerken o Karacabey, Maracabey oralardan abi 16 plakalı araçlarda
1: benim için,
0: problem
1: benim
0: yaşıyorum.
1: Plaka vardır.
0: Hangileri?
1: 2 plaka. 54 ve 10. Benim için en sıkıntı.
0: Balıkesir
1: ve Sakarya.
0: 10 Balıkesir mi?
1: Evet.
0: Balıkesirlilerin neli var ya?
1: Bak Balıkesirli tarladan bir çıkar. Nasıl çıktığını anlamaz. O şey Toros var ya Toros. Station Toros var ben... ya bak. Onunla bir çıkışı vardır. Bir de tersten gelir bak. Böyle E5 kenarında tersten gelir. Oradan hemen köyden çıkıp
0: vallahi
1: tarlaya doğru gitmek için. Bir de radar gibi sağda niye durur ki?
0: Bak, ben o bir sağda şey yaşadım. Bir şey yaşadım. Burada bilenler varsa yazsın. Çözemedim. Hatta biz 1, 2, 4 araba gittik. Bu sene Sarımsaklı'ya komşular hep beraber. Hepimiz Fenerbahçeliydik bu arada. İyi denk geldi. Gerçi orada aramıza bir tane Galatasaraylı doktor.
1: Bu ne deplasman türbünü
0: arkadaşın arkadaşı Galatasaraylı doktor arkadaş geldi aramıza katıldı ama neyse o son gün geldi. Çok muhatap olmadım zaten. Giderken şöyle bir şey yaşadım ben. Solda gidiyorum. 140 ya müsaade. 140 da gidiyorum. Aşmıyorum. Şeyde İzmir otobanında.
1: %10'u eklemişsindir sen onu. 152 yapmışsın.
0: Yok 140 falan. Evet. Yani 145 diyelim. Evet. Karacabey'den Susurlu'ya doğru gidiyorum. Abi iki tane araba.
1: Eski yoldan.
0: Mevcut yoldan.
1: Mevcut Kuzey Marmara üzeri yeni otoban. İzmir otobanı.
0: Güzel orası ya. Güzel, hoş oluyor. 3-4 şerit falan. Gidiyorum abi. Önümde iki tane araba bizim gibi peş peşe gidiyorlar. Ama biz artık dağıldık. Ben şunu dedim bakın. Yollarda en tehlikeli şey birlikte gitmeye çalışmaktır. Gidelim dedim. Bir tane nokta bulalım. X oksijende duralım. Ben dedim birlikte gitmem. Strese giriyorum. Anksiyetem tutuyor dedim. Tamam mı?
1: Evet.
0: Herkes dedim dağılsın yolda. Çünkü ben onu bir kere yaşadım. Çok zor bir şey o beraber.
1: Senin şöyle bir cümle kurman. Birlikte gitmem strese sokarım ben sizi diye.
0: Neyse. Evet. Önümde iki tane araba birlikte gidiyor. Sol şeridi kapatmışlar. 130'da falan gidiyorlar. Ben 142 ile falan gidiyorum tamam mı? Yol istedim arkasındakinden. Dörtlüğü yaktı. Dedim herhalde sorun var. Yavaşladım. Baktım sorun morun yok. İkisi de önlü arkalı kapatmışlar gidiyorlar. Neyse sağına geçtim. Anlayınca mevzuyu. İkisinin arasındaki boşluğa girdim. Bu sefer onun önündekine selektör yaptım. Yani aç da gidelim daha. Tamam mı? O da dörtlüğü yaktı. Dedim herhalde bunda sorun var. Şimdi dörtlüğü yakmak önemli bir şey. Yine yavaşladım. Gittik 5 dakika. Hiçbir şey yok. Babacığım geçsene sağa. Bu sefer kornaya bastım abi. Daha çok selektör. Tak tak tak tak tak. attı kendini sağa. Ben de normal 145'le 144'le gittim geçtim. Geçerken de kafayı bana hani böyle sol tarafa bakarsın ya böyle kızgın bir şekilde tepki koyarsın böyle yanından geçerken falan. Bana niye bunlar dörtlü yaktı da sağa geçmediler, ısrarla orada kaldılar daha düşük hızda mesela, anlamadım ben. İkisi birden. Ya orası babanızın malı mı abi? Babanızın malı mı? 140'la gidilecek yerde 120 ile 125'le gidiyorsun ve dörtlü yakıyorsun, bir şey varmış gibi, bir şey de yok ortada. Niye böyle yapmış olabilirler?
1: Hani sol şeritte daha çok böyle şey gibi düşün, hani senede bir kere

0: kabul etmem. Hakkını da yedirtmem kamyoncuların.
1: Tamam,
0: kamyoncular ve tırcılar trafiğin melekleridir. Ben sana söyleyeyim. En büyük hatayı onlar yapacak diye korku yaşatan.
1: Bravo.
0: Küçük arabalar onları bravo, bu hale sokar.
1: Bravo. Yani. Bravo. Ben de onu söyleyeceğim. Şimdi abi, ben sol şeritten gitmek istemiyorum. Çünkü sol şerit belli bir stresi, belli bir hızı gerektiriyor. Ve sollama şerididir sol şerit. Orta şeritten gideceğim ve yol 4 şeritli abi. İzmir otobanında. Ya babacığım, orta şerit olarak solun hemen yanındakini kabul ediyorsun. 140'la gidilen yerde 90'la gidiyorsun ya. Ya babacığım, kendini bir sağa ya da en sağa atsana. Tırcı, boş tırlar ya da boş kamyonlar en sağdan gitmek zorunda değil. 4 şeritli yollarda. Oralardan sollama yapabilirler. Abi sen 90'la gidiyorsun. Bırak tırcıyı, kamyonu, beni bile rahatsız ediyorsun. Ya 140'la gidilen yerde orta şeritten 90'la gitmek, orta şerit babanın malı mı ya? Ya Türkiye'de şerit problemi var abi. Vallahi şerit problemi var. Soldan gitmeye çalışıyorsun, dörtlüğü yakıyor.
0: Değerli,
1: orta şeritten gidiyorsun 90'la gidiyor.
0: Şu konuyu çözsek,
1: biz nasıl gideceğiz abi?
0: Bir ülkede yaşıyor olacağız şu an. Sadece tek sorunumuz sağ şerit,
1: bak,
0: sol
1: Türkiye'de,
0: şerit, orta şerit.
1: Türkiye'de iki tane sorun var. Biri Ferhat Gündoğdu sorunu, biri İzmir otobanında şerit sorunu abi. Çok strese girdim ben ya. Benim anksiyetem tuttu.
0: Bunun solla sağla bir ilgisi yok. Orta şerit en iyisidir. Bak, ben Türkiye'de akan en iyi şerit sağ şerittir.
1: Abi gidemiyoruz.
0: Solu geçmeyin. Hızlı gitmek istiyorsanız sağdan gidin. Bak,
1: abi gidemiyoruz ya. Gidemiyor. Yol var, gidemiyoruz abi. Hakikaten büyük sıkıntı ya.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Artık sarımsaklı konusunu konuşmayabilir miyiz? Açmazsın değil mi bir daha? Var mı böyle sakladığın
1: jet
0: bir tane daha
1: bindim,
0: bir şey? He. Çünkü hani sarımsaklı belediyesi bu kadar konuşmadı. Seneye bedava mı getirmeye çalışıyorsun tatili? Ne yapıyorsan artık. Sonra bir şey daha söyleyeceksen söyle sarımsaklı ile ilgili.
1: Abi sarımsaklı da jet ski'ye bindim.
0: Evet.
1: Abi müthiş bir şey. Tabii güvenlik önlemleri dahilinde. Müthiş bir şey.
0: Yani etrafı mı kapattılar sen binerken? Güvenlik önlemleri dahilinde dediğin
1: arkadan ne? Arkadan bir tane tekne çıktı. Bir de öbür jet ski kiralayacaklardı. Ben bindiğim için vazgeçmediler. Yetkili biri bindi. Sağdan soldan kontrol altına aldılar.
0: Aldılar seni.
1: Sarımsaklı güzel ya. Bu sene her sene abi Dalyan'ı konuşuyoruz. Fethiye'yi konu. Bu sene sarımsaklıyı konuşalım abi.
0: Ben ucuz tatil yapıyorum diyen oradan Cunda'ya geçtim. Jet ski'ye de bindim. Parasayı Dink'te yaptım. Otobandan gittik. Ya, en pahalısından geçtik. Köprüden bir gittik, döndük, bir daha geçtik. Bak, bir daha geçtik. Geçene kadar da ya dayı dedik falan diye hepsini
1: bak sorun. Motora binmem. Kayak yapmam. Parasailing paraşüt değil mi?
0: He,
1: Baba Dağ'da falan.
0: Evet.
1: Hayatta paraşüte falan binmem.
0: Yamaç paraşütü yapmam.
1: Hayatta
0: senle
1: yapmam.
0: Senle beraber.
1: Hayatta
0: İkimiz
1: yapmam.
0: İkimiz tek paraşütte.
1: Delim öptü beni ya. Ne işin var
0: sen
1: abi?
0: Sen Koca Espor diye bağırtayım.
1: Ben Baba Dağ'dan.
0: Sen biliyor musun o videoyu seyrettin mi? Koca Espor şampiyon diye.
1: Kimi bağırtırıyor onu?
0: Öndeki beni müşteri Koca Espor. Şampiyon Koca Espor diye.
1: Ben orada gerekli meditasyonu yapar. Kendime her şeyi hazırlar. Fenerbahçe dışında da bağırmaya. Ben mesela o Baba Dağ'dan hayatta koşa koşa kendimi o boşluğa bırakmam abi. Motora binmem abi. Kayak yapmam. Böyle çılgınlıklara gerek yok abi. Türkiye'deki kazaların yarısı motor sebepli, biliyor musun? Motor var içinde. Dün haberlerde dinledim. Motorcu arkadaşlar, bu işi gerçekten temiz usulüyle, kuralıyla yapanları da zor duruma düşürüyorsunuz. Zınk zınk her taraftan çıkmaya gerek yok ya. Bak, dün bir uzmanı dinledim haber bülteninde. Muhtemelen bununla ilgili kamuoyu oluşuyor. Herhalde motorcularla alakalı bir kanun çalışması falan mı olacak? Bu işler böyle başlar. Türkiye'deki trafik kazalarının yarısında motorcular var, biliyor musun? İçinde var, hatalı ya da hatasız varlar.
0: Greenwood transferinde yolsuzluk varsa ceza yolda diyebilir misin? Leao transferinde yolsuzluk var mı? Ceza yolda diyebilir misin? İkisini örnek vermişler bak. Hemen oraya bağlama konu diye. Şimdi de akıllı dinleyici onu öyle şekilde yazmış.
1: Ne demiş?
0: Diyor ki Greenwood transferinde yolsuzluk var mı? Leao transferinde rakamlar açıklandığı gibi mi? UEFA bu konuda bir yaptırım
1: şimdi
0: uygulayabilir mi?
1: Şimdi anladığım kadarıyla
0: şey
1: evet. Necati Ateş öyle yazıyorlar. Herhalde televizyondaki programda Greenwood'la ilgili öyle değil böyle demiş. Halbuki Fransa'daki haberler de Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamlarla aynı.
0: Bu arada bir belge paylaşılmış. Belgede avro yazıyor, fark ettin mi?
1: Tamam işte, o belge demek ki doğru bir belge değil o zaman.
0: Avro diye bir şey
1: yazabilir.
0: Dolayısıyla
1: Greenwood'da böyle bir sıkıntı yok.
0: Fransızca bir belgede avro yazıyor.
1: Avro yazar mı yani? Yani Necati Ateş böyle bir belge paylaştıysa bunun açıklamasını yapmalı, hesabını vermeli. Greenwood'la ilgili.
0: Bu arada Necati Ateş de Abdülkerim Durmaz biliyorsun
1: tartıştı. Yaptı. Abdülkerim şimdi, abi cevabını verdi.
0: Cevabı verdi ama belgeye dayalı vermedi. Necati belgeye dayalı
1: hangi
0: konuşuyormuş.
1: Hangi belge? Avro yazıyor
0: yaptı.
1: Diyorsun. İşte, Fransızca belgede avro yazar mı ya?
0: Orada o da o şekilde bir mutlaka bir kıyas yaparak devam etti ya. Bunun mutlaka bir karşılığı çıkacaktır. Tamam. Ya bu tartışma.

0: Tartışmanın ciddiyetini kulüpler yapmıyorsa biz bu tartışmaya sen ben diye devam ederiz. Ali Naci Murat diye devam ederiz. Bülent Uslu Ahmet Ercanlar diye devam eder, anladın mı? Bunlar böyle gider. Ya kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, masak, federasyon bilmem ne devreye girmiyorsa senin benim gık söyleme hakkımız yok.
1: Ben başka bir yerden bakacağım zaten. Ben Galatasaray'ın muhasebeciliğini de yapmayacağım ayrıca. Sen bana Greenwood'la Lea'yı sordun ya, biri yazmış. Şimdi Greenwood'da bir kere hiçbir şey yok. Böyle bir iddia bile yok. Necati Ateş bir şey ortaya koydu. Arkası gelmedi.
0: Tamam.
1: Zaten Fransız medyasında da çıkan haberler işin 39 milyon euroya bittiğine dönük olarak. Leao konusunda maaşıyla ilgili bazı iddialar var. Bu iddiaları da Galatasaray medyasının kendisi koyuyor. Galatasaray 10 açıkladı. Ali Naci ne diyor? 15 mi 17 mi ne diyor, değil mi? Bu imaj haklarıyla falan. Varsa Galatasaray'da bu tartışma var. Ben yorumumu söyleyeyim. Ben bu tartışmaya da girmem. Galatasaray oyuncuya ekstra imaj hakkıyla yasal bir şekilde bir para verip kulübünden çıkan parayı kapı açıklıyorsa bana ne ya? Sen de yap. Bunlara gerek yok. Fenerbahçelere sesleniyorum. Boş verin abi. Bir kere senin topçunla ilgili böyle bir tartışma da yok. Artı tartışma olan Leao ile ilgili de girme bu topa. Ne gerek var? Adam işi çözmüş. Zaten şöyle bir şey var abi, bak. Kerem'de sıkıntı niye yaşandı? Kerem'in maaşının büyük bölümünü imaj hakkıyla veriyorlardı. UEFA gelip diyor ki kardeşim diyor, bunun diyor kuralı var. Yarısından 1 euro fazlasını kulüp verecek. Yarısından en az 1 euro azını dışarıdan imaj hakkı yapabilirsin. Buna döndürdüler. Sorun bitti. Galatasaray de Leao'yu böyle yapmış. Bitti gitti. Bana ne abi?
0: Yalnız Leao'nun transfer olmasına en çok sevinen kim?
1: Benim.
0: Sporting Lisbon.
1: Niye?
0: Sporting Lisbon'a şu an 21 milyon 89 civarında 21.89 milyon euro kazandırdı. Çünkü yetiştirme bedeli olarak aldı.
1: Oo, kaç paraya aldı ki Galatasaray zaten onu?
0: Hayır, bu zamana kadar Leao'dan oraya gitti buraya gitti falan ya. Sporting Lisbon'a 21.89 milyon euro kazandırmış. Bu arada Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao altyapısından yetişti diye bir anda kazanmamış. Nereden çıkıyor? Sözleşmesini tek taraflı feshedip Lille imza attı. Lille, Milan'ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting'e para verdi. Öbür taraftan Galatasaray aldı. O derken bu kadar para ortaya çıkıyor yani. Bir anda değil ama.
1: Abi kapı çalıyor.
0: Çalmaz.
1: Kapı çalıyor.
0: Aa, geldi. Rashford geldi.
1: Fofana'm.
0: Fofana mı geldi?
1: Fofana'm benim. Hoş geldin. Bu akşam Avrupa'da transfer mi kapanıyor? Arkasından Fenerbahçe için fırsat transferi mi oluyorsun? Fofonam benim. Bu akşamdan sonra teklif bekleyelim mi? Sen de mi bekliyorsun? Canım, 23 yaş altı yıldızım benim. Rashford mı? Boş ver Rashford'ı. Bu akşam gece yarısı Avrupa'da transfer kapanacak Baba Lig'lerde. Fofona'yı da kimse alamayacak. Ve Fenerbahçe Lyon'la ilk defa resmi temaslara başlayacak. Fenerbahçe'de ana hedef şu anda Fofana. Verdim flaşı. Abi telefon mu alacağım?
0: Peki. Hayır. Talişka'yı konuşacağım ama reklama gitmem gerekiyor. Saat başı yapalım. Bir nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Ondan sonra telefonda açarız. Mesajları da ben patır patır okumaya çalışırım sana.
1: Bugün biraz 15 dakika erken biraz bitiririz değil mi?
0: Beşiktaş'ı konuşmak isterim lazım seninle.
1: Tamam,
0: gerçekten.
1: Beşiktaş'ta konuşalım.
0: Biraz oyuncu anlamında konuşmak isterim. Teknik adam dokunuşu anlamında tamam konuşmak isterim. Diğer taraftan Trabzonspor'u gene dile getirdik, anlattık ama üzerinden bir daha bir geçmek isterim.
1: Bir anons yapayım ben de o zaman. Lütfen. Reklamdan sonra dolu dolu devam ediyoruz. Saat 12.30'da kurumumuzun diğer mecrası Sansürsüz Futbol YouTube kanalında sevgili Muzaffer Can Bedir'le canlı yayındayım. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında konuşacağız. Birazdan da buradayız.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
6: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısında yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov, 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexey'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexey annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takımı alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da

0: oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Honanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha 1 Eylül yeni bir başlangıç olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Ahmet Konaç'la beraberiz. Dünkü ligin 3. haftasının kapanış mücadelelerinde Ahmet Sportif Faaliyetler'in Trabzon'u kendi sahasında 2-1'le geçtiğini, Beşiktaş'ın İnönü'de Çorum karşısında 6-2'lik bir galibiyet aldığını da eklemiştik. Programın başında söylemiştik ki ligin ilk 2 maçında Eyüp ve Alanya karşısında sadece 1 gol bulan Beşiktaş'ın en çok golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu haftalarca dile getirmiştik. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle beraber büyük bir gol iştahıyla oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforsuz olunca da bunu başarmak zor oluyordu. Vlahovic gibi bir golcüyle ise hele hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlarda imza atabilirsiniz böyle skorlara. Burada hemen bir Mario Gomez benzetmesi yapmak da zaten o beklentinin, hasret kalmanın getirdiği bir heyecan gibi gözükebilir. Önünde bir derbi var. Bunun için en önemli ölçü sayılabilecek maçlardan birine çıkacak. Beşiktaş, Italiano içinde ilk derbisi, hedefi 3 puan diye adlandırıyor. İsmail Hoca'nın derbi performanslarına bakınca oynattığı futbol ve Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı oyun üzerinden gidersek derbi haftasını bir hafta boyunca uzun uza diye konuşacağız. Hep beraber yaşayacağız ama şu gerçekle de karşı karşıyayız. Bunu yerli ve yabancı teknik adamların hepsi söylüyor. İnşallah daha az hakem hatalarıyla bu ligi tamamlarız beklentisine girmiş durumda. Tutunacakları dal, sığınacakları liman mı olacak hakemler? Yoksa bunun bir çözümü ocağa kadar öyle veya böyle bulunacak mı? Hatta şöyle iddialarda bulunanlar var. Bu maçta olmayacak ama ilk Galatasaray-Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında bir yabancı hakemin tekrar gündeme gelebilme ihtimalini sen ne kadar sıcak buluyorsun?
2: Valla 5 tane soruyu birden sordun abi, her zamanki Doğan Öncel gibi. Ben o zaman istediğim yerden başlayayım.
1: Ben gidiyorum zaten, o yüzden şey yaptım, teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da kulüpsel olarak, yönetimsel olarak adaletli hakem olsun talebindeki samimiyetlerinden ben eminim bu maç öncesi. İki tarafta hakemin konuşulmasını istemiyor. Ama mesela bir Galatasaray maçı olsa Galatasaray'dan emin olmam. Çünkü Galatasaray'da genel beklenti bizim lehimize daha çok takdir hakları olsun. Bak bunu yemin ederim sana, kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Galatasaray'ın genel beklentisi bu. Böyle bakıyorlar hayata. Galatasaray yönetimi olarak diyorum. Takdir hakları bize ağır bassın. Çünkü konuşmaları, yaşanan pozisyon sayıları hepsi ortada. Ama ben Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın samimiyetinden eminim. Gerçekten ortada bir hakem olsun, futbol konuşulsun noktasındaki samimiyetinden eminim. Ama yine de hakem konuşulabilir. Beşiktaş'ın Alanya maçı kaç kaç bitti abi?
1: 2-1.
2: Yenildi değil mi? Hı hı. O maçın ardından Çorum maçını böyle güzel, farklı, evinde Vlahovic'in hat-trick yaptığı bir maçla geçirmesi Fenerbahçe maçı öncesi özgüvenini yükseltti. Eğer bu maç 2-1, 1-0 gibi sorunlu bir skor ve sorunlu bir oyunla kazanılsaydı Alanya maçının olumsuz etkisiyle birleşir ve bu özgüven patlaması
1: oradan
2: yaşanmazdı.
1: Oradan 1-0 yendi Alanya galiba.
2: Tamam peki, yenildi yani. Çorum maçı
1: 1-0 mı? 1-0 galiba.
2: Önemli değil, yenildi. Çorum maçının hem iyi futbol hem de bol skor, bir de Vlahovic'in hat-trick ile tamamlanması Beşiktaş'ı kendine getirdi. Ben mesela Alanya'da bıraktığım Beşiktaş'ı bu kadar ciddiye almıyordum. Ama şimdi daha da ciddiye alıyorum. Niye? Bir pansuman yaptı. Daha özgüvenli geliyorlar ve coşkulu oynuyorlar. Fakat Fenerbahçe'yi derbide bir adım önde görüyorum. Neden? Her ne kadar Gençler Birliği maçını kaybetse de oradaki pozisyon sayısı, hakem faciasına rağmen, rotasyonlu kadrosuna rağmen ortaya koyduğu pozisyon sayısı, 6 tane eleme turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne, üstelik Fransa'da Lyon maçında girebilmesi, son maçtaki performansı, oyununun Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yerden yere vurulsa da, bazıları İsmail Kartal ezikliği yaşadığı için bu kadar İsmail Kartal'ı yerden yere vuruyorlar, daha derli toplu gösteriyor bana Beşiktaş'tan oyun olarak Fenerbahçe'yi. Üstelik bu öncesinde bir maç daha oynanmayan, yani araya bir Avrupa maçı sıkışmadı şu anda. Fenerbahçe'nin...
1: Ya bu olgunluktan mı kaynaklanıyor derli toplu dediğin? Tecrübeden mi kaynaklanıyor ya da yaştan mı kaynaklanıyor?
2: Yok, hocadan tecrübeden de kaynaklanıyor, hocadan da kaynaklanıyor. Hoca bu kadar yerden yere vurulacak bir hoca değil. Sene 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Her kötü şeyde İsmail Kartal'ı aleyhine tweet atıp İsmail Kartal yazan bazı muhabir arkadaşlar, Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan İsmail Kartal'ın adını geçirmeden Fenerbahçe'yi tebrik ettiler. Olgunluğun bir sebebi de o, bir sebebi de kadro. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim burada bunu söylemem Beşiktaş'ı uyandırmaz. Kimse bana şimdi Ahmet Beşiktaş'a ne malzeme veriyorsun deme. Koskoca Beşiktaş yani hocası, kulübü bunu bilmeyecek mi? Fenerbahçe'nin Lyon'daki mücadelesine şapka çıkarıyorum. Ama Lyon'da Fonseca da büyük bir hata yaptı. Beşiktaş bunu yapmayacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin avantajı, olgunluğu, dezavantajı ne? Yaş ortalaması. Lyon'un avantajı neydi? Dinamizmi. Burada mesela tık tık tık pır pır geldiler. Orada ilk maç 1-1 bittiği için, o Greenwood'un golü Kadıköy'de o yüzden çok değerli. 1-1 bittiği için, kazanmak zorunda oldukları için, 65-70 bin kişilik Lyon stadı da dolu olduğu için, ilk maçtan ötürü de Fransız medyası bu Fenerbahçe'de bir şey yok canım falan filan diye yazdıkları için, tamam mı? Böyle bir gaza geldiler. Ve Fenerbahçe'ye karşı hücum oynamaya çıktılar. Ama oynayamadılar. Fonseca hazırlayamamış. 5. 6. dakikadan sonra Fonseca'nın da bence talimatıyla kontrollü oyuna geçtiler. Kontrollü oyuna geçince Fenerbahçe'nin dezavantajı yaşlılığı, avantajı olgunluğa döndü. Momentumu Fenerbahçe aldı. Kontrolü aldı.
3: Muriç'e ilk yarım saatte de 2-0'lık bir üstünlük sağladı.
2: Ve artık
3: zaten
2: santraforlu oyun oynadığı için, Talisca'ya bu yüzden gerek yok. Yılların Taliskacısı olarak söylüyorum. Her yüksek top tehlike oldu. Bak, yükseldi topa, vurdu kafayı Muriç. Dönen topa vurdu, gol. Yani Fenerbahçe'ye karşı Fonseca hızlı oyunu devam ettirmeliydi. Tek şansı buydu. Ama yavaşlayınca...
3: Lyon'un 3. bölgesi mi, Beşiktaş'ın 3. bölgesi mi?
2: Beşiktaş'ın 3. bölgesi. Şimdi burada yalnız Kadıköy'de olacak maç. Ben sizin hocanın adı neydi, İtalyano? Çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı Fonseca'nın yaptığı hatayı yapmayıp 90 dakika hücum mu oynayacak? Tek şansları bu Fenerbahçe avlamanın. Ki Fenerbahçe'nin de buna antitezleri olacaktır. Ya da lan deplasmanda oynuyorum, son maçımı da kazandım, beraberlik de iyidir deyip kontrollü mü oynayacak? Eğer kontrollü oynarsa Fenerbahçe %100 favori. Hücum oynarsa Semedo'nun, Şikrinyar'ın özellikle yorgunluklarının üzerine giderse...
3: Kontrollü oynama gibi bir durumu söz konusu olmaz. Çünkü tamam, tutsam bağlamaz diyebileceğin tamam, oyuncular var. Kontrollü oyunda Salih belki biraz daha ön plana çıkabilir. Kontrollü oyunda Guendouzi ve Kante ön plana çıkabilir ama... Hı-hı. Orta saha mücadelesi anlamında sende Kante, Guendouzi ve sonrası kim olduğu belli değil. Çünkü sen onun kararını veremiyorsun. Beşiktaş'a karşı İsmail mi olmalı? Tamam. Asensio mu olmalı falan diyorsun. Benim zaten belli. Salih, Orkun, Olaytan şeklinde görüyorsun. Çıkışları görüyorsun. Topu rakibe kaptırdığında siz baskıyı görüyorsun.
2: Olaytan gibi. Ne oynuyor tam olarak? 8 mi?
3: Yani aslında yalancı 10 numara gibi oynuyor biraz. Yani 2-6... Trossard zaman zaman kaçıyor, zaman zaman oraya başka.
2: 10 numara kim Beşiktaş'ta?
3: Yani Olaytan gibi gözüküyor şu an aslında.
2: Salih, Orkun 2-6 numara. 6 olarak mı görüyorsun ikisini?
3: Aslında Orkun 8 gibi oynuyor. Daha öne doğru. İşte çünkü o yüzden, Salih arkasını toparlıyor. Tamam.
2: Hem Orkun hem Olaytan.
3: Mesela Salih'in dünkü oyunu çok böyle kahraman gibi gözükmese de maçın kaderini belirleyen oyundu.
2: Zaten Orkun ve Olaytan gibi iki tane öne oynayan orta saha varsa arkayı toplayan oyuncu daha kıymetlidir. Kahraman olarak gözükmemesine rağmen senin gibi futboldan anlayan insanların onu tespiti de takdir eder.
3: Sende nasıl Kante bu yaşına rağmen, evet, 22-23 yaşındaki oyuncu performansı veriyorsa Salih de aynısını veriyor. O yüzden
2: şimdi
3: söylüyorum.
2: Salih ile Kante'yi bence kıyaslamayalım.
3: Hayır,
2: da
3: maç içerisindeki yine de verdiği rol anlamında, evet, söylüyorum bunu. Şimdi, kıyas anlamında söylemem.
2: Yalnız burada böyle şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin lehine, Galatasaray Beşiktaş'ın aleyhine. Şimdi evet, Fenerbahçe yaş ortalaması olarak hızlı oynayan takımlara karşı zorlanıyor değil mi? Fakat bunu Fenerbahçe bir de şundan yaşadı. 2 günde bir maç oynadı Fenerbahçe sürekli. Bak, Samsun'dan sonra Beşiktaş'a kadar Fenerbahçe maç oynamıyor. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Semedo'nun dinleneceği bir hafta olacak. Dolayısıyla Beşiktaş hücum oynadığında bunlar dinlendiği için tecrübeleriyle topu daha hızlı orta sahaya taşırlarsa Beşiktaş'ın arkasındaki boşluklara Oğuz, Muriç, Greenwood rahatlıkla girer abi. Bence gollü bir maç olacak. Yani iki taraftan da en az bir gol bekliyorum. Bence böyle 3-4 gollü bir maç olacak diye bekliyorum. Çok güzel bir maç olacak. Hakem öne çıkmaz inşallah. Umarım düzgün bir hakem olur ama düzgün bir hakem de adaletli bir hakem de.
1: Hakem zaten açıklandıktan sonra başlayacak her şey. Vay efendim daha önceki maçlarda bunları yaptı. Bunu mu atadın şunu mu yaptın diye. Tabii bir taraftan genç oyunculara da bakarsan Fenerbahçe maçlarında bir 15 dakikalık performansıyla bir Redmond'ı hatırlatırım. Kerni'yi hatırlatırım. Kanat üzerinden gelişlerinde. Tabii o dönemdeki savunma anlayışında kimler vardı onları da kıyaslamak gerekir bir anda ama. Defans arkasına atılan toplarda yaşanılan sıkıntılar nasıl Lyon maçında belli olduysa Fenerbahçe'de. Burada da dün Trossard'ın gerçekten eğer biraz rahat oynadığında neler yapabileceğini daha net gördü Beşiktaş taraftarı. Vlahovic'in aralara kaçışları çok tehlikeliydi. İstekli arzulu oynayışı tabii ki buradaki gaza gelişinden sonra Kadıköy derbisinde de çok farklı olacaktır. Kerni'nin biraz boş bırakıldığında yaşattığı tehlikeyi daha önce Kadıköy'deki maçlarda gördük ettik ama o da bir havaya girdi. İlham Fakılı'nın bile ardından bir takviye olarak oyuna girdiğinde dün neler yaptığını da attığı golle de gördük. Yani gollü maç olacağından eminim. Senin dediğin gibi.
2: Cihan Kamer açıklamalarda bulunuyor. Verebiliyor muyuz?
1: Verelim tabii ki. Hemen gidelim bakalım.
2: Sponsorluk anlaşmasında.
1: Oradan da mutlaka bir transfer haberi verecektir Cihan Kamer.
2: Dinleyelim abi.
1: Oradan bağlantımızı yapalım. Biz de Fenerbahçe'nin. Bu arada Fofana ile ilgili Arsenal şeyine bir bakabilir misin? Ona bir kontrol edeyim misin? Ben de ayarlayayım.
2: Kulüpler
1: hemen.
2: Anlaşmamış. Oyuncu gitmek istiyor. Belli değil.
1: Daha belli değil. Ama gelebilme ihtimali daha düşükmüş gibi gözüküyor evet. Diyorsun.
2: Fofana ile ilgili. Fofana gitmek istiyor Arsenal'e anlaşmış ama Lyon'la anlaşamıyor Arsenal. Bu geceye kadar anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin kucağına düşer bu transfer ve bir hamle yapacaklar.
1: Belki ona da bakacağız. Biz de hemen Cihan Bey'in konuşmalarına şöyle bir gidelim. Kimler var kimler yok Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Önder Fırat'ı görüyorum bu arada yönetim kurulu üyelerinden. Cabir Holding arasında yapılan bir sponsorluk anlaşması var. Biz de törene gidelim bakalım neler konuşuluyor.
4: Fenerbahçe ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle ben de Kıbrıs'ta meydana gelen bu elim deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu hadise bütün Fenerbahçe camiasını derinden üzdü. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, ailelerinin, yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm milletimizin başı sağ olsun. Bugün Cabir Holding'le önemli bir işbirliğine imza atıyoruz.

0: Ancak bizim için bu sponsor sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın anlamı çok daha ötesinde. Fenerbahçe'de yaptığımız her işin, attığımız her adımın tek bir amacı var. Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin yarıştığımız her branşta tek hedefi vardır, şampiyonluk. Sahada oyuncularımız bu hedef için ter dökerken bizlerin görevi de saha dışında Fenerbahçe'nin imkanlarını, marka değerini ve rekabet gücünü artırmaktır. Daha sağlam bir gelir yapısı ve ekonomi, daha değerli bir marka, daha rekabetçi bir takım ve bütün bunların sonucunda hedeflerimize ulaşan bir Fenerbahçe. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz. Fenerbahçemizin yalnızca bugünü değil, yarınlarını da güçlendirerek kulübümüze kalıcı değer yaratacak işbirlikleri kurmayı önemsiyoruz. Cabir Holding ile ilişkimiz bugün başlamıyor ve başlamadı. Holding bünyesinde yer alan MİK Akademi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın sponsorları arasında yerini aldı. Bugün ise bu birlikteliği erkek futbol A takımımıza taşıyoruz. Dahası Cabir Holding bu sezon Fenerbahçe'ye verdiği desteği 3 katına çıkardı. Bu bizim için sadece bir rakamsal büyüme ifade etmiyor. Bu şunu ifade ediyor: güven arttı, destek arttı ve Fenerbahçe'nin geleceğine duyulan inanç arttı. Anlaşmamız kapsamında Cabir Holding logosu futbol A takımımızın yurt içi müsabakalarında giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. 120 yıldır gururla taşıdığımız çubuklu, nesilden nesile aktarılan ve büyük Fenerbahçe mirasının en önemli sembollerinden birisidir. Tarihimizi, mücadelemizi, milyonların aidiyetini ve her dönemde büyük hedeflere duyduğumuz inancı temsil eder. Bu formanın olduğu yerde hedef küçülmez. Bu nedenle bizim için çubukluğun yanında yer almak da yalnızca bir sponsorluk görünürlüğü değildir. Bu formayı taşıyanların da, bu formanın yanında duranların da ortak noktası büyük hedeflere inanmaktır. Biz sponsorlarımızla ilişkilerimize de bu anlayışla bakıyoruz. Sadece logonun nerede yer aldığına değil, yapılan işbirliğinin ürettiği katma değeri önemsiyoruz ve ona bakıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bugününü değil, yarınını düşünüyoruz. Günü kurtaran değil, Fenerbahçe'mizin yarınını büyüten anlaşmalar yapmak istiyoruz. Cabir Holding ile bugün attığımız imzanın da uzun soluklu, karşılıklı değer üreten ve her geçen yıl daha da gelişen bir ortaklığın yeni bir adımı olmasını diliyorum. Fenerbahçe'ye duydukları güven için Cabir Holding ailesine, Sayın Cabir Uğur'a, Sayın Muhammed Uğur'a ve Sayın Tahsin Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yeni işbirliğimizin Fenerbahçe'ye ve Cabir Holding'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.
1: Yönetim kurulu üyemiz Sayın Önder Fırat'a teşekkür ediyoruz. Ve sözü yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyoruz. Buyurun efendim.
2: Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Cabir Holding'in değerli yönetimi, yöneticileri, bizi televizyonları başlarında izleyen çok değerli taraftarlarımız ve sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki Kıbrıs'ta meydana gelen Elim Deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Fenerbahçe 2,5 ay oldu biz seçimlerimiz biteli. Yaklaşık 3 ay oldu neredeyse. Bütün yönetim olarak canla başla kadromuzu oluşturmaya, sadece futbolla ilgili değil, basketbol, voleybol, tüm branşlarımızda kadrolarımızı oluşturup mücadelelerimize başladık. Ve çok şükür ki 18 yıl sonra Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti. Bütün burada biliyorsunuz bu kadro çalışmaları yapılırken tabii ki teknik açıdan, her açıdan bir değerlendirme yapılıyor. Ama ekonomisi çok önemli artık. Gerek futbol, gerek basketbol, bu ekonomiyi yaratmak, bu ekonomiyi oluşturmak öyle çok kolay değil. Eskisi gibi değil Türkiye. Türk futbolu ya da basketbolu, voleybolu eskisi gibi değil. Eskiden ben hep anlatırım arkadaşlara, 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almaya gittik. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni'ydi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar 11 milyon euro ikisinin değeri, 5,5 milyon euro, 5,5 milyon euro, 4 sene ödemeli. 750 bin euro, 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon, 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler, baktığınız zaman hakikaten çok kolay değil bu ekonomiyi yönetmek. Onun için bizim Cabir Holding gibi sponsorlar bizim açımızdan çok değerli. Hem maddi açıdan, hem yanımızda olduklarını göstermeleri açısından, hem bütün futbol sever, Fenerbahçeli iş adamlarımızın teşviki açısından çok önemli. Bakın bu sene bizim hakikaten sponsorlarımıza çok ihtiyacımız var. İş adamlarımıza çok ihtiyacımız var. Bu desteğe çok ihtiyacımız var. Çok güçlü bir kadro kurduk. Ve bu kurduğumuz kadroyla Allah'ın izniyle gerek Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Gerekse ligde şampiyonluk hedefiyle yolumuzu sürdürmek istiyoruz. Sadece futbolda değil, bütün branşlarda 120. yılda Fenerbahçe'mizi zirveye taşımayı hedefliyoruz. Onun için ben Cabir Holding'e, değerli dostuma bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek açısından. İnşallah bu hem kendi markalar açısından hem Fenerbahçe'miz açısından hayırlara vesile olur. Bu basın toplantımızda bugün bununla beraber ilk defa biraz sohbet etme imkanı bulacağız. Soru cevapları alacağız. Merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da cevaplandıracağız. Ama bunda önceliği de bizi hiç yalnız bırakmayan, devamlı arkamızda bizi takip eden, bütün kamplarımızda, maçlarımızda öncelik soru haklarını da sizlerle yapacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun diyorum.
1: Yönetim kurulumuz Sayın Cihan Kamer'e teşekkür ediyoruz. Hem kulübümüz hem Cabir Holding için büyük önem ve değer taşıyan bu kıymetli işbirliği anlaşmasının imzalarını atacağız. Buyurun.

0: diyoruz. Soru cevap bölümümüze geçelim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın hem kendilerini hem kurumlarını da tanıtmalarını rica edeceğiz. Emre Bey yardımcı olacak. Buyurun.
1: Erdem Akbaşal Spor. Benim sorum Cihan Bey olacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum anlaşmanın. Gelirlerden bahsettiniz. Gelirlerin aslında arttığını görüyoruz. Yani 3 aylık süreçte

0: Şampiyonlar Ligi katılımıyla beraber herkesin malumu 30 milyon euro gibi bir rakamı kazandı Fenerbahçe. Sidiki Şerif'in satışından elde edilen gelir var, 25 milyon euro gibi bir rakam. Birçok oyuncuyla yollarını ayırdı, maaş bütçesinde yer açtı Fenerbahçe. Yani herkesin de merak ettiği konuya bağlayacağım aslında. Transfer dönemi kapanıyor. İyi bir bütçesi var, iyi bir takımı var Fenerbahçe'nin. Takviye beklemeli mi Fenerbahçe taraftarı?
1: Evet, biliyorsunuz bizi bağlayan 10 artı 4 kuralımız var. Dolayısıyla 10 artı 4 kuralıyla 10 tane futbolcumuz zaten kadroda yerlerini aldılar. Aslında 4 tane genç oyuncu da tamamlandı. Fakat ben öncelikle biraz bu geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılar, yani bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelinceye bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bugün itibariyle Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. O da zaten bir ameliyat geçirecek bugün. Buna göre sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Biliyorsunuz transfer sezonu da zaten bu hafta itibariyle bitiyor. Avrupa'da bu gece bitiyor. Türkiye'de ayın 4'ünde ve işte diğer ülkelerde, bazı Orta Doğu ülkelerinde daha bir miktar daha sürecek. Dolayısıyla bizim 1-2 gün içerisinde yani Türkiye ayın 4'üne kadar genç 23-6 bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil. Gördünüz en son maçta Samsun Spor maçında yani bir Oğuz ön plana çıktı. Bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Ben ilk günden beri söylüyorum. Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu ve birinci hedefi başardık. İkinci hedefimiz ilk 16'ya kalabilmek. 24-16 ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Yani Avrupa'da sadece 16'ya kalalım, 24 değil. Daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ayrıca ekonomimizin hani o satışlardan ve UEFA'dan gelen paralarla bir miktar rahatladığını söylediniz ama şu gerçeği unutmayın. Bakın biz örnek olsun diye söylüyorum. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. Keza yani bütün gönderilen oyunculardan transfer taksitlerinin kalan kısımları ödenecek. Yani hakikaten dediğim gibi böyle bir kadroya sahip olmak, yani Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olabilmek için bizim harcamalarımız neredeyse Avrupa

0: Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında. Ama gelirlerimiz bir bakalım, karşılaştıralım. Avrupa'daki sponsorluk gelirleri, Avrupa'daki yayın gelirleri, Avrupa'daki stat gelirleri, bütün bu gelirleri kıyasladığımız zaman hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buyurun.
1: Az önce ayrılacak oyuncularla ilgili sayarken Talisca'yı saymadınız. Yani 11 oyuncu oluyor Talisca ile beraber, hani BK ve Osterwolde'yi de çıkardığımızda. Talisca'nın geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de sormak istiyorum. Şimdi Diego Carlos'u gönderirken 8 milyon euro ödeyeceğiz demiştiniz. Diego Carlos'un 2 yıllık sözleşmesi var. Kalan maaşını mı yoksa bonservisten kalan taksitini mi ödeyecek Fenerbahçe?
0: Bahsettiğim bedeller bonservisten kaynaklı kalan borçlar. Oyuncuların, yani oyuncular için yapılan fedakarlıkları burada daha anlatmıyorum. Onu zamanı gelince anlatacağız. Talisca'ya gelince, inşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
2: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını pardon, diliyorum. Biraz önce aslında kadro yapılanmasına dair kadrodan ayrılacak oyuncularla alakalı bütün bilgileri verdiniz. Bundan sonra tahmin ediyorum ki yapılacak takviye biraz daha U23 kontenjanına yönelik olacak. Fenerbahçe'nin 3 ayrı kulvarda yarışacağını düşünecek olursak, kadro derinliğinde özellikle şu an belki de merkez orta sahaya da defans bölgesinde belki de beklentiler var. Burada öncelik hangi bölge olacak?
0: Yani biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda, dediğim gibi, o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Evet, 3 günde bir maçlar olacak. Hakikaten kolay bir takvim değil ve Fenerbahçe kolay bir takvimden de gelmedi bu arada. Çok şükür bizi çok fazla sıkıntıya sokacak sakatlıklarımızı yaşamadık. Ama tabii ki bir Asensio'nun yokluğu çok önemli, çok değerli bizim için. Tabii ki eğer bir stoperlerimizde bir sıkıntı olsaydı onu yedeklememiştik henüz. Ama 3 günde bir maç temposu çok kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takımımız. Değerli bir takımımız var. Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok değerli oyuncularımız da var. Ama olursa 10 numara kanatlarda da oynayabilecek 10 numarayı arayışımız var. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak. Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum ben. Bugün kendisini davet ettik. En son konuşacağız ve Allah nasip ederse onlara da yolumuzu ayıracağız.
3: Ömer Çelik başlığı, Şafak Spor. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Benim sorum Muhammed Bey olacak. Az önce Cihan Bey de söyledi. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da ekonominin yönetmenin zor olduğunu ifade etti. Cabir Holding olarak diğer branşlar içinde bir sponsorluk düşünceniz var mı? Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler. Biz geçen sene erkek basketbol takımına sponsorluk, ama tabii futbol bizim için de bir tutku. Yani ben çocukluğumdan beri tribünün içindeyiz. Abim benden bir tık daha fanatiktir. Biz Fenerbahçe'nin bizi nerede görmek isterse orada hizmet etmeye, destek olmaya hazırız.
1: Muhammed Bey'e soracağım. Yani Cabir Holding açısından yani bu sponsorlukla ilgili en önemli hedefiniz nedir? Yani Fenerbahçe'nin geniş taraftar kitlesiyle nasıl bir marka iletişim kurmayı hedefliyorsunuz? Sayın Cihan Bey'e de yerli bir takviye olacak mı? Yabancı kontenjanı dolu Fenerbahçe'nin ama yerli bir oyuncu takviyesi var mı? Bazı isimler geçiyor. Yani isim vereyim mi burada bilmiyorum ama işte Can Uğur gibi, işte Alanya Spor'dan Ümit Aktağ gibi isimler de geçiyor takviye için. Neler söylemek istersiniz?
4: Benim soru kolay, ben hemen başlayayım. Fenerbahçe'nin marka algısı çok büyük. Bununla birlikte anılmak bile zaten Cabir Holding açısından ciddi katma değer oluşturacaktır. Biz bu işbirliklerinin geçen sene basketbol takımıyla Milk Akademi markamızda çok ciddi geri dönüşlerini aldık. Bu sene de inşallah artarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi Cabir Holding ile ilgili sorunuza da bir parça katkıda bulunayım müsaade ederseniz. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. 8 tane ülkeyle maçımız olacak. Yani Fenerbahçe formasını tüm dünya izliyor olacak. Fenerbahçe takımını tüm dünya izliyor olacak. Dolayısıyla sponsorluklarda dünyaya açılan markalarımızın da bunu değerlendiriyor olması lazım. Kaldı ki mesela Çobani Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Çünkü dünyaya açılan bir marka ve Çobani markasıyla oynayacağız biliyorsunuz yurt dışındaki maçlarımız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna YouTuber arkadaşlarımız, diğer sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı pozisyonuna kadar söyledim. Onunla ilgili Spor Toto başlamıştır. Biraz sonra bütün şeylerde, YouTuber kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi yerli, yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır.
5: Soru sormak isteyen başka basın mensubu arkadaşımız, buyurun.
0: Evet.
3: Ömer Çelikbaş, Yeni Şafak Spor. Tekrardan bir soru sormak istedim. Anlaşmanın mali detayları hakkında bilgi verecek misiniz? Bilgi alma şansımız var mı acaba? Çünkü az önce Önder Bey de desteğin 3 kat arttığını ifade etti. Teşekkür ederim.
4: Ben bu konuda kulüp zaten halka açık kulüp. Buradan yayınlanıyor bu rakamlar. Buradan söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, ben kapanışı yapmadan son taraftarlarımıza bir iki mesaj vermek istiyorum müsaadenizle. Bilindiği gibi önümüzde derbi maçımız var. Onun arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Zaten Hıncaviç dolacağını stadımızın biliyoruz çok şükür. Fakat Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum ve taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Sayın Başkanımız son 5 dakika içerisinde çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için. Aşırı üzüldü. Çünkü severiz, sevmeyiz, taraftarımızla ilgili bazı yanlış ilişkiler olmuştur değerli Samsun Başkanı ile ilgili ama netice itibariyle biz Samsun'da gayet güzel karşılandık. Gayet güzel de ağırlandık. Maçta 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Taraftarlarımıza bunu özellikle rica ediyoruz. Yani başkanımız bu konuda inanılmaz üzüldü ve inanılmaz kararlı. Küfür girmeyecek statlara. Coşkuyla destekleyeceğiz takımımızı. Hakikaten yani yaşadığımız bu süreç içerisinde Samandıra'ya gittiğim zaman bazı Türk arkadaşlarımıza, Çağlar da bunlardan bir tanesi. Çağlar'la ayrılışımızın bir sebebi de Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Yani biz taraftarlarımızdan

0: Stad'da 90 dakika boyunca pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Cabir Holding'e de tekrar teşekkür ediyorum.
1: Değerli sorular ve açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Hediye takdimimiz için sizleri masanın önüne davet ediyorum. Buyurun.
0: Formalarını.
1: Lütfen.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
5: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkürler, gayet iyiyiz. Hem Galatasaray kazandı hem de gerçekten Batrakov'dan sonra Galatasaray uzun süredir, tam 2 aydır üzerinde çalıştığı, yoğun mesai harcadığı Rafael Leao'yu da kadrosuna katmayı başardı. Tabii ki çok uzun süre Galatasaray camiasında Leao ile alakalı fikir ayrılıkları yaşanmış ve başkanın yakın çevresindeki bazı isimler, bunu Aydın da programı yaptığımızda söylemişti, evet. Nursun Özbek Leao'ya o paraları vermez diyordu. Nitekim de bir anlamda Galatasaray futbol yapılanması Portekizli Yıldız'da karar kıldı ve 2 aylık mesainin sonucunda Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaraylı oldu.
4: Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a tekrardan diyelim. Sence nasıl bir performans sergiler? Şimdi oyuncunun son 2 sezonuyla alakalı bazı soru işaretleri var ama günün sonunda tabii ki bir yıldız transferidir Leao. Çok yetenekli bir oyuncu. Sen neler söyleyeceksin abi?
5: Ya finalde masada olduğunuz takım son Avrupa Ligi'ni müzesine götüren, Avrupa Ligi'nde şampiyon olan, Premier Lig'de büyük hedefleri olan Aston Villa. Bu dahi zaten Rafael Leao'nun çok özel bir futbolcu, evet, olduğunu ortaya koyuyor. Bana göre ligi kırabilecek futbolculardan bir tanesi. Burada bir anlamda net bir şekilde meydan okuma performansı sergilemek isteyecektir Rafael Leao. Galatasaray'da o hücum aktivasyonlarını, yani hücum setlerinde Okan Hoca artık Barış'ı, Sané'yi, Yunus'u, Rafael Leao'yu farklı farklı noktalarda, mevkilerde kullanmayı düşünüyor. Ve tabii ki maliyeti çok tartışıldı. Artık ben muhasebeci gibi bu konuya çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Ama yaklaşık bir ay evvel Galatasaray zaten yıllık ücret olarak 12 artı 3 milyon euro karşılığında Rafael Leao ile anlaşmıştı ki Digi Futbol'u izleyen, gerçekten de bizi sadık şekilde dinleyen herkes Rafael Leao'nun Galatasaray'ı tercih ettiğini, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Antalya'daki tatilinde de birçok Türk otel misafirine Galatasaray'da forma giymek istediğini ve anlaştığını dile getirmişti. 12 artı 3'e anlaşmıştı. Tabii ki son virajda Aston Villa'nın da preslemesiyle birlikte yıllık ücreti konusunda o bonuslu rakam net rakama dönüştü. Ama Galatasaray çok önemli bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bakıyorsun, ön hat, Leroy Sané, Barış Alper, Leao, Osimhen. Ya çok özel bir hat. Gerçekten de hani Şampiyonlar Ligi hücum hattına sahip Galatasaray. Ben açıkçası bu hafta Batrakov'u da çok beğendim. 21 yaşında beğendim. Olmasına rağmen, genç olmasına rağmen özgüveni yüksek. Takım arkadaşlarının nereye koşuları yapacağını, nereye pas atması gerektiğini falan söylüyor. Gerçekten de pozisyonu koklayıp doğru yerdeydi. Belki skoru da ilk karşılaşmadan bulabilirdi. Ben açıkçası Batrakov konusunda son derece ümitliyim.
4: Peki, transferlerde devam edeceğiz ama ilk önce bir bu haftanın genel değerlendirmesini yapalım. Oynanan maçlar ve doğal olarak yine kamuoyunda sadece hakem tartışmaları yaşandı. İstersen Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Neler söyleyeceksin? O maçta da tartışmalı pozisyonlar vardı.
5: Şimdi ben bu konulara tarafsız bakmaya, tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum ama şunu söyleyeyim. Nasıl geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında, yani iki hafta önce Gençlerbirliği deplasmanında işte Fenerbahçe'nin bana göre bir penaltısı verilmedi demiştim.
4: Evet.
5: Ya da işte Konyaspor maçında Sayın Mahmut Uslu çıkışının karşılığını hakem kararlarıyla aldı dediysen, ya bu hafta da ben Fenerbahçe lehine hatalar yapıldığını düşünüyorum. Lehine ama. Ya Semedo'nun pozisyonu uzaydan dahi kırmızı karttır abi. Yani görerek, bilerek neredeyse bir tek oyuncunun baldırının üstünde breakdance yapmıyor abi Semedo. Yalçın'ın ayağının üstünde. Bana göre %100 kırmızı kart. Yok varıymış, yok hakemiymiş. Kim bakarsa baksın abi. Her yerden kırmızı kart o pozisyon. Vedat Muriç'in pozisyonu evet olabilir. Penaltı değerlendirilebilir. Bak ama Semedo'nun pozisyonu kadar net değil. Çünkü Vedat Muriç'in pozisyonunu yatıralım şurada masaya. Kimi penaltı der, kimi ben mesela şöyle yorumluyorum. Şutu çekti, şutu çıkardı. Pozisyon bitti, ondan sonra evet darbeyi aldım Vedat aldı. Penaltı diyen olabilir mi? Olabilir. Ama Semedo'nunkinde vicdanı olan, merhameti olan her insan o pozisyona kırmızı kart der abi. Bu çok net. Ama bak.

hakemler kötü abi. Yani genel federasyonun prensi olan Yasin Kol'un performansını izledik çok açık bir şekilde. Ne olacak abi? Bu lig nasıl gidecek? Ben çok merak ediyorum. Daha 3. haftada hakemleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ya bu Galatasaray

0: Sens bunu yapmıyor muydu? Yapıyor abi. Ama zaten Zeki ve farklı oyuncu bunları yapar yani. Bence Osimhen'in pozisyonunda. Bu arada penaltı. Onu da söyleyeyim.
1: Yani biz bu sezon özelinde belli ki yine hakemden başka bir şey konuşmayacağız
0: Ama
1: gibi
0: şunu
1: duruyor abi. Bu
0: söyleyeceğim.
1: bir
0: Yani
1: gerçek
0: şimdi
1: yani ben sana söyleyeyim.
0: haftaya ne var abi? Beşiktaş derbisi.
1: Beşiktaş
0: Sema'da
1: derbisi.
0: %100 kırmızı kart diyoruz değil mi? Abi ne olur Fenerbahçeliler bak 2 hafta geçti. Konyaspor maçı. Bu haftaki Samsun deplasmanı. Abi ne olur artık şu hakemler, yapı, mapı, saha, masa karıştırmayın abi. Sahada mücadele edelim ya. Ne güzel de bir takım kurdu Fenerbahçe. Gelin rekabet edelim abi ama sahada mücadele edelim. Yok Galatasaray kullanıyor. Hala bunları söyleyenler var ya. Ya Allah aşkına ya. 3 haftanın ikisinde hakem hataları lehine. Zaten bak ben hep şunu söylüyorum. Büyük takımlar her zaman eksi artı da pozitif dengededir abi. Hakem hataları lehine daha fazladır. Bunun rengi yok Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş'ı. Bunu herkes kabul eder zaten. O yüzden kaybedince ben bu bahanelere sığınmayı çok ama çok doğru bulmuyorum diyelim
1: Peki şunu
0: ve
1: da
0: devam
1: sorayım
0: edelim.
1: abi son olarak bu konularla alakalı Mahmut Uslu'nun cezasının kaldırılmasıyla alakalı söyleyeceğim bir şeyler var mı?
0: Abi yani herhalde körler sağırlar. Birbirlerine ağırlar. Tam federasyon hayret bizi hayrete düşürdü ya Sayın Mahmut Uslu'ya. Ceza verdi diyorduk. Abi tahkim kurulu bozdu. Bu konuyla alakalı düşünce ortaya atanlar var. İşte Mahmut Uslu futbola bakan sportif AŞ'nin çizgisi, futbol AŞ'nin çizgisi değil o yüzden. Ne alaka abi o zaman? E ben ikinci başkanımı almayayım şeye, sportif AŞ'ye, futbol AŞ'ye. Her hafta istediğini söylesin abi o zaman ligle alakalı. Her hafta tehdit savursun. Erden Timur'un günahı neydi abi? Ben burada söyledim. Adamın 3 yıl 4 yıl boyunca sırf o açıklamasından dolayı linç ettiler adamı. Mahmut Uslu'ya ne var abi? Hiçbir şey yok abi. Bir de plaket yollayıp teşekkür etselerdi ya. Sağ olasın Sayın Mahmut Uslu, lige ayar verdin diye. Ligi bitirtmeyiz diyen Erden Timur'a neler yaptılar ya? Galatasaray'da yöneticilik hayatı bittikten sonra da üstüne gittiler bir de adamı. E ne oldu abi Mahmut Uslu? Sıfır. Hiçbir cezası yok. E o zaman federasyon bana nasıl abi objektif olduğunu anlatabilecek? Ya da işte geçen hafta değişen Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yabancı statüsüyle alakalı kural. Sen en kötü kadro mühendisliğini yapan yabancı kontenjanı ile alakalı Fenerbahçe'ye konfor alanı yaratıyorsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Oyun başlamış, düdük çalmış. Sen transfer dönemi bitimine bir hafta kala Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyorsun abi. Amrabat nasıl gitti? Sözleşme fesiyle mi gitti abi? Bak o kuraldan sonra karşılıklı anlaşarak gitti. Sen Fenerbahçe'ye var ya, belki şu sağladığın değişiklikle en az 15-20 milyon euro artıya geçirdin Fenerbahçe kulübünü. E benim günahım ne abi? Bana 2 ay boyunca yabancı kural değişmeyecek, değişmeyecek, değişmeyecek dedin. E yine son tahlilde sözünden dönen bir federasyon görüntüsü çizdin abi.
1: Şimdi abi transfer gündemine geçelim istiyorum. Bu konuların da çok üstünde kalıp insanları da
0: Evet.
1: sıkmak istemiyorum.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: haber odaklı
0: Çünkü transferin
1: genellikle
0: son
1: biz.
0: günleri aynen
1: Ve
0: hızlı hızlı
1: transferin
0: gidelim.
1: son günleri. İlk önce abi ben takım içerisiyle başlayacağım. Yabancı oyunculara teklifler var mı? Ayrılmaya yakın oyuncular kimler?
0: Hemen söyleyeyim bir Lucas Torreira ile alakalı çıkan işte Fiorentina bastırdı son günlerde işi bitirecek komple yalan. 31 Ağustos saat 2'de çekiyoruz
1: Evet.
0: programı. Galatasaray kulübüne gelen böyle bir teklif yok. Lucas'ın ayrılık gibi bir ihtimal de söz konusu değil. Galatasaraylar bunu gündem dışı bırakabilir. İkinci nokta Wilfried Tsingo'ya Newcastle kulübünden 40 milyon euroluk resmi teklif geldi abi Galatasaray kulübüne.
1: 40
0: Galatasaray dedi
1: milyon
0: ki
1: euro.
0: oturalım konuşalım ve bu işi imzaya dökebiliriz. Singo dedi ki yok, hayır. Ben kesinlikle ve kesinlikle ayrılmak istemiyorum.
1: Ciddi misin
0: Resmi
1: ya?
0: teklif de gelmiş olsa ben bir yıl daha Galatasaray'da forma giyeceğim. Rüştümü ispat edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Ve çok daha iyi bir rakama Premier Lig'e transfer yapacağım dedi. Yani Galatasaray 40 milyon euroya bugün Singo'yu ikna edebilseydi, satsaydı herkesin o bonservisiyle, yıllık ücretiyle eleştirdiği Singo'dan Galatasaray artı 10 milyon euro kâr edecek pozisyona geçecekti. Bence Singo'nun da artık yavaş yavaş ilk 11'de ana rotasyona dahil edilmesi lazım. Ben Şala'yı son haftalarda çok beğenmiyorum Galatasaray'da. Biraz Singo'yla da oynarsa Okan Hoca onun piyasası ve Şampiyonlar Ligi'ne yavaş yavaş ısınması için çok doğru hamleyi yapacağına inanıyorum. Başka bir şekilde bir özel bilgi daha vereyim. Leroy Sané bildiğin gibi üst üste 2 haftadır
1: Evet.
0: Galatasaray'da yedek kulübesinde oturuyor. Önce Erzurum deplasmanı daha sonra bu haftaki Göztepe mücadelesi. Leroy Sané bu durumdan son derece mutsuz. Biliyorsun bonservisi elindeydi. Free oyuncu olarak geldi. İmza parasıyla ikna edildi. Leroy Sané Göztepe maçından sonra tabii ki oyunun çok az bir süresinde
1: 73. dakikada oyuna dahil oldu.
0: ben son 20 dakika oyuna alınacak futbolcu değilim düşüncesinde Leroy Sané. Hatta gideyim. Hani planlarda yoksa ben gidiyorum ifadesini de kullanmış içeride ama Galatasaray yönetimi bu noktada bir anlamda Leroy Sané'yi sakinleştirmiş ve açıkçası Galatasaray'da kalması noktasında ikna etmiş durumda.

0: Ama bu tablo böyle devam ederse, yani Leroy Sané çok az süre alırsa Ocak'ta ayrılık yaşanır mı? Bence sürpriz olmaz
1: Olabilir
0: ki
1: diyorsun.
0: geçen hafta da, hatta 2 haftadır söylüyorum, Suudi Arabistan'dan teklifler aldı. Futbolcu gitmek istemedi. Oyuncu zaten Avrupa'da kulüp bulurum düşüncesinde. Ama yani Sané bu tablodan mutsuz. Ocağa kadar bekler. Ocak'ta da eğer ki bu durum değişmezse belki Leroy Sané ayrılığı yaşanabilir.
1: Peki abi, şu Singo ve Sané konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani Singo'nun 40 milyon euro inanılmaz bir teklif gerçekten. Bir de özellikle hani senin şu ana kadar çok da oynatmadığın bir oyuncuya böyle bir teklif gelmesi, ama oyuncunun gitmek istememesi de bence Galatasaray yönetimini biraz huzursuz etmiştir. Ben
0: 60
1: olsam.
0: milyon euro serbest kalma maddesi var. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Yani potansiyeli olan, takip edilen bir oyuncu. Ben daha altına satacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın, ama evet, zaten Galatasaray'ın bir anlamda bu teklifi değerlendirmek istemesi de düşüncesini gösteriyor.
1: Sane sence?
0: Ya Sané bence öte yandan muamelesi gösterecek bir futbolcu değil Leroy
1: Bence de bu
0: Sané.
1: arada.
0: Yani bu kadar çok kare dışında bırakılacak, yabana atılacak bir isim değil. Sané bana göre ileri sürüm bir futbolcu. Upgrade bir oyuncu fazlasıyla her zaman. Galatasaray takımının biraz da ona ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Bence Okan Hoca Sané'den vazgeçmemeli.
1: Peki, şimdi transfer gündemine geçelim. İsimler var. Ben bu isimleri sana sırasıyla soracağım. İlk önce Deniz Gül'le başlamak istiyorum abi. Herhalde artık Galatasaray'a hayırlı olsun diyebilir miyiz? Detaylar neler?
0: Biz bugün işte 31 Ağustos
1: Evet.
0: yayını saat 2'de çekiyoruz. Muhtemelen Deniz belki de yayına girdiğimizde açıklanmış da olabilir.
1: Evet.
0: Galatasaray hayırlı olsun. Osimhen'in arkasında yerli bir golcü oturacak kulübede. Deniz Gül, ben şu hikayeleri severim. Sadece profesyonel yaklaşmayıp sarı ve kırmızıya sevdası olan futbolcuların çocukluk hayallerini gerçekleştirmesi beni her zaman etkilemiştir. Açıkçası Deniz Gül de potansiyelli bir oyuncu. Bence size olarak, fizik gücü olarak Süper Lig'e uygun bir oyuncu profili, santrafor tiplemesi olduğunu düşünüyorum. Ve nitekim de bugüne kadar çok yakın geçmişte hem Fenerbahçe'yi hem Trabzonspor'u reddetti. Bu bilgiden Galatasaray kulübünün, Galatasaray kulübünü yönetenlerin bilgisi var. İşte Fenerbahçe'nin devre arasında 18 milyon euroluk, Trabzonspor'un 15 milyon euroluk tekliflerini reddetti Deniz Gül. Bir anlamda Galatasaraylı olduğu için Galatasaray'ın teklifini bekledi ve muradına erdi. Hayırlı olsun. 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon euroluk da bonus maddesi var. 11 milyon euro totalde. Ve burada Galatasaray için artı nokta, Deniz Gül'ü kadrosuna katarken Galatasaray bu bonservis bedelini Porto'ya 3 yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecek. Kısaca çok iyi bir anlaşma. Galatasaray'a hayırlı olsun. Yedek santraforunu da kadrosuna katmış oldu.
1: Peki şimdi Deniz Gül ismi zaten geçen isimlerden birisiydi, ama aynı zamanda yerli forvetlerden birisi de Galatasaray'la adı anılan Bertu Yıldırım ismi vardı. Sence Bertu Yıldırım neden olmadı abi?
0: Unutuyordum. Teşekkür ediyorum
1: Rica
0: Muzaffer.
1: ederim abi.
0: Asistin için çok sağ ol. Hemen gole çevireyim. Yani Galatasaraylılar, ya daha doğrusu Galatasaray yönetimi, Deniz Gül operasyonunun başarı hikayesini anlatırken şunu da dile getiriyorlar bence %100. Bertu Yıldırım için son virajda Başakşehir kaç para istemiş biliyor
1: Ne
0: musun?
1: kadar?
0: 20 milyon euro.
1: 20 milyon.
0: Hatırla, burada anlatıyorduk Haziran ayının
1: Evet.
0: başında, 15 milyon euro istediğini söylüyorduk. Bertu Başakşehir'de oynayamazken, süre alamazken, ya son tahlilde, son günlerde bu sefer Başakşehir zam yapmış. Sanki Bertu uçtu, kaçtı, acayip goller attı falan filan. Abi 20 milyon euro istemişler şimdi. Bertu'nun yarı parasına Galatasaray Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Dilerim ki Türkiye A milli takımının santrafor hasretinde Deniz Gül gelir burada Galatasaray'da iyi oynar ve bunu da ortadan kaldırır.
1: İnşallah diyelim. Devam ediyorum abi. Stoper transferi Yusuf Akçiçek ismi çok ön planda. Orada son durum ne?
0: Ya bütün planları açıkçası Yusuf Akçiçek'in durumu netleştirecek. Galatasaray'ın sol stoper rotasyonunda, yani daha doğrusu yedek sol stoper takviyesi olarak ana gündem maddesi Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek Al Hilal'de ortalığı yıkıyor. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye. Zaten Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan, ama oradaki açıkçası akademideki, bence o dönemki profesyonellerin çok hatalı raporlaması sonrasında Fenerbahçe'ye gitmiş bir oyuncu. Ailesiyle de görüştüm. Ailesi de iyi bir Galatasaraylı. Yusuf'un Galatasaray'da forma giymesini istiyorlar. Al Hilal oraya bir oyuncu takviyesi yapacak ve yapması halinde de Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'a kiralanmasına izin verecekler. Yani Yusuf da yaklaşık olarak işte oradan 7 milyon dolar kazanıyor. Galatasaray'ın da Al Hilal kulübüne teklifi 3 milyon euro bandına dayanmış durumda. Teklifini de arttırdı. Bakalım Yusuf'tan gelecek habere göre,
1: Evet, onu
0: karara
1: soracaktım.
0: göre Galatasaray sol stopere takviye yapacak. Hazırda beklettiği 3 tane futbolcu olduğunu duydum ben Galatasaray'ın. Bunların 3'ü de U23 kontenjanında Muzaffer.
1: Evet.
0: Bir tanesi Leipzig'te forma giyen Sol stoper Bichiabu, Fransa alt yaş kategorisi milli takımı oyuncusu. Ya bu oyuncuya gidecek Galatasaray, şu anda hala görüşüyor. İki tane de bir Rusya'da bir Ukrayna liginde oynayan U23 kontenjanında stoperle Galatasaray temas halinde. Bunu da belirtmiş olalım. Peki. Yani kısaca şunu söyleyelim son tahlilde.
1: Söyle abi.
0: Galatasaray uzun süre sonra Abdülkerim'i yedekleyebilecek ya da Abdülkerim'le forma rekabetine girebilecek orijinal sol stoper takviyesi yapacak.
1: Peki. Naci abi, transfer sezonuna başladığımız günden beri gündemden düşmeyen bir isim var ki sürekli dönüp dolaşıp yine önümüze geliyor. Hakan Çalhanoğlu haberleri yine sosyal medyada yavaş yavaş yayılmaya başladı. Var mı böyle bir durum?
0: Vallahi Hakan Çalhanoğlu'nun son herhalde 3 transfer döneminde yazılmadığı büyük kulüp kalmamıştır. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş zaman zaman her kulübe yazılıyor. Yine Galatasaray için gündeme geldi. Hayır arkadaş, Galatasaray'ın gündeminde bir kez daha artık söylemekten dilimizde tüy bitti ama Hakan Çalhanoğlu gibi bir gündemi yok Galatasaray'ın. Yani böyle bir düşünce yok. Kaldı ki Hakan da Inter'de kaptan. Gollerini atıyor.
1: Tabii iyi de başladı.
0: Yani bence Hakan'ın çıkıp aslında bu konu hakkında açıklama yapması ve kendi markasına zarar vermemek adına nokta koyması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Orta saha transferindeki isimler mesela Kamavinga ismi çok konuşuluyordu. Bu aralar Fofana ismi konuşuluyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana. Galatasaray zaten Rafael Leao'yu kadrosuna kattıktan sonra yabancı kontenjanı dolmuş durumda. 10 yabancısı var. Nitekim de Galatasaray kulübünde yönetimin düşüncesi şu. Eğer ki biz bir bedel ödeyeceksek, bir bedel ödenecekse bu bedeli ancak ve ancak Kamavinga için ödemek mantıklı olur. Çünkü U23 dışında bir orta saha oyuncusu çektiğin zaman ki şu anda Galatasaray'ın bitirme noktasında olduğu, kiralık formülüyle olumlu yanıt aldığı hem kulübünden hem kendisinden oyuncuların hepsi U23 kontenjanı içine giren futbolcular değil. Yani mecburen Lemina'dan çıkmak zorunda kalacaksın. Yani daha doğrusu Lemina'ya parasını vereceksin. Diyeceksin ki ben senin lisansını çıkarayım. Kupada ve Avrupa'da oynatayım. Şimdi Galatasaray yönetimi diyor ki, düşünce şu. Fofana, Milan'daki Fofana.
1: Evet.
0: Kiralama bedeli bir yıllığına 10 milyon euro. Ya da bir detay daha vereyim. Papamet Asar daha çok 8. Kiralama bedeli oyuncunun ücretiyle birlikte 8 milyon euro. Yıllık maliyetinden bahsediyorum. Şimdi Papamet Asar'ı alsa Saray'ı taca atacak Galatasaray. Evet. Düşünce o. Fofana'yı alsa Lemina'yı taca atacak Galatasaray. Çift taksimetre işleyecek. Hı hı. Fofana'ya 10 milyon euro kiralama verecek. 3,5 milyon euro Lemina'yı ödemek zorunda kalacak. 13,5'a gelecek.
1: Evet.
0: Fofana'nın kiralaması. Şimdi Galatasaray yönetimi doğal olarak diyor ki eğer ki ben hani bir bedel ödeyeceksem Kamavinga için öderim bu bedeli. Başka
1: mantıklı.
0: Bir orta saha için ödemem görüşünde. Kamavinga da olursa son saniyede ki bence Osimhen Mari bir milli piyango olur Galatasaray için açıkçası. Kamavinga fırsatı ve sürprizi. Çünkü çok uzun süredir işte Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu, Okan Hoca falan Kamavinga hayali, hedefi, rüyaları var. Ama Real Madrid'in son maçında da oynattıktan sonra bırakır mı Jose Mourinho? Orası soru işareti. Kamavinga'nın da kiralık olarak o rüyaların, hayallerin gerçekleşmesi halinde maliyetinin de bir yıllığına 14 milyon euro olduğunun
1: altını çizeyim.
0: Altını kalın puntolarla çizelim ve önemli bilgi daha vermiş olalım.
1: Şimdi Naci abi, Can Uzun ile Galatasaray belli bir süre ilgilendi ama son dönemde şimdi adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Fenerbahçe burada bir Can Uzun hamlesi yapar mı?
0: Vallahi ben Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde yaptığı hamleleri çok beğenen ve takdir eden bir isim olarak,
1: evet,
0: Can Uzun'u duyduktan sonra tabii Galatasaray kulübündeki önemli dostlarımla ve yönetenlerle görüşme fırsatı buldum. Galatasaray cephesinde şöyle bir kendinden eminlik var. Bir, Frankfurt bırakmıyor. İki, Can Uzun ve ailesi çok iyi bir Galatasaraylı. Hani orada da yakıp yıkma gibi bir durum söz konusu olmadı. Hani Galatasaraylı olmalarına rağmen biz Galatasaray'a gideceğiz, hayır kalmayacağız falan gibi bir kalkışma yapmadı Can Uzun hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Hem iyi bir Galatasaraylı hem de Frankfurt'un ana planlarında yer vermek istediği oyuncu olduğu için Galatasaraylıların bu noktada içi rahat. Ama hani Galatasaraylı diye Can Uzun Fenerbahçe'de forma giymez demem abi, ben o topa girmem.
1: Tabii.
0: Çünkü neler gördük biz, Galatasaraylı olup, koyu Galatasaraylı olup Fenerbahçe'de forma giyen, iyi bir Fenerbahçeli olup Galatasaray'da oynayan çok isim gördük. O yüzden kendimi bağlamak istemem. Bir de McTominay.
1: Evet,
0: bir Galatasaray'ın herhalde 2 sene evvel kadrosuna katmak istediği, hatta bu sezon yaz transfer döneminde liste başlarının arasında yer aldığı McTominay'e Galatasaray gitti. Napoli kulübü başkanı De Laurentiis dedi ki asla satmam. Benim takımımın en kritik, en iyi oyuncusu dedi McTominay için. Orada da biraz Napoli başkanı De Laurentiis'in bu cümlesi Galatasaray tarafını rahatlatıyor. Çünkü iki profilde çok özel oyuncular bence. Hem Can Uzun hem McTominay.
1: Peki abi, son olarak da şunu sormak istiyorum sana. Leslie Ugochukwu konusu. Ugochukwu ile alakalı Galatasaray yönetiminin planlaması nasıl olacak? Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi Leslie 18 maç bandı var. Şu anda 2 tane kontrolünü kullanıyor. Evet.

0: Kazandı Galatasaray. 16 kaldı kontür. Eskiden bizde biliyorsun genç kontürlü. Kardeşlerimiz de hatırlar aslında. Yani 05-35 evet, kontürlü hatlar vardı. Daha kontüründe olması da bayağı bir zaman var. Ama Galatasaray yönetimi şu düşüncede. Eğer ki istediğimiz katkıyı alamazsak muhtemelen kulübe maliyeti 3-4 milyon euro bandında olacak. Leslie'yi Ocak ayında hiç riske girmeden teşekkür ederiz ve iade ederiz düşüncesinde.
1: Var mı abi eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Sadece şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri yaşandı.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun.
0: Ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ülkemiz iki temsilci
1: evet.
0: ve iki kulübümüzle mücadele edecek. Bu bizim için çok değerli ama abi Lyon'u eledikten sonra Fenerbahçe kulübünün ya bir paylaşımını gördüm. Ait olduğumuz yere geri döndük. Abi sesli güldüm. Vallahi kahkaha attın. Ya hiçbir kulüp ya da hiçbir insan ait olduğu yerden 18 sene ayrı kalmadı. Olmaz abi. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında benim çocukların ikisi de doğmamıştı. Ne beyaz vardı ne bir şey vardı. Türkiye hangi noktadaydı, nerede şimdi? Ya o yüzden yaşlandık 18 senede. Hiçbir kulüp ait olduğu yerden bu kadar uzun süre uzakta kalmaz. Kaldı ki Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin toplam oynadığı maç sayısı kadar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde maç yapmış. Eğer bir aidiyet varsa Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ait olduğu yerdir. Onu da belirtmek ve noktayı koymak isterim. Kısaca son 2-3 günde Galatasaray 1 olursa Yusuf'u çekecek.
1: Evet.
0: Stopere olmazsa U23. Bu yüzden orada hazır tutuluyor kontenjan. Sol stopere kullanılacak. Deniz Gül artık Galatasaray'da orta saha içinde bedel ödenecekse Galatasaray yani Lemina'dan çıkacaksa Kamavinga için çıkacak. Bu arada bugün son dakikalarda konuşulan bir isim Göztepe'den Arda Okan Kurtulan.
1: Evet.
0: Evet Galatasaray fiyat sordu ama şu anda sıcak bir durum ve gelişme yok. Bunun da altını çizelim. Beğeni butonuna basarak bizlere destek olun.
2: Reklam. Anladım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.

0: Kayıtla birebir başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Golf frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli, Atakan Kurt'la birlikte saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Beşiktaş ağırlıklı konuşacağız ama az önce Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamalar da vardı. Böyle sonlara doğru onlara da değiniriz. Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırıyoruz dedi. Talişka'yı güzel bir şekilde uğurlayacağız dedi. Osterwold'i de yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak ifadelerini kullandı. Ama önce bir Atakan Kurt'a merhaba diyelim. Atakan abi selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum Cihan.
1: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Beşiktaş dün akşam neler yaptı abi öyle? Yani 6-2'lik. Görkemli bir galibiyet, tabii geçersiz bir gol, iki de direkten dönen top. Yani Beşiktaş'ın bu hırslı, bu istekli hali bütün Beşiktaş taraftarlarının herhalde gecesini güzel yapmıştır, mutlu uyumuşlardır. Yani fark açılmasına rağmen Beşiktaş ısrarla daha fazla gol bulmaya çabaladı ve Vlahovic'e de bir parantez açalım istersen.
2: Yani Beşiktaş'ın bir yerde patlama yapacağı, gol olup yağacağı belliydi. Çünkü haftalardır o kadar çok pozisyona giriyordu ve değerlendiremiyordu ki. Hatta iki maç önce 21 şut atıp 6 tanesi kaleye bulmuştu. Ama finalde bitiremeyen, beceremeyen, yapamayan, başaramayan bir Beşiktaş vardı. Dünkü maçla alakalı tabii artılar, eksiler var. Hepsini değerlendirmek, anlatmak lazım. Mesela artı şuydu. Beşiktaş'ın enerjisi geçtiğimiz maçlara oranla daha azdı. Hatta bazı oyuncuların ayakları gitmiyordu, daha yorgundular. Ama Trossard ve Vlahovic gibi iki tane klat kaliteli oyuncu olunca bitirmesi daha kolay oldu. Enerjinin daha düşük olmasına rağmen, daha yorgun olmana rağmen gelen bütün topları neredeyse bitirdiler ya da gol attılar. Yani Trossard biraz daha hazır olsaydı 2-3 tane de Trossard atabilirdi. Çünkü o da golle burun buruna kaldığı pozisyonlar oldu. 2 tane net, onları atamadı. Sol çaprazda 2 defa topla buluştu. Bacak arasından köşeyi bulmaya çalıştı. Direğin dibine vurmaya çalıştı. Bir pozisyonda Murillo'ya attırdı. Attırmak istedi daha doğrusu. Top direkten döndü. Hep doğru oyun ve basit oyun vardı. Yani nereye atılması gerekiyorsa, nereye pas verilmesi gerekiyorsa, nerede şut atılması gerekiyorsa hepsini Vlahovic'le Trossard yaptı. Ama Ohyanju ve Fakir'le oynadığı zaman bunu zaman zaman yapamayabiliyorlar. Özellikle Ohyanju'nun bütün tercihleri yanlış oluyor. Zaten Olaytan da 3. bölgede çok yeterli bir oyuncu değil. Ohyanju zaten bitiricilik anlamında çok yeterli değil. Fakir de çok genç olduğu için bu üç oyuncu bunları tamamlayamıyordu. Orkun da çok iyi bir 8 numara ama o da 3. bölgede bitirici olamıyor zaman zaman. Şimdi böyle olunca sen 21 şut atıp 6 tanesi kaleye buluyor. 14-15 tanesi kaleye bulmuyor. Ama dün Vlahovic ve Trossard olunca şut atılması gerekiyorken şut, pas verilmesi gerekiyorken pas ve doğru oyunu gerçekleştirdiler ve skor böyle oldu. Artılar, Salih Özcan yine mükemmeldi ama Beşiktaş'ın acilen ona bir alternatif üretmesi lazım. Büyük ihtimalle Rios gelecek gibi duruyor, Kolombiyalı. Gelirse Salih'in yanında da olur, ona alternatif de olur. Çünkü Salih çok yoruldu. Bir de geçen sene hiç oynamamış bir oyuncu bahsediyoruz. Geçen sene hiç oynamayan bu sene 8. maçını oynuyor ve o kadar yoruldu ki Allah muhafaza bir kas sakatlığı, adale sakatlığı yaşayabilir. Çünkü geçen sene hiç oynamayan oyuncu bu sene bu kadar üzerine yük bindirilirse sakatlanma riski olabilir. Salih Beşiktaş'ın en alternatifsiz oyuncusu kaleci Nübel'le beraber. Onun dışında Olaytan her golde topa bir şekilde dokundu. Her atak aksiyonunda Olaytan vardı. O da gerçekten inanılmaz bir dinamizm ve tempo kazandırdı Beşiktaş'a. Çok da top kazanıyor. Rakipten çok top çalıyor. Düşen ikinci topları alıyor. Serseri topları alıyor. O da çok büyük katkı verdi. Eksi şuydu. Özellikle 50-55'ten sonra Beşiktaş yine oyundan düştü. Orta saha hatta 2-3 pozisyonda çok orta sahayı çok rahat geçti rakip takım. Çorum Spor. Cengiz bir tane vurdu, kaleci çıkardı. 5 dakika sonra yabancı oyuncusu, şimdi ismini telaffuz edemiyorum, unuttum. Sen şey yaparsan, uyarırsan, gol atan oyuncu mükemmel bir vuruş yaptı.
1: Diomandi.
2: Nübel çok iyi bir kaleci, çok iyi bir kaleci olmasına rağmen çıkaramadı. Ondan sonra yine birkaç defa orta sahadan geldiler ama şu da artıydı. Beşiktaş bundan önceki maçlarda 50-55-60'dan sonra oyundan düşüyordu. Yine düştü ama bu defa golü yediği zaman bir aksiyon gösterdi. Ve yine ön alan baskısı yaptı. Yine rakibi hataya zorladı ve farkı arttırmaya başladı. Bu da bir artıydı Beşiktaş'ta. Bunu gerçekleştiremiyordu, bunu yaptı. Ardından zaten peş peşe goller geldi. Top rakipteyken Jalo ve Agbadou iyi işler yaptı ama top Beşiktaş'tayken özellikle geriden oyun kurulumunda çok yetersizlerdi. Yani saatli bomba gibiydiler, amiyane tabir. Her preste hata yaptılar, özellikle ilk yarıda Jalo ve Agbadou'nun kaptırdığı toplarda Beşiktaş büyük zafiyetler yaşadı ki onların bütün açıklarını Salih Özcan kapatmak zorunda kaldı. Murillo ilk yarıda fena değildi. İkinci yarıda özellikle orta sahaya geçtikten sonra çok etkili oldu. Gol attı, bütün pozisyonlarda vardı, bütün aksiyonlarda vardı. Murillo da her geçen gün performansı artarak devam ediyor. Yani Trossard'la Vlahovic hazır olmamalarına rağmen özellikle Vlahovic 3 tane gol attı. Trossard bütün pozisyonlarda vardı. Ben 2-3 hafta sonra Vlahovic'in ve Trossard'ın daha diri olduklarında, daha tempo kazandıklarında, daha böyle maç kondisyonunu elde ettiklerinde daha etkili olacaklarını, gol ve asist anlamında daha fazlasını yapacaklarını ve oyuna daha fazla katkı vereceklerini

0: Trossard'a baktığın zaman dün 2-3 tane topu ezdi, pozisyonu kaçırdı ama hep doğru oyun oynadı. Hayran kalmamak elde değil. Yani sahadaki en zeki oyuncuydu Trossard.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Şeyi soracağım Atakan abi sana. Şimdi bu Vlahovic...
0: Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Evet. Fakir de oyuna girdikten sonra gerçekten çok iyi işler yaptı. Tam bir alan oyuncusu. Rakip Beşiktaş'ın üstüne geldiğinde İlhan Fakir'le sağ tarafta çok etkili oldu. Girdikten sonra oradaki bütün pozisyonlar da vardı. Organizasyonlar da vardı. Gol attı. Attırdı. Topu direkten avuta çıktı. Çok etkiliydi Fakir'le. Yani çok genç bir oyuncuydu zaten. İlerleyen süreçte çok büyük katkılar verecektir. O da ilk golünü attı, kendine geldi.
1: Vlahovic ile Orkun bir Sosa Mario Gomez etkisi yaratır mı? Yani geçmiş dönemlerde hemen editler yapılmaya başlandı işte. Gomez gol attıktan sonra Sosa'yı falan gösteriyordu. Dün de Vlahovic golün ardından Orkun'u işaret etti. Böyle bir ikili tekrar ortaya çıkar mı, ne dersin? O dönem ikisi de çünkü
0: olabilir,
1: muazzam işleri imza atmışlardı.
0: Yani Vlahovic hem sırtı dönük top almayı seven hem de önüne top isteyen, koridora top isteyen bir oyuncu. Şimdi Ohyanju ilk geldiği zaman koridora da istiyordu, sırtı dönük az istiyordu. Şimdi genelde sırtı dönük istiyor, koridora, önüne çok top istemiyor. Ama Vlahovic ikisini de dengeli yapıyor. Sırtı dönük de topu alıp servisler yapıyor ya da önüne, koridoruna top istiyor. Oradan da etkili oluyor. Orkun da hep oraları deniyor. Dün de denedi. Hatta Trossard'a bir tane attı. Trossard etkili olamadı. O Murillo'nun direkten dönen topunun hemen öncesinde. Orkun, Vlahovic ve Trossard sayesinde çok daha fazla asist yapacaktır. Ya çünkü futbol iyi oyuncularla, kaliteli isimlerle oynanır. Yanınıza, önünüze, çevrenize kaliteli oyuncular geldiğinde hem size dokunurlar, sizin performansınızı üste çekerler, hem de daha fazla asist ve gol yapma imkanı bulabilirsiniz. Beşiktaş dün final iyi yaptı. Final iyi yaptığınız zaman çok böyle şeye bakmıyorsunuz. Mesela ben şunun ayrımını yapabiliyorum. Beşiktaş geçtiğimiz maçlarda daha fazla ön alan baskısı yapıyordu. Daha fazla top kazanıyordu. Daha enerjikti, daha dinamikti. Ama dünkü maçta ön alan baskısını daha az yaptı. Daha az top kazandı. Daha yorgundu. Ama finali yaptığı için kimse şeyle, hani bunlarla çok ilgilenmiyor. Futbolda kaliteli oyuncu bitirebilmek, finali yapabilmek çok önemli. Santafor çok önemli. Santafor kusur örter, yanlışları örter. Dün de Vlahovic tüm kusurları örttü. Beşiktaş 6-2 kazandı. 10 dakika daha olsaydı 9 olurdu maç.
1: Evet, tabii diğer taraftan Çorum'un da çok hakkını yememek lazım değil mi abi? Onlar da oyunu hiç soğutmadılar. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Sanki Beşiktaş'ın stoper ikilisi biraz uyumsuzdu yani. Rakip orta sahayı böyle çok rahat geçtiğini gördüm ben. Ya da o hani skorun verdiği rahatlıktan da olabilir, bilmiyorum ama senin de yorumunu almak isterim. İyi de bir transfer yaptılar Dortmund'dan. U17'de oynayan iyi bir oyuncuyu aldılar, Mokoko diye. O da çok iyi iş yapacaktır Çorum'da.
0: Çorum Spor senin dediğin gibi oyunu hiç çekinleştirmedi. Hep oynamak istedi. Hatta birkaç tane net pozisyona girdiler. Cengiz oyuna girdikten sonra defansif anlamda takımı eksik bıraktı ama ofansif anlamda çok iyi işler yaptı. Yani bir tane şut attı, çataldan çıkardı Nübel. Bir tane gol attırdı. Bir iki tane orta koridora çok iyi paslar attı. Orada arkadaşları şutla, golle burun buruna getirdi, getirmeye çalıştı. Onun dışında Emircan Gürlük özellikle ilk 45 dakikada iyi işler yaptı. Jalo'yu zor durumda bıraktı. Murillo'yu zor durumda bıraktığı pozisyonları oldu. Ama benim de söylediğim gibi, senin de dile getirdiğin gibi, Jalo'yla Agbado'nun uyumu çok iyi değildi. Özellikle top kullanım açısından. Hatta Beşiktaş geriden oyun kurarken Çorum sporlu oyuncular Nübel'e ve Agbado'ya ve Murillo'ya baskı yapıp Salih ile adam adam oynayıp pasın, topun, oyunun Jalo'yla Rıdvan'a oynamasını istediler. Yani orayı boş bırakıp topun oraya kaymasını istediler. Top oraya kaydığı andan itibaren de Jalo ile Rıdvan'a ani pres yaptılar. Yani onları hataya zorlayıp topları kazanıp hücuma çıkmak için bunu çalışmışlar belli ki. Çünkü Jalo sağ ayaklı, sol stoper oynayamıyor. Oradan oyun kurma anlamında

0: problem yaşıyor. Bunu çalışmışlar. Bir iki pozisyonda tuttu ama onun dışında çok tutmadı. Ama tutabilirdi de. Çünkü Beşiktaş geriden oyun kuramıyor. Acilen ve mutlak sol ayaklı stoper lazım Beşiktaş'a. Çünkü bu stoperlerle olmaz Cihan.
1: Peki evet, az süre aldılar ama yeni transferleri nasıl buldu Atakan Kurt? Miretti ile Poku'yu. Poku golü offside'den geçersiz oldu ama 5-6 dakika süre aldı. Miretti biraz daha uzun kaldı oyunda, 15 dakika gibi. Nasıl buldun? Böyle kısaca bir değerlendirebilir misin? Yani Poku'yu belki az değerlendirebilirsin ama yine Miretti'yi birazca izledik yani.
0: Ya Miretti oyunda kaldığı süre içerisinde iki top kazandı. Gelen topları iyi değerlendirdi. Topun Beşiktaş'a kalmasını sağladı. Oyunu sete çevirdi. Poku da 2-3 defa topla buluştu ama çok etkili olamadı, ama çok net ve güzel bir vuruş yaptı. Yani Endi de orada offside'da kaldı ki bence de offside. Kalecinin önündeydi. İyi bir vuruş yaptı. Orada mı vuruş yapmak kolay değil. Zaten çok potansiyelli bir oyuncu ama alan oyuncusu. Yani 3. bölgede sıkışan oyunda çok etkili olabilen değil ama alan bulduğu zaman, özellikle 1-0 öne geçtiğiniz maçlarda oyunu attığınızda arka tarafta büyük işler yapabilecek bir oyuncu. Çizgiye iner, savunmanın arkasında koşu atar, ayağına top alır, birebir adam eksiltebilir, içeri dışarı kat edebilir. Enteresan bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, driplikli bir oyuncu. Poku katkı verir. Ama tabii bunların alışma süreci olacak. Miretti klas bir oyuncu. Biraz ağır bir oyuncu ama klas bir oyuncu. Ayakları iyi olan bir oyuncu. Umarız ki katkı verir. Yani sonuçta 10 dakika 15 dakika oynadılar. Çok böyle değerlendirmek çok doğru olmaz ve 5-6 maç görmek lazım. Ama Beşiktaş'ta sevinilici bir şey vardı. Bundan önce ve özellikle geçen sene oyuna sonradan giren oyuncular, oyundan çıkan oyuncuları bile aratırlardı. Yani katkı vermezlerdi. Beşiktaş geriye giderdi oyuncu değişikliklerinden sonra. Dün Fakili girdi, gol asist yaptı. Miretti girdi, doğru oyun oynadı. Onun dışında yeni gelen sağ açık, iyi bir vuruş yaptı, net bir vuruş yaptı Poku ama offside nedeniyle gol sayılmadı. Yani giren oyuncular da katkı verdi. Endi de iyi işler yaptı. Gol öncesi oradaki paslaşmaları yapan oyuncuydu, topu kazanan oyuncuydu, hata başlatan oyuncuydu. Beşiktaş'a giren oyuncular da katkı verdi. Bu da Beşiktaş adına sevindirici. Cumartesi şimdi bir derbi var. Derbide 5 günlük bir dinlenme süreci var Beşiktaş'a. Çok yorulmuştu. Ben yine Vlahovic ve Trossard'la başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii Oh'la başlayıp Vlahovic'i de sonradan atabilir ama bu 3 gollük performanstan sonra çok Vlahovic'i kesebileceğini düşünmüyorum. Artık Vlahovic'i bu dakikadan sonra çok kolay kolay kesmez. Hafta içi maçlarında belki dinlendirip oyuna sonradan dahil edebilir. Beşiktaş Fenerbahçe'ye ters gelebilir. Ama Fenerbahçe de çok iyi oynuyor. Gerçekten şu anda ligin en iyi futbol oynayan iki takım var. Fenerbahçe ile Beşiktaş. Trabzon çok iyi oynamıyor. Galatasaray iyi oynamıyor. Galatasaray Osimhen'e dua etsin. Yani Osimhen olmasa zaten rakip kaleye çok gidemez. Ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir oyun gücü var. İlk 30 dakikada, 45 dakikada, 50-55 dakikada Beşiktaş gol ya da goller bulursa Fenerbahçe'nin işini çok zorlaştırır. Ama ilk yarıda, ilk 45 dakikada maç berabere giderse ya da Fenerbahçe golü bulursa ikinci yarıda Fenerbahçe'nin işi daha da kolaylaşır. Çünkü Beşiktaş tüm gücünü, temposunu, dinamizmini ilk 45 dakikada sergiliyor, gösteriyor. Oyunun son bölümlerinde çok enerjisi kalmıyor. Orada enteresan gitgeller olabilir maçta. Ama Kante, Genduzi iyileşirse Asensio, son 30 dakika İsmail, çok deli bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Onun dışında Greenwood çok büyük katkı veriyor. İki yönlü oynuyor. Çok etkili bir oyuncu Fenerbahçe'de. Vedat Muriç sırtı dönük mükemmel oynuyor. Çok iyi servisler yapıyor. Keza Lukaku da öyle. Oğuz Aydın oyunu iki yönlü oynuyor. Çok az top kaybediyor. Çok dengeli oynuyor ve etkili oynuyor. Çuk oturdu. Yani Fenerbahçe çok iyi yolda. Cihan. Çok iyi bir derbi olacak. Yani oradan alınabilecek bir puan bile Beşiktaş açısından iyi bir puan bence.
1: Evet, Atakan.

0: Frankfurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Bu hafta içi Serdal Adalı'nın anjiyo olduktan sonra şükür ki bir şey yok sağlığında açıklamaları oldu. İşte dedi Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Psikolojisi bozuldu. Bu arada düzeldi mi psikolojisi bilmiyorum. Sen başkanla konuşma fırsatı buldun mu ama bir de şey dedi.
1: Dünkü maça baktığımızda, sahaya baktığımızda psikolojisinin düzeldiğini görebiliyoruz zaten. Trossard evet final anlamında 2-3 tane topa ezdi. Gol yapması gereken pozisyonları yapamadı ama hep doğru oyun oynadı ve her atakta organizasyonda Trossard vardı.
0: Bir de şey söyledi yani yabancı oyuncular bizi beğenmeyecek tarzı bir şey söyledi. Yani yerliyi anlatırsın ama yabancıyı anlatamazsın ifadelerini kullandı. Yani burada bir kültürel fark mı var sana göre? Ne demek istedi Sayın Başkan? Hani yabancılar bizi beğenmeyecek demeye mi getirdi?
1: Yani şöyle bu hakem hataları, bu saçma sapan verilen verilmeyen kararlar ve yerli oyuncuları anlatabiliyorsun ama yabancıları anlatamıyorsun. Diyor ki zaten daha önce Mourinho da bu konuda problem yaşamıştı, Jesus da yaşamıştı. Ya Türkiye Ligi'nin kurtuluşu, Süper Lig'in kurtuluşu, takımlarımızın daha başarılı olması, topun oyunda kalma sürelerinin daha artması, kolay kolay her şeye düdük çalınmaması, bizim takımlarımızın Avrupa'da da aynı seviyede, aynı şekilde mücadele ediyor olması ya da belki de 3-5 sene içinde Avrupa'da final oynayacak olmaları tamamen yabancı hakemden geçiyor ama iyi yabancı hakem, öyle dandik değil yani. Gideceksin Dünya Kupası'nda, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda işte maç yönetmiş, özellikle ikinci turda itibaren maç yönetmiş hakemleri getireceksin. Onları da bir ya da iki gün önceden açıklayacaksın. Ve gelecekler, burada aslan gibi maç yönetecekler. Ve biz de hakemleri konuşmuyor olacağız. Yani artık sıkıldık. Yani verilen saçma sapan kararlar. Artık bunları konuşmaktan bile gına geldi Cihan. Hakikaten böyle insan bunları görürken bile tiksiniyor. İmtina ediyor, konuşmak istemiyor. Çünkü yoruluyoruz ve sıkılıyoruz. Türk futbolunun zaman zaman kötü olmasının en büyük sebebi Türk hakemleri. Türk hakemleri gelişene ve yetişene kadar acilen yabancı hakemler getirilmeli. Yabancı hakemler getirilmezse bu saçma sapan şeyleri yaşıyor oluruz.
0: Peki yani abi sen istiyorsun, ben de katılıyorum sana, evet gelsinler ama oradaki iyi hakemlerini mesela Premier Lig'de veya Almanya Ligi'nde, Bundesliga'da, Serie A'da o federasyon neden iyi hakemlerini Türkiye'ye yollasın ki? Ve zaten şu an VAR'da yabancı hakemler mevcut şu an için. Yani sen yollar mıydın mesela Cüneyt Çakır'ın her hafta İtalya'daki
1: VAR'da,
0: bir maçı?
1: VAR'da iyi yabancı hakemler mevcut dediğin Galatasaray maçına gelen son VAR hakemi...
0: İyi demedim, yabancı mevcut dedim. Yabancı var sadece.
1: Rezaletti. Yani sonuçta Osimhen'in pozisyonunda hakem görmüş, yorumlamış, vermemiş. Sen orada çağırıyorsun. Ayrıca orada Osimhen bu arada doğru yapıyor. Ben bir şey demiyorum. Ben de top oynadığım zamanlarda zaman zaman bu kurnazlıkları yapardım. Topla rakibin arasına ayağımı koyar. Rakibin topa hamle yapmasını engeller. Kendime müdahale yapılmasını isterdim ya da müdahale yapılmış gibi göstermeye çalışırdım. Bunu Osimhen yapıyor. Ben de yedirirdim. Osimhen de yediriyor. Bu penaltı değil. Hatta ayağını rakibin ayağının önüne koyuyor. Bence faali Osimhen yapıyor. Ama bunu yiyor hakemler. Türk hakemlerimiz yiyor. Çünkü bunu futbolu oynamış olmak lazım. Bunları süzebilmek için. Hakemlerimiz bunları süzemiyor. Osimhen de maşallah ayakları çok uzun. Bunları iyi yapabiliyor. Bu arada yani sadece penaltı, bence penaltı değil ama Osimhen de bunu yapıyor diye de kızamayız. Ya bu arada Osimhen de Allah nazarlardan saklasın. Yani hakikaten adam her hava topuna çıkıyor, yükseliyor, vuruyor. Her pozisyonda alıyor, dönüyor, vuruyor. Her topu indiriyor. Atakları başlatıyor. Ben hatta geçen bir tweet attım. Yani Eto'ları, Drogba'ları, Gomez'leri, Falcao'ları izledik, gördük. Hepsi büyük santaforlardı. Eto ile Drogba zaten bu lige gelmiş en büyük santaforlar. Ama yaşları ilerlemişti. Falcao'nun da ilerlemişti. Gomez de 30'da gelmişti ama çok büyük katkı vermişti. 28 gol atmıştı. Van Persie 27 gol atmıştı. Ama Osimhen kadar Anelka'yı da sayabiliriz. Anelka ama kendini çok bu lige vermedi. Ama ben Osimhen kadar kendini bu kadar yırtan, her şeyini ortaya koyan, bu kadar katkı veren, skora, oyuna, gidişata,

0: maçın kaderine bu kadar dokunabilen bir oyuncu görmedim. Hakikaten Allah nazardan saklasın. Yani Galatasaray bu konuda çok şanslı. Galatasaray'ın ön alan baskısı ve savunmayı önüne çıkarıp alanı daraltmak dışında çok böyle oyun taktiği falan, sistemi taktiği yok. Hep doğaçlama. Alıyor geriden Osimhen'e şişiriyor. Orta sahadan Osimhen'e şişiriyor. Taçtan kenarlardan Osimhen'e şişiriyor. Osimhen de bütün topları alıyor. Yani Osimhen'i çıkarırsanız Galatasaray tepe taklak gider Cihan, öyle söyleyeyim sana.
1: Evet, ilginç bir isim. Yani maçın son dakikalarında bile kale önüne savunmaya gidip yapacağınız işe der gibi böyle, yani stoperlere bir hayli kızdı. Ama sonuçta var Osimhen. Galatasaray yönetimi de 75 milyonu verip Osimhen'i aldı. 25 milyon maaşı da verdi. Bazı şeyleri riske atmak gerekiyor demek ki Atakan abi. İyi takım olabilmek adına. Tekrar dönerim Galatasaray'a ama az önce Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Talişka'ya görkemli bir veda yapacağız dedi, yolluyoruz dedi. Ve Çağlar'la yollarımızı ayıracağız ama dedi Osterwold'e kalacak, ameliyat olacak, yedekte düşünüyoruz kendisini dedi. Talişka ile yolların ayrılması doğru bir karar mı sana göre? Çağlar bence de doğru. Hani Talişka bence de doğru Talişka ama sana da söyleyeyim.
0: Ben çok şaşırdım. Talişka sürekli gol yapan bir oyuncuydu. Orada bence başka problemler oldu. Yani muhtemelen Talisca'yı son 30 dakikalar değerlendirmek istiyordu İsmail Kartal. Bunu oyuncuya bence deklare etti, dile getirdi. Talisca da bence kabul etmedi ve orada problemler oldu. Çünkü bu kadar skor üretebilen bir oyuncuyu kaybetmek istemezsin. En azından oyunun son bölümünde sokmak istersin. Rakip yorulduğu zaman, direnci kırıldığı zaman oyunu atayım, bana gol üretsin diye, ki Talisca her maçta son 30 dakika oyuna dahil olsun, her maçta gol bulur bu arada. Orada bence ikili arasında bir enteresan diyaloglar geçmiş olabilir. Çünkü bana bunun aksini kimse anlatamaz yani. Talisca bakar mısın? Geçen sene kaç gol attı ve bu sene şu ana kadar kaç gol attı? Ciddi goller attı. Yani Talisca'dan vazgeçiyor olması Fenerbahçe'nin sadece ekonomik değildir yani. Orada başka problemler vardır. Hatta ben merak ettim şu anda, hem yorum yapayım hem Talisca'ya bakayım.
1: Ben bakıyorum kaç şu an senin için. Şampiyonlar Ligi elemelerinde şöyle bakıyorum. 4 golü var 6 maçta. Süper Lig'de 1 golü var. Geçen sezona bakayım bir de. Bir saniye.
0: 4-5 golüm var.
1: Evet, totalde 5 golü
0: yani
1: var.
0: Şu an ya 5 gol atan oyuncu gözden çıkarmazsın Cihan. Ya dersin ki bende Vedat Muriç var.
1: Geçen sezonda 27 golü var toplam. Süper Lig, Avrupa Ligi, Kupa. Kaç? 27. 45 maçta 27 gol. 5
0: ya asist. İnanılmaz yani. Bak, oyuna katkısı az ama skora katkısı çok. Bu tarz oyuncuları son 30 dakika 45 dakika değerlendirdiğin zaman oyuna katkısına bakmazsın. Skora katkısına bakarsın. Açamadığın maçlarda atarsın oyuna. Sana goller atar. Şimdi Vedat Muriç de bayağı bir yaş aldı. Lukaku yaşlı. Lukaku'nun her an sakatlık problemi var. Orada ilerleyen maçlarda problemler çıkarsa Talisca oyunu atabileceğin ve sana skor üretebilecek bir oyuncu. Bir de Fenerbahçe şimdi ilerleyen maçlarda çok yorulacaktır. O temposunu, dinamizmini kaybedecektir. Şimdi Kante yaşlı. Skriniar yaşlı. Baktığı zaman Semedo yaşlı. Asensio yaşlı. Vedat Muriç yaş almış bayağı. Lukaku yaşlı. Yani orada Talisca'yı ben olsam tutarım. Orada bence başka ciddi problemler vardır.
1: Yüksek ihtimal yabancı kontenjanı için. Çünkü Diego Carlos'u da yolladık dedi Cihan Bey. Yollayacağız. Üstüne para verip yollayacağız dedi. 8 milyon euro vereceğiz dedi. İyi bir rakam değil mi? Oyuncu gönderiyorsun, bir de 8 milyon veriyorsun.
0: Ya mükemmel. Ya düşünsene, oyuncunun tüm hayatı kurtuluyor.
1: Ve transfer sezonumuz kapandı. Sadece 23 yaş altı bir isim alacağız dedi. Biraz böyle sanki taraftarın heyecanı da gitti bu cümleden sonra. Daha transfer yapmayacağız dedi. Belki dedi bir 23 yaş altı bir oyuncu deneriz dedi.
0: Yani Fenerbahçe'nin kadrosu çok yeterli bir kadro. Ama ben onun yerinde olsaydım Talisca'ya göndermezdim ya da o krizi yönetirdim. Oyuncu ikna ederdim. Demek ki oyuncu yedek kalmayı tercih etmiyor. Yani çünkü bunun başka anlatılır tarafı yok. Talisca geçen sene 27 gol atmış. Bu sene şu ana kadar 5 gol atmış. Bak bu sene her maç son 30 dakika

0: son 45 dakika oynasın. Bu sene de 30 tane atar yani, öyle söyleyeyim.
1: Beşiktaş yolculuğu olabilir mi Talişka'nın, böyle bir durum söz konusu mu?
0: Ya zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum. Yani belki dedim böyle bir fırsat var. Peki, değerlendirilebilir.
0: Beşiktaş'ın o oyununu bozabilir. Orada tamam goller atabilir ama oyunu da bozabilir. Yani çok Beşiktaş'ın aradığı oyuncu tarzı değil Talişka.
1: Evet, yani Asensio ve Talişka'dan birini yollamak zorundaydı. Asensio'yu yollayamayacağı için Talişka'yı yollamak zorunda kaldı.
0: Bazı oyuncular 10 gol atar ama oyuna öyle bir katkı verir ki Cihan, diğer bütün oyuncuları oynatır, onlara konfor alanı yaratır ve hepsinin performansını yukarıya çeker. Bazı oyuncular 20-25 gol atar, dersin ki ya nasıl bir oyuncu, nasıl bir golcü ama kandırır. Sadece skora katkı verir, oyuna katkı vermez. Diğer oyuncuların da performansını üstüne çekmez. Mesela Jardel diye bir oyuncu vardı. 30 gol atardı her sene. Çok büyük bir golcüydü. Ama prep yapmaz, çok top tutamaz, diğer oyunculara çok servis yapamaz. Öyle bir oyuncuydu. Mesela Icardi de öyle bir oyuncuydu. Ha, Icardi pas bağlantıları sağlayabilen bir oyuncuydu ama takıma ve oyuna çok katkısı yoktu Icardi'nin mesela. Onun için Avrupa kupalarında Galatasaray Icardi ile çok başarılı olamıyordu. Ama Osimhen diye bir oyuncu geldi. Adam oyunda var, skorda var, her şeyde var. Geçen sene son 16'ya kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. İşte böyle oyuncular rağbet görüyor. Brezilya milli takımında bundan 15-20 sene önce Romario, Bebeto, Fenomen Ronaldo vardı. Elber çok az giderdi. Jardel'i almazlardı mesela. Arjantin milli takımı Icardi'yi sadece eşinden dolayı almamazlık yapmıyorlardı. Çünkü top rakipteyken de iş yapabilmek önemli ya. Icardi onu yapamıyor. Bir de arkanda Messi var, Di Maria var. İki yaşlı oyuncu. Icardi'yi de oynatırsan ne olacak? Üç tane eksik kalacaksın. Ne oldu? Oynatmadılar, almadılar. Büyük takımlar, güçlü takımlar ya da çok böyle geleceği gören, oyunu okuyan teknik direktörler bu tarz oyuncuları çok böyle oynatmazlar ki Paris Saint-Germain'de de Icardi'yi hep son 30 dakika oynattılar.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattından şu an yağmur gibi mesaj var. Hepsini bu sorudan sonra sana aktaracağım mesajların. Bir transfer gelişmesi var, onu da sorayım. Galatasaray Deniz Gül'ü kapa bildirdi. 22 yaşındaki milli oyuncuyla görüşmeleri başladığını duyurdu. Osimhen'i yedekleyecek oyuncu mudur ya da zaman zaman rotasyonda mı kullanacak Okan Buruk? Nasıl bir rol verecek sence Deniz Gül'e?
0: Yani yedekleyecek bir oyuncudur. Deniz Gül fena bir oyuncu değil. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama Deniz Gül de orada iyi işler yapabilecek bir oyuncu ama şöyle. Osimhen'in yedeği olmak ya da Osimhen'in rotasyon olmak çok kolay değil Cihan. Çünkü takımın merkezi ve her şeyi Osimhen ya. Şimdi Osimhen'i çıkardığın zaman Galatasaray iyi bir takım olmaktan çıkıyor. Bak, iyi oyunculardan kurulu bir ekipten bahsetmiyorum. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Lao büyük oyuncu, Sané çok iyi oyuncu. Barış Yunus iyi oyuncular. Torreira, Lemina iyi oyuncular. Sara iyi oyuncular. Davinson çok iyi oyuncu. Ama Galatasaray iyi bir takım oyunu sergileyen bir ekip değil. Tamamıyla Osimhen'e bel bağlamışlar. Ve takımın %50'si Osimhen. Şimdi Osimhen'i çıkardığın anda orada yapı bozulacağı için, temeli oynatacağın için orada yerine Deniz Gül'ü koyduğunda orada beklenti büyük olacağı için Deniz'e büyük baskı ve stres yüklenebilir. Orada oyuncudan beklenti fazlalaşacağı için Deniz bunları gerçekleştiremeyebilir. O büyük bir risk bu arada. Şimdi Torreira'ya alternatif ya da Lemina'ya alternatif aldığınızda oyuncunun performansı çok fazla olmasa da oyuncu bir şekilde orada idare edebilir ama Osimhen'in yerine ya da yanına ya da rotasyona bir oyuncu aldığınız zaman orada beklenti çok artar. Çünkü Osimhen kadar kimse orada performans gösteremez. Morata bile orada problem yaşattı ki İspanya milli takımın oyuncusuydu.
1: Evet tabii bu yabancı kuralı da sanki böyle yeniden ele alınmalı gibi gözüküyor. Normalde 6 milyon 7 milyon alacağı bir oyuncu Galatasaray 10 milyon aldı. Sanki bir tık böyle fazla para verdi gibi mi duruyor? Hani yabancı kuralı sanki bu sınır yerine altyapı kontenjanı falan gelse daha makul olmaz mı Atakan Kurt?
0: Hani futbolcu yani yetiştirmeye teşvik edilse. Ben yabancı sayısının pahası olduğunu düşünenlerdenim. Ben yabancı sayısı 14 değil de 11 olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Seneye 8
0: ama
1: olacak.
0: Ama bu kararı da almak için şu an için nereye? 3 sene 4 sene sonrasını alacaksın ki oyuncular, takımlar ellerindeki sözleşmeli oyunculardan çıksın. Yani gelecek seneye böyle karar verdiği zaman kulüpler yine ekonomik olarak darboğaza girerler. Sen 14 tane 12 artı 2, 12, 14, 15 yabancı aldığın zaman yerli oyuncuların çok gelişmiyor. Sen akademiler kurmadığın zaman, altyapıya eğilmediğin zaman, alt liglerden oyuncuları alıp onlara şans vermediğin zaman bu sefer yerli oyuncular üstüne koymuyor. Milli takım bundan etkileniyor. Sen dünya üçüncüsü oldun milli takımda. Galatasaray jenerasyonuyla oldun. O Galatasaray jenerasyonu bir sürü kaliteli yerlilerdi. O dönem UEFA Kupası'nı aldın. Evet, Popescu, işte Hacı, Capone, Sabinili'ye vesaire onların katkısı vardı ama genelde yerli ağırlıklı başarılı oldun. Yerli çok önemli. Bak, Galatasaray son 4 seneye ambargo koydu. Son 2 sene Osimhen'in büyük katkısı var, evet. İşte Torreira'nın, Daminson'un, Muslera'nın katkıları var ama orada önce Kerem Aktürkoğlu, sonra Barış, Yunus, Abdülkerim, Kaan Ayan, onların da çok büyük katkıları oldu. Yani sen yerlileri, kaliteli yerlileri almazsan başarılı olamıyorsun. Çünkü onlar baskıyı, stresi yönetebiliyor, ellerini taşın altına sokabiliyorlar, işte sorumluluk alabiliyorlar, aidiyet duygusu hissedebiliyorlar ki Abdülkerim, Barış ve Yunus eskiden Fenerbahçeli olmalarına rağmen böylesine sahiplendiler ve aidiyet duygusu hissettiler ve sorumluluk aldılar. Yani bu da tez olabilecek ve konuşulabilecek bir durum yani.
1: Yunus Fenerbahçeli miymiş? Yunus'un var ya çocuklukta Galatasaray fotoğrafları. Evet, evet. Abdülkerim Fenerbahçeli, onu biliyorum da. Yani çünkü Yunus bayağı Yunus'un çocukluğundan.
0: Yunus da çocukken Fenerbahçeliymiş, öyle diyorlar. Abdülkerim ve Barış hasta Fenerliymiş, öyle söyleyeyim.
1: Ama Yunus'ta bir sıkıntı var. Yani orayı belki yanlış bir hatırlıyor olabilirsin Atakan abi. Yunus'un ben çünkü...
0: Bilmiyorum onu tamam. Bir kez daha böyle bir şey yapmak lazım. Test etmek lazım.
1: Necmettin demiş ki Talişka'yı Acun Ilıcalı aldı ya. Aziz Yıldırım ondan kafayı takmıştır. Bence ondan gönderiyor diyor.
0: Böyle... İnşallah öyle değildir. Yani o çok büyük hata olur ve zarar verir. Aziz Yıldırım öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum ya.
1: Devam edelim. Talişka gidecek tek adamdı çünkü Asensio var demiş, mecbur yollamak zorunda kaldı diyor.
0: Ama Talişka'yı şey de yapabilirsin. Yani son 30 dakika 10 numara mevkinde de oynatabilirsin, sağ kanatta da oynatabilirsin, en uçta da oynatabilirsin. Bence orada başka problem var. Çünkü iki maç önce Guendouzi Kante'nin önünde Talişka'yı oynattı. Onunla başladı maça. Orada başka bir sorun var bence Cihan. Yani oyuncunun performansıyla alakalı vesaire değil o. Yani o başka bir problem. Yani ya İsmail Kartal'la Talisca arasında ya Talisca ile başkan arasında bir takım içinde bir şey olmuş ve saklıyorlar bence.
1: Şeyi merak ediyorum demiş. Şimdi bu yabancı kontenjanı konusunda 23 yaş altı olması gerekiyor ya. Atıyorum demiş, aldılar bir oyuncu ve 23 yaşında, bu kural seneye de devam ederse, bu oyuncu seneye 24 yaşında olursa kural dışı mı oluyor, onu anlamadım demiş. Evet, kural dışı oluyor ama oynayamıyor diye bir şey yok. Ona göre kadroda kontenjan açarsın, oyuncuyu oynatırsın. Yaş aldığı an sınırı geçebilir.
0: Tabii iyi çıkarsa kalır, evet, çıkmazsa göndeririz.
1: Şöyle devam edeyim. Osimhen'in 4 yıllık maliyeti 9.2 milyar TL. Bu Türk futbolu için gerçekçi bir rakam değil. Keza Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu stratejiyle batar. Arsenal, Liverpool, Real, Barça bu paraları verir. Onların geliri var ama sen bu gelirleri yönetemezsin demiş Taner.
0: Doğru söylemiş arkadaşımız. Çok güzel bir yorum. Ben zaten kulüplerimizin batacağını düşünüyorum. Ben 10-15 sene içinde kulüplerimizin büyük ihtimalle satılacağını düşünüyorum. Çünkü böyle giderse öyle olacak muhtemelen. Yani bu kadar paralar, bu kadar fahiş rakamları alınan yabancı oyuncular normal değil. Osimhen'e verilen para da normal değil ama bu kumar tuttu Galatasaray'da ama Galatasaray şampiyon olamadığı takdirde tepe taklak gider şu an. Çünkü maddi olarak durumu hiç iç açı değil. Hatta Dursun Özbek sürekli sağda solda şey diyormuş yani söylendiği gibi, konuşulduğu gibi ekonomik olarak iyi durumda değiliz. Hatta bankada Şampiyonlar Ligi gelirlerinin geleceği gün ya da ödeneceği tarihe için Galatasaray'ın bankadan kredi aldığı falan söyleniyor. Yani durum hiçbir takımımız için, hiçbir kulüp için iç açıcı değil. Ve böyle giderse ben 8-10 sene içinde kulüplerimizin başka şirketlere satacağını düşünüyorum.
1: Atakan abi, sana bir salvo gelmiş. Atakan Bey, az önce Osimhen hakemlere yediriyor penaltıyı dediniz. Ama Fenerbahçe'de Semedo'dan bahsetmediniz. Bu hafta derbi maçı var. Semedo kırmızıyı yeseydi Beşiktaş karşısında oynayamayacaktı. Beşiktaşlı bundan bahsetmiyor da sürekli Osimhen'e kafaya takmışlar diyor. Galatasaray kompleksi mi var demiş.
0: Daha oraya gelmedik. Arkadaşımız da böyle bir yorum yapmış. Gelelim madem.
1: Ali.
0: Geçen hafta Fenerbahçe lehine verilen penaltı tam bir skandaldı. Top kafadan sekip ele geliyordu. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu ve penaltı verildi. Penaltı değildi. Bu hafta Fenerbahçe lehine verilmeyen bir penaltı kararı var. O penaltı verilebilirdi. Orada hakkını teslim etmek lazım. Ama Semedo'nun kırmızısı %1 milyon kırmızı. Yani güç aktarımı var ve ayağını çekmiyor rakipten. Ve %1 milyon kırmızı kart. Ama Semedo'yu 15. dakikada oyundan atmıyor. Ki atsa Fenerbahçe yine büyük ihtimalle maçı kazanabilirdi ama sana ne? Hakemin bununla ilgilenmesi, buraya karışması, iştirak etmesi rezillik. Yani sen göreceksin, vereceksin. Madem görmüyorsun, VAR niye müdahale etmiyor? VAR niye çağırmıyor, uyarmıyor? Semedo'yu atmıyorlar. İnanılmaz bir şey. Ne olacak? Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Beşiktaş maçında Semedo oynamayacaktı. 70-75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalacaktın. Hep bunlar hakemlerin maçlara bir şekilde kaderine dokunmaları, takımların kaderine bir şekilde müdahil olmaları. İşte ondan dolayı yabancı hakem diyorum. Yabancı hakem gelirse dertler biter.
1: Talişka'ya teklif var. Yoksa Ederson ya da Semedo daha önce giderdi. Maalesef 10+4 olmasa gitmezdi. Alıcısı yok diğerlerinin demiş. Mecburen yolladık Talişka'yı diyor. Volkan Aygün yazmış.
0: Nereye gidiyor bu arada Talişka?
1: Şu an gideceği takım bilmiyorum. Yüksek ihtimal Arap kulüplerinden birine gider. Trabzonspor olmaz mı diye bir soru var da bilemiyorum. Yani Trabzonspor bu ara kesenin ağzını açtı oradan, ama.
0: Şimdi oyuncunun rakamından çıkıp bir de üstüne bonservis kazanırsa Fenerbahçe büyük iş tabii. Şimdi 10+4'e takılıyorsa orada işte sağ bek problemi yaşıyorsun. Semedo'yu gönderirsen sağ bekin yok. Ederson'u gönderirsen çok iyi bir kalecin yok. Talisca'ya iyi bir teklif varsa, bir de 10+4'e sıkıntı yaratıyorsa, maaşından da kurtulmak vesaire falan, orada akılcı bir iş olabilir ama Talisca'yı da gol anlamında, skor anlamında da arayabilir Fenerbahçe bu arada. Son yarım saat oynatabileceğin, sana skor üretebilecek bir oyuncu Talisca. Çünkü oyuna yığdığı zaman 3. bölgeye Lukaku ile Talisca sana her maçta iş yaparlardı.
1: Evet, şu an El Cezire ilgileniyormuş. Talisca ile yüksek ihtimal Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Talisca. Bu yabancı kuralı konusunda sana katılmış bir dinleyenimiz. Yerli futbolcu, yabancı futbolcu yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Yabancı kuralı olduğu zaman da Tarık Çamdal gibi nasıl olsa mecburlar diyerek o rahatlığa erişmiş futbolculara sahip oluyor takımlar. Ben nasıl olsa oynayacağım. Yabancı kuralı var. Antrenmanda iyi performans göstermesem bile alternatifim yok düşüncesine giriyor. Yani ben yabancı kuralı konusunda söylediklerine katılıyorum demiş. Ozan mesajını atmış. Abi bundan önce Icardi'yi çıkarınca Galatasaray yok oluyordu. Şimdi Osimhen'i çıkarınca Galatasaray yok oluyor. Bunlar Galatasaray'ın futbolcuları, dünyanın parası verilmiş. Ona göre kadro planlaması yapılmış. Galatasaray'ı yok edemezsiniz. Osimhen'i satarız, başka oyuncu getiririz. Galatasaray yok olmaz demiş. İsmini yazmamış. Ya da ben göremedim. Şöyle devam edelim hızlıca. Samsunsporlu futbolculuğun

Morali çok bozukmuş, moralini düzeltmeye çalışıyorlarmış diyor. Türkiye'de hangi kurum çok iyiydi, hakemleri suçluyor herkes, anlamıyorum demiş. Fatih mesajını atmış. Tüm kulüpler borçlarla idare ediyorlar işte, zamanı gelince hepsi patlayacak diye bir ifade kullanmış. Onun dışında bu federasyonun Galatasaray'ın dostu olmadığını

0: Aman Allah, 10 milyon nasıl verilir diye
1: nasıl
0: düşünüyordum. 10
1: nereye
0: milyon
1: geldik?
0: herkese veriyorsun şu
1: Ama
0: anda.
1: işte geldiğimiz nokta abi, baktığın zaman işte Galatasaray geçen sene 60 milyon şeyden almış. Yani 100'e yakın stat gelirlerinden almış. Yani öbür taraftan mağazacılıktan acayip almış. Halka arz yapılmış. Florya bilmem ne. Yani inşaat hikayesi, inşaattan almışsın. Galatasaray tek eksiği ne biliyor musun abi? Parayı. Oyuncu satamıyor abi Galatasaray. Yani Galatasaray'ın bir an önce, yani çok değerli asetleri var Galatasaray'ın. Artık o sirkülasyona başlaması lazım abi. Ben onun için sezon başında Davinson Sanchez'e 35 geldiğinde, 35 geldiğinde yani hemen verip yerine yeni, bu dönüşümü yapmak zorundasın abi. Bu dönüşümü yapmadığın sürece ne yaparsan yap, 40'lar 50'ler oyuncu satmadan bir yere kadar dayanırsın.
0: Çok katılıyorum ve şeyi söyleyeyim abi sana. Mesela Boy'u sattın mı 35'e? Mesela Due'yi alacaktın. 37,5'a bir şey adam. Mesela o tip adamlara yatırım yapacaktın.
2: Fenerbahçe'nin...
0: Sanchez'i satacaktın 25'e. Mesela oraya 6 milyona, 7 milyona, 10 milyona bir adam alacaktın.
2: Bu arada doldurulabilir. Herkesin yeri doldurulabilir. Doğru ekibi kurarsan, doğru scout ekibini, doğru sportif aklı kurarsan bunların hepsine yeri doldurulur. Fenerbahçe bu konuda çok avantajlı. Sattığı oyuncu da Fenerbahçe bir marka olarak satabiliyor artık. Şimdi Ferdi'yi göndermiş. Başarılı
0: abi, Arda bile demin söyledim. Arda bile Fenerbahçe'de altyapıdan yetişme aslında saldırı olmuş abi. Sağ önde, sol önde oynamış.
1: Ben ilk Adana Demirspor maçında seyretmiştim. Arda'yı çok beğenmiştim. Adana Demirspor formasıyla. İlk maçı Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Beşiktaş'a karşı mı ne oynamıştı?
0: Kemik gibi çocuk abi.
1: Çok da yani üçlünün sağında oynuyor. Yani sağında derken kanat beki olarak sağında oynuyor. Dörtlünün sağ beki oynuyor. Var yani Fenerbahçe altyapısıymış.
0: Evet abi.
1: Hatta o zaman Murat Aşık'la, ben Murat Aşık'a söylemiştim. Yani çok iyi oynuyor falan oyuncu. Fenerbahçe altyapısı demişti. Yani o söylemişti. Yani
0: değerli bir altyapısı var Fenerbahçe'nin. Evet. Şimdi Galatasaray'ınki değersiz diye demiyorum ama Galatasaray'dan kimse çıkmıyor abi.
1: Abi genç çocuklarımızı oynatamıyoruz. Bence sorunumuz o İbrahim abi. Ben bu çocuklar oynarsa bir yerde başarılı olurlar. Oynayamıyorlar ki abi. Bu çocuk... Yani tekrar Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırmıyorum ama bu çocukların oynayabileceği bir organizasyon şart abi.
0: Nerede de oynamıyor? Nerede oynuyor? Kim oynayan var mı?
1: Abi Yiğit Efe mesela geçen sene Mourinho oynatıyordu. Çocuk bak hiç oynamıyor.
0: Gözü kara birisi gelecek. O şansı verecek. Stoper lazım. Şeye bakmayacak yani. Dışarıya abi, bakmayacak. Gel kardeşim.
1: Yiğit kaçıncı stoperi şimdi Fenerbahçe'nin?
0: 8.
1: Bu sene toplasan 5 maç oynayamaz. Değil mi? Çok anormal işler olmazsa. Aynı şey Arda Ünyay. Galatasaray'ın kaçıncı stoperi? Belki yani Arda Ünyay mesela Galatasaray'ın kadrosunda Lemina'yı stoper olarak oynatıyorsun. Singo var. Kaan Ayhan var. Yani eğer ısıra gelecek Arda Ünyay'ı
0: oynatacaksın abi. Arada oynatacaksın. Oynatacaktın.
1: Abi arada oynatsan da yetmiyor ya. Bu çocukların gençken oynuyor olması lazım. Sürekli oynayarak o ritmi bulmaları lazım. Tecrübe kazanmaları lazım. Oynayamadıkları için bu noktadayız bence. Abi bu arada şeyi söyleyeyim. Bora Bahçetepe'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Galatasaray yönetim kurulu üyesi.
0: Çok geçmiş olsun. Şimdi ona geçiyorum.
1: Allah korumuş. Yani
0: olay ne abi?
1: 220 promilli birisi
0: İzmir'de.
1: İzmir'de arabayla çarpmış Bora Bahçetepe'ye.
0: Araba arabayı mı çarpıyor, araba adamı mı çarpıyor?
1: Abi galiba bavullarını alıyormuş ya, öyle bir şey olmuş yani. O sırada acayip Allah korumuş yani. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanı,
0: çok geçmiş olsun Bora Bahçetepe.
1: Abdullah Kavukçu, Eray Yazgan, Can Natan, Ozan Yurtseven, 5 Galatasaray yöneticisi İzmir'e gittiler. Bayağı sohbet etmişler. Yani beyin sarsıntısı ile ilgili problemi ortadan kalkmış, onu söyleyeyim. Bazı kırıkları varmış vücudunda. Yani bu hafta içinde taburcu edilebileceği ama tedavisinin bir süre daha devam edeceği, yani vücuttaki kırıklar
0: sebebiyle. Allah korumuş abi.
1: Evet.
0: İnsan hayatı da bu kadar
1: şeyler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah kimseye vermesin abi şu yani alkollü arabanın direksiyonuna geçme fikrinden de artık vazgeçmek lazım ya. Yani hangi çağdayız yani? İnanılmaz bir şey. 220 promilmiş abi alkol. 220.
0: Yani 220 uçmadan bir öncesi.
1: Öyle mi?
0: Uçuyorsun yani sen. 220 nedir abi? 60 galiba.
1: 50 sınır.
0: Sınır.
1: Bir de artık galiba 20'ye de düşmüş galiba. 20 diyen de var. 18'e mi 20'ye mi düşmüş?
2: Ama ben tam
1: bir baksın bakalım arkadaşlar.
0: Demek ki naneli diye sakızı da şey yapıyorlar abi. Sakızı çiğneyen de yapıyorlar ama. Abi 220 nedir ya? 220'de ayakta duramıyorsun abi. Zaten baba da durmuyormuş. Abi Allah korumuş. Şimdi şakası da yapılmaz.
2: Yasal bunu sınırın 4 katı diyor. Şimdi İlhan katı yazdı işte içeriden.
1: Ama yani 20 ise çok katı yani. O 50'ye baz alıyor olabilir.
0: 50. 50'den yürüyor.
2: Acil şifalar dileriz. Yani alkolle araç kullanan neşi dostu da yok mudur? Yani 220 promil nedir? Bu sağlıklı bir insanı da öldürür bu promil bu arada.
0: Öldürmez mi abi ya? Bunlar olacak iş değil. Abi Fenerbahçe'nin aldığı yeni stopere ne diyorsun? Tanıyor musun?
2: Tanıyorum. Fransa Ligi'nde İzlemiştik. Opong. Kojo Opong. Fenerbahçe maçında da oynamıştı. Hatta Fenerbahçe

0: Senin kaleye giden, kaleye çok sert giden 3 tane şutunu birini göğsüyle ikisini kafasıyla karşılamıştı. Fenerbahçe taraftarı oradan hatırlar oyuncuyu. Belki isminden dolayı anımsayamayabilirler. İyi bir yardımcı oyuncu, yardımcı rol oyuncusu. Fenerbahçe rotasyon yapmak istediği zaman biraz daha böyle rahat rahat forma verebileceği bir isim. Yiğit Efe Demir'den Fenerbahçe'nin alamadığı katkıyı Opong'dan alma durumu söz konusu olabilir. Oyuncu garantici bir oyuncu. Öyle Osterwolde ile hiç alakası yok ama. Yani Fenerbahçe Osterwolde'nin yerini dolduracak birisini almadı. Daha güvenlikli, daha garantici. Özellikle böyle üçlü gibi dizilen savunmalarda oyun kuruculuğu belli ölçüde yapabilen, 6 numaraya top aldırabilen, Gündüz'ü hani alıp dönerken sıkıntı yaşıyor. Onun dönmemesini sağlayacak pasları verebilecek olan oyuncu. Hava topları iyi. Savunma arkasına atılan toplarda çabuk çevik ama bir Jaden Osterwolde değil. Ondan daha uzun hava toplarında. Daha başarılısı, daha hafif, bir tık daha ağır olan versiyonu.
1: Ake veya Skriniar yokken.
0: Ake yokken onun yerinde oynar. Skriniar yokken onun yerinde zorlanarak da olsa oynar. Savunmayı ön çizgiye çıkartırsın. Bu oyuncu da güvenli olarak oynar.
1: Genel problem yeri orası zaten. Ben ön tarafın çok iyi olduğunu düşünüyorum ya. Fenerbahçe'de. Orta saha da iyi bence.
0: Ben Fenerbahçe'nin bu sezon Skriniar'dan dolayı sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.
1: İkisi çok ağır geliyor bana.
0: Ya Skriniar birazcık dün fantastik işlere de girişti. Üç kişinin arasına dalıp çalım atmaya çalışma vesaire ama Skriniar tolere edemeyeceği kadar öne çıkıyor artık. Yani bu sene. Oradan problem
1: gereksiz
0: yaşayacak.
1: Bir özgüven varmış gibi geliyor.
0: Evet.
1: Bir yerde lastik patlayacak da.
0: Oradan Fenerbahçe bir iki gol yer. Skriniar ondan sonra tekrar geride konumlanmaya başlar muhtemelen ama bu bence çok makul bir çizgi değil. Opong çok garantici ama. Savunmayı tek çizgiye alsan Opong onun mutlaka gerisinde yer alır.
1: Fenerbahçe'de şimdi U23 dışında bir hamle yapmayı planlamıyor. Can Uzun'a bir yoklama yaptılar ama onu sadece yoklayabiliyorsun zaten. Çok da fazlasını yani var hale getiremiyorsun. Orası 60'tan aşağısı da düşmüyor. Hani transferin sonu geldi. Dur biraz daha indireyim. Akşam pazarı falan yapamıyorsun. Onlar ne dediyse Eintracht Frankfurt'un öyle bir şeyi var.
0: Kızdırmışlar Eintracht Frankfurt'u o yüzden abi.
1: Abi Eintracht Frankfurt'a
2: kızmaya yer alıyormuş abi.
1: Abi bize kızıyor. Bizi kızdırıyor abi.
2: Can Uzun çok değerli oyuncu.
1: 60 ne abi? 60 ne?
0: Ben
1: şaka gibi.
0: Mümkün değil. Ya ben 30 bile
2: abi veya 40 aldın ya işte öyle düşün.
0: Ben 30'a tereddüt ederim.
1: Delirmiş olması lazım ya. Gerçekten delirmiş olması.
2: Abi bu arada Galatasaray 30'ları 35'leri falan gözden çıkartmıştı. Ben biliyorum yani.
1: 35 de çok para bence sana söyleyeyim. Ama yani.
2: Abi şöyle verdin,
1: gözünü kararttın
2: yani diyelim. Geleceği ya. Bir yatırım olarak görüyorsun ya bence potansiyelli bir genç abi. Yani Can Uzun
1: esas hikaye işte bu tip oyuncuları da olmadan bulacaksın.
2: Tabii yani. 60 Frankfurt'a gelmeden önce ha, alacaksın. Ama o zaman da şöyle dezavantajın
1: var. Oynatmıyorsun.
2: Oynatamıyorsun.
1: Oynatamıyorsun. İşte oynatmıyorsun abi.
2: Oynatamıyorsun. Ya niye? Ya oynatamıyorsun işte şu anda.
1: Abi oynat. Peki beni tutuyor.
0: Abi şey Canusunu
1: Ferhat Gündoğdu'yu gönderemiyorsun gibi bir şey bu.
0: Ben
2: gönder. Abi şöyle. 3
0: yıl önce keşfetmiştim herhalde. Galatasaray'da keşfetmiştir.
2: Genç oyuncuya hepimiz tahammülü yüksek oluyor. Böyle konuşurken genç oyuncu oynasın falan. Ya genç oyuncu eziliyor abi bazen lig mücadelesi.
0: Ozan gibi olması
2: o zaman da abi. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Arkadaş bunun ne işi var? Çıkart mı ne oluyor? Yani kazanacağım abi derken kaybediyorsun oyuncuyu.
1: Tribünü de dinlemeyin ya. Kulağına tıka biraz.
0: Abi Ozan Kabak gibi olması lazım genç oyuncunun. Birazcık da gençler kendisine baksınlar.
2: Abi bu oyun tribüne oynanıyor ya İbrahim abi.
1: Dinleme diyorsun abi yani, tribünde ya. Sen dediğini yapamazsın abi.
2: Ya tribünler yaparsan dediğini yapma tabii de. Ya şimdi 50 bin kişi var orada. Adam 3 pas yapınca 4. de hata yapınca aa o başlıyor. Çocuğun ilahi abi bilmede oluşuyor.
1: O zaman
2: diyorum.
1: Hiç alamayacaksın.
2: Tecrübeli oyuncu
1: 60-60 devam edeceksin yani abi.
2: Sen Sane'ye istediğin kadar aa u yap. Osimhen'e aa u yap. Bozulur mu? Düşmez.
1: Bozuluyor. Onlar da bozuluyor.
2: Düşmez abi onlar. Genç oyuncu kadar düşmez.
1: Verin abi süper chatleri alalım bakalım.
2: Onlar daha tecrübeli. Bu arada bir haber daha vereyim Galatasaray'dan. Galatasaray'da biliyorsun kafe İlgalay'dı adı. İlk kafesini Galatasaray Mecidiyeköy açıyor. Artık sona gelmiş durumda. Mecidiyeköy kafe. Galatasaray kafe açıyor.
1: Hayır yeni biliyor musun? Mecidiyeköy'de nerede?
2: Mecidiyeköy'de açıyorlar.
1: O şey ne oldu?
2: Yani bilmiyorum abi.
1: Ortada
2: abi, kurban olayım. Yeri biliyor olsam söyle. Yani
1: o kadar
2: Mecidiyeköy diyorum işte.
1: Abi ben de merak ediyorum. Kusura bakma ne yapayım yani. Mecidiyeköy o kadar gelişik tanım ki. İstanbul'da gibi bir şey benim için. Ya. Herhalde o şeyin orada. Eski stadın orada.
2: İlk kafesini artık son şeye gelmişler. hazırlıklar tamamlanmak üzereymiş. İlk kafesini açmaya hazırlanıyor diyelim.
1: Baba bundan kaç tane açacak?
2: Kafe İlgal. Abi onu franchise verecekler. Yani önce bir açacaklar. Onu bir herhalde bir konsept haline getirecekler anladığım kadarıyla. Çalışmalar o yönde. Sonra benim anladığım biraz böyle Galatasaray'ın storlarıyla da ortak da bir şey yapılabilir. Yani belki isterse ona öncelik verilebilir.
1: Vallahi zamanlaması iyi olmuş. Çünkü ben çok şey okuyordum.

0: Ya kardeşim attınız tuttunuz kafe mafe dediniz kafe de yok ortada. Yani yapılmayan bazı şeylerden bahsediyorlar işte. Florya'da şu yapılmadı. O da yapılmadı. Yapılmayan maddelerden bir tanesi buydu.
1: Bence Florya'yı başkanın ya da yönetici kimse sorumlu yöneticisi bence bir açıklaması lazım abi. Ben çok merak ediyorum. Yani aşağı yukarı ihale tarihine bir baksın arkadaşlar
0: Kazanılan
1: içeride.
0: Paralarını da anlattım aslında. Şu kadar geldi bu kadar.
1: Kazanılan parayı biliyoruz abi. Orada bir sorun yok onunla ilgili. Ben sadece şuradayım. Yani Galatasaray bunu ihaleye çıktı. Livak aldı bunu. Livak bunu aldı. Bununla ilgili ne zaman Galatasaray'la ortak proje üretmeye başlayacak? Çünkü Galatasaray buraya 70 milyon dolar mı? 50 milyon dolar mı? Neyse o bir paraya ihale etti ve aldı o parayı peşin. Tamam da buradan sonra Galatasaray'ın oradan bir gelir beklentisi var abi. Yani orada inşaat yapılacak. İnşaat yapıldıktan sonra oradaki bir
0: Fon ödeyecek.
1: şey var, ortaklık
0: Kalacak.
1: var. Oradan bir Galatasaray'a para gelmesi lazım. Yani ben çok merak ediyorum. Niye merak ediyorum bunu biliyor musun? Çünkü Galatasaray'da başta Erden Timur, muhalefet yani Dursun Özbey'e seçim karşısında çıkan aday dedi ki bunu biz yapalım dedi. Dursun Özbek dedi biz inşaat şirketi değiliz kardeşim dedi.
2: Abi 18 Temmuz 2025 Cuma.
1: 2025, 18 ya bir seneden fazla olmuş. Ağustos'tayız yani. Aşağı yukarı 13 ay olmuş. 13 ayda neden Galatasaray altyapısı hala Florya'da? Neden ihaleyi alan şirket
0: Bu sene de çıkmıyormuş galiba.
1: niye
0: Devammış.
1: ihaleyi alan şirket hala kazmayı vurmadı? Ne oluyor? Neyi bekliyoruz filan? Bir merak etmiyor musun? Ben çok merak
0: Bir şey
1: ediyorum.
0: olabilir mi? Piyasa, yani inşaat piyasası çok durgun olduğu için
1: Böyleyse de
0: falan
1: böyle.
0: yani bunda bir şey demen lazım.
1: Tabii bununla ilgili bir
0: Ben
1: şey
0: niye bunu
1: söylemem
0: tahmin edeyim?
1: lazım. Aynen.
0: Diyecek ki kardeşim bunun maliyeti fazla oluyor. Dolayısıyla daha ucuz mal etmemiz için piyasa açılsın diye bekliyoruz falan demesi lazım.
2: Ki
1: Abi
2: projeden bahsederken bayağı davul zurnalaya
1: Tabii.
2: bildirim
0: Tabii,
2: yapıldı.
0: seçim zamanı baba o gazı verdiler. Ben yarın açılıyor zannettim. Mesela Mecidiyeköy'deki açıldı mı baba? Bu arada habire bir Leo var ya. Leo muydu? Residence.
1: O da öyle duruyor işte.
0: Habire bir satılıyor. Ben
1: o da
0: önünden geçerken
1: mu onu
0: bakıyorum.
1: bilmiyoruz biliyor musun? Bir ara sattılar. 20 o aldı. 50 öbürü aldı.
0: Abi
1: 30 öbürü
0: Erden Timur
1: aldı.
0: iki katı aldı filan. Herkes
1: Aynen,
0: kat kat aldı bir de yani.
1: Evet, bir şey oldu orada ama ne oldu bilmiyoruz. Abi bunlar işte belki bizim de şeyimiz bu. Biz de takip ediyoruz. Biz de fikri takip yapmak lazım. Yani. Senin dediğin gibi. Ben de mesela şimdi Mecidiyeköy'deki bina ne oldu? Ben ısrarla Flora'yı soruyorum. Hiç cevap gelmiyor.
0: Sana bir kamera verelim. Beraber abi sen arabaya binelim. Bak Mecidiyeköy'e gidelim bakalım. Florya'ya gidelim bakalım. Kamerayla da birisi çeksin. Soralım.
1: Kime
0: Uğurcuklar gibi
1: soralım abi?
0: geldin. Kim varsa kapıcı şeye. Bekçiye.
1: Dayak
0: Bekçi bir
1: yemeyelim.
0: çakıyormuş sana. Sen de vurabilir misin bilmiyorum ama bakarız baba orada.
1: Dayak
0: Konuşuruz.
1: yemeyelim
0: Yok
1: abi.
0: ya baba ne dövecek. Seni döverler mi baba ya? Beni döverlerse bilmiyorum. O olabilir. Çocuklar verin bakalım şeyleri, chatleri. Mehmet İnci, Haluk kardeşim yayınlar, Hikmet kardeşime selamlar, İbrahim Bey saygılar. Baba çok teşekkür ediyoruz. Allah seni de korusun.
2: Sağ
0: Çocuklar
2: olsun
0: hızlı hızlı,
2: Mehmet'ciğim.
0: tempolu tempolu. İbrahim Türkmen'e bir daha veriyoruz abi. Bir Galatasaraylı olarak Haluk Kürekli'ye saygı çerçevesi içerisinde sitem ettiğimiz zamanlar oldu ama transfer sürecinde taraftarla yönetim arasında kendini çok doğru yerde konumlandırdı. Bazıları elini yüzüne bulaştırırken kendisine saygım arttı. Devam. Halil Kam. Haluk abi, Baron X Süper Çetim. Peki, baba son olmasın inşallah. Yıllardır sizi takip ediyorum. 10 numarasınız. Şişemi açtım. Oo baba.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için. Onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen Türkiye, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar bizlere kulaklarını, gönüllerini açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarını ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. Koskoca Ağustos'u geride bıraktık. Şimdi önümüzde tertemiz bir sayfa, yepyeni bir ay ve kim bilir hayatımızda başlayacak ne güzel hikayeler var. Dilerim geride bıraktığımız ayın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, üzüntülerini de Ağustos'ta bırakalım. Yani Eylül'e de güzel niyetlerle, güzel umutlarla ve biraz daha iyi olacağına inanarak başlayalım diyorum. Çünkü bazen hayatın değişmesi için kocaman adımlar atmaya gerek yoktur. Yeni bir gün, yeni bir ay ve güzel bir niyet bile insanın hikayesini değiştirmeye yeter bence. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Hep söylerim, tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da sevebileceğiniz kadar insan alın. Ben hep öyle yapıyorum. Tecrübeyle sabittir. Çok da memnunum. 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de 2 saat boyunca gönül verdiğiniz renklerle tuttuğunuz takımla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Programımıza arkadaş olabilirsiniz. Hepsini biliyorsunuz ki okuyorum, okumaya çalışıyorum. Zaten programa başlamadan bayağı bir mesaj geldi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden onlarla başlayalım. Türk bayraklarıyla harika bir görsel. Muammer Bey her zaman olduğu gibi Amerika'dan bizi yalnız bırakmamış. Muammer Bey'in de yolu açık olsun. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim. Resmen döküldü. Kaleciden Muhammed Salah'a kadar çok kötüydü. Trabzonspor izledik demiş. İsimlerinizde yazarsanız çok sevinirim. Sedat Aydın, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam, hoş geldin, sefalar getirin, gönülleri fetheden adam, seni çok seviyoruz, çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, yine çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dileklerini yöneten bu güzel insanlara. Orhan Özdamar, yine çok güzel mesajlarınız geldi. İstediğiniz isimler var, şu anda önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane spor yazarımız var, biraz sonra açıklamalarını yapacağım. Yine bakıyoruz, Ramazan Karakaya, hoş geldin güzel insan, Galatasaray Lig'den yerli oyuncu transferi yapacak mı, teşekkürler demiş. Yaşar Kut'a teşekkür ediyorum, sorularınızın hepsini merak etme, açıklayacağım. Yine bakıyorum, isimlerinizi yazın ki Muhammed Bey ben de burada zorlanmayayım, çünkü hep fotoğraflara bakarak orada isim yazıyor ya artık, dolayısıyla oradan okuyarak görebiliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Uğur Güneş, ben inşallah bu hafta haberleşiriz. Teşekkür ederim hocam demiş. İnşallah. Konuyu da yazarsanız bazen çok mesaj olduğu için karıştırabiliyorum. İzmir'den Aykut, Beşiktaş'ın coşkulu futbolu gibi radyoların coşkulu sesi, Çağatay Hoca'nın yayını başladı demiş. Sevgiler değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Oo, Beşiktaş maçından çok güzel. Aa, maşallah. Kızınız herhalde. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolunu, bahtını, şansını da açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da Instagram'dan bakalım. Çünkü çok fazla mesaj var. Biriksin istemiyorum. Sizlere de karşı asla mahcup olamam. Gelelim. Böcek Tek ismini de söyleyelim peki. Necati Kul, yayına hoş geldin Çağatay Hoca. Dört gözle bekliyoruz yayına girmeni demiş. Necati Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayram Olcay, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Konuk olarak Abdullah Ercan'ı alabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Abdullah'la biraz önce konuştum. Özel bir yemeği vardı. Hatta bir iş yemeği vardı. 2 saat boyunca yemekte olacağını, başka bir programa katılacağının sözünü verdi. FSY'ye teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Muammer Bey'e, Emir Bey'e. Faruk Bey'e çok teşekkürler. O da Konya yollarındaymış. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelsin. Hayrettin Bulutoğlu'na, Ergin Bey'e, Melih Bey'e, Ahmet Bey'e, Cüneyt Bey'e,
Buradan bakıyorum Metin Bey'e artık sadece teşekkür edebiliyorum. Dursun Bey'e, ayrıca Ferhat Essiz'e de çok çok teşekkürler. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla devam edeceğiz. Hemen Instagram takipleri gelmiş. Demir Uçak teşekkürler. Ben Necati diyor. Söyledik zaten Necati ve isminizde. Instagram'dan da takip alan tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Dün akşam inanılmaz bir Beşiktaş vardı. Gerçekten Kartallar yüksekten uçtu ve 6-2 Çorum Spor karşısına net bir galibiyet aldılar. Yine sizlerden gelen mesajlar bir yandan düşüyor önüme. Kalbi güzel insan Güven Polat çok çok teşekkürler. Hoş geldin mesajlarından sonra. Şimdi Beşiktaş'la başlayacağız. Daha sonra Trabzonspor'la devam edeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet, Fırat Günayer'i de istemişsiniz. Fırat'la da konuştuk bugün. Fırat da bugün bir iş toplantısında olacağını o saatlerde söyledi. Murat Özen'i sormuştunuz. Murat Özen'in yayın olduğu bilgisini Murat'la da yazıştık. Ama bugün Beşiktaşlı taraftarlar hiç merak etmesinler. Saat 15'te Bülent Uslu'yu burada Radyo Gol'de mikrofonlarımıza konuk edeceğiz. İbrahim Yavuz var, o da yollardadır büyük bir ihtimalle. A Spor yorumcularından akademisyen Taner Karaman olacak. HT Spor yorumcularından yine Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden Emre Eren konuğumuz olacak. Olacak da olacak, herkes olacak, hiç merak etmeyin. Yunus Bey'e teşekkürler. Bu hafta Kadıköy'de olurum inşallah, gelirsiniz hocam saygılarımla demiş. He, şimdi oldu. Uğur Bey benimle fotoğraf çektirmek istiyordu, şimdi hatırladım. Uğur Güneş. Bir buçuk saat onun için Fenerbahçe'ye gittim biliyorsunuz, Şükrü Sarıcıoğlu stadına. Bir buçuk saat onu bekledim ama tabii sağlık nedenlerinden dolayı gelemediğini daha sonrasında da çok özür diledi. Bir dahakine inşallah beraber oluruz. Bu hafta da gelirim. Bu hafta çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gitme niyetim var. Hocam İsra çok selam söylüyor demiş. İsra, Fenerbahçe'nin gündeminde transfer var mı? Rashford iddiaları doğru mu demişler. Fenerbahçe transferi kapattı. Size bu bilgiyi de vereyim. Hatta bugün Cihan Kamer de bu açıklamaları yaptı. Sadece 10 artı 4'te biliyorsunuz artı 4 için 23 yaş için bir transfer yapacak Fenerbahçe. Onun da bilgisini verelim. Yağız istemişsiniz. Yağız Sabuncuoğlu'nu aradım fakat sevgili Yağız telefonunu açmadı. Muhtemelen o da ya program esnasında ya da bana programdan sonra dönecektir. Çünkü Yağız'ın dönmediği hakkında yemeyelim. Hiçbir şekilde geri dönmemezlik yapmadım. Alanında da çok başarılıdır yani bence Yağız Sabuncuoğlu. Yine bakıyorum değerli spor yazarlarından yazanlar da var ama hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş'la başlayalım diyorum. Güntekin Olay'ın bir köşe yazısı var. İşte Beşiktaş bu, işte futbol bu demiş. Ligin iki maçında Eyüpspor ve Alanya karşısında sadece bir gol bulan Beşiktaş'ın çok daha golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu önceki haftalarda yazmış ve söylemiştim. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle birlikte büyük bir gol iştahı ile oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforunuz Vlahović gibi bir golcüyse ve hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlara imza atabiliyorsunuz diyor. Dün Vlahović fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı. Daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santraforun dışında Beşiktaş'ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi, gol attı, topu direkten döndü. Agbadu asist yaptı, Çerni yorulana kadar her atakta etkiliydi ve gol attı. Olaytan sahanın yıldızıydı, sıra dışı bir futbol oynadı. Direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş'ın tempolu oyunun yıldızıydı. Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan bir gol bir asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan'ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil. Çorum dün

gol yedi ancak hiç de kötü bir takım değil. Açık oynadılar, golü düşündüler. Beşiktaş Çorum karşısında yarım düzine gol attı, daha da fazlasını bulabilirdi. İki tane de direkten dönen top var, kaçan pozisyonlar var. Ancak şunu net bir şekilde gördük ki Vlahovic bu ligde çok gol atar ve Beşiktaş bu tip maçlarda farklı skorlarla çok galibiyet alır. Trossard belki dün gol atmadı ama çok istekliydi. Etkili oynadı, daha iyisini yapacak kalitesi ve yeteneği var. Dün akşam ekran başında veya tribünde maçı izleyen herkes heyecan duydu, keyif aldı. Futbol böyle güzel. Futbol severler bunun gibi maçlar izlemek istiyor. İki takıma da böyle bir karşılaşma izlettikleri için teşekkürler demiş Güntekin Onay Hürriyet'teki köşe yazısında. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinize devam ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yerli statüsü Göztepe'nin sağ bekini alırsak Arda Lakin 8 milyon euro. Çok para, Galatasaray gençleşiyor, tutarsa transferler inşallah hocam demiş. Yunus Bey de mesajını paylaşmış. Instagram'a bakalım. Evet, gelen mesajlar var. Merhaba hocam, ben Uğur Çuhadar. Beşiktaş hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Dün akşam için Beşiktaş'ı çok tebrik ederim. Transfer düşünceleri var mı Beşiktaş'ın daha? Evet, Beşiktaş'ın hala transfer düşünceleri var. Ben hatta bugün televizyon programlarında yaptığım yorumları da paylaşacağım. Bundan 3 gün önce Vlahovic'in Türkiye Ligi için ne kadar önemli bir santrafor olabileceğini, hatta Beşiktaş'ın yeni Osimhen'in artık Vlahovic olduğunu, bundan sonraki her maçta muhakkak gol atacağını ve HT Spor'da da izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Kayda geçsin, Vlahovic gol krallığında da çok etkili bir isim olacaktır. Özellikle Osimhen'le birlikte çekişecektir yorumu da yapmıştım. Bugün de ayrıca Instagram'da bir paylaşım yapacağım. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bütün tahminlerimiz Allah'ıma çok şükür olsun ki tuttu. Selam hocam, Beşiktaş 2 dakika uzattı hakem demiş maçı. Belki lig sonu averaj belirler şampiyonu demiş Kenan Bey. Evet, Vlahovic hakkında Çağatay hocam hatta izlemişsiniz ama bugün telefon almıyoruz. İlhami Bey, biliyorsunuz dün sizlerle telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik ama o da çok yararlı bir şekilde sürmemişti. Tabii bazı dinleyicilerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da devam edeceğiz. Şöyle bir saate baktım. Hatta yavaş yavaş spor yazarı dostlarımızla başlasak mı? Dünün kritiğini yapsak mı? Çünkü bir de Trabzonspor tarafı var ve Trabzonspor tarafında da bir takım olağanüstü gelişmeler var. Bunları da belki programda zaman yeterse sizlere bu gelişmelerden bahsetmek isterim. Radyo Gol'ün sevilen isimlerinden biliyorsunuz, aynı zamanda da yorumcularımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'i de bugünkü bağlantılar arasına yazmıştım. Onu da bir yandan cep telefonundan arıyorum. Müsait olduğu bir yerde zaten bana geri dönüş yapacaktır. Sevgili İbrahim aradığında da canlı yayınımıza alacağız. Evet, açıklamalar var. Beşiktaş'ta bir özgüven var. Artık Beşiktaşlı taraftarlar istenilen oyunu oynamaya başladılar. Çünkü futbolcular aç, çünkü taraftar aç ve en önemlisi teknik direktör aç futbola ve bu da başarıyı getiriyor. Ama aynı şeyleri maalesef Trabzonspor için söyleyemeyeceğim. Çünkü Trabzonspor'da bir bıkkınlık var. Trabzonspor'da bir özgüven eksikliği var. Onunla ilgili bakalım değerli dostlarımız köşelerinde neler demişler, neler yazmışlar. Evet, bizim yeni Mario Gomez'imiz olacak demiş. Evet, bu yorumu da yapmıştım. Hatta yarın sabah da bu yorum yapmayı düşünüyordum. İkinci Mario Gomez'dir. Vlahovic, dinleyicimizin ismi nedir? Kenan. Osimhen değil Çağatay abi demiş. Tabii onu ironi yaptığım için, yani Osimhen'in Galatasaray'daki başarısını örnek olarak gösterdim. O başarıyı da Beşiktaş'ta Vlahovic gösterecektir. Beşiktaş adına örneğim bu şekildeydi. Lütfen yanlış anlaşılmasın ki. Yanlış anlaşıldığını da zaten düşünmüyorum. Her zamanki gibi çok güzel yayındı. Çağatay hocam tebrik ederim demiş. Uğurcan Bey çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarın sabah HT Spor'da canlı yayın konuğu
Yum saat 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı

yayın konu olacağım. Habertürk ekranlarında izlemek isteyenler, sabah kahvelerini ve çaylarını bizimle yudumlamak isteyenler olursa, bize eşlik etmek isteyenler olursa vallahi dört gözle bekliyorum. Özellikle HT Spor YouTube kanalında yorumlarınızı ve sorunlarınızı muhakkak beklerim. Mehmet Ayan, Muhammed Salah henüz 11. dakikada attığı gol sonrası Trabzonspor bu kadar geri çekilmeli miydi diye bir soru sormuş. Son dakika golüyle gelen sorular demiş. Evet, Ahmet etkinliğinde ilk yarı. Rakama da vursan, oyuna da baksan, tribünde de olsan Trabzonspor'un önünde bir Ahmet görmek mümkündü. Penaltı vuruşu dahil 3-37-45. 4 kurtarış yapan kaleci Andre Onana meseleyi özetliyordu. 11'deki Muhammed Salah golüne kadar da öndeydiler. Sonrasında planlarında Trabzonspor savunamadı. Bilhassa 30'lardan sonra Diasaba önderliğinde oyunu ele alan Güneydoğu temsilcisi için gol kademeli gelse de hakkıyla kazanılmıştı. 10 şuta bir şut pek çok anlatıyı sözsüz bırakmaktaydı. Gol sonrası Bordo Maviler bu kadar geri çekilmeli miydi? İkinci yarı daha iyiydi demiş. İkinci yarı biraz daha fıtratına uygun bir Trabzonspor başlangıcı izledik. En azından topa sahip olabilen, golü düşünebilen bir yapı. Buna rağmen gol pozisyonu konusunda yetersiz kaldı Bordo Maviler. 70'te Aral Şimşir'in güzel şutu ve kalecinin nefis kurtarışı bir heyecan üretti. Perşembeye geri döndük. Sonrası dengelendi. Ahmet de Trabzonspor'da oyuna etki etmek isteseydi son 30 dakika futbol severlerin heyecanlanabileceği anlar oluşmadı. Son dakikada gelen golle gelen yenilgi çokça soruyu beraberinde getirdi. Hepimizi perşembe gecesine götürdü. Vazo kırıldı mı diyor Mehmet Ayan Hürriyet'teki köşe yazısının devamında ve şöyle devam ediyor. Deneyimli gazeteci Hasan Cemal 1991-93 senelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki fikri anlaşmazlıkları anlatmak için vazo kırıldı metaforu kullanmıştı. Basın tarihini okuyanlar bu kavramı çok sevmişti. Hayatında söz konusu benzetmeyi kullananlar da azımsanamaz. Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisinde keskin bir vazo kırıldı terminolojisine girmek güç. Şu soruyu sormak haksızlık mıdır? Vazo kırıldı mı? Evet, Vlahović böyle maçlarda gol atar. Önemli olan zor maçlarda sahada ne yaptığıdır. Bu da burada kalsın demiş Sinan Bey. Ama ben saygı duyuyorum Sinan Bey görüşünüze. Vlahović daha çok genç bir oyuncu ki benim bildiğim kadarıyla da 2000 doğumlu bir futbolcu ve futbolunun da prime döneminde. Dolayısıyla ben hala Vlahović'in çok önemli bir golcü olduğunu düşünüyorum. Hatta şunda da bir hayır var. Beşiktaşlı taraftarlar özelinde söylüyorum. Eğer Beşiktaş Muhammed Salah'ı alsaydı o zaman da Vlahović'i alamayacaktı. Bakın Vlahović'i aldı. Dün de hep birlikte izledik. Hat-trick yapıldı. Yavaş yavaş kendini bulacaktır futbolcu. Yavaş yavaş kendine gelecektir antrenmanlarla. Bunun da bilgisini verelim. Tabii Trabzonspor'a geçmişken Trabzonspor'la da ilgili benim de söylemek istediklerim var. Çünkü hani nasıl bir özet yapmak gerekir? Şöyle bir özet yapmak gerekir. Bana bu maçı sorduklarında Ahmet Spor maçı için şunu söyleyebilirim. Tek bir cümle söyleyebilirim. Muhammed Salah'la kaleci Andre Onana 53 kez topla buluşmuşlar. Yani buradan her şeyi anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Yani Muhammed Salah'ın topla buluştuğu kadar kaleci Onana da topla buluşmuş. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Yani Trabzonspor'da eğer kaleci en çok topla oynayan 5. oyuncu oluyorsa bunun önüne bayağı bir düşünmek lazım. Trabzonspor top rakipte olduğu zaman hiç savunma yapamıyor. Rakip takım ön alanda baskı yaptığında çıkamıyor. Trabzonspor'u birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkaracak futbolcuları yok. Orta sahası yok. Bunların söylemek durumundayız. Ben pazar günkü yayında da paylaşımlarıma da bakarsanız göreceksiniz. Ahmet Spor maçında olası bir kötü sonucun olacağını da söylemiştim ve işte oldu. Hani keşke biz haklı çıkmasaydık, Trabzonsporlu taraftarlar için söylüyorum, ama bundan sonra hiç vakit kaybedilmeden bence
Artık Trabzonspor'un yeni bir sayfa açması gerekiyor. Hatta hocayı istifadan döndürülen diyen oyuncular, eğer Fatih Tekke'nin açıklamalarında dün sahada en ufak bir reaksiyon gösterememesi bana göre en büyük dikkat çekici olan şeydi. Böyle bir süreç gerçekten yaşandıysa gol atan oyuncuların da gidip teknik direktör Fatih Tekke'ye koşup sarılması gerekmiyor muydu? Yani birlikte sevinmesi gerekmiyor muydu? Onu da göremedik. Bence ortada bir çelişki var ve Fatih Tekke'nin maç öncesinde yaptığı açıklamalarda bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz demesi beni gerçekten hayretlere düşürdü. Çünkü sahada gördüğümüz Trabzonspor yokları oynadı. Yani burada ya bir bilgi eksik ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler var diyelim. Yine sizlerin 0212 273 10-10'da mesajlarınızla devam edelim. Bakalım kimlerden hangi mesajlar gelmiş. Bakıyoruz. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeliyim. Sizin Trabzon hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? Sadece televizyonda yorum yapmayın. Burada da yorum yapın. Bizi mahrum bırakmayın. Çünkü söylediklerinizin hepsi de tutuyor demiş hem Yaşar Bey hem de Demir Bey. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam merhaba. Fatih Tekke'deki güç zehirlenmesi vardı. Ta ki Bulgaristan ekibinden tokat yene kadar sonrasında yetersizlikleri ortaya çıkmaya başladı demiş. Dinleyicimiz Yiğit Gözüm herhalde gerçek adımdır onu bilmiyorum. Gerçek isminizi de buraya yazarsanız. Eğer ki doğruysa Yiğit Gözüm de çok güzel bir isimmiş bu arada. 0212 273 10-10 Instagram'a dönelim bakalım Instagram'da durum nedir? Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Bülent Uslu gelecek saat 15'te. Anonsunu yaptık. Bakayım bir yanlışlık olmasın. Saat 15'te Radyo Gol'de canlı yayın konuğu olacak. A-Spor'dan yorumcu, akademisyen, gazeteci dostumuz Taner Karaman programımıza katılacak. Emre Eren katılacak. HT Spor yorumcularından, Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden. Selamlar hocam. Vedat Muriç'i neden konuşmuyor? Kimse başarılı değil mi sizce? Çok doğru söylüyor Abdullah Kaleş. Çok başarılı. Vedat Muriç'in altını çizmek lazım. Bakın Vedat Muriç'e dikkat edin. Vedat Muriç ne zaman oyundan çıktıysa, Lukaku girdiyse Samsunspor atak yapmaya başladı. Ona da dikkat etmenizi, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü Vedat Muriç rakibi yoran bir forvet, bir santrafor. O da karambol golcülerinden bir tanesi ki görüyorsunuz attığı gollerde de. Şöyle yorum yapmak lazım. Vedat Muriç bir golcüydü. Türkiye'de oynadığı zamanlarda iyi bir golcüydü. Ama şimdi geldiğinde hani o çıraklık usta döneminden çıkarsınız, ustalığa geçersiniz ya. Şimdi çok iyi bir golcü olmuş. Çünkü Vedat Muriç artık nerelerde durmasını bilen ve çok doğru koşulları yapan da bir santrafor. Fenerbahçe'de her hafta olmasa da iki haftada bir muhakkak bir gol atacak futbolcu potansiyeline sahiptir. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, Yiğit Gözüm, iltifatınız için teşekkür ederim hocam demiş. Harika, keşke benim ismim böyle olsa. Yiğit Gözüm çok güzelmiş. İdmanlarda daha iyi olacaktır. Fakat ülkemize iyi form durumu ile gelip burada kötüye giden oyuncu sayısı oldukça çok demiş. Özgür Bey de haklı. Çünkü Premier Lig'de yapılan antrenman seviyeleriyle Türkiye'mizdeki antrenman seviyeleri arasında inanın 5000 ışık yılı kadar fark var. Bizler de bu işin okulunu okuduk. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Öğretmenlik bölümü mezunuyum. Ben birçok ders gördüm. Özellikle antrenman bilgisiyle alakalı, antrenman teknikleriyle alakalı birçok tezimiz de oldu. Yüksek lisans da yaptık. Spor bilimleri de okuduk. Ama bunlar çok çok farklı işler. Yani bir travmatoloji, bir spor fizyolojisi, bir genel anatomi, hepsi bunların içinde. Getson iş yapar mı Çağatay Hocam? Valla bana göre Getson alan takım Türkiye'de her zaman maça 1-0 önde başlar. Her zaman söylüyorum, neden alınmıyor, neden teklif götürülmüyor ya da bizim bilmediğimiz hani teklifler yapılıyor da acaba haberimiz mi yok ya da bu konuda bize bilgi gelmiyor. Dinleyicimiz yazmış.
Gökhan Bey. Yazdığınız isimler Fenerbahçe'de olmaz. Çünkü Fenerbahçe şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

0: olan bir formatta oynayacak. Yani tüm isimler Şampiyonlar Ligi görmüş isimler. Sadece iki kişi hariç, ben yayınlarda da söyledim, televizyon ekranlarında da bu yorum yaptım. Bakın, Şampiyonlar Ligi'nde 13 kere gruplardan çıkan bir Lyon takımını, 2 kere çeyrek final görmüş, 2 kere yarı final görmüş Lyon takımını sahada, kendi sahasında yenen bir Fenerbahçe çok büyük bir iş başarmıştır. 18 yıllık özlemine son vermiştir. Fenerbahçe birinci hedefini de tutturmuştur. Ama Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen sadece iki futbolcusu var. Biri Oğuz Aydın, öbürü de Archie Brown olması lazım. Diğerlerinin hepsi Şampiyonlar Ligi görmüştür. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu: Fenerbahçe böyle bir maça çıktığı zaman tecrübeli ayaklarının, kaliteli ayaklarının olması çok çok önemliydi. Bakın, o kadroda, Lyon'u yenen kadroda Ake, Kante ve Ederson Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 3 tane futbolcuydu. Bu da çok çok önemli bir katkıdır bir takım için. Çünkü diğer futbolculara da sirayet eder ve diğer futbolcuların da daha iyi oynamasını sağlar. Orkun örneğinde olduğu gibi, bakın, Salih geldi Orkun'un yanına, Orkun'un performansı daha da çok arttı. Şimdi Olaytan'la Beşiktaş orta sahayı üçledi ki bana göre çok doğru bir iş. Orkun, Salih ve Olaytan'ın her zaman bu üçlü şekilde oynaması gerekiyor. Çok doğru bir oyun formasyonudur. Bana göre bu üçlüyü hiçbir zaman bozmaması gerekiyor. Fatih Hoca göremiyor mu? Bir kişi eksik oynatıyor Çağatay Hocam. Onaçu hiç yok. Umut niye oynamaz demiş. Umut'un oynadığı maçları da hep birlikte gördük. Sevgili İbrahim Yavuz da arıyor. İbrahim'cim, ben canlı yayındayım. Sen müsait misin? Buradayım. Buyurun benim. İbrahim'cim, duyabiliyor musun sesimi? Evet, İbrahim'le anlaşamadık. İbrahim, Turkcell'le bağlan hayata deyip bir de reklam yapmış olduk. Dinleyicimizin ismi Mete Bey. Evet, katılıyorum. Çünkü Onaçu gerçekten Trabzonspor'u eksik oynatıyor. 10 kişi oynatıyor. Her zaman söyledik. Yarın bekliyoruz hocam demişler. Yarın sabah 09.30'da. Çok çok teşekkürler. Çok objektif yorumlar yapıyorsunuz hocam. İlgiyle dinliyoruz. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, senden derbi yorumu bekliyoruz. Derbi yorumunu yarın sabah saat 9.30'a bıraktım. HT Spor ekranlarında canlı yayına bıraktım. Orada da birazcık bizim reyting yapmamız lazım. Bakalım Beşiktaşlı dinleyicimize de Ahmet Yüreğe de buradan selamlar olsun diyelim. 0212-273-10-10'da devam ediyoruz. Sevgili İbrahim'i arayalım. İbrahim Yavuz, bakalım bu haftayı nasıl gördü, nasıl değerlendirdi? Ben çok konuştum. Sevgili İbrahim Yavuz'dan da yorum alalım istiyorum. İbrahim tabii telefonuma cevap verirse, beni canlı yayında patates etmezse tabii. Çok şükür İbrahim, açtın vallahi, kurtardın beni.
1: Tam o ara markete girdim hocam.
0: İbrahim'cim, nasılsın? İbrahim Yavuz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol İbrahim'cim. Şimdi ben çok konuştum, çok yorum yaptım. Acaba İbrahim Yavuz'un penceresinde bu hafta Beşiktaş'la başlayıp yorumlarını almak istiyorum. Beşiktaş çok sağlam bir orta saha. Yani orada bir Orkun, Salih ve Olaytan üçlüsüyle kendisini daha da buldu diyebilir miyiz? Özellikle Salih Özcan'ın altını çizmek lazım. Vlahovic performansı,
1: evet, Sadık Murillo.
0: Yani Beşiktaş aslında İbrahim atanla tutanı tutturdu değil mi? Nübel ve Vlahovic kısmında okey.
1: Ya evet, ama hocam yani bizdeki en büyük problemlerden biri, biz hemen atan tutan üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz.
0: Bir de koşan
1: ama
0: olması lazım değil mi?
1: Ama hepsidir hocam. Şu atanı tutanı anlatırsak orta saha Salih'in neyle anlatacağız performansını?
0: Koşan.
1: Yani evet, önemlidir tabii ki kalecinde, santraforunda, ama bir bütündür. Yani bütün üzerinden okursak bence sağlıklı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum yani.
0: Peki nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani çok iştahlı bir takım vardı. Ben şöyle değerlendirdim.
1: Pardon hocam. Ben Beşiktaş için tamamen yani teknik direktör üzerinden okunması gereken bir takım diye düşünüyorum hocam. Yani geldiği günden beri sürekli sahanın içinde kalan bir teknik direktör performansı Hiçbir zaman problemi dışarıda aramayan, asla hakemle ilgili herhangi bir şikayette bulunmayan, ki son Alanya maçını atalım,

0: değil mi? Ortalık yangın yeriydi. Yani
1: evet.
0: Normalde baktığın zaman hocam, yani yöneticiler, işte taraftarlar, ya böyle hakemler olmaz, neler neler söylüyorlardı ama o tek kelime hakemle ilgili bir şey söylemedi. Yani sorulan soruya evet o pozisyon kırmızı karttı dedi. Ama biz onu bir tarafa bırakıp kendi gelişimimiz üzerine değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Bence bu çok değerli. Yani bizim çok önemli takımlar kuruyoruz. Çok önemli oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bizim ihtiyacımız olan bence İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani asla şikayet etmeyen, eldeki oyunculardan maksimum verimi alan. Mesela Olaytan'ı sen söyledin değil mi hocam? Mesela orta sahada şahane işler yapan oyunculardan biri. Ama aynı Serkan Reçber Olaytan için biz onu önümüzdeki sene alternatif diye aldık dedi değil mi?
1: Evet.
0: Yani onu oraya alternatif diye getiren İtalyano'nun yaptığını öngörememiş yani. Şimdi senin alternatif olmaz yani, hani orada işimizi çözsün dediğin adamı onu oraya transfer etmemiş bir teknik direktör acayip bir seviyeye getirdi. Ha, bu önemlidir hocam yani. Ve hiçbir zaman Emirhan'dan şikayet etmeyen, Rıdvan'dan etmeyen, işte Çerni'den etmeyen, ki mesela Çerni de çok tartışılıyordu bir önceki sene. Ya hepsinden maksimum verim almaya çalışan bir teknik direktör. O yüzden ben onu çok değerli buluyorum hocam. Yani İtalyano'nun davranışları bence çok önemli. O yüzden teknik direktör takımı üzerinden değerlendirecek olursak tabii ki Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ciddi anlamda iyi. Ama hem de rotasyon anlamında da eli zengin.
1: Hı hı.
0: Ama teknik direktör davranışı olarak bana göre Beşiktaş bu sezonun o anlamda en büyük favorisi. Yani şampiyonluğu teknik direktör davranışı belirlerse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı ve şampiyon olur. Çünkü Okan Buruk'tan da İsmail Kartal'dan da bu anlamda hani biraz da demiyorum bir hayli önde. Bir hayli önde ikisine göre yani.
1: Evet. Şimdi tabii cumartesi günü çok çok önemli bir karşılaşma var. İnşallah ben de izleyeceğim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili evet, ya ben çok zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum sevgili İbrahim Yavuz. Yani futbola doyacağımızı düşünüyorum en azından. Kaliteli ayaklar anlamında, ama senin söylediğin gibi teknik direktör üzerinden okuduğumuzda sence nasıl bir karşılaşma olur?
0: Ya yine çok açıkçası hocam yani keyifli beklediğim bir karşılaşma. Onu söyleyebilirim. Olmasını beklediğim bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin özellikle kadro zenginliği ve bireysel anlamda bu oyuncuların son iki maçta oyuna kattıkları katkı ciddi anlamda gelecek adına umut vaat ediyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın zaten hocası göreve geldiği günden beri sürekli gelişen bir oyunu var ki bu bahsettiğimiz oyun daha kaliteli oyuncularla daha güçlü hale geliyor. İşte Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada işte Vlahovic'in varlığı, ki burada bence sezonun en belirleyici oyunculardan biri olmasını beklediğim bir oyuncu.
1: Ben de aynı yorumu yaptım, evet.
0: Çok çok klas hocam. Yani o fizikle o koordinasyonu, o ayak koordinasyonu sağlamak çok zordur.
1: Prime döneminde geliyorsun Türkiye'ye. Yani
0: işte, evet hocam. Yani çok şey de çok önemlidir hocam. Kesinlikle şey de çok önemlidir hocam. Ya biz buraya mesela oyuncuları buraya getiriyoruz. Hani yeteneklerinden talip olup diyoruz ki evet bu çok yetenekli, bu bizde iş yapar diyoruz ama hı-hı, burada hedefleri belirli oluyor. Yani buraya getirdiğin adamın hedefini bilmiyorsun sen. Buraya bir geliyor işte, kimisi hiçbir şeyi umursamıyor, sürekli problem çıkartıyor. Kimisi de çok iştahlı geliyor.
1: Evet.
0: İşte burada Vlahovic bu anlamda şahane bir örnek diye düşünüyorum. Yani çok coşkulu, çok oyunun içerisinde olmayı isteyen, arzulayan, eğlenen bir oyuncu. Bu da çok değerlidir. Yani yeteneğinin yanına bir de bu iştahını eklediğimizde yani çok ciddi anlamda Beşiktaş'a katkısı olmasını bekledim ki bir de Beşiktaş'ın rakiplerine göre bence önce oyun modeli var. Mesela Galatasaray'la ilgili net o ifadeyi kullanamıyorum. Oyuncu davranışı çok belirleyici oluyor.
1: Hı hı.
0: İşte aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ta farklı bir durum var. Bir oyun modeli var. Bu oyun modelini Vlahovic aldı, başka bir seviyeye götürüyor. İşte Trossard yarın bu organizasyona katıldığında o bir tık daha yukarı çıkartacak bunu. O yüzden iki takımı yan yana getirdiğimizde bir kere bireysel anlamda oyuncu kalitesi açısından şahane iki takım. Şöyle düşünsene hocam, yani X bir ülkede bu yayını açtın izledin, yani hiçbir oyuncuya itirazın olmaz değil mi? Yani dışarıdan
1: yok,
0: izlediğinde
1: tabii.
0: Hemen hemen tamamını tanıdığın bir oyuncuların bir arada olduğu bir organizasyon. Yani İngiltere'de biri açıp yani direkt bakabilir buna, der ki ya ben bir oturup izleyeyim burada Lukaku var, Trossard var, Vlahovic var, yani bir sürü oyuncu var, oturup bunları bir izleyeyim der diye düşünüyorum. O yüzden ya kalite anlamında bir hayli önemli şeyleri vaat eden ama teknik direktör davranışı olarak ben Italiano'yu daha avantajlı görüyorum. Onun sakinliğinin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ya ben mesela Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşündüğüm bir karşılaşma ama sanki şeyde yani beraberliğinde böyle iki takımın da işine gelebileceği bir hadise de olabilir. Şimdi Beşiktaş tarafından anlaşılabilir. Deplasmanda oynuyor. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör. Fenerbahçe tarafı da şimdi yani bir Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış. Önemli bir işi başarmış. Ligde kazanmış. Yani ne olursa olsun derbi. Kaybetmemek onlar adına, tabii ki önce kazanmayı planlayacak ikisi de, ama kaybetmemek onlar ikisinde işine gelebilir diye düşünüyorum. Hani sanki böyle beraberliğinde ağır planda olabileceği bir karşılaşma bekliyorum.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, biliyorsun ben hani araştırmayı çok seviyorum. Şu araştırmayı da yaptım. İtalyan'ın en üst lig kariyerinde ikinci kez 6 gol sevinci yaşamış. O da İtalyan teknik adam, hani dünden önce Ocak 2020'de Fiorentina Genova'yı 6-0 yendiğinde bir 6 gollü galibiyet yaşamış. Bir de enteresan bir bilgi daha. Yine Vlahovic'in teknik direktörüyken Vincenzo Italiano 2021'de futbolcu kariyerinde ilk hat-trick'ini yapıyor Vlahovic 2021'de ve üstüne 5 senede geçtikten sonra Beşiktaş'ta ikinci hat-trick'ini yapıyor yine Vincenzo Italiano ile, ki burada bir teknik direktör dokunuşu çok önemli herhalde bir futbolcu için.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: İbrahim, orada mısın?
0: Hocam duyabiliyor musun?
1: Ha, duyabiliyorum.
0: Pardon.
1: Kesildi, gitme.
0: Ha, yok yok.
1: Sen bize lazımsın İbrahim Yavuz.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Eyvallah hocam.
1: Evet.
0: Yani şöyle, ama tabii biraz bizim ülkeyle alakalı olduğunda biraz yanıltıcı olabiliyor bu istatistikler hocam. Mesela hiçbir santrafor atmadığı kadar golü bizde atıyor. Mesela kariyerinde işte yaşamadığı kadar olumlu istatistiği bizde yaşıyor. Bu biraz tabii rakiplerle de alakalı bir durum. Şimdi İtalyan bunu burada çok fazla deneyimleyecek. Biz her sene aslında şeyden bahsediyoruz. Ya bu sene o makas daralacak, işte takım dengeleri biraz daha oturacak diyor. Niyet ediyoruz, ümit ediyoruz ama her sene bu konuda biraz ayak kırıklığı yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Yani şimdi evet, Beşiktaş'ın yaptığı üzerinden tabii ki okunması gerekiyor ama biraz da Çorum'un yapamadıkları üzerinden de bazı şeyler okunur ki İtalyano burada bunu diğer takımlarla da deneyimleyecek. Yani bazı takımlarla ciddi anlamda makasın açık olduğunu düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonlar zaten Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çok fazla domine ettiği bir lig izliyorduk. Hoş bu sene biraz daha Beşiktaş'ın, umarım Trabzonspor'un da dahil olabileceği zirve yarışına oyunlar izleriz ama evet. Diğer tarafta mesela Gençler Birliği takımı 2'de 2 yaptı ama iki maçını izledim, çok problemli iki maç. 2'de 2 yaptı ama bu takımın gelecek adına ciddi problemleri var. Evet. Gençler Birliği'nin gelecek adına çok ciddi problemi var. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani o gün rakip onu atamamış olabilir ama gelecekte o seni problemin içine itebilir. Yani o istatistik bence artacak. Yani İtalyan'ın o kariyerinde daha az ne yaptıysa pozitif anlamda teknik direktör olarak burada sanki o sayı biraz artacak diye düşünüyorum hocam.
1: Evet, tabii ligin başlarında mesela Gençler Birliği Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin üstünde şu anda ikinci. Ama söylediğin gibi ilerleyen haftalarda ben de aynı şekilde senin görüşlerine katılıyorum. Dinleyicilerimizden çok sorular var sevgili İbrahim Yavuz. Özellikle Hasan Bey demiş ki sana da çok çok selamları var.
0: Aleykümselam.
1: İbrahim abiye sorar mısınız demiş hocam. Deniz Gül ve Leao hakkında ne düşünüyor demiş. Kendisine saygılarımı sunuyorum.
0: Hocam bir daha alabilir miyim soruyu, özür dilerim. Soru
1: bir daha söyle diyorsun.
0: Bir daha hocam lütfen. Evet. Açtı mı?
1: Evet, İbrahim abiye sorar mısınız? Deniz Gül ve Leao hakkında ne düşünüyor İbrahim abi? Saygılar diyor Hasan Bey.
0: Yani şöyle hocam, Leao ile ilgili ya bir kere çok önemli bir oyuncu. Yani oyunculuğuna falan hiç kimsenin itiraz edecek durumu yok ama onda şöyle bir sıkıntı var hocam. Biraz öyle şeyine baktım. Yani tabii şaşırıyorum, bu tarz oyuncuları bize nasıl bırakıyorlar? Yani tamam, bonservis önemli bir bonservis ödüyoruz oyuncuları buraya getirmek için, kabul ediyorum ama şimdi elinde böyle bir potansiyeli varken niye bıraksın bunu? Avrupa'nın önemli takımları ya da diğerleri niye talip olmuyor bu kadar, bizim olduğumuz kadar bu oyunculara? Tabi burada maaş da belirleyici oluyor ama bence en belirleyici şey biraz bunların sakatlık sorunları oluyor hocam. Şimdi Leao'nun her sene son 4 senesinde ya da 5 senesinde hep bir kere kas sakatlığı yaşamış. Bir adüktör, bir alt adeli, bir üst adeli işte gezmiş böyle sürekli bir küçük de olsa bir kas sakatlığı yaşamış. Şimdi bu kas sakatlıkları biraz problemli hadisedir hocam. Yani kronikleşmeye gidip senin ciddi anlamda başını belaya sokabilir. Mesela Galatasaray'da Singo'nun böyle bir durumu var değil mi? Geldiği günden beri sakat ama buna şaşırmamamız gerekiyor. Zaten Singo sana gelirken de benzer sorunları yaşamış. Çok fazla sakatlık yaşamış Singo. Şimdi benzer bir durumu

0: umarım Leao'da olmaz ama biraz o konuda yani geçmişte üst üste kas sakatlıkları yaşaması biraz onun adına sağlıklı değil ama gerçekten hiçbir sakatlık problemi yaşamadan burada olur ne yapar diyorsan çok önemli işler yapar. Bir kere fiziksel anlamda ciddi rakiplerin üstünlük sağlayabilecek pozisyon, ayak becerisi çok üst düzey bir oyuncu. Yani ondan o anlamda yani Galatasaraylıların çok ciddi anlamda geri bildirim alacağını düşünüyorum. Oradaki sıkıntı da şu diye düşünüyorum. Galatasaray planlamada sanki biraz sıkıntılı durumun içine girecek gibi geliyor hocam. Mesela önde Barış var, Yunus var, Sané var, Batakov var, Osimhen var. Şimdi bunun üzerine oraya bir oyuncu daha aldınız aynı pozisyonda. Yani bu rotasyonda bunu nasıl kullanacak ki? Bence Galatasaray'ın daha problemli yeri, daha problemli bölgesi stoper. İşte Galatasaray'da stoper rotasyonunda kim oynatacak Galatasaray? O şey Singo'ya güveniyor değil mi hocam? Hani Singo halleder gibi düşünüyorum.
1: Ya da ama Lemina.
0: Yani Lemina olayı zaten çok başlı başına skandal bir düşünce ya Lemina ise. Ya kariyerinde toplasan 3 defa stoper oynamış oyuncunun üzerine nasıl stoper bölgesinde bir rotasyon planlıyor ki bu takım ya?
1: Okan hocanın bir bildiği var
0: Lemina. Ya ama mantıklı değil hocam. O çaresizlik. Ya hiç kimseyi bulamazsak Lemina'yı oynatalım. Ama o plan değil ki, o çaresizlik. Oynamamış ki hocam, girsinler baksınlar Lemina kariyerinde kaç defa stoper oynamış yani.
1: Bir elim beş şimdi parmağını geçmez.
0: Yani o zaman niye biz burada Lemina üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyoruz? Buradan Singo sakat. Yani, acil bir stoper alması lazım diye düşünüyorum hocam ben.
1: İbrahim'cim buradan da Fenerbahçe'ye geçelim mi? Dinleyicilerimizden sorular var. Musa Bey diyor ki İbrahim Esin Yavuz'a sorabilir misiniz? Vedat Muriç ve Greenwood için ne düşünüyor? İyi yayınlar demiş.
0: Çok iyi durumdalar şu an hocam. Yani ikisi için söyleyebilecek durum çok iyi. Yani bu şey için şunu, Greenwood için şunu söyleyebilirim. Mesela Greenwood benim gördüğüm bugüne kadarki davranışlar hiçbir zaman senin takım savunmanda sana katkı sağlamayacak. Yani öyle bir yani gelecek oraya pozisyon konusu ama ondan mesela %100 bir takım savunması geri bildirim alamayacak Fenerbahçe yani. O artık daha çok beceri üzerine çok ciddi işler yapacak ki bence İsmail Hoca'nın oyunu onun üzerine o şekilde inşa etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam iyi yayınlar, lütfen bu mesajı iletir misiniz? İbrahim Hoca'ya Uğur Uçar'ı çok beğeniyordu, sürekli övüyor. Şimdi yine aynı düşüncemi merak ediyorum demiş, ismini yazmamış ama.
0: Tabii ki aynı düşüncedeyim. Yani şimdi Uğur Uçar'ın kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımı yönetiyor. Ve ben adım gibi eminim yani çok talep etmediği oyuncular da oraya dahil edildi. İşte bizim hep o idarecilerin zenginlik diye o takımın içine doldurduğu oyuncular. Şimdi ne gerek var Cengiz Ünder'e? Yani şimdi orada Uğur Uçar'a sorsan çok yani gönülle ya gelsin diyeceği bir oyuncu değil. Ama işte bizde idareciler çok fazla bu işe dahil oluyorlar. Şimdi zenginlik dediğin onun ayağına dolanacak. Ben biliyorum ama onun dışında Uğur Uçar'ın davranışları, teknik direktör davranışları gayet sağlıklı yani. Yani gelişim olacak tabii ki. Bu zaten inişler çıkışlar olacak hocam. İyi başlayacak, kötü gidecek, tekrar ayağa kalkacak. Yani önemli olan zaten onlara direnç gösterebilmek ki onu yapabilecek kalitede, düşüncede bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ben. Yani.
1: Ozan Bey, İbrahim Bey'in Torreira gibi bir futbolcu var mı beğendiği portföyünde demiş. Çünkü Abdülkerim birazcık hantallaştığını düşünüyorum. Yusuf Akçiçek isminde de ısrarcıyız. Eğer bu isim olmazsa takım içinden bir sol stoper çıkar mı? Benim aklımdaki isim Kazım Can Karataş. Acaba İbrahim Bey buna katılır mı?
0: Kazım Can'la yok. Çok zor olduğunu düşünüyorum Kazım Can'la. Ya içeriden aslında geçtiğimiz sezon çok ümitliydim ben Arda'dan. Yani Arda o işi halledebilir diye düşünüyordum. Çok şahane bir sezon başı kampı geçirmişti Arda Ünyay. Ama bir senede tanınmaz hale gelmiş yani. Hani çok şaşırdım. İnanılmaz geriye gitmiş oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bu sezon başı kampta izlediğimde yani bir önceki sezon başı ile bu sezon başı arasında siyahla beyaz kadar fark var. O kadar geriye gittiğini düşünüyorum. Oydu aslında benim gelecek adına Galatasaray'ın hazırlaması gerektiğini düşündüğüm stoper. Ama yok şu an ya Avrupa'da bir sürü var. Bulabilir yani bu sizinle alakalı bir durum. Siz neye talip oluyorsunuz? Birinin geleceğine mi dokunmak istiyorsunuz? Yoksa hazır Premier Lig'den Chelsea'de orada burada oynamış ama az süre almış oyuncular gelsin problemimizi çözsün mü diyorsun? Öyle düşünüyorsan zaten bir sürü oyuncu var yani.
1: Orhan Bey'in sorusu yarıda kalmıştı. Leao'yu açıkladın ama Deniz Gül hakkındaki düşüncelerini söylemeyi unuttu İbrahim Bey. Onu bekliyorlar mı senden?
0: Deniz Gül'le

Alakalı şunu söyleyebilirim. Ben şimdi Galatasaray'da, hatta Batrakov da bunlardan biri olacak hocam. Hı hı. Ben daha bu tarz genç Galatasaray'a gelip gelişim gösteren bir oyuncu görmedim. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca göreve geldiği günden bugüne, geçmişe bir gitsinler, bugüne kadar gelsinler. Bu tarz genç oyuncuların hiçbiri gelişmemiş Galatasaray'da. Şimdi benim bu kadar önümde olumsuz örnek varken ben bu tarz

0: altta oyuncu yok diyor Okan'a göre. Gelen yabancılar da olmuyor. Mesela Yelert geliyor, olmuyor. Hatta Yusuf Yıldırım da değil mi? O bayağı bir ya biz bunu yerli statüsünde oynatalım, işte İspanya'da bu çocuk aslında şöyle oyuncu olacaktı, böyle oyuncu olacaktı dedikleri oyuncuyu bırak oynatmayı, kupa maçında yarım saat oynatamadılar yani, o kadar. Niyaga diye bir oyuncu aldılar mesela, daha bir sene oldu. Nerede Niyaga? İşte Leslie diye bir oyuncu aldılar, şurada daha şeye gönderemiyorlar.
1: Bu koçu,
0: şimdi bu kadar olumsuz bir deneyim varken,
1: değil mi?
0: İşte ondan bahsediyorum. Yok hocam, yani şimdi bu kadar olumsuz bir örnek varken niye ben bir daha gidip aynı oyuncuyu? Çünkü her hocanın şeyi farklıdır. Teknik direktörlük becerileri. Kimisi genç oyuncuları alır, onun gelişimine dokunur, onu başka bir seviyeye götürür. İşte kimisi daha deneyimli oyuncuları idare eder. O da zordur, kolay değildir yani. Hani Icardi'yi idare etmek, Osimhen'i idare etmek. Bak Fatih Tekke çok kısa sürede halledemedi yani.
1: Evet, o soru var. Ben de onu bakıyordum şu anda. İbrahim Yavuz Galatasaray'ın defansından bahsetti ama bugün Leipzig'ten sol stoper aldı, İstanbul'a çağrıldığı söyleniyor demiş dinleyicilerimizden Ali Algül.
0: Yapması gerekiyordu, bir oyuncu alması gerekiyordu.
1: Fenerbahçe'de kulübeden oyuna etki edebilecek kaç oyuncu var İbrahim Bey'e sorar mısınız? İbrahim Hoca'ya sorar mısınız? Yine çok sorular var ama ben şu soruyu bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Fatih Tekke sorusu var. Fatih Tekke hakkında ne düşünüyor diye İbrahim Yavuz dinleyicimizin, çünkü ismini de bulmaya çalışıyorum ben.
0: Hocam Fatih Tekke ile alakalı tabii çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim bir durumdu. Çünkü Fatih Tekke Trabzonspor'a üst düzey bir teknik direktör olarak gelmedi. Yani çok ciddi krizleri çözerek gelmedi. Fatih Tekke o kulübün efsanesi olduğu için o kulübün teknik direktörü oldu. Yani öncelik oydu aslında. Tabii ki daha önce çalıştığı Alanya Spor var, Denizli Spor var, Bolu Spor var, Bursa Spor var, İstanbul Spor var. Yani hani bunu söylerken hiç teknik direktörlük yapmamış demiyorum ama oralarda Trabzonspor'un teknik direktörü olabilmek için bir şey yapman gerekiyor. Mesela Okan Hoca'ya kimse itiraz edemiyor. Niye? Diyor ki Akşehir'de bir kupa kazanmış, Başakşehir'de şampiyonluk kazanmış. Yani elinde bir oraya gidebilmesi için yani CV'yi doldurma açısından bir başarısı var. Şimdi Fatih Hoca'nın daha çok futbolculuk meziyetlerine çok talip olundu. Geldi o dönem Trabzonspor ciddi kriz yaşıyordu ve o krizi aslında iyi idare etti. Özellikle geçtiğimiz sezon genç oyuncularla o deneyimli oyuncuların harmanlanması, onlardan alınan verim ki bence Fatih Hoca o oyunu çok daha sürdürülebilir hale getirebilirdi. O sezonun başından beri sürekli Trabzonluları ilk dörde ikna etmeye çalıştı ki bence dördüncülük Trabzonspor için asla başarı değildir yani. Trabzonspor istesen zaten beşinci olabilir mi? Yani kaç defa beşinci olmuş? Girsin tarihinde baksınlar ya. Bu tarz takımları zaten hele son zamanlarda it aşağı düşmüyorlar. Üçüncü olamıyorsun yani. Zorlasan üçüncü olamıyorsun. Alttan kimse gelmiyor çünkü. Şimdi orada Fatih Hoca o krizi yönetemediğini düşünüyorum geçtiğimiz sezonla ilgili. Çünkü Galatasaray'ı yendiğinde bir anda şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdin yani. O gün bile ikincilik fena değil, üçüncülük fena değil söyleminde bulunuyordu. Yani bu da ne demek? Aslında bir psikolojik bir baskıyı idare edememek. Yani üzerinden o baskıyı atmak istiyor sürekli. Şimdi bir teknik direktör niye yani bu kadar yaklaşmışken bir şeye daha alttaki dereceyi başarı olarak kabul etsin ki? Şimdi orayı idare edememiş. Orayı idare edememiş biri bugün çok daha önemli oyuncuları idare etmesi bekleniyor. Ve daha yolun başında iflas etti. Bırakıyorum dedi. Ki bence orada yönetim onu kabul etmesi gerekiyordu hocam.
1: İbrahim bugün çünkü programda bir şey söyledim. Sözünü kestim, affedersin. Hani söylediklerine ek olarak. Yani çok dikkatimi çektiği için söylüyorum. Yani maç esnasında Muhammed Salah'ın topla buluşma sayısıyla kaleci Onana'nın topla buluşma sayısı aynı. 55.
0: Ya inanılmaz. Aslında o istatistiğe bak, Trabzon'un içinde bulunduğu durumu anlayabilirsin.
1: Ya gerçekten yani.
0: Yani.
1: Bir çok, oyun planı
0: çok
1: yok.
0: Çok güzel bir analiz yapmışsın hocam. Aslında çok yani çok anlaşılabilir yani. Yani analize bak, daha bunun üzerine ne anlatsan oradaki içerideki olumsuzluğu çok sağlıklı anlaşılabilir hale getirir diye düşünüyorum. Ya ama işte hocam teknik direktör olmak, ben Çetin Yılmaz Hoca var, basketbol koçu. Ben arada onun şeylerini, podcastlerini dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Acayip eğitici, çok böyle farklı bir bakış açısı sunuyor. Çok da böyle geliştiriyor yani. Hani, hayat üzerine anlatıyor. Sadece basketbol değil ki, futbola da onu uyarlayabilirsin yani. Antrenörlük

0: ilgili bir şey anlatıyor. Geçen gün dinliyorum. Diyor ki, ya antrenörlük artık diyor tek başına teknik taktik bilmeyle yeterli olunmaz diyor. Yani bilmek yetmiyor diyor. Bir sürü entelektüel birikim gerekiyor diyor. İşte psikoloji bileceksin, sosyoloji bileceksin, anatomi bileceksin, bir sürü şey bileceksin diyor. Oyuncuyu bir şeye ikna edebilmek için sadece öyle hadi aslanım koçum da olmuyor. İşte dokunacaksın oyuncuya. Çünkü bir sürü coğrafyadan, farklı kültürden gelen insanlarla bir aradasın hocam. Düşünebiliyor musun?
1: Yani, bir de bir şey soracağım işte, sana. Yıllarca top oynadın. Milli takımlara kadar, büyük takımlarda da oynadın da. Seni en çok etkileyen hoca kimdi? Yani kimden etkilendin? Şimdi teknik direktörler üzerinden gidiyoruz ya. Gerçekten merak ettiğim için sordum. Yani teknik direktör anlamında sana da dokunan bir teknik direktör oldu mu?
0: Hiç düşünmeden Erik Gerets'i söyleyebilirim hocam yani. Herkesin de tanıdığı Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönem, ki aslında bir şeylerin hani tesadüf olmadığını en güzel ispatlayan, çünkü Galatasaray hep şeyden anlatılıyordu ya, Fenerbahçe kaybetti eyvallah, ama orada acayip temeller atılmıştı Galatasaray'da sezon başı. Çünkü onda mesela bir sürü şeyi görebiliyordum. Bir kere önce oyuncuyu ikna edebilmek için işte samimi olman gerekiyor antrenör olarak. Yani oyuncu senin evet teknik taktik bilgin önemlidir, ama sonuçta iletişim de çok önemlidir. Yani oynayan oynamayanı bir şekilde o işin içine tutmak, ikna edebilmek çok zordur bir teknik direktör için. Ama Erik Gerets edebiliyordu. Yani her sabah, hatta şöyle derslere geliyordu hocam. Her sabah herkesin tek tek elini sıkarak başlıyordu güne. Yani öyle masöründen, malzemecisinden futbolcusuna kadar tek tek hocam, yani gözünün içine bakarak her gün, hiç yani kaybettin kazandın hiç fark etmez. Çünkü beni çok etkilemişti yani.
1: Evet.
0: Hani kimseden o anlamda bir şey yok. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum, o dönem 5-2 oynuyoruz mesela, bir oyun oynuyoruz. Bizde klasik nedir, işte o abi pozisyonunda olanlar hep ayrıcalık isterler ortaya girmemek için.
1: Geçmez,
0: şey için.
1: Onun söylediği adam da ortaya geçer değil mi İbrahim?
0: Evet, hiç şey yapmazdı hocam. Mesela Erik Gerets o kalede varsa hiç ayırmazdı yani. Hani en tepedeki isim neyse altyapıdan çocuk aynıydı onun için yani. Ve yani ben
1: İşte orada, sen de bundan etkileniyorsun. Diyorsun ki benim başımdaki teknik direktör adaletli bir adam. Herkese formayı adaletli dağıtacaktır. O da sana bir güven veriyor.
0: Kesinlikle. Mesela ben mesela kadro açıklanıyordu. Kadroda yokum mesela, değil mi? Asla onunla ilgili bir hoş, her zaman öyle olmamız lazım. Ama genelde bizde teknik direktörler, çünkü şöyledir hocam. Onlar birkaç adam seçirse, bizde yerli teknik direktörlerle çok başıma geliyor. Mesela Kayseri Erciyes'te çalışıyoruz o zaman. PTT birincilik hocam. İlk yarı ikinci falan bitirmişiz, böyle acayip iyi bir dönem, ama çok kısıtlı oyuncularla halletmişiz hocam. Yani ekonomik sorunlar falan. O ara bir başkan değişimi. Çok zengin bir başkan geliyor. Hı hı. Bir anda devre arası Beşiktaş'ta Yusuf Şimşek'i getirdi bize. İşte Konyaspor'dan Emre Toraman. Hani çok böyle isim oyuncular, yani Süper Lig'de çok üst dönem oynamış, çok önemli işler yapmış oyuncular getirdi. 6-7 oyuncu birden geldi. Ve aynı teknik direktör bir anda onu oraya getiren oyuncuları unuttu. Hı hı. Tabii ki onların mesela, tabii ki Yusuf Şimşek'e sarılmanda bir sorun yok. Ama Yusuf Şimşek'e sarılırken seni o ana kadar özgür getirdi. Özgür'ü de atma dışarı yani. Sen onu değersizleşme. Bizdekilerin en büyük sorunu o. Onu hemen dışarı atıyor. Tamam, Özgür'ü hallettim diyor Yusuf. Ama işte Erik Gerets onu yapmıyor. Herkes o işin içinde tutuyor. Bu çok önemlidir. O yüzden aklımda şu an hani çok hiç düşünmedim de aslında. Hı hı. Şimdi sorunca Erik Gerets geldi. En azından adalet eyvallah konusunda çok
1: tazelemiş olduk. En azından o günleri de.
0: Eyvallah.
1: Seni de o günlere götürmüş olduk. İbrahim Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz.
0: Hocam teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yayınımıza da katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum İbrahim Yıldız.
0: Seve seve. Selamlar hocam. Sağ olun.
1: Sağ olun. 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından Beşiktaşlı taraftarların beklediği isim Bülent Usu ile canlı yayınımız devam edecek. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden ayrılmayın.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene

0: kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Spor Radyosu.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
6: Koşunun lideri 2 numaralı Tuncer, fark 1,5 boy kadar 3 numaralı Taçyiğit ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 3. sırada 1 numaralı Gürayhan yer tuttu. Bu safkanın 3 boy gerisinde 5 numaralı Abbas Bey, 2 boy geride 7 numaralı Değerhan. Daha sonra 2 boy geride iş kulvarda 4 numaralı Beşir Çavuş, dışta 6 numaralı Rockstar, 5-6 boy kadar geride kalan 8 numaralı Yalı Efes'i. Bu sırayla son 600 metre yaklaşılıyor. 2 numaralı Tuncer liderliğini koruyor. Hemen peşinde 3 numaralı Taçyiğit var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Gürayhan, onun gerisinde 5 numaralı Abbas Bey ve daha sonra 7 numaralı Değerhan sırasıyla viraj dönülmek üzere. Viraj dönülürken dıştan gelen 3 numaralı Taçyiğit, içindeki 2 numaralı Tuncer hakim oldu. Bariyer dibinden de 1 numaralı Gürayhan'ın ataklarıyla safkanlar son 400'e giriyor. Yarışın lideri 3 numaralı Taçyiğit, bariyer dibinde 1 numaralı Gürayhan liderliği almaya çalışıyor. En dış kulvardan 5 numaralı Abbas Bey sprinte başladı. Son 200'e yaklaşılırken dışarıdan gelen 5 numaralı Abbas Bey, içindeki 1 numaralı Gürayhan'a hakim oldu. Yarım boy fark yaptı. 1 numaralı Gürayhan atak taziliyor. Dışta 5 numaralı Abbas Bey liderliği almaya çalışıyor. 1 numaralı Gürayhan direniyor. Dışta 5 numaralı Abbas Bey gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Gürayhan koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Abbas Bey 2. 4 numaralı Beşir Çavuş 3. 7 numaralı Değerhan 4. 3 numaralı Taçyiğit de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Gürayhan İsmail Yıldırım'la kazandı 2. koşuyu.
5: Reklam.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: fresher.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: Enfes.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programında sizlerin en çok beklediği isimlerden bir tanesi ki Beşiktaşlı taraftarlar zaten yolunu gözlüyor. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, TGRT Haber Spor Yorumcusu. Hoş geldin Bülent Uslu yayınımıza.
6: Merhaba, merhaba sevgili Çağatay. Nasılsın?
5: İyiyim valla, sesini duyduk, daha iyi olduk Bülent'cim. Sen nasılsın?
6: Valla şöyle söyleyeyim, 4 saatlik uykumuz var ama öyle bir enerji yüklenmiş ki bize. Yani bizi buradan bıraksan 72 saat daha gideriz gibi görünüyor. Bu moraller çok yüksek ama şöyle bir şey var, hemen istiyorsan hızlı bir giriş yapalım.
5: Yani 6. Viteste bir Beşiktaş gördük. Yani baskın, mücadele, hırs. Gerçekten bu duygunun yeniden yeşerdiğini görüyor diyebilir miyiz?
6: Şimdi şöyle, yani hiçbir şey tesadüf değil. Beşiktaş en son 6 gollü galibiyetini 2021'de almış. Şimdi dün Beşiktaş çok mu şahane oynadı? Mükemmel mi oynadı? Bak inan ki ben yani Eyüp maçında Beşiktaş'ın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Baskılı, tempolu. Eyüp'ün pozisyonu yoktu mesela. Bizim birçok pozisyonumuz vardı. Ama işin içine kaliteli ayaklar girdiği zaman İşin birçok değişiyor. Daha formda, daha hazır bir Trossard olunca, Vlahović devreye girince, bakın işiniz kolaylaşıyor. Beşiktaş 2021'den bu yana 5 yıldır 6 gole ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi. Demek ki biz bu zamana kadar daha iyi oynadığımız maçlar mutlaka vardı. Ama bu gol sayısına ulaşamamamızın sebebi kaliteli ayaklar. Ben hep şunu söyledim. Beşiktaş yıllar sonra ilk defa kaleciye yatırım yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş yıllar sonra sol açığa kavuştu. Ki ben Trossard'da net Quaresma esintileri, yani Quaresma sağ tarafın hakimiydi. Saltanat ona aitti. Sol tarafta da şu anda Trossard'ın. Öyle gol asiste falan kimse bakmasın. Aldım ben canlı çıplak gözle izledim. Adamın ayağından kimse top alamıyor. Hatta o Murillo'ya da ilk kere de altı pasta boş kaleye atması için pası da verdi. Direğe döndü. Direğe takıldı. Atamadık. Yani şimdi golcü diyorsunuz. Beşiktaş bence Mario Gomez'den sonra hani dışarıda tutuyorum Abu Bakar'ı. İlk defa bir golcü aldı. Mario Gomez'den önce Beşiktaş'ın net bir golcüsü vardı. Dembaba'ydı. Dembaba'dan sonra Mario Gomez geldi. Bir yıl kaldı. Ondan sonra Beşiktaş bu şekilde net bir golcü olarak şu anda dünya standartlarında, yani dünyadaki en iyi 10 golcüden bir biz bunu dedik. Osimhen'le kapışacak dediğimiz zaman bazıları tabii bilmedikleri için dalga geçtiler. Ama Vlahović 26 yaşında inanılmaz komple bir golcüden bahsediyoruz ve sadece golün haricinde dün neler yaptığını gördü herkes. Şimdi Beşiktaş golcüsüne de kavuştu. Kadro mühendisliğine baktığımız zaman hızlı bir kanat Enkudu'dan sonra yoktu. Poku geldi. Şimdi orta sahaya bakıyorsunuz. Orkun Salih'in inanılmaz bir performansından bahsediyoruz. Ya Beşiktaş'ın şu anda iki transfere daha ihtiyacı var. Hocanın en çok önem verdiği sol şef stoper, bir de 6 numara. Bak bu son işte 48 saatte bile az bir zamanımız kaldı. Bu iki transferi eğer ki Sayın Başkan yapmazsa, gerçekleştirmezse İtalyano'ya çok büyük ayıp eder. Onu söyleyeyim. Biz bakın dünkü basın toplantısında İtalyano şunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim dedi. Ya böyle bir hocaya sahibiz. Daha dur hocam, Çorum Spor'la oynamamışız. Önünde Çorum Spor var. Bir taraftan Avrupa Ligi'ne çıkmışız, daha yeni çıkmışız. Sen hangi ara Fenerbahçe'ye çalıştın? Yani biz Kadıköy'de sıkıntı çıkartmaya gidiyoruz sevgili Çağatay. Öyle İşte Kadıköy'müş, Fenerbahçe'ymiş, deplasmanmış falan değil. Beşiktaş ciddi ciddi oraya arıza çıkartmaya geliyor Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktör konusunda İsmail Kartal'a kıyaslanamayacak şekilde üstünlüğümüz var zaten. Diğer şeyde zaten yaklaşıkça konuşacağız diğerlerinde.
5: Burada teknik direktör dokunuşu çok mu önemli diyorsun Bülent Uslu?
6: Düz. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Bu adam zaten yayınınıza bağlandığımızda da isyan ediyorduk hatırla. Yani 1 Temmuz'da kampa, Slovakya kampına gittiğimizde 17 tane altyapıdan oyuncu götürdü. Şu an hiçbirisi yok. Yani altyapı takımına kamp yapan dünyadaki ilk takım belki de biziz. Belki de son olacak yani. Elinde malzeme yok. Yani yola çıktığımız oyuncular Salih, bonservisi cebinde, biz baskı yaptık hatırla. Neyi bekliyorsunuz daha dedik. Sayın Adalı, evet, bugüne kadar 22 transfer yapmışsın. O dönem için söylüyorum.
5: Bunları.
6: Ya bir tane bile bonservisi cebinde olan oyuncu almadınız. Neyi bekliyorsunuz? Niye almıyorsunuz diye baskı yapmıştık. Salih'in performansı ve Beşiktaş'a katkısını görüyorsunuz ve Salih'in yedeği yok ya, alternatifi yok şu anda mesela. Şimdi bu hoca bununla işte Rıdvan'ı elindeki malzeme Rıdvan, işte diğer taraftan bakıyorsun geçen seneki oyun Jalu'yu çıkarttı, Tayland'dan faydalanmaya çalıştı, geçen seneki kadroyla Avrupa Ligi'ne kaldı bu hoca. Trossard, Vlahovic falan, bunlar 2-3 maçtır, hem de onlar da form tutmadı. Vlahovic daha form tutmadı, %50 ile oynuyorlar bunlar. Hatta Beşiktaş şu an %50-%60 ile oynuyor, daha kondisyon tam yüklenmedi bu takıma. O yüzden bak hocaya ayıp etmeyelim. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum ben. Beşiktaş her zamanki gibi son 5 sezondur olduğu eskiden son virajlarda yaşardık biz bunu. Bak çok, şimdi genç kardeşlerimiz bilmez. Biz çok iyi biliyoruz. Hani böyle Mart'a falan Beşiktaş yarışın içerisinde geldiği zaman böyle ciddi hakem hatalarıyla karşılaşmaya başlıyorduk biz. Ama bu işler Mart'ta Nisan'da falan olurdu. Mesela aklıma ilk gelen şey Dembabalı bilinçli sezon. Son 4 haftaya lider girmiştik. Evimizde oynadığımız Gaziantep maçı. Katliamdı yani. Tam orada zaten yenemedik. Berabere kalmıştık ve şampiyonluktan da uzaklaştık. Şimdi hemen aklıma Bülent Yıldırım'ın sezon geliyor mesela. Ya bu işler hakikaten kalın kalın doğramalar son haftalarda olurdu. Ama Beşiktaş ne hikmetse 2020-21 sezonunda 3 takımın son haftaya yarışın içinde girdiği, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yarışın içerisinde girdiği ve biliyorsunuz o dönemde pandemi vardı. Kıyamet koptu yani sosyal medyada inanılmaz. Evet, evet. Beşiktaş sosyal medyada falan çok üstündük yani. İnanılmaz üstündük. Bütün algıları yıktık, yok ettik Allah'ın izniyle Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. O sezondan sonra Beşiktaş, bakın lütfen dikkat edin, son 5 sezondur hep ilk haftalarda kalın kalın hakem hatalarıyla karşılaşmaya başladı.
5: 84 puandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
6: Evet evet. Şimdi Yasin Kol, hatırlayın Valerian İsmail döneminde 3-0 Alanya deplasmanı önündeyiz, 3-3. İşte Adana Demirspor maçını hatırlayın. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra 3-0'dan 3-3 kendi evimizde Ali Palabıyık gibi sezonun başında böyle fahiş hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz ve ondan sonra da kırılgan bir yapımızda dağılıyorduk. Hı hı. Birbirimize giriyorduk, işte şöyle oluyor böyle. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer Alanya maçında yine aynı şey, aynı tuzağın kurulduğunu hissettik. Beşiktaş camiası hissetti. Ne dedik? Adnan, bak Adnan'a tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Onu da hedef aldık. Adnan'ı da aldık. Offside'ımsı diyen Bülent Birincioğlu'nu da. Bunları aklamaya çalışan Ferhat'ı da.
5: Adnan çıktı. Dediğin kimdi Bülent Uslu?
6: Şey, Alanya Spor maçını yöneten.
5: Ha, tamam.
6: Kayatepe. Adnan Deniz Kayatepe.
5: Tamam.
6: Yani şimdi
5: hakemden
6: burada
5: bahsediyorsun, evet.
6: Tabii ki. Yani şimdi bak burada bunlar zannettiler. Bak şu Osmanlı tokatı var ya Alanya maçındaki. Bakın 4 tane fahiş hakem hatasından bahsediyoruz. 9. dakikada kırmızı kart verilmedi. 18. dakikada Oğun golü iptal oldu ki Osimhen'in her sezon 10 tane golü var ligimizde bu şekilde. Tamam mı? Ve bütün otorite, bunları biz hani diyelim ki tarafız, taraf gözünden bakıyoruz. Bunları benim söylediklerimin tamamını bütün otoriteler istisnasız hepsi kabul etti. Vlahovic'e verilmeyen penaltı, Autuara'ya verilmeyen penaltı, 4 fahiş hakem hatası. Şimdi bunlara tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Yani hakem sıfır. Ya bunların hesap edemediği nokta şuydu. Diyelim ki Bizim İlhan Fakılı, tamam, bu Osmanlı tokatı, Trossard'a değil de İlhan Fakılı'ya atıldığını varsayalım. Veya bizim Taylan Bulut'a atıldı. Ses getirmeyecekti ki, ülkemiz sınırlar içerisinde kalacaktı. Ama bu Osmanlı tokatı Trossard'a atıldığından dolayı, tamam mı, bütün dünyada ses getirdi. Özellikle İngiltere'de. Dünya gündemine geldi. Rezil olduk, rezil. Rezil rüsva olduk. Sonra dedik ki kardeşim sen bu atlana görev verilmedi hakeme. VAR hakemine görev verilmedi. Gözlemciye görev verilmemişti. Son anda verildi mi bilmiyorum. Yunus Yıldırım'a. Ferhat'ı, MHK başkanı denilen Ferhat'ı, soy ismini hitap etmiyorum o kişiye çünkü saygı duymuyorum. O Ferhat'ı da kendi adamları Tyler yalanladı. Dedi ki VAR'ın dedi kesinlikle müdahale etmesi gerekiyordu dedi. Çünkü Ferhat biliyorsun ıska olabilir falansa VAR devreye giremez diye saçmalamıştı. Kendi adam. Sonra bizim başkanımız çıktı Sayın Serdar Adalı. Anjiyo olmuştu. Ertesi gün TFF binasına gitti. Ona da ceza verdiler. Dedi ki kardeşim neymiş niye ceza verdiniz? Futbolun şeyini zedeliyormuş itibarını. Sevsinler dedik. Senin hakemin, rezil hakemlerin, rezil MHK başkanın çıkıp bu rezillikleri bütün dünyaya rezil olmuşuz. Trossard Osmanlı tokatını pas geçmişler. Futbolun itibarı burada zedelenmiyor. Sayın Başkan bunları gerçekleri söyledi diye futbolun itibarını zedeledi. Ne oldu? O cezaları da tahkimden geri döndü, iptal. Yani burada Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı büyük bir zafer kazandı. Yani bunlara görev verdirtmeyerek cezalarını da kaldırtmasıyla beraber Beşiktaş artık kırılgan değil. Beşiktaş camiası haksızlığa karşı tek vücut olarak dimdik duran bir cami olduğunu herkese, dosta, düşmana gösterdi. Ve tribünden dün yine o köşelere geleceğim, onu bizzat Sayın Başkan'a ben söyleyeceğim, rica edeceğim. Yani orada o kenardaki boşluklar hakikaten rahatsız edici, yakışmıyor bize. Ama ateşli taraftarla beraber 5 sene sonra gelen 6 gollü bir galibiyetten bahsediyoruz. Ha bugün Beşiktaş'ın puanının 9 olması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye karşı yönetilen maçı da gördük hakemi. Gerçi Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltısı verilmedi. Verilmiş olsaydı 2-0 olacaktı. Ama sonuçta 43. dakikada Semedo'ya verilmeyen kırmızı kart, Semedo bizim maçımızda oynamayacaktı. Yani burada hala yine Beşiktaş'ın hakkı, Beşiktaş'ın oynamadığı maçlarda bile Beşiktaş'ın hakkı yenilmeye devam ediyor. Galatasaray'a bakıyorsun zaten skandal bir hakem yönetimi. Bütün otoriteler kabul ediyor. Osimhen'in ki şey değil, penaltı değil, ortaya bir penaltı çıkartılıyor. Yani bizim rakiplerimizin 4-5 puanda kalması gerekirken, hadi Fenerbahçe'yi es geçiyorum orada, Galatasaray'ın şu anda mesela 4 puanı falan olması lazım, 4 veya 5. Beşiktaş'ın 9 puan olması gerekirken Galatasaray bizim önümüzde. Bizim onların 7, bizim 6 puanımız var. İşte biz bunları konuşa konuşa, haykıra haykıra çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Ve şunu söyleyeyim son olarak, bu hakemlerle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Orada Yasin Kol, güvenlik görevlisi. Mesleği saygısızlıktan dolayı onlar çok canımızdır, ciğerimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama sen 100 milyon euroya mal edilen Greenwood'a hakemlik yapıyorsun. Ertesi gün hayır abicim. Hakemlik bir meslek olması gerekiyor. Sen 100 milyonlarca dolar, milyar dolarlık yatırım yapılmış. Bütün büyüklerin total şeyinden bahsediyorum. Milyar dolar. Gelip de oraya bugün maçı yönetip ertesi gün kendi sivil hayatında mesleğini icra edecek kişilerden oluşmaz bu iş abicim. Bu hakemlik önemli bir müessesedir. Senin verdiğin bir kararla, senin öttürdüğün o düdükteki bir kararla milyonlarca çocuğu da ağlatabiliyorsun veyahut da sevindirebiliyorsun. Adil olun diyoruz. VAR gelmiş, önünüzde ekran var diyoruz. Beceremiyorsunuz veyahut da becermek istemiyorsunuz. İşinize gelmiyor belki de. Yani bu hakemlerle olmaz. Ha, bu Ferhat yine uyanıklık yapmış. Şimdi biz yabancı diyoruz ya, al sana yabancı deyip en alt, en dipteki, en yetersiz, kendi ülkesinde tartışılan mesela Göztepe maçını yöneten Polonyalıyken dünyadaki en büyük VAR skandallarından bir tanesini imza atmış bir hakemden bahsediyoruz. Fenerbahçe maçında bizim maçın VAR hakemi Hollanda 2. lig düzeyinde bir hakemden bahsediyoruz. Abi ya siz şaka mısınız ya? Siz şaka mısınız abi? Yani bir işini de düzgün yapın. VAR hakemi düzgün getirin ya.
5: Bir taraftan takımlar... Fenerbahçe Beşiktaş maçının VAR hakemi de yabancı olacaktır.
6: Tamam yabancı olacak da alt seviyedeki ikinci üçüncü sınıf yabancıyı ben ne yapayım ya? Bana işi bilen dünya standartlarında bir hakem lazım ki müdahale edebilsin. Doğru, güvenelim yani.
5: Süleyman Gülep diyor ki lütfen diyor hani Bülent Bey hoca kadar Önder Özen'in de hakkını versin demiş.
6: Ya şimdi abicim ne yapalım yani Önder Özen'i Süleyman kardeşim yani şimdi oturup hep birlikte ya burada Beşiktaş mı önemli, kişiler mi önemli? Tamam Önder Özen'e helal olsun, Graf'a helal olsun, Sayın Başkan'a helal olsun. Hoca, yani neden isimlere takılıyoruz abi? Önder Özen sonuçta Beşiktaş'ın bir profesyoneli ve beklenenliği yapıyor. Serkan Reşber beklenenliği yapamadı. Yani Ahmet bile 8 gün tahammül edebildi. Bu da Sayın Serdar Adalı şu anda ne kadar doğru bir yapı kurduysa, Graf, Önder Özen, İtalyan üçlüsünden bahsediyorum. Geçmişte de o kadar kötü yaptı ve biz bunları eleştirdik. Bugün alkışlıyoruz, geçmişini eleştiriyoruz. Ama abicim şundan lütfen vazgeçelim. Yani bu takımın patronu, lideri hocadır. Yani bunun arasına işte Ahmet'i katalım, Mehmet'i katalım. Hayır, Önder Hoca çok değerli işler yapıyor. Graf mesela Nübel'in ikna edilme aşamasında, Vlahovic'in ikna edilme aşamasında çok önemli işler yapmıştır. Geçen sene hiçbir katkı sağlamayan Graf bu sene çok önemli katkılar sağlamıştır. Önder Özen bir futbol aklı getirmiştir. İtalyano'yla önemli işler yapıyordur. Ama neden şimdi bu kardeşimiz durup dururken şimdi Önder Özen ismini atıyor ortaya yani? Biz şu an Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şahısları konuşmuyoruz.
5: Ya bence iyi niyetli yani söylemiştir.
6: İyi niyetli söylediyse ben onun özelinde söylemiyorum ama genel olarak yani Beşiktaş'ta abi fitneye, fesata falan gerek yok baba. Şunu ön plana çıkartalım. Bu arkadaşımızın PR'ını yapalım. Bunu şeye koyalım. Ya gerek yok baba. Bizim ön planda olması gereken tek bir şey vardır. Tek bir gerçek vardır. Beşiktaş. Kimsenin adamı olmayın. Rahmetli Süleyman Seba'nın dediği gibi Beşiktaş'a bir iyilik yapacaksanız Beşiktaş'ın adamı olun kardeşim, bitti, nokta. Teşekkür ederim.
5: Sevgili Bülent Uslu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
6: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani soru falan da almadık ama istiyorsan bir iki soru alıp o şekilde kapatabiliriz.
5: Vallahi çok var. Mesela Tayyip Çevik diyor ki Salih Özcan gol sevincinde Kartal Yılmaz'ı oynamak istiyor musun diye soruyor. Maç sonunda da mahcup bir açıklama yapıyor. Bu takımı, bu kenetlenmeyi, bu ruhu biraz zor yenersiniz demiş.
6: Şimdi ekrana yansımamış galiba. Hakem penaltı için VAR'a gitti.
5: Ha, çok özür diliyorum. Devamı da varmış Bülent'ciğim. Sözünü kesiyorum. Ama Rıdvan'ın taç atışını Çorum'a vermesi gerekirdi. Hakem kornerimizi vermese bile diye bir yorum yapmış.
6: Tamam, okey. Şimdi bizim burada penaltı VAR'a gittiğinde hakem penaltı pozisyonumuzda Orkun topu eline aldı. Stat, tribünler Ruşan diye bağırdı. Orkun hiç tereddüt etmeden penaltı kararı verince Duşan'a verdi topu. Duşan da çok mutlu oldu. Golü attı ve hatta maçtan sonra da sonraki gollerin de belki de temelinde o vardı dedi. Çünkü gol atma, golcü biliyorsun yani o şeyi atması için üzerinden ve ilk golü atması gerekiyor. Burada Beşiktaş'ta oyuncular arasında büyük bir sevgi var. Büyük bir kardeşlik var. Bir kolej havası var. Beşiktaş doğru yolda, doğru yolda. Çok güzel işler yapacağız. Artık Beşiktaş'ın gerçek manada bir omurgası var. Takımın omurgasından bahsediyorum. İskeletinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın İyi bir kalecisi var, iyi bir golcüsü var, iyi sol açığı var, iyi sağ açığı var, iyi bir orta sahası var ama defans, iyi bir defansa ihtiyacı var. İyi, Salih'i de tamamlayacak, Salih'i de gerekirse rahatlatacak bir 6 numara ihtiyacı var. Bunları yapmamız lazım. Yani hoca elindeki malzemeyle işte Olaytan'ı sezon başında desek ya Olaytan kardeşim bu takımın ilk 11'inde Olaytan olacak, Rıdvan olacak, Jalo olacak, akıllı olun desek linç yerdik herhalde değil mi? Sen ne anlatıyorsun kardeşim derdik bize. Şu an Beşiktaş Çenli'den, istenmeyen adamdan skor katkısı alıyor yani. Bu hoca, hoca çok büyük saygı duyulması gereken bir hoca. Ben diyorum Eyüp maçında da bir Beşiktaş'ın 5-6 atması lazım. Ama orada yetenek sıkıntımız vardı. O usta ayaklar araya girince bu oyun ikinci ve üçüncü bölgede baskı kuran takım her zaman özellikle evimizde. Bak ben buradan şimdiden söylüyorum Allah'ın izniyle Marsilya'yı yeneceğiz evimizde. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayacağız.
5: Çünkü ben hafta sonu da izledim bu arada. Yani Lyon'a 2-0'da mağlup oldu. Bence yenilmeyecek bir takım değil.
6: Abi hiç fark etmez. İsim önemli değil. Hı hı. Bu takımla, bu taraftan önünde bu sezon Allah'ın izniyle hiç kimse kolay kolay bizden puan alamaz. Evet.
5: Ömer Bey Ankara'dan yazmış ama Bülent Bey'e sorar mısınız diyor. İtalyano için diyor hani İsmail Kartal'dan iyi olduğunu söylüyorsunuz. Peki Fenerbahçe evet. Beşiktaş'ı yenerse İtalyano bu sefer tartışılır mı demiş.
6: Hayır tartışılmaz tabii ki. Yani şimdi Alanya Spor Beşiktaş'ı yendiği zaman İtalyano tartışıldı mı? Yani bu ya göreceğiz. Hı hı. Göreceğiz. Şu anda bak mesela İsmail Kartal da güzel işte. Mesela Oğuz Aydın'a kazandırdı mesela değil mi Fenerbahçe'ye? Geçen sene hiç verim alamadıkları oyuncudan mesela şu an ciddi katkı sağ. Bu hoca da okunuştur. Ne bileyim İrfan Can'dan katkı almaya çalışıyor falan. Yani aynı şeyleri İtalyano da yapıyor. Ama ben şunu söylemiyorum. İşte İsmail Kartal kötü hoca. İtalyano iyi hoca demiyorum bak. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. İtalyano'nun İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olduğunu iddia ediyorum. Bu İsmail Kartal'ın kötü hoca olduğu anlamına gelmiyor. O da iyi hoca ama daha iyisi var diyorum.
5: Yani daha evet. Formda diyorsun.
6: Daha iyi yok formda demiyorum. Daha iyi diyorum. Hmm. Daha iyi.
5: Peki. Almanya Çarşı'dan sana çok çok selamlar söylemişler. Şimdi araya da, evet, araya da gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Bülent Uslu. Yine en kısa zamanda görüşmek üzere yayınımıza katıldığın için.
6: Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar sevgili Çağatay. 20 dakika oldu galiba bağlanalı. Çok hızlı geçmiş vallahi anlamadım bile. Evet, sağ olasın.
5: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum sevgiler bizden. Hoşçakal.
6: Sağ olasın. Sağ olasın.
5: Evet hiç vakit kaybetmeden yine devam edeceğiz ama tabii mesajlar, mikrofon gel buraya. Mesajlar çok birikti. Yine isimlerden başlayalım. Semih Mercan'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili bilgiler sormuşsunuz. Tabii spor yazarlarımız da var. Çetin Bey'e teşekkür ediyoruz. Mesajların hepsini okuyorum ben. Yani burada okuyamadığım mesajlar da oluyor ama en azından ben okuyorum. Mesela gelen mesajlardan evet Süleyman Bey'in zaten mesajını okuduk. Hüseyin Bey'in mesajı da teşekkürler. Yorumcu arkadaş Osimhen penaltı pozisyonu değil diyen otoriteleri de açıklarsa sevinirim demiş. Hayati Kaya yollamış. Bakalım Çağatay abi sadece kendi yapılanları konuşulunca olmuyor. Trabzon'a yapılan hakem hatası neydi? Dün penaltının iptali gerekiyordu, tekrarlanması gerekiyordu. Kurallara göre bu niye konuşulmuyor demiş. Bakalım dinleyicimizin ismi. Akın Bey görüşlerini ifade etmiş. Selam İstanbul Muhammed. Geçen sezon kupada Galatasaray Osmanlı tokadı atılıyordu diyor. O zaman... lütfen niye konuşulmadı demiş Muhammed Bey. Yine sıradan devam edelim. Beşiktaş'ın haklarını daha iyi güzel bir üslupla dile getirebilecek konuklarımız inşallah daha sonraki programlarda olur demiş Özcan Bey'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Devam ediyoruz buradan. Tabii çok soru var ama Ali Yasan Bey'e de teşekkür ediyorum. Sorabildiklerimizi sorabildik çünkü süremiz biliyorsunuz hani çok kısıtlı olduğu için isimlerinizle ben devam ediyorum. İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum kendisine. Başarılar Ahmet Spor demiş. Global ölçüde hakemlere futbolculara ihtiyacımız olduğu kadar yorum yaptığı takımlardan PR yapmayan nerede nasıl konuşulacağını bilen birden çok yabancı dil konuşan ve dünya futbolunu takip eden çağdaş yorumculara ihtiyacı var Türkiye'nin demiş Kubilay Solak. Yine buradan sıradan devam edelim. Evet yani bana katılan dinleyicimiz var. İsmini de yazmamış ama ne demek istediğinizi ben çok iyi anladım. Namlı Bey'e teşekkürler. Hocam iyi yayınlar. Uğur Bey'e de teşekkürler. Evet yani şöyle tabii Bülent Uslu'yu isteyen dinleyicilerimiz de olduğu için Bülent Uslu'yu da bağlandık. Bunu da bir açıklayalım tabii doğal olarak. Her spor yazarımıza nasıl bağlanıyorsak bilin ki istendiği için bağlanmışızdır. Bakalım yine sıradan devam edelim. Ahmet Özdemir'e teşekkürler. Daha Instagram şeylerine geçmedim. Evet. Yaşar Bey, ben de saygılarımı iletiyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini dikkate alıyorum. Hiç merak etmeyin. Berlin'den sevgiler. Biz de yollayalım selamlarımızı. Recep Sekmen, size de çok teşekkür ediyoruz. Vallahi sırada iki spor yorumcumuz daha var. Buradan bakalım. Evet, bana da yazmışlar bir yanda. Instagram'a da bakalım, sizlerden gelen mesajları da kaçırmayalım. Okumuş olalım. Hakan Ogündür, teşekkürler. Süleyman Arat bugün yok. Hakan Ogündür, çok çok teşekkürler. Süleyman Bey abi, çok teşekkür ederim demiş. Onun da görüşlerini aldık. O zaman Emre Eren'le devam edelim. Emre Eren'e de saat 15.30'da arayacağımızı söylemişim. Radyo Gol'ünde biliyorsunuz sevilen yorumlarını yapmıştı. Sevgili Emre Eren, hoş geldin yayınımıza.
0: Hoş bulduk sevgili Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Yollardasın herhalde.
0: Aynen. Şu anda evet, uçağa doğru gidiyorum.
5: Evet. Çok vaktini almadan o zaman bu haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim senden.
0: Vallahi bu hafta enteresan maçlara sahne oldu lig. Özellikle Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyeti hem Beşiktaşlıları hem taraftarı çok ciddi bir şekilde mutlu ettiğini söylemek lazım. Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor karşısında kazandığı 3 puan bence Fenerbahçe adına çok değerli ve önemliydi. Galatasaray takımına baktığımız zaman Galatasaray takımı ligin en sert savunma yapan takımına karşı oynadı ki 2 senedir de bu filmi hep izliyoruz, biz görüyoruz. Ona karşın Göztepe'nin 2 tane gol bulması, ama Osimhen gibi dev bir oyuncunun Galatasaray'ı sırtladığı bir 90 dakika izledik. Yani bu haftaya baktığımız zaman büyükler arasında tek üzülen takım Trabzonspor takımı oldu. Dinamo Spor'a karşı 2-1'lik mağlubiyet tabii ki camiada bazı taşları yerinden oynatır mı? Bunu ilerleyen haftalarda çok net bir şekilde göreceğiz. Ama bu haftanın kaybedeni Trabzon, kazananı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu sevgili Çağatay.
5: Evet. Peki Fatih Tekke için hemen sana sorular gelmiş sevgili Emre Eren. Fatih Tekke için ne düşünüyor acaba Emre Eren, soruları var.
0: Ya Fatih Hoca aslında çok ciddi bir nüans hatası yaptığını düşünüyorum. Geçen sene kadro yapılanmasında çok doğru işler yapan Fatih Tekke'nin özellikle orta alan kurgusunda çok değerli ve önemli oyuncuları vardı hatırlayacak olursak. Olay yani oyunun omurga kısmını çok doğru oynayan bir Fatih Tekke oyunu vardı. Omurgaya baktığımız zaman da Batagov, Vivu, onların önünde Olay'ı, onun yanında Folcarelli, ön tarafta Muçi'nin performansı ve en önde Onana'nın performansı, Onana ile birlikte. Bu omurgadaki oyuncuların performans anlamında geçen seneki yapmış olduğu potansiyel oyunlar Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getirdi. Ayrıca son haftalara kadar Trabzonspor'un şampiyonluk ümitleri de net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu seneye dönecek olursak çok değerli ve önemli transferler yaptı aslında Trabzonspor, ama bir türlü o orta alandaki o Olay'ın ve Folcarelli'nin boşluğunu bir türlü tamamlayamadı. Onaçu'nun performans anlamında geriye gelmesi, Muçi'nin zaman zaman sakatlıklarla birlikte sezona çok iyi başlamaması da Trabzonspor için en kötü senaryolardan biri oldu. Ama tabii ki Muhammed Salah tarzında önemli bir oyuncunun da Başakşehir maçında 3 puanı kazandırması ve Ahmet Spor'a karşı ilk golü atması, Trabzon'u oyunun içinde tutması da Trabzonlular adına sevindirici bir noktaydı. Fakat Fatih Hoca şurada bir nüans hatası yaptığını çok net söylemek lazım. Bu oyuncular transfer edilirken bu oyuncular hoca yer dedi hatırlayacak olursan. Evet. Yani bu söylemler Fatih Tekke'yi biraz geriye götürdü. Hem oyunsal anlamda oyuncu birlikteliğini biraz bu konuda sıkıntıya soktu ve bir türlü o istenen performansı sahaya yansıtamayan bir Fatih Tekke görüntüsü var. Bundan sonra Trabzonspor'un Fatih Tekke birlikteliğinin biraz Trabzonspor'a zarar vereceği günlerden de geçebilir Trabzonspor, onu söylemek lazım. Çünkü 3 gün önce işte ben istifa ettim diyerek, ki başkanın o kadar önemli bir kadro Fatih Tekke'nin eline vermesi de bence biraz soru işaretiydi. Fatih Tekke'nin de bu tarz oyuncularla, bu denli önemli oyuncularla çalışma fırsatının kendisine sıkıntıya sokacak bir pozisyon olduğunu da net bir şekilde insanlara anlattı. Ama tabii ki başkanla konuşmadan sonra bu söylemiş olduğu söylemlerinden geriye dönerek dedi ki Trabzon camiası her şey hepimizden çok daha değerli ve önemlidir. Onlar için böyle bir karar almıştım ama biraz ferri hareket etmişim dedi. Ama bu işin devamı olacak mı? Tabii bu sorunun cevabı da Sayın Ertuğrul Dağ'ında bence. Yani ben Ertuğrul Dağ'ın başkanın geçen hafta Fatih Tekke'nin istifa söylemlerinden sonra harekete geçtiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim.
5: Evet. İzmir'den İltuğ Bey, Emre Eren'e selamlar olsun. Heyecanlı yorumlarını her zaman bekliyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için cumartesi günü oynanacak karşılaşma için görüş ve fikirlerini merak etmiş.
0: Vallahi sevgili Çağatay, derbilerin sonucunu bilmek çok kolay değil ama Beşiktaş yeni teknik direktörüyle 8 maçın 7'sini kazandı, birine kaybetti. Fakat orada da biliyorsun çok ciddi hakem hataları vardı. O hakem hatalarına bağlayarak bir mağlubiyet sayabilirim ama Vincenzo Italiano ile çok doğru bir yol haritası izleyen ve çok doğru bir transfer politikası gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini öncelikle kutlamak lazım. Dün kazanılmış olan 6-2'lik skor da taraftar ve camiayı son derece mutlu etmiştir. Hı hı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın elini çok ciddi bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Beşiktaş camiası her ne kadar kötü durumda olsa da, çok kötü oyunlar oynasa da her zaman Fenerbahçe derbilerini, Galatasaray derbilerini, Trabzon derbilerini çok ehemmiyetli bir şekilde çalışarak doğru bir oyun ortaya koyar. Yıllardır biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bazı kesimler şunu söylüyorlar. Fenerbahçe tarafının biraz daha Lyon maçından sonra performans anlamında taraftarın gözünü doldurduğunu, teknik direktör birlikteliğini doğru yaşadığını ve Beşiktaş maçında da favori olduğunu söylüyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş'ın özellikle o baklava dediğimiz ön alan oyununda Orkun, Trossard sağ tarafta bilemiyorum Poku oynar mı oynamaz mı ama ön tarafta da Vlahović bence Fenerbahçe savunmasını çok ciddi bir şekilde zora sokacaktır. Onu net söyleyeyim. Tabii ki derbilerin sonuçları belli olmaz. O gün gününde olan takım, o gün performans anlamında karşı takımdan çok daha önemli işler yapabilen takımlar mutlaka maç kazanıyorlar. Çok zor bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takım da bence konsantrasyon anlamında son derece hazır diye düşünüyorum. Ama ben kazanacak tarafın bir tık daha Beşiktaş'ın lehine olduğunu söylemem lazım sevgili Çağatay. Bunu içimde tutamam yani.
5: Evet, Emre Eren çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Senin de yola gideceksin. Çok da tutmak istemedim. Yayınımıza katıldığın için ayrıca teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
5: Hoşça kal. Bay bay.
0: Sağ olasın.
5: Evet, Emre Eren'le de görüştükten sonra, konuştuktan sonra arayanlar da olmuş tabii, yayında olduğumuz için cevap veremiyoruz ama hiç vakit kaybetmeden yine Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam edeceğiz. Bir yandan da cep telefonundan spor yazarı dostlarımızı arıyoruz. Programı da, süreyi de efektif bir şekilde kullanmaktan yanayız her zamanki gibi. Şimdi de evet, telefonun diğer ucunda Taner Karaman var. Doktor Taner Karaman, A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen. Taner'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler, saygılar tüm dinleyenlere.
5: Çok teşekkürler. Sevgili Taner Karaman, bu haftanın bir değerlendirmesini rica edebilir miyim Taner Karaman'ın penceresinden?
2: Şimdi şöyle, tabii oyun olarak bakayım. Yani çerçevem aslında bu olsun. Oyun olarak ben bütün takımların her geçen gün yukarıya doğru gittiğini söyleyebilirim. Üstelik bence müthiş bir tabloda şudur. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aynı anda Şampiyonlar Ligi gruplarında olacak olmasının verdiği bir de Türk futbol adına bence çok kıymetli bir tablo var. Bundan da bahsetmek lazım. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün açıkladığı gibi transfer Fenerbahçe'de son buldu. Ama oyunun kalitesine baktığımız zaman ise İsmail Kartal'la beraber yukarıya giden bir Fenerbahçe oyunu var. Galatasaray'ın da muhtemelen yeni yaptığı hamlelerle birlikte oyunu biraz daha yukarıya gidecek. Beşiktaş'ın da şunu söyleyeyim, Italiano ile beraber evinde 5 maçlık olan galibiyet serisi ve atılan gollere baktığımız zaman ise gayet de organize, teknik bir organizasyonun olduğunu gördüğümüz bir Beşiktaş var. Hı hı. Trabzonspor nezdinde de şunu söyleyelim. Bugün biliyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Fatih Tekke arasında bir toplantı olacağı haberleri artık gelmeye başladı. Ve burada da oyunun gideceği yerle alakalı mutlaka bu toplantıdan ve Trabzonspor'un kulübesiyle alakalı da eminim bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
5: Evet. Taner Bey çok çok selamlar demiş Serkan Bey. Acaba Fenerbahçe Beşiktaş maçı için düşünceleri nedir, söyleyebilirse, paylaşabilirse çok seviniriz sorusu var.
2: Şunu söyleyeyim, bir kere kaliteli bir oyun bekliyorum. Sebebi de şu, az önce ifade ettiğim gibi, bir İtalyano Beşiktaş'ı bir yerden bir yere taşımıştır. İki, İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki bundan önceki dönemlerinde olduğu gibi oyunu kaliteli bir hale, daha da iyi bir noktaya taşımış olması. Üstüne bir de iki ekibin de Avrupa'daki hedeflerine görece ulaştığını söyleyeyim. Çünkü tabii ki daha yukarısı gelecektir ama ilk hedef gruplara kalmaktı. Bunları başarmış olduklarının bir motivasyonu. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman alt alta yazdığımızda ben iki takımın da motive, iyi oyunla, iyi teknik direktörlerle bu maça çıkacak olmalarını kıymetli buluyorum. Futbol sever açısından bakarsak da ben hani bugün puan tablosuna falan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama hangi iki takımı ya da hangi iki teknik direktörü bir müsabakada görmek istiyorum desem bu İsmail Kartal'la açıkçası İtalyan olurdu ve heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak.
5: Süleyman Bey diyor ki Taner Karaman, Taner abiye selamlar, kendisini Fatih Terim kadar seviyorum, Galatasaraylıyım demiş. Ve bir soru daha vardı.
2: Ben hemen araya gireyim.

0: Müthiş, yani bunu bir mübalağa olarak kabul edeyim. Şeref duydum, mutluluk duydum. Ve Fatih hocamız, kıymetlimiz Fatih hocanın da Şenol Güneş'in de ve birçoğun gibi ben açıkçası benim için bir onurdur. İzleyenimize, dinleyenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne mutluluk benim için.
1: İzmir'den Ercan Bey de diyor ki, Çağatay Hocam, böyle akademisyen değerli bir konuğunuz olduğu için, sizle de yayın aldığınız için tebrik ediyorum. Taner Karaman'a sorar mısınız? Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül hakkında ne düşünüyor demiş.
0: Ben Deniz'i bir kere şöyle ifade edeyim. Potansiyelini zaten gösteren bir isim. Üstüne bir de Galatasaray gibi belli bir seviyede kadro kalitesine tutmuş bir takım adına Deniz'in varlığı bence bir avantaj. Deniz için de Galatasaray bir avantaj. Yani bir dağınıklığın içerisine gelmediğiniz, bir nizamın içerisine gelmiş olması da muhtemelen performansını daha iyi göstermesini sağlayacaktır.
1: Evet. Peki o zaman sevgili Taner Karaman, başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa?
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle net, güzel, hızlı bir yayın oldu. Benim için kıymetlidir. Sizlerle olmak, bu radyoda, bu frekansta olmak ve aynı zamanda bu dinleyenlerimizle beraber olmak benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.
1: Saygılar bizden. Sen de bizim için değerlisin. Ayrıca aynı komisyonda da seninle olmak benim için de
0: Ha,
1: ayrıca bir
0: doğru.
1: onur.
0: Doğru. Milli Olimpiyat Komitesi Medya ve İletişim Komisyonu'ndayız. Güzel de çalışmalar var. Sevgili Atilla Gökçe'nin başkanlığında. Nice güzel çalışmalar olsun inşallah beraber.
1: Taner Hocam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, Taner Karaman'dan da A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen arkadaşımıza da, dostumuza da bağlandık. Onun da düşüncelerini aldık. Bakalım. Şeymuz Akgül yazmış Çağatay Hoca Instagram adresinden. Çağatay Hocam, kolay gelsin, iyi yayınlar diye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine güzel mesajlar. Sıradan devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki, Namlı Bey, özellikle spor yorumcusu, gazeteci, büyüklerimiz hakem yerine lütfen hakem diyebilirler mi demiş. Buna çok çok seviniriz diyorlar. Ben de Fatih Terim kadar seviyorum, Fenerbahçeliyim diyor. Tamer Bey de öyle bir mesaj yazmış. Yılmaz Bey, kolay gelsin. Defansa transfer var mı? Şu an her şey olabilir. Yani biliyorsunuz ki 4 Eylül'e kadar, bunu hep yayınlarda da dile getirdik. 1 Eylül'de Avrupa'da transfer dönemi bitiyor ve o 3 günde, özellikle ikisi gecesine kadar ben bayağı bir transfer bekliyorum. Çocukları böyle görmek güzel demiş. O da şu anda bakalım, ismi Ertuğrul Bey. Fenerbahçe stadının önünden bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ediyoruz. Teşekkür mesajları var. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu oluruz. Sıradan devam edip yavaş yavaş da programın da sonuna geleceğiz. Bu arada benden sonra Göksen'in mi var? Evet, Göksen'in var her zamanki gibi. Yine onu da yalnız bırakmayın. Sizler de süpersiniz. Çok teşekkürler. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Bize kulaklarını, gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel dostlarına her zaman olduğu gibi teşekkür etmek bizim en başlıca görevimiz. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine öğle kuşağında, yani saat 14'te görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da 09:30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Orada da birlikte olursak çok ama çok mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para, bankanın güzeli.
6: Serkan!
5: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Ver çünkü. Fenerbahçe bugün son dakika. Hı hı. Rashford'u nasıl alabilir? Kim gitsin takımdan?
10: Talişka ile yolların ayrılacağı
9: zaten
10: söylendi.
9: Zaten hayır. Bir tane gidecek kesin o. Yani Talişka gitti yine transfer gelecek diye bakma sen mesela. Ki Talişka'nın gideceğini çok defa konuştuk.
10: Evet.
9: Kafada o vardı. Yani mevcut... Talişka gidiyor. Semedo var değil mi şu
10: Semedo'yu
9: anda? Şöyle, Semedo denebilir ama şöyle söyleyelim. Fenerbahçe bugün örneğin Rashford'u almak için ve parası da var. Gidecek parayı basacak, alacak.
10: Evet.
9: Kimi yollasın? Ederson'u mu yollasın? Semedo'yu mu yollasın? Skriniar'ı mı yollasın? Ake'yi mi yollasın? Greenwood'u mu yollasın? Kante'yi mi yollasın? Guendouzi'yi mi yollasın? Vedat'ı mı yollasın? Lukaku'yu mu yollasın?
10: Semedo'yu yollasın.
9: Semedo'yu yollasın. Evet. Tamam, bu bir tercihtir. Fenerbahçe yönetimi Semedo'yu yollasın, gitsin Rashford'u evet. getirsin. Tamam, bu bir tercihtir. Peki savunma problemi ortaya çıkınca ne diyecekler? Yapamadın diyecekler. Şimdi biraz insanlara alan vermek lazım. Yani transferi gerçeklik üzerinden konuşmak gerekir. Şimdi düne kadar, bugüne kadar Fenerbahçe hangi transferleri yaptı? Ake'ye hayır der misin?
10: Asla.
9: Greenwood'a hayır der misin?
10: Mümkün değil.
9: Vedat'a hayır der misin?
10: Ona da demem.
9: Lukaku,
10: İstiyordum zaten.
9: Tartışılır.
10: Onu tartışırım evet.
9: Tartışılır. Ama çok doğru transfer oldu diyenler de var.
10: Evet.
9: Şimdi bu oyuncu değerlendirme işi var ya, oyuncu değerlendirme işi. Ben oralara giren insan değilim, anlamam da.
10: Hı hı.
9: Yani Greenwood'la ilgili çok güzel değerlendirmeler yapılıyor. En azından insanların sınırları olması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bugün Fenerbahçe yönetimi transfer yapabilmek için soruyorum, kimi yollamalı? Mesela az önceki izleyenimiz yazmış ya. Kim, lütfen rica ediyorum kendisinden. Takip ederim. İlla süper chat atmasına da gerek
10: yok. Tabii normal chat'e yazarsa okurum ben.
9: Burada soru cevapla gidersek bugün Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu ve bu tartışmaları daha da anlamlı hale getirebiliriz. Bu şey konusu var ya, yabancı meselesi konusu. Fenerbahçe'nin önündeki en büyük problemlerin başında bu vardı. Hatta Aziz Yıldırım'ın şunu dediğini söyleyebilirim. Eğer federasyon bu yabancı kuralında yani 10 artı 4'te diretmeseydi, bunun önü açık olsaydı bambaşka bir takım kuracaktık. Evet. Kurabilir miydi?
10: Bence kurardı. Kurardı. Kafaya koymuştu.
9: Yani bunu
10: net
9: zaten
10: yani.
9: Gösteren bir insandan bahsediyoruz. O yüzden yani transferle ilgili bu kadar Fenerbahçe yönetimi onu yapamadı, bunu yapamadı, yıldız getiremedi gibi eleştirilerin ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Her takımın eksiklikleri vardır, olacaktır da. Ama burada bu kadar da Fenerbahçe yönetiminin yanlış iş yaptığını anlatmaya çalışmanın ben abartılı bir tavır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve gelinen noktada Fenerbahçe nerede abi şu anda? Şampiyonlar Ligi'ne katılmış durumda.
10: Evet.
9: Doğru mu? Doğru. Yani uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmış mı? Katılmış. Geçen seneden örnek verelim. Geçen sene Fenerbahçe playoff'ta elendi mi? Elendi. Nasıl elendi? Benfica'yla içeride 0-0. Deplasmanda 1-0. Golü atan kim? Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe uzun süre uğraştı Kerem Aktürkoğlu'nu almak için. Ala ala Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra, Benfica'yla oynadıktan sonra gidip aldı. Bu yönetim geldiğinde Aziz Yıldırım ne dedi? 3 tane ana hedef var. 4-5 tane önemli oyuncu almak, Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve lig şampiyonluğu. Bu oyuncular aldı mı? Aldı. Tartışılıyor mu? Aldı isimler. Bence tartışılmıyor. Bir tek işte dün örneğin sen söylüyorsun. Vlahovic'i gördükten sonra acaba Fenerbahçe bunu almalı evet. mıydı? Gibi bir soru ortaya atıyorsun. Peki bu da tartışılsın. Devam ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe girmek için hedefi koydu mu? Koydu. Peki Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe'nin kaç tane yeni transferi playoff final maçında oynadı?
10: Final maçında söyledim.
9: Kaç tanesi oynadı?
10: Hepsi oynadı.
9: Yani Fenerbahçe planlamayı nasıl yapmış? Biz planlamayı Şampiyonlar Ligi'ne göre yapalım. O yüzden hızlıca gitti şeyi getirdiler. Vedat'ı getirdiler. Ardından Ake geldi. Ardından Greenwood geldi. ve playoff'tan önce de golcüyü getireceğiz dediler. Lukaku'yu aldı geldiler. Şampiyonlar Ligi'ne girdi mi Fenerbahçe?
10: Evet.
9: Girdi. Burada bir yanlış var mı? Yok. Peki bu kurala rağmen transfer yapabilir misin?
10: Elini kolunu bağlıyor zaten. Yapamıyorsun da.
9: Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. O yüzden bu eleştirilerin ben çok açıkçası abartılı olduğunu düşünenlerdenim.
10: Bir de şöyle de bakmak
9: gerekiyor. Ama Çağlar meselesindeki ifadesinden yola çıkarak da eleştiriler var.

0: doğru takviye ederler. Transfer yapmaya çalışıyor. Ben de eleştirileri doğru bulmuyorum yani.
1: İlk defa kamuoyu önünde bugün Cihan Kamer şikayetçi oldu.
0: Evet.
1: Geçmişte yapılan işlerden ötürü şikayetçi oldu. Ama orada da şöyle derler. Şikayet etme hakkınız da yok.
0: Bilerek geldiniz.
1: Neden? Çünkü bu tablo belliydi. Bu tabloya göre çalışmanız gerekiyordu. Fenerbahçe yönetimi ona göre bir çalışma yaptı. Ona göre bir takım kuldu. Yollaması gerekenleri yolluyor. Yollamaya çalışıyor. Ve bir oyuncu üzerinde özellikle Talisca üzerinde tabii büyük bir tartışma var. Bu da çok normaldir, olacaktır. Giden oyuncu sonuç itibariyle gidecek oyuncu. Evet. Talisca. Orada da ona teklif edilen şeyi de ayrıca birazdan konuşuruz. Ama geçmişten bugüne Fenerbahçe'nin transfer planlamaları hatalarının tamamını bedelinde kimse bu yönetimi de ödetmesin. Yani adamlara da haksızlık olduğunu
0: aynı
1: düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Çok sayıda süper chat geldi. Onları alalım, interaktif ilerleyelim. Tamam. Konularımıza devam edeceğiz. Az önce okuduğum Mehmet Bey'in süper chatini ekrana getirmiş olayım. Onu getirememiştim. Çaval Lupo demiş ki dalga mı geçiyorsunuz beyler? 2 ay önce Aziz Baba deyip şimdi istifa diyemezsiniz diye. İstifa diyenlere bir mesajda bulunmuş. Erhan Karadağ demiş ki abi bu Galatasaray'ın yeni transferi Bichua bu kimdir demiş. Ben tanımıyorum.
1: Bir onu. Daha söyler misin rica ederim?
0: Galatasaray'ın yeni transferi Bichua bu. Kim demiş, sana sormuş. Bilmiyorum. Tanıyor musun oyuncuyu? Tanımıyorsun. Mehmet Akkaş sana söylediklerine şöyle bir cevap vermiş. Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş.
1: Bir daha söyler misin?
0: Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş. Yani ben mi düşüneceğim onu da diyor. Yani Rashford'u almak için nasıl bir formül yaratılacağıyla
1: alakalı. İtiraz ediyorsunuz
0: alakalı.
1: Ya o yüzden söylüyorum. Yani ne yapsın adamlar peki?
0: Yani devam
1: ne yapabilirler yani? Hani ay mühendislik yapıyor. Hayır yanlış yapıyorsun diyorsun. Doğrusu ne peki?
0: Şimdi diyor ki
1: yani o zaman bir görüş ortaya koymak lazım ya. Zaten birçok insan görüşünü ortaya koyuyor da.
0: Evet.
1: Burada hani adil tavırdan bahsediyorum yani. Ne yapacak bilmiyorum ki ben.
0: Devam etmiş. Onun süper chatlerini getireyim. Osterwolde dışında kadroda bir sürpriz mi yaşadık abi? Bu bilinmiyor muydu? Sürpriz mi oldu mesela yönetime? O zaman samimi olalım. Greenwood yangını yapılmasa alınır mıydı? Sadece soruyorum demiş.
1: Niye alınmasın?
0: Demek ki alacaklarını
1: tamam,
0: düşünmüyormuş
1: yani
0: Mehmet Bey.
1: Burada itirazın ne olduğunu anlamıyorum ben. Yani her şeye eğer biz böyle bakacaksak biz yangın yaptık, Greenwood aldı. Yangın yaptık, Talisca kaldı. Yangın yaptık, bilmem ne oldu. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu şeye göre, havaya göre hareket etmek değil miydi geçtiğimiz yıllarda?
0: Tabii.
1: Bu eleştirilmiyor muydu geçtiğimiz yıllarda? Eleştiriliyordu. Yani ben çok hakkaniyetli bir tavır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama transferde Fenerbahçe daha nokta atışı ne yapabilirdi sorusuna gerçekten de yanıt vermek zor. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece Fenerbahçe'nin değil yani bütün kulüplerin derdi 10 artı 4. Yani birçok kulübün derdi bu. Ne yapabilir abi burada? Yine söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yollaması gereken 2 tane oyuncu var. Bir tane daha baba oyuncu almak istiyorsan eğer Semedo'yu da yollayacaksın. Talisca'yı da yollayacaksın. Ya da Semedo bu artı 10'un dışında kalacak oyuncuysa yolladın. Bir tane daha oyuncu almak istiyorsan Talisca'yı yollamak zorundasın. Ve aldığın zaman da niye Talisca gitti diyorsun. Ya da burada Semedo'yu yollayıp Semedo'yu tutup Talisca'yı yolladığın zaman niye yolladın diyorsun. Yani nasıl çıkacak bu işin içinden Fenerbahçe yönetimi?
0: Vallahi işin
1: yani siz mesela burada bir planlama yapıyor olsaydınız ne yapardınız? Temel olarak ben hani konunun geldiği yer itibariyle ne yapsan kimseye beğendiremiyorsun noktasına bak. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'ne girmiş durumda. İsmail Kartal'ın büyük hatalarıyla kaybedilen bir Gençler Birliği maçı vardır. Bence Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaşadığı en büyük kriz odur.
0: Evet.
1: Onun dışında ben işlerin şu anda yolunda gittiğini düşünüyorum.
0: Ben aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Peki o zaman şöyle devam edelim. Şu kalan süper chatleri de hemen bir ekrana getireyim. Sonrasında Cihan Kamer'in sözlerine geçelim. Şu az önce sen bahsettin ama eski yönetimleri de eleştirdiği kısmı ve transferde ne dedi? İzleyenlerimize de hatırlatmış olalım. Canser Uzun demiş ki kalkıp Galatasaray daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan Galatasaray'dan daha yüksek bir kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler. Yüksel Yıldırım savunmak nedir? Derhal istifa etmelidir Cihan Kamer. Aşağı çekti taraftarı demiş.
1: Yüksel Yıldırım'ı savunma meselesi değil. Ben Fenerbahçe yönetiminin Yüksel Yıldırım konusundaki tavrını net. O görüntülerde çok döndü. Ama Yüksel Yıldırım'ı savunma konusunda Cihan Kamer'in söylediği şey şu. Konuyu da şöyle anlattı. Dedi ki maçın son 5 dakikasında Aziz Yıldırım çok üzüldü. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının Samsunspor başkanına küfür

0: etmesine içerledi, yanlış dedi.
1: Hı.
0: Şimdi bir insana küfretmek doğru bir şey mi? Yarın sen bir yere gittin diyelim. Ne olursa olsun burada bazen polemikler oluyor. Senin başkanına birileri küfür ederse ne tepki verirsin? Ben Aziz Yıldırım'ın orada doğru tavır takındığını düşünüyorum. Yani ha denebilir ki şöyle denebilir. Ya başkan sen de içeriye girerken adamın yüzüne bile bakmıyorsun. Yarım yamalak elini sıkıyorsun. Sonra taraftar küfredince de vay niye küfrettin diyorsun. O zaman siz küfür edilmeyecek ortamı yaratsaydınız. Sarılıp bir fotoğraf verseydiniz diyebilirler. Bu mantıklı ve makul bir açıklama olabilir. Ama bir adama küfrediliyor diye ya bunu yapmayın demenin ben yanlış bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani her şeyde eğer istifa gelecekse Fenerbahçe'de
1: Abi şu
0: Fenerbahçe'nin
1: an
0: Allah yardımcısı olsun.
1: yani biz bence yani şu an itibariyle gerçekten anlayamıyorum. Yani istifa konusunun konuşması bana çok tuhaf ve saçma geliyor. Ne var ortada şu anda istifa konuşacağımız? Ne oldu yani?
0: Bilmiyorum.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremedi. Üstüne gitti, Konya'da yenildi. Samsunspor'a yenildi.
0: Ama
1: Puan
0: şu hani
1: kaybetti.
0: bir
1: Böyle
0: beyefendi
1: şeyler
0: yazmış
1: mi
0: ya
1: oluyor?
0: Galatasaray'dan daha alt bir kadro muydu?
1: Daha yüksek bir kadro kuracağım dersen diyor kurmak gerekiyor diyor. Kalkıp Galatasaray daha yüksek kadro, Galatasaray'dan daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler diyor.
0: Peki.
1: Devam ediyorum. Çok sayıda süper chat var. İlginize teşekkür ediyorum. İK33 demiş ki sırtındaki birçok yükten Fenerbahçe kurtuldu. Düne kadar 4 nokta atış transfer diyenler bitti deyince eleştiriyorlar. Bunların Fenerbahçeliği transfer dönemi boyunca diye bu süreci
0: Ya
1: eleştirenleri
0: insanlar
1: eleştirmiş.
0: görüşlerini ifade edebilirler ya. Buralarda bir problem yok. Yani fikir özgürlüğü var sonuç itibariyle. Bu bir fikri tartışmaysa insanlar da doğal olarak
1: Bu
0: fikirlerini söyleyecektir.
1: şimdi Rashford konusunda şöyle genellikle ben de sosyal medyada gördüğüm kadarıyla şöyle bir formül yaratıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Diyorlar ki Semedo gönderilip oraya Arda Okan Kurtalan alınabilir Göztepe'den. Oraya o şekilde halledebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne de girdik. Gelir elde ediyoruz. Oraya Rashford'ı çekebiliriz
0: Alabilirdik yani.
1: şeklinde bir yorum
0: Peki.
1: yapanlar vardı. Ama tabii yönetim bu yolu tercih etmedi. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi belki ama tabii Arda'nın performansı yeterli olur mu orası için onu da bilemiyorum ama bu şekilde düşünenler vardı.
0: Yani Fenerbahçe'nin sorunlu bir savunması var. Ve
1: Katılıyorum buna.
0: orayı güçlendirmeye çalışıyor. Orada şu anda savunma sorunluyken savunmadan adamlar yollayıp henüz ne vereceği belli olmayan bir oyuncu almanın Fenerbahçe'ye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şu olabilirdi. Fenerbahçe şunu yapabilirdi. Semedo ile ilgili bir muhalefet var. Gördüğüm kadarıyla beğenenlerden daha fazla
1: Evet.
0: Semedo konusunda. Şu olabilirdi Fenerbahçe'de. Semedo'yu yollayıp bu operasyonu yapıp ya da Semedo'yu şu yeni kural çıktıktan sonra ki o da her oyuncunun kabul edeceği bir şey değil.
1: Hı.
0: Burada ama biz daha temelden gidelim. Semedo'yu yollayıp Fenerbahçe oraya yaş sınırı olmayan daha güçlü bir kanat sağ bek alabilir miydi savunmayı daha güçlendirmek için? Bu olabilirdi ama belli ki hoca futbol koordinasyonu yapanlar burada Semedo'nun yeterli olduğu ve Fenerbahçe'de sorun çözecek noktasına bir karar vermişler. O yönde bir eylemde bulundular. Sonuçlarını lig devam ederken ve toplam manzarayı gördükten sonra konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ha bu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin ataktan çok savunmasına hamle yapması gerektiği gerçekliği son 4-5 maçta ortaya çıkmış bir meseledir ve bunu da sürekli olarak yorumcular, teknik adamlar analiz ederek söylüyorlar.
1: Peki. Canser Uzun demiş ki Bartu, Yiğit, İrfan Can, Mert Müldür rotasyona bak. Bu mu büyük tecrübeli yönetim? Takımı daha da zayıflattılar. Çok yanlış transfer politikası izlendi diye bir
0: Belki.
1: görüşte bulunmuş. Bilal Asgar demiş ki iki paket içen sporcu olmaz. Sürekli taraftar ve medya suçlamak moda oldu. Bu çok yanlış. Sürekli taraftar dövmek ayıp oluyor artık demiş. İki paket içen
0: Bu Cihan
1: sporcu.
0: Kamer'in Çağlar Söyüncü sözleri
1: Ha
0: için
1: evet.
0: oldu bu. Bunu şey de yapmıştı. Şimdi Saadettin Saran yöneticisi kimdi abi?
1: Ertan
0: Ertan Torunoğulları da Ahmet Konan için kanalına verdiği röportajda En-Nesyri'nin gitmesini hatta Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da eski Başkanı Saadettin Saran da
1: Evet.
0: En-Nesyri'nin gitmesi meselesini buralara bağlamıştı. En-Nesyri bir oyuncu daha vardı galiba. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor diye. Çağlar'la ilgili Çağlar'ı koruyayım derken, ona özen göstereyim derken burada Fenerbahçe taraftarına bir istem etti. Burada taraftarların bence haklı olduğu bir nokta var. O da şudur Çağlar konusunda. Yani Oyuncu, taraftar ne istiyor oyuncudan? İyi oynamasını
1: Evet.
0: istiyor. Hazır olmasını istiyor. Fenerbahçe ona karşılığında bu oyunculara iyi paralar ödüyorlar. Efendim, burada sorun bence Çağlar'ın psikolojisi değil ki. Çağlar'ın sakatlığı meselesi. Bir de kusura bakmasın. Yani sen bu kadar para alacaksın. Sana bu kadar itibar gösterilecek. Kötü oynadığın zaman taraftar seni iki yuvaladığında psikolojin darmadağın olacak. Ondan sonra da vay sorunlu taraftar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Görüş değil. Her oyuncunun iyi ve kötü günü vardır. Ben Fenerbahçe statında maçları izledim. Abi iyi oynayan oyuncu, o iyi oynayan oyuncuya en azından o mücadelesini ortaya koyan, samimiyetini gösteren hiçbir futbolcuya karşı ben Fenerbahçe statında bir tepki olduğunu görmedim ki.
1: Evet.
0: Eğer oyuncu sürekli sakatsa, oynadığı maçlarda istenileni veremiyorsa, bir tepki varsa önce dönüp kendisine bakacak. Ha bu şu anlamda olabilir. Taraftara bir mesaj aslında. Bakın bunu yaptığınız zaman bizim oyuncularımız çok etkileniyor. Psikolojileri bozuluyor. Oyundan kopuyorlar. Buna dikkat edelim gibi bir uyarı anlaşılabilir. Ama Çağlar'la alakalı olarak tekrar söyleyeyim. Geldiğinden beri Fenerbahçe'ye hiçbir şey verememiş ve
1: Net.
0: bütün eleştirileri de hak etmiş. Ve o tepkiler karşısında da yapacağı şey şuydu. Adam gibi çalışacaktı. Kendine dikkat edecekti. Çıkacaktı, çatır çatır top oynayacaktı, milletin ağzını kapatacaktı. Zaten şu anki tabloda esas olarak bu durumda esas acınası durum ne biliyor musun Çağlar için? Ya yabancı kuralı var. Millet harıl harıl Türk oyuncu arıyor. Türk oyuncu bulamıyor. Elde
1: Tabii.
0: avuçta var olan 3-5 oyuncudan bir tanesi kendisi. Bunu yapsa, başarsa bugün 5 kazanıyorsa 10-20 diye gidecek. Bir de bu insanların psikolojisiyle millet uğraşmak zorunda değil ki.
1: Herhalde abi yani.
0: Milletin zaten canı burnunda, tamam mı? Bir sürü derdi sıkıntısı var. Bir de baba sen bu kadar iş yapacaksın, para kazanacaksın. O itibarı göreceksin. Ufak bir tepkide psikolojin bozuldu. O zaman yapmayacaksın bu işi
1: Aynı fikirdeyim.
0: derler.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yapamıyor abi yani, yapamıyor. Ama bu bugünün sorunu değil. Bu Fenerbahçe'nin sorunu.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin şöyle bir sorunu var.
1: Ayrılamıyor, kopamıyor.
0: Yıllardır böyle bir sorunu var yani Fenerbahçe'nin. Nedir o? Geliyor. Yerli oyuncular üzerinde özellikle söylüyorum. Tamam yani şu an yerli oyuncu konusunda piyasada da sıkıntı var ama abi olmuyorsa yollayacaksın.
1: Bu kadar.
0: Bak Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Yolluyor. Patır kütür yolluyor. Yollayacaksın. Başka çaresi yok. Tut tut tut tut
1: Tabii.
0: tut. Tut tut tut tut tut. Sonra çıksınlar istenileni veremesinler. Tepki olduğunda psikolojileri bozulsun. Ne güzel dünyaya.
1: Abi
0: Olur mu öyle şey?
1: aynı
0: O
1: fikirdeyim.
0: yüzden taraftan orada Çağlar konusunda veya buna benzer oyuncular konusunda tepki göstermesine ben haksızlar diyemem yani.
1: Peki. Anlıkta 3600 kişiyiz.
0: Teşekkür ederiz
1: Yayınımızı
0: izlediğinize.
1: beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Süper chatlerle devam ediyorum. Hızlıca eritelim oraları da. Bu arada dediğim gibi hepsini tek tek ekrana getireceğim sırayla. Faruk Özdemir demiş ki Arda, Okan, Can, Ümit, Yusuf bunlar da mı yabancı kuralı demiş. Yani bu oyunculara neden gidilmiyor konusu. İstiyorsan buradan da bir Can Uzun'a
0: Can
1: geçiş
0: Uzun'a
1: yapalım.
0: gidelim.
1: Bu süper chat vesilesiyle.
0: Sabah gelirken sordum. Fenerbahçe ne yapacak diye. En azından son bilgileri toparlayayım istedim. Zaten bunu Cihan Kamer de söyledi. Fenerbahçe'nin özellikle 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu arayışı var. Transferin tabii Avrupa'da defter bugün kapanıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne UEFA'ya listeyi bu gece verecek. Ama Türkiye'de...
2: Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz ve saat 17'ye kadar da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan hattımızda Eralp Isı olacak, hatta kendisini de hemen hattımıza alalım ve Eralp Isı ile değerlendirmelere, gündemi konuşmaya başlayalım. Eralp, hoş geldin.
4: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
3: Dün Beşiktaş adeta şov yaptı. Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-2'lik bir galibiyet Beşiktaş'tan. Dušan Vlahović'in hat-trick'i, İlhan Fakalı'nın golü, Ernest Boku'nun iptal edilen golü, o da girer girmez golünü atmıştı ama ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ama nihayetinde 3 puan 6 golle Beşiktaş'ın oldu ve derbi öncesinde taraftarına güzel bir galibiyet armağan etti Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin dünkü karşılaşmayı?
4: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle bir derbi karşılaşması öncesinde bu tip bir gövde gösterisi bence hem Beşiktaş camiası hem de taraftarlar adına çok önemliydi. Çünkü geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın canı hakikaten çok sıkıldı Göksel'in. Hem Trossard'ın pozisyonu hem de Beşiktaş'ın verilmeyen golü sonrasında Alanya Spor karşılaşmasında. O yüzden bu tip bir rejenerasyon karşılaşması çok önemliydi bana kalırsa ki Beşiktaş'ta bu karşılaşmada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Yani Dušan Vlahović maçın ardından henüz tam olarak hazır olmadığından bahsetti, ancak yani henüz hazır olmayan hali bile böyleyse yani gelecek adına da Beşiktaş taraftarını ciddi derecede umutlandırdı bence dün akşam performansından. Çünkü yani hakikaten de özellikle ikinci yarının ortalarında sırtı dönük oyunda birazcık düşmeye başlamıştı Vlahović ama burada da bence Beşiktaş yedek kulübesinin en azından geçtiğimiz sezonlara göre çeşitliliğinin fazla olması bence Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendiriyor bu sezon nezdinde. Çünkü yani rotasyon kalitesi geçtiğimiz sezonlar kadar kötü değil Beşiktaş'ta. Tabii bunu kağıt üzerinde söylüyorum, henüz daha sezonun başındayız. Ama baktığımız zaman da yani forvet olarak da bir rotasyona gidebiliyor Beşiktaş. Orta sahada birçok alternatif var ki önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir takviye daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor orta sahaya. Onun dışında savunma hattı zaten oturmaya başladı. Evet, dün Beşiktaş 2 gol yedi ancak bunlar birazcık daha göz ardı edilebilir konular bence. Çünkü atılan 6 gol var dün akşam nezdinde ve yani Fenerbahçe karşılaşması öncesinde az önce de belirttiğim gibi çok önemli bir galibiyet oldu bu. En azından takım moral depoladı. Çünkü az önce de bahsetmiştim, yani Alanya Spor karşılaşması camiada moralleri ciddi derecede bozmuştu. Bahsettiğim mevzulardan dolayı sadece bir yenilgi olarak bakmamak lazım. Bence Beşiktaş'ın Trossard'ı da net bir şekilde kazandı. Evet, henüz bir gol katkısı yapmış değil ama

0: Yani dünkü oyuna baktığımız anda yani Beşiktaş'ın sağ lideri adeta Leandro Trossard'dı hücum hattında. O yüzden de bence gelecek adına Beşiktaş'ta yani geçtiğimiz sezonlar kadar karalar bağlayacak bir tablo yok Fenerbahçe karşılaşması öncesinde. Yani Beşiktaş bence bu sene yani şampiyon olur olmaz. Bunlar henüz çok erken mevzular yani bunları konuşmak için. Ama Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile beraber kesin bir şekilde yarışmacı bir kimliğe bürünecek gibi gözüküyor Göksel'im.
1: Dušan Vlahović'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani o da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi değil mi gerçekten? Ya taraftara koşup tırmanıp sarılışı gerçekten görülmeye değerdi.
0: Ya müthiş bir aidiyet gösterdi bence dün akşam. Transfer döneminin başında Türkiye'ye soğuk olduğu konuşuluyordu ve Beşiktaş transferinin ardından da aslında soru işaretleri vardı kendisi hakkında. Yani buraya sadece yarım dönemliğine geldi, işte burayı hiç benimsemeyecek, bulduğu ilk fırsatta gidecek gibisinden. Ama dün akşamki Vlahović'e baktığımız anda yani tam olarak buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Yani bu forma için canını dişine takacak gibi gözüküyor. Ben dün bunun sinyallerini ciddi derecede aldım kendisinden ki yani gelecek adına da bence çok olumlu bir senaryo olacak Dušan Vlahović Beşiktaş birlikteliğinde. Yani oyuncu tamamen buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Dün akşam yani bunun sinyallerini ciddi derecede aldık bana kalırsa Göksel'in ki yani Vlahović'le baktığımız zaman Beşiktaş hücum hattının yani bel kemiği yani Beşiktaş eğer ki yarışmacı bir kimliğe bürünmek istiyorsa Vlahović'i beslemek zorunda. Vlahović bulduğu pozisyonları çok rahat bir şekilde golle sonuçlandırabilen bir isim. Bunu özellikle Vincenzo Italiano ile beraber Fiorentina döneminden hatırlıyoruz. Yani yarım dönemde 20 golün üzerinde 60'lığı var bu adamın bu hoca ile beraber. O yüzden de yani neredeyse kullanım kılavuzu şu an Beşiktaş'ın hocasına diyebiliriz Vlahović hakkında. O yüzden de yani ve ligimizdeki forvetlere baktığımız anda özellikle Osimhen gibi yırtıcı bir forvet varken ya yani Beşiktaş taraftarının en azından elini güçlendiren etken burada Dušan Vlahović şu an itibariyle.
1: Şimdi Çağdaş Bey'in bir mesajı var. Çağdaş Bey diyor ki hocam bence Beşiktaş abartılıyor sanki. Bayern Münih'i yendiler yani Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demiş. Burada aslında konu güç skalası değil. Beşiktaş taraftarının yıllardır bu tarz maçlarda istediği oyunu ve galibiyeti görememesi bence. Yani Beşiktaş abartılmıyor. Beşiktaş sadece 2 sene önceki Beşiktaş işte son 3 seneki Beşiktaş'la kıyaslanıyor. Bu yüzden yani taraftarın gözüne hoş gelen bir oyun var. Şimdi Avrupa macerasına bakalım. Midtjylland ve sonraki rakipler. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş bu tarz rakipler karşısında gerçekten kötü oynadı ve kaybetti. Yine sezon başında yani nispeten basit olarak görülen rakiplere puanlar kaybettiği görüldü Beşiktaş'ın ama burada alınan net bir galibiyet ki Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demişsiniz evet ama Çorum Galatasaray deplasmanından yani galibiyeti son anda kaçırdı. Buna da bir göz atmak gerekir.
0: Ya şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş konferans ligine bile kalamadı Göksel'in. Playoff turunda yani Lozan gibi piyasa değeri Beşiktaş'ın neredeyse 6'da 1'i seviyesindeki bir takıma elendi geçtiğimiz sezon. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Burada yani kıyasladığımız takım Çorum değil. Beşiktaş'ın genel olarak performansı. O yüzden de en azından tekrardan o Avrupa'yı kimliğe oturtmak yani Avrupa'da başarı kıstasını geri kazanması Beşiktaş'ın çok önemli bir etken. Onun dışında ligdeki yani Anadolu karşılaşmalarını kazanması yani zaten senin yarışmacı kimliğe tekrardan büründüren etken. Beşiktaş yani 2 sene önce bütün derbileri kazandı ama ligde 40 puan fark yedi. Neden? Çünkü hem iç sahada hem de deplasmanda Anadolu takımlarına karşı çok mağlubiyetler aldı. Beklenmeyen beraberlikler yaşadı. Sen bu tip maçları kazanacaksın ki yarışmacı bir kimliğe bürünesin. O yüzden de yani burada işte Çorum'dur, Erzurum'dur, Konya'dır ayırt etmeden bu tip karşılaşmaları kazanması gerekiyor. Eğer ki yarışmacı bir kimliğe bürünmek istiyorsa herhangi bir takımın. O yüzden de yani burada rakip ayırt etmemek lazım ki sen de çok güzel bir noktaya değindin. Yani Çorum ligin yeni takımı, daha doğrusu ligin yeni ekiplerinden birisi ve aslında şok bir başlangıç yapıyorlardı az kalsın. Yani Galatasaray deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdılar ve ilk iki karşılaşmalarında da galibiyetlerin olmaması aslında buraya daha motive gelmelerini sağlayan bir etkendi. Çünkü artık yani galibiyet almaları gereken bir noktaya geldiler. Çünkü Çorum'a baktığımız anda hakikaten ciddi yatırımlar yaptılar bu sezon öncesinde ki yapmaya da devam ediyorlar. Dün yanlış hatırlamıyorsam Mokoko'yu da kadrosuna kattılar. Yani Dortmund'dan hatırladığımız bir wonderkid'di kendisi. O yüzden de yani bu tip takımların üzerinde baskı da çoğalır. Bir türlü galibiyet alamadılar çünkü. Yani Beşiktaş maçına sayarsak 3 maçta henüz galibiyetleri yok ligde. Yani bunlar da aslında bu tip takımları birazcık daha galibiyete iten unsurlar. O yüzden yani bence burada Beşiktaş'ın rakibini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bence dün Beşiktaş çok değerli bir galibiyet aldı.
1: Aykut Bey diyor ki İtalyano hocayı kaybetmemek lazım. Yoksa Vlahovic'i de kaybederiz. Disiplin yönünden
0: yani,
1: bir gönderme yapıyor Aykut Bey.
0: ya burada şuna katılırım. Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etken hoca faktörü. Hocayla daha önce çalışmış olması ve yani prime diye nitelendirebileceğimiz dönemini Vincenzo Italiano ile beraber İtalya Ligi'nde yaşamış olması Fiorentina'da. O yüzden de burada Vlahovic'in hakikaten de Beşiktaş'ı seçmesindeki ana unsurlardan birisi hoca faktörüydü. O yüzden yani zaten şu an yani Beşiktaş'ta bir hoca ayrılık gündemi bence olmamalı. Yani bu tartışılacak bir konu da değil zaten ve Allah korusun umarım ileride de olmaz. Yani bunu bir Beşiktaş taraftarı olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Beşiktaş yıllar sonra hakikaten kendisine yakışan bir oyun oynatan hocayı buldu diyebiliyorum Vincenzo Italiano ile beraber. O yüzden yani umarım hem Vlahovic hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş kariyeri uzun ömürlü olur diyeceğim.
1: Galatasaray'da da transferin sonuna yaklaşırken gelişmeler var. TRT Spor'un haberine göre bir dinleyicimiz de atmış zaten. Galatasaray Elşadil Biciabu'nun kiralık transferi için Leipzig'le anlaşmaya vardı. Abi bu kim? Bilginiz var mı? İş yapar mı? Demiş bir dinleyicimiz. Şöyle, benim en çok maçını anlattığım kişi olabilir geçen sezon Biciabu. Gerçekten başarılı, 21 yaşında henüz. Fakat şöyle bir defosu var. Yani Davinson Biciabu ikilisi olursa, az önce sevgili Cem Odabaşı'yla da, spiker arkadaşım Cem Odabaşı'yla da konuştuk bu konuyu. O da çok Leipzig maçı anlattı. Çok kez Biciabu'yu anlattı. Çok iyi bir stoper. Evet ama Davinson da tek başına iyi bir stoper. Bu ikili yan yana geldiğinde bazı zaaflar olabilir. Hatadan kaynaklı goller gelebilir. Yani Davinson Biciabu ikilisi nasıl olur bilmiyorum ama bireysel olarak baktığımızda bence çok iyi bir transfer, kiralık da olsa çok iyi bir transfer diye düşünüyorum. Çünkü Leipzig'in ilk 11 oyuncusu Willy Orban bir Biciabu ikilisi oynuyordu genellikle. Sen nasıl değerlendirirsin Eralp?
0: Ya ben de şöyle bir noktaya değineceğim. Benim de özellikle futbol severlerin bildiği bir oyun, PM'de sürekli aldığım bir oyuncuydu kendisi. Yani ilk kadroları kurduğumda da maliyet olarak direkt kendisine giderdim ve aslında potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ben daha çok oradan biliyorum kendisini ilk olarak. Yani Galatasaray'a kesinlikle katkı sağlayacak bir oyuncu bana kalırsa ve Abdülkerim'in de önüne geçebilecek bir performans sergileyecektir. Çünkü oyuncunun tavan performansına baktığımız anda bence artık Abdülkerim'i de yedeğe çekebilecek bir stoper aldı Galatasaray bence 4 yılın ardından. O yüzden değerli bir hamle olarak görüyorum. Oraya Yusuf Akçiçek ismi de konuşuluyordu ancak bir türlü o transfer gerçekleşmedi. Al Hilal'deki yaşanan problemlerden dolayı Galatasaray her ne kadar oyuncuyla anlaşmış olsalar da burada oyuncu transfer edemedi Galatasaray. Burada o yüzden de yabancı bir isme gitmek zorunda kaldı az kontenjanında. Ama dediğim gibi bence nokta atışı bir transfer. Hem U23 kontenjanına uyuyor oyuncu hem de yani bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayabilecek bir isim. Ama senin de söylediğin gibi yani Davinson Sanchez'le nasıl bir ikili olacaklar bence bunu sezon içerisinde göreceğiz. Şu an için çok fazla bir tahminde bulunamıyorum. Yani aslında Kolombiya milli takımında oynadığı Lukumiye'de birazcık benzeyen bir tipte bir oyuncu. Ama yani Okan Hoca'nın kurgusunda işler nasıl gelişecek? Yani Abdülkerim'i direkt olarak kesecek mi yoksa ona bir alternatif olarak mı düşünüyor Okan Hoca kendisini ilk başta? Bunu tabii ki zamanla göreceğiz ama yani az önce de bahsettiğim gibi profil olarak bence Galatasaray'ın aradığı bir isimdi kendisi. Çünkü yani Abdülkerim'in geri planda kalan bence ana unsuru birazcık yavaşlığı stoperlikte. Yani zaten sosyal medyada çok mimleri dönmeye başladı kendisinin, Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda. O yüzden yani oyuncunun seriliği ve çabukluğu bence Galatasaray adına çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayacak çok değerli bir aset kazandı Galatasaray.
1: Peki bir diğer tarafta da baktığımızda bir başka transfer, o da sabah saatlerinde gerçekleşti. Deniz Gül, nasıl değerlendirsin?
0: Ya burada Osimhen'in net bir yedeği yoktu Galatasaray'da. Yani geçtiğimiz sezonlarda hep forvet alternatifi vardı Galatasaray'ın. Yani hep şeyleri gördük. Icardi yedeğinde Batshuayi, işte Osimhen Icardi ikilisi. Ancak bu sezona baktığımız anda orada Osimhen birazcık yalnız kalmış gibi gözüküyordu. O yüzden bence kulübeyi değerlendirmesi açısından Deniz Gül önemli bir takviye. Porto'da istediği gibi performans sergileyemedi. Geçtiğimiz sezonda da yalnızca 5 golü var oyuncunun, ama yani oyuncunun milli bir oyuncu olması bence burada değerli bir faktör. Çünkü yabancı kontenjanından yemeyecek bir transfer yaptı Galatasaray Deniz Gül'le beraber. Ve yani burada yorulan savunmalara karşı ve özellikle Osimhen'in de dinlendirilmesi gereken karşılaşmalarda bence görevini layığıyla yerine getirecektir. Yani burada zaten Galatasaray taraftarına kendisinden yani sezon içerisinde 20 plus gol atma gibi beklentisi olmadığından da kaynaklı rotasyonu güçlendirecek bir oyuncu bana kalırsa kendisi. O yüzden onu da değerli bir transfer olarak görüyorum. Yani burada sadece ilk 11 olarak bakmamak lazım. Takımlarımızın yedek kulübelerini de daha fazla zenginleştirmeleri gerekiyor. Bence Deniz Gül'de bu doğrultuda yapılan yani nokta atışı bir transfer diyebilirim kendisi hakkında. Yani bence gereken sürelerde iyi işler yapacaktır Galatasaray'da ki yani kendisi de Galatasaray taraftarıymış. Bugün medyaya düşen fotoğraflardan onu gördüm. Yani oyuncuları birazcık bu da motive eder aslında. Bu faktörden dolayı da bence yani Deniz Gül'ün performansında da sezon içerisinde bir artış göreceğiz Göksel'in.
1: Kamavinga peki bir dinleyicimiz sizce gelir mi diyor?
0: Yani çok zor bence bu saatten sonra yani Real Madrid'den özellikle transferin son gününde oyuncu çekmekle bana kalırsa yani şu an için çok zor bir ihtimal Göksel'in. O yüzden ya ben çok fazla ihtimal vermiyorum bu transfere. Çünkü yani Real Madrid şu an Kamavinga'nın boşluğuna doldurabileceği bir zaman aralığı kalmadı. Yani bunu transfer döneminin başında da konuşuluyordu. Yani o zaman belki gerçekleşebilirdi ama yani şu an itibariyle bana kalırsa çok zor ya bu transfer.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor'a geçeceğiz ama dinleyicilerimizden gelen mesajları şöyle bir eritelim. Hüseyin Mecit, hoş geldiniz, iyi yayınlar, tüm konuklarına selam olsun diyor. Beşiktaş süperdi, mükemmeldi, tebrik ediyorum. Trabzonspor'da dökülüyordu kaleci Onana demiş ama sonrasında anlayamadım. Trabzonspor'a geleceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de Göksel'in selamlar, Galatasaraylıyım. Dolmabahçe dünyanın en güzel stadı. Orada ilk maçımda 3 gol atsam çatıya çıkarım. Vlahovic'i tebrik ederim diyor. Manisa'dan Yenal Bey, saygılar sevgiler diyor.
0: Evet, buna, bu yoruma ben de katılırım hakikaten de. Yani bunu Beşiktaş taraftarı olarak söylemiyorum. Yani dünyanın farklı noktalarında da birçok stadyuma gittim. Hakikaten de yani İnönü Stadyumu gibi güzel bir stadyum konum olarak yani ben de dünya üzerinde henüz görmedim. O yüzden yani burada oyunculara da zaten transfer görüşmelerinde bu faktör konuşuluyordu. Yani konuşuluyor her zaman, yöneticiler oyunculara bunu anlatıyorlar. O yüzden de ya hakikaten burada dinleyicimizin söylediği yoruma da katılırım.
1: Peki Trabzonspor'da dün Ahmet Sportif faaliyetler karşısında 2-1 kaybetti. 1-0 öne geçti belki Trabzonspor ama ilk yarı bittiğinde sadece bir şutu vardı. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'daki bu ard arda kayıpları ve Fatih Tekin'in de artık ayrılması bekleniyor?
0: Evet, yani Trabzonspor'da işler artık yolunda gitmiyor ve ya, hoca ayrılığı belli bir noktada yaşanacak yakın zaman içerisinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde zaten istifa etmişti. Fatih Tekke ve yönetim tarafından kabul edilmemişti. Ancak bir sonraki istifasında artık bence Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'da kendisiyle yollarını ayıracaktır. Çünkü yani mental anlamda zor bir dönemden geçiyor bence Trabzonspor ve Fatih Tekke. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Fatih Tekke çok karamsar bir insan. Bunu zaten kendisinin basın toplantılarında da net bir şekilde görebilirsiniz. Birazcık melankoli olan bir insan. Bu da bence takıma ciddi derecede yansıyor. Hem kendisinin açıklamalarında hem de bence maç sonlarında ve devre aralarında soyunma odasında. O yüzden de bu faktörden dolayı yani bu birlikteliğin artık çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Yani kendisi Fabinho geldikten sonra da bir açıklama yapmıştı. Benim çok dikkatimi çekti. Yani tam hoca kovdurtacak seviyede bir kadro dizdik demişti. Yani bu da aslında kendisinin ne kadar karamsar bir insan olduğu hakkında bize az çok bilgi veriyor Göksel'in. Yani geçtiğimiz hafta Ferencvaros deplasmanında 4-0'lık çok bir mağlubiyet. Ardından dün bakıyoruz Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti Ahmet Spor deplasmanında ama ardından çok etkisiz bir performans yani Trabzonspor'dan. Yani bu 11 kurulurken, daha doğrusu bu kadro kurulurken kimse bu kadar kötü bir Trabzonspor beklemiyordu. Bence sezonun en büyük hayal kırıklığı da bu noktada Tolu Onaçu. Yani geçtiğimiz sezonun gol kralı kendisi. Yani bu sezonki performansına baktığımız zaman da yani hakikaten de net bir şekilde hayal kırıklığı var orada Göksel'in. O yüzden de yani bence Trabzonspor'da yakın zamanda işler tersine dönmeyecektir. Yani daha ne kadar böyle gider ama bilmiyorum. Ama bence yani kış aylarına kalmadan Sayın Fatih Tekke'yle yollar ayrılacak bence Trabzonspor'da.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Fatih Tekke'ye de parantez açmak lazım. Yani çok negatif değil mi hoca? Ya geçtiğimiz sezon sempatik gözüküyordu bu ama takım iyi giderken bu kadar negatif olmak ne kadar doğru?
0: Evet, senin de söylediğin gibi hoca çok fazla negatif. Yani her zaman bardağın boş tarafından bakan bir hoca Fatih Tekke. Yani bu birazcık karakteriyle de alakalı. Yani sadece Trabzonspor'la alakalı değil. Hoca yani oyunculuk döneminde de zaten böyle bir insandı. Ama yani bu kadar negatif basması bence oyuncuların üzerinde de ciddi bir etki yaratıyor Göksel'in, yani ters anlamda. Yani bu şekilde devam ederse oyuncularla iletişimi de gitgide kötüleşecek. Ve bu Trabzonspor'a ciddi zararlar verecek bence sezonun kalanı adına. O yüzden de yani bu birliktelik daha ne kadar sürer emin değilim bundan. Ama yani çok uzun vadeli olacağını düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin size Göksel'in kardeşim. Transfer haberleri var mı Beşiktaş'ta? Defansa transfer yapılmalı mı? Selam olsun Eralp Isı'ya da, sevgiler saygılar diyor.
0: Kendisine de tekrardan selamlar diyelim. Beşiktaş'ta net bir şekilde bir orta saha transferi daha gerçekleşecek. Bir 6-8 oynayan oyuncu bakıyorlar. Burada ön plana çıkan iki aday var. Bunlardan birisi Milan forması giyen oyuncunun ismini şu an aklıma gelmedi. Bir diğeri Benfica forması giyen Rios. Diğeri de şimdi aklıma geldi, Milan forması giyen Fofana. Fofana ile Galatasaray da ilgileniyordu ancak orada farklı adaylara gitti gibi gözüküyor şu an itibariyle. Yani Beşiktaş'ta Rashica kadroya yazılmayacak bundan sonraki süreçte. Yani kendisi sadece Ziraat Kupası'nda forma giyecek. 10+4 kuralından dolayı kadroya yazılan bir isim olmayacak. Yani burada Endidi ve Vaclav Černý'den çıkmadığı takdirde Beşiktaş başka bir transfer yapması zaten şu an itibariyle imkansız. O yüzden de yani Beşiktaş'ta şu anda gündemde sadece bir orta saha transferi var. Yani son gün neler getirir bilinmez. Avrupa'da artık transfer bu akşam itibariyle kapanıyor. Ama yani Arap Yarımadası'nda transfer devam edecek. Endil'in de oraya gitme ihtimali konuşuluyor. Ancak şu an baktığımız noktada kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. O yüzden az önce de belirttiğim gibi yani şu anki tabloda Beşiktaş sanırım sadece bir 6-8 oynayan bir oyuncuyla beraber transferi kapatacak gibi duruyor. Yani burada bahsettiğim iki aday ön planı çıkıyor. Az önce de bundan bahsetmiştim. Fofana, Milan forması giyen ve Benfica forması giyen Rios. Yani bana kalırsa Rios sanki Beşiktaş'a daha uygun bir oyuncu. Özellikle Salih Özcan'ı da yedekleyebilecek bir oyuncu ama yani burada Beşiktaş yönetiminin birinci planı sanırım Rios'tan ziyade Fofana gibi gözüküyor.
1: Rios transferinde son durumlar ne peki?
0: Yani Rios'la kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Benfica'nın da çok fazla zorluk çıkartmayacağı bir oyuncu. Çünkü Benfica'nın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan bir oyuncu Rios. Ki yani bu sezonki maçlara baktığımız zaman da geçtiğimiz sezon 50'nin üzerine maça çıkmasına rağmen bu sezon henüz ilk 11'de forma giymedi henüz. O yüzden de yani Benfica burada çok zorluk çıkartmayacak ama oyuncunun çok fazla talibi var. Özellikle Hull City ve Roma oyuncuyla ilgileniyorlar. Yine Arap Yarımadası'ndan da bir teklif olduğu konuşuluyor oyuncuya ama oyuncu şu an için Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Tabii bunda transfer döneminin artık sonuna yaklaşmamızın da büyük bir etkisi var. Yani bana kalırsa sanki Rios daha Beşiktaş'a uyan bir profil. Özellikle orta sahadaki yırtıcılığıyla beraber Beşiktaş orta sahasına da seviye atlatabilecek bir oyuncu. Yani kişisel olarak bundan bahsediyorum. Ya Popan ismine çok fazla sıcak değilim. Bana kalırsa Rios burada Beşiktaş'a daha çok uyan bir isim olur ama yani Beşiktaş yönetiminin de düşüncesi şu an itibariyle biraz daha Fofana'dan yana.
1: Peki Fenerbahçe'de transfer bekliyor musun? Yani transfer dönemini kapattı şeklinde söylemler de var Fenerbahçe'de ama henüz sürede var.
0: Evet, bugün Sayın Cihan Kamer bir sponsorluk basın toplantısında bundan bahsetti. Fenerbahçe transfer dönemini kapattı dedi. Yani yazılan çizilen şeylere bu saatten sonra inanmayın dedi. Olursa bir tane U23 orta saha bakacağız. Olmazsa kadromuz zaten güçlü dedi. Yani ben burada şunu tırnak içerisine almak istiyorum. Kadromuz zaten güçlü. Yani eğer ki bu tip bir bakış açısıyla bakarsanız siz daha yani Nisan ayını görmeden lige havlu atarsınız. Çünkü yani Fenerbahçe'nin bence ciddi derecede eksikleri var. Özellikle orta sahada yani Kante ve Gendouzi'nin İsmail Yüksek dışında henüz bir alternatifi yok. U23 orta sahasını alamazsınız. Bence ciddi derecede sorun yaşarsınız. Stopere baktığımız anda Skriniar ve Ake'nin bir tane yedek oyuncu.

0: oyuncuları var. Yani Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşmedi. Onun da Aralık ayından önce dönmesi beklenmiyor yeşil sahalara. O yüzden de Fenerbahçe ciddi derecede zorluk çeker bence şu an kadro yapısıyla. O yüzden yani bence sadece bir değil, burada en az 3 transfer yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani forvet hattı konusunda da benim çok içime sinen bir forvet hattı yok yani. Lukaku ve Vedat'la beraber bence oraya da bir takviye yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama şu anki tabloda sanırım bu olmayacak. Yani çok zor zaten yabancı kontenjandan ve kaynaklı olarak. Üzerine bir de Talisca'dan çıkacaklar. Yani bugün ondan bahsetti. Ayrılacak isimler Bekao, Çağlar ve Diego Carlos dedi. Bunların yanında Anderson Talisca ile de bugün yollar ayrılacak. Bundan bahsetti kendisi. Yani Talisca hiç olmazsa size en azından 6-7 tane Anadolu deplasmanı çözer. Yani Talisca'dan çıkıp yerine kimseyi almamak da, yani bence burada direkt olarak şampiyonluğu satma hamlesi Fenerbahçe nezdinde. Çünkü Talisca gibi oyuncular çok fazla yedekleyebileceğiniz isimler değil ki. Yani Fenerbahçe burada Talisca'ya da kimseyi almayacak. O yüzden de yani bana kalırsa çok mantıklı bir hamle olmaz yani Talisca'nın gidişi, ki yani artık işin sadece resmi boyutu kaldı Sayın Cihan Kamer'in bahsettiğine göre. O yüzden de yani bence Fenerbahçe anlamına yani çok kötü bir transfer dönemi yani genel hatlarıyla bakarsak. Yani tabii ki de Greenwood gibi büyük bir yıldızı kadrosuna kattı bu transfer döneminde. Yani stopere Ake takviyesi bence çok değerli bir hamle. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin kadrosu aman aman bir şekilde güçlendi mi? Yani buna çok fazla katılmam.
1: Enes Bey yazmış. Merhaba Göksel'in Bey. Tipik doyumsuz anne babalar vardır. Çocuğu 90 alır, niye 95-100 almadın der. Yine patronlar vardır. Ne kadar çalışırsan çalış daha fazlası olabilir der. Taraftarımız da ne yazık ki böyle. Takımlar 300-400 milyon euroluk transferler yapıyor ama hala tatmin olmuyor, doymuyorlar. 40 ver onu al, 50 ver onu al. Onu da al, 30'luk olanı da al, yedekte otursun. Bu anlayışla nereye varabiliriz diyor.
0: Ya evet, artık son özellikle 3 yıllık zaman diliminde ülke futbolu korkunç bir döneme girdi. Yani bana kalırsa da özellikle maliyetler anlamında. Yani bundan 4 sene önce kim yani Osimhen'e 75 milyon verilecek, Leao'ya 50, işte Greenwood'a 40 milyon verilecek deseler ben buna inanmazdım. Ama ülke futbolu artık o noktaya geldi ve yani sen diğer takımlarla yarışmak istiyorsan bu bedellerin altına girmen gerekiyor. Eğer ki bu bedelleri ödemezsen sen zaten yarışmacı bir takım olamazsın. Ha, burada Trabzonspor bu sezona kadar bence çok iyi bir iş yapıyordu. Çok iyi bir şekilde yürütüyordu bu tip işleri. Yani scouting ağıyla beraber, ancak onlar da bu sene artık bu furyaya katıldı. Özellikle Salah ve Fabinho transferleriyle beraber. O yüzden artık yani Türkiye Ligi'nde de yarışmacı bir takım olmak istiyorsan sen yani 30-40 milyon euroları cebinden çıkartman gerekiyor herhangi bir transfer için.
1: Peki bir diğer yanda da haftaya cumartesi günü, cumartesi akşamı derbi günü. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek sezonun ilk derbisinde, iki takımı şu ana kadar değerlendirdiğinde, tarttığında nasıl bir mücadele bizi bekliyor ki senin için de şanssız bir gün olacak, çünkü sen de askere gitmek için yolda olacaksın herhalde.
0: Evet, benim için çok şanssız bir gün. Ben de bildiğime cumartesi günü teslim olacağım. Aynı günün akşamında da sezonun ilk derbisi oynayacak. O yüzden maalesef ki karşılaşmayı da kaçıracağım. Yani bence mücadele dolu çok yüksek bir karşılaşma olacak. Çünkü hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe lige iyi giriş yapan takımlar, ikisi de birer mağlubiyet aldı, ancak hem ligdeki hem de Avrupa'daki konumlarına bakarsak iki takımın da formda olduğunu söyleyebiliriz bana kalırsa Göksel'in. O yüzden de yani bence burada galibiyetin anahtarı erken gol olacaktır. Çünkü yani özellikle Beşiktaş'a baktığımız zaman maçın ilk yarılarında çok yüksek tempoda oynayan bir takım. Burada eğer ki Beşiktaş maçı kazanmak istiyorsa deplasmanda ilk yarıda kesin olarak gol bulması gerekiyor. Çünkü özellikle 60. 70. dakikadan sonra Beşiktaş'ın da harbiden yani tabiri caizse nefesi yetmemeye başlıyor. O kondisyon artık bir süreden sonra ağır geliyor oyunculara ve o maçın başındaki tempodan uzaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden kaynaklı olarak da eğer ki Beşiktaş burada maçı kazanmak istiyorsa net bir şekilde erken gol bulması gerekiyor bana kalırsa. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da Fenerbahçe Beşiktaş kadar dinamik bir takım değil ama daha teknik bir takım. O yüzden de burada teknik kalitesiyle ön plana çıkacak bir takım Fenerbahçe. Yani benim dediğim gibi Göksel, maçın bence kaderini erken bulunacak bir gol belirleyecektir. Burada eğer ki Beşiktaş erken dakikalarda bir gol bulursa yani maçı kapatabilir. Eğer ki Fenerbahçe bulursa, yani Beşiktaş 1-0 çok kötü oynayan bir takım bu sezon nezdinde. Bunu hem Alanya Spor maçında hem de deplasmandaki Zalgiris karşılaşmasında gördük. İki karşılaşmada da geriye düştükten sonra yani bir panik havası mevcut takımda. Direkt olarak yani bütün taktikleri bırakıp doldur boşalta dönüyor Beşiktaş. O yüzden de eğer ki burada Fenerbahçe 1-0 yakalarsa Beşiktaş'ın da o panik havasını nasıl atacağını üzerinden hakikaten de karşılaşmada göreceğiz. O yüzden yani benim dediğim gibi bence birazcık burada maçın anahtarı erken bulunacak bir gol olacak.
1: Ve son olarak Lionel Messi milli takıma veda etti beklendiği üzere. Nasıl değerlendiriyorsun? Birkaç cümle alalım senden Messi için.
0: Evet, Messi için aslında son 1,5 aylık zaman dilimi hakikaten de çok ağır geçen bir dönem oldu. İlk olarak ikinci kez Dünya Kupası finalini kaybetti. Ardından da tekrardan başı sağ olsun babasını kaybetti. Yani bunların hepsi de birleşince ve bu adamın da artık 40 yaşına merdiven dayadığını varsayarsak yani bir şeylerden artık feragat etmesi gerekiyordu ki yani milli takım kariyerine de baktığımız anda da aslında orada kazanca herhangi bir başarı da kalmadı. Bu adam bir kere finalissima kazandı, iki kere Copa America kazandı ve bir Dünya Kupası CV'sine ekledi milli takım kariyerinde. O yüzden de yani artık bence bırakması da gerekiyordu. Ben bu ayrılığı aslında Dünya Kupası finalinin ardından bekliyordum. Kendisi bir süre daha devam etmek istedi ancak burada babasının vefatı da bence verdiği kararda etkili oldu. Ki yani Arjantin sempatizanı olarak yani Messi sayesinde hakikaten de üzüldüğüm bir mevzuydu. Çünkü yani yıllar boyunca yani Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda ve Türkiye elendikten sonra yani ben de bir Messi sever olduğum için onun için Arjantin'i destekliyordum. Ya benim için de birazcık buruk bir veda oldu. Yani bir kez daha Dünya Kupası almasını çok isterdim bu sene Amerika'daki finalde. Ama ya maalesef kendisinin de ilerleyen yaşı buna engel oldu diyebiliriz. Çünkü finalde hakikaten etkisiz bir performanstı ama yani genel hatlarıyla Dünya Kupası'ndaki performansına bakarsak da yani hakikaten bize bir tabiri caizse last dance izletti diyebiliriz Messi. Yani bu forma için yapabileceği artık bir şey kalmamıştı. Yani bütün başarıları kazandı bu forma altında ve ya bundan 10 sene önce belki de yani hiçbir futbol severinin hayal edemeyeceği şeyleri kazandı Arjantin milli takımıyla. Yani daha önce de iki kere bırakmıştı milli takımı. Yani oradan inanılmaz bir comeback attı diyebilirim kendisi hakkında da. Yani her şey için teşekkürler Messi. Son cümlem de bu olsun.
1: Son olarak dinleyicimizin sorusunu da yönelteyim. Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor'da sorun Salah sanırım. Takım hiç oynamıyor. Halsın maçı kurtarsın deniyor sanırım. Zarar mı veriyor, yarar mı demiş dinleyicimiz ama burada oyun planıyla alakalı değil mi herhalde? Yani şunu gördüm. Ya Salah ileriye koşuyor. Bir maçla sınırlı değil bu. Yani 2-3 maçla gördüğüm bir tespit. Salah ileriye koşuyor, Onana degaj dikiyor. Salah ona yetişebilirse ya böyle bir oyun planı var mı? Böyle bir oyun planı olmamalı. Onana'nın tamam ayaklarını kullanmayı çok seven bir kaleci olduğunu biliyoruz. Hatta bunun için olay çıkartan bir kaleci de olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'nda milli takımı terk etmişliği var. Buna izin verilmiyor diye ki dün Fatih Tekke de bundan şikayet etti. Benzer bir şikayette bulundu. Ya dün Trabzonspor orta sahadan 2 tane boş kaleye pozisyon verdi. Ki böyle giderse Trabzonspor 2-3 tane orta sahadan gol yer yani.
0: Selim'le söylediğin gibi özellikle maçın son dakikalarında da Onana ilerideyken boş kaleye bir tane pozisyon vermişlerdi. Ya bence burada net olarak takım Salah'a ayak uyduramıyor. Yani Salah ilerleyen yaşına rağmen hala çok tempolu oynayan bir oyuncu. Bunu geldiğinden beri de gösterdi bence. Ama burada kalan 10 isim Salah'a ayak uydurmakta ciddi derecede zorlanıyor. Yani burada Onana'nın degajlarından bahsettim. Yani takım Salah'ı beslemekte zorlanıyor. Yani Salah'a çok büyük bir dünya yıldızı ama sizi bir yere kadar taşır. Bunun en büyük örneği bence dün akşam yaşandı. Yani Salah erken dakikalarda bulduğu gole rağmen takım herhangi bir reaksiyon veremedi kendisinin yanında ve o yüzden kaynaklı olarak da burada Ahmet Spor deplasmanından 50 boş döndü Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un en büyük sorunu bana kalırsa tempo. Yani burada Aral Şimşir ismi de bence diğer kanatta sorunlara çare olamamış gibi gözüküyor şu an itibariyle. Kendisine de ciddi bir yatırım yaptı aslında Trabzonspor ama yani Salah kadar fayda sağlayamadı. Ha burada tabii ki de Salah kadar bir fayda kimse beklemiyordu Aral Şimşir'den ama yani en azından tempo bağlamında birazcık daha hem Onaç'ın hem de Aral'ın burada geri geldiği zaman orta saha oyuncularının Salah'a ayak uydurması gerekiyor. Yani bu tempoda devam ederse ki yani bunun kısa vadede de çözüleceğini düşünmüyorum. Yani Trabzonspor'da işler tersine dönmez.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Eralp.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in, yayınlar dilerim sana da. Bir daha görüşür müyüz belli değil ama görüşemezsek
1: yani
0: de buradan
1: şöyle, biz
0: seninle, selam olsun.
1: Biz seninle görüşmek zorunda olacağız. O golleri cumartesi günü itibariyle SMS'ten benden öğreneceksin sonuçta.
0: Yok, ben yayın anlamında evet, bahsetmiştim. Evet. Seninle tabii ki de görüşürüz.
1: Umarım abi iyi haberler verebilirim senin için ben de.
0: Umarım, bekliyorum bu arada.
1: Peki, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Göksel'im.
1: Eralp Isı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şu anda oynanan Avrupa Şampiyonası, Avrupa Voleybol Şampiyonası mücadeleleri de var. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Onu da hatırlatmasını yapalım. Günün ilk mücadelesinde, ki zaten iki mücadele var bugün, Belçika Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk seti sona eren mücadelede 25-20'lik Belçika üstünlüğü vardı. 1-0 önde Belçika ama ikinci sette 14-10 Almanya üstünlüğü var. Eğer büyük bir çuvallama yapmazsa Almanya burada, ki 14-11'e geldi durum, setlerde durum 1-1'e gelebilir. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Yarın Sırbistan Yunanistan'la, saat 17'de, 20'de ise İtalya İsveç'le karşı karşıya gelecek. Bugünün peki futbol programında neler var diyecek olursanız da, 1 Eylül'deyiz, artık Eylül ayına da girdik. Şu anda devam eden bir mücadele var. Bandırma Spor Antalya Spor mücadelesinden bahsediyorum. 1-0'lık Antalya Spor üstünlüğü var. Bandırma deplasmanında ve Soner Dikmen'den 5. dakikada geldi gol. İlk yarısı sona erdi. 17'de Ümraniye Spor Muğla Spor'la karşı karşıya, saat 20'de ise Sarıyer Pendik Spor, Bolu Spor Keçiören Gücü mücadeleleri var. Almanya Kupası'nda 1. tur mücadelesinde, DFB Kupası'nda Borussia Dortmund Hertha Berlin'in alt takımıyla karşı karşıya gelecek. İlginç bir karşılaşma olacak orada da, ki o saatlerde başka maç da yok takip edebileceğiniz. Sanıyorum sevgili Erim Dereli anlatacaktı bu karşılaşmayı da e-sport ekranlarında. Dün Barcelona maçını da gerçekten harika bir şekilde anlattı. Kulaklarını çınlatmış olalım buradan. Sevgili Erim Dereli ve Doruk Keskin ikilisi bugün de Borussia Dortmund mücadelesinde olacak. Ben takip edeceğim, sizlere de öneririm. İtalya 2. tur kupa mücadelesinde Parma Cremonese ile saat 19'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de Torino ve Monza karşılaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de saat 21'de El Hilal El Ahli mücadelesi heyecan verici bir mücadele olacak. Championship'te İngiltere'de 21.45'te Sheffield United Bolton Wanderers, Lincoln City Blackburn Rovers, Swansea City Watford, West Ham United Wolverhampton Wanderers, Preston North End Bristol City Portsmouth Derby County mücadeleleri var. Saat 22'de ise Birmingham Southampton ağırlıyor. Stoke City'de Norwich City karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Avusturya Bundesliga'da Wolfsberger LASK Linz, Zürich Young Boys'ta İsviçre Süper Ligi'nin maçları. Abi Münih'te bir sene önce Sané'yi izledim. İnşallah bize gelmez dedim. Aldığı her toptan, her 5 toptan 3 tanesini kaptırıyor. Böyle 11'de oynayamaz demiş. Bir dinleyicimiz, ismi yazmıyor dinleyicimizin. Göksel'in Muhammed Salah dünkü maçta toplam 53 kez topla buluşmuş. Aynı sayıda topla buluşan ikinci oyuncu kim sence? Bakmadım ama Onana derdim. Galiba Onana'dır herhalde. Onana bu arada daha fazla da buluşmuş olabilir. Bilmiyorum, cevabını yazarsanız merak ettim gerçekten. Tahminim Onana ama cevabım. Ve bir diğer yanda da tabii mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Göksel'in bu hafta hangi maçları anlatacaksın, üst oynayalım demiş bir dinleyicimiz. Ezberden söylemeye çalışayım. 3 maç var bu hafta. Cuma günü saat 21'de El Ahli El Riyad. Cumartesi 16.30'da Beşiktaş'ın rakibi olan Bayer Leverkusen Union Berlin. Pazar günü de saat 16'da, ezberim iyiymiş bu arada bunu fark ettim, Frosinone Venezia Serie A'da. O karşılaşmalarda olacağım. Beklerim hepinizi de tabii ki e-sport ekranlarında. Ve yavaş yavaş da artık programı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Azram Divizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz. Kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor. Baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Oponk'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleri ile Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Oponk'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Oponk'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Oponk öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formaya etmeye zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin. Can Bedir, Aydın Cingöz ile beraberiz. Abi nasılsın? Hoş geldin.
1: Sağ ol. Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Niye gülüyorsun? Birilerine bir cevap vermen gerekiyor galiba.
1: Şey, Murat Ayşe'ye gülüyorum. Sana evet. Yazmış ya. Doğru. Ama şöyle oldu. Ben aradım, o beni açmadı. Sonra o beni aradığında federasyon tarafından birisiyle konuştum.

0: yaşıyordum.
1: Evet.
0: Uzun sürdü. Sonra başka işler araya girdi. Unuttum ama Murat abiye de selam, nezaket dolu
1: Evet,
0: şey
1: güzel
0: için,
1: sözlerini
0: söz,
1: ile
0: güzel sözleri için
1: güzel
0: sana
1: sözlerini ile.
0: söylemiş. Akşam buluşacağız Murat Açık'la Sports
1: Peki.
0: Dijital'de gece 22'de. Hakikaten öyle yayından sonra arayacağım ama Murat abiye.
1: Peki. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Murat Aşağı da hoş geldiniz diyelim. Ayakları uzatmış, televizyonu açmış. O da bizi izliyormuş. Ona da selam
0: Aynen.
1: olsun buradan.
0: Ortalık yanıyor.
1: Ortalık fena.
0: Ortalık yanıyor. Bence de Aziz Yıldırım istifa etmeli.
1: Öyle mi
0: Yani evet,
1: düşünüyorsun?
0: yani hashtag açılmış Aziz Yıldırım istifa etsin diye.
1: Bu ciddi gerçekten böyle bir
0: Ben de
1: gündem var.
0: söylüyorum, ben de olsam
1: Ciddi
0: evet,
1: böyle bir
0: yani madem
1: gündem
0: öyle
1: var.
0: mi arkadaşlar, beğenmiyor musunuz, istifa ediyorum.
1: Neden
0: Ben
1: böyle
0: de
1: bir
0: Aziz Yıldırım
1: iklimi
0: yerinde
1: oluştu
0: olsam şu anda
1: sence?
0: istifa ederim. Ne bileyim abi, yani ben anlamadım mesela, Fenerbahçe'de tabii ki kadro planlaması tartışma konusu olur ama bugün Cihan Kamer'in sözleri sonrası Aziz Yıldırım istifa etsin denecek kadar Fenerbahçe'de bir kaotik ortam var mı sorusuna, belli ki sosyal medya meseleye böyle bakıyor ama hayat sosyal medyadan da ibaret değil. Ama hakikaten bu kadar böyle bir tepki varken ben bugün Aziz Yıldırım yerine olsam çıkarım, derim ki ya bu kadar tepki var, bilmem ne var, peki istifa ediyorum. Sonra gitme dur başkan, ne oluyoruz falan noktasına döner. Yani ben Fenerbahçe'de çok abartılı bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz sakinliğe ihtiyaç var. Cihan Kamer'in açıklamalarıyla birlikte transferin artık sonuna doğru gelirken detayları konuşuruz. Ama az önce söylediğim gibi tekrar acayip bir tepki var. Böyle kadro mu olur, böyle planlama mı olur gibi eleştiri olacaktır. Ama bu kadar böyle net, bu kadar keskin tavırları da anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Hatta süper chatlerde özellikle
1: Evet,
0: bu
1: burada görüşleri
0: meseleye
1: alalım.
0: itiraz edenler varsa gerçekten de hani anlamaya da çalışmak lazım. Ki insanlar ne düşünüyor, neden bu tepkileri veriyorlar diye. Belki bizim de kafamız daha açılır. En azından karşılıklı bir iki sohbette yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'de bugün böyle bir yangın var ama enteresan. Şöyle tabii, mesela Fenerbahçe'de özellikle şöyle eleştiriler de vardı. Yani basına çok bilgi verilmiyor, açık iletişim yapılmıyor diye. O bir eleştiri konusu. Cihan Kamer çıkıp bütün tabloyu anlatınca da ciddi tepkiler oluyor. Vay sen nasıl bunu söylersin gibi gibi. Hani onlar da muhtemelen ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Olur. Yani bunlar bu işin de cilvesi aynı zamanda. Bu tartışmalarda insanları bir yere götürüyor, konuları belli noktaya götürüyor, tartıştırıyor. Olacaktır. Diyelim ve gündeme
1: Yayınımıza
0: başlayalım
1: başlayalım.
0: istersen.
1: Cihan Bey'in açıklamalarını da tek tek ekrana getireceğim. Özellikle ilgi çeken yerler var. Onları da ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğim. Tekrardan hatırlatalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Aydın abinin de söylediği gibi Süper Chat üzerinden görüşlerinizi bize iletirseniz onları da ekrana getirip sizin adınıza seslendiriyor olacağım. İstersen oradan girmişken devam edelim abi.
0: Söyle.
1: Bu iklimin bir anda buraya dönmesinin sebebini sen neye bağlıyorsun? Yani ben açık konuşayım. Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Bence eksik bölgeler tamamlandı. Stoper'de bir soru işareti vardı. Oraya da bir U23 Oppong alındı. Ve şu anda da
0: Bir
1: Cihan
0: tane
1: Bey'in
0: daha
1: dediği gibi
0: oyuncu arıyor
1: bir oyuncu
0: Fenerbahçe.
1: arıyor. Ama neden bu sert iklime geçiş yapıldı sence bir anda?
0: Ya burada hani sosyal medyayla gerçeklik arasında farklılık olduğuyla görüşüyle birlikte Fenerbahçe'de niye bu oldu? Valla bunu biraz yapanlara da sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe'de özellikle bu transfer üzerindeki tartışmada şunu söylemek lazım. Bir kere çok sıkıntılı bir dönem transfer açısından, şöyle sıkıntılı dönem. Limitler var. 10 artı 4 kuralı var. Federasyon burada esneme yapmamış. En son bu kural gelmiş. Türkiye Kupası maddesi konarak biraz kulüpler özellikle yollamak istediği oyuncular konusunda kulüplerin parası cebinde kalsın, onlara biraz daha yardımcı olan noktasına bir değişikliğe gidilmiş. O değişiklik bir taraftan tartışılıyor. Kadro dolmuş taşmış. Bir sürü oyuncu yollaman lazım. Alman için yollaman lazım. Diyorlar ki sen niye bunu yapmıyorsun? Şimdi mesela bir izleyenimiz yazmış ilk Süper Chat deyince, mesela
1: Evet.
0: Yıldız transferi diyor. Yıldız transferi gelmedi, yapılamadı gibi bir şey yazıyor.
1: Koca koca holdinglerde ev yatırımlar yapan zengin ordusu Fenerbahçe'ye yıldız alamıyorlar. Yazıklar olsun demiş Mehmet Akkaş.
0: Tamam, güzel. Mehmet Bey, şuradan devam edelim. Şimdi Fenerbahçe bugün bir tane mesela Rashford çok konuşuldu ya, konuşulan isimlerden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Leao süreci de bu tartışmaları tetiklemiş olabilir ama gitti Fenerbahçe oraya Lukaku'yu aldı. Bir tercih yaptı. Şimdi ben soruyorum buradan. Gerçekten yani samimiyetle soruyorum. Muzaffer sen de buna yanıt ver çünkü. Fenerbahçe bugün Bugün son dakika.

0: Rashford'u nasıl alabilir? Kim gitsin takımdan?
1: Talisca ile yolların ayrılacağı
0: Zaten bir
1: söylendi.
0: hayır. Bir tane gidecek
1: Mevcuttaki
0: kesin
1: abi.
0: o. Yani Talisca gitti yine transfer gelecek diye bakma sen mesela. Ki Talisca'nın gideceğini çok defa konuştuk.
1: Evet.
0: Kafada o vardı.
1: Ya mevcut
0: Talisca gidiyor. Semedo var değil mi şu anda?
1: Semedo'ya
0: Şöyle
1: yollayabilirsin.
0: Semedo denebilir ama şöyle söyleyelim. Fenerbahçe bugün örneğin Rashford'u almak için ve parası da var. Gidecek parayı basacak, alacak.
1: Evet.
0: Kimi yollasın? Ederson'u mu yollasın? Semedo'yu mu yollasın? Skriniar'ı mı yollasın? Ake'yi mi yollasın? Greenwood'u mu yollasın? Kante'yi mi yollasın? Guendouzi'yi mi yollasın? Vedat'ı mı yollasın? Lukaku'yu mu yollasın?
1: Semedo yollasın.
0: Semedo'yu yollasın.
1: Evet.
0: Tamam, bu bir tercihtir. Fenerbahçe yönetimi Semedo'yu yollasın. Gitsin Rashford'u
1: Evet.
0: getirsin. Tamam. Bu bir tercihtir. Peki savunma problemi ortaya çıkınca ne diyecekler? Yapamadın diyecekler. Şimdi biraz insanlara alan vermek lazım. Yani transferi gerçeklik üzerinden konuşmak gerekir. Şimdi düne kadar, bugüne kadar Fenerbahçe hangi transferleri yaptı? Ake'ye hayır der misin?
1: Asla.
0: Greenwood'a hayır der misin?
1: Mümkün değil.
0: Vedat'a hayır der misin?
1: Ona da demem. İstiyordum
0: Lukaku
1: zaten.
0: tartışılır.
1: Onu tartışırım, evet.
0: Tartışılır. Ama çok doğru transfer oldu diyenler de var.
1: Evet.
0: Şimdi bu oyuncu değerlendirme işi var ya, oyuncu değerlendirme işi. Ben oralara giren insan değilim, anlamam da.
1: Hı.
0: Yani Greenwood'la ilgili çok güzel değerlendirmeler yapılıyor. En azından insanların sınırları olması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bugün Fenerbahçe yönetimi transfer yapabilmek için soruyorum, kimi yollamalı? Mesela az önceki izleyenimiz yazmış ya. Kim, lütfen rica ediyorum kendisinden. Takip ederim. İlla süper chat atmasına da gerek
1: Tabii
0: yok.
1: tabii
0: Görüşünü
1: normal
0: yazsın.
1: çetede
0: Çünkü
1: yazarsa okurum ben.
0: burada soru cevapla gidersek bugün Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu ve bu tartışmaları daha da anlamlı hale getirebiliriz. Bu şey konusu var ya, yabancı meselesi konusu. Fenerbahçe'nin önündeki en büyük problemlerin başında bu vardı.
1: Hı.
0: Hatta Aziz Yıldırım'ın şunu dediğini söyleyebilirim. Eğer federasyon bu yabancı kuralında yani 10 artı 4'te diretmeseydi, bunun önü açık olsaydı bambaşka bir takım kuracaktık.
1: Evet.
0: Kurabilir miydi?
1: Bence kurardı. Kafaya
0: Kurardı. Yani
1: koymuştu.
0: bunu
1: Net
0: zaten
1: yani.
0: gösteren bir insandan bahsediyoruz. O yüzden yani transferle ilgili bu kadar Fenerbahçe yönetimi onu yapamadı, bunu yapamadı, yıldız getiremedi gibi eleştirilerin ben abartılı olduğunu düşünüyorum. Her takımın eksiklikleri vardır, olacaktır da. Ama burada bu kadar da Fenerbahçe yönetiminin yanlış iş yaptığını anlatmaya çalışmanın ben abartılı bir tavır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve gelinen noktada Fenerbahçe nerede abi şu anda? Şampiyonlar Ligi'ne katılmış durumda.
1: Evet.
0: Doğru mu? Doğru. Yani uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmış mı? Katılmış. Geçen seneden örnek verelim. Geçen sene Fenerbahçe playoff'ta elendi mi? Elendi. Nasıl elendi? Benfica'yla
1: Kerem
0: içeride
1: Aktürkoğlu'nun
0: 0-0.
1: golüyle.
0: Deplasmanda 1-0. Golü atan kim? Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe uzun süre uğraştı Kerem Aktürkoğlu'nu almak için. Ala ala Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra, Benfica ile oynadıktan sonra gidip aldı. Bu yönetim geldiğinde Aziz Yıldırım ne dedi? 3 tane ana hedef var. 4-5 tane önemli oyuncu almak, Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve lig şampiyonluğu. Bu oyuncular aldı mı? Aldı. Tartışılıyor mu? Aldığı isimler. Bence tartışılmıyor. Bir tek işte dün örneğin sen söylüyorsun. Vlahovic'i gördükten sonra acaba Fenerbahçe bunu almalı
1: Evet.
0: mıydı gibi bir soru ortaya atıyorsun. Peki bu da tartışılsın. Devam ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe girmek için hedefi koydu mu? Koydu. Peki Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fenerbahçe'nin kaç tane yeni transferi playoff final maçında oynadı?
1: Final maçında söyleyeyim.
0: Kaç
1: Hepsi
0: tanesi
1: oynadı.
0: oynadı?
1: Hepsi
0: Hepsi
1: oynadı.
0: oynadı.
1: Hepsi oynadı.
0: Hepsi oynadı. Yani Fenerbahçe planlamayı nasıl yapmış? Biz planlamayı Şampiyonlar Ligi'ne göre yapalım. O yüzden hızlıca gitti şeyi getirdiler. Vedat'ı getirdiler. Ardından Ake geldi. Ardından Greenwood geldi. Ve playoff'tan önce de golcüyü getireceğiz dediler. Lukaku'yu aldı geldiler. Şampiyonlar Ligi'ne girdi mi Fenerbahçe?
1: Evet.
0: Girdi. Burada bir yanlış var mı? Yok. Peki bu kurala rağmen transfer yapabilir misin?
1: Elini kolunu bağlıyor zaten. Yapamıyorsun da.
0: Yapamıyorsun. O yüzden
1: Yapamıyorsun ya.
0: bu eleştirilerin ben çok açıkçası abartılı olduğunu düşünenlerdenim.
1: Bir de şöyle de bakmak
0: Ama
1: gerekiyor.
0: Çağlar meselesindeki ifadesinden yola çıkarak da eleştiriler var.
1: Hı.
0: Cihan Kamer'in bu arada tabii ki itiraz edenler de olacaktır o sözlerine. Onları da ayrıca konuşuruz.
1: Ayrıca konuşuruz. Tabii bir de şöyle de değerlendirmeye yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın geldiği kadroyu da bir önceki kadroları da bir önceki yönetimler kurdu ve bu kadar takımın içerisinde bu kadar oyuncuyu dolduran da sıkıştıran da eski yönetimlerdi. Adam da şu anda elinden geleni yapıp mevcut kadroyu boşaltmaya çalışıp

0: doğru yerlere, doğru takviyelerle transfer yapmaya çalışıyor. Ben de eleştirileri doğru bulmuyorum yani.
1: İlk defa kamuoyu önünde bugün Cihan Kamer şikayetçi oldu.
0: Evet.
1: Geçmişte yapılan işlerden ötürü şikayetçi oldu. Ama orada da şöyle derler. Şikayet etme hakkınız da yok.
0: Bilerek geldiniz.
1: Neden? Çünkü bu tablo belliydi. Bu tabloya göre çalışmanız gerekiyordu. Fenerbahçe yönetimi ona göre bir çalışma yaptı. Ona göre bir takım kurdu. Yollaması gerekenleri yolluyor. Yollamaya çalışıyor. Ve bir oyuncu üzerinde özellikle Talisca üzerinde tabii büyük bir tartışma var. Bu da çok normaldir, olacaktır. Giden oyuncu sonuç itibariyle gidecek oyuncu. Evet. Talisca. Orada da ona teklif edilen şeyi de ayrıca birazdan konuşuruz. Ama geçmişten bugüne Fenerbahçe'nin transfer planlamaları hatalarının tamamını bedelinde kimse bu yönetime de ödetmesin. Yani adamlara da haksızlık olduğunu
0: aynı
1: düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Çok sayıda süper chat geldi. Onları alalım, interaktif ilerleyelim. Tamam. Konularımıza devam edeceğiz. Az önce okuduğum Mehmet Bey'in süper chatini ekrana getirmiş olayım. Onu getirememiştim. Çaval Lupo demiş ki dalga mı geçiyorsunuz beyler? 2 ay önce Aziz Baba deyip şimdi istifa diyemezsiniz diye. İstifa diyenlere bir mesajda bulunmuş. Erhan Karadağ demiş ki abi bu Galatasaray'ın yeni transferi Bitşua bu kimdir demiş. Ben tanımıyorum.
1: Bir onu. Daha söyler misin rica ederim?
0: Galatasaray'ın yeni transferi Bitşua bu kim demiş, sana sormuş. Bilmiyorum. Tanıyor musun oyuncuyu? Tanımıyorsun. Mehmet Akkaş sana söylediklerine şöyle bir cevap vermiş. Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş.
1: Bir daha söyler misin?
0: Kadro mühendisliğini de biz mi yapacağız abi demiş yani. Ben mi düşüneceğim onu da diyor yani. Rashford'ı almak için nasıl bir formül yaratılacağıyla
1: alakalı. İtiraz ediyorsunuz ya, o yüzden söylüyorum. Yani ne yapsın adamlar peki?
0: Yani devam
1: ne yapabilirler yani? Hani ay mühendislik yapıyor. Hayır, yanlış yapıyorsun diyorsun. Doğrusu ne peki?
0: Şimdi diyor ki
1: yani o zaman bir görüş ortaya koymak lazım ya. Zaten birçok insan görüşünü ortaya koyuyor da.
0: Evet.
1: Burada hani adil tavırdan bahsediyorum yani. Ne yapacak bilmiyorum ki ben.
0: Devam etmiş. Onun süper chatlerini getireyim. Osterwolde dışında kadroda bir sürpriz mi yaşadık abi? Bu bilinmiyor muydu? Sürpriz mi oldu mesela yönetime? O zaman samimi olalım. Greenwood yangını yapılmasa alınır mıydı? Sadece soruyorum demiş.
1: Niye alınmasın?
0: Demek ki alacaklarını
1: tamam,
0: düşünmüyormuş
1: yani
0: Mehmet Bey.
1: Burada itirazın ne olduğunu anlamıyorum ben. Yani her şeye eğer biz böyle bakacaksak, biz yangın yaptık, Greenwood aldı. Yangın yaptık, Talisca kaldı. Yangın yaptık, bilmem ne oldu. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu şeye göre, havaya göre hareket etmek değil miydi geçtiğimiz yıllarda?
0: Tabii.
1: Bu eleştirilmiyor muydu geçtiğimiz yıllarda? Eleştiriliyordu. Yani ben çok hakkaniyetli bir tavır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama transferde Fenerbahçe daha nokta atışı ne yapabilirdi sorusuna gerçekten de yanıt vermek zor. Çünkü Fenerbahçe'nin, sadece Fenerbahçe'nin değil yani bütün kulüplerin derdi 10+4. Yani birçok kulübün derdi bu. Ne yapabilir abi burada? Yine söylüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yollaması gereken iki tane oyuncu var. Bir tane daha baba oyuncu almak istiyorsan eğer Semedo'yu da yollayacaksın. Talisca'yı da yollayacaksın. Ya da Semedo bu artı onun dışında kalacak oyuncuysa yolladın. Bir tane daha oyuncu almak istiyorsan Talisca'yı yollamak zorundasın. Ve aldığın zaman da niye Talisca gitti diyorsun. Ya da burada Semedo'yu yollayıp Semedo'yu tutup Talisca'yı yolladığın zaman niye yolladın diyorsun. Yani nasıl çıkacak bu işin içinden Fenerbahçe yönetimi?
0: Vallahi işin
1: yani siz mesela burada bir planlama yapıyor olsaydınız ne yapardınız? Temel olarak ben hani konunun geldiği yer itibariyle ne yapsan kimseye beğendiremiyorsun noktasına bak. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'ne girmiş durumda. İsmail Kartal'ın büyük hatalarıyla kaybedilen bir Gençler Birliği maçı vardır. Bence Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaşadığı en büyük kriz odur.
0: Evet.
1: Onun dışında ben işlerin şu anda yolunda gittiğini
0: düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyim seninle bu konuda. Peki o zaman şöyle devam edelim. Şu kalan süper chatleri de hemen bir ekrana getireyim. Sonrasında Cihan Kamer'in sözlerine geçelim. Şu az önce sen bahsettin ama eski yönetimleri de eleştirdiği kısmı ve transferde ne dedi izleyenlerimize de hatırlatmış olalım. Canser Uzun demiş ki kalkıp Galatasaray daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan, Galatasaray'dan daha yüksek bir kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler. Yüksel Yıldırım savunmak nedir? Derhal istifa etmelidir Cihan Kamer. Aşağı çekti taraftarı demiş.
1: Yüksel Yıldırım'ın savunma meselesi değil. Ben Fenerbahçe yönetiminin Yüksel Yıldırım konusundaki tavrını net. O görüntülerde çok döndü. Ama Yüksel Yıldırım'ın savunma konusunda Cihan Kamer'in söylediği şey şu. Konuyu da şöyle anlattı. Dedi ki maçın son 5 dakikasında Aziz Yıldırım çok üzüldü. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının Samsunspor başkanı

0: küfretmesine içerledi. Yanlış dedi. Şimdi bir insana küfretmek doğru bir şey mi? Yarın sen bir yere gittin diyelim. Ne olursa olsun burada bazen polemikler oluyor. Senin başkanına birileri küfür ederse ne tepki verirsin? Ben Aziz Yıldırım'ın orada doğru tavır takındığını düşünüyorum. Yani ha denebilir ki şöyle denebilir. Ya başkan sen de içeriye girerken adamın yüzüne bile bakmıyorsun. Yarım yamalak elini sıkıyorsun. Sonra taraftar küfredince de vay niye küfrettin diyorsun. O zaman siz küfür edilmeyecek ortamı yaratsaydınız. Sarılıp bir fotoğraf verseydiniz diyebilirler. Bu mantıklı ve makul bir açıklama olabilir. Ama bir adama küfrediliyor diye ya bunu yapmayın demenin ben bir yanlış bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani her şeyde eğer istifa gelecekse Fenerbahçe'de
1: Abi şu
0: Fenerbahçe'nin
1: an
0: Allah yardımcısı
1: yani
0: olsun.
1: biz bence yani şu an itibariyle gerçekten anlayamıyorum. Yani istifa konusunu konuşması bana çok tuhaf ve saçma geliyor. Ne var ortada şu anda istifa konuşacağımız? Ne oldu yani?
0: Bilmiyorum.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremedi. Üstüne gitti Konya'da yenildi. Samsunspor'a yenildi.
0: Ama
1: Puan
0: şu hani
1: kaybetti.
0: bir
1: Böyle
0: beyefendi
1: şeyler mi
0: yazmış ya
1: oluyor?
0: Galatasaray'dan daha alt bir kadro muydu?
1: Daha yüksek bir kadro kuracağım dersen diyor kurmak gerekiyor diyor. Diyor. Kalkıp Galatasaray'dan daha yüksek kadro kuracağım deyip kuramazsan böyle derler diyor.
0: Peki.
1: Devam ediyorum. Çok sayıda süper chat var. İlginize teşekkür ediyorum. İK33 demiş ki sırtındaki birçok yükten Fenerbahçe kurtuldu. Düne kadar 4 nokta atış transfer diyenler bitti deyince eleştiriyorlar. Bunların Fenerbahçeliği transfer dönemi boyunca diye bu süreci
0: Ya insanlar
1: eleştirenleri
0: görüşlerini ifade edebilirler ya. Buralarda bir problem yok. Yani fikir özgürlüğü var sonuç itibariyle. Bu bir fikri tartışmaysa insanlar da olarak fikirlerini
1: Bu
0: söyleyecekler.
1: şimdi Rashford konusunda şöyle genellikle ben de sosyal medyada gördüğüm kadarıyla şöyle bir formül yaratıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Diyorlar ki Semedo gönderilip oraya Arda Okan Kurtalan alınabilir Göztepe'den. Oraya o şekilde halledebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne de girdik. Gelir elde ediyoruz. Oraya Rashford'ı çekebiliriz
0: Alabilirdik yani.
1: şeklinde bir yorum
0: Peki.
1: yapanlar vardı. Ama tabii yönetim bu yolu tercih etmedi. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi belki ama tabii Arda'nın performansı yeterli olur mu orası için onu da bilemiyorum ama bu şekilde düşünenler vardı.
0: Yani Fenerbahçe'nin sorunlu bir savunması var. Ve
1: Katılıyorum buna.
0: orayı güçlendirmeye çalışıyor. Orada şu anda savunma sorunluyken savunmadan adamlar yollayıp henüz ne vereceği belli olmayan bir oyuncu almanın Fenerbahçe'ye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şu olabilirdi. Fenerbahçe şunu yapabilirdi. Semedo ile ilgili bir muhalefet var. Gördüğüm kadarıyla beğenenlerden daha fazla
1: Evet.
0: Semedo konusunda. Şu olabilirdi Fenerbahçe'de. Semedo'yu yollayıp bu operasyonu yapıp ya da Semedo'yu şu yeni kural çıktıktan sonra ki o da her oyuncunun kabul edeceği bir şey değil. Burada ama biz daha temelden gidelim. Semedo'yu yollayıp Fenerbahçe oraya yaş sınırı olmayan daha güçlü bir kanat sağ bek alabilir miydi savunmayı daha güçlendirmek için? Bu olabilirdi ama belli ki hoca futbol koordinasyonu yapanlar burada Semedo'nun yeterli olduğu ve Fenerbahçe'de sorun çözecek noktasına bir karar vermişler. O yönde bir eylemde bulundular. Sonuçlarını lig devam ederken ve toplam manzarayı gördükten sonra konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ha bu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin ataktan çok savunmasına hamle yapması gerektiği gerçekliği son 4-5 maçta ortaya çıkmış bir meseledir ve bunu da sürekli olarak yorumcular, teknik adamlar analiz ederek söylüyorlar.
1: Peki. Canser Uzun demiş ki Bartu, Yiğit, İrfan Can, Mert Müldür rotasyona bak. Bu mu büyük tecrübeli yönetim? Takımı daha da zayıflattılar. Çok yanlış transfer politikası izlendi diye bir
0: Belki.
1: görüşte bulunmuş. Bilal Asgar demiş ki iki paket içen sporcu olmaz. Sürekli taraftar ve medya suçlamak moda oldu. Bu çok yanlış. Sürekli taraftar dövmek ayıp oluyor artık demiş. İki paket içen
0: Bu Cihan
1: sporcu.
0: Kamer'in Çağlar Söyüncü sözleri
1: Ha
0: için
1: evet.
0: oldu bu. Bunu şey de yapmıştı. Şimdi Saadettin Saran yöneticisi kimdi abi?
1: Ertan
0: Ertan Torunoğulları da Ahmet Konanç'ın kanalına verdiği röportajda En-Nesyri'nin gitmesini hatta Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da eski Başkanı Saadettin Saran da
1: evet.
0: En-Nesyri'nin gitmesi meselesini buralara bağlamıştı. En-Nesyri bir oyuncu daha vardı galiba. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor diye. Çağlar'la ilgili Çağlar'ı koruyayım derken ona özen göstereyim derken burada Fenerbahçe taraftarına bir istem etti. Burada taraftarların bence haklı olduğu bir nokta var. O da şudur Çağlar konusunda. Yani Oyuncu, taraftar ne istiyor oyuncudan? İyi oynamasını
1: Evet.
0: istiyor. Hazır olmasını istiyor. Fenerbahçe ona karşılığında bu oyunculara iyi paralar ödüyorlar. Efendim burada sorun bence Çağlar'ın psikolojisi değil ki. Çağlar'ın sakatlığı meselesi. Bir de kusura bakmasın. Yani sen bu kadar para alacaksın. Sana bu kadar itibar gösterilecek. Kötü oynadığın zaman taraftar seni iki yuvaladığında psikolojin darmadağın olacak. Ondan sonra da vay sorunlu taraftar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Görüş değil. Her oyuncunun iyi ve kötü günü vardır. Ben Fenerbahçe stadında maçları izledim. Abi iyi oynayan oyuncuya en azından o mücadelesini ortaya koyan, samimiyetini gösteren hiçbir futbolcuya karşı ben Fenerbahçe stadında bir tepki olduğunu görmedim ki.
1: Evet.
0: Eğer oyuncu sürekli sakatsa, oynadığı maçlarda istenileni veremiyorsa, bir tepki varsa önce dönüp kendisine bakacak. Ha bu şu anlamda olabilir. Taraftara bir mesaj aslında. Bakın bunu yaptığınız zaman bizim oyuncularımız çok etkileniyor. Psikolojileri bozuluyor. Oyundan kopuyorlar. Buna dikkat edelim gibi bir uyarı anlaşılabilir. Ama Çağlar'la alakalı olarak tekrar söyleyeyim. Geldiğinden beri Fenerbahçe'ye hiçbir şey verememiş ve
1: Net.
0: bütün eleştirileri de hak etmiş. Ve o tepkiler karşısında da yapacağı şey şuydu. Adam gibi çalışacaktı. Kendine dikkat edecekti. Çıkacaktı, çatır çatır top oynayacaktı, milletin ağzını kapatacaktı. Zaten şu anki tabloda esas olarak bu durumda esas acınası durum ne biliyor musun Çağlar için? Ya yabancı kuralı var. Millet harıl harıl Türk oyuncu arıyor. Türk oyuncu bulamıyor. Elde
1: Evet, tabii.
0: avuçta var olan 3-5 oyuncudan bir tanesi kendisi. Bunu yapsa, başarsa bugün 5 kazanıyorsa 10-20 diye gidecek. Bir de bu insanların psikolojisiyle millet uğraşmak zorunda değil ki.
1: Herhalde abi yani.
0: Milletin zaten canı burnunda, tamam mı? Bir sürü derdi sıkıntısı var. Bir de baba sen bu kadar iş yapacaksın, para kazanacaksın. O itibarı göreceksin. Ufak bir tepkide psikolojin bozuldu. O zaman yapmayacaksın bu işi
1: Aynı
0: derler.
1: fikirdeyim. Aynı fikirdeyim.
0: Yapamıyor abi yani yapamıyor. Ama bu bugünün sorunu değil. Bu Fenerbahçe'nin sorunu.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin şöyle bir sorunu var.
1: Ayrılamıyor, kopamıyor.
0: Yıllardır böyle bir sorunu var yani Fenerbahçe'nin. Nedir o? Geliyor. Yerli oyuncular üzerinde özellikle söylüyorum. Tamam yani şu an yerli oyuncu konusunda piyasada da sıkıntı var ama abi olmuyorsa yollayacaksın.
1: Bu kadar.
0: Bak Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Yolluyor. Patır kütür yolluyor. Yollayacaksın. Başka çaresi yok. Tut tut tut tut tut.
1: Tabii.
0: Tut tut tut tut tut. Sonra çıksınlar istenileni veremesinler. Tepki olduğunda psikolojileri bozulsun. Ne güzel dünyaya.
1: Abi
0: Olur mu öyle şey?
1: aynı
0: O
1: fikirdeyim.
0: yüzden taraftan orada Çağlar konusunda veya buna benzer oyuncular konusunda tepki göstermesine ben haksızlar diyemem yani.
1: Peki. Anlıkta 3600 kişiyiz.
0: Teşekkürler
1: Yayınımızı
0: izlediğinize.
1: beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Süper chatlerle devam ediyorum. Hızlıca eritelim oraları da. Bu arada dediğim gibi hepsini tek tek ekrana getireceğim sırayla. Faruk Özdemir demiş ki Arda, Okan, Can, Ümit, Yusuf bunlar da mı yabancı kuralı demiş. Yani bu oyunculara neden gidilmiyor konusu. İstiyorsan buradan da bir Can Uzun'a
0: Can
1: geçiş
0: Uzun'a
1: yapalım.
0: gidelim.
1: Bu süper chat vesilesiyle.
0: Sabah gelirken sordum. Fenerbahçe ne yapacak diye. En azından son bilgileri toparlayayım istedim. Zaten bunu Cihan Kamer de söyledi. Fenerbahçe'nin özellikle 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu arayışı var. Transferin tabii Avrupa'da defter bugün kapanıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne UEFA'ya listeyi bu gece verecek. Ama Türkiye'de yanılmıyorsam ayın 4'ünde Cuma günü bitiyor.
1: Dördünde bitiyor abi,
0: Bazen de
1: evet.
0: böyle bir hafta falan da uzatma
1: Uzattıkları oluyor,
0: olabiliyor.
1: evet.
0: Belki olur, onu da bilemiyorum. Ama Fenerbahçe buraya bir oyuncu arıyor. Can Uzun'la ilgili olarak iki tane oyuncu çok gündemde biliyorsun. Biri Fofana,
1: Evet.
0: diğeri Can Uzun. Burada Can Uzun'un avantajları var. Birincisi yerli oyuncu, milli takım oyuncusu. Birkaç pozisyonda oynayabiliyor. Hatta sabah Murat Aşık'la da öyle bir mesajlaştık. Yani adamın ana bölgesi 10 numara diyorlar zaten. Yerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kenarda da oynayabilir. Ama maliyeti yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe kafayı kırıp son gün gidip 30-35 milyon euro Can Uzun'a ya da 40 milyon euro verir mi? Abi şu anda bende ona bir yanıt yok. Ama Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgilendiğini en azından bu görüşmeleri yaptığını söylemem gerekiyor. Fofana ile de yani Lyon'la oyuncuyla da Fenerbahçe'nin bir teması oluyor. Ama burada tabii aynı zamanda limitleri de doğru planlamak gerekiyor. O
1: Gerekiyor.
0: yüzden hani bu iki oyuncu ile ilgili artık sona doğru geliyoruz. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var mı? Var. Olur mu? Bunu da bugün yarın zaten göreceğiz. Ama
1: Göreceğiz.
0: Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ilgili olarak bir planı olduğu açık. Bakarsın son dakika Fenerbahçe

0: akşam saatlerinde güm diye açıklar. Can Uzun'la görüşmelere başlandı diye. Ama zor transfer olduğunu söylüyorlar. Son dakikaya sıkışmış bir transferin de büyük maliyetlerle çok kolay olmayacağı da çok açık. Ama şu var, hani orada detaylara da bakmak lazım. Dünyanın birçok yerinde Avrupa'da transfer defteri kapanıyor. Belki işte Frankfurt'ta oynuyordu değil mi Can Uzun? Öyle biliyorum ben.
1: Evet abi.
0: Belki Frankfurt son dakika kendi çıkarları için bir esneme yapacaktır. Fenerbahçe devreye girip bu operasyonu yapacaktır. Onu da hep birlikte
1: Bu
0: göreceğiz.
1: arada
0: Yani söylenen şu. Fenerbahçe anladığım kadarıyla Cihan Kamer bugünkü basın toplantısında biraz o beklentiyi de düşürdü. Beklentiyi de düşürdü. Transfer konusundaki beklentiyi de düşürdü. Burada da kendileri açısından bir haklılık payı mutlaka vardır. Ama oyuncularla ilgili bir temas var. Hani son durum nedir? Açıkçası ben de bu konuyla alakalı olarak net bir bilgi Fenerbahçe almak üzere ya da vazgeçti noktasında henüz bende bir net bir bilgi olmadığını söyleyeyim.
1: Bu
0: Ama bunu doğruluyorlar.
1: Fofana ile
0: Yani Can
1: alakalı.
0: Uzun ve Fofana ile ilgili meseleyi doğruluyorlar.
1: Fofana İngiltere'de bir takıma transfer olacakmış. O şekilde bir haber geldi bana da şimdi. Orada herhalde o da
0: Olabilir.
1: denklemden çıktı
0: Olabilir.
1: gibi. Çünkü zaten transferin son günleri artık. Orada artık iyice hızlanacaktır işlemler diyelim. Bu Cihan Kamer transferlerle alakalı ne demişti? Onu ben bir dinleteyim
0: Tamam.
1: izleyenlerimize. En azından boşta kalmasın. Ekrana
0: Tamam.
1: getiriyorum.
0: Tamam.
1: Bir saniye hemen vereceğim.
2: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna YouTuber arkadaşlarımız, diğer sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı pozisyonuna kadar söyledim. Onunla ilgili spor toto başlamıştır. Biraz sonra bütün şeylerde YouTuber kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır. Olursa 10 numara kanatlarda da oynayabilecek 10 numarayı arayışımız var. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak.
1: Evet, Cihan Kamer'in transferle alakalı sözleri bu şekildeydi abi.
0: Bu arada yazan izleyenlerimiz var. Sunderland'e
1: Ya da
0: imza
1: Crystal,
0: attı
1: evet Sunderland
0: diyenler
1: ya
0: var.
1: da Crystal
0: Neyse yani
1: Palace
0: sonuçta
1: olduğu
0: bu bir gündeme
1: söyleniyor.
0: geliyor
1: Sunderland
0: Fenerbahçe'de.
1: sanıyorum.
0: Fenerbahçe'de bir gündeme geliyor. Belki bir görüşüyorlar, ediyorlar. Olabilir mi diye bakıyorlar. Gittiyse de ona hayırlı olsun. Can Uzun konusundaki mesele de bu. Cihan Kamer'in sözleri de dediğim gibi yani beklentiyi de iyice zaten aşağıya çekiyor. Burada tekrar altını çiziyorum. Abi yapacak bir şey de yok. Yani sadece şu. Fenerbahçe'de şu an şey devam ediyor. Türkiye'de yani bugün yarın bir oyuncu alırsa Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak. Bu önümüzdeki 2-3 günde Fenerbahçe ligi desteklemesi bakımından Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacağı çeşitli orada belli ki formüllerde bakıyorlar oynatamayacağı ama ligde değerlendirebileceği bir oyuncu da alacak. Son dakika büyük bir oyuncu gelir mi? Şampiyonlar Ligi'ne bildiremeyeceği büyük bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin son dakika
1: Tabii o da
0: alma
1: önemli.
0: ihtimali de olmaz diye düşünüyorum.
1: İsenin
0: Mantıken böyle
1: tabii
0: yorumluyorum.
1: ikisine kadar yani aslında eğer Şampiyonlar Ligi'ne yazacağım bir oyuncu
0: Bugün de
1: alacaksan,
0: son
1: büyük
0: abi.
1: oyuncu
0: Bugün de son.
1: alacaksan bugün son yani ikisine kadar o oyuncuyu getiriyor olman lazım. Dediğin gibi o da doğru bir bakış açısı. Yani
0: Hadi
1: eğer bir
0: Dali.
1: transfer patlarsa ya bugün patlar ya yarın patlar yani.
0: Talişka'yla da yapılan görüşmeyi söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Bugün Cihan Kamer Talişka ile ilgili olarak şunu söyledi. Onu da dedi güzel şekilde uğurlamak istiyoruz dedi. Yani yollar ayrılacak mesajını verdi. Talişka'ya şu söyleniyor ki bak biz buralarda seninle konuştuk. Talişka konusunda mesele şuydu. 20 ya da 21 Haziran olması lazım. İsmail Kartal göreve gelmiş. Çalışmalara başlamış Fenerbahçe ve özellikle 10 artı 4 kuralı çok tartışılıyor. Federasyon değişmeyeceğiz diyor. Ben Fenerbahçe tarafının o günlerde sorduğum zaman söylenen şey şuydu. İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Talisca ile ilgili bir şey söylenmemişti.
1: Evet.
0: Ancak kural böyle olursa eğer bu durumda Talisca ile Fred dışarıda kalacak. Plan başta buydu. Tamam. O plana uygun olarak Fred gitti mi? Gitti. Geliyoruz Talişka konusuna. Talişka konusu Fenerbahçe açısından ben Fenerbahçe'nin bu süreci şu ana kadar iyi yürüttüğünü düşünüyorum.
1: Alacağını da aldın oyuncu da.
0: Evet, Talişka meselesinde Vedat Muriç 23 ya da 24'ünde ya da 25'inde sakatlanınca
1: Evet.
0: Golcü

0: Oyuncu de Fenerbahçe ikinci oyuncuyu almamıştı. Ve Vedat'ın ana olarak hemen apar topar getirmesindeki mesele Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playofflarını, elemelerini ve playofflarını golcüyle oynasın. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. O yüzden apar topar getirildi. Orada Vedat'ın sakatlığı Fenerbahçe için bir şanssızlık oldu. Fenerbahçe'nin elinde ne var? Talisca var. Allah var. Adam da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar
1: Hakkını
0: Ligi'ne
1: verdi.
0: girmesi için elinden gelen ne varsa, yapması gereken ne varsa yaptı ve Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde ise onun katkısı çok büyüktür. Talisca'nın. Ancak Fenerbahçe özellikle Talisca konusunda, Fred konusunda yine söylüyorum bu kararları vermişti. Ve Talisca konusundaki özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girme unsuru çok önemliydi. Orada oyuncuyu çok iyi yönetti Fenerbahçe. Ama burada Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ilgili kararında ben pek bir değişiklik olmayacağını düşünüyordum. Özellikle Fred biliyorsun Lyon maçı ilk Lyon maçından önce mi ya da hemen sonra yollandı. Fenerbahçe bu oyuncuları koruyup kollayarak bu maçlara hazır hale getirelim. Buraları geçelim. Ondan sonra gerekeni yaparız mantalitesindeydi ve o şekilde hareket etti. Talisca'nın özellikle bu kadroda kenarda kalma ihtimali çok yüksekti ve o
1: Evet.
0: şekilde hareket edildi. Talisca'yla yapılan en son görüşmede Talisca gitme konusunda zaten niyetli bir adam değil. Talisca'ya deniliyor ki yani şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kuraldan ötürü mecburen dışarıda kalıyorsun. Ama istersen şöyle yapalım. Bu federasyonun aldığı yeni kural gereği sadece Şampiyonlar Ligi maçları ve Türkiye Kupası maçlarında oynaman konusunda oynayacaksan ve bunu kabul ediyorsan sözleşme bu şekilde devam etsin. Etmiyorsa seni yollamak durumundayız.
1: O da
0: Belli ki
1: kabul etmiyor.
0: Talisca'yla da görüşüldü. Oyuncu da buna sıcak bakmadı. Ve artık son noktaya gelindi. Cihan Kamer de oyuncuyu uğurlamak üzere olduklarını söylüyor. Belli ki bir kulüple
1: Tabii.
0: görüşüyorlar. Talisca meselesi bu ama Talisca'ya bu teklif sunuluyor. Burada da çok şey diyen var. Talisca kalsaydı ihtiyaç olacak. O yüzden
1: Semedo
0: Semedo
1: yollandı.
0: yollansın diyenler var. Bu da bir görüştür. Fenerbahçe peki Talisca'yı yollarken ne yapıyor? Orada bir eksik olacak.
1: Evet.
0: Asensio'nun yerini doldurmak da
1: Oraya
0: gerekir,
1: U23 bakıyor.
0: yedeklemek gerekir. O yüzden oraya bir oyuncu arıyor. Ana
1: U23
0: olarak
1: uygun.
0: 10 numara oynayacak. Yani o pozisyonu oynayabilecek. Gerektiğinde Kerem ve Oğuz'un olduğu sol tarafta da Fenerbahçe'ye destek verecek bir oyuncu arıyor.
1: Peki. Süper chatlerle devam edelim.
0: Edelim.
1: Mehmet Erdoğan demiş ki taraftar müşteri her zaman haklıdır mantığı yaşıyor. Mantıklı düşünelim. Küfür olmaz. Kadro gayet iyi. Eksiksiz. Beraberlik şimdi ihtiyaç olan tek şeydir. Tüm gerçek Fenerbahçeli insanlara selam olsun. Fenerbahçe yıkılmaz demiş. Bu şekilde bir süper chat yollamış. Devam ediyorum. Mehmet Akkaş demiş ki Kante Gendouzi sakatlanınca Cihan Kamer oynar mı abi orta sahada? Seni seviyoruz. Yapma ne olursun demiş. Güzel.
0: Derler de yani gerçekten de bak burada anlamak lazım. Biraz bu insanların yerine kendini koy abi. Kaç tane kritik karar verebilirdin?
1: Tanımıyorum beyefendiyi, belki bir üst düzey yöneticidir kendisi, bilemiyorum yani. Kötü adam, orta saha rotasyonu yok, 10 numara kronik demiş Asensio için. Fenerbahçe bu arada orada görmüyoruz ama hakikaten 10 numara pozisyonunda yani Asensio'ya bağlı. Dediğin gibi senin az önce U23'e uygun bir oyuncu bakılıyor. Orada da iyi bir transfer yapılması gerekiyor bence. Serdar Man Sam Drak demiş ki Girassi alınsaydı kimse bir şey demezdi. Ya şu anda ama alınan
0: Abi olur
1: golcülere
0: ya bu işin yani
1: baktığında
0: keşke onu alsaydı. Şimdi
1: yani
0: sen de
1: şu an
0: bana
1: golcü
0: söylüyorsun.
1: problemin
0: Sen de
1: yok
0: dün
1: ki.
0: grupta yazıyorsun. Vlahovic dün
1: Evet.
0: 3 tane gol attı.
1: Ben en
0: Bizim böyle
1: başından
0: bir
1: beri
0: çeşitli
1: söylüyorum
0: çalışma grupları var. Söylüyorsun da Muzaffer yazıyor da yazıyor. Ya Fenerbahçe gitti Lukaku'yu aldı. Keşke gitseydi bunu
1: bunu.
0: alsaydı. Olur abi böyle şeyler. Yani yarın Leao ki o çok açık. Fenerbahçe onu
1: Tabii.
0: istedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çıktı mı ortaya o günden beri konuştuğumuz mesele?
1: Hangisini söylüyorsun?
0: Fenerbahçe tarafı
1: Ha
0: açık ve
1: evet.
0: net olarak demişti ki bugün biz 40'ı versek Leao'yu alırız. Ve Fenerbahçe orada Leao mu yani bir kanat forvet mi yoksa merkezde bir forvet mi kararını sonunda verdi gitti Lukaku'yu aldı. Biraz daha doğal olarak biraz da bir hali maliyeti de düşüktü. Yarın Leao Galatasaray'da 2-3 tane maçı alsın. Hafif Fenerbahçe böyle bir sendelesin. Yine oradan yükselecekler. Tabii. Ama bu uzun bir yol. Biraz beklemek lazım. Biraz sabretmek lazım.
1: Çok erken.
0: Yine söylüyorum. Fenerbahçe'yi kimse kusura bakmasın. Çok kısa süre içerisinde. Bugün en kaçı? 1 Eylül. 7 ya da 8 Haziran başkan koltuğa oturdu. Yani 7-8 Haziran'dı galiba değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Seçimler.
1: 8 Haziran.
0: 9 Haziran diyelim.
1: 9 Haziran'da.
0: 9 Haziran'da oturdu. Haziran, Temmuz,
1: Ağustos.
0: Yani 2 ayı daha yeni devirmek üzere, tamamlamak üzere olan bir 3 ayı tamamlamak üzere olan bir Fenerbahçe yönetimi var. Ve özellikle Fenerbahçe'nin son 7-8 yılına baktığımız zaman burada gayet net, olgun, anlamlı, sonuca gidebilecek bir operasyon yaptı bu Fenerbahçe yönetimi. Abi yapmadı demenin ben abartılı ve art niyetli olduğunu düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim abi.
0: Ne yapsın?
1: Seninle.
0: Ben tekrar söylüyorum. Yani kadro şişkin. Geleceksin, transfer yapacaksın. İlk hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bu arada yollaman gereken adamlar var. Onları da yollamışsın. Yollamışsın. Evet. Cihan Kamerun sözde biraz yanlış anlaşıldı. Sordum çünkü. Ya dedim bu bonservisi olan oyuncular. Yani o kural bu arada Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatıyor. Bu arada Federasyon o kuralı çıkardığı için de çok mutlu. Kulüpleri koruduk diyor. Sordum sabah. Diyor ki.
1: Onu da konuşacağız Federasyon tarafına
0: evet,
1: birazdan.
0: Diyor ki Fenerbahçe tarafı. Çünkü Cihan Kamer üstüne para verip yolladık deyince. Zaten bunlar Fenerbahçe'nin oyuncularıydı. Hani bonservisle satamıyorsun. Bir de gitsinler diye para mı verdin? Anlamı çıkıyor oradan. Hayır şöyle. Oyuncular alacaklarını Amrabat'ın 2 yıllık alacağı. Costa'nın, Diego Costa mıydı?
1: Diego Carlos.
0: Carlos. Onun 2 yıllık yanılmıyorsam alacağı var. İkisinin toplamda 14-15 milyon euroluk Fenerbahçe'nin alacakları var. Fenerbahçe bu oyuncularla masaya oturuyor. Diyor ki bu paraları bırakın. Biz de size bonservisinizi verelim. Siz gidin. Ve bu konuda mutabık kalınıyor. Üstüne para verme meselesi de bu oyuncular alınırken taksitlerle alınıyorlar ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncuların taksitlerini de ödemeye devam edecek Fenerbahçe yönetimi. Bu da çok bu arada bence eleştirilecek bir durum değil. Cihan Kamer orada bir sistem ediyor ama bugün Fenerbahçe yönetimi çeşitli transferler yaptı. Örneğin Greenwood'u kaça aldı Fenerbahçe? 39'a.
1: 39.
0: Kaç taksitle aldı? 3 taksitle aldı. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum olacak. Diyelim ki Aziz Yıldırım bu sezon bıraktı. Sezon sonunda bıraktı. Yeni bir başkan geldi.
1: Evet.
0: O taksitleri mevcut yönetim ödemeye devam edecek.
1: Tabii.
0: Ama bu şu eleştiriyi yapıyor Fenerbahçe yönetimi. Özellikle En-Nesyri konusunda bu vardı. En-Nesyri'nin Aziz Yıldırım demişti çünkü o zaman sonra divanda da açıkladı. 2.9 milyon euro gelir gelmez Sevilla'ya para ödüyorlar. Aziz Yıldırım da şunu söylemişti. Bu adamın taksitleri var. Bu adamı Arabistan'a yolladılar. 15'e satmışlar. Kante'nin transferi sırasında. Paranın yarısını peşin almışlar. Yarısı anladım ki bir kısmı da kırdırılıyor. Yusuf Akçek konusunda da bu oluyor. Ya madem bunu yaptınız en azından bu adamın o bonservisini de yani taksitini de ödeseydiniz eleştirisi
1: evet,
0: vardı.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Bu da eleştiri konusudur.
1: Doğru
0: yani
1: olarak.
0: Adamın taksitleri var. Adamı satıyorsun. Gelen parayı harcıyorsun. Taksitle ödemiyorsun. Gelen ödesin. O öde çıkar der ki siz nasıl kulüp yönetiyorsunuz? Yani bu kadar da sorumsuzluk olur mu? Yoksa abi taksit ödemesi her yönetimin başında olan bir mesele. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım sezon sonunda bıraktı. Greenwood'un taksitini Aziz Yıldırım ödemeyecek. Fenerbahçe ödeyecek. Gelecek yönetimler ödeyecek. Ama şu olursa eğer o zaman aynı hataya düşülür. Diyelim ki Fenerbahçe Greenwood olağanüstü oynadı bu sezon. Evet Fenerbahçe'de şampiyon olamadı. İşte Eylül-Ekim gibi Aziz Yıldırım olağanüstü kongre kararı aldı ama burada da şunu yaptı. Greenwood'u sattı mesela.
1: Hı hı.
0: Sattı. Yeni transfer almak için de o bütün parayı harcadı. Greenwood'un taksitini ödemedi. Kasım'ın 10'unda gelen yeni yönetim geldi bu parayı ödedi. O zaman Aziz Yıldırım'a derler ki Sayın Başkan siz buraları eleştirdiniz. Siz de sattınız.
1: Ama aynısını yaptınız.
0: Gelip Greenwood'un parasını harcadınız.
1: Evet.
0: Taksiti vardı onu da bize bırakıp gittiniz derler. Yaparsa eğer. Yani oradaki eleştiri de oydu.
1: Peki. Sertan var demiş ki Çağlar için taraftarı suçlamak nedir demiş.
0: Evet bunu konuştuk.
1: Aynen.
0: Orada ben taraftarın tepkisini açıkçası haklı buluyorum.
1: Peki.
0: Yani bak şu var. Aziz Yıldırım soyunma odasına girdiğinde oyunculara zaten geçmişten beri sürekli şu mesajı veriyor. Buranın hakkını verin. Ama yeri geliyor Aziz Yıldırım oyuncusunu tribüne karşı da koruyor. Destekliyor. Yani onun bir psikolojik politik tarafı vardır. Ama Çağlar konusu çok yıpranmış bir mesele.
1: Çok.
0: Yani ne zaman Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunda bu oyuncular var oldu. o desteği verdiler, Fenerbahçe'ye karşılık verdiler sorusuna yanıt olmayınca taraftar da çıldırıyor. Özet o. Yani belli başlı oyuncu konusunda bazı

0: bazı oyuncular konusunda taraftarın tepkisini ben haklı buluyorum abi. Onu
1: Peki.
0: söyleyeyim. Bu kadar da çıt kırıldım olmasınlar. Derler adama, o güzel parayı alırken, bu hayatı yaşarken güzel,
1: Tabii.
0: ama sana iki laf söylenirse kırılıyorsun, dağılıyorsun. Çık o zaman oyna, milletin ağzını kapat.
1: Aynen.
0: Derler mi?
1: Tabii ki.
0: Derler. Bence doğrusu da bu.
1: Yasin Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada anlıkta 4500 kişiyiz, bir beğeni
0: Sağ
1: rica
0: olsun hocam.
1: ederiz. Abone olmayan varsa da aboneliği hatırlatalım. Çağrı Bey demiş ki siz bu kadronun şampiyon olacağına inancınız tam mı demiş. Benim evet. Sen cevaplamak ister misin?
0: Abi zor bir sezon, kolay bir sezon değil ama
1: Değil.
0: şampiyonluk hedefiyle çıktı. Ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki tablosuna baktığımız zaman geçen yıl Fenerbahçe şampiyonluğu bence kıl payı kaçırdı. Yönetimin zafiyetlerinden ötürü oldu. Fenerbahçe'nin irade bakımından, meseleleri okuma bakımından, kurduğu kadro bakımından 2018'den bugüne en iddialı kadrosudur.
1: Katılıyorum.
0: En iddialı dönemidir. Eksiklikler mutlaka olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var. Ve burada bak bir tutarlılık da var. Tekrar altını çiziyorum. Aziz Yıldırım ben geleceğim bu kadroyu darmadağın edeceğim demedi. Ne dedi? 4-5 tane oyuncu alacağım dedi. Genelde 4'te tuttu. Doğru mu? Doğru.
1: Evet.
0: Ona yönelik de hamle yaptı. Özeti bu.
1: Eldeki mevcut oyuncularda da kopan isimleri takıma kazandırmak da bence bir transfer hamlesidir. Yani Ederson herkes gözden çıkarmışken şu anda sezon başladığından beri çok iyi bir performans
0: Yani
1: sergiliyor. O da
0: zaten bunu
1: oyuncuyu
0: ben gönderim
1: kazanmaktır yani.
0: ihtimali çok düşük görüyordum. Son
1: Ben
0: dakika çok iyi transfer
1: evet.
0: teklifi gelir yollarlar. Çünkü Aziz Başkan da oyuncu ile ilgili kanaatlerini her seferinde ifade etmişti. İyi önemli bir oyuncu olduğunu söylüyordu. Adam da bu sezona gayet iyi başladı. Gerekli Lyon maçları, gerekse lig maçlarında Ederson'un iyi yolda olduğunu söylemek lazım.
1: Peki. Murat abi de arkadan bir şeyler yazıyor da ona
0: Ne diyor
1: gülüyorum.
0: Murat abi? Yaz ya, söyle söyle.
1: Yok
0: Sö
1: sonra
0: söyle
1: yok
0: ya, ne
1: bana
0: olacak?
1: geçirmiş tabi.
0: He?
1: Bana geçirmiş tabi.
0: Ha.
1: Peki.
0: Kime?
1: Bana.
0: Ben mi?
1: Murat abi bana geçirmiş söylediğim bir şey üzerinden de. Bana yazdı
0: Ha,
1: yani bu
0: sana yazdım.
1: zaten.
0: Ha.
1: Kadir Bey demiş ki Çağlar'a ne zaman ihtiyacımız olsa sakat güle güle demiş.
0: Haklı.
1: Haklı doğal olarak yani Çağlar'la taraftar arasındaki bağ tamamen koptu zaten. Canser Uzun. Bu nasıl iletişim? Beşiktaş maçı var. Kalkıyor bütün taraftarın moralini yerle bir ediyor. Bu kadar saçma durduk yere iletişim olmaz. Gereksiz Yüksel Çağlar Sevda saçma. Taraftar suçlaması büyük rezillik diye. Ve burada taraftarın bir kızgınlığı
0: Peki.
1: var. Devam ediyorum süper chatlere. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Zipo.tr demiş ki Aydın Bey bütün yaz Galatasaray'da para yok diye bağırdınız algı yaptınız. Son iki
0: Doğru.
1: hafta Galatasaray transfere 100
0: Doğru.
1: milyon artı harcadı. Bir özür borcunuz yok mu?
0: Özür borcu değil bu. Galatasaray'da kaynak sorunu olduğu çok açık. Bugün Galatasaray bu paraları harcadı. Ben özellikle meseleyi şuradan ele alarak anlatmıştım. Abi kendileri söylemediler mi? Bizim önümüz çok açık, elimiz çok
1: Evet.
0: rahat. Son dakikaya kadar Dursun Özbek her şeyi bekletti mi? Bekletti. Ve ısrarla Dursun Özbek dedi ki ben bu paraları harcamayacağım dedi. Kulübün geleceğini çöpe atmayacağım dedi. Bu arada bence Leao'ya Galatasaray'ın gidip bu parayı vermesinin nedeni de son dakika artık işlerin idare edilememesi ve Dursun Özbek'e o yapılan baskı. En yakınındakiler söylüyordu Dursun Özbek'in. Leao'ya bu parayı vermez diye. Yani bu parayı dediğim bu bonservis bedelini vermez. Kiralama formülüyle olursa olur diye gitti Galatasaray bu parayı verdi ve Leao'yu getirdi. Bu arada şunun altını özellikle çizeyim. Kaynak sorunu her kulübün başındaki en büyük dert. Büyük problem bu. Düşünsene hiçbir başkan bu kadar dayak yer mi ya? Dayak yer mi yani? Yemez.
1: Devam ediyorum abi. Ümit Sayhan, iyi yayınlar transfer yoksa bu yönetim Ocak ayını zor görür. Çok iddialı. Sırf Oğuz Aydın 2 maçlık performans için kanattan vazgeçildi diyecek hiçbir şey yok demiş. Enteresan.
0: Abi
1: Saygı
0: şöyle
1: duyuyorum tabii ki
0: yine
1: bir görüş bu.
0: bu burada temel konu şu. Ya gerçekten de anlayamadığım bir mesele var. Kural var. Kurala uygun transfer yapmak zorundasın. Yani bu arada bütün kulüpler için geçerli bir mesele. Ne yapacak peki abi?
1: Peki tekrar oraya dönmeyelim. Zaten konuştuk.
0: Peki.
1: Bilal Asgar, Mert Hakan Yandaş güveni doğmuş çok belli oluyor. Çok büyük risk. Mert Hakan Yandaş güveni doğmuş çok belli oluyor. Çok büyük risk. Devam ediyorum. Kuzgun, Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptırdığımız Leao Vlahovic bu kadroda olsa neler olurdu bir düşünün demiş.
0: Doğru, bunlar tartışılır.
1: Tabii oyuncular da performans
0: Evet,
1: sergiledikçe
0: öyle olur o iş.
1: Ahmet Hakkı Yazıcı, Çağlar konusunda çok haklı değiliz. Ben de bir taraftar olarak

0: olarak bizim psikolojimiz iyi mi ki futbolcunun psikolojisi sağlam kalsın demiş. Ama tabii arada hayat standartları farkı var, ya yaşam standartları farkı var. Niye? Ben de
1: kalacak abi.
0: Yani birazcık iradeli olması bari gerekiyor.
1: Öyle, öyle işte şimdi yani o, çünkü verdiğinle aldığın arasında bir denge olmalı. Öyle bir dünya yok yani.
0: Peki. Yasin Salman, bir Fenerbahçeli abin olarak söylemeden edemedim. Aziz Yıldırım'ın en büyük şansı İsmail Kartal'dır. Greenwood hariç bir tane Trabzonspor ya da Beşiktaş alsa şaşıracağımız transferimiz yok. Hala başkanı övmeler demiş. Devam ediyorum.
1: Başkan iyi iş yaptı.
0: Ümit Sayhan, İrfan Can Kahveci en son İsmail Kartal'ın sebebi olacak. Ne var bu adamda anlamadım. Yerliler yetersiz demiş. Vallahi
1: ama
0: İsmail
1: ihtiyaç da
0: Hoca,
1: var bu oyunculara.
0: İsmail Hoca İrfan Can konusunda i̇htiyaç, ısrar ediyor.
1: İhtiyaç da var abi. Bu oyunculara ihtiyaç da var. 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda. Büyük problem yerli oyuncu sıkıntısı. Yerli oyuncu gelmiyor alttan, bulamıyorsun. Alamıyorsun. Bu oyunculara ihtiyacın var.
0: Acaba yerli transferi yapacak mı Fenerbahçe, onu merak ediyorum yani. Hani Can Uzun'u falan dışarıda bıraktım işte. Ümit Akdağ hala konuşulan isimlerden biri stopere takviye olarak. Hı. Ya da Arda Okan ismi geçiyor ki Galatasaray'da da anılıyor adı. Bakalım orada neler olacak. Ramazan Güneş, Aziz Başkan bence bu açıklamaya taktik olarak kullanacak, bir sürpriz yapacak bizlere. Arşi Manchester durumu varmış, onu verip Rashford yapabilir demiş. Olabilir.
1: Nasıl yapacak abi Rashford?
0: Arşi'yi gönderip, ha gerçi Arşi...
1: Ay o şeyde zaten.
0: O kontenjanda zaten, evet.
1: O kuralın içerisinde.
0: Bilemiyorum. Cemil Çağlar, bizler sahaya çıkamayan Çağlar'ın psikolojisini bozmuşuz. Bu Sıdıkı'yı kim aldı? Nene PTT birincilikte oynamaz derken, Kante'yi eleştirirken bunların psikolojisi doğru. Yok muydu? El doğru. Vicdan, el hak demiş.
1: Çok çok doğru yorum bu.
0: Peki, devam ediyorum. Mehmet Akkaş, verilen sözler ne olacak o zaman abi? Genç takım kuracağız, 6 transfer kampa yetişecek, rakipten daha iyi kadro kuracağız gibi mesela. Objektif olalım, şu an Galatasaray'ın hücumu mu daha iyi, Fenerbahçe'nin mi demiş. Ne dersin buna?
1: Osimhen çok belirleyici bir oyuncu ama
0: çok da iyi başladı sezonu.
1: Fenerbahçe bu seneki transferleriyle Galatasaray'la arasındaki hücum oyuncuları farkını ciddi anlamda kapatmıştır.
0: Galatasaray'ı önde mi görüyorsun peki hücumda hala? Ya ben Leo'nun performansını çok... görmeden bir şey diyemem
1: hayır,
0: mesela
1: hayır,
0: buna.
1: Ama sonuç itibariyle referansı olan bir oyuncu aldın ama burada bence mesele şey abi. Osimhen çok fark yaratan bir oyuncumuz o.
0: Tabii. Yani ona hiçbir şey diyemiyoruz.
1: O yüzden Osimhen olduğu zaman, Osimhen bak bugün Türkiye'de Fenerbahçe'nin elinde Vedat var. Fenerbahçe'nin elinde Lukaku var. Beşiktaş'ın elinde Vlahovic var. Trabzon'da Onaçu var. Trabzon'da bu arada çok karışık.
0: Evet.
1: Salah geldi. Çok önemli oyuncular var ligde ama bu Osimhen bir adım önde abi.
0: Evet yani.
1: Bir adım önde yani.
0: Biraz o kulvarda
1: o çok,
0: haksız
1: rekabet. Farkı yaratan oyuncu. Farkı yaratan oyuncu.
0: Peki.
1: Yani burada Osimhen'e o haksızlığı yapmamak lazım. Diğer kulüplere de o haksızlığı yapmamak lazım. Vay sen bunun gibi kuramadın. Yani bundan çünkü
0: yok
1: çok yok yani. Olsa belki de tabii alacaklar.
0: Hakan Bey. Abi selamlar. Aziz Başkan Carlos'u yalanladı. 2 gün sonra indirmişti. Ben de ters köşe bekliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile alakalı bir bilgin var mı?
1: Ben de Hakan'la ilgili bir bilgi yok açıkçası. Ama tekrar ediyorum, bu Can Uzun'la ilgili bir temas var. Olumlu, olumsuz. Bugün yarın zaten neticelenecektir. Olur ya da olmaz. Yani bu soru iki tane böyle net yani keskin meselede şu an bende hani olmaz ya da olur diyebileceğim bir durum yok. Hani o kadar net bir bilgi yok. İlgi var. Çok para istediklerini söylüyorlar. Belki de Fenerbahçe son dakika bu akşam saat 19.20'de parayı basacak, Can Uzun'u getirecek. Bilemem.
0: Peki. Hakan Bey.
1: Yani bu bilgiler de şunu da söyleyeyim. Belli başlı bilgiler veriliyor. Ama bu bilgiler kesin, net, kesin böyle oluyor noktasında kulüpler bir değerlendirme, bir bilgilendirme yapmıyorlar. En azından benim bildiğim süreçler var. Bildiklerimi de burada aktarıyorum usulünce.
0: Peki. Hakan Bey demiş ki kadro kalitesini 400 milyona çıkaracağım deyip 300'ün altına indirirsen eleştirilirsin. Fred Talişka'nın yerine orta sahaya kimi aldın? Bitik Lukaku'yu niye aldın?
1: Bir demiş. Daha söyle. Bitik Lukaku'yu.
0: Bitik Lukaku'yu niye aldın demiş. Devam ediyorum. Bilal Baskar.
1: Şu gelebilir Lukaku ile ilgili. Daha henüz hazır değil. Oğuz Çetin 4-6 haftaya ihtiyacı var demişti biliyorsun. Fenerbahçe onu oynatıyor. 4 hafta sonra Lukaku beklentilerin altında kalırsa tartışılır ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe aldığında şunu söyledi. Riskli ama maliyeti ucuz bir oyuncu evet. Aldık demişlerdi. Fenerbahçe'de Lukaku'yu alırken riskli bir transfer olduğunun farkındaydı. Belki de Ocak'ta başka bir operasyon yapacaklar.
0: Olabilir.
1: Belki de bütün bu eleştirileri bertaraf edecek bir iş yapacak.
0: Olabilir.
1: Lukaku biraz beklemek lazım.
0: Bir de ana rollerle bir oyuncuyu izlemek lazım. Genellikle hep yedek kadroyla sahada görüyoruz Lukaku'yu. Şimdi Greenwood'la izlemek ayrı, Asensio'yla izlemek ayrı, Oğuz Aydın'la, Kerem'le izlemek ayrı. Yani genellikle son dakikalarda
1: şöyle
0: giriyor.
1: Şöyle tabii, Fenerbahçe açısından yüksek şiddetli bir sezon olacak. Şampiyonlar Ligi, lig.
0: Evet.
1: Biraz buraları görmek lazım, biraz beklemek lazım.
0: Bu arada
1: lazım.
0: Cihan Kamer tepkilerden dolayı tepkilerden sonra Instagram
1: bence
0: yorumlarını kapatmış.
1: Bence yanlış yapıyor.
0: Peki.
1: Niye yanlış yapıyor diye sor.
0: Neden abi? Cevapla sen.
1: Şu açıdan yanlış yapıyor. Ya insan fikrini söylüyor.
0: Evet.
1: Yani siz fikrinizi söylüyorsunuz. Yazan da yazsın. Bu kadar her yazılana yanıt vermek durumunda değilsiniz. Hani belki orada da derler ki, o zaman bak şeyden yola çıkarak niye Cihan Kamer özellikle Çağlar'ı çok iyi anlıyormuş noktasına gelirim. Cihan Kamer de çünkü belli ki tepkilerden morali çok bozulan bir insan. O yüzden Çağlar'a kendini yakın hissediyor.
0: Doğru, güzel bakış açısı. Demek ki öyle hakikaten.
1: Ya ben kapatmam mesela, niye kapatayım? Bir fikrimi söylüyorum. Küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Görüşümü söylüyorum. Biz burada yayınlar da yapıyoruz. İnsanlar yaptığımız yayınlarla ilgili, görüşlerimizle ilgili birçok şey söylüyor. Olumlu da söylüyor, olumsuz da söylüyor. Bunlara bakarak ya böyle olumsuz yazmışlar noktasından yola çıkarak hareket edince insanın psikolojisi darmadağın olur. Yani anlamak lazım, saygı durmak lazım. Hakaret, küfür başka bir şey. Ben yapmam mesela.
0: Peki.
1: İnsanların da fikrini söyleme hakkı var.
0: Kesinlikle abi.
1: Nasıl
0: bir de biz bu işi yapıyorsak,
1: sen söylüyorsan, Cihan Bey yönetici olarak bunları söylüyorsa, bu kararları veriyorsa, ya burada bu kararlarda yanlışlık var deme hakkı var. Yani çok da itiraz etmemek lazım.
0: Peki, süper chatlere devam ediyorum. Tekrar ilginize çok teşekkür edelim. Bilal Bey, Aydın abi Mert Hakan Yandaş duyunca bir an düşündü. Haklı olduğumu iki yayın sonra Aydın abiden. Yönetim Mert Hakan Yandaş'a rotasyonda güveniyor, özel haberiyle gelir demiş. Var mı böyle bir, yani Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal rotasyonda ya da orta sahada oynatmayla
1: ben de
0: alakalı?
1: Ben de böyle bir bilgi yok.
0: Ben hiç sanmıyorum böyle olacağını.
1: Bir senedir neredeyse top oynamıyor ama bunu da kullanacaklardır. Ben Mert Hakan'la ilgili meseleyi anlatayım da.
0: Anlat abi.
1: Yani çünkü cezası da 6 aya düştü Mert Hakan Yandaş'ın. Bu arada tahkimin Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 6 aya düşürmesi de federasyon yönetimi için sürpriz olmuş. Onu da unutturma. Konuşalım lütfen o meseleyi.
0: Yok, aklımda.
1: Cezaların
0: geleceğim.
1: Ortadan kaldırılması konusunu. Ama Mert Hakan Yandaş'la ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin bu sözleşmeyi yapmasının nedeni şu. Ben hatta bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gittiği zamanda. Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gittiği zaman Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı. Hatta uzatılmadan Topuk Yaylası'na yollanmıştı, götürülmüştü. Orada da Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatılacak mı diye konuşuluyordu. Ben Aziz Yıldırım'a o zaman sorduğumda Aziz Yıldırım şunu söylemişti. Hatta bu Topuk Yaylası'na bir ziyarete gitmişti Fenerbahçe yönetimi. Şunu söylemişti. Yani şimdi bu adamın başından bir badire geçti.
0: Evet.
1: Şimdi bu durumda adamın yanında olmak lazım. Yani sokağa atmamak lazım. Tamam, hataları da var. Gitti cezaevinde yattı. Anlamak lazım. Hatalarından da ders çıkarmış bir insan. Hatta orada da bir konuşma yapıyor. Yani burada özellikle Mert Hakan Yandaş'ın oynaması gerektiği, yani sen top oynayarak kendini kanıtlayacaksın noktasına bir değerlendirme yapıyorlar. Oyuncu da diyor ki haklısınız, yani bizim de buralarda hatalarımız oldu. Ve Mert Hakan Yandaş, ki galiba Fenerbahçe'de onu açıkladı, o zaman da söylemişler, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalmak için sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi için, kontrat için para da istemiyor.
0: Evet, boş sözleşmeyi.
1: Ve Fenerbahçe bildiğim kadarıyla asgari ücretle sözleşmesini uzattın. Çünkü çalışanı bir şekilde,
0: tabii,
1: sen
0: maaş
1: para vermek zorundasın. Bu yoksa suça giriyor. Sigortası adam çalışmak. Bu yüzden yaptı. Ve bu teklif de Mert Hakan'dan gidiyor zaten. Ya diyor, bugüne kadar hani ben zaten oynayamadım. Fenerbahçe benim paramı verdi sağ olsunlar. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Bana bir şans daha verin. Para da istemiyorum. Fenerbahçe yönetimi de o günün şartlarında kalktı. Ve Mert Hakan'la sözleşmesini uzattı. Fenerbahçe'de kaldı. Burada karşılıklı bir iyi niyet ve vefa meselesi de var. Mert Hakan'la ilgili şu anda böyle bir gündem yok. Çok uzun süredir futbol oynamıyor. Geçen Aralık ayında tutuklanmıştı.
0: Evet.
1: Neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. Belki de buradan adam yeni bir hikaye yazacak. Oynadığı zamanlarda da iş yapan bir adamdan bahsediyoruz.
0: Öyleydi, evet.
1: Belki de girecek Ekim-Kasım aylarında Fenerbahçe'de çok iş yapacak. Erken davranmamak lazım ama Sınıfı geçen bir oyuncu mu oynadı oyunla? Hayır değil. Sınıfı geçen bir oyuncu değil. Peki. Mert Hakan Yandaş.
0: Süper chatlere devam etmeden hazır konusu açılmışken oraya gelelim.

0: Selim abi, federasyonda neler oluyor? Şimdi Mahmut Uslu'nun cezası kaldırıldı. Serdal Adalın kaldırıldı. Federasyon tarafında durumlar nasıl? Sen orayla görüştün. Senden bilgiler
1: Şimdi
0: alalım.
1: neden bu cezalar kaldırıldı? Sondan gidelim. Sonra kulisleri aktarayım. Konuşulanları aktarayım. PFDK bu cezaları verdi. Mahmut Uslu'ya da 15 gün hak mahrumiyeti ve para vermişti yanılmıyorsam. Beşiktaş'ta

0: kaldırdınız. Çünkü geçmişte bu ve buna benzer açıklamalara verilen cezalar var. Nedir o? Sportmenlik dışı, yani madde PFDK 38'e uyuyorsa, disiplin talimatının 38'i ihlal edilmişse, genelde sen de katılacaksındır bana. Buralarda cezalar onanıyor. Ya da
1: Evet.
0: PFDK örneğin 60 gün akma hürmeti veriyor da tahkim geliyor diyor ki ya biz bunu 30'a düşürelim.
1: Düşürelim diyor.
0: 3 milyon
1: İndirime
0: cezayı
1: gidiyor.
0: da
1: Evet.
0: 1,5'a düşürelim
1: Evet.
0: gibi çeşitli değişiklikler yapabiliyor. Ama burada toptan, yani ben mesela Mahmut Uslu ile ilgili kısımda beklemiyordum. Kaldırıldı. Şunu söylüyorlar. Ya zaten biz bu kararları oy çokluğuyla aldık. Eleştiri sınırları içerisinde bu görüşlerin, yöneticiler tarafından dile getirilen bu görüşlerin eleştiri sınırları içerisinde olduğu kanaati tahkim kurulunun toplantısında daha çok oy aldığı için bu cezaları kaldırdık dediler. Yani zaten oy çokluğuyla bu cezaların kaldırıldığı açıklamada var. Gerekçe ise eleştiri sınırları içerisinde kalan sözler. Yani Mahmut Uslu'nun sözleri eleştiri sınırları içerisinde kalan sözler. Serdal Adalın sözleri böyle. Hakan Bey'in sözleri böyle. O yüzden bu cezaları kaldırdık dediler. Şimdi maddeyi biz buraya koyduk. Bir de kaldırılan ilk kaldırılan cezası kaldırılan kişi Mahmut Uslu
1: Evet.
0: olunca da o başka bir hikayeyi beraberinde getirdi.
1: Tabii.
0: Neyi getirdi? Bak işte federasyon Fenerbahçe'yi kolluyor. Benim daha çok şaşırdığım bir konu oldu. Onu da söyleyeyim.
1: Nedir o?
0: Federasyon tarafında tahkime tepkili olanlar var.
1: Ha,
0: Diyorlar
1: neden
0: ki
1: cezaları kaldırdılar
0: kardeşim
1: diye.
0: yani bu nasıl bir hukuktur? PFDK cezalandırıyor. O zaman siz bu kararlarınızla bize karşı operasyon yapıyorsunuz. Tahkim kurulunun verdiği bu kararlarla kendilerine operasyon yaptığını düşünen federasyon yöneticileri var. Yani bu cezaların onanması gerektiğini ya da asgari düzeyde bir indirim sağlanıp ceza verilmesi gerektiğini düşünen yöneticiler var. Diğer yandan biraz sordum, soruşturdum. Mesela şöyle bir görüş var. Dışarıdan bir görüş ama anladığım kadarıyla o dışarıdan görüş içeriye de biraz hakim bir isim olduğu için enteresan, dikkatimi çekti. Şimdi federasyonda yeni sezonda seçim var. Artık bu bir sır değil. Mustafa Eriöğüt'ün federasyon başkanlığı konusu konuşuluyor ve bu konuda da bayağı bir çalışma var. Yani bir sene sonra, hemen hemen bir sene sonra federasyonda seçim var. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon seçimlerine tekrar aday olur mu?
1: Olur, niye
0: Bence
1: olmasın?
0: olur.
1: Aynen öyle.
0: Ya da bu federasyondan dışarıdan bir görüşü aktarıyorum çünkü ama federasyon da yapısını içeriği iyi bilen birisinin aktardığı görüşten yola çıkarak bu analizi yapıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun aday olması bekleniyor. Mustafa Eriöğüt'ün aday olması bekleniyor ve bu konuda bir çalışma da var. Kulislerde yapılıyor. Kulüplerle de bir görüşme var. Burada şöyle bakanlar da var. Şimdi federasyonun içerisinde ya bu tahkim ne yapıyor? Bize operasyon yapıyor. Bizi birileriyle karşı karşıya getirme operasyonu olarak değerlendirenler var. Bunu nerede göreceğiz? Diyelim ki genelde buna en yatkın adam Metin Öztürk'tür.
1: Evet tabii.
0: Metin Öztürk mesela bu hafta Galatasaray deplasmanında kimle oynuyordu? Hatırlayamadım.
1: Bakayım hemen abi. Ben de unuttum
0: Galatasaray'ın bu
1: valla.
0: haftaki deplasmandaki maçından sonra çıktı Metin Öztürk. Federasyona ver yansın etti. Hakemlere ver yansın etti. Yine Metin Öztürk tarzıyla
1: Başakşehir.
0: Başakşehir. Ha
1: Başakşehir.
0: maç içeride doğru.
1: Evet.
0: İstanbul'da yani.
1: İstanbul'da.
0: Şeyde ama
1: Ama
0: deplasman değil mi? Ha,
1: deplasman
0: tamam.
1: evet.
0: Başakşehir maçından sonra çıktı dedi ki bu hakemler bize operasyon yapıyor. Fenerbahçe bunları federasyonla Fenerbahçe işbirliği içerisinde işte son haftalardaki kararları da görüyorsunuz. Bu federasyon istifa etmelidir. Dedi mesela.
1: Der bu
0: PFDK sevk et der zaten.
1: arada.
0: Yani o yüzden bu kadar rahat söylüyorum anladın mı? Ne bileyim Metin Bey'in de böyle bir tarzı var yani.
1: Hatta direkt açıklamayı buradan alsın yani. İletişim yapmış
0: Hayır
1: oldu.
0: biliyoruz çünkü yani 3
1: Yok
0: aşağı 5
1: yani
0: yukarı Metin
1: tarzını
0: Öztürk böyle
1: biliyoruz.
0: bakıyor
1: Şaka
0: meseleye.
1: yapıyorum evet.
0: Diyelim ki Metin Öztürk bu açıklamaları yaptı. PFDK'da gitti cezayı verdi Metin Öztürk'e. İşte
1: Gördü şimdi curcunayı.
0: 45 gün hakma hürmeti yok. Dur PFDK zaten cezayı
1: Ha
0: veriyor.
1: verdi. Tahkim
0: 45 gün
1: kaldırmazsa.
0: hakma hürmeti verdi. 2 milyon da hatta ben de arttırayım 3 milyon. Sürekli aynı açıklama olduğu için üstüne biraz daha koyalım. 4 diyelim. Ceza verildi diyelim Metin Öztürk'e. Tahkim kurulu oturdu. Dedi ki kararın onanmasına.
1: İşte o zaman gör
0: Şimdi bak bu
1: curcunayı.
0: ne sonucunu beraberinde getiriyor?
1: Fenerbahçe kullanıyor.
0: Operasyon. Yani o zaman o eleştiri sınırı içerisindeydi de bu neden eleştiri sınırı içerisinde değil. Çünkü Mahmut Uslu'nun lafları da yerinde
1: Az buz
0: yutulur
1: değil,
0: cinsten
1: değil.
0: laflar değildi. Böyle durumlarda bir ceza

0: da beklentisi olur ceza verildi, tahkim kaldırdı. Şimdi bu federasyonda bize operasyon yapıyorlar, kamuoyu oluşturuyorlar. Bir amaç, bir niyet uğruna tahkimde bu kurullar, kararlar çıkıyor, görüşü var ya. Eğer böyle olursa bu bence sabitlenir. Yani Galatasaray'da Metin Öztürk'e böyle bir konuşma sonrası ceza verilip ve tahkim onarsa. Ama bir de şöyle düşünenler var ve yani az önce işte o federasyon içini okuma meselesinde işte Mustafa Eriyor seçime girecek. İbrahim Hacı Osmanoğlu girmese dahi bu federasyon yönetiminden birisi mutlaka başkan adaylığını açıklar. İktidarlar sonuç itibariyle seçime girerler. Belki de içeriden birileri bu cezalarda böyle tavır takındırarak, bu arada tahkim kurulunun da üyeleri sonuç itibariyle ülkenin hukukçuları, PFDK aynı şekilde. Yani onları ziyaret edecek bir yorum da yapmak istemem. Yanlış anlaşılmasın lütfen ama konuşulanları söylüyorum. İçeriden bazıları aslında bu cezalar konusunda tahkime baskı yapıp bu cezaları ortadan kaldırıp başkan adaylığı hedefi olduğu için kulüplerle ilişkileri daha iyi noktaya götürme açısından bir çalışma olabilir. Bir tavır olabilir. Bu da federasyon içerisinde eğer mesele böyleyse bir grup meseleye böyle bakıyor. Yani operasyon yapıyor tahkim kurulu burada. Diğer grupsa aslında federasyon içerisindeki diğer grupta burada başka bir altyapı çalışması yapıyor. Burada bir bütünlük yok. İktidar çatışmasının getirdiği sonuçlar olarak değerlendirilebilir. Yine söylüyorum, bizim bunu okumamız için önümüzdeki örnekleri de görmemiz gerekir. Ama resmi ağızlar bana kızgın olduklarını ifade ediyorlar. Mert Hakan'da da böyle olmuş mesela. Mert Hakan konusunda da yani 12 aydan 6 aya düşürülmesi konusunda da federasyon yönetimi şaşırıyor. Çünkü zaten şöyle olacaktı, daha önce konuşmuştuk. Mert Hakan'ın cezasının başlangıcı Aralık'tan itibaren konacaktı ve Mert Hakan'ın ligin ikinci yarısında oynaması bence kesindi. Ama 6 ay öne çekilince bu başka bir hikaye oldu.
1: Peki.
0: Şaşırmışlar yanına.
1: Var mı federasyonla alakalı ekleyeceğim bir şey? Süper
0: Yok.
1: chatleri okuyup yavaş yavaş
0: Yani
1: toparlayacağım.
0: konu bu. Onu da
1: Peki.
0: aktarayım istedim.
1: Ağzına sağlık
0: Yani
1: abi.
0: niye bu cezalar kaldırmış merak edilen bir konu. En azından resmi ağızların verdiği bilgiler böyle.
1: Peki. Süper chatlere geçelim. Çok sayıda süper chatimiz var. Çok
0: Tamam.
1: teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Nerede kalmıştık? Hemen bakıyorum. Kadir Bey demiş ki Aziz baba çocukların üşüyor dedik. Geldi, vefat ederse hayatın gerçeği bu, kime koşacağız baba bizi kurtar diye, ben en çok bunu merak ediyorum. Allah gecinden versin
0: Niye böyle
1: canım,
0: bir şey
1: niye vefat
0: soruyorsunuz
1: etsin? Yani ölüm hayatın gerçeği de, hani niye vefat etsin de saçma oldu da, yani Allah
0: Kimse
1: gecinden
0: sahipsiz
1: versin
0: değildir
1: diyelim.
0: abi. Her zaman çözüm vardır.
1: Selamlar Aydın Bey ve Muzaffer kardeşim. Selamlar. Futbolumuz ne zaman futboldan gelen bir TFF başkanına kavuşacak? Artık şu iş adamları ellerini bir çeksinler
0: Niye? İbrahim
1: demiş.
0: Hoca Osmanoğlu gayet futboldan gelen bir adam.
1: Valla öngörüleri de tutuyor. Herkes dalga geçmişti adamla. Eski Liverpool yok diye. Haklı çıktı yani.
0: Tamam canım.
1: Mehmet Akkaş, Osimhen'in örneği yoksa umarım Leao için de sezon içinde aynı cümleleri kurmayız. Yine burada olacağım ve yorumlarınızı dinleyeceğim abi demiş. Serkan Bey, camiamızda çok yüzsüz var. Taş gibi transferler yapılmış. Şampiyonlar Ligi'ne gidilmiş. İstifa isteyen edepsizlere Ali Koç yakışır demiş. Özhan Özdemir, bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın arkasındaki güç nereden geliyor diye. Ferhat
0: Federasyon
1: Tunalı.
0: başkanı ben görevdeyken yollamayacağım dedi.
1: Yollamayacağım dedi.
0: Birlikte
1: Evet.
0: izledi.
1: Cenk Aydın, Aziz Başkan bıraktığında kulübün bir tane geliri yoktu. Hepsi temlikliydi. O yüzden bunu eleştirecek en son başkan Aziz Başkan'dır demiş.
0: Tamam.
1: Devam ediyorum. Şahin Bey demiş ki abi bence de transferi kapatması doğru oldu. Takım şu an mükemmel olmasa da gayet geçerli ve makul ligimizin üzerine, yani ara transfer dönemine kadar takımı görsek daha iyi olur. Başkanımız gereğini yaptı demiş. Uğur Albayrak, Galatasaray sayfaları Kamavinga için uçak planını anlatıyor demiş.
0: Olabilir, alabilir Galatasaray tabii.
1: Olabilir. İlker Aydın, ben Cihan Kamer'i anlamıyorum. Taraftar sana yetersiz diyorsa yetersizdir. Sizce yeterli mi? 3 kulvarda oynayacaksın. Eleştirilere bu kadar kapalı olmaya gerek yok. Taraftarın sabrı kalmadı ki, insanlar o yüzden bu kadar sistemkar demiş.
0: Hayır, burada taraftarın sistemi de haklı, yönetimin tavrı da haklı. Yani yapacak bir şey yok, onu söylüyorum.
1: Peki. Özhan Özdemir, İrfan 25'in dün üzerinde ısrarla durdu. Hakemler, yayıncı kuruluşun politikası çok kasıtlı. Aziz Başkan'ın bir ayağa kalkması lazım, yoksa çok geç olacak demiş.
0: Ben biraz dedim onu. Konuşuruz ama birazdan hakemler konusunda.
1: Peki.
0: Konuşmak lazım onu. Niye es geçiyoruz
1: Konuşacağız.
0: ki?
1: Kedol ya da buradan direkt oraya geçelim. Sonra

0: Gelenleri oku.
1: Tamam.
0: En azından.
1: Kedolojia. Sayın Aydın Bey son yayında Galatasaray üzerinden sallayıp durdu. Bu oyunda Semedo pozisyonu hakkında konuşacak mı? Konuşacağız hakemlerin.
0: Tamam. Şimdi şöyle bir iklim var Türkiye'de. Mesela Galatasaray kendisiyle ilgili bir şey olduğu zaman hemen geçmişten örnekleri koyuyor. Öyle olmuşu böyle olmuşu deyip olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Şimdi bu bir gerçek yani bu böyle birçok örnek görebiliyoruz. Ben hep burada yayınlarda konuşuyoruz. Abi benim bir tane standardım var o da şu. Trio'ya bakıyorum yayıncı kuruluştaki Trio yorumcularının yorumlarından yola çıkarak diyorum ki böyle dediler ben bunu kabul ediyorum. Tamam yapacak bir şey yok abi çünkü o neyi ben kafama göre yorumlayacağım o zaman. Hayır ben ona inanmıyorum. O zaman herkes de aynı noktaya geliyorsun. En azından biz şeyimiz olsun, sabitimiz olsun oradan gidelim. Görüntüler ekrana geliyor, detaylı olarak inceliyorlar. Ve diyorlar ki burada bu karar verilirdi ya da verilmezdi. Şimdi şeyle başlayalım. Galatasaray'ın
1: penaltı
0: Göztepe
1: pozisyonu.
0: Maçındaki penaltısı. Bu pozisyonla ilgili olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani bu pozisyonda VAR'ın devreye girmesi hatadır.
1: Evet.
0: Çünkü net bir şey yok. Karar yok. VAR'ın devreye girmesiyle ilgili net bir karar yok. Bir şey belge yok. Yani bunu somutlaştıramıyorsun. Ve VAR müdahale etmeden hakem buna devam etmeliydi. Hakem görüyor, geliyor, penaltıyı veriyor. Yani şunu söylüyorlar. Bu penaltı verilmeyebilirdi. Tamam. Çok tartışılan pozisyon. Şimdi devam ediyorum şimdi. Bu pozisyonla ilgili olarak bunu söyledik. Fenerbahçe'nin Samsun maçında Vedat'a yapılan müdahale.
1: Evet.
0: Abi şimdi bu arada orada hakemlere çok yine federasyon içerisinde tepki var onu da söyleyeyim. Şimdi Osimhen'in o pozisyonunda ona penaltı veriyorsa, VAR çağırıyorsa Vedat'a kayarak daldığı adam cezaların içerisinde ikili mücadele
1: çift ayakta bir de.
0: Topa müdahale etmek için hakemler devam dedi. Doğru mu? Doğru. Şimdi Trio diyor ki bu da penaltı. Vermedi. Yani Trio vermedi. Nasıl bir şey varsa zaten sen söyle adını. Buralarda kararların bu kadar esnemesi birbirine zıt hale gelmesi toplumu çıldırtıyor haklı olarak.
1: Tabii.
0: Geliyoruz. Trio dedi ki Semedo'nun pozisyonu kırmızı karttır.
1: Evet.
0: Yani burada kırmızı kart verilmeli. İlk anda ben pozisyonu gördüğümde de çünkü lan dedim adamın ayağına bayağı basıyor bir açıdan geliyor. Verilir mi verilmez mi? Trio diyor ki kırmızı kart. Evet burada Semedo'ya kırmızı kart verilmeliydi. Semedo Beşiktaş maçında olmayacaktı. Bu bir gerçek. Trio diyor ki böyle olmalıydı. Ama ben de şunu söylüyorum. Galatasaray'ın kendi maçlarıyla ilgili olarak değerlendirmesinde kendi ısrarla bunu sürekli yapıyorlar. Kendi hatalarının üstünü örtmek için sürekli olarak kendi lehlerine verilen kararları aslında normalleştirmek için sürekli olarak Fenerbahçe'nin lehine ya da aleyhine verilmiş pozisyonlarla ilgili meseleleri değerlendirmeleri niye anlamak mümkün değil? Hangisi doğru? Şimdi o pozisyon penaltı ise eğer mesela Vedat'ın pozisyonu içinde siz şey diyeceksiniz. Ulan burada Osimhen'e yapılan buysa eğer Vedat'a 3 tane penaltı verilmeliydi.
1: Kesinlikle.
0: Demelisiniz o zaman. Ama şunu yapıyorum ben bu arada. Her yıl biz bu hakemleri konuşuyoruz ya. Bu şey bayağı güzelmiş. Son günlerde kullanmaya başladım. ChatGPT'i. Orada çok güzel arşiv tutabiliyorsun. Ben her hafta hakemlerle ilgili ne oluyor? Hangi hakem hangi maçta ne yapmış? Kim ne demiş? Bu en önemli konu o. Kim ne demiş? Kulüpler nasıl tavırlar almışlar? Bunları arşivliyorum. Günü geldiğinde burada da konuşuruz. Bence daha büyük bir mesele var. Bu açığa çıktı.
1: Nedir?
0: Trabzonspor. Nerede Trabzonspor? Nerede? Trabzonspor Başakşehir maçından sonra belediye başkanı, Trabzon'un başkanı çıkıp Fenerbahçe'ye hedef gösterdiler mi? Kullanıyor,
1: evet.
0: Korunuyor. Tartışmalı bir karardan ötürü. Fenerbahçe Konya maçında verilen bir penaltıdan ötürü tartışmalı bir karardı. Bu hafta Galatasaray maçında mesela bu penaltı tartışılıyor. Trabzonspor'un rakiplerinden bir tanesi Galatasaray değil mi mesela? Yıllardır Galatasaray üzerinde hakemler tartışması, Fenerbahçe üzerindeki hakemler tartışması gibi Galatasaray üzerinde de yapılmıyor mu mesela? Yapılmıyor mu, yapılmıyor mu? Yapılıyor. Şimdi o zaman dert neymiş? Dert Fenerbahçe'ymiş.
1: Söz açık zaten özellikle belediye başkanı için
0: Fenerbahçe
1: böyle.
0: Fenerbahçe şampiyon yapılacak operasyon içerisindeler. Federasyonla...
2: kulağınızdan gol

0: Eksi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: diyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
7: Haber masasından mutlu günler, mutlu akşamlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteyim ve gündem gerçekten yoğun. Fatih Tekke, yollar ayrıldı. Hasan Tuncel'in haberine göre şöyle bir haberin içeriğine de bakalım. Evet, resmen sona erdi. Artık Fatih Tekke'li yollar ayrıldı. Az önce sevgili meslektaşım Berk Sayar benimle paylaşmıştı bu bilgiyi. Teşekkür ediyorum ona da buradan, dinliyorsa eğer. Ve haberin içeriğine bakalım. Trabzonspor'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi. Avrupa maçı sonrası istifa eden, ancak istifası kabul edilmeyen Tekke son mağlubiyetin ardından ayrılık talebini yeniden iletti. Yönetim görüşme sonrası Tekke'nin bu isteğini bu kez kabul etti. Kulüpten resmi açıklama da geldi. Açıklamada karşılıklı anlaşmanın sağlandığı ifade edilerek Fatih Tekke'ye teşekkür edildi. Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, teknik direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olmayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık. Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor. Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum diyor. Trabzonspor yaptığı açıklamada ve hemen ilk bağlantımızda başlayalım Anıl Kartal'a. Gidelim. Sonrasında Muhammed Furkan Uslu'na da gideceğiz. Tabii Trabzonspor gündemi sıcak. Ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl, hoş geldin öncelikle.
8: Hoş bulduk. Göksel'in yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına bir gelişme. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da dünkü mağlubiyetin ardından. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına, yorumlarını almak isterim.
8: Evet, aslında bu ilişki geçen hafta kopmuştu ama yönetim istifayı kabul etmeyince bu hafta oynanan müsabakanın ardından Fatih Tekke'nin istifasını kabul edildi. Yollar ayrıldı. Yani İstifa çok erkendi. Bence o noktada olarak da bir istifa edilmemesi gerekiyordu. Ama edildikten sonra da kabul edilmemesinin bir faydası yok. Oradan bir hikaye çıkmayacağı belliydi. Trabzonspor Fatih Tekke geldiğinde farklı bir planlamayla yola çıkmıştı. Farklı bir hedefi vardı. Özellikle genç oyunculara bakış açıları çok farklıydı. Bunun sonucunu da aldılar. Ligde 3. oldular, kupayı kazandılar. Bence gayet başarılı bir sezon geçirdiler. Ardından transfer dönemine de bence planlı ve iyi başladı Trabzonspor. Erken transferler yaptı. Lig biter bitmez transferlerini kadro planlamasına göre kadrosuna kattı. Ama bir anda ortaya çıkan Salah transferi ki Salah hayır diyemeyeceğiniz bir oyuncu. Trabzon'a katılınca bu sefer hedefler bir anda hani ligde ilk dörde girelim, üçüncü olalım, Avrupa'ya gidelim, Avrupa'da belli aşamaya kadar girelimden bu takım şampiyon olması lazım ihtimaline geldi. Bir de transferde dediğim gibi olay gibi genç oyunculardan bir anda Fabiano gibi yaşlı oyunculara geçince Trabzonspor bir kimlik değişimi yaşadı. Fatih Tekke de bunu ayak uyduramadı. Ve geçen sene kopan ilişki, geçen hafta özür diliyorum kopan ilişki bu maçtan sonra da kesinleşmiş oldu. Hayırlı olsun her iki taraf için de.
7: Ama şuna ne diyorsun Anıl? Yani Fatih Tekke'de hep negatif bir tutum görüyorduk. Yani mesela geçtiğimiz sezon işte kötü giden bir, ya kötü giden değil ama kötü kadroyla beklentilerin ötesine geçen bir Trabzonspor vardı ve Fatih Tekke olumsuzluğu sempati gibi gösteriyordu. Çünkü ya beklenenin ötesinde bir başarı vardı ama bu negatiflik sürünce Trabzonspor taraftarının da gözüne batmaya başladı. Mesela geçtiğimiz sezon işte teknik direktörlük bana kilo verdirdi gibi açıklamalar falan. Okan Buruk dayanamamıştı artık, hocam ben kilo aldım falan demişti ve onun haricinde bu sezon yıldızlar katıldı takıma. Tam kovulmalı kadro diyor mesela. Onun öncesinde taraftarlar şampiyonluk istiyoruz diyor. Fatih Tekke suratını çeviriyor. Yani bu durum taraftarın hoşuna gitmemişti.
8: Yani kesinlikle göstereyim. Şöyle söylemek lazım. Çok kolay değil. Yani yıldız yönetimi, oyuncu yönetimi bunlar çok zor. Fatih Tekke de bir anda bu baskıya girince tabii ki bahsettiğim gibi negatif anlamda da bir hava olunca bu baskı kaldırılamadı. Hatırlarsın Okan Buruk'tan Twitter'da hep bahsederken Okan Buruk açıklamalarında hep gülerek ifadesi kullanılır.
7: Evet.
8: Hoca oyunculara karşı hep bu ifadeyle yaklaştı. Yani oyuncuların, yıldız oyuncuların kaprislerini çekti. Daha fazla izin verdi. Daha fazla antrenmandan felagat ettirdi oyuncuları. Bu da tabii sahaya yansıması eleştirilirdi ama sahaya yansıyınca insanlar da bir şey demedi. Şimdi Fatih Tekke'de hem bir negatiflik var. Yani insanlar şampiyonluk ister. Taraftar her şeyi ister. Sonra taraftarlık budur. Ben Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırım der taraftar. Ama sen buna karşı bu kadar net negatif bir oluşma girdiğinde ya bu sefer ya hocam ligde de üçüncü bitiriyoruz tamam diğerleri hayaldi ama sen buna da olmaz diyorsan o zaman serzenişlerle taraftarlar başlar. Fatih Tekke'de bu var. Çok var. Geçen sene de vardı. İşte bu sene ama geçen sene beklenti yoktu. Bu sene şimdi bunun üstüne bir de beklentiler gelince ve Fatih Tekke yine negatifine devam edince bunun sahaya yansıması da kötü olunca yine kaçınılmaz son olarak yollar ayrılmış oldu.
7: Bir dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin ben Beşiktaşlıyım. Fatih Tekke'yi çok severim. Bence Fatih Hoca değil Onur Açun'un istifa etmesi gerekir. Adam geçen seneden beri 180 derece ters performans gösteriyor. Bu kadar zıt oyunu anlamak mümkün değil diyor.
8: Ya işte belki yıldız yönetimi geldiğinde bunu kaldıramamıştır Onur Açun. Yani buranın yıldızı bendim, bir anda Salah geldi veya farklı oynuyorduk şimdi farklı oynuyoruz diyorum demiş olabilir. Veya geçen sene erken açılmıştı, bu sene geç açılıyor olabilir. Yani bunlar hep ihtimal dahilinde. Oyunculara şu anda bu noktada yüklenmek ne kadar doğru tartışılır. Yani sonuçta o topun bir de ona açıya getirilmesi, hazırlanması var. Yani o yüzden bence net oyuncuları suçlamak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu yoruma çok fazla katılmıyorum.
7: Bir başka dinleyicimiz Erkan Bey diyor ki yayınlar, Fatih Tekke çok duygusal, çok arabesk. Maç sonu açıklamaları hiç bilimsel değil, profesyonel olmak gerekiyor diyor.
8: Yani buna biraz katılıyorum hoca. Biraz daha olaylara duygusal yaklaşıyor. Onun da bu tarafı ön plana çıkıyor. Bu yorumda ben de aynı fikirdeyim. Hoca biraz daha kazansa da kaybetse de olumsuz moda, negatif moda bağırıyor. Bir yerden sonra da heyecanla ortak olmak lazım. Yani taraftarın, oyuncuların heyecanını anlamak lazım. Ona göre davranmak lazım. Ama biraz daha Fatih Hoca bunun uzağında kaldı.
7: Bir dinleyicimiz soruyor, istifa tek taraflı değil mi? Ben istifa ediyorum derse ister kabul et ister kabul etme. Ben hep işçiydim, hiç teknik direktör olmadığımdan oradaki olayı bilmiyorum diye sormuş.
8: Ya tabii Fatih Tekke istifa etti ama şimdi yönetimde ya hocam biz sana güveniyoruz devam et dediğinde ya yok ben illa istifa edeceğim demek çok tercih edilen bir yol değil. O yüzden burada istifa edildi ama yönetimde Hani biz bunu kabul etmiyoruz. Sen devam et. Böyle yol kazaları olur. İhtimalini değerlendirmiş olabilir. Hani yönetimde buradan bir hikaye çıkartmış olabilir. Fatih Eke bizim evladımız, ona bir şans daha verelim demiş olabilir. Ya bunların hepsi geçerli. O yüzden hani evet, istifa ediyorum, gittim, normal hayatta olur da biraz daha sporda ikna süreci daha önemli.
7: Hüseyin Bey de başka bir açıdan bakmış. Selamlar, Fenerbahçeliyim ama Salah 17 milyon alırken 16'ı 3 milyon alırsa tabii ki performansı düşer diyor.
8: Ya şimdi Salah çok uç bir örnek bence. Yani ona kendini herhangi bir şekilde Salah'la kıyaslıyorsa...
7: Ama çok uçta yerde... bir fark var Anıl baktığında.
8: Ama şimdi Salah, ya bir kere Salah'a verdiğim parayı çıkartabileceğim bir oyuncu. Yani Trabzonspor geçen sene giderken boş tribünlere oynuyordu. Yani şu anda lig başarı başlamaz. Avrupa'da dolu tribünlere oynuyor. Forma satışları ortada. Yani Salah işte yurt dışı piyasasındaki satışları ortada. Salah çok fazla kıyaslayabileceğiniz bir oyuncu değil. Farklı bir oyuncu olsaydı sen 3 milyon euro aldığında, o 6-7 milyon, 5 milyon euro aldığında bir de buna takılabilirdin. Ama bence Salah bir istisna. Yani şimdi bakıyorsun Osimhen daha fazlasını alıyor. Ama arkasında oynayan Torreira olsun, Sara olsun veya farklı mevkideki oyuncu olsun. Hani Osimhen bunu alıyor değil mi? Osimhen, Salah, bunlar daha farklı profilde oyuncular. Bence bunu anlayışla karşılamak lazım.
7: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Volkan Bey, Fatih Tekke hocayı Sergen Yalçın'a benzetiyorum. En ufak olumsuzlukta istifa ediyorum demişti. Sergen Yalçın, teklif ederim biraz daha Sergen Yalçın'a teklif götürürüm. Biraz daha güçlü olmaları gerekiyor demiş. Sen ne bekliyorsun peki, yabancı bir hoca mı? Teknik direktör olarak Abdullah Hoca ismi de geçiyor mesela.
8: Ya Abdullah Hoca zaten hani herhalde herkesin aklına gelen bir isim. Fatih Tekke'den sonra Şenol Güneş neden daha önce dediği için olmayacak bir senaryo olduğu için Trabzon açısından elde bir tek Abdullah Avcı kalıyor. Burada yönetim biz zaten yerli denedik, belki bu sefer yabancıya gidelim diye düşünebilir mi? Veya yabancı özelinde de hani çok dar bir zaman olduğu için onların adaptasyon süreci çok da uygun iyi bir yabancı bulunamadığı için tekrardan yerliye dönülebilir. Zor bir karar. Yani ben olsam neyi tercih ederdim? Biraz daha yerli ağırlıklıyım. Ben normalde hep yabancıya biraz daha sezon başında gidilmesi taraftarıydım. Ama dediğim gibi yani şu anda piyasada iyi bir yabancı bulmak kolay olmayabilir. Onun buraya adaptasyon süreci kolay olmayabilir. Takım zaten şu anda sıkıntıya düşmüş durumda. Psikolojiler, oyuncuların, işte ona açıdan bahsedeyim, diğer oyuncuların da iyi olmadığı aşikar. Hani burada sanki biraz daha yerli olabilir. Belki kimsenin aklına gelmiyor ama onun da gerçi biraz kıldan yapısı var da Burak Yılmaz Trabzon için nasıl olur? En az bir geçiş döneminde bence fena olmayabilir.
7: Bir diğer yanda da dün Dolmabahçe'de Dušan Vlahović şov vardı. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın sansasyonel galibiyeti ve Dušan Vlahović'in hat-trick'i?
8: Maçtaydım. Yakından takip etme fırsatı buldum. Oyuncuların yeni geldiklerinde bu tip morallere, bu tip gollere ihtiyaçları vardır. Hani akan oyunun olsun, penaltı olsun fark etmez. Vlahović'in taraftarla bir bütünleşme yaşadı. Bu tabii derbi öncesi Beşiktaş için avantajlı bir durum. Sonuçta Alanya mağlubiyeti dışında fena gitmiyorsunuz ama yine sizinle aynı şekilde iyi giden bir Fenerbahçe maçı var. Derbiye iyi anlamda yansır. Buna şüphe yok. Ama derbinin kaybedildiğinde biraz yara alır gibi. Heyecanla bekliyoruz derbiye.
7: Tabii bir diğer tarafta da Fenerbahçe var tabii ki. Fenerbahçe'de de bugün Cihan Bey'in açıklamaları vardı. Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Transfer bitti mi Fenerbahçe için Anıl?
8: Ya zaten şimdi Göksel'in insanlar işte Greenwood gelsin, Asensio'da oynasın. Bir forvetimiz olsun. Bir forveti de yedekleyelim.
7: Daha ne gelecek ki işte, ben onu anlamadım. Mesela Girassi'yi şu takımda nereye koyacağız mesela gelse?
8: Ya şöyle, Fenerbahçe'de maalesef şey hastalığı var. Yani sizde oynayan oyuncular var, hı hı, ama sürekli rakip oyunculara da işte keşke Vlahović'i alsaydık, keşke şunu alsaydık. Aslında sende seni Şampiyonlar Ligi'ne götüren bir Vedat var, bu hafta gol atan bir Vedat var.
7: Yani Lukaku yedek oturuyor zaman bu takımda, öyle bir takım şu anda.
8: Yani ama işte maalesef Fenerbahçe o hastalığa yakalandı ve şampiyon olmadan da çok çıkabilecek gibi durmuyor. Hı. Ama en önemlisi bu. Sözleri kulak asmayan iyi bir başkanı var. Fenerbahçe en önemli avantajı bu. Yani geldiğinde eğer bir kesime kalsa bu takımdan Ederson da hemen yollanıyordu. Yerinden noktada Ederson'un katkısını görüyoruz. Oğuz Aydın kaybedilmişti. İşte Beşiktaş'a kiralarsa.
7: Biz onun transferi diyebiliriz Oğuz Aydın için bu arada.
8: Şimdi bak, o ihtimal var Fenerbahçe'de. Oğuz Aydın Alanya'da oynasaydı. Bugün herkes Oğuz Aydın yangını yapıyordu. Evet. Ümit Aktay'la beraber alın diye. Alanya Spor iki oyuncu için toplam kapıyı 30'dan açmıştı. 25'ten açmıştı. Şimdi bu oyuncular zaten Oğuz Aydın sende varken bunları kullanmak, bunları değerlendirmek en az transferler kadar önemli. Yedekte mesela bir Mert Müldür var. Mert Müldür bu senaryoda olmasaydı insanlar nasıl Arda Okan Kurtulan'ı istiyorsa şimdi Mert Müldür'ü isteyeceklerdi. Yönetim de aklı selim taraftar da bence buna kulak asmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Tabii ki %100 kadro ne Galatasaray'da var bugün bakıyorsun Galatasaray'da. İşte Osimhen'in yedeği olmadığı için şikayetçiliği Deniz geldi. O seviyede olur olmadığı tartışılıyor.
7: Anıl bir de şöyle bir örnek var. Yani önümüzde Beşiktaş örneği var. Beşiktaş'ta bahsettiğin durum gerçekleşti ve hiç iyi yansımadı. Gökhan Sazdağ mesela. Tüm takımlar peşine düşmüştü. Beşiktaş aldı. Ne oldu Gökhan Sazdağ? Onun haricinde çok fazla örnek var. Hacı Ahmetoviç var. Yine geçen sezon Fenerbahçe karşısında bir iyi performans. Vasla

0: Göçerli Beşiktaş'ta. E ne oldu?
1: Yani Göksel, maalesef insanlar sosyal medyada zehirlenmesine gelerek bunu anlamıyorlar. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin en büyük nedeni takım iskeletinin geçen seneden belli noktalarda bozulmamasıydı. Sağda oynayan 2-3 oyuncu vardı. Onun dışında oyuncular bir adapteydi. Yani bu bir robot veya bir oyun değil. Yani oyuncuların birbirine alışması, tanıması, oyuncuların tekrardan motivasyonun yükselmesi, bunlar transfer kadar önemli. Dediğim gibi maalesef Fenerbahçe bir transfer hastalığına yakalandı. Ama iyi bir Akkasel'in bir başkanı, iyi bir yönetimi olduğu için bence bu noktayı iyi ilerletiyorlar. Tabii ki eksikler var mı? Muhakkak kadroyu baştan bu kadar oyun, Fenerbahçe sezon başı 40 tane oyuncusu vardı. Bunları götürüp gönderip tekrardan yerlerini işte Greenwood gibi, Vedat gibi, Aki gibi kaliteli transferler de yapıldı. Muhakkak orta sahaya bir takviye daha yapılacaktı bu U23. Fenerbahçe transferi bence iyi bir şekilde noktalamıştır bu şekilde. Onun dışında ortalığı yangın yerine çevirmenin çok bir anlamı yok Fenerbahçe. Fenerbahçe esas bu noktada kaybediyor. Ama dediğim gibi zaten seçimlerde Fenerbahçe sosyal medyadan yönetilmediğini göstermişti. Bence bu süreçte de göstermeye devam ediyor.
0: Peki son olarak Galatasaray'da yeni transferler Deniz Gül, Biciabu ismi de artık geçiyor ve tabii ki son maçta gördük Batrakov. Nasıl değerlendirirsin bu üçlüyü?
1: Yani tabii Galatasaray'da transferde sessizlik hakimdi. Ardından bir anda uçaklar inmeye başladı. Bu da bir anda taraftarı heyecanlandırdı. Şimdi mesela Galatasaray transferlerden orta sahamızda sıkıntılar var diyor. Veya transferler yetecek mi diyor. Yani mesela taraftarlar bu psikolojiye büründü. Yani oynama adaptasyon süreçleri kolay olmuyor. İşte Batakov daha önce Rusya'da oynamıştı. Tekrardan bu ligi adaptasyonu kolay değil. Biraz zaman lazım. Galatasaray o zamanlarda kırılmalar yaşayacak mı? Buna bakmak lazım. Transfer ettiğiniz yerde oynayan oyuncular var. Onların performansı düşecek mi? Bunlara bakmak lazım. Ama en azından son anda da olsa Galatasaray bir atak yapmış oldu transferde.
0: Peki. Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Karar Gazetesi'nden yine gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Ve sizler de 0212 273 10 WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akeve Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve gelişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde +4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altram de Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping

0: Uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Opong da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Opong nasıl bir oyuncu? Opong'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante ya da Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Salah neden Trabzonspor'da? 2 haftaya boş stadyumda oynamaya başlayacak Trabzonspor demiş bir dinleyicimiz. Abdullah Avcı da olmaz. O da küçük takım hocası diyor bir başka dinleyicimiz. Bu kadar erken istifa diğer 3 büyük takımlar arasındaki puan farkının açılacağından mı korkuyor diyor bir başka dinleyicimiz. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, ona da selamlar. Fatih Tekin'in en büyük hatası futbol kamuoyuna doğruları söylemek oldu. Boncuk dağıtmadı, hakemlere yüklenmedi. Taraftarı ütopik vaatler yapmadı demiş bir dinleyicimiz. Katılmıyorum. Hakemlere yüklendiği oldu, çok yüklendiği oldu. Hatta bu işten şu şekilde sıyrıldı. Ya ben de böyleyim şeklinde sıyrıldı. Yani o konuya katılmıyorum. Fenerbahçe'ye kesinlikle bir 8 numara lazım. Asensio bence gönderilmeli. Fenerbahçe resmen Asensio ile eksik oynuyor demiş. Ve ben olsam Trabzonspor yerine Aykut Kocaman'ı getirirdim demiş. Ama Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe veya milli takımdan başka takım çalıştırmam şeklinde bir demeci var. Peki birazdan Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak. Bu arada Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ev sahipliği yaptığımız şampiyonada da Almanya Belçika karşısında 3-2 karar setinde kazanmayı başardı. 25-20 ilk set Belçika, 25-21 ikinci set Almanya, 25-20 üçüncü set Almanya, son dördüncü set Belçika 27-25 karar setine götürdü ama Almanya karar setinde işi 15-8 ile bitirmeyi başardı ve kazanan taraf Almanya oldu. Bir diğer tarafta Filenin Sultanları 15 dakika sonra Azerbaycan karşısında olacak playoff aşamasında sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve şu anda oynanan mücadelelerde de Bandırma Spor 0 Antalya Spor 1, 5. dakikada Soner Dikmen'in attığı gol, 56. dakikada Enes Aydın kırmızı kart gördü. Bandırma Spor 10 kişi kaldı, Antalya Spor 3 puan alan taraf oldu. Bir diğer tarafta 86. dakikasında bulunduğumuz Ümraniye Spor Muğla Spor mücadelesinde de Mamadi Diyara'nın attığı gol 26. dakikada gelmişti bu gol ve 1-0'lık Muğla Spor üstünlüğü var. Orada da artık karşılaşmanın son dakikaları içerisindeyiz. Saat 20'de Sarıyer Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Bolu Spor Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İtalya'da kupa heyecanında ise Parma Cremonese ile karşılaşırken Torino Monza karşısında olacak. Yavaş yavaş bağlantımıza geçeceğiz. Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Birazdan gündemden gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz kendisiyle birlikte. Bu arada basketbolda da hazırlık maçları başladı. 16.45'te Alea Petkimspor Lokomotiv Kuban'la karşılaşıyor. Fenerbahçe Tarfin 19'da Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray MCT Teknik Rumen ekibi Oradea ile 19'da karşı karşıya geliyor. Türk Telekom'da Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var. Katılma demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Böyle bir cevap beklemiyordum yani. Teşekkür ediyorum. İsminizi okuyayım, göremedim bu arada. İsminiz yazmıyor. Teşekkür ederim geri dönüşünüz için. İyi akşamlar. Bence Aziz Yıldırım kafadan 5 ilk 11 oyuncusunu kattı. Fenerbahçe daha ne yapsın? Ederson ve Oğuz dahil demiş dinleyicimiz. Peki. Hattımıza dönelim. Konuğumuz Muhammed Furkan Uzun bizlerle. Furkan hoş geldin.
3: Hoş bulduk dostum. Merhaba, yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirirsin Fatih Tekke ayrılığı?

0: Aslında şöyle, geçen hafta Perşembe gününe kadar biri deseydi ki bir hafta içerisinde Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin emekliliğini verecekti. Buna hiç kimse sanırım ki inanmazdı. Ama Fatih Hoca'nın çok fevri çıkışı Perşembe günü maçtan sonra, çok fevri ve kimseye haber vermeden istifa ediyorum açıklaması maalesef önemli bir güven kaybına neden oldu Trabzonspor. Hem taraftarlarında, hem camiasında, hem yönetiminde. Ama o güven kaybına rağmen Trabzonspor yönetimi de camiası da aslında hocaya son bir şans vermek istedi bugün akşam. Ki hoca da maçtan önce dedi ki bugün konuşma zamanı değil, tepki verme zamanı, reaksiyon verme zamanı, çok heyecanlıyım dedi. Gerçekten de heyecanlı olduğu beden dilinden maç öncesi belliydi ama Trabzonspor takımı sahaya çıktı ve oyun olarak hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Ve nitekim 2-1 sona eren bir maç ki Amedspor kazanmayı hak etti ve çok daha farklı kazanabilirdi de. Bakıldığında Fatih Hoca gerçekten yıllarca inşa etti. Yani Trabzonspor'u çalışmak için yıllarca çalıştı. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak dedi. Büyük hayaller kurdurdu. Kurdurttu. Ama gelinen süreçte maalesef kendi ayrılığın nedeni maalesef kendisi oldu. Açıklamaları, kendi tavırları oldu. Ve Trabzonspor yine bir teknik adam arayışına girdi. Yine bir ayrılık yaşadı. Ve çok gariptir ki Trabzonspor'da son 30 yılda sadece 2 tam sezon görev alabildi Trabzonspor takımında. Yani bunlar tabii ki büyük bir istikrar sorunu. Ama ya bu ayrılığın müsebbibi maalesef Fatih Hoca'nın kendi iletişim tarzı, kendine has tarzı ve kaçınılmaz son.
1: Bir diğer yanda tabii Trabzonspor taraftarının en çok eleştirdiği konuydu Fatih Tekke'yi. Ya hoca negatifti Furkan. Neden böyle?
0: Doğru. Yani hakikaten katılıyorum. Aslında tabii ki her iyi din kendine has bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Buna da saygı duymakla beraber yani Karadeniz coğrafyasında ve işte bütün benim bazı yerlerim daha doğrusu hani oraya göre konuşmak gerekiyor. Şimdi Fatih Hoca çok kendini çok dürüst veya dobra bir teknik adam, insan olarak tanımlıyor. Tabii ki buna saygı duyuyorum ama şimdi insanlar da hayal kurmak istiyor. Pozitif şeyler duymak istiyor. Şimdi Fatih Hoca hep işte geçen sene 1-4 açıklamasını imza attı. Buna bazen katılanlar oldu, bazen katılmayanlar oldu. Mesela geçen hafta yaptığı bir açıklama var. Basın toplantısındaydık mesela Başakşehir maçından sonra. Yani duyduk, kalktı attı. Yani espri olarak yorumladık. Tam kovulmalı kadro. Yani çok enteresan bir açıklama. Fabinho, Salah, Onaçu, Malinowski, işte ne bileyim Onana gibi uluslararası yıldızlara sahipsiniz ve galibiyetten sonra kovulmalı kadron vardınızsınız. Dolayısıyla liderler söylemlerine, açıklamalarına çok dikkat etmeli. Fatih Hoca maalesef negatif bir tavır takındı. Yani ilk geldi tavır bu. Yani yaratılış mı izleyeceğim? Bunu hiç değiştiremedi. Değişmek için de zannediyorum ki hiç çaba sarf etmedi ama insanlar da olumlu şeyler duymak istiyor. Pozitif şeyler duymak istiyor. Maalesef Fatih Hoca'da bu yoktu. Sanıyorum ki bu oyunculara da bence biraz yansıdı. Özellikle bu sene takıma katılan işte Yıldız oyuncuları, Malinowski'dir, işte Salah'tır vesaire vesaire. Çünkü Trabzonspor takımı 5 maç oynadı. 5 maçta galiba 4 penaltı yaptı, 3 kırmızı kart gördü. Ya bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla demek ki Fatih Hoca'nın iletişim tarzı, iletişim biçimi oyunculara da hani negatif değil, daha doğrusu oyunculara da negatif yansıyor. O bakımdan ayrılık kaçınılmaz oldu ama %100 katılıyorum. Biraz da pozitif olmak gerekiyor. Biraz da daha iyimser, bir dil, kucaklayıcı bir dil kullanmak gerekiyor. Maalesef Fatih Hoca'da böyle bir dil yoktu, böyle bir tavır yoktu. Dolayısıyla da günün sonuna bakıldığında ayrılık kaçınılmaz oldu.
1: Peki Trabzonspor nasıl bir yol izleyecek teknik direktör konusunda, yabancı mı yerli mi, ilk olarak bunu sorayım.
0: Tabii ki bu soru aslında herkesin merak ettiği bir soru. Biz de merak ediyoruz. Yani Trabzonspor'u takip eden insanlar olarak, Trabzonspor'u destekleyen insanlar olarak biz de merak ediyoruz ama şöyle bir şunu söyleyebiliriz. Yani Trabzonspor teknik adamı büyük oranda yabancı olacak. Çünkü yerlilere bakıldığında yerlilerin en başarısı Şenol Güneş'ti. Trabzonspor cephesinde ama Şenol Hoca'nın hem yaşı hem son dönemindeki başarısızlığı Şenol Hoca.

0: Trabzon'un gelişini engelli. Abdullah Avcı desek son şampiyon teknik adam Trabzon cephesinde. Ayrılışı çok başarısız bir ayrılış. Çok başarısız bir kadro mühendisine imza attı. Dolayısıyla onun da gelişinin önünde bir bariyer olduğunu düşünüyoruz. Burada yerli olarak aslında olabilecek bence tek isim var. Arda Turan. Ama Arda Turan da Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e beraber. Ki daha önce de Fatih Hoca göreve gelmeden önce Ertuğrul Doğan'ın aslında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayalindeki isimlerden biriydi Arda Turan. Benim de çok başarılı bulduğum bir teknik adam ama Shakhtar Donetsk'te Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla Shakhtar Donetsk'te Şampiyonlar Ligi'ne bırakıp da Trabzonspor'a gelmek hani çok bence gerçekleşme ihtimali %1-2 seviyesinde olan bir durum. Tüm bunları göz önüne aldığımızda yabancı bir teknik adam bekliyoruz. Ama nasıl bir yabancı teknik adam bekliyoruz? Şimdi Trabzon'un kadrosunda Onana, Salah, işte Fabinho gibi dünya yıldızları var. Dolayısıyla gelecek yabancı hocanın bir defa daha önce yıldızlarla çalışmış ve yıldız yönetme konusunda bir başarı sahibi olmuş bir teknik adam olması gerekiyor. Maalesef Fatih Hoca bunu daha önce yaşamamış bir teknik adamdı ve zannediyorum ki bunun handikapını yaşadı. Çünkü insan yönetmek, yani futbolcu yönetmek başkadır, yıldız yönetmek başkadır. Sanıyorum ki Fatih Hoca burada sorun yaşadı. Daha önce hiç büyük yıldızlarla çalışmadığı için bu konuda biraz tecrübesiz kaldı. Trabzonspor'un yeni teknik adamının ben daha önce büyük takımlarda görev almış, hasbelkader başarılı olmuş ve yıldız yönetme konusunda başarılı olmuş bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Çünkü elinizde Salah, Onaçı, Onana gibi, Fabinho gibi yıldız oyuncular varsa bunları herhangi bir teknik adama emanet edemezsiniz. Veya sıradan teknik adamlara kariyeri başarısızlıklarla geçen, büyük takım tecrübesi olmayan teknik adamlara bunları emanet edemezsiniz. Dolayısıyla burada Trabzonspor'un kariyerli bir teknik adamla göreve devam etmesi ben düşünüyorum. Hem de böyle bir beklenti olduğunu biliyorum.
1: Yani boştaki teknik adamlara da şöyle bir hepimiz göz atmışızdır herhalde. Senin aklına şimdi yatan bir isim var mı?
0: Ben ilk ne yaptım onu söyleyeyim. Salah'ın profiline girdim. Daha önce çalıştığı teknik adamlara baktım. Ve orada Rudi Garcia'nın boşta olduğunu gördüm. Yani orada bence şöyle bir şey geçebilir diye düşünüyorum. Salah, sen Rudi Garcia ile çalıştın. Rudi Garcia nasıl bir teknik adamdır? Bizim takımımıza uyar mı? Çünkü elimizde Salah gibi bir oyuncu varsa maalesef, yani bunu ben hiç sevdiğim bir tarz değildir ama yıldız oyuncunuza danışırsınız. Teknik adamı takımın başına getirmek için. Yani kefil gibi düşünün. O futbolcu size kefil olursa o teknik adamı takımınızın başına getirirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Conte'nin ismi de geçiyor. Antonio Conte. Onun ismi de geçiyor ama ekonomik durumu nasıldır veya Trabzonspor karşılayabilir mi veya nasıl bir formül düşünülür onu bilemiyorum ama Trabzonspor Muhammed Salah'a o yıllık 17 milyon euro maaşı verdiğine göre hani çok çok uçmadığı sürece kontinent ekonomik durumunu herhalde karşılayacak güce sahiptir diye düşünüyorum. Ama yıldız, yani iyi kariyerli bir yabancı teknik adam bekliyoruz. Daha önce Trabzonspor'un son yabancı teknik adamı işte Nenad Bielsa ve Eddie Newton'du. Bu iki teknik adamın kariyerine baktığımız zaman çok parlak kariyerler değildi. Yani çalıştıkları en büyük takım Dinamo Zagreb'di Nenad Bielsa'nın. Newton'un da sanırım teknik adamlık kariyeri yoktu diye hatırlıyorum. Trabzonspor'un yeni teknik adamı bu tarz bir teknik adam olmamalı. Çünkü o dönemki kadroyla bu dönemki kadro çok başka. Ve siz konferans ligindesiniz. Bu aslında büyük de bir şans. Çünkü konferans ligi şampiyonu olduğunuz zaman gelecek yıl Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılıyorsunuz. Ve önemli de bir torba, bir sanırım yani torba olarak da önemli bir yerde olacaksınız. Dolayısıyla bunlar bir şans. Ve lig de devam ediyor. Yani şampiyonluk ihtimaliniz de hala daha var. Zor olsa da hala daha var. Ve transfer dönemi de devam ediyor. Her ne kadar bitimine çok az saatler kalmış olsa da sonuç olarak devam ediyor. Tüm bunlar ışığında ben Trabzonspor'un iyi kariyerli bir yabancı teknik adamı çalışacağını düşünüyorum. Çalışması gerektiğini de düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki sizce Arne Slot'u uymaz mı Trabzon'a diyor da, yani Muhammed Salah'ın zaten tek sıkıntı yaşadığı teknik direktör olabilir yani. Hani kavga ettiği teknik direktörü de getirmez herhalde Trabzonspor.
0: Kesinlikle, işte o yüzden dedim ya, ben başkan olsam Muhammed Salah, Onana, işte Fabinho, bu oyuncuları karşıma toplarım. Arkadaşlar bana teknik adam önerin. Hepinizden birer öneri alacağım ve bu öneriler sonucunda ben kararı vereceğim. Sonunda da zaten teknik adamı göreceksiniz. Yani her birinden bir öneri alırdım. Dolayısıyla oyuncuların sorun yaşadığı bir teknik adamların Trabzonspor'un daha önce, yani mevcut oyuncuların daha önce çalıştığı sorun yaşadığı bir teknik adamla Trabzonspor'un çalışacağını hiç sanmıyorum. Kaldı ki ben Arne Slot'un da

0: da çok iyi teknik adam olduğunu düşünüyorum ya. Yani bana pek geçmeyen bir hoca.
1: Müslüm Bey koyu Galatasaraylı ama ben istemem. Ama ben olsam Fatih Terim'i getirdim diyor. Ama Fatih Hoca da gelmez. Çünkü bir takımla özdeşleşmiş artık, değil mi?
0: Kesinlikle ya. İşte Arda Turan'ın aslında önündeki engellerden biri de bu. Çünkü her ne kadar bugün Şarkılar Dönesi takımını çalıştırsa da siz Türkiye'de bir büyük takıma gittiğiniz zaman

0: profesyoneldir vesaire vesaire gibi oyuncularla çalışmış ve insan yönetimi konusunda, iletişim konusunda zaten kupalarla dolu bir kariyer var ama özellikle insan yönetimi ve iletişim konusunda başarılı bir teknik adam. Ama dediğin gibi bu yaştan sonra Fatih Terim Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarları karşısına alıp da Trabzonspor teknik adamı olarak Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkar mı? Ben buna ihtimal vermiyorum açıkçası ama ben Fatih Terim'in iyi bir teknik adam olduğunu ve başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.
1: Bunu Şenol Güneş mesela yaptığında çok fazla tepki almıştı. Hala da tepki alıyor mesela.
0: Evet ama işte doğru yani Şenol Güneş aslında Trabzonspor'da en çok eleştirdiği, en çok eleştiri aldığı noktalardan biri bu. Çünkü 70 yaşına gelmişsiniz ve Şenol Güneş daha birkaç yıl önce, sanırım 3 yıl önce Beşiktaş'ın başına geçti. Yani 70 yaşından sonra memleketinizin insanını veya işte efsanesi olduğunuz insanları karşınıza almaya bence gerek yok. Ben Şenol Güneş'i çok severim. Gerçekten çok saygı duyduğum bir teknik adam, beğendiğim bir teknik adam ama bence o konuda biraz... Yani kendi görüşüm biraz yanlış yaptığı, yani biraz hatalı davrandığı konusunda. Fatih Terim'in bunu yapacağını sanmıyorum. Çünkü Fatih Terim hayatı boyunca Türkiye'de Göztepe, Galatasaray, Ankara Gücü'nü ve milli takımı çalıştırmış bir teknik adam. Dolayısıyla tabii ki insanların karakterleri başkadır. Şenol Güneş başka, Fatih Terim başka. Şenol Güneş Hoca daha önce iki defa Beşiktaş çalıştırdı. Ben bundan sonra Trabzonspor'da da Beşiktaş'ta da ya da herhangi bir takımda Şenol Hoca'nın görev alabileceğine pek sanmıyorum. Çünkü son kariyerleri, son çalıştırdığı takımlar da başarısız oldu. Milli takımda, Beşiktaş'ta, Trabzonspor yani üç takımı da başarısızlıklarla geçti. Dolayısıyla bence Şenol Hoca kısmında o şey kapandı. Ama Fatih Terim de yani başka bir takıma bence sanmıyorum ki Galatasaray dışında başka bir takımda görev alsın. Çünkü Fatih Terim dediğiniz zaman insanların aklına Galatasaray geliyor. Galatasaray'da elde ettiği başarılar işte UEFA Kupası şampiyonluğu, Süper Lig'de sayısız şampiyonluğu vesaire geliyor. Dolayısıyla evet şu an Şenol Hoca Trabzonspor'u Beşiktaş'ı defalarca kez çalıştırmış bir teknik adamdır ama Fatih Terim'in bu şekilde davranacağını açıkçası ben düşünmüyorum, sanmıyorum. Çünkü daha önce 2017 yılında olması lazım. Yine Fatih Terim'in Trabzonspor adı geçmişti ama olmamıştı. Ve 4 ya da 5 ay sonra Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçmişti. Uğur Tudor ayrıldıktan sonra. Dolayısıyla Fatih Terim'in aklında ben hep Galatasaray teknik adamı koltuğu olduğunu düşünüyorum. O bakımdan buna hiç açıkçası ihtimal vermiyorum.
1: Peki bir diğer yanda tabii mesajlar var, gelen mesajlar. Trabzon'a Sergen Hoca olmaz mı? Trabzonspor'da oynamıştı galiba demiş bir dinleyicimiz.
0: Oynadı. 4 büyük takımın 4'ünde de oynadı ama şimdi şöyle bir durum var. Sergen Yalçın'ın son Beşiktaş'taki dönemini sen de çok hakimsin. Ne kadar başarısız bir dönem olduğu konusunda. Ve ondan önceki dönemi de zaten Beşiktaş'taki son yılı yani şampiyonluk sonrası yılı da başarısızdı. Antalya Spor'daki dönemi de başarısız. Dolayısıyla üst üste 3 dönemi başarısız olmuş bir teknik adam yine Şenol Güneş gibi. Şimdi siz göreve getirdiğiniz durumda ciddi şekilde eleştiri alırsınız, ciddi şekilde tepki alırsınız. Çünkü kadronuzda Salah gibi, Onara gibi, Onalçı gibi dünya yıldızları var. Ve Sergen Yalçın daha birkaç ay önce Beşiktaş taraftarı tarafından protesto edilen, istifaya davet edilen bir teknik adamdı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o mütevazi kadrosuyla dahi kriz yönetimi yapamamış bir teknik adam şu an Trabzonspor'un yıldızlarla dolu bir takımına gelip de burada bir kriz yönetimi yapabilir mi? Bir başarı uzanabilir mi? Bence bu pek gerçekçi değil. Dolayısıyla ben böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Olursa da Sergen Yalçın'ın başarısız olacağını düşünüyorum.
1: Peki dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Ya Andre Onana'ya da mesela eleştiriler vardı.
0: Ya Onana şöyle, Onana çok enteresan bir karakter. Çok renkli bir karakter. Aslında bence bu Trabzonspor'dan maçın en iyilerinden biriydi. Ama bazı anlar geldi ki çok enteresan hareketleri imzattı. Mesela bir pozisyon oldu sanırım ilk yarıdaydı. Kalesi boş, kaleye yürüyerek döndü mesela. Çok enteresan bir andı. Ama bakıldığında çok enteresan, çok ilginç kurtarışları imzattı. Çok dikkat çekici kurtarışları imzattı. Ve maçın, yani şunu üzülerek söylüyorum. Yani maç 2-1 bittiyse bu Trabzonspor için bir şans bence. Çünkü öyle pozisyonlar oldu ki yani maç 5-6-1 bitebilirdi. Yani bu da aslında Trabzonspor'da nasıl bir sorun olduğunu da büyük bir göstergesi. Çünkü dün akşam gördük ki Trabzonspor'a bir heyecan gerekli. Bu heyecanda maalesef Fatih Hoca'nın açıklamaları yüzünden süreç buraya geldi. Yani ilk sürecin en başından alırsak yani işte mesela geçen yıl yaptığı bir açıklama var. Sakat olmasa Benjamin Bouchard'ı almazdık açıklaması. Geçen hafta kovulmalı kadro.

0: açıklaması, işte French Forest maçından sonra kimseye haber vermeden istifa ediyorum açıklaması gibi gibi gibi. Bunlar birike birike insanları negatif bir ruh haline soktu ve günün sonunda da ayrılık gerçekleşti. Ve dün akşam ortaya koyulan oyun da zaten hani hocam senle devam edeceğiz kararının maalesef yanlış bir karar olduğunu gösterdi. O bakımdan Trabzonspor yönetimi dün akşam aslında Fatih Hoca son bir şans verdi ama sahaya sürülen 11 ve devamında yapılan değişiklikler, tüm bunlara baktığımızda bu ayrılığın aslında olması gereken bir ayrılık olduğu konusunda sanıyorum ki şu an yani Trabzonspor camiası herhalde %99 ihtimalle hemfikirdir. Çünkü bakıldığında evet Trabzonspor takımı dün akşam eksikti. Kim yoktu? Batagov yoktu. Ne bileyim işte yapılmayan bir forvet transferi var. İşte Malinovski sakattı vesaire. Ama karşınızdaki rakip de tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynayan bir takım. Ve iki takımın 11'leri de karşı karşıya getirdiğimiz zaman ben dün akşam maçtan önce Can Genc'e bağlanmıştım yine Radyo Gol'de ve Trabzonspor'da farklı bir galibiyet beklediğimi söylemiştim. Yani arada o kadar kalite farkı vardı ama gelinen süreçte baktığımız zaman forma renklerini görmesem ben Trabzonspor takımının sahada olduğunu anlayamazdım. Dolayısıyla maalesef Fatih Hoca döneminin sonuna geldi Trabzonspor'da ve dün akşamki oyun hiç ışık vermeyen, mutlaka bir teknik adam değişikliğine şart olduğunu gösteren bir oyundu. Çünkü ne olursa olsun karşınızdaki rakip ligin yeni takımı. Sizin kadronuzda Fabinho var, Salah var, Onana var, işte Savic var, Onaçu var gibi birçok yıldız var. Ama ilk yarıda bir tane şut attınız. Yani rakip ceza sahasına sadece iki defa girdiniz, rakibiniz ise 10 defa girdi yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle ikinci yarıda zaten tabii ki fırsatlar buldunuz ama maçın geneline bakıldığında yani Ahmet Sportif faaliyetlerinin maçı 2-1 kazanması Trabzonspor için çok aslında büyük de bir şanstı. Çünkü o maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Onana'nın sadece yaptığı 3 tane çok kritik kurtarış var. Dolayısıyla bütün oyuncuların performansı kötüyse, bütün oyuncuların performansı hayal kırıklığı ise ve takımda genel olarak oyun olarak hayal kırıklığı varsa burada tabii ki hesap vermesi gereken veya bedel ödemesi gereken teknik adamdır. Dolayısıyla da Fatih Hoca da bugün dün akşam oynanan kötü oyunun, kötü maçın aslında bedelini ödedi. Ya bir de şöyle enteresan bir durum var. Trabzonspor takımı son 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet aldı. O da geçen sene Beşiktaş'a karşı. Ve yine başka bir veri vermek istiyorum. Onaçu son 16 maçın sadece 3'ünde gol atabildi Trabzonspor'da. Son 16 resmi maçın sadece 3'ünde gol atabildi. Bütün bunlar bir teknik adam değişikliğinin Trabzonspor'da yeni bir heyecanın şart olduğunu aslında gösteren detaylardı.
1: Bir dinleyicimiz Enes Bey diyor ki bizim kulüplerimiz Yapboz'dan vazgeçemez ama geçen seneye kadar dönüp dolaşıp Şenol Güneş, Abdullah Avcı gibilerinden birisi olurdu. Ama bu sene Trabzonspor, Salah, Fabinho gibi oyunculardan anlaşılacağı üzere teknik direktörde de ses getirecek yabancı bir isme gideceğini düşünüyorum diyor.
0: Kesinlikle ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum. Bir de maalesef yani yine aynı noktaya geldik. Trabzonspor takımı 2 yıl önce işte Avrupa Ligi'ne elendi, Konferans Ligi'ne elendi. İkinci hafta teknik adam değişikliği yaptı. Bu sene yine 2 yıl öncesine geri döndü. Yani yine Eylül ayında, yine ligin 3. haftasında bir teknik adam değişikliği yapıyor. Yani dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Yine bir yapboz hali var. Ve çok enteresan biri. Sanıyorum ki herhalde

0: İhsan Dereloğlu, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Orhan Ak vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla burada Trabzonspor takımı farklı bir yer izlemedi. Mesela Beşiktaş takımı farklı bir yol izledi. Vincenzo Italiano. Daha önce Türkiye'de takım çalıştırmamış. İtalya'da başarılar kazanmış bir teknik adam. Gitti, getirdi ve bakıldığına dün akşam 6 tane atan bir Beşiktaş takımı izledik. Dolayısıyla Trabzonspor takımının da yapması gereken bence budur. Ama daha yüksek bir profilli teknik adam bulmasının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Salah, işte Fabinho gibi oyuncuları idare etmek kolay şeyler değildir. O bakımdan burada Trabzonspor takımının iyi düşünerek doğru hareket etmesi gerekiyor.
1: Montella'ya teklif gidebilir demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de demiş ki Aspor'a baktım ayrılıkla ilgili bir şey yazmıyor demiş ama yok, açıklandı ayrılık, yani resmi olarak da açıklandı. Montella konusunda ne diyorsun?
0: Şöyle, yaklaşık 2 saat önce açıklandı ve son dakika olarak bütün spor kanalları Aspor'da dahil olmak üzere girdi. Hatta Yunus Emre'yle Trabzonspor'u vardı. Aspor'u da bağlandı. Canlı bağlantı yaptı. Montella benim başarılı bulduğum bir teknik adam. Genel hatlarıyla Adana Demirspor'da da milli takımda da Trabzonspor'da bir Allah söyletti. Ama son Dünya Kupası performansı çok tartışmaya açıktı. Dolayısıyla uzun zamandır kulüp çalıştırmayan bir teknik adam. Çünkü kulüp çalıştırmak da milli takım çalıştırmak çok farklı şeyler. Şimdi Montella sanıyorum ki 3 yıldır milli takımda. Dolayısıyla 3 yıl sonra kulüp takımına geri dönüp başarılı olması ve büyük takımda özellikle başarılı olması hani ne kadar gerçekçi bir soru işareti, ama genel hatlarıyla pozitif futbol oynatan, seyir zevki veren bir futbol oynatan başarılı bulduğum bir teknik adam. Fakat dediğim gibi son Dünya Kupası'nda karnesi başarısız bir karne ve aynı zamanda da 3 yıldır milli takımın çalıştırması bence handikaplı bir durum. Çünkü dediğim gibi kulüp takımı çalıştırmak ile milli takımı çalıştırmak çok farklı şeyler. Bugün Yuvayınlı belki de milli takım bazında dünyanın en başarılı teknik adamı. Ama kulüp karnesine baktığımız zaman Adana Spor'dan dahi kovulan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o ayrımı iyi yapmak gerekiyor.
1: Halit Bey demiş ki iyi akşamlar, kolay gelsin. Bence Trabzonspor'u kurtarabilecek tek teknik adam Volkan Demirel demiş de, Volkan Demirel hangi takımı kurtardı ki Trabzonspor'a gelsin de kurtarsın?
0: Bence bu espri galiba, şaka olsa gerek. Yani pek tıklayamadım bu, kusura bakmasın ama.
1: Gerçekten çok enteresan. Peki bir başka mesaj. Merhaba, Fatih Tekke geçenlerde düzenlemiş olduğu basın toplantısında bu kadro tam kovulmalık bir kadro diyerek esasında yıldız isimlerden oluşan bir kadroyu yönetemeyeceğini, bu gömleğin ona bol geleceğini kendi ağzıyla itiraf etmişti diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim diyor. Teşekkürler diyor Samet Bey.
0: Aslında çok yıldızlara sahip bir kadroya, kovulmalık kadroya açıklamasını imza atmıştı. Maalesef Fatih Hoca'yı çok seven biri olarak büyük bir gaf. Yani ve bunu dedikten 3 gün sonra istifa etmeniz, 1 hafta sonra yolların resmi olarak ayrılması durumu daha da ironik bir hale getiriyor. Büyük takım teknik adamı bence böyle konuşmamalı. Çünkü böyle konuştuğunuz zaman insanların size bakış açısı değişiyor. Bu büyük bir iletişim bence hatası. Daha önce tabii ki büyük takımlarda görev alan birçok teknik adam oldu ama hiçbirinden bu şekilde bir açıklama duymadık ki. Kaldı ki kadronuzda Onana, Salah, Fabinho, 16 gibi oyuncuların olması aslında sizin için büyük bir şans. Çünkü siz Avrupa'dasınız ve Avrupa'dan Türkiye'ye bir kupa getirebilirsiniz veya bir başarı getirebilirsiniz. Ama işte tamamen bakış açısı, Fatih Hoca bu kadroyu kovulmalık kadro olarak tarif ediyor. Halbuki bu kadro Avrupa'dan kupa getirebilecek kadar kaliteli bir kadro. Dolayısıyla işte az önce dedim ya, Fatih Hoca negatif söylemleri imza atıyor, negatif bir beden dili kullanıyor diye, negatif bir iletişim dili tercih ediyor diye. İşte bu da onun basit bir örneği aslında. Tamamen mesela bu kadroyu başka bir teknik adama verseniz şöyle diyebilir: bu kadro Süper Lig'de şampiyon olacak kadro, Avrupa'da da kupa getirebilecek bu kadro. Buna diyebilir ama Fatih Hoca kovulmalık kadro ifadesini kullandı ve nitekim bir hafta sonra da yollar resmi olarak ayrıldı. Hakikaten çok üzücü bir durum söz konusu. Yani nereden bakarsanız bakın çok üzücü bir durum. Çok gerçekten ironik bir durum.
1: Aydın Bey ve bir başka dinleyicimiz de Thomas Rice ismine yönelmiş. Trabzonspor'da iş yapmaz mı sizce demiş.
0: İsmini anlayamadım. Bir daha söyler misin?
1: Thomas Rice, Samsunspor'un eski teknik.

0: direktörü.
1: Tamam. Bence başarılı bir teknik adam ama işte dediğim gibi yani büyük yıldız oyuncuları yönetebilir mi? Veya bu konuda nasıl bir tavır takılır? Bunlar hep soru işareti çünkü şimdi tabii ki Samsun Spor camiasına saygı duymakla beraber Samsun Spor'u çalıştırmakla Trabzon Spor'u çalıştırmak farklı şeyler. Çünkü Samsun Spor'un beklentisi farklıdır, Trabzon Spor'un beklentisi farklıdır. İki takımın başarıları farklıdır, tarihi farklıdır. Dolayısıyla Samsun Spor'da başarılı olmuş bir teknik adamı Trabzonspor'a getirmek farklı sonuçlar da doğurabilir. O bakımdan ben Thomas Reis Hoca'yı başarılı buluyorum. Ama Trabzonspor'da başarılı olabileceği konusunda çok ciddi derecede tereddütlerim var. Çünkü daha önce çalıştırdığı takımların karnelerine, karnesine baktığımız

0: sizce diyor.
1: Victor Pereira aslında bakıldığında yani oyuncu gözü çok iyi bir teknik adam. Scout olarak yani önemli transferlerin zaten Josef Tuzoğlu, Kim Min-jae gibi Fenerbahçe'ye çok önemli oyuncuları kazandıran bir teknik adam. Premier Lig'de daha önce çalışmış bir teknik adam. Olabilir mi? Olabilir. Ama Victor Pereira'nın da iletişim dili çok sıkıntılı. Hatırlarsın Van Persie ile yaşadığı problemleri. Veya işte son sezonunda yine Mesut Özil ile galiba problem yaşamıştı. Yani onun da yıldız oyuncularla bir problemi var. Dolayısıyla onun da yıldız yönetme konusundaki karnesi pek iç açıcı değil. Kaldı ki mesela Nottingham Forest'te başarılıydı bir dönem. Sonra üst üste yenilgiler aldı ve görevine son verildi. Yani dolayısıyla o da çok büyük bir risk. Ve yıldız yönetme konusunda onun da çok ciddi handikapları var.
0: Yani birkaç mesaj var ama gerçeklik ihtimali olan mesajlar değil işte. Bence Trabzonspor yönetiminin Guardiola'ya teklif yapması lazım. Nagelsmann gibi isimler var boşta diyorlar ama o isimler kendi tercihiyle boşta şu anda. Yani şu anda ben takımı yöneteceğim deseler 5 büyük ligin zirvesindeki birçok takım kendi hocasını kovabilir o isimleri almak için. Yani onların kendi tercihi boşta olmaları. Nagelsmann zaten yıllardır Almanya milli takımdaydı. Şimdi de Tottenham'ın yeni teknik direktörü olacak muhtemelen görürsünüz. Guardiola da zaten yani istese şu anda Barcelona bile Hansi Flick'le yollarını ayırabilir, öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle. %100 katılıyorum buna. Ve dünyada da bence büyük bir teknik adam şu an kredi var. Yani Real Madrid, düşünün. Real Madrid, Fenerbahçe'nin kovduğu Jose Mourinho'yu getirdi ki Jose Mourinho'nun Benfica karnesi de çok başarısız. Benfica'yı 3. yaptı diye hatırlıyorum. Yani dolayısıyla yıldız oyuncuları, sadece yıldız oyuncuları yönetebilme konusunda tecrübesi var ve otoriter bir teknik adam olduğu için bence Real Madrid Jose Mourinho'yu getirdi. Yani dolayısıyla yıldız yönetme konusunda aslında ne kadar büyük bir boşluk olduğu dünya genelinde bu da bir fotoğrafı. O bakımdan Trabzonspor'un burada çok iyi düşünmesi gerekiyor. Çok titiz davranması gerekiyor.
0: Bir dinleyicimiz liste atmış. Yapay zeka bunları önerdi Göksel'in diye. Sergio Conceição, Edin Terzic, Marco Rose, Roger Schmidt, Paladino, Erik ten Hag, Pioli. Ama doğru bir liste değil çünkü Terzic Bilbao'da şu anda.
1: Bilbao'da. Terzic bence başarılı bir teknik adam. Bilbao demişken bilmiyorum beğenir misin? Ernesto Valverde sanırım boşta. Bilbao'nun eski teknik adamı.
0: Çok beğenirim ama İspanya dışına çıkmaz diye konuştuk sevgili Cem Odabaşı'yla az önce. Ya İspanya dışına çıkmayı çok seven bir teknik direktör değil.
1: Evet doğru ve genelde de İspanya dışında başarısız olmuş. Olympiakos kardeşinin pek iyi olmadığını hatırlıyorum. Benim de çok beğendiğim bir teknik adam bu arada.
0: Ya senin ben gönlünden geçeni biliyorum Furkan. Senin gönlünden geçen bir kriz olsun da Freiburg'da Julian Schuster bir ayrılsın takımdan falan istiyorsun da.
1: Evet. Julian Schuster de bu arada Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Freiburg'un bence çok genç bir teknik adam, başarılı bir teknik adam. Ve ben yani 5 yıl içinde 5 büyüklükte hedefi şampiyonluk olan bir takımda çalışacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi Trabzonspor'un rakibi Freiburg'un hocası böyle bir hocaysa Trabzonspor'un da iyi bir teknik adamla çalışması gerekiyor. Ama tabii ki bu teknik adamın şu an kim olacağı konusunda büyük bir belirsizlik var. Çünkü pazar günü Gençlerbirliği maçı var. Sonrasında Konya maçı var. Ve sonrasında Galatasaray maçı var. Yani evet. Önemli de bir fikstür var Trabzonspor'un elinde.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Furkan. Değerli yorumların için.
1: Rica ederim Göksel'in. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Acaba Fatih Tekke Salah istemiyor muydu? Sanki maaş dengesizliği diğer futbolcuları etkilemiş. Yıldız yönetmek Trabzonspor için bu kadar zorsa yıldızları göndersinler. Basit bir denklem diyor Sezai Bey. Salah menajer ve futbolcu olsun diyor Kenan Bey. İkna edebilirlerse Arda Turan, bunun haricinde hiç yerli bir isim gelmiyor aklıma demiş. Bir başka dinleyicimiz ama niye ikna olsun ki? Ben Arda Turan yerinde olsam, Arda Hoca yerinde olsam ikna olmam. Şahtar'la çok güzel bir uyum yakalamış. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Niye seviye düşsün ki? Konferans Ligi'nde çalışsın. Yılmaz Vural varken gerisi boş, Salah'ı döve döve yönetir demiş Fatih Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Trabzonspor için Bilic doğru tercih olabilir demiş bir başka dinleyicimiz. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısında yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov, 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexey'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexey annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takıma alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Burnley karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerini...
1: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ın zayıf tarafını neresi olarak görüyorsun Göksel'in? Ben sol bek olarak düşünüyorum o hattara. Ve Rıdvan bana hiç güven vermiyor. Sol bek oynama özelliği olan bir sol stoper alırız inşallah. Yasin Özcan da yetersiz demiş dinleyicimiz. Yani katılıyorum, bununla birlikte biraz da aslında stoper olarak görüyorum ben. Aslında Bichabu tam Beşiktaş'a uyan bir isimdi dediğiniz tarife göre, ama Galatasaray Bichabu hamlesini yaptı. Peki Beşiktaş demişken düne dönelim. Teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
3: Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Buyurun.
4: Kante domande çabiyan hocam.
5: Takvim Komiteli Görkem Ağgündüz. Öncelikle skordan ve oyundan ötürü tebrik ederim kendisini. Vlahovic bugün 3 gol attı ama oyundan çıkmadan bir dakika önce 70. dakika civarı geriye attığı deparla da gördük kendisini savunma yardımına. Rıdvan Yılmaz'ın kademesine girmişti. Vlahovic yüzde kaçında kendisinden gelecekte nasıl bir performans bekliyorsunuz? Teşekkürler.
4: Prestazione che se il numero 9 fa 3 gol è una prestazione ottima, in più ci aggiungiamo quelle corse in aiuto alla squadra e quindi è grande prova del nostro centravanti, e deve crescere in condizione, e abbiamo cercato di metterlo in campo nell'ultima gara in Coppa, anche oggi dall'inizio per cercare di portarlo in condizione come il resto della squadra, ed è il nostro numero 9, il numero 9 deve fare gol e oggi è stato molto molto freddo, molto bravo, e sono contento anche per la squadra che finalmente è riuscita ad avere quella concretezza che non avevamo avuto in precedenza.
6: Eğer bir 9 numara 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Eğer üstüne savunmaya yardım ediyorsa, geri koşuyorsa bu müthiş bir şeydir. Takımı için bunu yapıyorsa. Kendisi biliyorsunuz geçen hafta Zalgiris maçında da oynadı. Bugün de oynadı. Çünkü kondisyonun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu olacak. Bugün aynı zamanda çok soğukkanlıydı kale önünde. Güzel goller attı. Ve bugün aynı zamanda bu bitiricilik kabusumuzu kırdığım için mutluyum.
3: Beyefendi.
7: Barbaros Tapan, Fanatik Gazetesi. Benim sorum hocaya, yakında 3 kulvarda önemli bir mücadele başlayacak. UEFA, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi'nde. Kendisi uzun vadede kadro derinliğinden memnun mu? Ve bunun yanı sıra ne yazık ki ülkemizde bariz hakem hataları da oluyor. Şimdiye kadar hakemler hakkındaki gözleme hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum.
4: Ma partiamo dagli arbitri, dico che si può sbagliare. Tutti sbagliamo e alle volte errori un po' che possono compromettere una gara, tipo secondo me l'ultima partita l'intervento su Trossard è un intervento chiaramente punibile diversamente con quello che ha deciso l'arbitro, però sono episodi che durante tutto il campionato possono accadere e ci saranno partite dove tutto andrà bene, con partite dove ci saranno delle polemiche, ma ogni anno è così, quindi mi auguro che si sbagli il meno possibile, sia gli arbitri che anche noi. Questo è il calcio e sarà sempre così. Per quanto riguarda gli impegni, quando inizieranno i tre impegni diventerà molto complicato sotto un aspetto, quello del recupero delle energie, di essere tutti al top, di essere tutti al 100%, e ci vorrà il coinvolgimento di tutta la rosa. Sarà fondamentale questo, tutti ci dobbiamo fare trovare pronti. Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato e la società è vigile, attenta su tutto, e ci vorrà veramente la capacità di tutta la rosa di essere pronta a tre competizioni che diventano difficili poi da gestire, soprattutto sotto l'aspetto delle energie, e lì dobbiamo essere tutti bravi a fare quello che si deve fare giocando tante partite, e recuperare, avere a disposizione le energie per disputare tre competizioni dove noi vogliamo fare bene.
6: Hakem hakkında konuşayım öncelikle. Hata yapılabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Özellikle son maçtaki Trossard'a yapılan müdahale bence farklı bir şekilde cezalandırılabilirdi bu müdahale. Ve bunlar bence lig boyunca olacak. Yani lig boyunca hatalar olacak. Bunlar olabilir. Bazı maçlarda hakemler iyi yönetecek. Bazılarında da çok polemik olacaktır. Çok konuşulan pozisyonlar olacaktır. Ama umarım hem biz hem onlar en az hatayla bu sezonu bitiririz. Çünkü futbol bu sonuçta. Futbolun doğasında da hakemler var. 3 kul vardayız bu sezon. Buradaki en zor şey nedir aslında? Dinlenmedir, rejenerasyon ve dinlenmedir. Çünkü herkesin %100'de olması bu dönemlerde zor oluyor. Bu yüzden de herkesin takımda olması gerekiyor. Herkesin hazır olması gerekiyor %100. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Herkesin fırsat bulması gerekiyor. Transfer döneminin kapanmasına da şurada 3-4 gün kaldı. Ve kulüp şu anda çalışıyor. Kulüp şu anda çok dikkatli. Her şeyi takip ediyor. Burada da iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Takip ediyoruz burada. Burada aynı zamanda 3 kulvarda oynarken önemli şey ise enerji yönetmektir. Nasıl insanların tekrar enerjisini toplayacağını, oyuncuların nasıl enerjisini toplayacağını, nasıl harcayacağınız, burası gerçekten birazcık yönetmesi zor ve önemli bir yer. Bu yüzden bu enerjiye de 3 kulvarda oynarken çok ihtiyacımız olacak ve bence elimizden gelen her şeyi yapıp bu 3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz.
3: Ali Aydın Bey, sizle devam edelim.
8: Tebrikler. Her hafta işleyerek gelen bir Beşiktaş var. İşlenerek gelen Beşiktaş var. Mağlup da olsa demoralize olmuyor ama o hatadan ders çıkaran bir Beşiktaş var. Galip de gelse yine eksiklerini görüp onu telafi eder.

0: Ben bir Beşiktaş var. Bilović geldi, Poku geldi, Miretti geldi. Transferin bitmesine özellikle UEFA konusunda 2 gün kaldı. Bu takıma kaç tane daha transfer lazım? Yani 6 numara istiyor mu hoca? Sol stoper istiyor mu? Bir 10 numara istiyor mu? Çünkü herkesin merak ettiği bir şey var. Taraftar da çok heyecanlı. Herkes de sizi destekliyor. Çok da büyük bir teveccüh var taraftardan size karşı. Size çok güveniyorlar. Bu konu hakkında neler söylemek ister? Son olarak da Beşiktaş haftaya büyük bir derbiye çıkacak. Kadıköy'e gidecek. Kendisinin de ilk deneyimi olacak. Haftaya derbide nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?
1: È vero, mi è piaciuta la reazione che ha avuto la squadra a queste due partite negative. È una squadra forte, deve saper reagire ai momenti difficili e oggi l'abbiamo fatto molto bene. Per me abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo siamo stati veramente una grande squadra e poi abbiamo avuto la concretezza in tutte le situazioni, siamo riusciti a fare gol e quello è molto importante. Quindi da questo punto di vista archiviare e ripartire dobbiamo essere bravi a farlo tutte le volte che le cose vanno male. Sul mercato, ho detto prima, la società è ancora attenta, il mercato è ancora aperto, cioè sarà ancora qualche giorno a disposizione. E non so sinceramente cosa può arrivare, ma qualcosina. La società sta cercando di lavorare, sta cercando di migliorare questa squadra e se si può fare lo farà sicuramente. Il derby è una partita, per me il primo da quando sono arrivato, contro una squadra forte, contro una squadra che farà la Champions League. È la quarta giornata di un campionato lunghissimo, quindi dobbiamo andare lì ancora a cercare di crescere, di aggiustare, di migliorare, ma è solamente la quarta partita, è importante, 3 punti importanti e dobbiamo andare a fare una grande gara. Mi auguro che fuori casa, lontani da questo stadio, si riesca ad essere bravi come siamo qua e dimostrare il nostro valore. Fenerbahce è forte, abbiamo visto le partite che ha giocato ultimamente. Fenerbahce è una squadra di grande valore e dobbiamo prepararci bene a fare una grande partita.
2: Takımın iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyonu çok beğendim. Çünkü iyi bir takım, büyük bir takım zor zamanlarda gösterdiği reaksiyonu da bence iyi ve büyük bir takım olur. Ve bence bugün bunu başardık. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok mutluydum. Gerçekten büyük takım gibi oynadık. Özellikle bitiricilik bölümünü, bitiricilerimizi bugün gösterebilmemiz için çok mutluyum. Bugün goller attık. O yüzden gerçekten bizim için çok iyi oldu. Ama hep dediğim bir şey var. Bir maç kötü gittiği zaman onu artık geçmişte bırakıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bu maçı da artık geçmişte bırakıyoruz. Bu maç da artık bitti bizim için. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Transfer hakkında şu anda kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala takipteler, hala çalışıyorlar. Ve elimizde yani burada birkaç gün var aslında. Ne gelecek, ne olacak ben de bilmiyorum. Ama gerçekten kulüp çok çalışıyor ve arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bizi geliştirecek oyuncular, bizi daha iyi yapacak oyuncular aradıklarını söyleyebilirim. Eğer bunu yapabilirlerse de yapacaklar. Benim de ilk derbim olacak haftaya. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Daha ligin 4. haftası ve bu lig çok çok uzun. Hepimiz biliyoruz bunu ve bence daha da gelişeceğiz. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağız. Çünkü bazı problemler, gelişmemiz gereken, çözmemiz gereken problemler var. Onları da halledeceğiz ve çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan da umarım 3 puanı alırız. İyi bir maç çıkartırız. Özellikle deplasman olacak. Deplasman zor olacak ve burada da İyi oynamak istiyoruz. Değerimizi, nasıl olduğumuzu göstermek istiyoruz deplasmanda. Çünkü tekrar diyorum, Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir kadroya sahip. Son maçların hepsini izledim. Gerçekten çok değerli oyuncular var. Biz elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyoruz.
3: Beyefendi, siz de devam edin.
4: Çolak, Bahadır Çolak, Serbest Gazeteci. Bu akşamın yıldızını sormak istiyorum Dušan Vlahović. Bir önceki hat-trick'ini 31 Ekim 2021'de Fiorentina Spezia maçında yapmış. Yine takımın hocası sizdiniz. Bazı hocalarla futbolcular arasında özel bir bağ vardır.

0: Vlahovic'le de arasında böyle bir bağ mı var veya neler söylemek ister?
1: Mi ricordo bene. Quando eravamo insieme nella Fiorentina sono stati 6 mesi spettacolari, dove la squadra giocava in maniera incredibile, dove lui continuava a fare gol, ha trascinato per 6 mesi la squadra e poi si è trasferito alla Juventus. Adesso è arrivato secondo me un calciatore ancora affamato, giovane soprattutto, che vuole ancora dimostrare, vuole fare benissimo con questa maglia, e questi 3 gol di oggi sono veramente una conferma a quello che sto dicendo. Quindi mi auguro che cresca, come ho detto prima, la sua condizione, che continui a migliorare, che abbia sempre questa fame come ce l'abbiamo tutti, la società, lo staff, la gente, e speriamo insieme di riuscire ad ottenere dei grandi traguardi, perché è quello la nostra intenzione.
2: Maçı hatırlıyorum. Onunla beraber Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Gerçekten müthiş oynuyordu o dönemde. Takım çok iyi oynuyordu aynı zamanda. Ve bizi golleriyle o dönemde taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Zaten sonra da Juventus'a transfer oldu. Vlahovic çok aç bir oyuncu ve bunun altını çizmek istiyorum. Genç bir oyuncu ve kendini çok göstermek istiyor. Bu formayla çok güzel işler yapmak istiyor. Bu formayı çok iyi şekilde terletmek istiyor. Ve bugün de attığı 3 golde aslında daha önce onun için söylediklerimin gösteriyor. Yani doğru olduğunu gösteriyor bence. Umarım bu kondisyonu devam eder. Kondisyonu hatta daha da gelişir. Çünkü onun kondisyonu bizim için önemli ve böyle olursa bence çok daha fazla gol atacak. Umarım aynı zamanda bu açlığını asla kaybetmez. Çünkü ben de açım, o da aç, oyuncuların hepsi aç, kulüp çok aç, bütün staffım, çalışanlar, herkes çok aç ve bizi bu açlık hedeflere götürecek. Bu hedefler bizim için çok önemli.
3: Son soru.
4: Evet, en çok konuşulan futbolculardan biri de Olaytan. Sezon başından beri neredeyse her maç 2 kişilik oynuyor. Onun çıkışıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Acaba kendisiyle hiç özel görüşme yaptınız mı? Teşekkürler.
1: Olaytan è un grande talento, è un giocatore che se continua a lavorare come sta facendo, se continua a credere in se stesso, se continua a migliorarsi giorno dopo giorno, è un calciatore che ha grande forza, che ha anche qualità, è un generoso anche lui, che corre, aiuta, contrasta, fa assist, per me inizierà anche lui a fare gol e deve continuare così, deve continuare, non deve abbassare anche lui l'attenzione, perché quando abbassa l'attenzione come la squadra diventiamo normali, ed è un giocatore che è importante per questa squadra. Se gioca così dà una grossa mano a lui stesso per dimostrare a tutti che giocatore che è, ma anche alla squadra. Io parlo spesso con lui perché quest'anno deve cercare di essere un protagonista della squadra. È un ragazzo fantastico, è un ragazzo che dà sempre tutto in allenamento e in partita. Mi auguro che possa continuare con questo tipo di prestazioni.
2: Kendisi çok büyük bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Eğer böyle çalışmaya devam ederse, eğer kendisine inanmaya böyle şekilde devam ederse, eğer böyle daha da gelişmeye devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli, çok büyük bir kaliteye sahip. Aynı zamanda fizik gücü de çok ekstra olduğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde asla kaçırmıyor ve başarılı asist de yapıyor. Ve bence yakın zamanda da gol atacağını düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, asla konsantrasyon düşürmemesi gerekiyor. Çünkü bu takım konsantrasyon düşürdüğünde bugün ne olduğunu gördük ve bizim asla konsantrasyonumuzu düşürmememiz gerekiyor. Aynı şekilde onu da düşürmememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Eğer böyle devam ederse hem kendisi için aynı zamanda hem takım için çok iyi olacağını düşünüyorum. Onunla konuşuyorum, onunla sık sık konuşuyorum ve ona diyorum bence bu sezon senin bizim başrol oyuncularımızdan biri olması gerekiyor. Çünkü gerçekten idman performansı ve maç performanslarından çok mutluyum. Umarım performansı devam ettirir ve daha da gelişir.
3: Basın toplantımı sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
1: Thank you.
5: Ve bir diğer tarafta Dušan Vlahović neler söyledi dinleyelim.
6: Thank you very much. First of all, welcome to everybody. I don't have a lot to say. I would like to thank the team. They were perfect today. I think that we play very very good game. The most important thing is that we won and that we go with a positive mind to play the next game on Saturday. Of course, it was difficult week for us because we didn't win two games and we were not happy with this. We want to win every game. We want to play good and we want to make happy our fans. Of course, about my performance, it wouldn't be possible without the team. And especially I want to say thanks to the Orkun that he let me shoot the penalty, and probably if he didn't do that I wouldn't score a hat trick. But the most important thing is that we won, and of course I would like to say thanks to the our fans. They were perfect as always, and we hopefully will keep going like this. And again, thanks to the team, thanks to Orkun.
7: Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok da fazla şey aslında söylemeye gerek yok. Takıma teşekkür ediyorum. Takımı teşekkür etmek istiyorum. Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün 3 puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta pazar günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son 2 maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de o 3 golü, hat-trick'i yapamazdım. Ama yine tekrar söylemek istiyorum. En önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz. Takıma ve Orkun'a tekrar teşekkür ediyorum.
6: Oğuzhan Bey. As I said, they are always like... They give us big strength and big energy every game. They are supporting us always. But when I scored the third goal, I was so happy and I didn't know that I cannot go close to the fans to celebrate like this. So I get yellow card. But I'm happy that I did that because how they welcome me and the support that they give to the team every day. So it's always special to play in front of our fans, and we will try to give our best to achieve some important things this year.
7: Dediğim gibi taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bunu her maç yapıyor taraftarımız. Bizi her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım. Taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm. Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum. Çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz hep beraber.
8: Hocam.
9: In front of the fans, we had a very good start. At three candles, we had a derby match against Fenerbahce. What would you like to say about the derby? What do you think about it? It will be your first derby clash also. What would you like to say about it?
6: Yes, of course. For me, this game is already past. So we need to be focused, to recover well, to prepare the game against Fenerbahce in the right way. Of course, we know that it will be a very difficult game because they are a very strong team. They have a lot of good players. Also, playing away in Turkey is never simple. And that's it. For us, it will be a first derby. Of course, and that I'm excited. But we know what we want to do. So It will not be easy, of course, because as I said, they are a very strong team, but we will give our best because we want to compete with the best and we want to beat everybody. So I'm excited and relaxed because now we have to recover. We have all week in front of us and we will see. Of course, the better gonna win, and we will give our best. We will give everything to win. But of course, it will not be simple.
7: Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ama Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir komple hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak.
8: Son bir soru alacağız Metin Bey.
9: And after the 6 goal, we scored the 7th, actually it was cancelled by the VAR. Can that hunger continue the whole season?
6: Yes, I think yes, because that's our mentality and I think that is the right way to play. That's of course because coach wants that. This is also his mentality and he's trying to let's say, he's pushing us to never stop. And I think it's the right way to play. Sometimes, of course, that it will not be possible because it's not possible every game. But our desire is to play in that way.
7: Bence evet, bizim mentalitemiz bu. Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bunu istiyor bizden. Hocamız da bunu bizden talep ediyor. Ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde. Bu şekilde. Bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var hocamızın. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama biz bu şekilde olmak istiyoruz ve bu şekilde oynamak istiyoruz. Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız.
8: Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.
6: Valla. Thank you very much.
5: Dušan Vlahović'in sözleriyle programımızı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Haber Masası'nda sizlerle birlikteydim. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler Nisan Patimi Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Ya bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden, ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. UEFA'nın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar. Onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek, hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım. Değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı ters oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var, hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı, hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucuz sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demiyorum.

Biri İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti. Ama benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. E tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana, yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı, etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı. Heyecana ihtiyacı vardı. Tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence 50 şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya bakılır ya bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı zafer şarkıları söylemek. Çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel. İşte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya valla insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek. Bilmiyorum, mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun kaç yaşındayım. Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim oğlum televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak, iki maçta bir puan çıkarmış. İçeride United'de oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli.
Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada feşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle

0: olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun. Dördüncü maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan. Hep orada 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat durdu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani, havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda, eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzo.
1: Beşiktaş şov.
2: Evet, 6 gollü bir şov. 7 gollü olacaktı belki ama.
1: Evet, iptal oldu Poku'nun son dakika golü. Rakiplere net bir gözdağı, ben sana söyleyeyim.
2: Özellikle Fenerbahçe'ye.
1: Tabii yani derbi öncesi böyle bir skor olmak çok değerli diye düşünüyorum. Vlahovic yeni transfer, ilk 11 başladı. İlk maçta hat-trick. İnanılmaz bir performans. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle başlayalım. Neler söyleyeceksin?
2: Vallahi Beşiktaş için dediğin gibi mesaj maçı oldu. Şöyle ki yani iç sahada tabii derbi öncesi bir Çorum galibiyeti bekliyordu herkes. Yani böyle bir puan kaybı Alanya Spor deplasmanının üstüne çok şok edici olurdu. Ama hani Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği oyun bence ikinci yarı sergilediği oyundan benim açımdan hani daha olumlu gözüktü. Şöyle tabii ikinci yarı goller gelince yani 4 gollü bir şov olunca o ikinci yarı daha eğlenceli hale geldi ama bence ilk yarı çok daha az pozisyon veren, rakibe çok daha az fırsat tanıyan, orta sahada çok daha iyi duran bir Beşiktaş vardı bence. Yani Vlahovic konusuna gelirsek abi Vlahovic gerçekten hani Beşiktaş sanki vasat üstü bir takımdı. Vlahovic bu takımı kaliteli bir takım haline getirdi.
1: En başında yani söyledim abi.
2: O yani sen Fenerbahçe'yi istiyordun. Fenerbahçe mesela Lukaku'yu tercih etti ama orada mesela Aziz Yıldırım veya yönetim şu an ne düşünüyordur? Tabii Vlahovic'in bu arada ekonomik olarak şartları tabii Lukaku'dan daha yüksek.
1: Daha yüksek.
2: Yani Lukaku ya biraz Fenerbahçe orada ucuza kaçtı açık söylemek gerekirse. İşte 5 milyon euro bonservis, işte 5 milyon civarında da bir maaşı
1: evet,
2: var.
1: Uygun bir fiyat
2: hani Vlahovic,
1: abi.
2: 10 milyon maaş alıyor. İmza parası var vesaire. Beşiktaş'ın böyle bir yatırım yapması gerekiyordu. Bir de yani oyuncunun sahada duruşu, stoperleri hakimiyeti altına alması bence çok etkileyici. Yani Beşiktaş'a seviye atlatan bir oyuncu oldu. Yani mesela dün Oh muhtemelen oynasaydı.
1: Tabii.
2: Beşiktaş maksimum 2 gol 3 gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir de mesela galiba 36. dakika civarında bir pozisyon oldu. Mesela Černý topu orta sahaya taşıdı. Soldaki Vlahovic'i gördü. Orada tekrar soldan Černý Vlahovic'in önüne doğru kaçtı. Merkez boşaldı. Orkun'u gördü Vlahovic. O Trossard'a verdi. Yani Trossard'ın da ceza sahası içi koşusu çok iyiydi. Arka direkte de Amir vurdu. Neredeyse yani 0.90'lık bir gol beklentisi. Evet. Boş kale top direkten döndü. O bence maçın Beşiktaş adına en iyi sekansıydı. Yani pozisyonun solda Vlahovic'le şekillenmesi ve sağ bek Amir'in kale ağzında işi bitirecek noktaya gelmesi bence çok değerliydi. Amir'in de yani bazen maç içinde kopmaları oluyor ama müthiş bir hücum performansı var. Yani adam sürekli her pozisyonda ceza sahası içinde. O çok değerli. Beşiktaş için olumsuz konuşabileceğimiz şey açıkçası stoperler bana pek güven vermiyor Muzo. Yani
1: evet,
2: özellikle
1: var.
2: Derbi öncesi böyle ayaklarına çok güveniyorlar ama o güveni taraftara bence vermiyorlar. Mesela Çorum Spor 2-1'i bulduktan sonra da bir 10 dakikalık sekans var ki hani Beşiktaş taraftarı biraz diken üstünde izledi maçı. Orta sahayı Çorum'un rahat geçtiği anları izledik. Açıkçası derbi öncesi benim kafamda hani soru işareti yaratan bir noktaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok
1: hem güçlü. Hem orta sahası yani, hem ileride de ayaklarını çok iyi kullanabilen
2: tabii,
1: oyuncuları
2: yani
1: var.
2: Biraz daha tabii kaleye yakın oynayacaksın derbide. Ama yani orta sahada Kante, Gendouzi ikilisine diş geçirebilecek bir performans görmemiz lazım. Orkun'dan da Salih'ten de yani Beşiktaş derbi kazanacaksa Orkun da Salih de inanılmaz oynamalı.
1: Tabii.
2: Yani hani vasat üstü falan
1: tabii
2: asla yetmez. Müthiş bir performans izlemeliyiz ki Beşiktaş o maçı kazansın.
1: Ben Beşiktaş'ta bu sene üzerinde en çok konuşacağımız isimlerden birisinin de İlhan Fakıl olduğunu düşünüyorum.
2: Kesin.
1: Yani sonradan oyuna girip golünü de attı. Çok değerli bir oyuncu olacak bence Beşiktaş için. Belirleyici bir oyuncu olacak. Çünkü mesela işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yılları hatırladığımızda hep sonradan giren Yunus Akgün'leri falan hatırlıyoruz ve şampiyonluğa doğrudan etki
2: İlk sezonda Raşit Sa vardı.
1: Raşit Sa vardı.
2: Ama tabii Raşit Sa da çok önemli performans sergiledi.
1: O yüzden İlhan'a bir parantez açmak
2: oyuncu
1: lazım.
2: Tabii böyle bir joker oyuncu lazım. Oyuna girdikten sonra da çok etkiliydi. Şöyle diyeyim mesela Trossard dün bence çok iyi bir performans sergilemedi ama olumlu tarafı şu, adam yırtınıyor abi.
1: Evet.
2: Her yere koşuyor, her işi yapmaya çalışıyor, rakibi kovalıyor. Yani o açıdan çok değerli ama hala formunun çok uzağında olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman hani çok ince işler yaptı, değerli işler yaptı ama hani o performansı maçın geneline yayma konusunda sıkıntı yaşadı. Mesela ben Fenerbahçe derbisine hoca Trossard yerine İlhan'la başlarsa açıkçası şaşırmam. Şok geçirmem yani. Abi Trossard nasıl yok demem. Yani ikinci yarı Trossard'ı kullanırım veya kalan bölümde belki öne geçtikten sonra belki işte skor dezavantajına düşersek kullanırım diye bir plan yaparsa açıkçası çok şaşırmam. Bence İlhan şu an fizik açıdan da daha iyi. Tabii
1: evet,
2: Trossard'ın daha gelişmesi gerekiyor. Yani İlhan Temmuz'un başından beri hatta
1: tabii
2: Haziran'ın sonundan beri takımla antrenmana çıkıyor. Ve hani o fiziksel durumunun Trossard'ın önünde olduğunu söylemek lazım.
1: Derbinin transferinin detaylarına da birazdan geliriz. Buradan transfere geçmek istiyorum. Artık transferde sayılı günler kaldı. Beşiktaş nasıl bir rota izleyecek bu kalan son günlerde?
2: Şimdi Beşiktaş'ta genç kontenjanı dolu. Yani orada kim var? Olaytan var. Poku var, Miretti var ve Ottara var.
1: Evet.
2: Orası dolu. Orada gönderebileceğimiz bir oyuncu da yok zaten. Hepsi neredeyse yeni transfer. Burada Beşiktaş'ın onluk kısımda şöyle bir şey yapma ihtimali var. Ndidi kadroda, gönderilmesi beklenen isimler arasında Rashica var. Bir de Rangers'tan teklif olduğu söylenen Černý vardı. Černý'ye şöyle Rangers 7,5 milyon euroluk bir teklif yapmış Muzo. Fakat şimdi Beşiktaş yönetimi de bakıyor ediyor piyasaya. Yani biz Černý'yi, hocanın da tuttuğu isimlerden biri. Dün de mesela golünü attı.
1: Bence iyi performans sergiliyor.
2: Yani hiç fena performans sergilemiyor bence. Ve yani Beşiktaş'ın kanat dışında 8 numara rotasyonunda da değerlendirebileceği önemli bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş yönetimi şuna bakıyor. Yani 7,5 milyon euroya biz bu oyuncuyu versek bunun yerini kimle ve nasıl doldurabiliriz? Piyasaya bakıyorsun, herkes en aşağı 10 milyon 15 Tabii. milyon euro bandında. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir talebi olmuş ama Rangers olumlu yanıt vermemiş bu noktada. O yüzden Černý takımda kalıyor diyebiliriz. Hoca da bu arada hani gitsin yerine şöyle bir gelsin kafasında değil. O da Černý ile yola devam etmek istiyor. Rabiot haberlerini görüyordum ama mesela İtalyan basınında da Rabiot'un Milan'la sözleşme yenileyeceği konusunda haberler var. Yani Rabiot ihtimalini çok görmüyorum. Burada Beşiktaş için belki son gün ortaya çıktı ama en önemli transfer ihtimali olan isimlerden biri Yusuf Fofana. Yani Galatasaray'da ilgilenmişti. Fenerbahçe'de galiba 2 sezon önce miydi? Yoksa geçen yaz mıydı? Transfer ismi geçen oyunculardan biriydi Fenerbahçe açısından. Yani önemli bir piyasa değeri var ama burada hani kiralık satın alma opsiyonunu şekilde kadroya katmak için Beşiktaş yönetimi uğraşıyor. Pape Matar Sarr ismi geçiyordu. O da Juventus'a gitmek üzere sanırım. Yani o da olmadı. Orada biraz oyuncunun galiba maaş beklentisinin fazla olduğu yönünde bir bilgi var. Yani Beşiktaş burada muhtemelen Rashica'dan çıkıp o bölgeye orta sahayı bir tık daha güçlendirmek için bir transfer yapacak. Tabii Ndidi'nin durumu, mesela Ndidi dün bence önceki maçlarına göre daha iyi performans sergiledi. Belki de oyuncuda şunun rahatlığı da olmuş olabilir Muzo. Yani artık hani transferin son günleri, takımda kalacağım gibi gözüküyor. Evet. Yani artık buraya odaklanayım gibi bir modda olabilir. Açıkçası ben hani Ndidi mi Rashica mı dersen ya Ndidi daha faydalı, ya sezon genelinde bence daha faydalı olabilir gibi geliyor bana Rashica. Çünkü orada yani Černý var, Trossard var, İlham var.
1: Oradaki rotasyon var. Tabii.
2: Rashica zaten mümkünatı yok bu durumda. Hani
1: çok ekstra performans sergilemesi lazım.
2: Tabii ya, oyuncu zaten hani mental olarak da geri gittiği için o performansı açıkçası beklemiyorum. Transferde durum böyle.
1: Transfer sezonu bitene kadar en az bir transfer yapar diyorsun.
2: Bir transfer bekliyoruz. Zaten fazlasının olma ihtimali çok yok Muzo yani.
1: Evet.
2: Zaten kontenjan belli. Zaten mesela Fenerbahçe de yani bugün Cihan Kamer açıkladı. Bir U23 oyuncu diyor. Yani bu transferin son günü tamam heyecanlı geçiyor. Kulüpler agresif tavır alıyor ama yani 2-3 transfer bu noktada beklemek mümkün değil. Zaten kulüplerin şu anda ya özellikle Beşiktaş'ın böyle mali durumu da yok. Mesela Fenerbahçe'nin eli burada biraz daha rahat ama onlarda da kontenjan sorunu var. Yani.
1: Büyük sorun var orada. Aynen. Peki şimdi bir El Musrati konusuna geçmek istiyorum. Şimdi El Musrati ile alakalı sosyal medyada hani biz bu oyuncudan daha iyi bir gelir elde edebilir miydik gibi konuşmalar geçiyor. Sende de bu konuyla alakalı bazı bilgiler var. Sözü sana bırakayım.
2: Şimdi Al Musrati konusunda Beşiktaş Musrati'nin sözleşmesini feshetti ve o şekilde gönderdi. Şöyle bir bilgi var bende. Al Musrati de maaşının yarısını bırakmış Beşiktaş'ta. Bir sene sözleşmesi kalmıştı zaten. Sanırım 2.4 milyon euro gibi maaş alıyor. 1.2 milyon eurosunu bırakarak karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş'tan ayrıldı Al Musrati. Şimdi şöyle bir durum var orada. Şimdi Al Musrati de 2024-25 sezonunun devre arasında Muzo El Fetih kulübünden bir transfer teklifi geliyor. Transfer teklifi yani o belge elimde var benim. Ekrana da koyacağız izleyicilerimiz için.
1: Tamam.
2: Burada hani bir kiralık satın alma opsiyonlu bir sözleşme öneriyor Beşiktaş'a El Fetih. 1 milyon euro kiralama bedeli. El Fetih küme düşmezse de 7 milyon euroluk bir opsiyonu var. El Fetih'in zaten küme düşmeme olasılığı çok yüksekti. Beşiktaş yönetimi bu noktada Al Musrati'yi Monaco'ya göndermeyi tercih etti. Şimdi Monaco'da bu arada hani öyle bir satın alma opsiyonu vardı ama yani bu opsiyonun zorunlu olarak devreye gireceği bir durum yoktu. Monaco isterse oyuncuyu kadrosuna katacaktı. El Fetih'in önerdiği sözleşmede El Fetih küme düşmezse 7 milyon euroya Al Musrati kadroya katılacaktı. Bu arada artı 2 milyon euro da bonusları vardı. Yani toplamda 10 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmedi. Monaco'ya gönderdi oyuncuyu. oluyor. Yani belki de biz 1,5 sene önce çok daha önceden Al-Nusrati'den çok daha iyi şartlarda, yani neredeyse diyorum, aldığımız paraya tabii çıkabilecektik. Çünkü 10 milyon euroya aldık Al-Nusrati. 1 milyon da kiralama bedeli vardı. Toplamda 11 milyon euroya almıştık. Yani o dönem yapılan transferler Muçi ve Al-Nusrati'den bu şekilde, Muçi Trabzon'a gitti. Al-Nusrati de El Fethi'ye gitseydi olumlu bir şekilde, görece olumlu bir şekilde çıkabilirdik. Ama burada Monaco'ya gitti. Burada da insanın aklına şu geliyor. Monaco biliyorsun Jorge Mendes'in önemli kulüplerinden biri. Ahmet Bulut'un da Monaco'da çok ciddi yatırımları var. Evi var, orada yaşıyor vesaire. Yani burada biraz daha menajerlerin istediği kulübe gitmiş gibi gözüküyor Al-Nusrati. Tabii burada o oyuncuyu Monaco'ya gönderiyorsun. Oradan sağladığın ilişkilerle belki Jorge Mendes üzerinden başka bir oyuncuyu alabiliyorsun. Burada transferde öncelik elde ediyorsun. Bu noktada böyle bir durum olmuş. Yani keşke El Fethi'ye gitseydi de Beşiktaş kötü buradan olmuş, iyi bir para kazansaydı. Biraz da hani şöyle oluyor Muzo bu işler. Şimdi eski yönetim, Hasan Arat yönetimi en çok nereden vuruluyor? Muçi ve Al-Nusrati transferlerinden. Özellikle Al-Nusrati'den. Çünkü biz bir oyuncudan hiç faydalanamadık neredeyse. Yani bir akıllarda kupa finalinde son dakika attığı gol var. Hani tabii ki Hasan Arat yönetimi bu para vermekle, bu oyuncuyu transfer etmekle ve performans alamamakla eleştirilecek, ama bu biraz da sosyal medyada ya işte Hasan Arat'ın aldığı oyuncu, işte bak anca parasını verip yollayabildik gibi bir kamuoyu oluşmasını da sağlıyor. Yani biraz da bu durumu gözetmek lazım. Hani bu kamuoyunu oluşturmak için de bu hamle aslında yapılıyor diyebiliriz yani.
1: Peki şimdi derbiye yaklaşırken bir diğer konumuz Arşı Buran ve Orkun'un birbirlerine, yani aslında Arşı Buran tabii ki direkt olarak Arşı Orkun'a değil ama
2: kendi kendine
1: orada diyor ki Beşiktaş taraftarına Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınız şeklinde bir mesaj gönderdi. Orkun Kökçü de biz o toplara girmiyoruz, biz işimize bakıyoruz, onların ne dediğine bakmıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. Futbolda en önemli şey büyük konuşmamaktır diye
2: çok karşı güzel cevap bence verdi. Bence yani belki de taraftar biraz daha sert tonda bir cevap bekliyor olabilir ama o zaman da Orkun büyük konuşmuş olurdu. Tabii. Ona gerek yok.
1: Abi yani derbi her şeye gebe.
2: Vallahi Arşı Buran pek yani son yakın tarihi Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin nasıl gittiğini, nasıl bittiğini herhalde çok hakim değil. Belki kendi oynadığı dönemde geçen sene Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama yine Kadıköy'de kupada bir Beşiktaş galibiyeti vardı. Yani enteresan geldi bana. Hani Brown çok özgüvenli bir oyuncu ama hani söz konusu Beşiktaş'sa Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde çok böyle bir çok, özgüven içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sayılar belli. Mesela son Kadıköy'deki son 4 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 4'er galibiyeti var. 2 de beraberlik var. İç sahada Beşiktaş'ın görece fazla beraberlik var. Kaçtı o da? 3 Beşiktaş galibiyeti, 5 beraberlik, 2 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani genel olarak Beşiktaş'ın son dönemde bir üstünlüğü var ama tabii önümüzdeki maç biraz daha Fenerbahçe için hani İsmail Kartal için rüştünü ispat etme maçı olacak. Test maçı. İsmail Hoca da her maça test maçı olarak. Yani doldur doldur bitmedi yani testi. Aynen. Hani yine bir test maçı var. Mesela Fenerbahçe yenilse sen muhtemelen yayınlarda ayağa kalkıp İsmail Hoca işte bu kadar bunu bekliyorduk. Zaten, ne bekliyordunuz
1: zaten adım
2: gibi.
1: İsmail Kartal düşmanına çıktığı için çok sorun yok yani.
2: Çok önemli değil senin için. Yani ben açıkçası ben beraberlik bekliyorum Muzo. Yani çok olabilir, parlak bir oyun beklemiyorum ama Fenerbahçe Beşiktaş derbileri de gollere çok gebe oluyor. Yani böyle 2-3 bir maç da olabilir. Ama dengede bir maç görüyorum ben. Sen ne bekliyorsun?
1: Valla ben de aynı fikirdeyim. Özellikle temennim tabii ki bol gollü geçmesi. Çok objektif davranabilir miyim bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.
2: Yani belki özellikle %51 biraz daha Fenerbahçe
1: olabilir. Yani özellikle olabilir. Senin Çorum maçında konuşurken ki söylediğin o önemli bir detay. Yani Beşiktaş'ın savunma tarafında hakikaten birazcık sinyaller var. Evet, Fenerbahçe'nin de savunması müthiş diyemem
2: Stoperler
1: ama.
2: Stoperler de eleştiriliyor mesela özellikle Skriniar ama. Ya Vlahovic'in oradaki tabii varlığı çok önemli olacak. Yani bu maçta dediğim gibi mesela Salih, Orkun bence en önemli performans sergilemesi gereken oyuncular. Bir de Vlahovic tabii ki. Yani Fenerbahçe'de Skriniar, Ake gibi boylu poslu önemli stoperler var ama Vlahovic de hani fizik mücadelede onlardan hiç arkada kalacak bir oyuncu değil. Belki hani Skriniar'ın güncel durum olarak önünde bile olabilir. Şöyle yani Skriniar'ın tabii ki çok önemli bir stoper ama bu sezon geçmiş senelere göre geriye gittiği açık.
1: Net. Net yani eskisi kadar güven vermiyor. Ben birazcık Fenerbahçe açısından belirleyici olan oyuncunun Greenwood olacağını düşünüyorum.
2: Greenwood ve Vedat bence. Vedat da çok önemli. Yani Beşiktaş'ın stoperlerinde arıza var dedik. Vedat da yani Samsun maçında gösterdi, oraları çok iyi karıştıran bir oyuncu. Tabii. Ve yani stoperleri de kanatlara, orta sahaya çekebilen, o boşluk orada bir boşluk yaratabilen bir oyuncu. Vedat ve Greenwood'a dikkat etmemiz lazım tabii. Peki. Yani tabii Beşiktaş'ta derbide sol bekte muhtemelen Rıdvan'ı göreceğiz. Hı hı. Ama hani orada Vedat'ın, Greenwood'un yerine gittiği anlarda Rıdvan'la bir uzun top eşleşmesinde Greenwood'un santrafor bölgesine geldiği senaryolar
1: sıkıntı yaratabilir.
2: Arz ediyor bence.
1: İnşallah güzel bir derbi olur. Bol gollü bir derbi olur. Hakem konuşmadığımız, futbolu konuştuğumuz bir derbi olur diye temenni de bulunayım ben.
2: Ya buradan... hakem dünkü mesela Çağdaş Altay'a maç içinde konuşmadık ama ya ben hayatımda bu kadar oyundan kopuk.
1: Hepsi hani, öyle.
2: Ya abi Çağdaş Altay'da özellikle bir şey var ya, mesela Beşiktaş'ın attığı golde bile pozisyon neredeyse içindesin abi, top sana çarpabilir yani. Bu kadar pozisyon alması kötü bir hakem olabilir mi? Yani sanki handball maçı yönetiyormuş gibi bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Yani pozisyonlardan kopuk. Oyuncularla iletişimi de bence problemli. Yani özellikle hani hakem kararlarında ben mesela işte elin koluna çarptığı pozisyonu görmedi mesela. Bence evet. Net penaltı. Neden? Şimdi şöyle duruyor belki, hani doğal konum gibi gözüküyor ama oyuncu bu kolunu topa açıyor. Doğru götürüyor. Açıyor. Yani ve vücudunu büyütüyor. Açıyor. Ha, orada belki açısal olarak onu görememiş olabilir ama ben ona bakmıyorum. Daha çok yani pozisyonlarda hakemin nerede durduğuna bakıyorum. Yani bence hiç ışık vermeyen bir hakem. Bu arada Orkun'la mesela orada Vlahovic, bence Çorumlu oyuncu hani orada kameralara yansıdı. Vlahovic'e küfür ediyor. Hı-hı. Belki hakem onu orada göremedi, duyamadı ama ya Orkun'un biraz daha bu noktalarda sakin olması lazım bence. Orada mesela sarı kart gördü. Sonra evet. Bir parmak sallaması var. Orada tam göremedik. Oyuncuya mı sallıyor, hakeme mi sallıyor ama ya orada ikinci sarıyı görme görsen, ihtimalim var. Yani.
1: Haftaya derbi var.
2: Olacak iş değil yani. Bir noktada mesela sarı kartı aldın. Yanlışlıkla mesela oyuncunun ayağına bastın. Abi ikinci sarılara VAR devreye giriyor. Yani ben bence Orkun'un biraz daha sakin olması lazım. Yani bir hani taraftar onu evet gaza getiriyor. İşte ondan çok şey bekliyor. Lider olarak bakıyor ona, haklı olarak o liderliği de yapıyor ama Orkun'un biraz daha sakin kalması lazım sahada bence.
1: Peki son olarak Ahmet Spor Trabzonspor maçını konuşalım istiyorum.
2: Enteresan
1: biraz.
2: Bir maçtı.
1: Acayip bir maçtı. Ben yani, onu izledim.
2: Abi Ahmet ben

0: Acayip bir iç saha takımı olmuş.
1: Vallahi
0: muhtemelen
1: öyle.
0: İç sahadamız o. Sezon sonu yine konuşuruz da iç sahada bence 5. 6. sırada olurlar. Yani olabilir. İç saha sıralamasında. Deplasmanda da kolay kolay galip gelemezler. Puan alamazlar gibi geliyor. Yani bu şekilde dengelerler, orta sıralarda bitirirler diye düşünüyorum. Trabzonspor demek ki abi böyle yıldız transferler yaparak olmuyormuş, bu işler abi. Olmuyor. Bir hani takım kimyası oluşturmak lazım. Mesela Salah golle başladı ama yani 30. dakikadan sonra artık top alamayınca saldı, yürümeye başladı.
1: Doğal olarak.
0: Yani doğal olarak. Mesela Fabinho maça yine iyi başladı, sonra evet. Çok düştü. Yani en önemli iki oyuncusu olduğu için Trabzonspor'un söylüyorum. Yani açıkçası skor bana sürpriz olmadı. Ben Ahmetspor'un kazanmasını bekliyordum.
1: Sen söylemiştin evet bunu.
0: Yani Ahmetspor'un kazanmasını bekliyordum. Çünkü çok iyi bir iç saha takım. Bir de yani Fatih Tekke'nin kendi kendine yarattığı bir kriz.
1: Ne olacak orada, sence orada gelecek?
0: Abi bence orada şöyle bir şey oldu. Yani Fatih Tekke bir şu şekilde bir kumar oynadı bence. Şimdi yönetimin kendisine sahip çıkacağı kesindi değil mi? Böyle bir istifa kararından sonra.
1: Net. Ya konuştuk bunu gitsin. Grupta zaten.
0: Hani,
1: yani.
0: Bırakın gitsin diyecek bir durumu yoktu. Şöyle bir şey yaptı. Dönersem takıma şunu göstermiş olurum. Bakın yani siz çok kötü oynadınız. Aslında benlik hiçbir sorun yoktu. İşte Malinovski 10. dakikada atıldı. Sonra evet. 5-5'e goller yedik. Ona rağmen ben sorumluluk alıyorum ve istifa ediyorum dedi. Yani takımına iyi bir mesaj vermiş olacaktı. Geri dönmezse de Trabzonspor'un açıkçası yönetimin veya Fatih Tekke yönetimin iyi bir kadro kurduğunu düşünmüyor bence. Yani kadronun kendi istediği şekilde kurulduğunu düşünmüyor. Kadrodan çok umudu yok. Bırakırsam da işler daha kötüleşmeden bırakırım. Daha sonra 2 sene sonra, 3 sene sonra daha güçlü dönerim gibi bir şey yaptı. Ama geri döndüğü senaryoda açıkçası Ahmet maçı itibariyle o kafasındaki şeyin tutmadığını, yani takımın olumlu bir reaksiyon vermediğini söylemek lazım. Ahmet spor konusunda da şöyle bilgi geldi bana. Yani devletin en üst kademelerinden yöneticilere, başkanlara, kulüplere, bilhassa da yani bu vasıtayla da futbolculara, teknik direktörlere sakın sezon boyunca herhangi bir provokasyona girmeyin. Bunun çok net altında kalırsınız. İş farklı noktalara gider şeklinde bir tebliğ yapılmış. Yani şöyle mesela nasıl bir provokasyon olabilir? En basitinden mesela bir futbolcusun Muzo. Atıyorum X takımda oynuyorsun. Ahmet Spor maçı var. Maç öncesi ya işte bir maça çok daha özel hazırlandı evet. falan gibi. Saçma sapan sözleri asla duymak istemiyorlar. Bununla alakalı da çok ciddi briefing verilmiş. Aman demişler, altında kalırsınız demişler yani.
1: Orası da bence mantıklı da olmuş yani.
0: Bu arada gerek Mustafa Erhan kim oldu Schalke'ye gitmek üzere. Orada da mesela hocanın zaten hiç onu düşünmediğini Temmuz'dan beri konuşuyoruz. Burada bence Beşiktaş şunu yapmalı. Mesela X bonservis bedeli isteniyorsa hani 2 milyon, 1 milyon, 2 milyon daha az alıp yarın öbür gün Türkiye'ye dönüşünde öncelik almalı Beşiktaş belli bir miktarda. Hı hı. Yani Mustafa Erhan Hekimoğlu iyi performans sergileyemiyor uzun zamandır ama belki hani Almanya'da çok daha farklı bir ortamda olabilir. İyi bir gelişim fırsatı yakalar ve hani en azından Fenerbahçe ve Galatasaray'a gitmesin, Beşiktaş alsın diye düşünüyorum.
1: Peki. Burak ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok Muzo. Bu haftalık bu kadar olsun. Peki. Haftaya görüşmek üzere. O derbiden zaman, sonra yine konuşacağız.
1: Tabii derbiden sonra burada artık güzel güzel mi konuşacağız? Birbirimizi mi yiyeceğiz? Onu da göreceğiz. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Yayınımızı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen Türkiye, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar bizlere kulaklarını, gönüllerini açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarını ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. Koskoca Ağustos'u geride bıraktık. Şimdi önümüzde tertemiz bir sayfa, yepyeni bir ay ve kim bilir hayatımızda başlayacak ne güzel hikayeler var. Dilerim geride bıraktığımız ayın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, üzüntülerini de Ağustos'ta bırakalım. Yani Eylül'e de güzel niyetlerle, güzel umutlarla ve biraz daha iyi olacak.

olacağına inanarak başlayalım diyorum. Çünkü bazen hayatın değişmesi için kocaman adımlar atmaya gerek yoktur. Yeni bir gün, yeni bir ay ve güzel bir niyet bile insanın hikayesini değiştirmeye yeter bence. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Hep söylerim, tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da sevebileceğiniz kadar insan alın. Ben hep öyle yapıyorum. Tecrübeyle sabittir. Çok da memnunum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de 2 saat boyunca gönül verdiğiniz renklerle tuttuğunuz takımla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Programımıza arkadaş olabilirsiniz. Hepsini biliyorsunuz ki okuyorum, okumaya çalışıyorum. Zaten programa başlamadan bayağı bir mesaj geldi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden onlarla başlayalım. Türk bayraklarıyla harika bir görsel. Muammer Bey her zaman olduğu gibi Amerika'dan bizi yalnız bırakmamış. Muammer Bey'in de yolu açık olsun. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim. Resmen döküldü. Kaleciden Muhammed Salah'a kadar çok kötüydü. Trabzonspor izledik demiş. İsimlerinizde yazarsanız çok sevinirim. Sedat Aydın, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam, hoş geldin, sefalar getirin, gönülleri fetheden adam, seni çok seviyoruz, çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, yine çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dileklerini yöneten bu güzel insanlara. Orhan Özdamar, yine çok güzel mesajlarınız geldi. İstediğiniz isimler var. Şu anda önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane spor yazarımız var. Biraz sonra açıklamalarını yapacağım. Yine bakıyoruz. Ramazan Karakaya, hoş geldin güzel insan. Galatasaray Lig'den yerli oyuncu transferi yapacak mı? Teşekkürler demiş. Yaşar Kut'a teşekkür ediyorum. Sorularınızın hepsini merak etme. Açıklayacağım. Yine bakıyorum. İsimlerinizi yazın ki Muhammed Bey ben de burada zorlanmayayım. Çünkü hep fotoğraflara bakarak orada isim yazıyor ya artık. Dolayısıyla oradan okuyarak görebiliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Uğur Güneş, ben inşallah bu hafta haberleşiriz. Teşekkür ederim hocam demiş. İnşallah. Konuyu da yazarsanız bazen çok mesaj olduğu için karıştırabiliyorum. İzmir'den Aykut, Beşiktaş'ın coşkulu futbolu gibi radyoların coşkulu sesi, Çağatay Hoca'nın yayını başladı demiş. Sevgiler değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Oo, Beşiktaş maçından çok güzel. Maşallah. Kızınız herhalde. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolunu, bahtını, şansını da açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da Instagram'dan bakalım. Çünkü çok fazla mesaj var. Biriksin istemiyorum. Sizlere de karşı asla mahcup olamam. Gelelim. Böcek Tek ismini de söyleyelim peki. Necati Kul, yayına hoş geldin Çağatay Hoca. Dört gözle bekliyoruz yayına girmeni demiş. Necati Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayram Olcay, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Konuk olarak Abdullah Ercan'ı alabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Abdullah'la biraz önce konuştum. Özel bir yemeği vardı. Hatta bir iş yemeği vardı. İki saat boyunca yemekte olacağını, başka bir programa katılacağının sözünü verdi. FSY'ye teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Muammer Bey'e, Emir Bey'e, Faruk Bey'e çok teşekkürler. O da Konya yollarındaymış. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelsin. Hayrettin Bulutoğlu'na, Ergin Bey'e, Melih Bey'e, Ahmet Bey'e, Cüneyt Bey'e. Buradan bakıyorum Metin Bey'e. Artık sadece teşekkür edebiliyorum. Dursun Bey'e, ayrıca Ferhat Essiz'e de çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla devam edeceğiz. Hemen Instagram takipleri gelmiş. Demir Uçak teşekkürler. Ben Necati diyor. Söyledik zaten Necati Bey isminizde. Instagram'dan da takip alan tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Dün akşam inanılmaz bir Beşiktaş vardı. Gerçekten kartallar yüksekten uçtu ve 6-2 Çorum Spor karşısında net bir galibiyet aldılar. Yine sizlerden gelen mesajlar bir yandan düşüyor önüme. Kalbi güzel insan Güven Polat, çok çok teşekkürler. Hoş geldin mesajlarından sonra. Şimdi Beşiktaş'la başlayacağız. Daha sonra Trabzonspor'la devam edeceğiz.
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet, Fırat Günayer'i de istemişsiniz. Fırat'la da konuştuk bugün. Fırat da bugün bir iş toplantısında olacağını o saatlerde söyledi. Murat Özen'i sormuştunuz. Murat Özen'in yayın olduğu bilgisini Murat'la da yazıştık. Ama bugün Beşiktaşlı taraftarlar hiç merak etmesinler. Saat 15'te Bülent Uslu'yu burada Radyo Gol'de mikrofonlarımıza konuk edeceğiz. İbrahim Yavuz var, o da yollardadır büyük bir ihtimalle. A Spor yorumcularından akademisyen Taner Karaman olacak. HT Spor yorumcularından yine Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden Emre Eren konuğumuz olacak. Olacak da olacak, herkes olacak, hiç merak etmeyin. Yunus Bey'e teşekkürler. Bu hafta Kadıköy'de olurum inşallah, gelirsiniz hocam saygılarımla demiş. He, şimdi oldu. Uğur Bey benimle fotoğraf çektirmek istiyordu, şimdi hatırladım. Uğur Güneş. Bir buçuk saat onun için Fenerbahçe'ye gittim biliyorsunuz, Şükrü Sarıcıoğlu stadına. Bir buçuk saat onu bekledim ama tabii sağlık nedenlerinden dolayı gelemediğini daha sonrasında da çok özür diledi. Bir dahakine inşallah beraber oluruz. Bu hafta da gelirim. Bu hafta çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gitme niyetim var. Hocam İsra çok selam söylüyor demiş. İsra, Fenerbahçe'nin gündeminde transfer var mı? Rashford iddiaları doğru mu demişler. Fenerbahçe transferi kapattı. Size bu bilgiyi de vereyim. Hatta bugün Cihan Kamer de bu açıklamaları yaptı. Sadece 10 artı 4'te biliyorsunuz artı 4 için 23 yaş için bir transfer yapacak Fenerbahçe. Onun da bilgisini verelim. Yağız istemişsiniz. Yağız Sabuncuoğlu'nu aradım fakat sevgili Yağız telefonunu açmadı. Muhtemelen o da ya program esnasında ya da bana programdan sonra dönecektir. Çünkü Yağız'ın dönmediği hakkında yemeyelim. Hiçbir şekilde geri dönmemezlik yapmadı. Alanında da çok başarılıdır yani bence Yağız Sabuncuoğlu. Yine bakıyorum değerli spor yazarından, yazarlarından yazanlar da var ama hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş'la başlayalım diyorum. Güntekin Olay'ın bir köşe yazısı var. İşte Beşiktaş bu, işte futbol bu demiş. Ligin iki maçında Eyüpspor ve Alanya karşısında sadece bir gol bulan Beşiktaş'ın çok daha golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu önceki haftalarda yazmış ve söylemiştim. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle birlikte büyük bir gol iştahı ile oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforunuz Vlahović gibi bir golcüyse ve hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlara imza atabiliyorsunuz diyor. Dün Vlahović fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı. Daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santraforun dışında Beşiktaş'ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi, gol attı, topu direkten döndü. Agbadu asist yaptı, Çerni yorulana kadar her atakta etkiliydi ve gol attı. Olaytan sahanın yıldızıydı, sıra dışı bir futbol oynadı. Direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş'ın tempolu oyunun yıldızıydı. Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan bir gol bir asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan'ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil. Çorum dün 6 gol yedi ancak hiç de kötü bir takım değil. Açık oynadılar, golü düşündüler. Beşiktaş Çorum karşısında yarım düzine gol attı, daha da fazlasını bulabilirdi. 2 tane de direkten dönen top var, kaçan pozisyonlar var. Ancak şunu net bir şekilde gördük ki Vlahović bu ligde çok gol atar ve Beşiktaş bu tip maçlarda farklı skorlarla çok galibiyet alır. Trossard belki dün gol atmadı ama çok istekliydi. Etkili oynadı, daha iyisini yapacak kalitesi ve yeteneği var. Dün akşam ekran başında veya tribünde maçı izleyen herkes heyecan duydu, keyif aldı. Futbol böyle güzel. Futbol severler bunun gibi maçlar izlemek istiyor. İki takıma da böyle bir karşılaşma izlettikleri için teşekkürler demiş Güntekin Onay Hürriyet'teki köşe yazısında. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinize devam ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yerli statüsü Göztepe'nin sağ bekini alırsak Arda Lakin 8 milyon euro. Çok para, Galatasaray gençleşiyor, tutarsa transferler inşallah hocam demiş. Yunus Bey de mesajını paylaşmış.
Instagram'a bakalım. Evet, gelen mesajlar var. Merhaba hocam, ben Wu Çuhadar. Beşiktaş hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Dün akşam için Beşiktaş'ı çok tebrik ederim.

0: Transfer düşünceleri var mı Beşiktaş'ın daha? Evet, Beşiktaş'ın hala transfer düşünceleri var. Ben hatta bugün televizyon programlarında yaptığım yorumları da paylaşacağım. Bundan 3 gün önce Vlahovic'in Türkiye Ligi için ne kadar önemli bir santrafor olabileceğini, hatta Beşiktaş'ın yeni Osimhen'in artık Vlahovic olduğunu, bundan sonraki her maçta muhakkak gol atacağını ve HT Spor'da da izleyenler varsa hatırlayacaklardır, kayda geçsin, Vlahovic gol krallığında da çok etkili bir isim olacaktır, özellikle Osimhen'le birlikte çekişecektir yorumu da yapmıştım. Bugün de ayrıca Instagram'da bir paylaşım yapacağım. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bütün tahminlerimiz Allah'ıma çok şükür olsun ki tuttu. Selam hocam, Beşiktaş 2 dakika uzattı hakem demiş maçı. Belki lig sonu averaj belirler şampiyonu demiş Kenan Bey. Evet, Vlahovic hakkında Çağatay hocam. Hatta izlemişsiniz ama bugün telefon almıyoruz. İlhami Bey, biliyorsunuz dün sizlerle telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik ama o da çok yararlı bir şekilde sürmemişti. Tabii bazı dinleyicilerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da devam edeceğiz. Şöyle bir saate baktım. Hatta yavaş yavaş spor yazarı dostlarımızla başlasak mı? Dünün kritiğini yapsak mı? Çünkü bir de Trabzonspor tarafı var ve Trabzonspor tarafında da bir takım olağanüstü gelişmeler var. Bunları da belki programda zaman yeterse sizlere bu gelişmelerden bahsetmek isterim. Radyo Gol'ün sevilen isimlerinden biliyorsunuz, aynı zamanda da yorumcularımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'i de bugünkü bağlantılar arasına yazmıştım. Onu da bir yandan cep telefonundan arıyorum. Müsait olduğu bir yerde zaten bana geri dönüş yapacaktır. Sevgili İbrahim aradığında da canlı yayınımıza alacağız. Evet, açıklamalar var. Beşiktaş'ta bir özgüven var. Artık Beşiktaşlı taraftarlar istenilen oyunu oynamaya başladılar. Çünkü futbolcular aç, çünkü taraftar aç ve en önemlisi teknik direktör aç futbola ve bu da başarıyı getiriyor. Ama aynı şeyleri maalesef Trabzonspor için söyleyemeyeceğim. Çünkü Trabzonspor'da bir bıkkınlık var. Trabzonspor'da bir özgüven eksikliği var. Onunla ilgili bakalım değerli dostlarımız köşelerinde neler demişler, neler yazmışlar. Evet, bizim yeni Mario Gomez'imiz olacak demiş. Evet, bu yorumu da yapmıştım. Hatta yarın sabah da bu yorum yapmayı düşünüyordum. İkinci Mario Gomez'dir. Vlahovic, dinleyicimizin ismi nedir? Kenan. Osimhen değil Çağatay abi demiş. Tabii onu ironi yaptığım için, yani Osimhen'in Galatasaray'daki başarısını örnek olarak gösterdim. O başarıyı da Beşiktaş'ta Vlahovic gösterecektir. Beşiktaş adına örneğim bu şekildeydi. Lütfen yanlış anlaşılmasın ki. Yanlış anlaşıldığını da zaten düşünmüyorum. Her zamanki gibi çok güzel yayındı. Çağatay hocam tebrik ederim demiş. Uğurcan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarın sabah HT Spor'da canlı yayın konuğuyum, saat 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Habertürk ekranlarında izlemek isteyenler, sabah kahvelerini ve çaylarını bizimle yudumlamak isteyenler olursa, bize eşlik etmek isteyenler olursa vallahi dört gözle bekliyorum. Özellikle HT Spor YouTube kanalında yorumlarınızı ve sorunlarınızı muhakkak beklerim. Mehmet Ayan, Muhammed Salah henüz 11. dakikada attığı gol sonrası Trabzonspor bu kadar geri çekilmeli miydi diye bir soru sormuş. Son dakika golüyle gelen sorular demiş. Evet, Ahmet etkinliğinde ilk yarı. Rakama da vursan, oyuna da baksan, tribünde de olsan Trabzonspor'un önünde bir Ahmet görmek mümkündü. Penaltı vuruşu dahil 3-37-45. 4 kurtarış yapan kaleci Andre Onana meseleyi özetliyordu. 11'deki Muhammed Salah golüne kadar da öndeydiler. Sonrasında planlarında Trabzonspor savunamadı. Bilhassa 30'lardan sonra Diasaba önderliğinde oyunu ele alan Güneydoğu temsilcisi için gol kademeli gelse de hakkıyla kazanılmıştı. 10 şuta bir şut pek çok anlatıyı sözsüz bırakmaktaydı. Gol sonrası bordo maviler bu kadar geri çekilmeli miydi? İkinci yarı daha iyiydi demiş. İkinci yarı biraz daha fıtratına uygun bir Trabzonspor başlangıcı izledik. En azından topa sahip olabilen, golü düşünebilen bir yapı. Buna rağmen gol pozisyonu konusunda yetersiz kaldı Bordo Mavililer. 70'te Aral Şimşir'in güzel şutu ve kalecinin nefis kurtarışı bir heyecan üretti. Perşembeye geri döndük. Sonrası dengelendi. Ahmet de Trabzonspor'da oyuna etki etmek isteseydi son 30 dakika futbol severlerin heyecanlanabileceği anlar oluşmadı. Son dakikada gelen golle gelen yenilgi çokça soruyu beraberinde getirdi. Hepimizi Perşembe gecesine götürdü. Vazo kırıldı mı diyor Mehmet Ayan Hürriyet'teki köşe yazısının devamında ve şöyle devam ediyor. Deneyimli gazeteci Hasan Cemal 1991-93 senelerinde Cumhuriyet gazetesindeki fikri anlaşmazlıkları anlatmak için vazo kırıldı metaforu kullanmıştı. Basın tarihini okuyanlar bu kavramı çok sevmişti. Hayatında söz konusu benzetmeyi kullananlar da azımsanamaz. Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisinde keskin bir vazo kırıldı terminolojisine girmek güç. Şu soruyu sormak haksızlık mıdır? Vazo kırıldı mı? Evet, Vlahović böyle maçlarda gol atar. Önemli olan zor maçlarda sahada ne yaptığıdır. Bu da burada kalsın demiş Sinan Bey. Ama ben saygı duyuyorum Sinan Bey görüşünüze. Vlahović daha çok genç bir oyuncu ki benim bildiğim kadarıyla da 2000 doğumlu bir futbolcu ve futbolunun da prime döneminde. Dolayısıyla ben hala Vlahović'in çok önemli bir golcü olduğunu düşünüyorum. Hatta şunda da bir hayır var. Beşiktaşlı taraftarlar özelinde söylüyorum. Eğer Beşiktaş Muhammed Salah'ı alsaydı o zaman da Vlahović'i alamayacaktı. Bakın Vlahović'i aldı. Dün de hep birlikte izledik. Hat-trick yapıldı. Yavaş yavaş kendini bulacaktır futbolcu. Yavaş yavaş kendine gelecektir antrenmanlarla. Bunun da bilgisini verelim. Tabii Trabzonspor'a geçmişken Trabzonspor'la da ilgili benim de söylemek istediklerim var. Çünkü hani nasıl bir özet yapmak gerekir? Şöyle bir özet yapmak gerekir. Bana bu maçı sorduklarında Ahmet Spor maçı için şunu söyleyebilirim. Tek bir cümle söyleyebilirim. Muhammed Salah'la kaleci Andre Onana 53 kez topla buluşmuşlar. Yani buradan her şeyi anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Yani Muhammed Salah'ın topla buluştuğu kadar kaleci Onana da topla buluşmuş. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Yani Trabzonspor'da eğer kaleci en çok topla oynayan 5. oyuncu oluyorsa bunun önüne bayağı bir düşünmek lazım. Trabzonspor top rakipte olduğu zaman hiç savunma yapamıyor. Rakip takım ön alanda baskı yaptığında çıkamıyor. Trabzonspor'u birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkaracak futbolcuları yok. Orta sahası yok. Bunların söylemek durumundayız. Ben pazar günkü yayında da paylaşımlarıma da bakarsanız göreceksiniz. Ahmet Spor maçında olası bir kötü sonucun olacağını da söylemiştim. Ve işte oldu. Hani keşke biz haklı çıkmasaydık. Trabzonsporlu taraftarlar için söylüyorum. Ama bundan sonra hiç vakit kaybedilmeden bence artık Trabzonspor'un yeni bir sayfa açması gerekiyor. Hatta hocayı istifadan döndürdüler diyen oyuncular eğer Fatih Tekke'nin açıklamalarında dün sahada en ufak bir reaksiyon gösterememesi bana göre en büyük dikkat çekici olan şeydi. Böyle bir süreç gerçekten yaşandıysa gol atan oyuncuların da gidip teknik direktör Fatih Tekke'ye koşup sarılması gerekmiyor muydu? Yani birlikte sevinmesi gerekmiyor muydu? Onu da göremedik. Bence ortada bir çelişki var ve Fatih Tekke'nin maç öncesinde yaptığı açıklamalarda bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz demesi beni gerçekten hayretlere düşürdü. Çünkü sahada gördüğümüz Trabzonspor yokları oynadı. Yani burada ya bir bilgi eksik ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler var diyelim. Yine sizlerin 0212 273 10-10'da mesajlarınızla devam edelim. Bakalım kimlerden hangi mesajlar gelmiş. Bakıyoruz. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeliyim. Sizin Trabzon hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? Sadece televizyonda yorum yapmayın. Burada da yorum yapın, bizi mahrum bırakmayın çünkü söylediklerinizin hepsi de tutuyor demiş hem Yaşar Bey hem de Demir Bey. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam merhaba. Fatih Tekke'deki güç zehirlenmesi vardı. Ta ki Bulgaristan ekibinden tokat yene kadar sonrasında yetersizlikleri ortaya çıkmaya başladı demiş. Dinicimiz Yiğit Gözüm herhalde gerçek adımdır onu bilmiyorum. Gerçek isminizi de buraya yazarsanız eğer ki doğruysa Yiğit Gözüm de çok güzel bir isimmiş bu arada. 0212 273 10 10 Instagram'a dönelim bakalım Instagram'da durum nedir? Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Bülent Uslu gelecek saat 15'te. Anonsunu yaptık. Bakayım bir yanlışlık olmasın. Saat 15'te Radyo Gol'de canlı yayın konuğu olacak. A Spor'dan yorumcu, akademisyen, gazeteci dostumuz Taner Karaman programımıza katılacak. Emre Eren katılacak. HT Spor yorumcularından, Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden. Selamlar hocam. Vedat Muriç'i neden konuşmuyor? Kimse başarılı değil mi sizce? Çok doğru söylüyor Abdullah Kaleş. Çok başarılı. Vedat Muriç'in altını çizmek lazım. Bakın Vedat Muriç'e dikkat edin. Vedat Muriç ne zaman oyundan çıktıysa, Lukaku girdiyse Samsunspor atak yapmaya başladı. Ona da dikkat etmenizi, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü Vedat Muriç rakibi yoran bir forvet, bir santrafor. O da karambol golcülerinden bir tanesi ki görüyorsunuz attığı gollerde de. Şöyle yorum yapmak lazım. Vedat Muriç bir golcüydü. Türkiye'de oynadığı zamanlarda iyi bir golcüydü. Ama şimdi geldiğinde hani o çıraklık usta döneminden çıkarsınız, ustalığa geçersiniz ya. Şimdi çok iyi bir golcü olmuş. Çünkü Vedat Muriç artık nerelerde durmasını bilen ve çok doğru koşulları yapan da bir santrafor. Fenerbahçe'de her hafta olmasa da iki haftada bir muhakkak bir gol atacak futbolcu potansiyeline sahiptir. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, Yiğit Gözüm, iltifatınız için teşekkür ederim hocam demiş. Harika, keşke benim ismim böyle olsa, Yiğit Gözüm, çok güzelmiş. İdmanlarda daha iyi olacaktır fakat ülkemize iyi form durumu ile gelip burada kötüye giden oyuncu sayısı oldukça çok demiş. Özgür Bey de haklı çünkü Premier Lig'de yapılan antrenman seviyeleri ile Türkiye'mizdeki antrenman seviyeleri arasında inanın 5000 ışık yılı kadar fark var. Bizler de bu işin okulunu okuduk. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Öğretmenlik bölümü mezunuyum. Ben birçok ders gördüm. Özellikle antrenman bilgisiyle alakalı, antrenman teknikleriyle alakalı birçok tezimiz de oldu. Yüksek lisans da yaptık. Spor bilimleri de okuduk. Ama bunlar çok çok farklı işler. Yani bir travmatoloji, bir spor fizyolojisi, bir genel anatomi, hepsi bunların içinde. Getson iş yapar mı Çağatay Hocam? Valla bana göre Getson alan takım Türkiye'de her zaman maça 1-0 önde başlar. Her zaman söylüyorum, neden alınmıyor, neden teklif götürülmüyor ya da bizim bilmediğimiz hani teklifler yapılıyor da acaba haberimiz mi yok ya da bu konuda bize bilgi gelmiyor. Dinleyicimiz yazmış. Gökhan Bey, yazdığınız isimler Fenerbahçe'de olmaz çünkü Fenerbahçe şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan bir formatta oynayacak. Yani tüm isimler Şampiyonlar Ligi görmüş isimler, sadece iki kişi hariç. Ben yayınlarda da söyledim, televizyon ekranlarında da bu yorumu yaptım. Bakın, Şampiyonlar Ligi'nde 13 kere gruplardan çıkan bir Lyon takımını, İki kere çeyrek final görmüş, iki kere yarı final görmüş Lyon takımını sahada, kendi sahasında yenen bir Fenerbahçe çok büyük bir iş başarmıştır. 18 yıllık özlemine son vermiştir. Fenerbahçe birinci hedefini de tutturmuştur. Ama Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen sadece iki futbolcusu var. Biri Oğuz Aydın, öbürü de Archie Brown olması lazım. Diğerlerinin hepsi Şampiyonlar Ligi görmüştür. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu: Fenerbahçe böyle bir maça çıktığı zaman tecrübeli ayaklarının, kaliteli ayaklarının olması çok çok önemliydi. Bakın, o kadroda, Lyon'u yenen kadroda Ake, Kante ve Ederson Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 3 tane futbolcuydu. Bu da çok çok önemli bir katkıdır bir takım için. Çünkü diğer futbolculara da sirayet eder ve diğer futbolcuların da daha iyi oynamasını sağlar. Orkun örneğinde olduğu gibi, bakın Salih geldi Orkun'un yanına, Orkun'un performansı daha da çok arttı. Şimdi Olaytan'la Beşiktaş orta sahayı üçledi ki bana göre çok doğru bir iş. Orkun, Salih ve Olaytan'ın her zaman bu üçlü şekilde oynaması gerekiyor. Çok doğru bir oyun formasyonudur. Bana göre bu üçlüyü hiçbir zaman bozmaması gerekiyor. Fatih Hoca göremiyor mu? Bir kişi eksik oynatıyor Çağatay Hocam. Onaçu hiç yok. Umut niye oynamaz demiş. Umut'un oynadığı maçları da hep birlikte gördük. Sevgili İbrahim Yavuz da arıyor. İbrahim'cim ben canlı yayındayım. Sen müsait misin? Buradayım. Buyurun benim. İbrahim'cim duyabiliyor musun sesimi? Evet, İbrahim'le anlaşamadık. İbrahim Turkcell'le bağlan hayata deyip bir de reklam yapmış olduk. Dinleyicimizin ismi Mete Bey. Evet, katılıyorum. Çünkü Onaçu gerçekten Trabzonspor'u eksik oynatıyor. 10 kişi oynatıyor. Her zaman söyledik. Yarın bekliyoruz hocam demişler. Yarın sabah 09.30'da. Çok çok teşekkürler. Çok objektif yorumlar yapıyorsunuz hocam. İlgiyle dinliyoruz. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, senden derbi yorumu bekliyoruz. Derbi yorumunu yarın sabah saat 9.30'a bıraktım. HT Spor ekranlarında canlı yayına bıraktım. Orada da birazcık bizim reyting yapmamız lazım. Bakalım Beşiktaşlı dinleyicimize de Ahmet Yüreğe de buradan selamlar olsun diyelim. 0212-273-10-10'da devam ediyoruz. Sevgili İbrahim'i arayalım. İbrahim Yavuz, bakalım bu haftayı nasıl gördü, nasıl değerlendirdi? Ben çok konuştum. Sevgili İbrahim Yavuz'dan da yorum alalım istiyorum. İbrahim tabii telefonuma cevap verirse, beni canlı yayında patates etmezse tabii. Çok şükür İbrahim, açtın vallahi, kurtardın beni.
1: Tam o ara markete girdim hocam.
0: İbrahim'cim nasılsın? İbrahim Yavuz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol İbrahim'cim. Şimdi ben çok konuştum, çok yorum yaptım. Acaba İbrahim Yavuz'un penceresinde bu hafta Beşiktaş'la başlayıp yorumlarını almak istiyorum. Beşiktaş çok sağlam bir orta saha. Yani orada bir Orkun, Salih ve Olaytan üçlüsüyle kendisini daha da buldu diyebilir miyiz? Özellikle Salih Özcan'ın altını çizmek lazım. Vlahović performansı,
1: evet, Sadık Murillo.
0: Yani Beşiktaş aslında İbrahim atanla tutanı tutturdu değil mi? Nübel ve Vlahović kısmında okey.
1: Ya evet, ama hocam yani bizdeki en büyük problemlerden biri, biz hemen atan tutan üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz.
0: Bir de koşan olması lazım değil mi?
1: Bütündür ama hepsidir hocam. Şu atanı tutanı anlatırsak orta saha Salih'in neyle anlatacağız performansını?
0: Koşan.
1: Yani evet, önemlidir tabii ki kalecinde, santraforunda, ama bir bütündür. Yani bütün üzerinden okursak bence sağlıklı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum yani.
0: Peki nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani çok iştahlı bir takım vardı. Ben şöyle değerlendirdim.
1: Pardon hocam. Ben Beşiktaş için tamamen yani teknik direktör üzerinden okunması gereken bir takım diye düşünüyorum hocam. Yani geldiği günden beri sürekli sahanın içinde kalan bir teknik direktör, performansı hiçbir zaman problemi dışarıda aramayan, asla hakemle ilgili herhangi bir şikayette bulunmayan, ki son Alanya maçını hatırladım değil mi? Ortalık yangın yeriydi. Yani evet. Normalde baktığın zaman hocam yani yöneticiler, işte taraftarlar, ya böyle hakemler olmaz, neler neler söylüyorlardı, ama o tek kelime hakemle ilgili bir şey söylemedi. Yani sorulan soruya evet o pozisyon kırmızı karttı dedi, ama biz onu bir tarafa bırakıp kendi gelişimimiz üzerine değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Bence bu çok değerli. Yani bizim çok önemli takımlar kuruyoruz. Çok önemli oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bizim ihtiyacımız olan bence İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani asla şikayet etmeyen, eldeki oyunculardan maksimum verimi alan. Mesela Olaytan'ı sen söyledin değil mi hocam? Mesela orta sahada şahane işler yapan oyunculardan biri. Ama aynı Serkan Reçber Olaytan için biz onu önümüzdeki sene alternatif diye aldık dedi değil mi?
0: Evet.
1: Yani onu oraya alternatif diye getiren İtalyano'nun yaptığını öngörememiş yani. Şimdi senin alternatif olmaz yani, hani orada işimizi çözsün dediğin adamı onu oraya transfer etmemiş bir teknik direktör acayip bir seviyeye getirdi. Ya bu önemlidir hocam yani, ve hiçbir zaman Emirhan'dan şikayet etmeyen, Rıdvan'dan etmeyen, işte Çerni denetmeyen, ki ilk mesele Çerni de çok tartışılıyordu bir önce.

0: Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ciddi anlamda iyi ama hem de rotasyon anlamında da eli zengin. Ama teknik direktör davranışı olarak bana göre Beşiktaş bu sezonun o anlamda en büyük favorisi. Yani şampiyonluğu teknik direktör davranışı belirlerse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı ve şampiyon olur. Çünkü Okan Buruk'tan da İsmail Kartal'dan da bu anlamda hani biraz da demiyorum bir hayli önde. Bir hayli önde ikisine göre yani.
1: Evet. Şimdi tabii cumartesi günü çok çok önemli bir karşılaşma var. İnşallah ben de izleyeceğim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili evet, ya ben çok zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum sevgili İbrahim Yavuz. Ya futbola doyacağımızı düşünüyorum en azından. Kaliteli ayaklar anlamında ama senin söylediğin gibi teknik direktör üzerinden okuduğumuzda sence nasıl bir karşılaşma olur?
0: Ya, yine çok açıkçası hocam yani keyifli beklediğim bir karşılaşma. Onu söyleyebilirim. Olmasını beklediğim bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin özellikle kadro zenginliği ve bireysel anlamda bu oyuncuların son iki maçta oyuna kattıkları katkı ciddi anlamda gelecek adına umut vaat ediyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın zaten hocası göreve geldiği günden beri sürekli gelişen bir oyunu var ki bu bahsettiğimiz oyun daha kaliteli oyuncularla daha güçlü hale geliyor. İşte Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada işte Vlahovic'in varlığı ki burada ya bence sezonun en belirleyici oyunculardan biri olmasını beklediğim bir oyuncu.
1: Ben de aynı yorum yaptım evet.
0: Çok çok klas hocam. Yani o fizikle o koordinasyonu, o ayak koordinasyonu sağlamak çok zordur.
1: İbrahim döneminde geliyorsun Türkiye'ye. Yani
0: işte, evet hocam yani çok önemlidir hocam. Kesinlikle şey de çok önemlidir hocam. Ya biz buraya mesela oyuncuları buraya getiriyoruz. Hani yeteneklerinden talip olup diyoruz ki evet bu çok yetenekli. Bu bizde iş yapar diyoruz ama burada hedefleri belirli oluyor. Yani buraya getirdiğin adamın hedefini bilmiyorsun sen. Buraya bir geliyor işte kimisi hiçbir şeyi umursamıyor. Sürekli problem çıkartıyor. Kimisi de çok iştahlı geliyor. Evet. İşte burada Vlahovic bu anlamda şahane bir örnek diye düşünüyorum. Yani çok coşkulu, çok oyunun içerisinde olmayı isteyen, arzulayan, eğlenen bir oyuncu. Bu da çok değerlidir. Yani yeteneğinin yanına bir de bu iştahını eklediğimizde yani çok ciddi anlamda Beşiktaş'a katkısı olmasını bekledim ki bir de Beşiktaş'ın rakiplerine göre bence önce oyun modeli var. Mesela Galatasaray'la ilgili net o ifadeyi kullanamıyorum. Oyuncu davranışı çok belirleyici oluyor. Hı hı. İşte aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ta farklı bir durum var. Bir oyun modeli var. Bu oyun modelini Vlahovic aldı başka bir seviyeye götürüyor. İşte Trossard yarın bu organizasyona katıldığında o bir tık daha yukarı çıkartacak bunu. O yüzden iki takımı yan yana getirdiğimizde bir kere bireysel anlamda oyuncu kalitesi açısından şahane iki takım. Şöyle düşünsene hocam yani hiçbir ülkede bu yayını açtın izledin yani hiçbir oyuncuya itirazın olmaz değil mi yani dışarıdan yok, izlediğinde tabii. Hemen hemen tamamını tanıdığın bir oyuncuların bir arada olduğu bir organizasyon yani İngiltere'de biri açıp yani direkt bakabilir buna der ki ya ben bir oturup izleyeyim burada Lukaku var, Trossard var, Vlahovic var yani bir sürü oyuncu var oturup bunları bir izleyeyim der diye düşünüyorum. O yüzden ya kalite anlamında bir hayli önemli şeyleri vaat eden ama teknik direktör davranışı olarak ben İtalyano'yu daha avantajlı görüyorum. Onun sakinliğinin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ya ben mesela Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşündüğüm bir karşılaşma ama sanki şeyde yani beraberliğinde böyle iki takımın da işine gelebileceği bir hadise de olabilir. Şimdi Beşiktaş tarafından anlaşılabilir. Deplasmanda oynuyor. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör. Fenerbahçe tarafı da şimdi yani bir Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış. Önemli bir işi başarmış. Ligde kazanmış. Yani ne olursa olsun derbi. Kaybetmemek onlar adına tabii ki önce kazanmayı planlayacak ikisi de ama kaybetmemek onlar ikisinde işine gelebilir diye düşünüyorum. Yani sanki böyle beraberliğinde ağır planda olabileceği bir karşılaşma bekliyorum.
1: Sevgili İbrahim Yavuz biliyorsun ben hani araştırmayı çok seviyorum. Şu araştırmayı da yaptım. İtalyan'ın en üst lig kariyerinde ikinci kez 6 gol sevinci yaşamış. O da İtalyan teknik adam hani dünden önce Ocak 2020'de Fiorentina Genova'yı 6-0 yendiğinde bir 6 gollü galibiyet yaşamış. Bir de enteresan bir bilgi daha. Yine Vlahovic'in teknik direktörüyken Vincenzo Italiano 2021'de futbolcu kariyerinde ilk hat-trick'ini yapıyor Vlahovic 2021'de ve üstüne 5 senede geçtikten sonra Beşiktaş'ta ikinci hat-trick'ini yapıyor yine Vincenzo Italiano'yla ki burada bir teknik direktör dokunuşu çok önemli herhalde bir futbolcu için.
0: Kesinlikle.
1: İbrahim orada mısın?
0: Hocam duyabiliyor musun?

0: duyabiliyor musun?
1: Pardon.
0: Gitme.
1: Ay, yok, yok,
0: sen bize lazım şimdi İbrahim Yavuz.
1: eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Yani şöyle, ama tabii biraz bizim ülkeyle alakalı olduğunda biraz yanıltıcı olabiliyor bu istatistikler hocam. Mesela hiçbir santrafor atmadığı kadar golü bizde atıyor mesela. Kariyerinde işte yaşamadığı kadar olumlu istatistiği bizde yaşıyor. Bu biraz tabii rakiplerle de alakalı bir durum. Şimdi İtalyano bunu burada çok fazla deneyimleyecek. Biz her sene aslında şeyden bahsediyoruz. Ya bu sene o makas daralacak, işte takım dengeleri biraz daha oturacak diyor. Niyet ediyoruz, ümit ediyoruz ama her sene bu konuda biraz ayak kırıklığı yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Yani şimdi evet, Beşiktaş'ın yaptığı üzerinden tabii ki okunması gerekiyor. Biraz da Çorum'un yapamadıkları üzerinden de bazı şeyler okunur ki İtalyano burada bunu diğer takımlarla da deneyimleyecek. Yani bazı takımlarla ciddi anlamda makasın açık olduğunu düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonlar zaten Galatasaray'la Fenerbahçe'nin çok fazla domine ettiği bir lig izliyorduk. Hoş bu sene biraz daha Beşiktaş'ın, umarım Trabzonspor'un da dahil olabileceği zirve yarışına oyunlar izleriz ama evet. Diğer tarafta mesela Gençler Birliği takımı 2-2 yaptı ama iki maçını izledim, çok problemli iki maç. 2-2 yaptı ama bu takımın gelecek adına ciddi problemleri var. Evet. Gençler Birliği'nin gelecek adına çok ciddi problemi var. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani o gün rakip onu atamamış olabilir ama gelecekte o seni problemin içine itebilir. Yani o istatistik bence artacak. Yani İtalyan'ın kariyerinde daha az ne yaptıysa pozitif anlamda teknik direktör olarak burada sanki o sayı biraz artacak diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ligin başlarında mesela Gençler Birliği Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin üstünde şu anda ikinci. Ama söylediğin gibi ilerleyen haftalarda ben de aynı şekilde senin görüşlerine katılıyorum. Dinleyicilerimizden çok sorular var sevgili İbrahim Yavuz. Özellikle Hasan Bey demiş ki sana da çok çok selamları var.
1: Aleykümselam.
0: İbrahim abiye sorar mısınız demiş hocam. Deniz Gül ve Leao hakkında ne düşünüyor demiş. Kendisine saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam bir daha alabilir miyim soruyu, özür dilerim. Soru
0: bir daha söyle diyorsun.
1: Bir daha hocam lütfen. Evet. Açtı mı?
0: Evet, İbrahim abiye sorar mısınız? Deniz Gül ve Leao hakkında ne düşünüyor İbrahim abi? Saygılar diyor Hasan Bey.
1: Yani şöyle hocam, Leao ile ilgili ya bir kere çok önemli bir oyuncu. Yani oyunculuğuna falan hiç kimsenin itiraz edecek durumu yok ama onda şöyle bir sıkıntı var hocam. Biraz öyle şeyine baktım. Yani tabii şaşırıyorum. Bu tarz oyuncuları bize nasıl bırakıyorlar? Yani tamam, bonservis önemli bir bonservis ödüyoruz oyuncuları buraya getirmek için, kabul ediyorum ama şimdi elinde böyle bir potansiyeli varken niye bıraksın bunu? Avrupa'nın önemli takımları ya da diğerleri niye talip olmuyor bu kadar, bizim olduğumuz kadar bu oyunculara? Tabi burada maaş da belirleyici oluyor ama bence en belirleyici şey biraz bunların sakatlık sorunları oluyor hocam. Şimdi Leao'nun her sene son 4 senesinde ya da 5 senesinde hep bir kere kas sakatlığı yaşamış. Bir adüktör, bir alt adeli, bir üst adeli, işte gezmiş böyle sürekli bir küçük de olsa bir kas sakatlığı yaşamış. Şimdi bu kas sakatlıkları biraz problemli hadisedir hocam. Yani kronikleşmeye gidip senin ciddi anlamda başını belaya sokabilir. Mesela Galatasaray'da Singo'nun böyle bir durumu var, değil mi? Geldiği günden beri sakat ama buna şaşırmamamız gerekiyor. Zaten Singo sana gelirken de benzer sorunları yaşamış. Çok fazla sakatlık yaşamış Singo. Şimdi benzer bir durumu ya umarım Leao'da olmaz ama biraz o konuda, yani geçmişte üst üste kas sakatlıkları yaşaması biraz onun adına sağlıklı değil ama gerçekten hiçbir sakatlık problemi yaşamadan burada olur ne yapar diyorsan çok önemli işler yapar. Bir kere fiziksel anlamda ciddi rakiplerin üstünlük sağlayabilecek pozisyon, ayak becerisi çok üst düzey bir oyuncu. Yani ondan o anlamda yani Galatasaraylıların çok ciddi anlamda geri bildirim alacağını düşünüyorum. Oradaki sıkıntı da şu diye düşünüyorum. Galatasaray planlamada sanki biraz sıkıntılı durumun içine gidecek gibi geliyor hocam. Mesela önde Barış var, Yunus var, Sané var, Batakov var, Osimhen var. Şimdi bunun üzerine oraya bir oyuncu da aldınız aynı pozisyonda. Bu rotasyonda bunu nasıl kullanacak ki? Bence Galatasaray'ın daha problemli yeri, daha problemli bölgesi stoper. İşte Galatasaray'da stoper rotasyonunda kim oynatacak Galatasaray? O şey, Singo'ya güveniyor değil mi hocam? Hani Singo halleder gibi düşünüyorum.
0: Ya da ama Lemina.
1: Yani Lemina olayı zaten çok başlı başına skandal bir düşünce ya, Lemina ise. Ya kariyerinde toplasan 3 defa stoper oynamış oyuncunun üzerine nasıl stoper bölgesinde bir rotasyon planlıyor ki bu takım ya?
0: Okan Hoca'nın bir
1: bildiği var. Oynamamış ki Lemina. Ya aman, mantıklı değil hocam. O çaresizlik. Ya hiç kimseyi bulamazsak Lemina'yı oynatalım. Ama o plan değil ki, o çaresizlik. Yani.

0: Oynamamış ki hocam. Girsinler baksınlar. Lemina kariyerinde kaç defa stoper oynamış yani.
1: Bir elim beş parmağını geçmez.
0: O zaman niye biz burada Lemina üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyoruz? Burada single sakat. Acil bir stoper olması lazım diye düşünüyorum hocam ben.
1: İbrahim'cim, buradan da Fenerbahçe'ye geçelim mi? Dinleyicilerimizden sorular var. Musa Bey diyor ki, İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz? Vedat Muriç ve Greenwood için ne düşünüyor? İyi yayınlar demiş.
0: Çok iyi durumdalar şu an hocam. Yani ikisi için söyleyebilecek durum çok iyi. Yani bu şey için şunu, Greenwood için şunu söyleyebilirim. Mesela Greenwood benim gördüğüm bugüne kadarki davranışlar hiçbir zaman senin takım savunmanda sana katkı sağlamayacak. Yani öyle bir, yani gelecek oraya pozisyon konusunda ama ondan mesela %100 bir takım savunması geri bildirim alamayacak Fenerbahçe yani. Hı hı. O artık daha çok beceri üzerine çok ciddi işler yapacak ki bence İsmail Hoca'nın oyunu onun üzerine o şekilde inşa etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam iyi yayınlar. Lütfen bu mesajı iletir misiniz? İbrahim Hoca'ya Uğur Uçar'ı çok beğeniyordu. Sürekli övüyor. Şimdi yine aynı düşüncemi merak ediyorum demiş. İsmini yazmamış ama.
0: Tabii ki aynı düşüncedeyim. Yani şimdi Uğur Uçar'ın kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımı yönetiyor. Ve ben adım gibi eminim. Yani çok talep etmediği oyuncular da oraya dahil edildi. İşte bizim hep o idarecilerin zenginlik diye o takımın içine doldurduğu oyuncular. Hı hı. Ne gerek var Cengiz Ünder'e? Yani şimdi orada Uğur Uçar'a sorsan çok yani gönülle ya gelsin diyeceği bir oyuncu. Ama işte bizde idareciler çok fazla bu işe dahil oluyorlar. Şimdi zenginlik dediğin onun ayağına dolanacak. Ben biliyorum ama onun dışında Uğur Uçar'ın davranışları, teknik direktör davranışları gayet sağlıklı yani. Yani gelişim olacak tabii ki. Bu zaten inişler çıkışlar olacak hocam. İyi başlayacak, kötü gidecek, tekrar ayağa kalkacak. Yani önemli olan zaten onlara direnç gösterebilmek ki onu yapabilecek kalitede, düşüncede bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ben.
1: Ozan Bey, İbrahim Bey'in Torreira gibi bir futbolcu var mı beğendiği portföyünde demiş. Çünkü Abdülkerim birazcık hantallaştığını düşünüyorum. Yusuf Akçiçek isminde de ısrarcıyız. Eğer bu isim olmazsa takım içinden bir sol stoper çıkar mı? Benim aklımdaki isim Kazımcan Karataş. Acaba İbrahim Bey buna katılır mı?
0: Kazımcan'la yok. Çok zor olduğunu düşünüyorum Kazımcan'la. Ya içeriden aslında geçtiğimiz sezon çok ümitliydim ben Arda'dan. Yani Arda o işi halledebilir diye düşünüyordum. Çok şahane bir sezon başı kampı geçirmişti Arda Ünyay. Ama bir senede tanınmaz hale gelmiş yani. Hani çok şaşırdım. İnanılmaz geriye gitmiş oyuncu. Hı hı. Çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bu sezon başı kampta izlediğimde yani bir önceki sezon başı ile bu sezon başı arasında siyahla beyaz kadar fark var. O kadar geriye gittiğini düşünüyorum. Oydu aslında benim gelecek adına Galatasaray'ın hazırlaması gerektiğini düşündüğüm stoper. Ama yok şu an ya Avrupa'da bir sürü var. Bulabilir yani bu sizinle alakalı bir durum. Siz neye talip oluyorsunuz? Birinin geleceğine mi dokunmak istiyorsunuz yoksa hazır Premier Lig'den Chelsea'de orada burada oynamış ama az süre almış oyuncular gelsin problemimizi çözsün mü diyorsunuz. Öyle düşünüyorsan zaten bir sürü oyuncu var yani.
1: Orhan Bey'in sorusu yarıda kalmıştı. Leao'yu açıkladın ama Deniz Gül hakkındaki düşüncelerini söylemeyi unuttu İbrahim Bey. Onu bekliyorlar mı senden?
0: Deniz Gül'le alakalı şunu söyleyebilirim. Ben şimdi Galatasaray'da hatta Batrakov da bunlardan biri olacak hocam. Hı hı. Ben daha bu tarz genç Galatasaray'a gelip gelişim gösteren bir oyuncu görmedim. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca görevi geldiği günden bugüne geçmişe bir gitsinler, bugüne kadar gelsinler. Bu tarz genç oyuncuların hiçbiri gelişmemiş Galatasaray'da. Şimdi benim bu kadar önümde olumsuz örnek varken ben bu tarz yatırım yapmam. Yani Galatasaray Mertens'i halletmiş, Icardi'yi halletmiş, Osimhen'i halletmiş. Hep o seviyelerde işte Torreira'yla halletmiş, Sanchez'i halletmiş, Uğurcan'ı getirmiş, onunla halletmiş. Hiç var mı hocam bu süreçte Galatasaray'ın 4 senede ya genç oyuncu? Mesela yok. Kim o gençlerden biri?
1: Alttan gelen hiçbir oyuncu olmamış. Yok.
0: Alttan zaten ondan zaten ümidi kestik de hocam. Okan Hoca zaten olmayacağını söyledi. Çünkü altta oyuncu yok diyor Okan Hoca'ya göre. Gelen yabancılar da olmuyor. Mesela Yelert geliyor olmuyor. Hatta Yusuf Yıldırım'dı değil mi? O bayağı bir ya biz bunu yerli statüsünde oynatalım. İşte İspanya'da bu çocuk aslında şöyle oyuncu olacaktı, böyle oyuncu olacaktı dedikleri oyuncuyu bırak oynatmayı kupa maçında yarım saat oynatamadılar yani o kadar. Niyaga diye bir oyuncu aldılar mesela. Daha bir sene oldu. Nerede Niyaga? İşte Leslie diye bir oyuncu aldılar. Şurada daha şeye gönderemiyorlar.
1: Ukoçuk,
0: şimdi bu kadar olumsuz Ukoçuk, bir deneyim varken.
1: Değil mi?
0: İşte ondan bahsediyorum. Yok hocam yani şimdi bu kadar olumsuz bir örnek

0: varken niye ben gider gidip aynı oyuncuyu? Çünkü her hocanın şeyi farklıdır. Teknik direktörlük becerileri. Kimisi genç oyuncuları alır, onun gelişimine dokunur, onu başka bir seviyeye götürür. İşte kimisi daha deneyimli oyuncuları idare eder. O da zordur, kolay değildir yani. Hı-hı. Icardi idare etmek, Osimhen'i idare etmek. Bak Fatih Tekke çok kısa sürede halledemedi yani.
1: Evet, o soru var. Ben de ona bakıyordum şu anda. İbrahim Yavuz Galatasaray'ın defansından bahsetti ama bugün Leipzig'den sol stoper aldı, İstanbul'a çağrıldığı söyleniyor demiş dinleyicilerimizden Ali Algül.
0: Yapması gerekiyordu, bir oyuncu alması gerekiyordu.
1: Fenerbahçe'de kulübeden oyuna etki edebilecek kaç oyuncu var İbrahim Bey'e sorar mısınız? İbrahim Hoca'ya sorar mısınız? Yine çok sorular var ama ben şu soruyu bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Fatih Tekke sorusu var. Fatih Tekke hakkında ne düşünüyor diye İbrahim Yavuz dinleyicimizin, çünkü ismini de bulmaya çalışıyorum ben.
0: Hocam Fatih Tekke ile alakalı tabii çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim bir durumdu. Çünkü Fatih Tekke Trabzonspor'a üst düzey bir teknik direktör olarak gelmedi. Yani çok ciddi krizleri çözerek gelmedi. Fatih Tekke o kulübün efsanesi olduğu için o kulübün teknik direktörü oldu. Yani öncelik oydu aslında. Hı hı. Tabii ki daha önce çalıştığı Alanya Spor var, Denizli Spor var, Bolu Spor var, Bursa Spor var, İstanbul Spor var. Yani hani bunu söylerken hiç teknik direktörlük yapmamış demiyorum ama oralarda Trabzonspor'un teknik direktörü olabilmek için bir şey yapman gerekiyor. Mesela Okan Hoca'ya kimse itiraz edemiyor. Niye? Diyor ki Akşener'de bir kupa kazanmış, Başakşehir'de şampiyonluk kazanmış. Yani elinde bir oraya gidebilmesi için yani CV'yi doldurma açısından bir başarısı var. Şimdi Fatih Hoca'nın daha çok futbolculuk meziyetlerine çok talip olundu. Geldi o dönem Trabzonspor ciddi kriz yaşıyordu ve o krizi aslında iyi idare etti. Özellikle geçtiğimiz sezon genç oyuncularla o deneyimli oyuncuların harmanlanması, onlardan alınan verim ki bence Fatih Hoca o oyunu çok daha sürdürülebilir hale getirebilirdi. O sezonun başından beri sürekli Trabzonları ilk dörde ikna etmeye çalıştı ki bence dördüncülük Trabzonspor için asla başarı değildir yani. Trabzonspor istesen zaten beşinci olabilir mi? Kaç defa beşinci olmuş? Girsin tarihine baksınlar ya. Bu tarz takımları zaten hele son zamanlarda ilk aşağı düşmüyorlar. Üçüncü olamıyorsun yani. Zorlasan üçüncü olamıyorsun. Alttan kimse gelmiyor çünkü. Şimdi orada Fatih Hoca o krizi yönetemediğini düşünüyorum geçtiğimiz sezonla ilgili. Çünkü Galatasaray'ı yendiğinde bir anda şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdin yani. O gün bile ikincilik fena değil, üçüncülük fena değil söyleminde bulunuyordu. Yani bu da ne demek? Aslında bir psikolojik bir baskıyı idare edememek. Yani üzerinden o baskıyı atmak istiyor sürekli. Şimdi bir teknik direktör niye yani bu kadar yaklaşmışken bir şeye daha alttaki dereceyi başarı olarak kabul etsin ki? Hı hı. Şimdi orayı idare edememiş. Orayı idare edememiş biri bugün çok daha önemli oyuncuları idare etmesi bekleniyor. Ve daha yolun başında İflas etti. Bırakıyorum dedi. Ki bence orada yönetim onu kabul etmesi gerekiyordu hocam.
1: Ben bugün programda bir şey söyledim. Sözünü kestim, affedersin. Hani söylediklerine ek olarak. Yani çok dikkatimi çektiği için söylüyorum. Yani maç esnasında Muhammed Salah'ın topla buluşma sayısıyla kaleci Onana'nın topla buluşma sayısı aynı. 55.
0: Ya inanılmaz. Aslında o istatistiğe bak, Trabzon'un içinde bulunduğu durumu anlayabilirsin.
1: Ya gerçekten yani. Yani. Bir oyun planı
0: çok
1: yok.
0: Çok güzel bir analiz yapmışsın hocam. Aslında çok yani çok anlaşılabilir yani. Yani analize bak, daha bunun üzerine ne anlatsan oradaki içerideki olumsuzluğu çok sağlıklı anlaşılabilir hale getirir diye düşünüyorum. Ya ama işte hocam teknik direktör olmak, ben Çetin Yılmaz Hoca var, basketbol koçu. Ben arada onun şeylerini, podcastlerini dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Acayip eğitici, çok böyle farklı bir bakış açısı sunuyor. Çok da böyle geliştiriyor yani. Hani hayat üzerine anlatıyor. Sadece basketbol değil ki, futbola da onu uyarlayabilirsin yani. Antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyor. Geçen gün dinliyorum. Diyor ki ya antrenörlük artık diyor tek başına teknik taktik bilmeyle yeterli olunmaz diyor. Yani bilmek yetmiyor diyor. Bir sürü entelektüel birikim gerekiyor diyor. İşte psikoloji bileceksin, sosyoloji bileceksin, anatomi bileceksin, bir sürü şey bileceksin diyor. Oyuncuyu bir şey ikna edebilmek için sadece öyle hadi aslanım koçum da olmuyor. İşte dokunacaksın oyuncuya. Çünkü bir bir sürü coğrafyadan, farklı kültürden gelen insanlarla bir aradasın hocam. Düşünebiliyor musun?
1: Yani, bir şey soracağım işte, sana. Yıllarca top oynadın. Milli takımlara kadar, büyük takımlarda da oynadın da. Seni en çok etkileyen hoca kimdi? Yani kimden etkilendin? Şimdi teknik direktörler üzerinden gidiyoruz ya. Gerçekten merak ettiğim için sordum. Yani teknik direktör anlamında sana da dokunan bir teknik direktör oldu mu?
0: Hiç düşünmeden Erik Gerets'i söyleyebilirim hocam yani. Herkesin de tanıdığı Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönem, ki aslında bir şeylerin hani tesadüf olmadığını en güzel ispatlayan, çünkü Galatasaray hep şeyden anlatılıyordu ya, Fenerbahçe kaybetti eyvallah, ama orada acayip temeller atılmıştı Galatasaray'da sezon başı. Çünkü onda mesela bir sürü şeyi görebiliyordum. Bir kere önce oyuncuyu ikna edebilmek için işte samimi olman gerekiyor antrenör olarak. Yani oyuncu senin evet teknik taktik bilgin önemlidir, ama sonuçta iletişim de çok önemlidir. Yani oynayan oynamayanı bir şekilde o işin içine tutmak, ikna edebilmek çok zordur bir teknik direktör için. Ama Erik Gerets edebiliyordu. Yani her sabah, hatta şöyle derslere geliyordu hocam. Her sabah herkesin tek tek elini sıkarak başlıyordu güne. Yani öyle masöründen, malzemecisinden futbolcusuna kadar tek tek hocam, yani gözünün içine bakarak her gün, hiç yani kaybettin kazandın hiç fark etmez. Çünkü beni çok etkilemişti yani.
1: Evet.
0: Hani kimseden o anlamda bir şey yok. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum, o dönem 5-2 oynuyoruz mesela, bir oyun oynuyoruz. Bizde klasik nedir, işte o abi pozisyonunda olanlar hep ayrıcalık isterler ortaya girmemek için.
1: Geçmez, onun söylediği adam da ortaya geçer değil mi İbrahim?
0: Evet. Hiç şey yapmazdı hocam. Mesela Erik Gerets o karede varsa hiç ayırmazdı yani. Hani en tepedeki isim neyse altyapıdan çocuk aynıydı onun için yani. Ve yani ben
1: İşte sen de bundan etkileniyorsun. Diyorsun ki benim başımdaki teknik direktör adaletli bir adam. Herkese formayı adaletli dağıtacaktır. O da sana bir güven veriyor.
0: Kesinlikle. Mesela ben mesela kadro açıklanıyordu. Kadroda yokum mesela, değil mi? Asla onunla ilgili bir hoş, her zaman öyle olmamız lazım, ama genelde bizde teknik direktörler, çünkü şöyledir hocam, onlar birkaç adam seçerse, bizde yerli teknik direktörlerle çok başıma geliyor. Mesela Kayseri Erciyes'te çalışıyoruz o zaman. PTT 1. Lig hocam. İlk yarı 2. falan bitirmişiz, böyle acayip iyi bir dönem, ama çok kısıtlı oyuncularla halletmişiz hocam. Yani ekonomik sorunlar falan. O ara bir başkan değişimi. Çok zengin bir başkan geliyor. Hı-hı. Bir anda devre arası Beşiktaş'ta Yusuf Şimşek'i getirdi bize. İşte Konyaspor'dan Emre Toraman. Hani çok böyle isim oyuncular, yani Süper Lig'de çok üst dönem oynamış, çok önemli işler yapmış oyuncular getirdi. 6-7 oyuncu birden geldi. Ve aynı teknik direktör bir anda onu oraya getiren oyuncuları unuttu. Tabii ki onların mesela, tabii ki Yusuf Şimşek'e sarılmanda bir sorun yok. Ama Yusuf Şimşek'e sarılırken seni o ana kadar Özgür getirdi. Özgür'ü de atma dışarı yani. Sen onu değersizleşir. Bizdekilerin en büyük sorunu o. Onu hemen dışarı atıyor. Tamam, Özgür'ü hallettim diyor Yusuf. Ama işte Erik Gerets onu yapmıyor. Herkes o işin içinde tutuyor. Bu çok önemlidir. O yüzden aklımda şu an hani çok hiç düşünmedim de aslında. Hı hı. Şimdi sorunca Erik Gerets geldi. En azından adalet konusunda çok
1: tazelemiş olduk. En azından o günleri de.
0: Eyvallah.
1: Seni
0: eyvallah,
1: de o günlere
0: eyvallah
1: götürmüş olduk. İbrahim Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz.
0: Hocam teşekkür ederim.
1: Var.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Yayınımıza da katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum İbrahim Yıldız.
0: Seve seve. Selamlar hocam. Sağ olun.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programında sizlerin en çok beklediği isimlerden bir tanesi, ki Beşiktaşlı taraftarlar zaten yolunu gözlüyor. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, TGRT Haber Spor Yorumcusu, hoş geldin Bülent Uslu yayınımıza.
2: Merhaba sevgili Çağatay, nasılsın?
1: İyiyim valla, sesini duyduk daha iyi olduk Bülent'cim, sen nasılsın?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, 4 saatlik uykumuz var ama öyle bir enerji yüklenmiş ki bize, yani bizi buradan bıraksan 72 saat daha gideriz gibi görünüyor. Bu moraller çok yüksek, ama şöyle bir şey var, hemen istiyorsan hızlı bir giriş yapalım.
1: Yani 6. viteste bir Beşiktaş gördük, yani baskın, mücadele, hırs. Gerçekten bu duygunun yeniden yeşerdiğini görüyor diyebilir miyiz?
2: Şimdi şöyle, yani hiçbir şey tesadüf değil. Beşiktaş en son 6 gollü galibiyetini 2021'de almış. Şimdi dün Beşiktaş çok mu şahane oynadı, mükemmel mi oynadı? Bak inan ki ben yani Eyüp maçında Beşiktaş'ın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Baskılı, tempolu, Eyüp'ün pozisyonu yoktu mesela. Bizim birçok pozisyonumuz vardı, ama işin içine kaliteli ayaklar girdiği zaman Şimdi bu çok değişiyor. Daha formda, daha hazır bir Trossard olunca, Vlahović devreye girince, bakın işiniz kolaylaşıyor. Beşiktaş 2021'den bu yana 5 yıldır

0: 6 gole ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi demek ki biz bu zamana kadar daha iyi oynadığımız maçlar mutlaka vardı. Ama bu gol sayısına ulaşamamamızın sebebi kaliteli ayaklar. Ben hep şunu söyledim. Beşiktaş yıllar sonra ilk defa kaleciye yatırım yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş yıllar sonra sol açığa kavuştu. Ki ben Trossard'da net Quaresma esintileri, yani Quaresma sağ tarafın hakimiydi. Saltanat ona aitti. Sol tarafta da şu anda Trossard'ın. Öyle gol asiste falan kimse bakmasın. Aldım ben canlı çıplak gözle izledim. Adamın ayağından kimse top alamıyor. Hatta o Murillo'ya da ilk kere de altı pasta boş kaleye atması için pası da verdi. Direğe döndü. Direğe takıldı. Atamadık. Yani şimdi golcü diyorsunuz. Beşiktaş bence Mario Gomez'den sonra hani dışarıda tutuyorum Abubakar'ı, ilk defa bir golcü aldı. Mario Gomez'den önce Beşiktaş'ın net bir golcüsü vardı. Dembaba'ydı. Dembaba'dan sonra Mario Gomez geldi. Bir yıl kaldı. Ondan sonra Beşiktaş bu şekilde net bir golcü olan şu anda dünya standartlarında, yani dünyadaki en iyi 10 golcüden birisi. Biz bunu dedik, Osimhen'le kapışacak dediğimiz zaman bazıları tabii bilmedikleri için dalga geçtiler. Ama Vlahović 26 yaşında inanılmaz komple bir golcüden bahsediyoruz ve sadece golün haricinde dün neler yaptığını gördü herkes. Şimdi Beşiktaş golcüsüne de kavuştu. Kadro mühendisliğine baktığımız zaman hızlı bir kanat Enkudu'dan sonra yoktu. Hı hı. Poku geldi. Şimdi orta sahaya bakıyorsunuz, Orkun Salih'in inanılmaz bir performansından bahsediyoruz. Ya Beşiktaş'ın şu anda iki transfere daha ihtiyacı var. Hocanın en çok önem verdiği sol şef stoper, bir de 6 numara. Bak bu son işte 48 saatte bile az bir zamanımız kaldı. Bu iki transferi eğer ki Sayın Başkan yapmazsa, gerçekleştirmezse İtalyano'ya çok büyük ayıp eder. Onu söyleyeyim. Biz bakın dünkü basın toplantısında İtalyano şunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim dedi. Ya böyle bir hocaya sahibiz. Ya dur hocam, Çorum Spor'la oynamamışız. Önünde Çorum Spor var. Bir taraftan Avrupa Ligi'ne çıkmışız, daha yeni çıkmışız. Sen hangi ara Fenerbahçe'ye çalıştın? Yani biz Kadıköy'de sıkıntı çıkartmaya gidiyoruz sevgili Çağatay. Öyle işte Kadıköy'müş, Fenerbahçe'ymiş, deplasmanmış falan değil. Beşiktaş ciddi oraya arıza çıkartmaya geliyor Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktör konusunda İsmail Kartal'a kıyaslanamayacak şekilde üstünlüğümüz var zaten. Diğer şeyde zaten yaklaşıkça konuşacağız yani.
1: Burada teknik direktör dokunuşu çok mu önemli diyorsun Bülent Uslu?
0: Yüz. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Bu adam zaten yayınınıza bağlandığımızda da isyan ediyorduk, hatırla. Yani 1 Temmuz'da Slovakya kampına gittiğimizde 17 tane altyapıdan oyuncu götürdü. Şu an hiçbirisi yok. Yani altyapı takımına kamp yapan dünyadaki ilk takım belki de biziz. Belki de son olacak yani. Elinde malzeme yok. Yani yola çıktığımız oyuncular Salih, bonservisi cebinde, biz baskı yaptık, hatırla. Neyi bekliyorsunuz daha dedik. Sayın adalı, evet, bugüne kadar 22 transfer yapmışsın. O dönem için söylüyorum.
1: Bunları.
0: Ya bir tane bile bonservisi cebinde olan oyuncu almadınız. Neyi bekliyorsunuz? Niye almıyorsunuz diye baskı yapmıştık. Salih'in performansı ve Beşiktaş'a katkısını görüyorsunuz ve Salih'in hediye yok ya, alternatifi yok şu anda mesela. Şimdi bu hoca bunlar işte Rıdvan'ı, elindeki malzeme Rıdvan, işte diğer taraftan bakıyorsun geçen seneki oyuncu Jalo'yu çıkarttı, Tayland'dan faydalanmaya çalıştı, geçen sene kadroyla Avrupa Ligi'ne kaldı bu hoca. Trossard, Vlahović falan, bunlar 2-3 maçtır, hem de onlar da form tutmadı. Vlahović daha form tutmadı, %50 ile oynuyorlar bunlar. Hatta Beşiktaş şu an %50-%60 ile oynuyor, daha kondisyon tam yüklenmedi bu takıma. O yüzden bak hocaya ayıp etmeyelim. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum ben. Beşiktaş her zamanki gibi son 5 sezondur olduğu eskiden son virajlarda yaşardık biz bunu. Bak çok, şimdi genç kardeşlerimiz bilmez. Biz çok iyi biliyoruz. Hani böyle Mart'a falan Beşiktaş yarışın içerisinde geldiği zaman böyle ciddi hakem hatalarıyla karşılaşmaya başlıyorduk biz. Ama bu işte Mart'ta Nisan'da falan olurdu. Mesela aklıma ilk gelen şey Dembabalı bir işte sezon, son 4 haftaya lider girmiştik. Evimizde oynadığımız Gaziantep maçı. Katliamdı yani. Tam orada zaten yenemedik. Berabere kalmıştık ve şampiyonluktan da uzaklaştık. Şimdi hemen aklıma Bülent Yıldırım'ın sezon geliyor mesela. Ya bu işler hakikaten kalın kalın doğramalar son haftalarda olurdu ama Beşiktaş ne hikmetse 2020-21 sezonunda 3 takımın son haftaya yarışın içinde girdiği, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yarışın içerisinde girdiği ve biliyorsunuz o dönemde pandemi vardı. Kıyamet koptu yani sosyal medyada inanılmaz. Evet, evet. Beşiktaş sosyal medyada falan çok üstündük yani. İnanılmaz üstündük. Bütün algıları yıktık, yok ettik Allah'ın izniyle Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. O sezondan sonra Beşiktaş, bakın lütfen dikkat edin, son 5 sezondur hep ilk haftalarda kalın kalın hakem hatalarıyla karşılaşmaya başladı.
1: 84 puandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet. Şimdi Yasin Kol, hatırlayın Valerian İsmail döneminde 3-0 Alanya deplasmanı önündeyiz, 3-3. İşte Adana Demirspor maçını hatırlayın. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra 3-0'dan 3-3 kendi evimizde Ali Palabıyık gibi sezonun başında böyle fahiş hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz ve ondan sonra da kırılgan bir yapımızda dağılıyorduk. Birbirimize giriyorduk, işte şöyle oluyor böyle. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer Alanya maçında yine aynı şey, aynı tuzağın kurulduğunu hissettik. Beşiktaş camiası hissetti. Ne dedik? Adnan, bak Adnan'a tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Onu da hedef aldık. Adnan'ı da aldık. Offside'ımsı diyen Bülent Birincioğlu'nu da. Bunları atlamaya çalışan Ferhat'ı da.
1: Adnan çıktı. Dediğin kimdi Bülent Uslu?
0: Şey, Alanya Spor maçını yöneten Kayatepe. Adnan Deniz Kayatepe.
1: Tamam.
0: Yani şimdi
1: hakemden
0: burada
1: bahsediyorsun, evet.
0: Tabii ki. Yani şimdi bak burada bunlar zannettiler. Bak şu Osmanlı tokatı var ya Alanya maçındaki. Bakın 4 tane fahiş hakem hatasından bahsediyoruz. 9. dakikada kırmızı kart verilmedi. 18. dakikada onun golü iptal oldu ki Osimhen'in her sezon 10 tane golü var ligimizde bu şekilde. Tamam mı? Ve bütün otorite bunları biz hani diyelim ki tarafız, taraf gözünden bakıyoruz. Bunların benim söylediklerim tamamını bütün otoriteler istisnasız hepsi kabul etti. Filavuç'a verilmeyen penaltı, Autuara'ya verilmeyen penaltı, 4 fahiş hakem hatası. Şimdi bunlara tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Yani hakem sıfır, ya bunların hesap edemediği nokta şuydu. Diyelim ki bizim İlhan Fakılı, tamam, bu Osmanlı tokatı Trossard'a değil de İlhan Fakılı'ya atıldığını varsayalım. Veya bizim Taylan Bulut'a atıldı. Ses getirmeyecekti ki, ülkemiz sınırlar içerisinde kalacaktı. Ama bu Osmanlı tokatı Trossard'a atıldığından dolayı, tamam mı, bütün dünyada ses getirdi. Özellikle İngiltere'de. Dünya gündemine geldi. Rezil olduk, rezil. Rezil rüsva olduk. Sonra dedik ki kardeşim sen bu Adnan'a görev verilmedi hakeme. VAR hakemine görev verilmedi. Gözlemciye görev verilmemişti. Son anda verildi mi bilmiyorum. Yunus Yıldırım'a. Ferhat'ı, MHK başkanı denilen Ferhat'ı, soy ismini hitap etmiyorum o kişiye çünkü saygı duymuyorum. O Ferhat'ı da kendi adamları Taylor yalanladı. Dedi ki VAR'ın dedi kesinlikle müdahale etmesi gerekiyordu dedi. Çünkü Ferhat biliyorsun ıska olabilir falansa VAR devreye giremez diye saçmalamıştı. Kendi adam. Sonra bizim başkanımız çıktı Sayın Serdar Adalı. Anjiyo olmuştu. Ertesi gün TFF binasına gitti. Ona da ceza verdiler. Dedi ki kardeşim neymiş, niye ceza verdiniz? Futbolun şeyini zedeliyormuş itibarını. Sevsinler dedik. Senin hakemin, rezil hakemlerin, rezil MHK başkanın çıkıp bu rezillikleri, bütün dünyaya rezil olmuşuz. Trossard Osmanlı tokatını pas geçmişler. Rezil futbolun itibarı burada zedelenmiyor. Sayın Başkan bunları, gerçekleri söyledi diye futbolun itibarı zedeledi. Ne oldu? O cezaları da tahkimden geri döndü, iptal oldu. Yani burada Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı büyük bir zafer kazandı. Yani bunlara görev verdirtmeyerek cezalarını da kaldırtmasıyla beraber Beşiktaş artık kırılgan değil. Beşiktaş camiası haksızlığa karşı tek vücut olarak dimdik duran bir cami olduğunu herkese, dosta, düşmana gösterdi. Ve tribünden dün yine o köşelere geleceğim, onu bizzat Sayın Başkan'a ben söyleyeceğim, rica edeceğim. Yani orada o kenardaki boşluklar hakikaten rahatsız edici, yakışmıyor bize. Ama ateşli taraftar, ateşli taraftarla beraber 5 sene sonra gelen 6 gollü bir galibiyetten bahsediyoruz. Ha bugün Beşiktaş'ın puanının 9 olması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye karşı yönetilen Maçı da gördük hakemi. Gerçi Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltısı verilmedi. Verilmiş olsaydı 2-0 olacaktı. Ama sonuçta 43. dakikada Semedo'ya verilmeyen kırmızı kart, Semedo bizim maçımızda oynamayacaktı. Yani burada hala yine Beşiktaş'ın hakkı, Beşiktaş'ın oynamadığı maçlarda bile Beşiktaş'ın hakkı yenilmeye devam ediyor. Galatasaray'a bakıyorsun, zaten skandal bir hakem yönetimi. Bütün otoriteler kabul ediyor. Osimhen'in ki şey değil, penaltı değil. Ortaya bir penaltı çıkartılıyor. Yani bizim rakiplerimizin 4-5 puanda kalması gerekirken, hadi Fenerbahçe'yi es geçiyorum orada, Galatasaray'ın şu anda mesela 4 puanı falan olması lazım. 4 veya 5. Beşiktaş'ın 9 puan olması gerekirken Galatasaray bizim önümüzde. Bizim onların 7, bizim 6 puanımız var. İşte biz bunları konuşa konuşa, haykıra haykıra çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Ve şunu söyleyeyim, son olarak bu hakemlerle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Orada Yasin Kol, güvenlik görevlisi, mesleği saygısızlıktan dolayı onunla çok canımızdır, ciğerimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama sen 100 milyon euroya mal edilen Greenwood'a hakemlik yapıyorsun. Ertesi gün hayır abicim. Hakemlik bir meslek olması gerekiyor. Sen 100 milyonlarca dolar, milyar dolarlık yatırım yapılmış. Bütün büyüklerin total şeyinden bahsediyorum. Milyar dolar. Gelip de oraya bugün maçı yönetip ertesi gün kendi sivil hayatında mesleğini icra edecek kişilerden oluşmaz bu abicim. Bu hakemlik önemli bir müessesedir. Senin verdiğin bir kararla, senin öttürdüğün o düdükteki bir kararla milyonlarca çocuğu da ağlatabiliyorsun veyahut da sevindirebiliyorsun. Adil olun diyoruz. Var gelmiş, önünüzde ekran var diyoruz. Beceremiyorsunuz veyahut da becermek istemiyorsunuz. İşinize gelmiyor belki de. Yani bu hakemlerin olmaz. Ha, bu Ferhat yine uyanıklık yapmış. Şimdi biz yabancı diyoruz ya, al sana yabancı deyip en alt, en dipteki, en yetersiz, kendi ülkesinde tartışılan mesela Göztepe maçını yöneten Polonyalıyken dünyadaki en büyük VAR skandallarından bir tanesi imza atmış. Bir hakemden bahsediyoruz. Fenerbahçe maçında bizim maçın VAR hakemi Hollanda 2. lig düzeyinde bir hakemden bahsediyoruz. Abi ya siz şaka mısınız ya? Siz şaka mısınız abi? Yani bir işinizi düzgün yapın. VAR hakemi düzgün getirin ya.
1: Muhtemelen Fenerbahçe Beşiktaş maçının VAR hakemi de yabancı olacaktır.
0: Tamam, yabancı olacak da alt seviyedeki 2. 3. sınıf yabancıyı ben ne yapayım ya? Bana işi bilen dünya standartlarında bir hakem lazım ki müdahale edebilsin. Doğru, güvenelim yani.
1: Süleyman Gülep diyor ki lütfen diyor hani Bülent Bey hoca kadar Önder Özen'in de hakkını versin demiş.
0: Ya şimdi abicim ne yapalım yani Önder Özen'i, Süleyman kardeşim, yani şimdi oturup hep birlikte ya burada Beşiktaş mı önemli, kişiler mi önemli? Tamam, Önder Özen'e helal olsun, grafa helal olsun, sayın başkana helal olsun hoca, yani neden isimlere takılıyoruz abi? Önder Özen sonuçta Beşiktaş'ın bir profesyoneli ve beklenenliği yapıyor. Serkan Reşber beklenenliği yapamadı. Yani Ahmet bile 8 gün tahammül edebildi. Bu da Sayın Serdar Adalı şu anda ne kadar doğru bir yapı kurduysa, Graf, Önder Özen, İtalyan üçlüsünden bahsediyorum. Geçmişte de o kadar kötü yaptı ve biz bunları eleştirdik. Bugün alkışlıyoruz, geçmişini eleştiriyoruz. Ama abicim şundan lütfen vazgeçelim. Yani bu takımın patronu, lideri hocadır. Yani bunun arasına işte Ahmet'i katalım, Mehmet'i katalım. Hayır, Önder Hoca çok değerli işler yapıyor. Graf mesela Nübel'in ikna edilme aşamasında, Vilavuç'un ikna edilme aşamasında çok önemli işler yapmıştır. Geçen sene hiçbir katkı sağlamayan Graf bu sene çok önemli katkılar sağlamıştır. Önder Özen bir futbol aklı getirmiştir. İtalyano'yla önemli işler yapıyordur. Ama neden şimdi bu kardeşimiz durup dururken şimdi Önder Özen ismini atıyor ortaya yani? Biz şu an Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şahısları konuşmuyoruz.
1: Ya bence iyi niyetli yani söylemiştir.
0: İyi niyetli söylediyse ben onun özelinde söylemiyorum ama genel olarak yani Beşiktaş'ta abi fitneye, fesata falan gerek yok baba. Şunu ön plana çıkartalım. Bu arkadaşımızın PR'ını yapalım. Bunu şeye koyalım. Ya gerek yok baba. Bizim ön planda olması gereken tek bir şey vardır, tek bir gerçek vardır. Beşiktaş. Kimsenin adamı olmayın. Rahmetli Süleyman Seba'nın dediği gibi Beşiktaş'a bir iyilik yapacaksanız Beşiktaş'ın adamı olun kardeşim. Bitti. Nokta. Teşekkür ederim.
1: Sevgili Bülent Uslu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani soru falan da almadık ama istiyorsan bir iki soru alıp o şekilde kapatabiliriz.
1: Valla çok var. Mesela Tayyip Çevik diyor ki Salih Özcan gol sevincinde Kartal Yılmaz'ı oynamak istiyor musun diye soruyor. Maç doğru, sonunda da doğru. Mahcup bir açıklama yapıyor. Bu takımı, bu kenetlenmeyi, bu ruhu biraz zor yenersiniz demiş.
0: Şimdi ekrana yansımamış galiba. Hakem penaltı için VAR'a gitti.
1: Ha, çok özür dilerim. Devamı da varmış Bülent'ciğim. Sözünü kesiyorum. Ama Rıdvan'ın taç atışını Çorum'a vermesi gerekirdi. Hakem kornerimizi vermese bile diye bir yorum yapmış.
0: Tamam, okey. Şimdi bizim burada penaltı VAR'a gittiğinde hakem penaltı pozisyonumuzda Orkun topu eline aldı. Stat tribünler Ruşan diye bağırdı. Orkun hiç tereddüt etmeden penaltı kararı verince Duşan'a verdi topu. Duşan da çok mutlu oldu. Golü attı ve hatta maçtan sonra da sonraki gollerin de belki de temelinde o vardı dedi. Çünkü gol atma golcü biliyorsun yani. O şeyi atması için üzerinden bir ilk golü atması gerekiyor. Burada Beşiktaş'ta oyuncular arasında büyük bir sevgi var. Büyük bir kardeşlik var. Bir kolej havası var. Beşiktaş doğru yolda. Doğru yolda. Çok güzel işler yapacak. Artık Beşiktaş'ın gerçek manada bir omurgası var. Takımın omurgasından bahsediyorum. İskeletinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın iyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. İyi sol açığı var. İyi sağ açığı var. İyi bir orta sahası var. Ama defans... İyi bir defansa ihtiyacı var. İyi, Salih'i de tamamlayacak, Salih'i de gerekirse rahatlatacak bir 6 numara ihtiyacı var. Bunları yapmamız lazım. Yani hoca elindeki malzemeyle işte Olaytan'ı sezon başında desek ya, Olaytan kardeşim bu takımın ilk 11'inde Olaytan olacak, Rıdvan olacak, Jalo olacak, akıllı olun desek linç yerdik herhalde değil mi? Sen ne anlatıyorsun kardeşim derdik bizi. Şu an Beşiktaş kendinden, istenmeyen adamdan skor katkısı alıyor yani. Bu hoca, hoca çok büyük saygı duyulması gereken bir hoca. Ben diyorum Eyüp maçında da bir Beşiktaş'ın 5-6 atması lazım. Ama orada yetenek sıkıntımız vardı. O usta ayaklar araya girince bu oyun ikinci ve üçüncü bölgede baskı kuran takım her zaman özellikle evimizde. Bak ben buradan şimdiden söylüyorum, Allah'ın izniyle Marsilya'yı yeneceğiz evimizde. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayacağız.
1: Çünkü ben hafta sonu da izledim bu arada, yani Lyon'a 2-0'da mağlup oldu. Bence yenilmeyecek bir takım değil.
0: Abi hiç fark etmez. İsim önemli değil. Hı-hı. Bu takımla, bu taraftan önünde bu sezon Allah'ın izniyle hiç kimse kolay kolay bizden puan alamaz. Evet.
1: Ömer Bey Ankara'dan yazmış ama Bülent Bey'e sorar mısınız diyor. İtalyano için diyor, hani İsmail Kartal'dan iyi olduğunu söylüyorsunuz. Peki Fenerbahçe Beşiktaş'ı evet. yenerse İtalyano bu sefer tartışılır mı demiş.
0: Hayır, tartışılmaz tabii ki. Yani şimdi Alanya Spor Beşiktaş'ı yendiği zaman İtalyan'a tartışıldı mı? Yani bu ya göreceğiz. Hı hı. Göreceğiz. Şu anda bak mesela İsmail Kartal da güzel işte. Mesela Oğuz Aydın'a kazandırdı mesela değil mi Fenerbahçe'ye? Geçen sene hiç verim alamadıkları oyuncudan mesela şu an ciddi katkı sağlıyor. Bu hoca da konuşur. Ne bileyim İrfan Can'dan katkı almaya çalışıyor falan. Yani aynı şeyleri İtalyan'a da yapıyor. Ama ben şunu söylemiyorum. İşte İsmail Kartal kötü hoca, İtalyano iyi hoca demiyorum bak. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. İtalyano'nun İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olduğunu iddia ediyorum. Bu İsmail Kartal'ın kötü hoca olduğu anlamına gelmiyor. O da iyi hoca ama daha iyisi var diyor.
1: Yani daha formda diyorsun.
0: Daha iyi, yok formda demiyorum, daha iyi diyorum.
1: Peki. Almanya Çarşı'dan sana çok çok selamlar söylemişler. Şimdi araya da, evet, araya da gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Bülent Uslu. Yine en kısa zamanda görüşmek üzere yayınımıza katıldığın için.
0: Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar sevgili Çağatay. 20 dakika oldu galiba bağlanalı. Çok hızlı geçmiş vallahi, anlamadım bile. Evet, sağ olasın.
1: Teşekkür
0: sağ
1: ediyoruz. Olsun. Kolaylıklar dilerim sevgiler bizden. Hoşçakal.
0: Sağ olasın.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden yine devam edeceğiz ama tabii mesajlar, mikrofon gel buraya. Heh. Mesajlar çok birikti. Yine isimlerden başlayalım. Semih Mercan'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili bilgiler sormuşsunuz. Tabii spor yazarlarımız da var. Çetin Bey'e teşekkür ediyoruz. Mesajların hepsini okuyorum ben. Yani burada okuyamadığım mesajlar da oluyor ama en azından ben okuyorum. Mesela gelen mesajlardan, evet, Süleyman Bey'in zaten mesajını okuduk. Hüseyin Bey'in mesajı da teşekkürler. Yorumcu arkadaş Osimhen penaltı pozisyonu değil diyen otoriteleri de açıklarsa sevinirim demiş. Hayati Kaya yollamış. Bakalım Çağatay abi, sadece kendi yapılanları konuşulunca olmuyor. Trabzon'a yapılan hakem hatası neydi? Dün penaltının iptali gerekiyordu, tekrarlanması gerekiyordu. Kurallara göre bu niye konuşulmuyor demiş. Bakalım dinleyicimizin ismi. Akın Bey görüşlerini ifade etmiş. Selam İstanbul, Muhammed. Geçen sezon kupada Galatasaray Osmanlı tokadı atılıyordu diyor. O zaman lütfen niye konuşulmadı demiş Muhammed Bey. Yine sıradan devam edelim. Beşiktaş'ın haklarını daha iyi, güzel bir üslupla dile getirebilecek konuklarımız inşallah daha sonraki programlarda olur demiş. Özcan Bey'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Devam ediyoruz buradan. Tabii çok soru var ama Ali Yağsan Bey'e de teşekkür ediyorum. Sorabildiklerimizi sorabildik çünkü süremiz biliyorsunuz hani çok kısıtlı olduğu için isimlerinizle ben devam ediyorum. İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar Ahmet Spor demiş. Global ölçüde hakemlere, futbolculara ihtiyacımız olduğu kadar yorum yaptığı takımlardan PR yapmayan, nerede nasıl konuşulacağını bilen, birden çok yabancı dil konuşan ve dünya futbolunu takip eden çağdaş yorumculara ihtiyacı var Türkiye'nin demiş Kubilay Solak. Yine buradan sıradan devam edelim. Evet, yani bana katılan dinleyicimiz var, ismini de yazmamış ama ne demek istediğinizi ben çok iyi anladım. Namlu Bey'e teşekkürler, hocam iyi yayınlar. Uğur Bey'e de teşekkürler. Evet, yani şöyle tabi Bülent Uslu'yu isteyen dinleyicilerimiz de olduğu için Bülent Uslu'yu da bağlandık. Bunu da bir açıklayalım tabii doğal olarak. Her spor yazarımıza nasıl bağlanıyorsak bilin ki isteyendiği için bağlanmışızdır. Bakalım yine sıradan devam edelim. Ahmet Özdemir'e teşekkürler. Daha Instagram şeylerine geçmedim. Evet. Yaşar Bey, ben de saygılarımı iletiyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini dikkate alıyorum. Hiç merak etmeyin. Berlin'den sevgiler. Biz de yollayalım selamlarımızı. Recep Sekmen, size de çok teşekkür ediyoruz. Vallahi sırada iki spor yorumcumuz daha var. Buradan bakalım. Evet, bana da yazmışlar bir yanda. Instagram'a da bakalım, sizlerden gelen mesajları da kaçırmayalım. Okumuş olalım. Hakan Ogündür teşekkürler. Süleyman Arat bugün yok. Hakan Ogündür çok çok teşekkürler. Süleyman Bey abi çok teşekkür ederim demiş. Onun da görüşlerini aldık. O zaman Emre Eren'le devam edelim. Emre Eren'e de saat 15.30'da arayacağımızı söylemişim. Radyo Gol'ünde biliyorsunuz sevilen yorumlarını yapmıştı. Sevgili Emre Eren, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Yollardasın herhalde.
2: Aynen. Şu anda evet, uçağa doğru gidiyorum.
1: Evet. Çok vaktini almadan o zaman bu haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim senden.
2: Vallahi bu hafta enteresan maçlara sahne oldu lig. Özellikle Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyeti hem Beşiktaşlıları hem taraftarı çok ciddi bir şekilde mutlu ettiğini söylemek lazım. Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor karşısında kazandığı 3 puan bence Fenerbahçe adına çok değerli ve önemliydi. Galatasaray takımına baktığımız zaman Galatasaray takımı ligin en sert savunma yapan takımına karşı oynadı ki 2 senedir de bu filmi hep izliyoruz, biz görüyoruz. Ona karşın Göztepe'nin 2 tane gol bulması ama Osimhen gibi dev bir oyuncunun Galatasaray'ı sırtladığı bir 90 dakika izledik. Yani bu haftaya baktığımız zaman büyükler arasında tek üzülen takım Trabzonspor takımı oldu. Dinamospor'a karşı 2-1'lik mağlubiyet tabii ki camiada bazı taşları yerinden oynatır mı? Bunu ilerleyen haftalarda çok net bir şekilde göreceğiz. Ama bu haftanın kaybedeni Trabzon, kazananı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu sevgili Çağatay.
1: Evet. Peki Fatih Tekke için hemen sana sorular gelmiş sevgili Emre Eren. Fatih Tekke için ne düşünüyor acaba Emre Eren, soruları var.
2: Ya Fatih Hoca aslında çok ciddi bir nüans hatası yaptığını düşünüyorum. Geçen sene kadro yapılanmasında çok doğru işler yapan Fatih Tekke'nin özellikle orta alan kurgusunda çok değerli ve önemli oyuncuları vardı hatırlayacak olursak. Olay yani oyunun omurga kısmını çok doğru oynayan bir Fatih Tekke oyunu vardı. Omurgaya baktığımız zaman da Batagov, Vivu onların önünde, Olay'ı onun yanında Folcarelli, ön tarafta Muçi'nin performansı ve en önde Onana'nın performansı, Onana ile birlikte. Bu omurgadaki oyuncuların performans anlamında geçen seneki yapmış olduğu potansiyel oyunlar Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getirdi. Ayrıca son haftalara kadar Trabzonspor'un şampiyonluk ümitleri de net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu seneye dönecek olursak çok değerli ve önemli transferler yaptı aslında Trabzonspor ama bir türlü o orta alandaki o Olay'ın ve Folcarelli'nin boşluğunu bir türlü tamamlayamadı. Onaçu'nun performans anlamında geriye gelmesi, Muçi'nin zaman zaman sakatlıklarla birlikte sezona çok iyi başlamaması da Trabzonspor için en kötü senaryolardan biri oldu. Ama tabii ki Muhammed Salah tarzında önemli bir oyuncunun da Başakşehir maçında 3 puanı kazandırması ve Ahmet Spor'a karşı ilk golü atması, Trabzon'u oyunun içinde tutması da Trabzonlular adına sevindirici bir noktaydı. Fakat Fatih Hoca şurada bir nüans hatası yaptığını çok net söylemek lazım. Bu oyuncular transfer edilirken bu oyuncular hoca yer dedi hatırlayacak olursan. Evet. Yani bu söylemler Fatih Tekke'yi biraz geriye götürdü. Hem uyumsal anlamda oyuncu birlikteliğini biraz bu konuda sıkıntıya soktu. Ve bir türlü o istenen performansı sahaya yansıtamayan bir Fatih Tekke görüntüsü var. Bundan sonra Trabzonspor'un Fatih Tekke birlikteliğinin biraz Trabzonspor'a zarar vereceği günlerden de geçebilir Trabzonspor, onu söylemek lazım. Çünkü 3 gün önce işte ben istifa ettim diyerek, ki başkanın o kadar önemli bir kadro Fatih Tekke'nin eline vermesi de bence biraz soru işaretiydi. Fatih Tekke'nin de bu tarz oyuncularla, bu denli önemli oyuncularla çalışma fırsatının kendisine sıkıntıya sokacak bir pozisyon olduğunu da net bir şekilde insanlara anlattı. Ama tabii ki başkanla konuşmadan sonra bu söylemiş olduğu söylemlerinden geri dönerek dedi ki Trabzon camiası her şey hepimizden çok daha değerli ve önemlidir. Onlar için böyle bir karar almıştım ama biraz ferri hareket etmişim dedi. Ama bu işin devamı olacak mı? Tabii bu sorunun cevabı da Sayın Ertuğrul Dağ'ında bence. Yani ben Ertuğrul Dağ'ın başkanın geçen hafta Fatih Tekke'nin istifa söylemlerinden sonra harekete geçtiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim.
1: Evet. İzmir'den İltuğ Bey, Emre Eren'e selamlar olsun. Heyecanlı yorumlarını her zaman bekliyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için cumartesi günü oynanacak karşılaşma için görüş ve fikirlerini merak etmiş.
2: Vallahi sevgili Çağatay, derbilerin sonucunu bilmek çok kolay değil ama Beşiktaş yeni teknik direktörüyle 8 maçın 7'sini kazandı, birine kaybetti. Fakat orada da biliyorsun çok ciddi hakem hataları vardı. O hakem hatalarına bağlayarak bir mağlubiyet sayabilirim ama Vincenzo Italiano ile çok doğru bir yol haritası izleyen ve çok doğru bir transfer politikası gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini öncelikle kutlamak lazım. Dün kazanılmış olan 6-2'lik skor da taraftar ve camiayı son derece mutlu etmiştir. Hı hı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın elini çok ciddi bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Beşiktaş camiası her ne kadar kötü durumda olsa da, çok kötü oyunlar oynasa da her zaman Fenerbahçe derbilerini, Galatasaray derbilerini, Trabzon derbilerini çok ehemmiyetli bir şekilde çalışarak doğru bir oyun ortaya koyar. Yıllardır biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bazı kesimler şunu söylüyorlar. Fenerbahçe tarafının biraz daha Lyon maçından sonra performans anlamında taraftarın gözünü doldurduğunu, teknik direktör birlikteliğini doğru yaşadığını ve Beşiktaş maçında da favori olduğunu söylüyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş'ın özellikle o baklava dediğimiz ön alan oyununda Orkun, Trossard, sağ tarafta bilemiyorum Poku oynar mı oynamaz mı, ama ön tarafta da Vlahovic bence Fenerbahçe savunmasını çok ciddi bir şekilde zora sokacaktır. Onu net söyleyeyim. Tabii ki derbilerin sonuçları belli olmaz. O gün gününde olan takım, o gün performans anlamında karşı takımdan çok daha önemli işler yapabilen takımlar mutlaka maç kazanıyorlar. Çok zor bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takım da bence konsantrasyon anlamında son derece hazır diye düşünüyorum. Ama ben kazanacak tarafın bir tık daha Beşiktaş'ın lehine olduğunu söylemem lazım sevgili Çağatay. Bunu içimde tutamam yani.
1: Evet Emre'den çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Senin de yola gideceksin. Çok da tutmak istemedim. Yayınımıza katıldığın için ayrıca teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Görüşmek dileğiyle herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakal. Bay bay.
2: Sağ olasın.
1: Evet Emre Eren'le de görüştükten sonra, konuştuktan sonra arayanlar da olmuş tabii, yayında olduğumuz için cevap veremiyoruz ama hiç vakit kaybetmeden yine Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam edeceğiz. Bir yandan da cep telefonundan spor yazarı dostlarımızı arıyoruz. Programı da süreyi de efektif bir şekilde kullanmaktan yanayız her zamanki gibi. Şimdi de evet telefonun diğer ucunda Taner Karaman var. Doktor Taner Karaman, A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen. Taner'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler, saygılar tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Taner Karaman, bu haftanın bir değerlendirmesini rica edebilir miyim Taner Karaman'ın penceresinden?
3: Şimdi şöyle, tabii oyun olarak bakayım. Yani çerçeve maçında bu olsun. Oyun olarak ben bütün takımların her geçen gün yukarıya doğru gittiğini söyleyebilirim. Üstelik bence müthiş bir tabloda şudur. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aynı anda Şampiyonlar Ligi gruplarında olacak olmasının verdiği bir de Türk futbolu adına bence çok kıymetli bir tablo var. Bundan da bahsetmek lazım. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün açıkladığı gibi transfer Fenerbahçe'de son buldu. Ama oyunun kalitesine baktığımız zaman ise İsmail Kartal'la beraber yukarıya giden bir Fenerbahçe oyunu var. Galatasaray'ın da muhtemelen yeni yaptığı hamlelerle birlikte oyunu biraz daha yukarıya gidecek. Beşiktaş'ın da şunu söyleyeyim, İtalyano ile beraber evinde 5 maçlık olan galibiyet serisi ve atılan gollere baktığımız zaman ise gayet de organize, teknik bir organizasyonun olduğunu gördüğümüz bir Beşiktaş var. Hı hı. Trabzonspor nezdinde de şunu söyleyelim. Bugün biliyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Fatih Tekke arasında bir toplantı olacağı haberleri artık gelmeye başladı. Ve burada da oyunun gideceği yerle alakalı mutlaka bu toplantıdan ve Trabzonspor'un kulübesiyle alakalı da eminim bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Taner Bey çok çok selamlar demiş Serkan Bey. Acaba Fenerbahçe Beşiktaş maçı için düşünceleri nedir, söyleyebilirse paylaşabilirse çok seviniriz sorusu var.
3: Şunu söyleyeyim, bir kere kaliteli bir oyun bekliyorum. Sebebi de şu, az önce ifade ettiğim gibi bir İtalyano Beşiktaş'ı bir yerden bir yere taşımıştır. İki, İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki bundan önceki dönemlerinde olduğu gibi oyunu kaliteli bir hale daha da iyi bir noktaya taşımış olması. Üstüne bir de iki ekibin de Avrupa'daki hedeflerine görece ulaştığını söyleyeyim. Çünkü tabii ki daha yukarısı gelecektir ama ilk hedef gruplara kalmaktı. Bunları başarmış olduklarının bir motivasyonu. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman alt alta yazdığımızda ben iki takımın da motive, iyi oyunla, iyi teknik direktörlerle bu maça çıkacak olmalarını kıymetli buluyorum. Futbol sever açısından bakarsak da ben hani bugün puan tablosuna falan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama hangi iki takımı ya da hangi iki teknik direktörü bir müsabakada görmek istiyorum desem bu İsmail Kartal'la açıkçası İtalyano olurdu ve heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak.
1: Süleyman Bey diyor ki Taner Karaman, Taner abiye selamlar, kendisini Fatih Terim kadar seviyorum, Galatasaraylıyım demiş. Ve bir soru daha vardı.
3: Ben hemen araya gireyim. Yani bunu bir mübalağa olarak kabul edeyim. Şeref duydum, mutluluk duydum. Fatih Hocamız, kıymetlimiz Fatih Hoca'nın da Şenol Güneş'in de ve birçoğun gibi ben açıkçası benim için bir onurdur. İzleyenimize, dinleyenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne mutluluk benim için.
1: İzmir'den Ercan Bey de diyor ki Çağatay Hocam, böyle akademisyen değerli bir konuğunuz olduğu için size de yayın aldığınız için tebrik ediyorum. Taner Karaman'a sorar mısınız? Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül hakkında ne düşünüyor demiş.
3: Ben Deniz'i bir kere şöyle ifade edeyim. Potansiyelini zaten gösteren bir isim. Üstüne bir de Galatasaray gibi belli bir seviyede kadro kalitesine tutmuş bir takım adına Deniz'in varlığı bence bir avantaj. Deniz için de Galatasaray bir avantaj. Yani bir dağınıklığın içerisine gelmediğiniz, bir nizamın içerisine gelmiş olması da muhtemelen performansını daha iyi göstermesini sağlayacaktır.
1: Evet. Peki o zaman sevgili Taner Karaman, başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa?
3: Çok teşekkür ediyorum. Böyle net, güzel, hızlı bir yayın oldu. Benim için kıymetlidir. Sizlerle olmak, bu radyoda, bu frekansta olmak ve aynı zamanda bu dinleyenlerimizle beraber olmak benim için çok önemli.

0: önemli. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.
1: Saygılar bizden. Sen de bizim için değerlisin. Ayrıca aynı komisyonda da seninle olmak benim için de ayrıca bir onur.
0: Doğru. Milli Olimpiyat Komitesi Medya ve İletişim Komisyonu'ndayız. Güzel de çalışmalar var sevgili Atilla Gökçe'nin başkanlığında. Nice güzel çalışmalar olsun inşallah beraber.
1: Taner Hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, Taner Karaman'dan

0: gelsin. İyi yayınlar diye çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine güzel mesajlar. Sıradan devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki, Namlı Bey, özellikle spor yorumcusu, gazeteci, büyüklerimiz hakem yerine lütfen hakem diyebilirler mi demiş. Buna çok çok seviniriz diyorlar. Ben de Fatih Terim kadar seviyorum, Fenerbahçeliyim diyor. Tamer Bey de öyle bir mesaj yazmış. Yılmaz Bey, kolay gelsin. Defansa transfer var mı? Şu an her şey olabilir. Yani biliyorsunuz ki 4 Eylül'e kadar, bunu hep yayınlarda da dile getirdik, 1 Eylül'de Avrupa'da transfer dönemi bitiyor ve o 3 günde, özellikle ikisi gecesine kadar ben bayağı bir transfer bekliyorum. Çocukları böyle görmek güzel demiş. O da şu anda, bakalım, ismi Ertuğrul Bey, Fenerbahçe stadının önünden bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ediyoruz. Teşekkür mesajları var. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu oluruz. Sıradan devam edip yavaş yavaş da programın da sonuna geleceğiz. Bu arada benden sonra Göksen'in mi var? Evet, Göksen'in var her zamanki gibi. Yine onu da yalnız bırakmayın. Sizler de süpersiniz. Çok teşekkürler. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Bize kulaklarını, gönüllerini açan tüm Radyogol'ün en güzel dostlarına her zaman olduğu gibi teşekkür etmek bizim en başlıca görevimiz. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine öğle kuşağında, yani saat 14'te görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da 09:30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Orada da birlikte olursak çok ama çok mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Paşa Ahmet'te bende panzehir var abi, sıkıntı yok dedi dinlerken. Bak bak ya. Bak dedi, Semedo'nun ki uzaydan gözüküyor da Vedat'ın ki olabilir, nasıl olabilir şeklinde yorumladı. Ama az önce bir tane videoyla sosyal medyada programın tanıtımını yaptı Ahmet Konanç. Bugün 1 Eylül dedi, herkese sevgiler saygılar, bu trafik nedir böyle, dönen tatilciler, Eylül'de giden tatilciler dedi. Ama benim için 1 Eylül'ün farklı bir anlamı var.
1: Ney?
0: Derbi haftası falan demeyeceğim tabii ki. Vira Bismillah denilen balık sezonunun açıldığı gündür.
1: Oo.
0: Bugün balıkçılarımız Vira Bismillah diyorlar ve ava çıkıyorlar. Ava çıkıyorlar. Yani akşamüstü dönüşü olur ama bu Vira Bismillah diyenler biliyorsun bir çıktıklarında böyle 3 ay sonra falan dönenler de var yani. O çingene palamudunun bol olduğu dönemler başlıyor şimdi.
1: Bu sene palamut bol olacak diyorlar ya.
0: Çok bol olacak diyorlar.
1: Bol bol palamut yiyecekmişiz.
0: Bol bol.
1: Bol bol.
0: Hadi hayırlısı.
1: Şimdi bak, az önce ya ben Ali Naci'yi severim bu arada. Çok eski gazeteci.
0: Ben de bunu sevmem biliyor musun? Aslında ben onu çok severim.
1: Severim
0: de.
1: İnsan ama olarak severim de. Severim ben Ali Naci'yi ya.
0: Tanısan daha çok seversin.
1: Ali Naci eski gazetecidir. Kardeşimiz bizim. Ama şimdi bak, Ali Naci'den öte söylüyorum. Yakup'u da severim ben. Maalesef Yakup'u da seviyorum biliyorsun. Hele Yakup'u daha ayrı bir severim. Yakup benim kardeşim ama fikirlerimiz hiç uyuşmaz. Hatta bazen ciddi kavga ederiz, tartışırız. Şimdi Ali Naci diyor ki, bak diyor, Semedo'nun diyor o basma pozisyonu diyor, vicdanlar devreye girmeli. Uzaydan bile görünüyor diyor. Ha diyor, ama diyor Muriç'in penaltısı verilebilirdi diyor. Ona gelince verilebilirdi, buna gelince vicdan. Ya Semedo'nun pozisyonunda Semedo'nun suçu yok ki. Çocuk Semedo'nun altına girdi. Yuvarlandı, topu dizlerinin arasına aldı. Semedo topu ararken şöyle bir ayağıyla yokladı. Hafif bastı, geri çekti. Ben böyle tweet attım. Piyasada sana yayından sonra söyleyeceğim. Çok tanınmış bir yayın.

0: Bacı kardeşimiz, ki ben onun Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum, biliyor musun? Bana mesaj attı. Tamam mı?
1: Çok merak ettim aslında.
0: Çok böyle
1: göstersene, mesela. Göstersene.
0: Bak göstereceğim sana. Bana nasıl mesaj attı. Ben böyle bir tweet attım.
1: Ama saklayamayabilirim ismi.
0: Bak bir dakika dur.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Bir dakika dur. Söyleme.
1: Tamam.
0: Nerede la bu?
1: La mı?
0: Abi sen bunu.
1: Bak, Ankaralı mı oldun?
0: Bak sen bunu.
1: Evet.
0: Sen bunu mahsus mu yapıyorsun, inanarak mı yapıyorsun? Ne demişim ben? Yayıncıya bak, Semedo'nun kazara ve hafif basmasını defalarca gösterip gözümüze soktu. Ankara'daki Gençler Birliği maçında neredeydin? Ben burada aslında Semedo'nun basmasındaki hafifliği ya da hafifletici sebepleri değil, yayıncının bunu gözümüze sokarak göstermesini, ama Fenerbahçe'nin Ankara'daki iki penaltısını doğru düzgün göstermemesini anlatıyorum. O da bununla ilgilenmiyor aynı Ali Naci gibi. Meğer o da Galatasaraylıymış. O da Galatasaraylı çıktı. Ben onu mesela tarafsız bilirdim, bilir misin abi? Sonra dedim ki kardeşim, dedim, Semedo'nun pozisyonuna kadar.
1: Onun bir kere tarafsız olabilme ihtimali.
0: Şimdi insanlar merak edecek.
1: Genlerine baktığında nasıl bir hissedebilirsin ki ben tam.
0: Ya çok tatlı bir çocuk. Çok ben de onu da seviyorum.
1: Ya tamam, çok tatlı bir çocuk olan da yani. Hani ne yapalım yani.
0: Bana diyor ki abi diyor, Semedo.
1: Hastaneye mi koyayım yani çocuğu? Yani
0: Semedo nasıl hafif bastı diyorsun işte falan. Ya dedim, adam altında yuvarlanıyor. Adamın bir suçu yok. Tamam. Kırmızı kart hadi dedim, zorla ver. Sen bundan önce Muriç'in penaltısını konuşmuyorsun. Bak, Muriç'in o penaltısının verilmediği dakikalarda ne oldu biliyor musun abi? Samsun'da. Hı hı. Muriç o pozisyonda, İrfan ve Oğuz 15 dakika içindeki 3 pozisyonda sakatlanabilirdi. Çok sert girdiler. Hakem bunlara faul bile vermedi, kart bile vermedi. Sen o kartları göster. Samsun bir düşsün, hak ettiği kartları görerek benim penaltımı ver. Sonra Semedo'yu atıyorsan at. Sen oralara gelmeden bunu konuşunca işte Ahmet Konanç orada sesini yükseltir. İstiyorlar ki biz bir tek Galatasaray medyasının işaret ettiği pozisyonları konuşalım. Galatasaray medyasının amacı Osimhen'in bir kez daha skandal şekilde, üstelik rakibinin ayağına basarak aldığı, hem de VAR'ın yanlış protokole aykırı müdahalesiyle aldığı penaltıyı konuşmamamızdır. Niye konuşmuyorum abi? Konuşacağız. 1 Eylül'deyiz. Abi 1 Eylül bana çok hızlı girdi ya. Ben 1 Eylül'de trafiğin yavaş yavaş yoğunlaşmasını beklerdim. Hepiniz mi döndünüz İstanbul'a ya? Hepiniz birden mi döndünüz abi?
1: Okullar açılacak artık, bir şeyler
0: baba olacak. Okullar ne zaman açılıyor?
1: Anaokul ve ilköğretim işte birinci sınıf bir hafta öncesinde açılıyor biliyorsun. Ondan sonra bir hafta sonra ne zaman da ikinci sınıflar falan başlayacak. Yani önümüzdeki hafta 7'si 8'i falan gibi okullar başlıyor.
0: Eylül'ü neden sevmiyorum biliyor musun? İstanbullu olarak. Bunu İzmirliler, Ankaralılar, Bursalılar da yaşıyordur.
1: Ki oralar
0: Ağustos'un 31'ine kadar. Şimdi Ağustos 31 çekiyor ya. Hı hı. 31'ine kadar İstanbul müthiş. Abi 1 Eylül günü bir çok garip. Bir anda. Baba psikolojik olarak mı bu etkiyi yaşıyorsun?
1: Bu yani, şeyde de oluyor değil mi?
0: 4 Eylül'e kadar tatil yap, 5 Eylül'e yap. 1 Eylül'de çat diye gelince... Eylül bana çok hızlı girdi bugün.
1: Ben de şeyi anlam veremem mesela. İftara kadar inanılmaz trafik vardır. Top patlar, o trafik bir anda gider böyle. Her tek bir anda nereye gitti millet falan.
0: Eve varamadıysan duruyorsun abi. Evet. Bir simit alıyorsun, bir ekmek alıyorsun, peynir alıyorsun. Arabada yiyorsun abi. Trafik bomboş abi.
1: Ona da anlam veremem mesela.
0: Hoş geldiniz İstanbul'a. Bu sene son
1: olarak... Sanki bir şey söyleyeceğim. Sen sanki sürekli İstanbul'da kalmış. Bugün ayağını, ucunu, parmağını suya sokamamış biri gibi. Böyle bir de buradan hoş geldiniz İstanbul'a. Yandık, kavrulduk binaların arasında. Ya bu sene kurt mu vardı oğlum sende? Maşallah mı vardı yani? Allah daha şükür fazlasını versin.
0: Ya bir şey yapmadım.
1: İnşallah daha ucuz, çok gezersin. Ya ucuz mu ucuzu boş ver abi. Biz hani şuradan şuraya gişeleri geçemeyen var ya. Ucuz tatilleri geç yani, gişeleri geçemeyen var.
0: Baba
1: yani.
0: Benim de çocukluğum çok sert geçti ya. Beni Zeytinburnu günlerine götürme.
1: Sevgili Zeytinburnlular. Zeytinburnlular.
0: Benim de çocukluğum abi. Cunda'da beni balık ısırdı biliyor musun? Cunda'da.
1: Trakonya değildir inşallah. Trakonya olsaydı şu an biz
0: yazıyor,
1: de değildin
0: zaten. Yapay zekayı sordum. Ya Cunda'da beni balık ısırdı hayatımda ilk defa. Bir tane biçe gittik abi. Sığ su. Kum var, tamam, sorun yok.
1: Böyle bıyıklı mıyıklı bir yer mi?
0: Hı-hı. Yok değil ya, normal. Hı-hı. Bir tane biçe gittik abi. Abi yüzüyorum. Sağ ayak bileğimin dışındaki o kemik var ya. Hı-hı. Oradan geldi, ısırdı abi. Ben hanıma çocuğa fark ettirmedim. Yoksa çığlık çığlığa kaçacaklar. Yukarı çıktım. İşte bir tane çocuk var, genç kardeşimiz, çalışan. O da Kocaeli'li, ona da buradan selam olsun. O da 1 Eylül'de gideceğim abi demişti. Okuyor çocuk. Abi dedi bak, çok rahat.

0: Evet abi dedi, burada dedi balıklar ısırıyor dedi. Lan dedim sus, sus. Patron duyacak, bir çoluk çocuk duyacak.
1: İyi günler, ne sevimli balığınız var, ısırıyor mu?
0: Ne dedi biliyor musun? Abi dedi kanatıyor dedi, seninkini kanattı mı dedi. Ne diyorsun oğlum dedim, kan yok Allah'tan. İz bile yok ama bir sinek ısırığının biraz ötesi. İğne ucu gibi. Hayatımda ilk defa. Üstelik
1: ya Cunda'nın bir balığına pirana muamelesi yapmazsan hani abi bir baktım ayağın yarısı yok diye abi. Öyle anlatıyorsun ki böyle.
0: Ya çocuk dedi ki abi dedi kanatıyor normalde dedi, yara bandı getireyim mi? Oğlum dedim burada böyle bir şey oluyorsa dedim bu biçi niye açtınız burada? Tamam mı? Neyse ben ama şunu hemen hesapladım. O bölge onun, çünkü balıklar genelde belli bir bölgede kalır. Yuvası olabilir, orayı alan haline getirmiş olabilir. Diğer tarafta yüzdüm. Böyle bir şey geldi başıma. Yalnız şunu söyleyeyim abi.
1: Oraya gitmeyin, ısırıyorlar.
0: Cunda'ya gidin. Zaten abi Cunda ana baba günü ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani akşam da zaten küçük bir yer. Ana baba günü ama çok güzel bir yer. Fakat abi Cunda'nın denizi sarımsaklının deniziyle boy ölçüşemez. Zaten çocuklar da diyor. Abi sarımsaklıya git dediler. Oğlum dedim ben zaten sarımsaklıdan geldim. Üç günde Cunda'ya geleyim dedim. Cunda'nın denizi iyi değil dediler. Cunda'nın denizi niye iyi değil?
1: Adını kabul ediyor musun?
0: Vereyim mi manşeti?
1: Versene.
0: Manşeti vereyim mi?
1: 6. viteste Kadıköy'e doğru yola çıkıldı diye.
0: Çorum United'ı gole boğan Beşiktaş Fenerbahçe'ye korku verdi.
1: Bak bunu kabul etmem, öpeceğim. Öpeceğim.
0: Hoşuna mı gitti bu?
1: Hoşuma gitti.
0: Allah Allah.
1: Fenerbahçe'ye ben korku verdi.
0: İroni yapmıştım halbuki. Çorum United'ı gole boğan.
1: Hiç öyle değil mi? Fenerbahçe'nin korku alması, yani Çorum United'dan ondan bundan fark etmez yani. Bu arada Çorum da lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi.
0: Evet. Bakın. Sami yendi, Hakkı yendi. 2-2 bitti o maç. O maçı onların 2-1 kazanması lazımdı. Penaltıları verilmedi. 10 kişi kalması lazımdı Galatasaray'ın.
1: Yani Süper Lig'e çıkan takımların başlangıçları pek hoş olmadı ama gerek Çorum'un gerek Erzurum'un, ama diğer taraftan biraz bir toparlanma sürecine girdi. İlk haftanın böyle puan kaybeden takımları arasında yer alması 3 büyüklerin 4 büyüklerin biraz kendine getirdi. Yani yılanın başı durumu ya da balık baştan kokar, balıktan gidiyoruz madem öyle devam etsin. Güzel şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Uzun bir aradan sonra herhalde dün maçı seyreden Fenerbahçeliler de dünkü heyecanı yaşayan Beşiktaşlılar da bir an önce hafta sonunun gelmesini isteyecektir.
0: Derbiyi konuşuruz. Sence kim küme düşer? Ben sana iki takım söyleyeyim mi?
1: Küme onu çok kestiremezsin. Ocakta iki tane transfer yaparlar. Her şey değişir. Doğrudur. Şu an çok iyi gözüken iki tane takım allak bullak olur doğrudur. Bir anda.
0: Şu anki görünen şey
1: değil mi? Eyüp konusunda Eyüp böyle gider. Derler ama ben Eyüp kazandı bu arada.
0: Kazansın, son dakikada kazandı. Alanya'nın kendi hatası.
1: Konya biraz kötü gidiyor. Ya, toparlanır camia olarak.
0: Eyüp'le Erzurum düşer abi. Üçüncü takım Konya, Göztepe, Ahmet. Bunların arasından çıkar abi.
1: Mesela
0: dün Ahmet kazandı.
1: Şu an düşme potasında,
0: ben diyorum ki düşme ihtimalleri
1: düşme
0: var.
1: Düşme potasına en yakın takımlardan ve onlarla aynı puanda olan Göztepe düşebilir der misin yani şu an?
0: Derim.
1: Oynadığı futbolla.
0: Derim, çünkü bak iki takım garanti. Eyüp'le Erzurum bu ligde zor tutunur. Ama diğer takımlar, mesela üçüncü takım arıyoruz. Ahmet müthiş bir takım kurdu. Konya gelir, Göztepe. Göztepe'nin de diğerleri kadar düşme ihtimali var. Diğerleri kötü değil ki. Üçüncü takımlar arasında. Ya üçüncü sıraya koyacağımız takımlar.
1: Dün Ahmet'in Trabzon'un yenmesine ne diyorsun?
0: Trabzon çok kötü oynadı. Ruhsuzdu.
1: Ama Salah tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takım tamamen Salah mı olmuş?
0: Bak ben sana bir şey diyeyim. Ben ilk maçta fark ettim. Hatta burada konuştuk diye hatırlıyorum. Kasımpaşa maçında. Abi girdiği anda değiştirdi oyunu. Şutları, topu taşıması, oyunu çevirmesi.
1: Ondan beklenen yani bu zaten yani.
0: Beklenen
1: bu. Arjen Robben gibi o kanadı o şekilde abi, kullanan bir adamdan bahsediyoruz zaten.
0: Tek başına
1: yani
0: yapamaz ki. Muhammed Salah'ı almışsın. Abi etrafını biraz donat ya. Bir de ben mesela şeyde hoşuma gitmiyor. Bak ben
1: Mete etrafı Salah'ın gelmesinden dolayı rahatsız olabilir mi?
0: O zaman kusura bakmasın, o etrafı boşalt o zaman.
1: İşte Fatih Tekke'nin istifası, gidip gelmesi Medcezir gibi, ondan kaynaklanıyor olabilir
0: oraya
1: mi?
0: Oraya gelelim. Bak şimdi Fatih Hoca kariyerine çok büyük bir eksik koydu. Ben Fatih Hoca'yı seviyorum. Niye? Bir kere samimi, hoşuma gidiyor. Belki o yörenin insan olduğum için de. İki, futbolculuğu çok büyüktü. Zenit'le UEFA Kupası kazanmadım ya.
1: Evet. Bu arada gerçekten başkanı da söyledi ama dünyanın en iyi forvetlerinden biri diyerek biraz çıtayı yükseltti. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetler arasında ilk 5'e ilk 10'a girer yani, kesinlikle
0: çok
1: girer.
0: Çok büyük topçuydu.
1: İzlemeyen yeni nesil çok bilmez ama.
0: Kesinlikle. Yalnız hoca kariyerinde bir kırılma yaşadı. Hoca Salah'ı kaldıramadı. Konuşmaları hep tam kovulmalık

0: kadro falan dedi mesela, böyle espri de yapıyor. Fatih hocam, bak gönülden konuşuyorum. Senin yolun bu değil. Sen lütfen bir Tedesco olma. Tedesco gibi yıldızlarla sorun yaşayan adam olma. Salah'ın ne günahı var ya? Salah çatır çatır top oynuyor. Keşke her yıldız, her 35'lik 40'lık yıldız Salah gibi olsa. Adam kendini veriyor. Zevk veriyor. Bak ben abi, bak Trabzon maçlarını çok izlemezdim, açık söyleyeyim. Ben izliyorum abi. Ben Salah'ı görünce, iyi top izliyorsun ya, iyi top izlemezsin. Halı sahada bile denk gelirsin geçerken, çok iyi top oluyor. Tık tık tık top geçer, izlersin değil mi? Biz futbol hastasıyız. Neydi o Gölgede ve Güneşte futbol yazarı, Uruguaylı. Güzel bir abimiz. Biz futbol delisiyiz gibi çok güzel bir lafı var onun. O kitabı da okumuştum. Okuyun onu, Gölgede ve Güneşte futbol. Uruguaylı bir yazarın. Şimdi Salah'ı kaldırsan, geliyorsun, Salah geldi ama tam kovulmalık kadro falan. İstifa ediyorsun, geri dönüyorsun. Ya hocam ne yapıyorsun? Bak, Lucescu çok büyük teknik direktördü. Mustafa Denizli çok büyük teknik direktör. Niye? Bak Fatih Terim de öyle. Niye? Bir dakika tamamlayayım.
1: Ben Mustafa Denizli'yi bir tık daha öne koyarım.
0: Tamam, koy.
1: UEFA şampiyonluğu almış olması Fatih Hoca'nın ayrı bir konu ama bak, Fatih Hoca bravo. Sence dört büyüklerin başına geçip şampiyon yapabilir miydi?
0: Yapamazdı. Galatasaray'dı.
1: Mesela üç büyükleri tamam, şampiyon yapan biri.
0: Aynı yere koyduğu yeri evet. Kabul ediyorum. Ama Fatih Hoca, Mustafa Hoca, Lucescu, bunların önüne Mustafa Denizli ile Lucescu'yu koyuyorum ben de senin gibi. Farklı takımlarda da başardı. Niye ama bu adamları niye bir araya aynı kefeye koydum? Bu adamlar yıldızlarla uğraşmaz. Bu adamlar yıldızları yönetir. Ya Fatih Hoca, sen Tedesco olma yolundasın. Sen niye diyorsun tam kovulmalık kadro bilmem ne? Sen yukarıda konumlandır kendini. Eğlen.
1: Biraz Mourinho ol, biraz Fatih Hoca ol.
0: Tabii, hatta Mourinho da değil.
1: Mourinho da
0: problemli bir adam. Biraz Mustafa Denizli ol, biraz
1: Bu arada senin kariyerin var. Senin kariyerin var. Sen UEFA şampiyonu oldun.
0: UEFA şampiyonu oldun.
1: Senin kupan var. Sen şey değilsin
0: bak,
1: ya.
0: Bak ben Fatih Tekke'yi...
1: Bak bu konuda mesela İsmail Hoca örneğini verirler biraz sonra sana. Yıldızlarla arasındaki sıkıntı diye Aykut Hoca'yı Alex'le kıyaslarlar. Bunu önüne koyarlar. Şimdi İsmail, sen kendini hocam, ortaya yapıyorsun aslında ama. Önemli,
0: gelirim ben oraya. Aykut Hoca için konuşabilirim. İsmail Hoca'nın yıldızlarla sorunu yok. Bak Asensio'yu zorla oynattı. Kamuoyu zoruyla sakatlandı çocuk. Yıldızlarla sorunu yok hocanın. Şimdi Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben Fatih Tekke'yi bir gün Fenerbahçe'nin başında görmek istiyorum. Ama hocam, ben de senin bu konuşmaların, kovulmalık kadro, istifan, işte yıldızlar, mıldı, Salah, yönetim, kırılma yaşadım. Bu kırılmayı tamir edelim.
1: Şu dönemde değil be Fatih Hoca. Bir camiasız diye bir kelime var ya. Hayır. Oraya doğru gider.
0: Gelecek için söylüyorum. Uzun gelecek için. Ama ben bir kırılma yaşadım. Sen de kırılma yaşadın
1: bir
0: Fatih Hoca.
1: Bir futbol sever olarak baktığında ben de isterim bazı teknik adamları gelsin Beşiktaş'ta da yapsın, Fenerbahçe'de de gitsin, işte Galatasaray'a da gitsin falan ama şimdi Fatih mümkün Hoca gözükmüyor ya, camialardan.
0: Soru doğru sordular. Bak Fatih Tekke Fenerbahçe'ye geliyordu. Zenit döneminde. Ben biliyorum o dönemi. Olmadı transfer. Şenol Güneş'in teknik direktör olacağı gibi Ali Şen döneminde bir anda olmaması gibi. Fatih Tekke'ye soruyorlar röportajda. Pişman mısın Fenerbahçe'ye gelmediğin için? Gelmek ister miydin diyorlar. Şimdi Trabzon'un artık önce bir duruyor. O durması var ya. Aslında gelmek isterdi
1: anlamına
0: demek gibi, ama camia baskısı nedeniyle 3 saniye sonra yutkunduktan sonra yok pişman değilim, iyi ki gitmemişim falan demek. Orada aslında mesajı veriyor. Herkesin hayalidir Fenerbahçe. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye niye bu kadar öfkeli? Bir gecede hocalık ihtimali yattı. Alişan vazgeçti. Ya buralara girmek istemiyorum. Kimseye kızdırmak istemiyorum. Ben Fatih Tekke'ye verdiğim değeri ortaya koymaya çalışıyorum. Hocam, Salah'ın kıymetini bil. Ben de bir Fenerbahçeli futbol sever olarak aynı zamanda keyif alıyorum Trabzon maçlarından. Ahmet maçı böyle yaşanmış olabilir. Toparlan. Bu Ahmet maçının böyle olmasının bir sebebi de sensin. Sen niye istifa ediyorsun hocam ya? Ediyorsan git, geri dönme. Zafiyet gösteriyorsun. Buradan toparlan. Yıldız yönetimi noktasında biraz daha rahat ol.
1: Şimdi tabii dünkü mücadelelerle 3. haftanın tamamlanması, Galatasaray'ın, Gençler Birliği'nin, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin artık böyle sıralamada üst sıralarda yer alması. Gençler Birliği'ni bu arada tebrik etmek lazım. 7 puan topladı 3 haftada.
0: Metin Diyedin değil mi?
1: Metin Diyedin. Hani geçen senenin düşme ihtimali olan takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. İyi bir toparlanma. Metin Hoca, tabii Metin Hoca da kaç kere gitti geldi. Bir de ona bakmak lazım.
0: Evet, evet, Metin Hoca.
1: Orada camialarda da sıkıntı var. Tıpkı Fatih Hoca'nın yaşadığı gibi. Fatih Hoca'nın tam kavulmalık transfer diye yorum yaptığı yıldız transferlerle ilgili olarak sebep aslında sistemin bozulmasından kaynaklıydı. Biz bunu dile getirmiştik. Hem televizyonda hem radyo programlarında ama. Salah gibi bir oyuncuya da sistem evrilir be abi. Ama abi şimdi onu yönetebilmek de çok büyük meziyet. Anlatabildim mi?
0: Bir de bir şey, Salah'ı çok yönetmen gerekmez ki. Salah olgun bir adam. Artı çocuk top oynuyor.
1: Çok da egolu bir adam değil.
0: Değil abi.
1: Öyle burnu havada bilmem ne.

0: falan benim istediğim olacak ya modunda bir adam da değil.
1: Bir şey söyleyeyim. Greenwood fırsatı olmasa Fenerbahçe dedi Salah. Vallahi Fenerbahçe'de çatır çatır ya. Yok tam kovulmalık kadro. Yok işte istifa vesaire. Salah'ı konuşalım. Fenerbahçe'ye geliyordu. Greenwood fırsatı nedeniyle gelmedi. Ben Salah'tan şüpheliydim. Vallahi çatır çatır top oynuyor çocuk. Çatır çatır top oynuyor abi. Yani Salah'ı Trabzon'a getirenleri tebrik ederim. Bu adam halen İngiltere'de Liverpool değil ama bir alt baş altı takımlarda ya da ne bileyim abi biraz daha pas oyununa yatkın, koşması çok fazla olmayan İspanya'da falan oynarmış abi. Ya kusura bakmayın, ben buradan bir futbol sever olarak Trabzonspor yönetimine sesleniyorum. Salah'ı izlemekten keyif alıyorum. Lütfen kalan 4 günde bak Trabzonspor'a rica ediyorum ya, Fenerbahçeli bir futbol sever olarak. Transfer yapın. Salah'ın etrafını doldurun. Top izleyelim abi. Biz futbol hastasıyız abi.
0: Biraz Leo transferini yorumlar mısın? Gerçekten iyi bir transfer yaptı Galatasaray. Yani en sonunda turnayı gözünden vurdu gibi bir yorum yapar mısın?
1: Vallahi Leo turnayı gözünden vurdu. İmaj aklarıyla falan maaşın 17'ye çıktığını ben değil Ali Naci söylüyor.
0: Aldığı paranın karşılığını verir Mahmet. O yüzden söylüyorum.
1: Ali Naci söylüyor 17'ye çıktığını. Leo turnayı gözünden vurdu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Leo'ya teklifi yaptı. Baktı Leo oynuyor böyle. Ya Galatasaray'da var falan
0: balık
1: filan.
0: Balık gibi ısırabiliyor. Ya,
1: ısırabiliyor böyle. Fenerbahçe tak masadan kalktı. Galatasaray Fenerbahçe'den kalktığı masada kalan. Masada kalan Leo'yu aldı. Fenerbahçe istese alırdı. Vazgeçti. Doğru yaptı. İki. Abi sabah beni Galatasaraylı bir arkadaşım aradı.
0: Sabah uyanır uyanmaz.
1: Tabii tabii yolda. Sabah sabah aramış. Aradı, bayağı aradı yani. Otomobil satıcısı bayağı bir arkadaş. Aradı, bayağı aradı sabahın köründe. Hakikaten şimdi düşününce oğlum beni sabah
0: bazen niye arıyorsun? Bazen gibi yapıyor. Çaldırıyor kapatıyor. Bu sefer aradı. Gerçekten aradı.
1: Hakikaten sabah sabah beni niye arıyorsun sen ya?
0: He.
1: Demek ki o kadar çok morali bozuk. Ben de Allah'tan radyoya geldiğim için arabadayım yani. Açtım arabadan. Şeyden tabii kulaklıkla konuşuyorum. Abi dedi ya bu Leo var ya dedi. Ben de morali bozulmasın diye sabah sabah aradığına göre morali bozuk. İyi topçu, iyi topçu dedim. Yok abi dedi 20 maçın 19'u oynamaz, bir tanesinde oynar dedi. Galatasaraylı bu. Ya Leo bitmiş. Leo bitik. Leo'nun son 2 sezonu ortada. Bu adama bu paralar verilir mi?
0: Bu ne biraz yani, lazımsızlık diye şey yaparlar şimdi.
1: Ya ister yani, söylesinler.
0: Ya bunu bir seyretsin. Leo bitmiş. 20 maç oynamaz. Ya bir adam da maça çıkmadı Ahmet ya. Mesela Greenwood da bitmişe gelmedi mi konu? Abi işte belki adam bitik. Ya. Gece alemler bilmem nesi. Zor adam. Sorunlu adam. Bilmem
1: onu bir onu Galatasaraylılar söyledi. Biz de ya dedik ki adam aile babası dedik. Şey adam geldi çatır çatır top oynuyor. Greenwood'un oynadığı topa bak abi.
0: Için aynısı söylenmedi mi? Yok geceleri alem adamı. Biz işte şey İstanbullular dikkat etsin.
1: Öyle bir şey söylemedik.
0: Yok falan filan. Yani sen söylememiş olabilirsin. Söylenmedi mi zaten?
1: Ben Vlahovic'i her zaman önemli bir golcü olarak ifade ettim.
0: Abi onu her genelde gelenle ilgili olumsuz şeyleri biz daha ön plana çıkmayı seviyoruz. Bu bizim rahatsızlığımız ya.
1: Abi Leo'yu söylüyorsun.
0: Seyredelim ya. Ben seyredelim ya.
1: Leo'yla ilgili olumlu ne söyleyebilirim ya?
0: Ya bu adam Fenerbahçe'ye gelseydi şu an seninle yapacağım yayını çok aynen merak ediyorum. Her şeyi sil. Leo bugün Fenerbahçe'de ne diyorsun abi? Aynen. Galatasaray'ın alamadığı, çok istediği Leo'yu şu an Fenerbahçe'de. Aziz Başkan çok kötü şey yaptı. İsmail Hoca bütün sistemi bu adama göre evirmek zorunda. Orada Oğuz'u bitirecek. Vay efendim, bir Oğuz olamazdı Leo falan. Öyle şeyler söyleyecektin herhalde.
1: Diye tahmin. Sabah bir şarkı dinledim ya. O neydi? La na na na na na na. Bana bir kez şarkı söyle. O mu Musa abi ya?
0: He, Asil Gök.
1: O mu? Asil Gök mü?
0: Non oldu böyle.
1: Şimdi Galatasaraylılar Leo'yu izleyince bu şarkıyı çalacaklar. Ne oldu? Ne oldu bize böyle? Abi Leo'da büyük sıkıntı var ya. Bak iki tane Galatasaraylı yorumcu, aklı başında yorumcu okudum. Bak Galatasaray'da aklı başında yorumcu. Çok bulamıyorsun tamam. Uğur Karakullukçu'yu okudum. Bir de Levent abi, Levent Tüzemen'i okudum.
0: Uğur aklı başında olarak.
1: Tabii ben Uğur Karakullukçu ve Levent Tüzemen'i evet. Galatasaray'ı onlardan takip ediyorum. Bir daha de benim kardeşim de Yakup Çınar'dan takip ediyorum diyeyim hani, ayıp olmasın çocuğa. Şimdi Uğur diyor ki baba diyor bu adam diyor bitik, büyük hata yaptık. Anlatıyor biraz daha teknik taktik. Artı Levent abi ne dedi biliyor musunuz? Bak Levent abi.

0: okurken, Levent Düzemen okurken satır aralarına bakacaksın. Levent abi aynı zamanda bir köşe yazarıdır. Eski gazetecidir. Eski gazeteciler köşe yazılarında gazetenin spor sayfasına vermeye kıyamadıkları haberleri, biz biliriz bunları, biz bunların arasında yetiştik, satır aralarında geçirirler. O yüzden bizim gibi eskiden yetişmiş gazeteciler, onların çömezleri, onların köşe yazılarından haber çıkarırlar. Ben haberi çıkardım Levent abiden. Bak Levent abi diyor ki, bu oyuncuyu diyor Lea, önce Lea'yı bir hafiften kötülüyor ya, gerek var mıydı falan diyor. Sonra neyse falan, hadi bakalım diyor. Orada diyor ki Okan Buruk çok istedi diyor. Bak şimdi ihaleyi Okan Buruk'un üstüne bırakıyor, tamam mı? Levent Düzemen de Dursun Özbey yakındır ha. Levent abine selam olsun. Yani Lea oturan seni patlarsa tamam mı? Okan Buruk aldırdıya dönecek iş. Biz buraları çözeriz. Biz buraları bilir iş. Tamam mı? Okan Buruk'un ısrarıyla oldu. Niye? Okan Buruk geçen gün ne dedi? Bir hafta 10 gün önce transfer lazım. Transfer yapacağız. Al sana Leao. Leao faturası Okan Buruk'a kalır. Ben sana söyleyeyim. Hatta bizim bugünden Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörünü konuşmamız lazım. Arda Turan mı? Fatih Tekke mi? Müfit Erkasap mı? Fatih Terim mi? Yoksa yabancı mı? Galatasaray'ın bir sonraki teknik direktörü sezon içinde. Sence kim?
1: Uğur Uçar.
0: Opa, bir şey söyleyeyim. İyi teknik direktör ha. Çorum'un hocası değil mi? İyi teknik direktör.
1: Yok, bir gün gelebilir canım. Ben bu kadar dört elle sarıldığını, bu olayı bu kadar ciddiye aldığını zannetmiyordum.
0: Samiyen'de hakkını yediler çocuğun, Uğur Uçar'ın. Çorum maçında.
1: Ayvalık'ta mı güneş geçti, Cunda'da mı diye sormuşlar başına.
0: Güneş geçtiği için halen etkisi var. Jeton düşmedi abi. Abi sarımsaklı çok güzelmiş ya. Sana yemin ediyorum, ben böyle bir deniz görmedim. Yani denizi aşağılarda arıyoruz ya, hakikaten Dalyan'ın, Fethiye'nin denizi başka. Daha berrak falan, ama yukarıda İstanbullular olarak o ne o aşağısı? Böyle çok viraj var ya, tam böyle Akyaka'ya inmeden önce. Ne yol orası? Aydın Otobanı'ndan çıkıyorsun. Çin'e Emine'yi yaşamak istemiyorsan, Aydın Otobanı'ndan sonra o karayolu olayını yaşamak istemiyorsan, İstanbullular için gidebilecek en güzel yer Kuzey Ege değil mi? Kuzey Ege'nin de
1: Datça yolu gibi yol yoktur. Bak, herhalde yani.
0: Tabii öyle söyleyeyim Datça sana. Bana her sene, bu sene gitmeyeceğim artık Datça'ya, yoruldum. 5 senedir
1: her sene bir yere gitme artık istiyorsan.
0: Ben meğer Datçalı olmuşum. Her sene 5 senedir
1: çocukluğun acısını bir senede çıkarmak zorunda değilsin ya Ahmet.
0: Abi harbiden çok sert çocukluğum geçti ya. Vallahi. Bak bir gün biz tabii Zeytinburnu'ndayız. Gidebildiğimiz o fakirlikte tek orman şey, Atatürk Ormanı, Florya Ormanı. Yakın ya. Bir gün ailecek gittik. Benim için de Florya demek deniz demek, orman demek değil. Yerimde durmuyorum, zıplıyorum abi. 8-9 yaşındayım. Baba beni denize indir, denize indir. Zannediyorum ki deniz de hemen alt tarafta. Alt tarafta da bayağı yer var yani. Yine arabaya binmen lazım falan. Deniz, deniz, deniz. O zaman tabii Florya'da denize giriliyor abi. Daha güvenle giriliyor. Gittik abi, akacak kan damarda durmaz ya. Abi ayağımı denizde, tabii babamı da biraz yordum tabii, götür götür derken, ayağımı denizde, anında girer girmez midye kesti. Bak.
1: Ya ne ayak var sende, girer girmez.
0: Bak görüyor musun? Bak bak bak.
1: Bak görüyor musun? Midye keser, deniz kestanesine oturur.
0: Bak bak bak, görüyor musun? Bak bak, şu o çocukluktaki
1: ayağın mı?
0: Hop hopluğun
1: ayak
0: dizi.
1: Diz o ya.
0: Dizim işte. Dizim benim ayağım değil mi abi?
1: Ayak oğlum. Orası dizin. Dize abi, niye ayak demiyorsun?
0: Diz ayağa bağlı değil mi abi?
1: Bacağa bağlı. Ayağa bağlı olur mu? Ayak aşağısı.
0: Abi Taksim ilk yardımında benim bir cerrah arkadaşım var. Bağlayabilir misin?
1: Ya bırak bu ayakları. Ben sana şunu söylüyorum. Ayak burası. Burası kaval. Burası diz. Burası baldır. Komple bacak.
0: Öyle mi oluyor?
1: Allah anlattı Allah da Allah. Anatomik şimdi olarak anlattı. Latince mi anlatayım bir de
0: dizin
1: sana?
0: Altında kim ama bacak?
1: Kaval. Orası
0: dizin altına ayak diyebilir miyim?
1: Ayak dizin altına. Dizime ayak.
0: Ne diyeceğim?
1: Kavaldan itibaren.
0: Dizin yalnız mı kalıyor?
1: Dize ne diyeceğim diyor ya, diz. Eklem diyeceksin ona, eklem.
0: Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ames Spor olayla ilgili.
1: Konu nasıl geldi abi? Nasıl gelebiliyorsun?
0: Şimdi Ames Spor olayla bir şey söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Maalesef bazı provokatif hareketler oluyor. Buradan biz mesajımızı verelim abi. Kardeşleri
1: dediğinde ispat çabası olan, kendini göstermek zorunda hisseden, aslında düz oynasa, normal oynasa, sakin oynasa daha güzel işler yapacağına inandığım Aral Şimşir'in çok erken 11'e konduğunu düşünüyorum.
0: Bilmiyorum, o kadar analiz edemiyorum.

0: kadar yakından izlemedim.
1: Milli takımda da biliyorsun son yarım saatte oynandığında vay efendim bir hazırlık maçında nasıl milli takıma alınmaz diye söylenmişti. Trabzonspor'daki Aral'ın performansına baktığında Montella'nın ne kadar doğru karar verdiğini anlayabiliyorsun. Çünkü kendini çok genç oyuncuların böyle bir sıkıntısı var. Takım oyunu oynama konusunda tecrübesizliği bazen takımı yakar. Öyle top kayıpları yapar ki dünkü maçtaki gibi, anladın mı? Erkenden oyundan alınmak zorunda kalırsın. Hani ya da ne bileyim işte birinin yerine oyuna girdiğinde de açığı kapatamadığında da günah keçisi sen olursun yani.
0: Yani çok yine Fatih çizgi. Tekke eleştirisi yaptın yani.
1: Ama Fatih Tekke zaten sorunlu benim, ayağa kalkmamız gerekiyor. Ben faturayı kendime kesiyorum diyor.
0: Güzel.
1: Onu ama söylüyor.
0: Ya bak, Şenol Hoca'da da bu vardı. İşler kötü gidince çok fazla duygusala bağlıyorlar. Bazen ne dedikleri açık söyleyeyim belli olmuyor.
1: Sen o camian, o coğrafyanın insanısın. Fevri davranıyorsunuz.
0: Ben de fevri.
1: Bir anda bir anda böyle ben istifa ediyorum de diyemezsin.
0: Var bizde var.
1: Anladın mı? Diyemezsin yani.
0: Var var. Bende de var.
1: O profesyonellik orada yapmak zorundasın.
0: Ama şimdi benim durumumla Fatih Hoca'nın durumu farklı. Fevri olmamayı başarman lazım. Sen işte dünyanın zirvesine çıkmışsın golcülükte. Avrupa şampiyonluğu yaşamışsın. Fevriliği aşacak. Ahmet Konanç fevri olabilir. Her Ahmet Konanç kim ki?
1: Bak, ama sen Fatih Tekkesin yani. Bardağı taşırabilecek noktaları var. Herkesin var. Ama şöyle söyleyeceğim. Senin anlık tepkilerin, bir andaki parlamaların kendine zarar veriyor aslında. Bunu biliyorsun. 10 dakika sonra sana gelsem yanına Ahmet desem bana sarılıp hüngür hüngür ağlayacağını da biliyorum.
0: Evet.
1: Anladın mı?
0: Öyleyiz.
1: Ya o yapıdasınız Karadeniz insanı olarak.
0: Öyleyiz
1: söylüyorum.
0: Abi. Vallahi
1: çok
0: öyleyiz.
1: Yakın arkadaşım var ki.
0: Öyleyiz.
1: Ya o an sinirliyse bir 10 dakika ondan uzak dur, olur mu? 10 dakika sonra git.
0: Özür
1: o gelir sana zaten bak.
0: Özür dileyebilir. Ağlayabilir. Zaten. Evet.
1: Ben mesela Egeli olarak içime atarım. Susarım. Sen benim üstüme gel gel gel. Ama bir anda patladığımda da evet, fena patlarım. Bak bir anda doğru patlarım. 3 ay sonra patlarım. 4 ay sonra
0: doğru,
1: patlarım.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz daha sakindir. Ege insanının o sıcaktan kaynaklanan bir rahatlığı vardır. Ya asansöre bil, o bile yavaş çıkar ikinci kata, anladın mı? İzmir'de, Ege'de, Aydın'da, Denizli'de, Uşak'ta. O taraflarda yani. Karadeniz'de her şey mesela bir anda olsun istersin. Karşıya hemen yanda geçeyim.
0: Niye öyle gideyim? Anladın. Ben bunu sevmiyorum biliyor musun?
1: Tabii, oyunun bile hızlıdır. Bak Efe oyununu bak orada bile hızlısın abi, o hızlı ne gerek var ya?
0: Niye öyleyiz
1: o kadar
0: ya?
1: Aceleye gerek yok abi, sakin sakin sakin sakin
0: abi, yok işte sakinlik yok bizde abi, o bizi hasta ediyor işte, her şeyin hemen olması talebi hasta ediyor bizi
1: abi, her şey olmak zorunda da değil. Hayat bana bunu öğretiyor. Yani bir şeyleri çok istersin, olmak zorunda değil ama belki olmamasının da bir hayrı vardır derler ya. Sen çok istiyorsundur ama olmaması daha hayırlıdır. Biraz da o açıdan bak. Şimdi ona buradan benzer bir şey devam et. Farklı bir şey olmasını iste mesela.
0: Egeli de olsa yapışım o zaman ya.
1: Felsefik neyi? Sosyolojik yayınlar yapar oldum bir anda. Açtım ha. Görüşürüz. Ben artık spor yayıncılığı sevmiyorum. Ben yapmayacağım. Daha çok farklı. Endüstri radyoya başlıyorum bundan sonra.
0: Var mı öyle bir radyo?
1: Var, geçen gün dinledim.
0: Endüstri radyo.
1: Sürekli makinalardan bahsediyorlar. Oradaki fiyatlardan işte. Oo. Tarım bilmem ne.
0: O kadar kitlesi var mı radyo?
1: Güzel demek ki yani şeyleri, firmaların sahipleri işte ne bileyim makinaların mühendisleri bilmem neler çıkıyorlar. Böyle anlatıyorlar tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, her şeyle ilgili bilgi var. Endüstri radyo. Ben ilk defa duydum mesela. Tematik radyoları seviyorum. Spor radyoları, haber radyoları, işte bak endüstri, trafik, benim güzel şeyler bunlar yani. Radyo ölmez o yüzden.
0: Radyo ölmez abi. Bir ses, bir kulak arkadaşı. Radyo başka bir şey ya. Ben radyoyu seviyorum abi. Benim de bakma, benim radyo geçmişim de var. Mesela şeyde, mesela Radyo Spor'da uzun süre oldum. Burada da bayağı artık onu da geçtim.
1: Beraberdik Radyo Spor döneminde.
0: Radyo Spor'da da beraberdik. Radyoculuk hakikaten çok keyifli ya. Bu mikrofon çok keyifli.
1: Leao'yu beğenmeyen Ahmet Konanç'a Endombele Lukaku yükleniyor desem ne diyecek acaba demiş.
0: Şimdi bu Lukaku ya, yok kilosu var milosu var. Bu adam zaten stoperleri kilosuyla dövüyor ya. Artı Lukaku'nun oyuna girdiği dakikalar hep oyunun rölantiye alındığı, işte Greenwood'un...
1: Adamı bodyguard diye mi aldın ya?
0: Greenwood'un bilmem neyin oyundan alındığı dakikalar. Ya hocam bak, bu adamı böyle gömecekler. Bu adamı 46'da oyuna al. Bir maçta direkt ilk 11'e sok. Asıl kadroyla bir beslensin, bir iki gol atsın, kendine gelsin İsmail hocam. Ben Lukaku'yu beğeniyorum ya. Şu anki performansını da beğeniyorum. Çok güzel tutuyor oyun orada ama... Lukaku'yu sokuyorsun, Greenwood'u çıkarıyorsun, arkasına İsmail Yüksek'i koyuyorsun. İsmail de orta sahadan topa vuruyor. Bu arada İsmail Yüksek'in ciddi şekilde...
1: Bu arada İsmail'in oradan topa vurmasını da yanlış olarak yorumlamayın.
0: Yanlış. Ya önü boş, Lukaku'nun bıraksana, Lukaku böyle yaptı zaten, niye bırakmıyorsun diye.
1: Arda Güler vurunca vay efendim bizim çocuğumuz, İsmail vurunca vay efendim işte. Oradan

0: Vurulur
1: teşekkür
0: mu?
1: Ederim, bana pas attı. Şimdi Arda Güler'in ayağıyla İsmail Hüseyin ayağı aynı mı abi?
0: Atsa ne yapacaksın?
1: Ben ya abi, tesadüf olur. Arda'nınki tesadüf değil. İsmail kendini Arda Güler falan zannediyor. İsmail sen iyi bir kesicisin. Ben Fenerbahçe'nin yönetiminde yerinde olsam ciddi bir şekilde İsmail'i topu alınca basit bir şekilde hemen yanındakine ver diye ciddi şekilde uyarırım. Uyarıldı biliyor musun? Saadettin Bey döneminde uyarıldı, önceden uyarıldı. Israrla bir 10 numara edasına girmeye çalışıyor İsmail Yüksek. Ya babacığım olmuyor işte. Yapma. Bir de Fenerbahçe'deki yerli kalitesi yüksek diyoruz ya. Levent Mercan birileri beğenmeyebilir. Ben çok beğeniyorum ve Oğuz Aydın'ın dışında Fenerbahçe'deki yerli kalitesinden bahsedelim. İrfan mı? İsmail mi? Mert Müldür mü? Çağlar mı? Hangi yerli kalitesi? Galatasaray'da Yunus, Barış, Abdülkerim ilk 11 topçusu. Fenerbahçe'de bir tane ilk 11'de yerli topçusu say bakayım. Son performansından sonra Oğuz Aydın dışında. Hadi benim şeyimle de Levent diyelim. Onlar da sürekli ilk 11'de oynamıyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı, Al Hilal'den Yusuf Akçiçek'i, bu sağ bek ve bu sol stoperi Galatasaray'a kaptırmaması, yerli kalitesini arttırması lazım. Bak bu iki oyuncuyu da, Arda Okan Kurtulan'ı da, Yusuf Akçiçek'i de Galatasaray istiyor. Neden biliyor musun? Çünkü yabancı kontenjanı seneye daha da daralacak. 8 artı 6'ya düşecek. Yeni federasyon gelir. Hacı Osmanoğlu olmayacak. Hadi o biraz esnetsin. En fazla
0: ben şimdiden
1: 2 sezon önceye dönse asla bile yerli oyuncunun kıymeti artacak. Galatasaray yerli oyuncu noktasında Arda ve Yusuf için atakta. Senin yerli oyuncuları bunları kaptırmaman lazım. Buyur abi.
0: Asla olmayacağını söylüyorum.
1: Neyle ilgili?
0: 10 artı 4'ten aşağı düşmeyecek bence.
1: Çünkü Hacı Osmanoğlu gidecek. Kulüplerde pazarlıkla
0: gitmese
1: federasyon
0: bile,
1: başkanı
0: gitmese bile
1: %100 gidecek.
0: Gitmese bile.
1: Seçilemez bir daha.
0: Ya gitmese bile diyorum sana. Ha. Ya Ferhat Gündoğdu da gidecek diyorlardı, gitmiyorlar. Gitmiyorlar yani.
1: Bir daha Ferhat Gündoğdu seçilemez.
0: Ya getiren istemediği sürece kimse gitmez. Uf çok ağır konuştum
1: getiren
0: galiba. Getiren istemediği sürece kimse gitmez.
1: Getiren kim?
0: Ne bileyim ben. Onu sen düşün.
1: Ben niye düşünüyorum? Sen söylüyorsun, ben düşünüyorum abi.
0: Ya seçildiğini mi zannediyorsun sen bazı insanların?
1: Ya bir şey söyleyeyim abi.
0: Teşekkür ederim. Al bunu. Al.
1: Hep ben... Abi korkunç olaylar oluyor ya. Mesela bak Osimhen'in, şimdi ekranda da Osimhen var. Kazandığı penaltı. İzledin mi penaltıyı?
0: Yani konuyu nasıl değiştirdin? Bir an bir şey görünce.
1: Ferhat Gündoğdu.
0: Çocuk gibisin. Ferhat Gündoğdu dedim. Bunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum.
1: Ya Ferhat Gündoğdu. Şimdi bak. Osimhen bunu hep yapıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda hakemlerin özellikle Sami Yen'de Galatasaray'a penaltı vermeye hazır olduklarını bildiği için. Rakibin önünde kalan topa ayağını sokuyor. Rakip de topa vurma eylemine geçmiş artık. Ayağına dokunuyor. Kurşun yemiş gibi kendini yere atıyor. Penaltıyı alıyor. Penaltıyı beklerken Osimhen böyle yapıyordu bak. Dizinin üstüne ayağını koymuş. Ayağını da yere koymuş. Kıs kıs gülüyor. Penaltı geleceğini biliyor. Bu hareketi hep yapıyor. Yani ayağını rakibin önüne koyup ah diye kendini atmayı. Ya bunu niye yiyorsunuz? Artı bunda iki tane skandal var.
0: Bunu niye yiyorsunuz dediğin kitle kim? Hakemler mi? Yoksa hakemler, stoperler mi?
1: Hakemler. Stoper ne yapsın? Vurma eylemine başlamış artık. Ama topa doğru. İki tane burada skandal var bu pozisyonda. Bir, VAR protokolüne göre bu hakem yorumudur. Sen buna devreye giremezsin. Mesela girdiysen Muriç'e niye girmedin? Mert Müldür'e niye girmedin? İki, burada zaten izlediğin zaman Osimhen rakibinin ayağına basıyor, vuramıyor bile çocuk. Bu penaltıyı nasıl verirsin? Ondan sonra Mayıslar Galatasaray'ın. Baba, Mayıslar hakemlerin olmasın. Böyle skandal maçlarla olur mu bu işler ya? Osimhen'in pozisyonu Ferhat Gündoğdu'nun bir kez daha kendini inkarıdır abi, söylediği adalet sözlerini. Hacı Osmanoğlu'nun inkarıdır. Bir de dün Tahir abi bir tane tweet atmış, Tahir Kum. Herkes diyor ki Hacı Osmanoğlu neden Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor? Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz.
0: Alamaz.
1: Alamaz.
0: Dikkat etmedin mi o zaman?
1: Hiç etmedim.
0: Neyle
1: abi
0: ilgileniyordun o zaman?
1: Ben abi tatil planları yapıyordum. Demek ki
0: sen
1: Mehmet
0: nasıl kaçar? Senin gibi birinin nasıl gözden kaçar?
1: Bak çok güzel bir şey söylüyorum. Mehmet Büyükekşi mi yaptı o hizmet sözleşmesini?
0: Evet.
1: 3 yıl önce. O zaman bu Ferhat Gündoğdu Mehmet Büyükekşi'nin devamı. Çok hadi da belli oluyor zaten. Bugünkü
0: yayının konusu belli mi oldu?
1: Belli oldu abi.
0: Hadi.
1: Mehmet Büyükekşi onun devamı o zaman abi.
0: Bir çıkma yaparsın kardeşine de.
1: Tamam. Abi. Kahveler bende bir dahaki.
0: Hadi tamam.
1: Bir dahaki programda da kahveler bende.
0: Bak diyor ki Doğan abi seni çok seviyoruz ama salı günleri sana uyuduğumu söylüyorlar büyük ihtimalle ya da senin kışkırtmaların ne diyecekmişiz?
1: Bana da seni kışkırtıyor diyorlar.
0: Saçmalıyorsunuz demişler. Boş konuşuyorsunuz demişler. Ahmet Konan söyler misin? Samet'e kırmızı kartı neden verilmedi?
1: Konuştuk.
0: O yanındaki arkadaş zannımca spor yorumcusu, statün değiştiği

0: ya da değişmediğini bilmeyecek kadar da ne bileyim ben takip mi etmiyor demiş. Geçen sezon Talisca'nın Göztepe deplasmanında Cenk'in kazandığı penaltıyı atamadığını hatırlarsın. Cenk'in Osimhen'in aldığı penaltının aynısını aldığını neden söylemediniz? Dodo Silivri Denizi tamam da diğer yerler sıkıntı çıkartır, soğuk oraları biraz diye devam etmiş. Osimhen'in yaptığına penaltı almak denir, Talisca yapınca niye sessiz kalıyorsunuz demiş. Kerem ne olacak Kerem, onu bir anlatsana demiş sana.
1: Sevgili Bursa plakalı araçlar. Kuzey Ege size yakın. Tatile genelde oraya gidiyorsunuz. Abi giderken de gelirken de. Neden sol şeridi kapatıyorsunuz ya?
0: He, 16 plakalılar neden 90'la soldan gidiyorsunuz?
1: Abi sorma ya. 16 plakalı arkadaşlarımızın çoğu sol şeridi kapatıyor abi. İzin vermiyorlar. Sağından geçmeye çalışınca da gaza basıyorlar abi. Neden böyle yapıyorsunuz?
0: Bak, trafikte en fazla sorulan sorulardan bir tanesi, hangi plakayı geçtim gördüğünde
1: 41
0: muhatap
1: 41
0: olması
1: mi diyorlar?
0: Ağırlıklı 41 derler.
1: Baba ben 16,
0: teşekkür ederim.
1: Ben Ege'den geçerken o Karacabey, Maracabey oralardan abi 16 plakalı araçlarda
0: benim için
1: problem yaşıyorum.
0: Benim için 2 plaka vardır.
1: Hangileri?
0: 2 plaka. 54 ve 10. Benim için en sıkıntı.
1: Balıkesir
0: ve Sakarya.
1: 10 Balıkesir mi?
0: Evet.
1: Balıkesirlilerin nevi var ya?
0: Bak, Balıkesirli tarladan bir çıkar, nasıl çıktığını anlamaz. O şey Toros var ya, Toros Station, Toros var ben, ya bak. Onunla bir çıkışı vardır. Bir de tersten gelir bak. Böyle E5 kenarından tersten gelir, oradan hemen köyden çıkıp vallahi tarlaya doğru gitmek için. Bir de radar gibi sağda niye durur ki?
1: Bak, ben bir sağda şey yaşadım. Bir şey yaşadım. Burada bilenler varsa yazsın, çözemedim. Hatta biz 1-2-4 araba gittik bu sene Sarımsaklı'ya. Komşular hep beraber. Hepimiz Fenerbahçeliydik bu arada. İyi denk geldi. Gerçi orada aramıza bir tane Galatasaraylı
0: doktor,
1: arkadaşın arkadaşı Galatasaraylı doktor arkadaş geldi, aramıza katıldı ama neyse, o zaman son gün geldi, çok muhatap olmadım zaten. Giderken şöyle bir şey yaşadım ben. Solda gidiyorum, 140 ya müsaade. 140'da gidiyorum, aşmıyorum. Şeyde İzmir otobanında.
0: %10'u eklemişsindir sen onu. 152 yapmışsın.
1: Yok 140 falan. Evet. Hadi 145 diyelim. Karacabey'den Susurluğa doğru gidiyorum. Abi iki tane araba.
0: Eski yoldan.
1: Mevcut yoldan.
0: Mevcut Kuzey Marmara üzeri yeni otoban, İzmir otobanı.
1: Güzel orası ya. Güzel, hoş oluyor. 3-4 şerit falan. Gidiyorum abi. Önümde iki tane araba bizim gibi peş peşe gidiyorlar. Ama biz artık dağıldık. Ben şunu dedim, bakın. Yollarda en tehlikeli şey birlikte gitmeye çalışmaktır. Gidelim dedim. Bir tane nokta bulalım. X oksijende duralım. Ben dedim birlikte gitmem. Strese giriyorum. Anksiyetem tutuyor dedim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Herkes dedim dağılsın yolda. Çünkü ben onu bir kere yaşadım. Çok zor bir şey o beraber.
0: Seni şöyle bir cümle kurmam. Birlikte gitmem, strese sokarım ben sizi diye.
1: Neyse. Evet. Önümde iki tane araba birlikte gidiyor. Sol şeridi kapatmışlar. 130'da falan gidiyorlar. Ben 142 ile falan gidiyorum, tamam mı? Yol istedim arkasındakinden. Dörtlüğü yaktı. Dedim herhalde sorun var. Yavaşladım. Baktım sorun morun yok. İkisi de önlü arkalı kapatmışlar, gidiyorlar. Neyse sağına geçtim. Anlayınca mevzuyu. İkisinin arasındaki boşluğa girdim. Bu sefer onun önündekine selektör yaptım. Yani aç da gidelim daha. Tamam mı? O da dörtlüğü yaktı. Dedim herhalde bunda sorun var. Şimdi dörtlüğü yakmak önemli bir şey. Yine yavaşladım. Gittik 5 dakika. Hiçbir şey yok. Babacığım geçsene sağa. Bu sefer kornaya bastım abi. Daha çok selektör. Tak tak tak tak tak. Attı kendini sağa. Ben de normal 145 ile 144 ile gittim, geçtim. Geçerken de kafayı bana hani böyle sol tarafa bakarsın ya, böyle kızgın bir şekilde tepki koyarsın böyle yanından geçerken falan. Bana niye bunlar dörtlü yaktı da sağa geçmediler, ısrarla orada kaldılar daha düşük hızda mesela, anlamadım ben. İkisi birden ya, orası babanızın malı mı abi, babanızın malı mı? 140'ta gidilecek yerde 120 ile 125 ile gidiyorsun ve dörtlü yakıyorsun, bir şey varmış gibi bir şey de

0: gidilen yerde orta şeritten 90'la gitmek, orta şerit babanın malı mı ya? Ya Türkiye'de şerit problemi var abi. Vallahi şerit problemi var. Soldan gitmeye çalışıyorsun, dörtlüğü yakıyor.
1: Değerli,
0: orta şeritten gidiyorsun 90'la gidiyor.
1: Şu konuyu çözün.
0: Biz nasıl gideceğiz
1: ama
0: abi?
1: Bir ülkede yaşıyor olacağız şu an. Sadece tek sorunumuz sağ şerit,
0: bak,
1: sol
0: Türkiye'de,
1: şerit, orta şerit.
0: Türkiye'de iki tane sorun var. Biri Ferhat Gündoğdu sorunu. Biri İzmir otobanında şerit sorunu abi. Çok strese girdim ben ya. Benim anksiyetem tuttu.
1: Bunun solla sağla bir ilgisi yok. Orta şerit en iyisidir. Bak ben Türkiye'de akan en iyi şerit sağ şerittir.
0: Abi gidemiyoruz.
1: Solu geçmeyin. Hızlı gitmek istiyorsanız sağdan gidin. Bak,
0: abi gidemiyoruz ya. Gidemiyor. Yol var, gidemiyoruz abi. Hakikaten büyük sıkıntı ya.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Artık sarımsaklı konusunu konuşmayabilir miyiz? Açmazsın değil mi bir daha? Var mı böyle sakladığın
0: jet
1: bir tane daha
0: bindin
1: bir şey? He. Çünkü hani sarımsaklı belediyesi bu kadar konuşmadı. Seneye bedava mı getirmeye çalışıyorsun tatili? Ne yapıyorsun artık? Sonra bir şey daha söyleyeceksen söyle sarımsaklı ile ilgili.
0: Abi sarımsaklı da jet ski'ye bindim.
1: Evet.
0: Abi müthiş bir şey. Tabii güvenlik önlemleri dahilinde. Müthiş bir şey.
1: Yani etrafı mı kapattılar sen binerken? Güvenlik önlemleri dahilinde dediğin
0: arkadan
1: mi?
0: Bir tane tekne çıktı. Hı. Bir de öbür jet ski'yi kiralayacaklardı. Ben bindiğim için vazgeçmediler. Yetkili biri bindi. Sağdan soldan kontrol altına aldılar.
1: Aldılar seni.
0: Sarımsaklı güzel ya. Bu sene her sene abi Dalyan'ı konuşuyoruz. Fethiye'yi konu. Bu sene sarımsaklıyı konuşalım abi.
1: Ben ucuz tatil yapıyorum diyen oradan Cunda'ya geçtim. Jet ski'ye de bindim. Parasayı dinte yaptım. Otobandan gittik. Ya, en pahalısından geçtik. O, köprüden bir gittik döndük bir daha geçtik. Bak, bir daha geçtik. Geçene kadar dayı ya dayı dedik falan. Hepsini
0: bak sordum. Motora binmem. Kayak yapmam. Parasailing paraşüt değil mi?
1: He,
0: Baba Dağ'da falan.
1: Evet.
0: Hayatta paraşüte falan binmem.
1: Yamaç paraşütü yapmıyor.
0: Hayatta
1: yapmam. Senle beraber.
0: Hayatta
1: İkimiz
0: yapmam.
1: Tek paraşütte.
0: Delim öptü beni ya. Ne işin var
1: sen
0: abi?
1: Sen Koca Espor diye bağırtayım.
0: Ben Baba Dağ'dan.
1: Sen biliyor musun videoyu seyrettin mi Koca Espor şampiyon diye?
0: Kimi bağırtırıyor lan?
1: Öndeki
0: beni
1: müşteri Koca Espor. Şampiyon Koca Espor diye.
0: Ben orada gerekli meditasyonu yapar. Kendime her şeyi hazırlar. Fenerbahçe dışında da bağırma. Ben mesela Baba Dağ'dan hayatta koşa koşa kendimi boşluğa bırakmam abi. Motora binmem abi. Kayak yapmam. Böyle çılgınlıklara gerek yok abi. Türkiye'deki kazaların yarısı motor sebepli biliyor musun? Motor var içinde. Dün haberlerde dinledim. Motorcu arkadaşlar, bu işi gerçekten temiz usulüyle kuralıyla yapanları da zor duruma düşürüyorsunuz. Zınk zınk her taraftan çıkmaya gerek yok ya. Bak dün bir uzmanı dinledim haber bülteninde. Muhtemelen bununla ilgili kamuoyu oluşuyor. Herhalde motorcularla alakalı bir kanun çalışması falan mı olacak? Bu işler böyle başlar. Türkiye'deki trafik kazalarının yarısında motorcular var biliyor musun? İçinde var, hatalı ya da hatasız varlar.
1: Greenwood transferinde yolsuzluk varsa ceza yolda diyebilir misin? Leao transferinde yolsuzluk var mı? Ceza yolda diyebilir misin? İkisini örnek vermişler bak. Hemen oraya bağlama konu diye. Şimdi de akıllı dinleyici onu öyle şekilde yazmış.
0: Ne demiş?
1: Diyor ki Greenwood transferinde yolsuzluk var mı? Leao transferinde rakamlar açıklandığı gibi mi? UEFA bu konuda bir yaptırım
0: şimdi
1: uygulayabilir mi?
0: Şimdi anladığım kadarıyla şey evet. Necati Ateş öyle yazıyorlar. Herhalde televizyondaki programda Greenwood'la ilgili öyle değil böyle demiş. Halbuki Fransa'daki haberlerde Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamlarla aynı.
1: Bu arada bir belge paylaşılmış. Belgede avro yazıyor fark ettin mi?
0: Tamam işte o belge demek ki doğru bir belge değil o zaman.
1: Avro diye bir şey yazabilir.
0: Dolayısıyla Greenwood'da böyle bir sıkıntı yok.
1: Fransızca bir belgede avro yazıyor.
0: Avro yazar mı yani? Yani Necati Ateş böyle bir belge paylaştıysa bunun açıklamasını yapmalı, hesabını vermeli. Greenwood'la ilgili.
1: Bu arada Necati Ateş de Abdülkerim Durmaz biliyorsun
0: tartıştı.
1: Yaptı.
0: Abdülkerim şimdi, abi cevabını verdi.
1: Cevabı verdi ama belgeye dayalı vermedi. Necati belgeye dayalı
0: hangi
1: konuşuyormuş
0: belge? Avro yazıyor
1: yaptı.
0: Diyorsun. İşte, Fransızca belgede avro yazar mı ya?
1: Orada o da o şekilde bir mutlaka bir kıyas yaparak devam etti ya. Bunun mutlaka tamam. Bir karşılığı çıkacaktır. Tamam. Ya bu tartışmanın ciddiyetini kulüpler
0: ama
1: yapmıyorsa biz bu tartışmaya sen ben diye devam ederiz. Ali Naci Murat diye devam ederiz. Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar diye devam eder. Anladın mı? Bunlar böyle gider. Ya kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, masak, federasyon bilmem ne devreye girmiyorsa senin benim gık söyleme hakkımız yok.
0: Ben başka
1: yok.
0: Bir yerden bakacağım zaten. Ben Galatasaray'ın muhasebeciliğini de yapmayacağım ayrıca. Sen bana Greenwood'la Leao'yu sordun ya. Hı-hı. Biri yazmış. Şimdi Greenwood'da bir kere hiçbir şey yok. Böyle bir iddia bile yok. Necati Ateş bir şey ortaya koydu. Arkası gelmedi.
1: Tamam.
0: Zaten Fransız medyasında da çıkan haberler işin 39 milyon euroya bittiğine dönük olarak. Leao konusunda maaşıyla ilgili bazı iddialar var. Bu iddialı da Galatasaray medyasının kendisi koyuyor. Galatasaray 10 açıkladı. Ali Naci ne diyor? 15 mi 17 mi ne diyor değil mi? Bol imaj haklarıyla falan.

0: varsa Galatasaray'da bu tartışma var. Ben yorumumu söyleyeyim. Ben bu tartışmaya da girmem. Galatasaray oyuncuya ekstra imaj hakkıyla yasal bir şekilde bir para verip kulübünden çıkan parayı kapı açıklıyorsa bana ne ya? Sen de yap. Bunlara gerek yok. Fenerbahçelere sesleniyorum. Boş verin abi. Bir kere senin topçunla ilgili böyle bir tartışma da yok. Artı tartışma olan Leao ile ilgili de girme bu topa. Ne gerek var? Adam işi çözmüş. Zaten şöyle bir şey var abi bak. Kerem'de sıkıntı niye yaşandı? Kerem'in maaşının büyük bölümünü imaj hakkıyla veriyorlardı. UEFA gelip diyor ki kardeşim diyor bunun diyor kuralı var. Yarısından 1 euro fazlasını kulüp verecek. Yarısından en az 1 euro azını dışarıdan imaj hakkı yapabilirsin. Buna döndürdüler. Sorun bitti. Galatasaray'da Leao'yu böyle yapmış. Bitti gitti. Bana ne abi?
1: Yalnız Leao'nun transfer olmasına en çok sevinen kim?
0: Benim.
1: Sporting Lisbon.
0: Niye?
1: Sporting Lisbon'a şu an 21 milyon 89 civarında 21.89 milyon euro kazandırdı. Çünkü yetiştirme bedeli olarak aldı.
0: O kaç paraya aldı ki Galatasaray zaten onu?
1: Hayır. Bu zamana kadar Leao'dan oraya gitti, buraya gitti falan ya. Sporting Lisbon'a 21.89 milyon euro kazandırmış. Bu arada Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao altyapısından yetiştiği diye bir anda kazanmamış. Nereden çıkıyor? Sözleşmesini tek taraflı feshedip Lille imza attı. Lille Milan'ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting'e para verdi. Öbür taraftan Galatasaray aldı. O derken bu kadar para ortaya çıkıyor yani. Bir anda değil ama.
0: Abi kapı çalıyor.
1: Çalmaz.
0: Kapı çalıyor.
1: Aa geldi. Rashford geldi.
0: Fofana'm.
1: Fofana mı geldi?
0: Fofana'm benim. Hoş geldin. Bu akşam Avrupa'da transfer mi kapanıyor? Arkasından Fenerbahçe için fırsat transferi mi oluyorsun? Fofana'm benim. Bu akşamdan sonra teklif bekleyelim mi? Sen de mi bekliyorsun? Canım 23 yaş altı yıldızım benim. Rashford mı? Boş ver Rashford'ı. Bu akşam gece yarısı Avrupa'da transfer kapanacak baba liglerde. Fofana'yı da kimse alamayacak. Ve Fenerbahçe Lyon'la ilk defa resmi temaslara başlayacak. Fenerbahçe'de ana hedef şu anda Fofana. Verdim flaşı. Abi telefon mu alacaksın?
1: Peki. Hayır. Talişka'yı konuşacağım ama reklama gitmem gerekiyor. Saat başı yapalım. Bir nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Ondan sonra telefonu da açarız. Mesajları da ben patır patır okumaya çalışırım sana.
0: Bugün
1: devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha 1 Eylül yeni bir başlangıç olsun. Herkese sevgiler, saygılar. Ahmet Konaç'la beraberiz. Dünkü ligin 3. haftasının kapanış mücadelelerinde Ahmet Sportif Faaliyetler'in Trabzon'u kendi sahasında 2-1'le geçtiğini, Beşiktaş'ın İnönü'de Çorum karşısında 6-2'lik bir galibiyet aldığını da eklemiştik. Programın başında söylemiştik ki ligin ilk iki maçında Eyüp ve Alanya karşısında sadece bir gol bulan Beşiktaş'ın en çok golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu haftalarca dile getirmiştik. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle beraber büyük bir gol iştahıyla oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforsuz olunca da bunu başarmak zor oluyordu. Vlahovic gibi bir golcüyle ise hele hele hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlarda imza atabilirsiniz böyle skorlara. Burada hemen bir Mario Gomez benzetmesi Kemin tekrar gündeme gelebilme ihtimalini sen ne kadar sıcak buluyorsun?
0: Vallahi 5 tane soruyu birden sordun abi her zamanki Doğan Öncel gibi. Ben o zaman istediğim yerden başlayayım.
1: Ben gidiyorum zaten o yüzden şey yaptım, teşekkür ederim.
0: Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da kulüpsel olarak yönetimsel olarak adaletli hakem olsun talebindeki samimiyetlerinden ben eminim bu maç öncesi. İki tarafta hakemin konuşulmasını istemiyor. Ama mesela bir Galatasaray maçı olsa Galatasaray'dan emin olmam. Çünkü Galatasaray'da genel beklenti bizim lehimize daha çok takdir hakları olsun. Bak bunu yemin ederim sana kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Galatasaray'ın genel beklentisi bu. Böyle bakıyorlar hayata. Galatasaray yönetimi olarak diyorum. Takdir hakları bize ağır bassın. Çünkü konuşmaları, yaşanan pozisyon sayıları hepsi ortada. Ama ben Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın samimiyetinden eminim. Gerçekten ortada bir hakem olsun, futbol konuşulsun noktasındaki samimiyetinden eminim. Ama yine de hakem konuşulabilir. Beşiktaş'ın Alanya maçı kaç kaç bitti abi?

0: Fenerbahçe maçı öncesi özgüvenini yükseltti. Eğer bu maç 2-1, 1-0 gibi sorunlu bir skor ve sorunlu bir oyunla kazanılsaydı, Alanya maçının olumsuz etkisiyle birleşir ve bu özgüven patlaması bu yaşanmazdı.
1: 1-0 yendi Alanya galiba.
0: Tamam, peki yenildi yani. Çorum maçı
1: 1-0 mı? 1-0 galiba.
0: Önemli değil, yenildi. Çorum maçının hem iyi futbol hem de bol skor, bir de Vlahovic'in hat-trick ile tamamlanması Beşiktaş'ı kendine getirdi. Ben mesela Alanya'da bıraktığım Beşiktaş'ı bu kadar ciddiye almıyordum. Ama şimdi daha da ciddiye alıyorum. Niye? Bir pansuman yaptı. Daha özgüvenli geliyorlar ve coşkulu oynuyorlar. Fakat Fenerbahçe'yi derbide bir adım önde görüyorum. Neden? Her ne kadar Gençler Birliği maçını kaybetse de oradaki pozisyon sayısı, hakem faciasına rağmen, rotasyonlu kadrosuna rağmen ortaya koyduğu pozisyon sayısı, 6 tane eleme turunu geçip Şampiyonlar Ligi'ne, üstelik Fransa'da Lyon maçında girebilmesi, son maçtaki performansı, oyununun, Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yerden yere vurulsa da, bazıları İsmail Kartal ezikliği yaşadığı için bu kadar İsmail Kartal'ı yerden yere vuruyorlar, daha derli toplu gösteriyor bana Beşiktaş'tan oyun olarak Fenerbahçe'yi. Üstelik bu öncesinde bir maç daha oynanmayan, yani araya bir Avrupa maçı sıkışmadı şu anda. Fenerbahçe'nin...
1: Ya bu olgunluktan mı kaynaklanıyor derli toplu dediğin? Tecrübeden mi kaynaklanıyor ya da yaştan mı kaynaklanıyor?
0: Yok, hocadan tecrübeden de kaynaklanıyor, hocadan da kaynaklanıyor. Hoca bu kadar yerden yere vurulacak bir hoca değil. Sene 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Her kötü şeyde İsmail Kartal'ı aleyhine tweet atıp İsmail Kartal yazan bazı muhabir arkadaşlar, Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan İsmail Kartal'ın adını geçirmeden Fenerbahçe'yi tebrik ettiler. Olgunluğun bir sebebi de o, bir sebebi de kadro. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim burada bunu söylemem Beşiktaş'ı uyandırmaz. Kimse bana şimdi Ahmet Beşiktaş'a ne malzeme veriyorsun deme. Koskoca Beşiktaş, yani hocası, kulübü bunu bilmeyecek mi? Fenerbahçe'nin Lyon'daki mücadelesine şapka çıkarıyorum. Ama Lyon'da Fonseca'da büyük bir hata yaptı. Beşiktaş bunu yapmayacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin avantajı, olgunluğu, dezavantajı ne? Yaş ortalaması. Lyon'un avantajı neydi? Dinamizmi. Burada mesela tık tık tık pır pır geldiler. Orada ilk maç 1-1 bittiği için, o Greenwood'un golü Kadıköy'de o yüzden çok değerli. 1-1 bittiği için, kazanmak zorunda oldukları için, 65-70 bin kişilik Lyon stadı da dolu olduğu için, ilk maçtan ötürü de Fransız medyası bu Fenerbahçe'de bir şey yok canım falan filan diye yazdıkları için, tamam mı? Böyle bir gaza geldiler ve Fenerbahçe'ye karşı hücum oynamaya çıktılar ama oynayamadılar. Fonseca hazırlayamamış. 5. 6. dakikadan sonra Fonseca'nın da bence talimatıyla kontrollü oyuna geçtiler. Kontrollü oyuna geçince Fenerbahçe'nin dezavantajı yaşlılığı, avantajı olgunluğa döndü. Momentumu Fenerbahçe aldı. Kontrolü aldı.
1: Muriç'e ilk yarım saatte de 2-0'lık bir üstünlük sağladı.
0: Ve artık santraforlu oyun oynadığı için, Talisca'ya bu yüzden gerek yok. Yılların Taliskacısı olarak söylüyorum. Her yüksek top tehlike oldu. Bak, yükseldi topa, vurdu kafayı Muriç. Dönen topa vurdu, gol. Yani Fenerbahçe'ye karşı Fonseca hızlı oyunu devam ettirmeliydi. Tek şansı buydu. Ama yavaşlayınca...
1: Lyon'un 3. bölgesi mi, Beşiktaş'ın 3. bölgesi mi?
0: Beşiktaş'ın 3. bölgesi. Şimdi burada yalnız Kadıköy'de olacak maç. Ben sizin hocanın adı neydi, İtalyano? Çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı Fonseca'nın yaptığı hatayı yapmayıp 90 dakika hücum mu oynayacak? Tek şansları bu Fenerbahçe avlamanın. Ki Fenerbahçe'nin de buna antitezler olacaktır. Ya da lan deplasmanda oynuyorum, son maçımı da kazandım, beraberlik de iyidir deyip kontrollü mü oynayacak? Eğer kontrollü oynarsa Fenerbahçe %100 favori. Hücum oynarsa Semedo'nun, Şikrinyar'ın özellikle yorgunluklarının üzerine giderse.
1: Kontrollü oynama gibi bir durumu söz konusu olmaz. Çünkü tamam, tutsam bağlamaz diyebileceğin tamam, oyuncular var. Kontrollü oyunda Salih belki biraz daha ön plana çıkabilir. Kontrollü oyunda Genduzi ve Kante ön plana çıkabilir ama orta saha mücadelesi anlamında sende Kante, Genduzi ve sonrası kim olduğu belli değil. Çünkü sen onun kararını veremiyorsun. Beşiktaş'a karşı İsmail mi olmalı? Tamam. Asensio mu olmalı falan diyorsun. Benim zaten belli. Salih, Orkun, Olaytan şeklinde görüyorsun. Çıkışları görüyorsun. Topu rakibe kaptırdığında siz baskıyı görüyorsun.
0: Olaytan gibi. Ne oynuyor tam olarak? 8 mi?
1: Yani aslında yalancı 10 numara gibi oynuyor biraz. Yani 2-6... Trossard zaman zaman kaçıyor, zaman zaman oraya başlıyor.
0: 10 numara kim galiba Beşiktaş'ta?
1: Yani Olaytan gibi gözüküyor.

0: gözüküyor şu an aslında.
1: Salih Orkun 2-6 numara. 6 olarak mı görüyorsun ikisini?
0: Aslında Orkun 8 gibi oynuyor. Daha i̇şte, öne doğru. İşte çünkü yüzden, Salih arkasını toparlıyor. Tamam.
1: Hem Orkun hem Olay Tanrı.
0: Mesela Salih'in dünkü oyunu çok böyle kahraman gibi gözükmese de maçın kaderini belirleyen oyundu.
1: Zaten Orkun ve Olaytan gibi iki tane öne oynayan orta saha varsa arkayı toplayan oyuncu daha kıymetlidir. Kahraman olarak gözükmemesine rağmen senin gibi futboldan anlayan insanların onu tespitiyle takdir eder.
0: Sende nasıl Kante bu yaşına rağmen, evet, 22-23 yaşındaki oyuncu performansı veriyorsa Salih de aynısını veriyor. O yüzden
1: şimdi
0: söylüyorum.
1: Salih ile Kante'yi bence kıyaslamayalım.
0: Hayır,
1: da.
0: Maç içerisindeki verdiği rol anlamında, evet, söylüyorum bunu. Şimdi, kıyas anlamında söylemem.
1: Yalnız burada böyle şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin lehine, Galatasaray Beşiktaş'ın aleyhine. Şimdi evet, Fenerbahçe yaş ortalaması olarak hızlı oynayan takımlara karşı zorlanıyor değil mi? Fakat bunu Fenerbahçe bir de şundan yaşadı. İki günde bir maç oynadı Fenerbahçe sürekli. Bak, Samsun'dan sonra Beşiktaş'a kadar Fenerbahçe maç oynamıyor. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Semedo'nun dinleneceği bir hafta olacak. Dolayısıyla Beşiktaş hücum oynadığında bunlar dinlendiği için tecrübeleriyle topu daha hızlı orta sahaya taşırlarsa Beşiktaş'ın arkasındaki boşluklara Oğuz, Muriç, Greenwood rahatlıkla girer abi. Bence gollü bir maç olacak. Yani iki taraftan da en az bir gol bekliyorum. Bence böyle 3-4 gollü bir maç olacak diye bekliyorum. Çok güzel bir maç olacak. Hakem öne çıkmaz inşallah. Umarım düzgün bir hakem olur ama düzgün bir hakem de adaletli bir hakem.
0: Hakem zaten açıklandıktan sonra başlayacak her şey. Vay efendim, daha önceki maçlarda bunları yaptı. Bunu mu atadın, şunu mu yaptın diye. Tabii bir taraftan genç oyunculara da bakarsan Fenerbahçe maçlarında bir 15 dakikalık performansıyla bir Redmond'ı hatırlatırım. Kerni'yi hatırlatırım. Kanat üzerinden gelişlerinde. Tabii o dönemdeki savunma anlayışında kimler vardı onları da kıyaslamak gerekir bir anda ama. Defans arkasına atılan toplarda yaşanılan sıkıntılar nasıl Lyon maçında belli olduysa Fenerbahçe'de, burada da dün Trossard'ın gerçekten eğer biraz rahat oynadığında neler yapabileceğini daha net gördü Beşiktaş taraftarı. Vlahovic'in aralara kaçışları çok tehlikeliydi. İstekli, arzulu oynayışı tabii ki buradaki gaza gelişinden sonra Kadıköy derbisinde de çok farklı olacaktır. Kendinin biraz boş bırakıldığında yaşattığı tehlikeyi daha önce Kadıköy'deki maçlarda gördük ettik ama o da bir havaya girdi. İlham Fakılı'nın bile ardından bir takviye olarak oyuna girdiğinde dün neler yaptığını da attığı golle de gördük. Yani gollü maç olacağından eminim. Senin dediğin gibi.
1: Cihan Kamer açıklamalarda bulunuyor. Verebiliyor muyuz?
0: Verelim tabii ki. Hemen gidelim bakalım.
1: Sponsorluk anlaşmasında.
0: Oradan da mutlaka bir transfer haberi verecektir Cihan Kamer.
1: Dinleyelim abi.
0: Oradan bağlantımızı yapalım. Biz de Fenerbahçe'nin. Bu arada Fofana ile ilgili Arsenal şeyine bir bakabilir misin? Ona bir kontrol edeyim misin? Ben de ayarlayayım.
1: Kulüpler
0: hemen
1: anlaşmamış. Oyuncu gitmek istiyor. Belli değil.
0: Daha belli değil ama gelebilme ihtimali daha düşükmüş gibi gözüküyor, evet, diyorsun.
1: Fofana gitmek istiyor Arsenal'e, anlaşmış ama Lyon'la anlaşamıyor Arsenal. Bu geceye kadar anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin kucağına düşer bu transfer ve bir hamle yapacaklar.
0: Belki ona da bakacağız. Biz de hemen Cihan Bey'in konuşmalarına şöyle bir gidelim. Kimler var, kimler yok Fenerbahçe Spor Kulübü'nde? Önder Fırat'ı görüyorum bu arada, yönetim kurulu üyelerinden. Cabir Holding arasında yapılan bir sponsorluk anlaşması var. Biz de törene gidelim, bakalım neler konuşuluyor.
2: Fenerbahçe ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle ben de Kıbrıs'ta meydana gelen bu elim deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu hadise bütün Fenerbahçe camiasını derinden üzdü. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, ailelerinin, yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm milletimizin başı sağ olsun. Bugün Cabir Holding'le önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Ancak bizim için bu sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın anlamı çok daha ötesinde. Fenerbahçe'de yaptığımız her işin, attığımız her adımın tek bir amacı var. Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin

0: Yarıştığımız her branşta tek hedefi vardır, şampiyonluk. Sahada oyuncularımız bu hedef için ter dökerken bizlerin görevi de saha dışında Fenerbahçe'nin imkanlarını, marka değerini ve rekabet gücünü artırmaktır. Daha sağlam bir gelir yapısı ve ekonomi, daha değerli bir marka, daha rekabetçi bir takım ve bütün bunların sonucunda hedeflerimize ulaşan bir Fenerbahçe. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz. Fenerbahçemizin yalnızca bugünü değil, yarınlarını da güçlendirerek kulübümüze kalıcı değer yaratacak işbirlikleri kurmayı önemsiyoruz. Cabir Holding ile ilişkimiz bugün başlamıyor ve başlamadı. Holding bünyesinde yer alan MİK Akademi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın sponsorları arasında yerini aldı. Bugün ise bu birlikteliği erkek futbol A takımımıza taşıyoruz. Dahası Cabir Holding bu sezon Fenerbahçe'ye verdiği desteği 3 katına çıkardı. Bu bizim için sadece bir rakamsal büyüme ifade etmiyor. Bu şunu ifade ediyor: güven arttı, destek arttı ve Fenerbahçe'nin geleceğine duyulan inanç arttı. Anlaşmamız kapsamında Cabir Holding logosu futbol A takımımızın yurt içi müsabakalarında giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. 120 yıldır gururla taşıdığımız çubuklu, nesilden nesile aktarılan ve büyük Fenerbahçe mirasının en önemli sembollerinden birisidir. Tarihimizi, mücadelemizi, milyonların aidiyetini ve her dönemde büyük hedeflere duyduğumuz inancı temsil eder. Bu formanın olduğu yerde hedef küçülmez. Bu nedenle bizim için çubukluğun yanında yer almak da yalnızca bir sponsorluk görünürlüğü değildir. Bu formayı taşıyanların da, bu formanın yanında duranların da ortak noktası büyük hedeflere inanmaktır. Biz sponsorlarımızla ilişkilerimize de bu anlayışla bakıyoruz. Sadece logonun nerede yer aldığına değil, yapılan işbirliğinin ürettiği katma değeri önemsiyoruz ve ona bakıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bugününü değil, yarınını düşünüyoruz. Günü kurtaran değil, Fenerbahçe'mizin yarınını büyüten anlaşmalar yapmak istiyoruz. Cabir Holding ile bugün attığımız imzanın da uzun soluklu, karşılıklı değer üreten ve her geçen yıl daha da gelişen bir ortaklığın yeni bir adımı olmasını diliyorum. Fenerbahçe'ye duydukları güven için Cabir Holding ailesine, Sayın Cabir Uğur'a, Sayın Muhammed Uğur'a ve Sayın Tahsin Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yeni işbirliğimizin Fenerbahçe'ye ve Cabir Holding'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.
1: Yönetim kurulu üyemiz Sayın Önder Fırat'a teşekkür ediyoruz. Ve sözü yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer'e bırakıyoruz. Buyurun efendim.
2: Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Cabir Holding'in değerli yönetimi, yöneticileri, bizi televizyonları başlarında izleyen çok değerli taraftarlarımız ve sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki Kıbrıs'ta meydana gelen Elim Deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Fenerbahçe 2,5 ay oldu biz seçimlerimiz biteli. Yaklaşık 3 ay oldu neredeyse. Bütün yönetim olarak canla başla kadromuzu oluşturmaya, sadece futbolla ilgili değil, basketbol, voleybol, tüm branşlarımızda kadrolarımızı oluşturup

0: mücadelelerimize başladık. Ve çok şükür ki 18 yıl sonra Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti. Bütün burada biliyorsunuz bu kadro çalışmaları yapılırken tabii ki teknik açıdan, her açıdan bir değerlendirme yapılıyor. Ama ekonomisi çok önemli artık. Gerek futbol, gerek basketbol, bu ekonomiyi yaratmak, bu ekonomiyi oluşturmak öyle çok kolay değil. Eskisi gibi değil Türkiye. Türk futbolu ya da basketbolu, voleybolu eskisi gibi değil. Eskiden ben hep anlatırım arkadaşlara, 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almaya gittik. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni'ydi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar 11 milyon euro ikisinin değeri, 5,5 milyon euro, 5,5 milyon euro 4 sene ödemeli. 750 bin euro, 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon, 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler, baktığınız zaman hakikaten çok kolay değil bu ekonomiyi yönetmek. Onun için bizim Cabir Holding gibi sponsorlar bizim açımızdan çok değerli. Hem maddi açıdan, hem yanımızda olduklarını göstermeleri açısından, hem bütün futbol sever, Fenerbahçeli iş adamlarımızın teşviki açısından çok önemli. Bakın bu sene bizim hakikaten sponsorlarımıza çok ihtiyacımız var, iş adamlarımıza çok ihtiyacımız var, bu desteğe çok ihtiyacımız var. Çok güçlü bir kadro kurduk. Ve bu kurduğumuz kadroyla, Allah'ın izniyle, gerek Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz, gerekse ligde şampiyonluk hedefiyle yolumuzu sürdürmek istiyoruz. Sadece futbolda değil, bütün branşlarda 120. yılda Fenerbahçe'mizi zirveye taşımayı hedefliyoruz. Onun için ben Cabir Holding'e, değerli dostuma, bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek açısından inşallah bu hem kendi markalar açısından, hem Fenerbahçe'miz açısından hayırlara vesile olur. Bu basın toplantımızda bugün bununla beraber ilk defa biraz sohbet etme imkanı bulacağız. Soru cevapları alacağız. Merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da cevaplandıracağız. Ama bunda önceliği de bizi hiç yalnız bırakmayan, devamlı arkamızda bizi takip eden, bütün kamplarımızda, maçlarımızda öncelik soru haklarını da sizlerle yapacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun diyorum.
1: Yönetim kuluyumuz Sayın Cihan Kamer'e teşekkür ediyoruz. Hem kulübümüz hem Cabir Holding için büyük önem ve değer taşıyan bu kıymetli işbirliği anlaşmasının imzalarını atacağız. Buyurun.

0: diyoruz. Soru cevap bölümümüze geçelim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın hem kendilerini hem kurumlarını da tanıtmalarını rica edeceğiz. Emre Bey yardımcı olacak, buyurun.
1: Erdem Akpaşal Spor. Benim sorum Cihan Bey olacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum anlaşmanın. Gelirlerden bahsettiniz. Gelirlerin aslında arttığını görüyoruz. Yani 3 aylık süreçte Şampiyonlar Ligi katılımıyla beraber herkesin malumu 30 milyon euro gibi bir rakamı kazandı Fenerbahçe. Sidiki Şerif'in satışından elde edilen gelir var. 25 milyon euro gibi bir rakam. Birçok oyuncuyla yollarını ayırdı. Maaş bütçesinde yer açtı Fenerbahçe. Yani herkesin de merak ettiği konuya bağlayacağım aslında. Transfer dönemi kapanıyor. İyi bir bütçesi var, iyi bir takımı var Fenerbahçe'nin. Takviye beklemeli mi Fenerbahçe taraftarı?
2: Evet, biliyorsunuz bizi bağlayan 10 artı 4 kuralımız var. Dolayısıyla 10 artı 4 kuralıyla 10 tane futbolcumuz zaten kadroda yerlerini aldılar. Aslında 4 tane genç oyuncu da tamamlandı. Fakat ben öncelikle biraz bu geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılar, yani bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelince bile bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek, biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bugün itibariyle Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. O da zaten bir ameliyat geçirecek bugün. Buna göre sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Biliyorsunuz transfer sezonu da zaten bu hafta itibariyle bitiyor. Avrupa'da bu gece bitiyor. Türkiye'de ayın 4'ünde ve İşte diğer ülkelerde, bazı Orta Doğu ülkelerinde daha bir miktar daha sürecek. Dolayısıyla bizim 1-2 gün içerisinde yani Türkiye ayın 4'üne kadar genç 23-6 bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil. Gördünüz en son maçta Samsun Spor maçında, yani bir Oğuz ön plana çıktı. Bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Ben ilk günden beri söylüyorum. Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu. Ve birinci hedefi başardık. İkinci hedefimiz ilk 16'ya kalabilmek. 24-16. Ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Yani Avrupa'da sadece 16'ya kalalım, 24 değil. Daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ayrıca ekonomimizin, hani o satışlardan ve UEFA'dan gelen paralarla bir miktar rahatladığını söylediniz ama şu gerçeği unutmayın. Bakın, biz örnek olsun diye söylüyorum, Diego Carlos'u gönderiyoruz, 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz, daha borç ödeyeceğiz, üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik, daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. Keza yani bütün gönderilen oyunculardan transfer taksitlerinin kalan kısımları ödenecek. Yani hakikaten dediğim gibi böyle bir kadroya sahip olmak, yani Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olabilmek için bizim harcamalarımız neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında. Ama gelirlerimiz, bir bakalım, karşılaştıralım. Avrupa'daki sponsorluk gelirleri, Avrupa'daki yayın gelirleri, Avrupa'daki stat gelirleri, bütün bu gelirleri kıyasladığımız zaman hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil arkadaşlar. Teşekkür ederim.

0: Az önce ayrılacak oyuncularla ilgili sayarken Talisca'yı saymadınız. Hani 11 oyuncu oluyor Talisca'yla beraber, hani Bekao ve Osterwolde'yi de çıkardığımızda. Talisca'nın geleceğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi Diego Carlos'u gönderirken 8 milyon euro ödeyeceğiz demiştiniz. Diego Carlos'un 2 yıllık sözleşmesi var. Kalan maaşını mı, yoksa bonservisten kalan taksitini mi ödeyecek Fenerbahçe?
1: Bahsettiğim bedeller bonservisten kaynaklı kalan borçlar. Oyuncuların, yani oyuncular için yapılan fedakarlıkları burada daha anlatmıyorum. Onu zamanı gelince anlatacağız. Talisca'ya gelince, İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek, onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
2: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce aslında kadro yapılanmasına dair kadrodan ayrılacak oyuncularla alakalı bütün bilgileri verdiniz. Bundan sonra tahmin ediyorum ki yapılacak takviye biraz daha U23 kontenjanına yönelik olacak. Fenerbahçe'nin 3 ayrı kulvarda yarışacağını düşünecek olursak, kadro derinliğinde özellikle şu an belki de merkez orta sahaya da defans bölgesinde belki de beklentiler var. Burada öncelik hangi bölge olacak?
1: Yani biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda, dediğim gibi, o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Evet, 3 günde bir maçlar olacak. Hakikaten kolay bir takvim değil ve Fenerbahçe kolay bir takvimden de gelmedi bu arada. Çok şükür bizi çok fazla sıkıntıya sokacak sakatlıklarımızı yaşamadık. Ama tabii ki bir Asensio'nun yokluğu çok önemli, çok değerli bizim için. Tabii ki eğer bir stoperlerimizde bir sıkıntı olsaydı onu yedeklememiştik henüz. Ama 3 günde bir maç temposu çok kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takımımız. Değerli bir takımımız var. Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok değerli oyuncularımız da var. Ama olursa 10 numara, kanatlarda da oynayabilecek 10 numarayı arayışımız var. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak. Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum ben. Bugün kendisini davet ettik. En son konuşacağız ve Allah nasip ederse onlara da yolumuzu ayıracağız.
3: Ömer Çelik başlığının Şafakspor. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Benim sorum Muhammed Bey olacak. Az önce Cihan Bey de söyledi. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da ekonominin yönetmenin zor olduğunu ifade etti. Cabir Holding olarak diğer branşlar içinde bir sponsorluk düşünceniz var mı? Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler. Biz geçen sene erkek basketbol takımına sponsorluk, ama tabii futbol bizim için de bir tutku. Yani ben çocukluğumdan beri tribünün içindeyiz. Abim benden bir tık daha fanatiktir. Biz Fenerbahçe'nin bizi nerede görmek isterse orada hizmet etmeye, destek olmaya hazırız.
0: Muhammed Bey'e soracağım. Yani Cabir Holding açısından yani bu sponsorlukla ilgili en önemli hedefiniz nedir? Yani Fenerbahçe'nin geniş taraftar kitlesiyle nasıl bir marka iletişim kurmayı hedefliyorsunuz? Sayın Cihan Bey'e de, yerli bir takviye olacak mı? Yabancı kontenjanı dolu Fenerbahçe'nin, ama yerli bir oyuncu takviyesi var mı? Bazı isimler geçiyor. Yani isim vereyim mi burada bilmiyorum, ama işte Can Uğur gibi, işte Alanya Spor'dan Ümit Aktağ gibi isimler de geçiyor takviye için. Neler söylemek istersiniz?
4: Benim soru kolay, ben hemen başlayayım. Fenerbahçe'nin marka algısı çok

0: büyük. Bununla birlikte anılmak bile zaten Cabir Holding açısından ciddi katma değer oluşturacaktır. Biz bu işbirliklerinin geçen sene basketbol takımı ile Milk Akademi markamızda çok ciddi geri dönüşlerini aldık. Bu sene de inşallah artarak devam edeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Cabir Holding ile ilgili sorunuza da bir parça katkıda bulunayım müsaade ederseniz. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. 8 tane ülkeyle maçımız olacak. Yani Fenerbahçe formasını tüm dünya izliyor olacak. Fenerbahçe takımını tüm dünya izliyor olacak. Dolayısıyla sponsorluklarda dünyaya açılan markalarımızın da bunu değerlendiriyor olması lazım. Kaldı ki mesela Çobani Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Çünkü dünyaya açılan bir marka ve Çobani markasıyla oynayacağız biliyorsunuz yurt dışındaki maçlarımız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna YouTuber arkadaşlarımız, diğer sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Yani alınacaksa bir tane genç 23 yaş altı pozisyonuna kadar söyledim. Onunla ilgili Spor Toto başlamıştır. Biraz sonra bütün şeylerde YouTuber kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz ama sonuç itibariyle dediğim gibi yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır.
2: Soru sormak isteyen başka basın mensubu arkadaşımız, buyurun.
3: Evet. Ömer Şehitbaşı, Yeni Şafak Spor. Tekrardan bir soru sormak istedim. Anlaşmanın mali detayları hakkında bilgi verecek misiniz? Bilgi alma şansımız var mı acaba? Çünkü az önce Önder Bey de desteğin 3 kat arttığını ifade etti. Teşekkür ederim.
0: Ben bu konuda kulüp zaten halka açık kulüp. Buradan yayınlanıyor bu rakamlar. Buradan söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet, ben kapanışı yapmadan son taraftarlarımıza bir iki mesaj vermek istiyorum müsaadenizle. Bilindiği gibi önümüzde derbi maçımız var. Onun arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Zaten hınca iş dolacağını stadımızın biliyoruz çok şükür. Fakat Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum ve taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Sayın Başkanımız son 5 dakika içerisinde çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Çünkü severiz sevmeyiz taraftarımızla ilgili bazı yanlış ilişkiler olmuştur değerli Samsun Başkanı ile ilgili, ama netice itibariyle biz Samsun'da gayet güzel karşılandık. Gayet güzel de ağırlandık. Maçta 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Taraftarlarımıza bunu özellikle rica ediyoruz. Yani başkanımız bu konuda inanılmaz üzüldü ve inanılmaz kararlı. Küfür girmeyecek statlara. Coşkuyla destekleyeceğiz takımımızı. Hakikaten yani yaşadığımız bu süreç içerisinde Samandıra'ya gittiğim zaman bazı Türk arkadaşlarımıza, Çağlar da bunlardan bir tanesi. Çağlar'la ayrılışımızın bir sebebi de Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Yani biz taraftarlarımızdan statta 90 dakika boyunca pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Cabir Holding'e de tekrar teşekkür ediyorum.
2: değerli sorular ve açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Hediye takdimimiz için sizleri masanın önüne davet ediyorum. Buyurun.
4: Formalarınız.

0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli, Atakan Kurt'la birlikte saatler 13'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Beşiktaş ağırlıklı konuşacağız ama az önce Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamalar da vardı. Böyle sonlara doğru onlara da değiniriz. Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırıyoruz dedi. Talişka'yı güzel bir şekilde uğurlayacağız dedi. Osterwold'i de yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak ifadelerini kullandı. Ama önce bir Atakan Kurt'a merhaba diyelim. Atakan abi selamlar, hoş geldin.
4: Selamlar, sevgiler, yayınlar diliyorum Can.
3: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Beşiktaş dün akşam neler yaptı abi öyle? Yani 6-2'lik. Görkemli bir galibiyet, tabii geçersiz bir gol, iki de direkten dönen top. Yani Beşiktaş'ın bu hırslı, bu istekli hali bütün Beşiktaş taraftarlarının herhalde gecesini güzel yapmıştır, mutlu uyumuşlardır. Yani fark açılmasına rağmen Beşiktaş ısrarla daha fazla gol bulmaya çabaladı ve Vlahovic'e de bir parantez açalım istersen.
4: Yani Beşiktaş'ın bir yerde patlama yapacağı, gol olup yağacağı belliydi. Çünkü haftalardır o kadar çok pozisyona giriyordu ve değerlendiremiyordu ki hatta iki maç önce 21 şut atıp 6 tanesi kaleye bulmuştu. Ama finalde bitiremeyen, beceremeyen, yapamayan, başaramayan bir Beşiktaş vardı. Dünkü maçla alakalı tabii artılar, eksiler var. Hepsini değerlendirmek, anlatmak lazım. Mesela artı şuydu: Beşiktaş'ın enerjisi geçtiğimiz maçlara oranla daha azdı. Hatta bazı oyuncuların ayakları gitmiyordu, daha yorgundular. Ama Trossard ve Vlahovic gibi iki tane kaliteli oyuncu olunca bitirmesi daha kolay oldu. Enerjinin daha düşük olmasına rağmen, daha yorgun olmana rağmen gelen bütün topları neredeyse bitirdiler ya da gol attılar. Yani Trossard biraz daha hazır olsaydı 2-3 tane de Trossard atabilirdi. Çünkü o da golle burun buruna kaldığı pozisyonlar oldu. 2 tane net, onları atamadı. Sol çaprazda 2 defa topla buluştu. Bacak arasından köşeyi bulmaya çalıştı. Direğin dibine vurmaya çalıştı. Bir pozisyonda Murillo'ya attırdı. Attırmak istedi daha doğrusu. Top direkten döndü. Hep doğru oyun ve basit oyun vardı. Yani nereye atılması gerekiyorsa, nereye pas verilmesi gerekiyorsa, nerede şut atılması gerekiyorsa hepsini Vlahovic'le Trossard yaptı. Ama Ohyanju ve Fakir'le oynadığı zaman bunu zaman zaman yapamayabiliyorlar. Özellikle Ohyanju'nun bütün tercihleri yanlış oluyor. Zaten Olaytan da 3. bölgede çok yeterli bir oyuncu değil. Ohyanju zaten bitiricilik anlamında çok yeterli değil. Fakir de çok genç olduğu için bu üç oyuncu bunları tamamlayamıyordu. Orkun da çok iyi bir 8 numara ama o da 3. bölgede bitirici olamıyor zaman zaman. Şimdi böyle olunca sen 21 şut atıp 6 tanesi kaleye buluyor. 14-15 tanesi kaleye bulmuyor. Ama dün Vlahovic ve Trossard olunca şut atılması gerekiyorken şut, pas verilmesi gerekiyorken pas ve doğru oyunu gerçekleştirdiler ve skor böyle oldu. Artılar, Salih Özcan yine mükemmeldi ama Beşiktaş'ın acilen ona bir alternatif üretmesi lazım. Büyük ihtimalle Rios gelecek gibi duruyor, Kolombiyalı. Gelirse Salih'in yanında da olur, ona alternatif de olur. Çünkü Salih çok yoruldu.

0: bir de geçen sene hiç oynamamış bir oyun bahsediyoruz.
1: Geçen sene hiç oynamayan.
0: Bu sene 8. maçını oynuyor ve o kadar yoruldu ki Allah muhafaza bir kas sakatlığı, adale sakatlığı yaşayabilir. Çünkü geçen sene hiç oynamayan oyuncu bu sene bu kadar üzerine yük bindirilirse sakatlanma riski olabilir. Salih Beşiktaş'ın en alternatifsiz oyuncusu kaleci Nübel'le beraber. Onun dışında Olaytan her golde topa bir şekilde dokundu. Her atak aksiyonunda Olaytan vardı. O da gerçekten inanılmaz bir dinamizm ve tempo kazandırdı Beşiktaş'a. Çok da top kazanıyor. Rakipten çok top çalıyor. Düşen ikinci topları alıyor. Serseri topları alıyor. O da çok büyük katkı verdi. Eksi şuydu. Özellikle 50-55'ten sonra Beşiktaş yine oyundan düştü. Ortası hatta 2-3 pozisyonda çok orta sahayı çok rahat geçti rakip takım. Çorum Spor. Cengiz bir tane vurdu, kaleci çıkardı. 5 dakika sonra yabancı oyuncusu, şimdi ismini telaffuz edemiyorum, unuttum. Sen şey yaparsan, uyarırsan, gol atan oyuncu mükemmel bir vuruş yaptı.
2: Diomandi.
0: Nübel çok iyi bir kaleci. Çok iyi bir kaleci olmasına rağmen çıkaramadı. Ondan sonra da yine birkaç defa orta sahadan geldiler ama şu da artıydı. Beşiktaş bundan önceki maçlarda 50-55-60'dan sonra oyundan düşüyordu. Yine düştü ama bu defa golü yediği zaman bir aksiyon gösterdi. Ve yine ön alan baskısı yaptı. Yine rakibi hataya zorladı ve farkı arttırmaya başladı. Bu da bir artıydı Beşiktaş'ta. Bunu gerçekleştiremiyordu, bunu yaptı. Ardından zaten peş peşe goller geldi. Top rakipteyken Jalo ve Agbadou iyi işler yaptı ama top Beşiktaş'tayken özellikle geriden oyun kurulumunda çok yetersizlerdi. Yani saatli bomba gibiydiler, amiyane tabir. Her preste hata yaptılar, özellikle ilk yarıda Jalo ve Agbadou'nun kaptırdığı toplarda Beşiktaş büyük zafiyetler yaşadı ki onların bütün açıklarını Salih Özcan kapatmak zorunda kaldı. Murillo ilk yarıda fena değildi. İkinci yarıda özellikle orta sahaya geçtikten sonra çok etkili oldu. Gol attı, bütün pozisyonlarda vardı, bütün aksiyonlarda vardı. Murillo da her geçen gün performansı artarak devam ediyor. Yani Trossard'da Vlahovic hazır olmamalarına rağmen özellikle Vlahovic 3 tane gol attı. Trossard bütün pozisyonlarda vardı. Ben 2-3 hafta sonra Vlahovic'in ve Trossard'ın daha diri olduklarında, daha tempo kazandıklarında, daha böyle maç kondisyonunu elde ettiklerinde daha etkili olacaklarını, gol ve asist anlamında daha fazlasını yapacaklarını ve oyuna daha fazla katkı vereceklerini düşünüyorum. Trossard'a baktığın zaman dün 2-3 tane topu ezdi, pozisyonu kaçırdı ama hep doğru oyun oynadı. Hayran kalmamak elde değil. Yani sahadaki en zeki oyuncuydu Trossard.
2: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Şeyi soracağım Atakan abi sana. Şimdi bu Vlahovic...
0: Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Evet. Fakir de oyuna girdikten sonra gerçekten çok iyi işler yaptı. Tam bir alan oyuncusu. Rakip Beşiktaş'ın üstüne geldiğinde İlhan Fakir'le sağ tarafta çok etkili oldu. Girdikten sonra oradaki bütün pozisyonlarda vardı, organizasyonlarda vardı. Gol attı, attırdı, topu direkten avuta çıktı. Çok etkiliydi Fakir'i. Yani çok genç bir oyuncuydu zaten. İlerleyen süreçte çok büyük katkılar verecektir. O da ilk golünü attı, kendine geldi.
2: Vlahovic ile Orkun bir Sosa Mario Gomez etkisi yaratır mı? Yani geçmiş dönemlerde hemen editler yapılmaya başlandı işte. Gomez gol attıktan sonra Sosa'yı falan gösteriyordu. Dün de Vlahovic golün ardından Orkun'u işaret etti. Böyle bir ikili tekrar ortaya çıkar mı, ne dersin? O dönem ikisi de çünkü
0: olabilir,
2: muazzam işleri
0: imza atmışlardı. Yani Vlahovic hem sırtı dönük top almayı seven hem de önüne top isteyen, koridora top isteyen bir oyuncu. Şimdi Ohyanju ilk geldiği zaman koridora da istiyordu, sırtı dönük az istiyordu. Şimdi genelde sırtı dönük istiyor, koridora, önüne çok top istemiyor. Ama Vlahovic ikisini de dengeli yapıyor. Sırtı dönük de topu alıp servisler yapıyor ya da önüne koridoruna top istiyor. Oradan da etkili oluyor. Orkun da hep oraları deniyor. Dün de denedi. Hatta Trossard'a bir tane attı. Trossard etkili olamadı. O Murillo'nun direkten dönen topunun hemen öncesinde. Orkun

0: Vlahovic ve Trossard sayesinde çok daha fazla asist yapacaktır. Ya çünkü futbol iyi oyuncularla, kaliteli isimlerle oynanır. Yanınıza, önünüze, çevrenize kaliteli oyuncular geldiğinde hem size dokunurlar, sizin performansınızı üste çekerler, hem de daha fazla asist ve gol yapma imkanı bulabilirsiniz. Beşiktaş dün finali iyi yaptı. Finali iyi yaptığınız zaman çok böyle şeye bakmıyorsunuz. Mesela ben şunun ayrımını yapabiliyorum. Beşiktaş geçtiğimiz maçlarda daha fazla ön alan baskısı yapıyordu. Daha fazla top kazanıyordu. Daha enerjikti, daha dinamikti. Ama dünkü maçta ön alan baskısını daha az yaptı. Daha az top kazandı. Daha yorgundu. Ama finali yaptığı için kimse şeyle hani bunlarla çok ilgilenmiyor. Futbolda kaliteli oyuncu bitirebilmek, finali yapabilmek çok önemli. Santrafor çok önemli. Santrafor kusur örter, yanlışları örter. Dün de Vlahovic tüm kusurları örttü. Beşiktaş 6-2 kazandı. 10 dakika daha olsaydı 9 olurdu maç.
1: Evet, tabii diğer taraftan Çorum'un da çok hakkını yememek lazım değil mi abi? Onlar da oyunu hiç soğutmadılar. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Sanki Beşiktaş'ın stoper ikilisi biraz uyumsuzdu yani. Rakip orta sahayı böyle çok rahat geçtiğini gördüm ben. Ya da o hani skorun verdiği rahatlıktan da olabilir bilmiyorum ama senin de yorumunu almak isterim. İyi de bir transfer yaptılar Dortmund'dan. U17'de oynayan iyi bir oyuncuyu aldılar, Mokoko diye. O da çok iyi iş yapacaktır Çorum'da.
0: Çorum Spor senin dediğin gibi oyunu hiç çekinleştirmedi. Hep oynamak istedi. Hatta birkaç tane net pozisyona girdiler. Cengiz oyuna girdikten sonra defansif anlamda takımı eksik bıraktı ama ofansif anlamda çok iyi işler yaptı. Yani bir tane şut attı, çataldan çıkardı Nübel. Bir tane gol attırdı. Bir iki tane orta koridora çok iyi paslar attı. Orada arkadaşları şutla, golle burun buruna getirdi, getirmeye çalıştı. Onun dışında Emircan Gürlük özellikle ilk 45 dakikada iyi işler yaptı. Jalo'yu zor durumda bıraktı. Murillo'yu zor durumda bıraktığı pozisyonları oldu. Ama benim de söylediğim gibi, senin de dile getirdiğin gibi Jalo'yla Agbado'nun uyumu çok iyi değildi. Özellikle top kullanım açısından. Hatta Beşiktaş geriden oyun kurarken Çorum sporlu oyuncular Nübel'e ve Agbado'ya ve Murillo'ya baskı yapıp Salih ile adam adam oynayıp pasın, topun, oyunun Jalo ile Rıdvan'a oynamasını istediler. Yani orayı boş bırakıp topun oraya kaymasını istediler. Top oraya kaydığı andan itibaren de Jalo ile Rıdvan'a ani pres yaptılar. Yani onları hataya zorlayıp topları kazanıp hücuma çıkmak için bunu çalışmışlar belli ki. Çünkü Jalo sağ ayaklı, sol stoper oynayamıyor. Oradan oyun kurma anlamında da problem yaşıyor. Bunu çalışmışlar. Bir iki pozisyonda tuttu ama onun dışında çok tutmadı. Ama tutabilirdi de. Çünkü Beşiktaş geriden oyun kuramıyor. Acilen ve mutlak sol ayaklı stoper lazım Beşiktaş'a. Çünkü bu stoperlerle olmaz Cihan.
1: Peki evet, az süre aldılar ama yeni transferleri nasıl buldu Atakan Kurt? Miretti ile Poku'yu. Poku golü offside'den geçerse oldu ama 5-6 dakika süre aldı. Miretti biraz daha uzun kaldı oyunda, 15 dakika gibi. Nasıl buldun? Böyle kısaca bir değerlendirebilir misin? Yani Poku'yu belki az değerlendirebilirsin ama yine Miretti'yi birazca izledik yani.
0: Ya Miretti oyunda kaldığı süre içerisinde iki top kazandı. Gelen topları iyi değerlendirdi. Topun Beşiktaş'a kalmasını sağladı. Oyunu sete çevirdi. Poku da 2-3 defa topla buluştu ama çok etkili olamadı ama çok net ve güzel bir vuruş yaptı. Yani Endi de orada offside'da kaldı ki bence de offside, kalecinin önündeydi. İyi bir vuruş yaptı. Orada mı vuruş yapmak kolay değil. Zaten çok potansiyelli bir oyuncu ama alan oyuncusu. Yani 3. bölgede sıkışan oyunda çok etkili olabilen değil ama alan bulduğu zaman, özellikle 1-0 öne geçtiğiniz maçlarda oyunu attığınızda arka tarafta büyük işler yapabilecek bir oyuncu. Çizgiye iner, savunmanın arkasında koşu atar, ayağına top alır, birebir adam eksiltebilir, içeri dışarı kat edebilir. Enteresan bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, driplikli bir oyuncu. Poku katkı verir. Ama tabii bunların alışma süreci olacak. Miretti klas bir oyuncu. Biraz ağır bir oyuncu ama klas bir oyuncu. Ayakları iyi olan bir oyuncu. Umarız ki katkı verir. Yani sonuçta 10 dakika 15 dakika oynadılar. Çok böyle değerlendirmek

0: çok doğru olmaz. Bir 5-6 maç görmek lazım. Ama Beşiktaş'ta sevinilici bir şey vardı. Bundan önce ve özellikle geçen sene oyuna sonradan giren oyuncular, oyundan çıkan oyuncuları bile aratırlardı. Yani katkı vermezlerdi. Beşiktaş geriye giderdi oyuncu değişikliklerinden sonra. Dün Fakir'i girdi, gol asist yaptı. Miletti girdi, doğru oyun oynadı. Onun dışında yeni gelen sağ açık iyi bir vuruş yaptı, net bir vuruş yaptı Poku, ama offside nedeniyle gol sayılmadı. Yani gelen oyuncular da katkı verdi. İndi de iyi işler yaptı. Gol öncesi oradaki paslaşmaları yapan oyuncuydu, topu kazanan oyuncuydu, atağı başlatan oyuncuydu. Beşiktaş'a gelen oyuncular da katkı verdi. Bu da Beşiktaş adına sevindirici. Cumartesi şimdi bir derbi var. Derbide 5 günlük bir dinlenme süreci var Beşiktaş'a. Çok yorulmuştu. Ben yine Vlahovic ve Trossard'la başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii Oh'la başlayıp Vlahovic'i de sonradan atabilir, ama bu 3 gollük performanstan sonra çok Vlahovic'i kesebileceğini düşünmüyorum. Artık Vlahovic'i bu dakikadan sonra çok kolay kolay kesmez. Hafta içi maçlarında belki dinlendirip oyuna sonradan dahil edebilir. Beşiktaş Fenerbahçe'yi ters gelebilir. Ama Fenerbahçe de çok iyi oynuyor. Gerçekten şu anda ligin en iyi futbol oynayan iki takım var. Fenerbahçe ile Beşiktaş. Trabzon çok iyi oynamıyor. Galatasaray iyi oynamıyor. Galatasaray Osimhen'e dua etsin. Yani Osimhen olmasa zaten Rakip Kale'ye çok gidemez. Ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir oyun gücü var. İlk 30 dakikada, 45 dakikada, 50-55 dakikada Beşiktaş gol ya da goller bulursa Fenerbahçe'nin işini çok zorlaştırır. Ama ilk yarıda, ilk 45 dakikada maç berabere giderse ya da Fenerbahçe golü bulursa ikinci yarıda Fenerbahçe'nin işi daha da kolaylaşır. Çünkü Beşiktaş tüm gücünü, temposunu, dinamizmini ilk 45 dakikada sergiliyor, gösteriyor. Oyunun son bölümlerinde çok enerjisi kalmıyor. Orada enteresan gitgeller olabilir maçta. Ama Kante, Genduzi iyileşirse Asensio, son 30 dakika İsmail, çok deli bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Onun dışında Greenwood çok büyük katkı veriyor. İki yönlü oynuyor. Çok etkili bir oyuncu Fenerbahçe'de. Vedat Muriç sırtı dönük mükemmel oynuyor. Çok iyi servisler yapıyor. Keza Lukaku da öyle. Oğuz Aydın oyunu iki yönlü oynuyor. Çok az top kaybediyor. Çok dengeli oynuyor ve etkili oynuyor. Çok oturdu. Yani Fenerbahçe çok iyi yolda. Cihan. Çok iyi bir derbi olacak. Yani oradan alınabilecek bir puan bile Beşiktaş açısından iyi bir puan bence.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Bu hafta içi Serdal Adalı'nın anji olduktan sonra, şükür ki bir şey yok sağlığında, açıklamaları oldu. İşte dedi, Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. Psikolojisi bozuldu. Bu arada düzeldi mi psikolojisi bilmiyorum. Sen başkanla konuşma fırsatı buldun mu, ama bir de şey dedi.
0: Dünkü maça baktığımızda, sahaya baktığımızda psikolojisinin düzeldiğini görebiliyoruz zaten. Trossard evet, final anlamında 2-3 tane topa ezdi. Gol yapması gereken pozisyonları yapamadı ama hep doğru oyun oynadı ve her atakta, organizasyonda Trossard vardı.
1: Bir de şey söyledi, yani yabancı oyuncular bizi beğenmeyecek tarzı bir şey söyledi. Yani yerliyi anlatırsın ama yabancıyı anlatamazsın ifadelerini kullandı. Yani burada bir kültürel fark mı var sana göre? Ne demek istedi Sayın Başkan? Hani yabancılar bizi beğenmeyecek demeye mi getirdi?
0: Yani şöyle, bu hakem hataları, bu saçma sapan verilen verilmeyen kararlar ve yerli oyuncuları anlatabiliyorsun ama yabancıları anlatamıyorsun. Diyor ki zaten daha önce Mourinho da bu konuda problem yaşamıştı, Jesus da yaşamıştı. Ya Türkiye Ligi'nin kurtuluşu, Süper Lig'in kurtuluşu, takımlarımızın daha başarılı olması, topun oyunda kalma sürelerinin daha artması, kolay kolay her şeye düdük çalınmaması, bizim takımlarımızın Avrupa'da da aynı seviyede, aynı şekilde mücadele ediyor olması ya da belki de 3-5 sene içinde Avrupa'da final oynayacak olmaları tamamen yabancı hakemden geçiyor, ama iyi yabancı hakem, öyle dandik değil yani. Gideceksin Dünya Kupası'nda, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda işte maç yönetmiş, özellikle ikinci turda itibaren maç yönetmiş hakemleri getireceksin. Onları da bir ya da iki gün önceden açıklayacaksın. Ve gelecekler, burada aslan gibi maç yönetecekler. Ve

0: biz de hakemleri konuşmuyor olacağız. Yani artık sıkıldık. Yani verilen saçma sapan kararlar. Artık bunları konuşmaktan bile gına geldi Cihan. Hakikaten böyle insan bunları görürken bile tiksiniyor. İmtina ediyor, konuşmak istemiyor. Çünkü yoruluyoruz ve sıkılıyoruz. Türk futbolunun zaman zaman kötü olmasının en büyük sebebi Türk hakemleri. Türk hakemleri gelişene ve yetişene kadar acilen yabancı hakemler getirilmeli. Yabancı hakemler getirilmezse bu saçma sapan şeyleri yaşıyor oluruz.
1: Peki yani abi sen istiyorsun, ben de katılıyorum sana, evet gelsinler, ama oradaki iyi hakemlerini mesela Premier Lig'de veya Almanya Ligi'nde, Bundesliga'da, Serie A'da o federasyon neden iyi hakemlerini Türkiye'ye yollasın ki? Ve zaten şu an vardı yabancı hakemler mevcut şu an için. Yani sen yollar mıydın mesela Cüneyt Çakır'ın her hafta İtalya'daki
0: Varda,
1: bir maçı?
0: Varda iyi yabancı hakemler mevcut dediğin Galatasaray maçına gelen son var hakeme.
1: İyi demedim, yabancı mevcut dedim. Yabancı var sadece.
0: Rezaletti. Yani sonuçta Osimhen'in pozisyonunda hakem görmüş, yorumlamış, vermemiş. Sen orada çağırıyorsun. Ayrıca orada Osimhen bu arada doğru yapıyor. Ben bir şey demiyorum. Ben de top oynadığım zamanlarda zaman zaman bu kurnazlıkları yapardım. Topla rakibin arasına ayağımı koyar. Rakibin topa hamle yapmasını engeller. Kendime müdahale yapılmasını isterdim ya da müdahale yapılmış gibi göstermeye çalışırdım. Bunu Osimhen yapıyor. Ben de yedirirdim. Osimhen de yediriyor. Bu penaltı değil. Hatta ayağını rakibin ayağının önüne koyuyor. Bence faali Osimhen yapıyor. Ama bunu yiyor hakemler. Türk hakemlerimiz yiyor. Çünkü bunu futbolu oynamış olmak lazım. Bunları süzebilmek için. Hakemlerimiz bunları süzemiyor. Osimhen de maşallah ayakları çok uzun. Bunları iyi yapabiliyor. Bu arada yani sadece penaltı, bence penaltı değil ama Osimhen de bunu yapıyor diye de kızamayız. Ya bu arada Osimhen de Allah nazarlardan saklasın. Yani hakikaten adam her hava topuna çıkıyor, yükseliyor, vuruyor. Her pozisyonda alıyor, dönüyor, vuruyor. Her topu indiriyor. Atakları başlatıyor. Ben hatta geçen bir tweet attım. Yani Eto'ları, Drogba'ları, Gomez'leri, Falcao'ları izledik, gördük. Hepsi büyük santaforlardı. Eto ile Drogba zaten bu lige gelmiş en büyük santaforlar. Ama yaşları ilerlemişti. Falcao'nun da ilerlemişti. Gomez de 30'da gelmişti ama çok büyük katkı vermişti. 28 gol atmıştı. Van Persie 27 gol atmıştı. Ama Osimhen kadar Anelka'yı da sayabiliriz. Anelka ama kendini çok bu lige vermedi. Ama ben Osimhen kadar kendini bu kadar yırtan, her şeyini ortaya koyan, bu kadar katkı veren, skora, oyuna, gidişata, maçın kaderine bu kadar dokunabilen bir oyuncu görmedim. Hakikaten Allah nazardan saklasın. Yani Galatasaray bu konuda çok şanslı. Galatasaray'ın ön alan baskısı ve savunmayı önüne çıkarıp alanı daraltmak dışında çok böyle oyun taktiği falan, sistemi taktiği yok. Hep doğaçlama. Alıyor geriden Osimhen'e şişiriyor. Orta sahadan Osimhen'e şişiriyor. Taçtan, kenarlardan Osimhen'e şişiriyor. Osimhen de bütün topları alıyor. Yani Osimhen'i çıkarırsanız Galatasaray tepe taklak gider Cihan, öyle söyleyeyim sana.
1: Evet, ilginç bir isim. Yani maçın son dakikalarında bile kale önüne savunmaya gidip yapacağınız işe der gibi böyle, yani stoperlere bir hayli kızdı. Ama sonuçta var Osimhen. Galatasaray yönetimi de 75 milyonu verip Osimhen'i aldı. 25 milyon maaşı da verdi. Bazı şeyleri riske atmak gerekiyor demek ki Atakan abi. İyi takım olabilmek adına. Tekrar dönerim Galatasaray'a ama az önce Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Talişka'ya görkemli bir veda yapacağız dedi, yolluyoruz dedi. Ve Çağlar'la yollarımızı ayıracağız ama dedi Osterwold'e kalacak, ameliyat olacak, yedekte düşünüyoruz kendisini dedi. Talişka ile yolların ayrılması doğru bir karar mı sana göre? Çağlar bence de doğru. Hani Talişka bence de doğru Talişka ama sana da söyleyeyim.
0: Ben çok şaşırdım. Talişka sürekli gol yapan bir oyuncuydu. Orada bence başka problemler oldu. Yani muhtemelen Talisca'yı son 30 dakikalar değerlendirmek istiyordu İsmail Kartal. Bunu oyuncuya bence deklare etti, dile getirdi. Talisca da bence kabul etmedi ve orada problemler oldu. Çünkü bu kadar skor üreten, üretebilen bir oyuncuyu kaybetmek istemezsin. En azından oyunun son bölümünde sokmak istersin. Rakip yorulmuş.

0: olduğu zaman, direnci kırıldığı zaman oyunu atayım, bana gol ölesin diye. Ki Talisca her maçta son 30 dakika oyuna dahil olsun, her maçta gol bulur bu arada. Orada bence ikili arasında bir enteresan diyaloglar geçmiş olabilir. Şu bana bunun aksini kimse anlatamaz yani. Talisca bakar mısın? Geçen sene kaç gol attı ve bu sene şu ana kadar kaç gol attı? Ciddi goller attı. Yani Talisca'dan vazgeçiyor olması Fenerbahçe'nin sadece ekonomik değildir yani. Orada başka problemler vardır. Hatta ben merak ettim şu anda. Hem yorum yapayım hem Talisca'ya bakayım.
1: Ben bakıyorum.

0: 4-5 golüm var.
1: Evet, totalde totalde 5 golü
0: yani
1: var.
0: Ya şu an ya 5 gol atan oyuncu gözden çıkarmazsın can. Ya dersin ki bende Vedat Muniç var.
1: Geçen sezonda 27 golü var toplam. Süper Lig, Avrupa Ligi, Kupa.
0: Kaç?
1: 27. 45 maçta 27 gol. 5 asist.
0: Ya inanılmaz yani. Bak, oyuna katkısı az ama skora katkısı çok. Bu tarz oyuncuları son 30 dakika 45 dakika değerlendirdiği zaman oyuna katkısına bakmazsın, skora katkısına bakarsın. Açamadığın maçlarda atarsın oyuna, sana goller atar. Şimdi Vedat Muriç de bayağı bir yaş aldı, Lukaku yaşlı, Lukaku'nun her an sakatlık problemi var. Orada ilerleyen maçlarda problemler çıkarsa Talisca oyunu atabileceğin ve sana skor üretebilecek bir oyuncu. Bir de Fenerbahçe şimdi ilerleyen maçlarda çok yorulacaktır. O temposunu, dinamizmini kaybedecektir. Şimdi Kante yaşlı, Skriniar yaşlı, baktığı zaman Semedo yaşlı, Asensio yaşlı, Vedat Muriç yaş almış bayağı, Lukaku yaşlı. Yani orada Talisca'yı ben olsam tutarım, orada bence başka ciddi problemler vardır.
1: Yüksek ihtimal yabancı kontenjanı için, çünkü Diego Carlos'u da yolladık dedi Cihan Bey, yollayacağız, üstüne para verip yollayacağız dedi, 8 milyon euro vereceğiz dedi. İyi bir rakam değil mi? Oyuncu gönderiyorsun, mükemmel. Bir de 8 milyon veriyorsun.
0: Ya mükemmel ya, düşünsene oyuncunun tüm hayatı kurtuluyor.
1: Ve transfer sezonumuz kapandı, sadece 23 yaş altı bir isim alacağız dedi. Biraz böyle sanki taraftarın heyecanı da gitti bu cümleden sonra. Daha transfer yapmayacağız dedi. Belki dedi bir 23 yaş altı bir oyuncu deneriz dedi.
0: Yani Fenerbahçe'nin kadrosu çok yeterli bir kadro. Ama ben onun yerinde olsaydım Talisca'ya göndermezdim ya da o krizi yönetirdim. Oyuncu ikna ederdim. Demek ki oyuncu yedek kalmayı tercih etmiyor. Yani çünkü bunun başka anlatılır tarafı yok. Talisca geçen sene 27 gol atmış. Bu sene şu ana kadar 5 gol atmış. Bak bu sene her maç son 30 dakika, son 45 dakika oynasın. Bu sene de 30 tane atar yani, öyle söyleyeyim.
1: Beşiktaş yolculuğu olabilir mi Talisca'nın, böyle bir durum söz konusu mu?
0: Ya zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum. Yani belki dedim böyle bir fırsat var. Peki, ya değerlendirilebilir.
0: Beşiktaş'ın o oyununu bozabilir. Orada tamam goller atabilir ama oyunu da bozabilir. Yani çok Beşiktaş'ın aradığı oyuncu tarzı değil Talisca.
1: Evet, yani Asensio ve Talisca'dan birini yollamak zorundaydı. Asensio'yu yollayamayacağı için Talisca'yı yollamak zorunda kaldı.
0: Bazı oyuncular 10 gol atar ama oyuna öyle bir katkı verir ki Cihan, diğer bütün oyuncuları oynatır, onları konfor alanı yaratır ve hepsinin performansını yukarıya çeker. Bazı oyuncular 20-25 gol atar, dersin ki ya nasıl bir oyuncu, nasıl bir golcü, ama kandırır. Sadece skora katkı verir, oyuna katkı vermez, diğer oyuncuların da performansını üstüne çekmez. Mesela Jardel diye bir oyuncu vardı, 30 gol atardı her sene, çok büyük bir golcüydü ama prep yapmaz, çok top tutamaz, diğer oyunculara çok servis yapamaz, öyle bir oyuncuydu. Mesela Icardi de öyle bir oyuncuydu. Ha, Icardi pas bağlantıları sağlayabilen bir oyuncuydu ama takıma ve oyuna çok katkısı yoktu Icardi'nin mesela. Onun için Avrupa kupalarında Galatasaray Icardi ile çok başarılı olamıyordu. Ama Osimhen diye bir oyuncu geldi. Adam oyunda var, skorda var, her şeyde var. Geçen sene son 16'ya kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. İşte böyle oyuncular rağbet görüyor. Brezilya milli takımında bundan 15-20 sene önce Romario, Bebeto, Fenomen Ronaldo vardı. Elber çok az giderdi. Jardel'i almazlardı mesela. Arjantin milli takımı Icardi'yi sadece eşinden dolayı almamazlık yapmıyorlardı. Çünkü top rakipteyken de iş yapabilmek önemli ya. Icardi onu yapamıyor. Bir de arkanda Messi var, Di Maria var. İki yaşlı oyuncu. Icardi'yi de oynatırsan ne olacak? Üç tane eksik kalacaksın. Ne oldu? Oynatmadılar, almadılar. Büyük takımlar, güçlü takımlar ya da çok böyle geleceği gören, oyunu okuyan teknik direktörler bu tarz oyuncuları çok böyle oynatmazlar ki Paris Saint-Germain'de de Icardi'yi hep son 30 dakika oynattılar.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattından şu an yağmur gibi mesaj var. Hepsini bu sorudan sonra sana aktaracağım mesajları.

0: Galatasaray'ın bir transfer gelişmesi var, onu da sorayım. Galatasaray Deniz Gül'ü kapa bildirdi. 22 yaşındaki milli oyuncu ile görüşmeleri başladığını duyurdu. Osimhen'i yedekleyecek oyuncu mudur ya da zaman zaman rotasyonda mı kullanacak Okan Buruk? Nasıl bir rol verecek sence Deniz Gül'e?
1: Yani yedekleyecek bir oyuncudur. Deniz Gül fena bir oyuncu değil. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama Deniz Gül de orada iyi işler yapabilecek bir oyuncu. Ama şöyle, Osimhen'in yedeği olmak ya da Osimhen'in rotasyon olmak çok kolay değil Cihan. Çünkü takımın merkezi ve her şeyi Osimhen ya. Şimdi Osimhen'i çıkardığın zaman Galatasaray iyi bir takım olmaktan çıkıyor. Bak, iyi oyunculardan kurulu bir ekipten bahsetmiyorum. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Lao büyük oyuncu, Sané çok iyi oyuncu, Barış Yunus iyi oyuncular, Torreira, Lemina iyi oyuncular, Sara iyi oyuncular, Davinson çok iyi oyuncu. Ama Galatasaray iyi bir takım oyunu sergileyen bir ekip değil. Tamamıyla Osimhen'e bel bağlamışlar ve takımın %50'si Osimhen. Şimdi Osimhen'i çıkardığın anda orada yapı bozulacağı için, temeli oynatacağın için, orada yerine Deniz Gül'ü koyduğunda orada beklenti büyük olacağı için Deniz'e büyük baskı ve stres yüklenebilir. Orada oyuncudan beklenti fazlalaşacağı için Deniz bunları gerçekleştiremeyebilir. O büyük bir risk bu arada. Şimdi Torreira'ya alternatif ya da Lemina'ya alternatif aldığınızda oyuncunun performans çok fazla olmasa da oyuncu bir şekilde orada idare edebilir. Ama Osimhen'in yerine ya da yanına ya da rotasyona bir oyuncu aldığınız zaman orada beklenti çok artar. Çünkü Osimhen kadar kimse orada performans gösteremez. Morata bile orada problem yaşadı, yaşattı. Ki İspanya milli takım oyuncusuydu.
0: Evet, tabii bu yabancı kuralı da sanki böyle yeniden ele alınmalı gibi gözüküyor. Normalde 6 milyon 7 milyon alacağı bir oyuncu, Galatasaray 10 milyon aldı. Sanki bir tık böyle fazla para verdi gibi mi duruyor? Hani yabancı kuralı sanki bu sınır yerine altyapı kontenjanı falan gelse daha makul olmaz mı Atakan Kurt?
1: Hani futbolcu yani yetiştirmeye teşvik edilsin. Ben yabancı sayısının fazla olduğunu düşünenlerdenim. Ben yabancı sayısı 14 değil de 11 olması gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Seneye 8
1: ama
0: olacak.
1: Ama bu kararı da almak için şu an için nereye? 3 sene 4 sene sonrasını alacaksın ki oyuncular, takımlar ellerindeki sözleşmeli oyunculardan çıksın. Yani gelecek seneye böyle karar verdiğin zaman kulüpler yine ekonomik olarak darboğaza girerler. Sen 14 tane 12 artı 2 12 14 15 yabancı aldığın zaman yerli oyuncuların çok gelişmiyor. Sen akademiler kurmadığın zaman, altyapıya eğilmediğin zaman, alt liglerden oyuncuları alıp onlara şans vermediğin zaman bu sefer yerli oyuncular üstüne koymuyor. Milli takım bundan etkileniyor. Sen dünya üçüncüsü oldun milli takımda. Galatasaray jenerasyonuyla oldun. O Galatasaray jenerasyonu bir sürü kaliteli yerlilerdi. O dönem UEFA Kupası'nı aldın. Evet, Popescu, İşte Hacı, Capone, Sabinili'ye vesaire onların katkısı vardı ama genelde yerli ağırlıklı başarılı oldun. Yerli çok önemli. Bak, Galatasaray son 4 seneye ambargo koydu. Son 2 sene Osimhen'in büyük katkısı var, evet. İşte Torreira'nın, Davinson'un, Muslera'nın katkıları var ama orada önce Kerem Aktürkoğlu, sonra Barış, Yunus, Abdülkerim, Kaan Ayan, onların da çok büyük katkıları oldu. Yani sen yerlilere, kaliteli yerlilere almazsan başarılı olamıyorsun. Çünkü onlar baskı stresi yönetebiliyor, ellerini taşın altına sokabiliyorlar, işte sorumluluk alabiliyorlar, aidiyet duygusu hissedebiliyorlar ki Abdülkerim, Barış ve Yunus eskiden Fenerbahçeli olmalarına rağmen böylesine sahiplendiler ve aidiyet duygusu hissettiler ve sorumluluk aldılar. Yani bu da tez olabilecek ve konuşulabilecek bir durum yani.
0: Yunus Fenerbahçeli miymiş? Yunus'un var ya çocuklukta Galatasaray fotoğrafları. Evet, Abdülkerim Fenerbahçeli, onu biliyorum da. Yani çünkü Yunus bayağı Yunus'un çocukluğundan.
1: Yunus da çocukken Fenerbahçeliymiş, öyle diyorlar. Abdülkerim ve Barış hasta Fenerliymiş, öyle söyleyeyim.
0: Ama Yunus'ta bir sıkıntı var. Yani orayı belki yanlış bir hatırlıyor olabilirsin Atakan.

0: abi. Yunus'un ben çünkü...
1: Bilmiyorum onu, onu tamam. Bir kez daha böyle bir şey yapmak lazım. test etmek lazım.
0: Necmettin demiş ki Talişka'yı Acun Ilıcalı aldı ya. Aziz Yıldırım ondan kafayı takmıştır. Bence ondan gönderiyor diyor.
1: Öyle. İnşallah öyle değildir. Yani o çok büyük hata olur ve zarar verir. Aziz Yıldırım öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum ya.
0: Devam edelim. Talişka gidecek tek adamdı çünkü Asensio var demiş. Mecbur yollamak zorunda kaldı diyor.
1: Ama Talişka'yı şey de yapabilirsin. Yani son 30 dakika 10 numara mevkinde de oynatabilirsin. Sağ kanatta da oynatabilirsin. En üstte de oynatabilirsin. Bence orada başka problem var. Çünkü iki maç önce Guendouzi Kante'nin önünde Talisca'yı oynattı. Onunla başladı maça. Orada başka bir sorun var bence Cihan. Yani oyuncunun performansıyla alakalı vesaire değil o. Yani o başka bir problem. Yani ya İsmail Kartal'la Talisca arasında ya Talisca ile başkan arasında bir takım içinde bir şey olmuş ve saklıyorlar bence.
0: Şeyi merak ediyorum demiş. Şimdi bu yabancı kontenjanı konusunda 23 yaş altı olması gerekiyor ya. Atıyorum demiş, aldılar bir oyuncu ve 23 yaşında, bu kural seneye de devam ederse, bu oyuncu seneye 24 yaşında olursa kural dışı mı oluyor, onu anlamadım demiş. Evet, kural dışı oluyor ama oynayamıyor diye bir şey yok, ona göre kadroda kontenjan açarsın, oyuncuyu oynatırsın. Yaş aldığı an
1: sınırı geçebilir. Tabii iyi çıkarsa kalır, evet, çıkmazsa göndeririz.
0: Şöyle devam edeyim. Osimhen'in 4 yıllık maliyeti 9.2 milyar TL. Bu Türk futbolu için gerçekçi bir rakam değil. Keza Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu stratejiyle batar. Arsenal, Liverpool, Real, Barça bu paraları verir. Onların geliri var ama sen bu gelirleri yönetemezsin demiş Taner.
1: Doğru söylemiş arkadaşımız. Çok güzel bir yorum. Ben zaten kulüplerimizin batacağını düşünüyorum. Ben 10-15 sene içinde kulüplerimizin büyük ihtimalle satılacağını düşünüyorum. Çünkü böyle giderse öyle olacak muhtemelen. Yani bu kadar paralar, bu kadar fahiş rakamları alınan yabancı oyuncular normal değil. Osimhen'e verilen para da normal değil ama bu kumar tuttu Galatasaray'da ama Galatasaray şampiyon olamadığı takdirde tepe taklak gider şu an. Çünkü maddi olarak durumu hiç İç açı değil. Hatta Dursun Özbek sürekli sağda solda şey diyormuş yani söylendiği gibi konuşulduğu gibi ekonomik olarak iyi durumda değiliz. Hatta bankada Şampiyonlar Ligi gelirlerinin geleceği gün ya da ödeneceği tarihe için Galatasaray'ın bankadan kredi aldığı falan söyleniyor. Yani durum hiçbir takımımız için, hiçbir kulüp için iç açıcı değil. Ve böyle giderse ben 8-10 sene içinde kulüplerimizin başka şirketlere satacağını düşünüyorum.
0: Atakan abi sana bir salvo gelmiş. Atakan Bey az önce Osimhen hakemlere yediriyor penaltıyı dediniz. Ama Fenerbahçe'de Semedo'dan bahsetmediniz. Bu hafta derbi maçı var. Semedo kırmızıyı yeseydi Beşiktaş karşısında oynayamayacaktı. Hiçbir Beşiktaşlı bundan bahsetmiyor da sürekli Osimhen'e kafaya takmışlar diyor. Galatasaray kompleksi mi var demiş.
1: Daha oraya gelmedik. Arkadaşımız da böyle bir yorum yapmış. Gelelim madem.
0: Ali.
1: Geçen hafta Fenerbahçe lehine verilen penaltı tam bir skandaldı. Top kafadan sekip ele geliyordu. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu ve penaltı verildi. Penaltı değildi. Bu hafta Fenerbahçe lehine verilmeyen bir penaltı kararı var. O penaltı verilebilirdi. Orada hakkını teslim etmek lazım. Ama Semedo'nun kırmızısı %1 milyon kırmızı. Yani güç aktarımı var ve ayağını çekmiyor rakipten. Ve %1 milyon kırmızı kart ama Semedo'yu 15. dakikada oyundan atmıyor. Ki atsa Fenerbahçe yine büyük ihtimalle maçı kazanabilirdi ama Sané'ne hakemin bununla ilgilenmesi, buraya karışması, iştirak etmesi rezillik. Yani sen göreceksin, vereceksin. Madem görmüyorsun VAR niye müdahale etmiyor? VAR niye çağırmıyor, uyarmıyor? Semedo'yu atmıyorlar. İnanılmaz bir şey. Ne olacak? Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Beşiktaş maçında Semedo oynamayacaktı. 70-75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalacaktın. Hep bunlar hakemlerin maçlara bir şekilde kaderine dokunmaları, takımların kaderine bir şekilde müdahil olmaları. İşte ondan dolayı yabancı hakem diyorum. Yabancı hakem gelirse dertler biter.

0: Talişka'ya teklif var. Yoksa Ederson ya da Semedo daha önce giderdi. Maalesef 10 artı 4 olmasa gitmezdi. Alıcısı yok diğerlerinin demiş. Mecburen yolladık Talişka'yı diyor. Volkan Aygün yazmış.
1: Nereye gidiyor bu arada Talişka?
0: Şu an gideceği takım bilmiyorum. Yüksek ihtimal Arap kulüplerinden birine gider. Trabzonspor olmaz mı diye bir soru var da bilemiyorum. Yani Trabzonspor bu ara kesenin ağzını açtı ama.
1: Şimdi oyuncunun rakamından çıkıp bir de üstüne bonservis kazanırsa Fenerbahçe büyük iş tabii. Şimdi 10 artı 4'e takılıyorsa orada işte sağ bek problemi yaşıyorsun. Semedo'yu gönderirsen sağ bekin yok. Ederson'u gönderirsen çok iyi bir kalecin yok. Talisca'ya iyi bir teklif varsa, bir de 10 artı 4'e sıkıntı yaratıyorsa, maaşından da kurtulmak vesaire falan, orada akılcı bir iş olabilir ama Talisca'ya da gol anlamında, skor anlamında da arayabilir Fenerbahçe bu arada. Son yarım saat oynatabileceğin, sana skor üretebilecek bir oyuncudur Talisca. Çünkü oyuna yığdığı zaman 3. bölgeye Lukaku ile Talisca sana her maçta iş yaparlardı.
0: Evet, şu an El Cezire ilgileniyormuş. Talişka ile yüksek ihtimal Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Talişka. Bu yabancı kuralı konusunda sana katılmış bir dinleyenimiz. Yerli futbolcu, yabancı futbolcu yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Yabancı kuralı olduğu zaman da Tarık Çamdal gibi nasıl olsa mecburlar diyerek o rahatlığa erişmiş futbolculara sahip oluyor takımlar. Ben nasıl olsa oynayacağım. Yabancı kuralı var. Antrenmanda iyi performans göstermesem bile alternatifim yok düşüncesine giriyor. Yani ben yabancı kuralı konusunda söylediklerine katılıyorum demiş. Ozan mesajını atmış. Abi bundan önce Icardi'yi çıkarınca Galatasaray yok oluyordu. Şimdi Osimhen'i çıkarınca Galatasaray yok oluyor. Bunlar Galatasaray'ın futbolcuları, dünyanın parası verilmiş. Ona göre kadro planlaması yapılmış. Galatasaray'ı yok edemezsiniz. Osimhen'i satarız, başka oyuncu getiririz. Galatasaray yok olmaz demiş. İsmini yazmamış. Ya da ben göremedim. Şöyle devam edelim hızlıca. Samsun sporlu futbolculuğun morali çok bozukmuş, moralini düzeltmeye çalışıyorlarmış diyor. Türkiye'de hangi kurum çok iyiydi, hakemleri suçluyor herkes, anlamıyorum demiş. Fatih mesajını atmış. Tüm kulüpler borçlarla idare ediyorlar işte, zamanı gelince hepsi patlayacak diye bir ifade kullanmış. Onun dışında bu federasyonun Galatasaray'ın dostu olmadığı kesin. Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin aldığı cezayı Galatasaraylı yöneticiler alsaydı bu cezalar iptal edilebilir miydi? Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezası neden kaldırıldı? Atakan abi bilgin var mı diyor.
1: Yani başkanlara ceza verilmeyeceğini daha önce Hacı Osmanoğlu açıklamıştı. Ardından cezalar vermişlerdi. Bu dediğini uygulamamışlardı. Ceza vermeyeceksin, verdiğin zaman da tabii ki de kaldırmayacaksın. Bu da yanlış. Ağzına bal çalıyorlar kulüplerin. Ama Galatasaraylı kardeşimizin dediği laf enteresan. Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'de 5. kayırıyorlar. Galatasaray'ın düşmanı falan çok komik geldi. Yani Galatasaray'ı kayırıyorlarsa ya inanılır gibi, buna yorumum yok yani. Cevabım ve yanıtım yok. Yani çünkü komik.
0: Hızlıca devam edelim. Doğan abi
1: çünkü benim... Galatasaray'ın gücü, lobisi, federasyon da inanılmaz kuvvetli yani. Öyle böyle değil.
0: Abi bu Trabzonspor'un hali ne olacak? Dünya paralar harcıyoruz. Yine hüsran, yine hüsran sonumuz demiş. Fatih Tekkeli yollar ayrılır mı diye bir soru var Trabzonlu bir dinleyenimizden.
1: Yani orada Salah'ı şimdi alırken çok iyi bir takım kurup Salah'ı koymak lazım. Daha takımı oluşturmamışken, planlaman gerçekleşmemişken Salah'ı alıp yıllık 26,5 milyon euro vermek kulübe de taraftara da Salah'a da haksızlık olur ki oldu. Salah bu arada fena oynamıyor, iyi oynuyor ama şimdi onu anlayabilen, ayak uydurabilen, adapte olabilen oyuncular yok. Orada problem ya da problemler çıkabilir ilerleyen haftalarda. Özellikle Trabzonspor zirveden uzaklaşırsa Salah'ın parasını vermekte de zorlanabilirler. Orada yani Trabzonspor elinden çıkarmaya çalışabilir Salah. Salah da 5'e gitmediği için pişman olabilir bu arada.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yani 10 hafta sonra Şimdi Trabzonspor böyle giderse, zirveden uzaklaşırsa böyle bir şey olabilir. Gelecek olabilir. Düşünce olabilir.
0: Yani Fatih Tekke'nin de bir sistemi vardı sanki. Hani genç oyuncular alıp onları parlatıyordu. Kaliteli oyuncular olmadığı için üstünde böyle çok şampiyonluk baskısı da yoktu. Hem bir tık böyle kendini geliştiriyordu Fatih Hoca, hem de oyuncuları geliştiriyordu, ama sanki bu yeni transferler Fatih Hoca'nın sistemini devre dışı bıraktı gibi düşünüyorum.
1: Fatih Tekke'ye sorsan sezon başı, Salah ister misin? 26,5 milyon euro veriyoruz yıllık. Yani bana Salah alacağınıza 2-3 tane oraya şu oyuncuları alın diyebilirdi bu arada. Bir de olay gitti. Olayı da çok şey yapıyorlar, arıyorlar.
0: Evet, devam edelim. Şöyle hızlıca mesajlarla, neler var neler yok. Talişka gitmeseydi İsmail Hoca giderdi demiş. Böyle bir mesaj atmış bir dinleyenimiz. Medi mesajını atmış. Dünkü maçta Kazım Koyuncu çaldı Ahmet tribünleri. Güzel bir jesti. Umarım Trabzonspor'da da bu jestler yapılır demiş. Hepimiz bir bütünüz, bir aileyiz. Kırgınlık olmasın aramızda diyor. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız diye bir mesaj var. Can abi Trabzon...
1: Mükemmel.
0: Evet, güzel. Güzel, böyle anlamlı bir mesaj atmış. Cihan abi, Trabzonspor'un başına kim gelirse iş yapar. Atakan abi, sana da soruyorum demiş.
1: Ya Trabzonspor'da hoca değişikliği Trabzonspor'un lehine olmaz. Çok da iyi olmaz. İleriye de gitmez. Yani hoca değişikliği yanlış olur. Yani onlar düğmeyi yanlış iliklediler. Geçen sene bir planlamayla başladılar. Gelişelim, yeni bir planlama yapalım, yapılanma gerçekleştirelim diye. Tam bunu yaparken olayı sattılar ya da satmak zorunda kaldılar. Sonra hiç hesapta yokken salığı aldılar. Yani planlamayı tam gerçekleştirmeden bir takıma yıldız alınmaz. Mesela Beşiktaş planlama yapmaya başlamıştı. Ki Galatasaray'dan örnek vereyim yakın zamanda. Barış'la Kerem geldi Fatih Terim döneminde. Hı hı. Sonra yavaş yavaş planlamayı gerçekleştirmeye başladılar. Sonra Torreira'lar, Davinson'lar, Icardi'ler falan geldi. Sonra takım oldu. Ama sen daha tam gerçekleştirmeden bir anda Salah'a atınca orada olmadı. Şimdi Salah'ın yanında anlaşabileceği oyuncu da yok. Beşiktaş, Olcaylar, Gökhan Töreler, Kerim Fıraylar, Oğuzhan Özyakuplar la başladı. İşte Ersan Gülümler, İsmail Köybaşılar vesaire, Andreas Bekler. Sonra Sosa'yı aldı, Dembaba geldi. Sonra Kovalecim'a geldi, Mario Gomez geldi, Marcelo geldi. İşte Atiba bir sene önce gelmişti. Sonra acayip bir takım oldu. Yani yavaş yavaş gitmek ve takım olduktan sonra yıldızlar almak lazım. Yani Mario Gomez'e Kovalecim'i ilk sene alsaydı heba olacaklardı. Ki o sene mesela Mario Gomez geldi. İlk Van Persie ile ilgilenmişti Beşiktaş. Fener'e gitti sonra, Fener daha çok para verince. Beşiktaş Van Persie'yi alsaydı da aynı işi yapardı. Gomez kadar etki yaratırdı. Çünkü Beşiktaş zaten çok büyük, çok iyi bir takım olmuştu. O doğru zamanlamayı gerçekleştirmek lazım bir oyuncuyu alırken.
0: Evet. Ben de cevap vereyim sorusuna. Bence ben Thomas Rice'i alırdım Trabzonlu olsaydım, ama yüksek ihtimal Fatih Tekke 2-3 hafta sonra yollarlar, Şenol Güneş'i alırlar, Onaçı'yı da Arabistan'a yollarlar diye düşünüyorum. Ama transfer sezonu kapanacak, belki bir Ocak ayında, Şubat ayındaki transfer döneminde bu işi yaparlar, çünkü Onaçı hiç eskisi gibi oynamıyor, mutsuz gibi. Abi lobi diyorsun da Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı kullanıyor mu diyorsun, anlayamadım. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta kullanılıyor mu demek istedi acaba?
1: Beşiktaş geçen hafta playoff'larda dövdüler, kırmızı yok. O gol attı, Nizami gol. Golünü vermediler. Rakip 75 dakika 10 kişi oynayacaktı. Bir de 1-0 oynayacaktı. Maç 0-0 ve 11-11 gitmek zorunda kaldı. İkinci yarıda Beşiktaş yoruldu, oyundan düştü ve gol oldu. Yani Beşiktaş geçen hafta 3-4 farklı kazanabileceği maçı hakem yüzünden kaybetti. Şu anda 9 puan olacakken 6 puan var. Ama baktığın zaman bir şekilde Fenerbahçe ile Galatasaray'a ciddi şeyler yapılıyor. İmtiyazlar sağlanıyor sahada. Olmayan pozisyonlar, olmayan penaltılar, işte olmayan goller vesaire veriliyor. İşte o verilmesi gereken kırmızı kartlar verilmiyor.

0: Şimdi Aziz Yıldırım'ın gelmesinden sonra, Aziz Yıldırım çok kuvvetli bir adam tabii. Yani şimdi iyi bir başkan, kuvvetli bir başkan, ağırlığı olan bir başkan. O da söz sahibi olmaya başlayacaktır tabii ki de. Galatasaray zaten lobisi yıllardır kuvvetli. Bunu iyi sağlayabiliyorlar. Maalesef Beşiktaş'ın çok lobisi kuvvetli değil federasyonda. Federasyonda kuvvetli olmayınca, MHK'de kuvvetli olmayınca çok çabuk harcayabiliyorlar Beşiktaş'ı.
1: Abi bizde Arayo ve Ricardo vardı demiş. Arayo Roma'ya gidecek. Öyle söylentiler var ama Ricardo nerede? Bilgin var mı? Beşiktaş'ta gözüküyor Transfermarkt'ta ama diyor oyuncu yok diyor. Herhalde lisans falan çıkarmadı Beşiktaş değil mi? Ben de hiç görmedim Ricardo'yu.
0: Evet evet, yani Elan Ricardo herhalde bir sene sonra falan futbolu bırakır. Orada Arroyo'nun yanında menajerlik şirketi tarafından Elan Ricardo Beşiktaş'a verilmiş olabilir o dönem. Hakikaten skandal bir transfer, yani çok kötü bir oyuncu. Kiralık gittiği takımlarda da görev yapamamış, oynayamamış, hiçbir varlık gösterememiş, hiçbir özelliği olmayan bir isim. Yani bu transferler nasıl yapılıyor, nasıl gerçekleştiriliyor, nasıl alınıyor, inanılır gibi değil. Arroyo, bak Ricardo gelmeseydi, Arroyo tek gelseydi Arroyo'ya sabredebilirlerdi ama Ricardo çok kötü çıkınca Arroyo'ya da baskı oldu. Beklenti fazla olunca Arroyo'yu da gönderdi Beşiktaş. Orada hata yapıldı. Arroyo kiralık gönderilseydi şu anda geri dönebilirdi. Arroyo mesela İtalya'nın önünde çok daha büyük bir futbolcuya evrilirdi mesela.
1: Evet, sen konuşurken ben de Ricardo'ya baktım. Hani lisans ve tescil işlemlerini tamamlamamış Beşiktaş. Yani federasyona bildirmemiş. O yüzden şu an oynama izni yok gözüküyor.
0: Parasını alıyor. Muhtemelen bir iki sene sonra futbolu da bırakır. Artık kendisine muhtemelen ülkesinde 3-4 tane daire alıp öyle kiralarla falan hayatı boyunca geçinir.
1: Merhaba, Fenerbahçe'ye verilmeyen kırmızı kartları çok rahat konuşuyorsunuz bu arada. Doğru. Fakat şu verilmeyen penaltıları da çok kolay es geçiyorsunuz. Neden? Biraz bunlar da değinsin.
0: Söyledim onu. Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı verebilirdi, vermedi dedim. Hakkını teslim etmek lazım dedim. Ama onu da vereceksin. Semedo'yu da vereceksin. Yani şey olmayacak, adaletli davranacaksın.
1: Evet abi, sana yavaş yavaş veda edeceğiz ama şimdi Beşiktaş'la ilgili son soruyu da sorup vedamızı gerçekleştirelim. Yani Beşiktaş sezon sonunda Beşiktaş'ın puan durumunda nerede olmasını bekliyor Atakan Kurt? Yani Beşiktaş'ın ceza sahası, iç etkinliği, kanat organizasyonlarını falan nasıl değerlendiriyorsun? Ve şimdi de sorayım, hani takımın geriden oyun kurma becerisi, az önce konuştuk gerçi stoper hattının ben çok uyumlu olmadığını düşünüyorum. Uyumu, bunları da sorayım. İşte bireysel oyuncular vesaire, konumunu nerede görüyorsun deyip sana da vedamızı edeyim.
0: Önce eksilerden başlayayım. Geriden oyun kurulumu gerçekten çok kötü. Top rakipteyken fena değiller ama top kendi ayaklarındayken hiç oyun kuramıyorlar. Adeta saatte bomba gibiler. Biraz baskı ve pres gördüklerinde top kaybedebiliyorlar ki dün çok kaybettiler. Rakipler Agbadou, Nübeli, Salih'i kapatıp oyunun Jalo tarafından kurulmasını istiyorlar ve orayı boş bırakıp sonra Jalo'ya baskı yapıyorlar. Hataya zorlamaya çalışıyorlar. Bu Beşiktaş açısından büyük bir handikap. Sol ayaklı stoper lazım. Leo Pereira'yı son dakikada almayı düşünüyor Beşiktaş. Yetiştirmeye çalışıyor. Onun dışında Salih çok büyük bir kazanç. Yılın en iyi transferlerinden bir tanesi. Ama Salih olmazsa orada Beşiktaş'ın koyabileceği bir oyuncu yok. Bu büyük bir handikap. Eksi. Çünkü oyuncu da yoruldu. Murillo ön tarafta çok iyi bir oyuncu. Arka tarafta zaman zaman pozisyon hataları yapabiliyor. Bu bir eksi. Beşiktaş geriye dönmekte, özellikle ikinci yarılarda defansa dönmekte çok sıkıntı yaşayabiliyor. Hatta rakipler 55-60'tan sonra çok kolay gelebiliyorlar. Orta sahayı çok rahat geçebiliyorlar. Çizgiye indiklerinde Jalo'yla Rıdvan'ın arasına ya da Emirhan'la Rıdvan'ın arasına ya da Ottar'ın arasına toplar atıp çizgiye inip penaltı noktasına doğru topu yerden çıkarıyorlar, pas veriyorlar ve Beşiktaş geriye dönmekte zorlandığı için orada rakipler golle burun buruna kalıyorlar. Orada sürekli etkili oluyorlar. Bu büyük bir eksi, handikap. İkinci yarıda Beşiktaş 55-60'tan sonra muhakkak iki tane orta saha oyuncusu değiştirmeli ki oyunu aynı dinamizmle götürebilirsin, oyunu sete çevirebilirsin, orta sahada kuvvetli olabilirsin. Bunu düzeltirse büyük bir artı olacak. Artıları da sayayım. Olaytan her maçı iyi performans gösteriyor. Üçüncü bölgede final anlamında zaman zaman aksaklıklar yaşasa da her pozisyonda var, her aksiyonda var, her top kazanımında var. Bu büyük bir artı. Trossard güçlendikçe büyük artılar gösterecektir. Dün iyi oynadı. Hazır olsa goller de atardı. Vlahović hazır olmamasına rağmen çok klas 3 tane gol attı. Her geçen hafta performansını arttıracaktır. Orkun oyun organizasyonuna büyük katkı veriyor. Salih Özcan'ı zaten anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Çenli daha iyi olması lazım. Fena değil ama daha etkili olması lazım. O da çok yoruldu. Poku'nun orada Çenli'ye iyi yedeklemesi, oynadığı zaman iyi katılar vermesi lazım. Ön alan baskısı çok iyi. Hataya zorlamayı, doğaçlama spontane oynamıyor. Beşiktaş bir kurgu, bir plan dahilinde oynuyor. Bu çok iyi. Savunmanın öne çıkması iyi. Ama çok maç oldu. Beşiktaş 8. maçına çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Rotasyonda ilk 11 yerine oyuna dahil olacak yedek oyuncular da aynı katkıyı verebilmeliler. Aynı katkıyı verirlerse 5 yaşın işi kolaylaşır. Ama aynı katkıyı vermezlerse Avrupa Lig ve Kupa'da Beşiktaş çok fire verir, yara alır ve yaralanır.
1: Atakan abi sağ olasın. Teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'u uğurladık. Biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz. Yine bilgimiz, son dakika bilgisini de aktaralım. Gerçi konuşurken söylemiştik ama Galatasaray Deniz Gül'ü kapa bildirdiğini açıkladı. Can Uzun'u alamıyoruz, bari Deniz Gül'ü alalım demişler. Gurbetçi yerli transferler arasında potansiyelli bir transfer diyebiliriz. Tabii Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 8 maça çıkacak. Osimhen'in olası yokluğunda yerine direkt oynayabilir mi? Ona da bakmak lazım. Geçen sezon 4. torba takımı Union Saint-Gilloise'a Ramsbach'ta bir sıkıntı yaşamıştı. Kaybetmişti Galatasaray. Yine keza Frankfurt'a yenilirken de Osimhen yoktu. Bir şekilde bu senaryoları da düşünmek lazım. Hani benim için hala Galatasaray açısından yedek santrafor konusu çözülmedi. Deniz Gül gelmiş olsa bile kritik maçlarda ileri uçta tekrar ben Barış Alper'i izleyeceğimizi düşünüyorum. Osimhen'e iyi bir yedek olacak mıdır? Olacaktır ama mesela Osimhen'i kesemeyeceğini bile bile bu yaşta nasıl geldi çok fazla anlayamadım. Daha genç, oynayabileceği bir takıma gidebilirdi. Gerçi Galatasaraylılara hava hoş. Sonuçta Deniz Gül gibi bir yedekleri var. Porto antrenmanı yemiş bir isimden bahsediyoruz. Atakan abiye selam. Trossard ve Vlahović Beşiktaş'la kamp yapmamasına rağmen nasıl bu kadar hazırlar? Aslında sorum, yurt dışından gelen futbolcular hiç kamp yapmadan bile nasıl burada kamp yapmış durumda oluyorlar? Yani atletik performans antrenörlerimizde çoğu yabancı oyuncu gibi acaba gelen yabancılar ligi ciddiye almıyor mu diyor. Yani kamp yapmıyorlar ama oynadıkları, yani o dönem transfer olmadan önce geldikleri takımla antrenmana çıkıyorlar. Bir de Avrupa'nın elit liglerinden geliyor bu oyuncular. Oyuncular ve o seviyede eğitim almış oyuncular. Onlar merak etme, yani kamp yemeseler bile yaz tatilinde bile boş durmuyorlar. Çünkü kulüplerin verdiği özel programlar var. Kendi tuttukları özel atletik performans antrenörleri var. Hatta tatillere bile bu antrenörlerle falan çıkıyorlar. Zaten hani sezon açılışına böyle %70-%80 kapasiteyle geliyorlar. Bu oyuncuyu sen Premier Lig'den almışsın. Öyle kolay kolay hani bir iki ayda o vücut hamlamaz diye düşünüyorum. Hani ben hiçbir şey yapmayayım, bu yaz sürekli yiyeyim içeyim, öyle bir şey yok. Adamlar tatilde bile dikkat ediyorlardır. Nereye ya, daha karpuz keseceğiz demiş. Uğurladık Atakan Kurt'u. Sergen Yalçın'ın almayın dediğini alsaydık, gönderin dediklerini göndermeseydik daha iyiydi. Sergen Yalçın ne dediyse tam tersi çıkıyor demiş. Valla Sergen Hoca şu an şu Beşiktaş'ı izliyorsa herhalde tırnaklarını yiyordur. Çünkü yönetimlere sunduğu transfer raporları ve oyuncu ile ilgili değerlendirmeleri genelde çok büyük beklentiler yaratmıştı o dönem Beşiktaşlılarda. Ama senin de söylediğin gibi tamamen tersi bir tabloyla işler sonuçlandı. Hani özellikle yine işte senin de yine dile getirildiğin gibi gönderilsin dediği isimlerin başka yerlerde parlaması ya da alınmasın dediklerinin takıma katkı vermesi işte bu tarz düşüncelere de sebep olabiliyor. Sanki Sergen Hocam çok fazla bu tarz yorumlara girmese daha iyi olacakmış gibi gözüküyordu ama artık onun için de Beşiktaş defteri kapanmış gibi duruyor. Yani İtalyan hoca olmasa bile ilerleyen dönemlerde gitse bile ben artık son perdeyi kapattığını düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Cihan selam. Fatih Hoca'nın bazı anlamsız takıntıları durumu karışıklığa sebebiyet verebiliyor demiş. Mesela Bouchard, Savic gibi Mustafa'ya gidip bekte oynatıyor. Biraz bunları düzeltirse, orta saha ve forvet alırsa yine yarışın içinde olur Trabzonspor demiş. Ben zannetmiyorum. Yani Fatih Hoca artık mental olarak tamamen bitik durumda. Geçen seneki durumu yok gibi. Hani Fatih Hoca'nın bu tür inatları ve zaman zaman anlaşılması güç tercihleri hem takımın ritmini bozuyor hem de böyle sahanın içindeki futbolcuların ezberlerini alt üst ediyor. Söylediğin gibi yani kadro istikrarı çok önemli ama her hafta farklı bir kurgu ve ideal 11'den sapmalar takımın da ister istemez böyle adaptasyon sürecini vesaire uzatıyor. Ben dediğim gibi yani Fatih Hoca'nın geleceğini çok parlak görmüyorum. Oraya bir Şenol Güneş ismi gelebilir Eylül ayının sonlarına doğru. O şekilde Trabzonspor'da yoluna devam eder görüşündeyim. Çünkü orta saha ve forvet bölgelerine dediğin gibi doğru profillerde koyması lazım Trabzonspor'un. Cihan 45 dakikalık Batrokov yorumu alabilir miyim? Ben ceza sahası içinde bir Mertens karıştırıcılığı gördüm onda demiş. Vallahi şu an için bu parlayacak 10 numaralar arasında yani listede 10. sırada Batrokov. Transfermarkt verilerine göre işte Arda Güler vesaire 10. sırada 10 kişilik listede 1. sırada yer alıyor. Hani Batrokov da burada 10. sırada yer alıyor. Hani Mertens'in çok farklı özellikleri vardı. Mesela stoperlerin ve 6 numaranın sırtının dönük olduğu anlarda onların böyle görüş açısının dışına çıktığında yaptığı ani sızma koşular vardı. Böyle anlamıyordum. Pıt pıt pıt araya sızıyordu. Hani Batrokov'u biraz daha izlemem lazım. Hani klasik bir 10 numara gibi sadece böyle pas beklemek yerine top neredeyse o tarafa böyle akıp dar alanda topu saklayabiliyor. Stoperleri falan da böyle biraz kendisine çekebiliyor. Hani Mertens vari demek için bence şu an çok çok erken ama hani Mertens vari bir karıştırıcılık sergiledi mi? Sergiledi diyebiliriz. Ama şu an fizik olarak Süper Lig'in ve takımın temposuna bana göre tamamen 90 dakika adapte değil. Biraz daha fizik antrenmanı yemesi lazım maçtan sonra yani 45 dakika oynamasına rağmen hani yorgunum falan dedi röportaj yapıyorlar. Elbette yorgun olacak o başka hiç tanımadığı bir yerde ilk kez ülke dışına çıkmış ama yani şu an için erken. Ha, kötü müydü? Bence değildi. O gördüğüm karıştırıcılık hissi beni bir tık böyle acaba geleceğin Mertens'i mi düşüncesine kaptırdı. Yakup abiye ile sanayide sulu yemek yemeye gittiniz mi demiş. Bu hafta gelmedi maalesef. Ondan önceki hafta ben de izinliydim. Bu hafta Kıbrıs'taydı kendisi ama perşembe günü yemeğe gideceğiz merak etme. Merhaba Mirzacığım selam olsun. Almanya Füssen'den futbol konuşuyoruz. Eyvallah ama adalet var mı onu konuşalım bir kere de Cengiz Han demiş. Futboldaki adaletten mi bahsediyorsun genel olarak adaletten mi bahsediyorsun? Bir yerlerde her zaman adaletsizlik olacak ya. Yani işin içine adalet girince gerisi böyle bir tık teferruat kalıyor diyorsun ama anladım senin dediğin işte o sahada çalınan düdükler diye düşünüyorsun veya işte sahada oynanmadığını düşünüyorsun maçların masa başında oynandığını falan düşünüyorsun. Herkesin farklı düşüncesi olabilir hepsine saygı duyuyorum. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı 2 penaltı verilmedi. Bunu konuşsun Atakan Kurt demiş. Bismillah yazmış mesajını. Adı yok yani ben de WhatsApp'ta profilinde yazını okudum. 75 milyon euro boşuna vermedik Osimhen'e, hakkını veriyor demiş İlhami yazmış. Haklısınız, Galatasaray'ın lobisi güçlü, güçlü olmak zorunda demiş. Çünkü karşısındaki lobi de güçlü. Federasyon başkanı bile kupa vermeye gelmiyor. Bu sadece bir örnek demiş Nevzat Ori mesajını atmış. Abi bu Galatasaray herkesi korkutuyor demiş. Singo, Sanchez, Lemina, Leao, Jakobs, Sané, Osimhen, Leslie, Sara demiş. Hepsi CIA oyuncular. Uğurcan'ı da boyasak kim tutar bizi diyor. CIA olunca hepsi iyi mi oluyor diyorsun. Ya işte Türk futbolunun özeti maalesef yıllardır bu. Federasyon başkanının kürsüye çıkıp kupa vermekten kaçması gibi. Acil durumlarda bile böyle lafı uzatmadan gidebiliyorlar. Bilemiyorum. Zaten artık o kural da kalktı. Artık gelip federasyon başkanı kupa vermek zorunda değil. O yazan maddeyi de kaldırdılar, değiştirdiler. Adam Lewandowski'yi almayın dedim diyor. Şaka gibi. O bende yok diyor Sergen Yalçın demiş. Böyle bir mesaj atmış. Ben de veda edeceğim ama mesajlar havada kalmasın diyor. Onları okumaya çalışıyorum. Ahmet Konanç binada mı? Bir bakın, kalp krizi falan geçirmiş olmasın demiş. Çünkü Cihan Kamer bizim için transfer dönemi bitti açıklamasını yaptı diyor. İçeride. Az önce sesi geldi. Fark ettiysen kapıyı kapattım. Binadaysa şu an bakarız. Hani Cihan Kamer'in bizim için transfer bitti açıklamasına gelince. Yani zaman zaman yönetimler yapar. Ama yönetimin her an böyle yeni bir şapkadan tavşan çıkarma ihtimalini de unutmamak lazım. Ben olsaydım böyle bir açıklama yapmazdım. Taraftarın heyecanını öldürmezdim. Cihan Bey böyle bir açıklama yaptı ama bazen bunlar strateji olarak da yapılır. Hani bizim transferimiz bitti, daha yapmayacağız. Sonra getirir bir tane bomba isim indirir. Taraftarı mutlu eder. Yüksek ihtimal bu kontenjana uygun bir isim alacaklar. Onun da bilgisini verdi. Ne demiş? Bilemiyorum Altan, bilemiyorum diye bir mesaj var. İstanbul'dan Hasan, Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Galatasaray bir tane orta saha alsın, en az 15 puan farkla ligde şampiyon olur demiş. Orta saha transferi istemiş. Hasan Buse mesajını atmış. Peki dostlar, görüşürüz. Ben gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atakan Kurt'a da teşekkür ettik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde İbrahim Yavuz'la burada olacağız. Tam 2 saat boyunca 12-14 saatler arasında İbrahim abiyle sohbetimizi gerçekleştiririz. Daha fazla böyle hafta sonu oynanan karşılaşmalara ve dünkü karşılaşmaların içine girmeye çalışırız. Hoşça kalın. Görüşürüz.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve saat 17'ye kadar da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan hattımızda Eral Pası olacak. Hatta kendisini de hemen hattımıza alalım ve Eral Pası ile değerlendirmelere, gündemi konuşmaya başlayalım. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: Dün Beşiktaş adeta şov yaptı. Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-2'lik bir galibiyet. Beşiktaş'tan Dušan Vlahović'in hat-trick'i, İlhan Fakalı'nın golü, Ernest Boku'nun iptal edilen golü, o da girer girmez golünü atmıştı ama ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ama nihayetinde 3 puan 6 golle Beşiktaş'ın oldu ve derbi öncesinde taraftarına güzel bir galibiyet armağan etti Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin dünkü karşılaşmayı?
2: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle bir derbi karşılaşması öncesinde bu tip bir gövde gösterisi bence hem Beşiktaş camiası hem de taraftarlar adına çok önemliydi. Çünkü geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın canı hakikaten çok sıkıldı Göksel'in. Hem Trossard'ın pozisyonu hem de Beşiktaş'ın verilmeyen golü sonrasında Alanya Spor karşılaşmasında. O yüzden bu tip bir rejenerasyon karşılaşması çok önemliydi bana kalırsa ki Beşiktaş da bu karşılaşmada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Yani Dušan Vlahović maçın ardından henüz tam olarak hazır olmadığından bahsetti ancak yani henüz hazır olmayan hali bile böyleyse yani gelecek adına da Beşiktaş taraftarını ciddi derecede umutlandırdı bence dün akşam performansının ardından. Çünkü yani hakikaten de özellikle ikinci yarının ortalarında sırtı dönük oyunda birazcık düşmeye başlamıştı Vlahović ama burada da bence Beşiktaş yedek kulübesinin en azından geçtiğimiz sezonlara göre çeşitliliğinin fazla olması bence Vincenzo Italiano'nun elini de güçlendiriyor bu sezon nezdinde. Çünkü yani rotasyon kalitesi geçtiğimiz sezonlar kadar kötü değil Beşiktaş'ta. Tabii bunu kağıt üzerinde söylüyorum. Henüz daha sezonun başındayız. Ama baktığımız zaman da yani forvet olarak da bir rotasyona gidebiliyor Beşiktaş. Orta sahada birçok alternatif var ki önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bir takviye daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor orta sahaya. Onun dışında savunma hattı zaten oturmaya başladı. Evet, dün Beşiktaş 2 gol yedi ancak bunlar birazcık daha göz ardı edilebilir konular bence. Çünkü atılan 6 gol var dün akşam nezdinde ve yani Fenerbahçe karşılaşması öncesinde az önce de belirttiğim gibi çok önemli bir galibiyet oldu bu. En azından takım moral depoladı. Çünkü az önce de bahsetmiştim. Yani Alanyaspor karşılaşması camiada moralleri ciddi derecede bozmuştu. Bahsettiğim mevzulardan dolayı sadece bir yenilgi olarak bakmamak lazım. Bence Beşiktaş'ın Trossard'ı da net bir şekilde kazandı. Evet, henüz bir gol asist katkısı yapmış değil ama yani dünkü oyuna baktığımız anda yani Beşiktaş'ın sağ iç lideri adeta Leandro Trossard'ı hücum hattında. O yüzden de bence gelecek adına Beşiktaş'ta yani geçtiğimiz sezonlar kadar karalar bağlayacak bir tablo yok Fenerbahçe karşılaşması öncesinde. Yani Beşiktaş bence bu sene yani şampiyon olur olmaz. Bunlar henüz çok erken mevzular yani bunları konuşmak için. Ama Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano ile beraber kesin bir şekilde yarışmacı bir kimliğe bürünecek gibi gözüküyor Göksel'im.
1: Dušan Vlahović'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani o da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi değil mi gerçekten? Ya taraftara koşup tırmanıp sarılışı gerçekten görülmeye değerdi.
2: Ya, müthiş bir aidiyet gösterdi bence dün akşam. Transfer döneminin başında Türkiye'ye soğuk olduğu konuşuluyordu ve Beşiktaş transferinin ardından da aslında soru işaretleri vardı kendisi hakkında. Yani buraya sadece yarım dönemliğine geldi, işte burayı hiç benimsemeyecek, bulduğu ilk fırsatta gidecek gibisinden. Ama dün akşamki Vlahović'e baktığımız anda yani tam olarak buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Yani bu forma için canını dişine takacak gibi gözüküyor. Ben dün bunun sinyallerini ciddi derecede aldım kendisinden ki yani gelecek adına da bence çok olumlu bir senaryo olacak Dušan Vlahović Beşiktaş birlikteliğinde. Yani oyuncu tamamen buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Dün akşam yani bunun sinyallerini ciddi derecede aldık bana kalırsa Göksel'in ki Yani Vlahovic'te baktığımız zaman Beşiktaş hücum hattının yani bel kemiği, yani Beşiktaş eğer ki yarışmacı kimliğe bürünmek istiyorsa Vlahovic'i beslemek zorunda. Vlahovic bulduğu pozisyonları çok rahat bir şekilde golle sonuçlandırabilen bir isim. Bunu özellikle Vincenzo Italiano ile beraber Fiorentina döneminden hatırlıyoruz. Yani yarım dönemde 20 golün üzerinde 60'lığı var bu adamın, bu hoca ile beraber. O yüzden de yani neredeyse kullanım kılavuzu şu an Beşiktaş'ın hocasına diyebiliriz Vlahovic hakkında. O yüzden de yani ve ligimizdeki forvetlere baktığımız anda özellikle Osimhen gibi yırtıcı bir forvet varken yani Beşiktaş taraftarının da en azından elini güçlendiren etken burada Dušan Vlahovic şu an itibariyle.
1: Şimdi Çağdaş Bey'in bir mesajı var. Çağdaş Bey diyor ki hocam bence Beşiktaş abartılıyor sanki. Bayern Münih'i yendiler, yani Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demiş. Burada aslında konu güç skalası değil. Beşiktaş taraftarının yıllardır bu tarz maçlarda istediği oyunu ve galibiyeti görememesi bence. Yani Beşiktaş abartılmıyor. Beşiktaş sadece 2 sene önceki Beşiktaş, işte son 3 seneki Beşiktaş'la kıyaslanıyor. Bu yüzden yani taraftarın gözüne hoş gelen bir oyun var. Şimdi Avrupa macerasına bakalım. Midtjylland ve sonraki rakipler. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş bu tarz rakipler karşısında gerçekten kötü oynadı ve kaybetti. Yine sezon başında yani nispeten basit olarak görülen rakiplere puanlar kaybettiği görüldü Beşiktaş'ın, ama burada alınan net bir galibiyet. Ki Çorum ne kadar denk Beşiktaş'a demişsiniz, evet, ama Çorum Galatasaray deplasmanından yani galibiyeti son anda kaçırdı. Buna da bir göz atmak gerekir.
2: Yani şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş konferans ligine bile kalamadı. Göksel'in playoff turunda yani Lozan gibi piyasa değeri Beşiktaş'ın neredeyse 1/6 seviyesindeki bir takıma elendi geçtiğimiz sezon. Yani bunları da göz

0: ardı etmemek lazım burada. Yani kıyasladığımız takım Çorum değil, Beşiktaş'ın genel olarak performansı. O yüzden de en azından tekrardan o Avrupa'yı kimliğe oturtmak, yani Avrupa'da başarı kıstasını geri kazanması Beşiktaş'ın çok önemli bir etken. Onun dışında ligdeki yani Anadolu karşılaşmalarını kazanması, yani zaten senin yarışmacı kimliğe tekrardan büründüren etken. Beşiktaş yani 2 sene önce bütün derbileri kazandı ama ligde 40 puan fark yedi. Neden? Çünkü hem iç sahada hem de deplasmanda Anadolu takımlarına karşı çok mağlubiyetler aldı. Beklenmeyen beraberlikler yaşadı. Sen bu tip maçları kazanacaksın ki yarışmacı bir kimliğe bürünesin. O yüzden de yani burada işte Çorum'dur, Erzurum'dur, Konya'dır ayırt etmeden bu tip karşılaşmaları kazanması gerekiyor. Eğer ki yarışmacı bir kimliğe bürünmek istiyorsa herhangi bir takımın. O yüzden de yani burada rakip ayırt etmemek lazım ki sen de çok güzel bir noktaya değindin. Yani Çorum ligin yeni takımı, daha doğrusu ligin yeni ekiplerinden birisi ve aslında şok bir başlangıç yapıyorlardı az kalsın. Yani Galatasaray deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdılar ve ilk iki karşılaşmalarında da galibiyetlerin olmaması aslında buraya daha motive gelmelerini sağlayan bir etkendi. Çünkü artık yani galibiyet almaları gereken bir noktaya geldiler. Çünkü Çorum'a baktığımız anda hakikaten ciddi yatırımlar yaptılar bu sezon öncesinde ki yapmaya da devam ediyorlar. Dün yanlış hatırlamıyorsam Mokoko'yu da kadrosuna kattılar. Yani Dortmund'dan hatırladığımız bir wonderkid'di kendisi. O yüzden de yani bu tip takımların üzerinde baskı da çoğalır. Bir türlü galibiyet alamadılar çünkü. Yani Beşiktaş maçında sayarsak 3 maçta henüz galibiyetleri yok ligde. Yani bunlar da aslında bu tip takımları birazcık daha galibiyete iten unsurlar. O yüzden yani bence burada Beşiktaş'ın rakibini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bence dün Beşiktaş çok değerli bir galibiyet aldı.
1: Aykut Bey diyor ki İtalyano hocayı kaybetmemek lazım. Yoksa Vlahovic'i de kaybederiz. Disiplin yönünden bir gönderme yapıyor Aykut Bey.
0: Ya burada şuna katılırım. Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etken hoca faktörü. Hocayla daha önce çalışmış olması ve yani prime diye nitelendirebileceğimiz dönemini Vincenzo Italiano ile beraber İtalya Ligi'nde yaşamış olması Fiorentina'da. O yüzden de burada Vlahovic'in hakikaten de Beşiktaş'ı seçmesindeki ana unsurlardan birisi hoca faktörüydü. O yüzden yani zaten şu an yani Beşiktaş'ta bir hoca ayrılık gündemi bence olmamalı. Yani bu tartışılacak bir konu da değil zaten ve Allah korusun umarım ileride de olmaz. Yani bunu bir Beşiktaş taraftarı olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Beşiktaş yıllar sonra hakikaten kendisine yakışan bir oyun oynatan hocayı buldu diyebiliyorum Vincenzo Italiano ile beraber. O yüzden yani umarım hem Vlahovic hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş kariyeri uzun ömürlü olur diyeceğim.
1: Galatasaray'da da transferin sonuna yaklaşırken gelişmeler var. TRT Spor'un haberine göre bir dinleyicimiz de atmış zaten. Galatasaray Elşadil Biciabu'nun kiralık transferi için Leipzig'le anlaşmaya vardı. Abi bu kim? Bilginiz var mı? İş yapar mı? Demiş bir dinleyicimiz. Şöyle, benim en çok maçını anlattığım kişi olabilir geçen sezon Biciabu. Gerçekten başarılı, 21 yaşında henüz. Fakat şöyle bir defosu var. Yani Davinson Biciabu ikilisi olursa, az önce sevgili Cem Odabaşı'yla da, spiker arkadaşım Cem Odabaşı'yla da konuştuk bu konuyu. O da çok Leipzig maçı anlattı. Çok kez Biciabu'yu anlattı. Çok iyi bir stoper. Evet ama Davinson da tek başına iyi bir stoper. Bu ikili yan yana geldiğinde bazı zaaflar olabilir. Hatadan kaynaklı goller gelebilir. Yani Davinson Biciabu ikilisi nasıl olur bilmiyorum ama bireysel olarak baktığımızda bence çok iyi bir transfer. Kiralık da olsa çok iyi bir transfer diye düşünüyorum. Çünkü Leipzig'in ilk 11 oyuncusu Willy Orban bir Biciabu ikilisi oynuyordu genellikle. Sen nasıl değerlendirirsin Eralp?
0: Ya ben de şöyle bir noktaya değineceğim. Benim de özellikle futbol severlerin bildiği bir oyun PM'de sürekli aldığım bir oyuncuydu kendisi. Yani ilk kadroları kurduğumda da maliyet olarak direkt kendisine giderdim ve aslında potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ben daha çok oradan biliyorum kendisini ilk olarak. Yani Galatasaray'a kesinlikle katkı sağlayacak bir oyuncu bana kalırsa ve Abdülkerim'in de önüne geçebilecek bir performans sergileyecektir. Çünkü oyuncunun tavan performansına baktığımız anda bence artık Abdülkerim'i de yedeğe çekebilecek bir stoper aldı Galatasaray bence 4 yılın ardından. O yüzden değerli bir hamle olarak görüyorum. Oraya Yusuf Akçiçek ismi de konuşuluyordu ancak bir türlü o transfer gerçekleşmedi. Al Hilal'deki yaşanan problemlerden dolayı Galatasaray ne kadar oyuncuyla anlaşmış olsalar da burada oyuncu transfer edemedi Galatasaray. Burada o yüzden de yabancı bir isme gitmek zorunda kaldı az kontenjanında. Ama dediğim gibi bence nokta atışı bir transfer. Hem U23 kontenjanına uyuyor oyuncu, hem de yani bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayabilecek bir isim. Ama senin de söylediğin gibi yani Davinson Sanchez'le nasıl bir ikili olacaklar, bence bunu sezon içerisinde göreceğiz. Şu an için çok fazla bir tahminde bulunamıyorum. Yani aslında Kolombiya milli takımında oynadığı Lukumi'ye de birazcık benzeyen bir tipte bir oyuncu. Ama yani Okan Hoca'nın kurgusunda işler nasıl gelişecek? Yani Abdülkerim'i direkt olarak kesecek mi, yoksa ona bir alternatif olarak mı düşünüyor Okan Hoca kendisini ilk başta? Bunu tabii ki zamanla göreceğiz ama yani az önce de bahsettiğim gibi profil olarak bence Galatasaray'ın aradığı bir isimdi kendisi. Çünkü yani Abdülkerim'in geri planda kalan bence ana unsuru birazcık yavaşlığı stoperlikte. Yani zaten sosyal medyada çok mimleri dönmeye başladı kendisinin, Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda. O yüzden yani oyuncunun seriliği ve çabukluğu bence Galatasaray adına çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bence direkt olarak ilk 11'e katkı sağlayacak çok değerli bir aset kazandı Galatasaray.
1: Peki bir diğer tarafta da baktığımızda bir başka transfer, o da sabah saatlerinde gerçekleşti. Deniz Gül, nasıl değerlendirsin?
0: Ya burada Osimhen'in net bir yedeği yoktu Galatasaray'da. Yani geçtiğimiz sezonlarda hep forvet alternatifi vardı Galatasaray'ın. Yani hep şeyleri gördük. Icardi yedeğinde Batshuayi, işte Osimhen Icardi ikilisi. Ancak bu sezona baktığımız anda orada Osimhen birazcık yalnız kalmış gibi gözüküyor da. O yüzden bence kulübeyi değerlendirmesi açısından Deniz Gül önemli bir takviye. Porto'da istediği gibi performans sergileyemedi. Geçtiğimiz sezonda da yalnızca 5 golü var oyuncunun, ama yani oyuncunun milli bir oyuncu olması bence burada değerli bir faktör. Çünkü yabancı kontenjanından yemeyecek bir transfer yaptı Galatasaray Deniz Gül'le beraber ve yani burada yorulan savunmalara karşı ve özellikle Osimhen'in de dinlendirilmesi gereken karşılaşmalarda bence görevini layığıyla yerine getirecektir. Yani burada zaten Galatasaray taraftarının kendisinden yani sezon içerisinde 20 plus gol atma gibi beklentisi olmadığından da kaynaklı rotasyonu güçlendirecek bir oyuncu bana kalırsa kendisi. O yüzden onu da değerli bir transfer olarak görüyorum. Yani burada sadece ilk 11 olarak bakmamak lazım. Takımlarımızın yedek kulübelerini de daha fazla zenginleştirmeleri gerekiyor. Bence Deniz Gül'le bu doğrultuda yapılan yani nokta atışı bir transfer diyebilirim kendisi hakkında. Yani bence gereken sürelerde iyi işler yapacaktır Galatasaray'da ki yani kendisi de Galatasaray taraftarıymış. Bugün medyaya düşen fotoğraflardan onu gördüm. Yani oyuncuları birazcık bu da motive eder aslında. Bu faktörden dolayı da bence yani Deniz Gül'ün performansında da sezon içerisinde bir artış göreceğiz Göksel'in.
1: Kamavinga peki bir dinleyicimiz sizce gelir mi diyor?
0: Yani çok zor bence bu saatten sonra. Yani Real Madrid'den özellikle transferin son gününde oyuncu çekmek de bana kalırsa yani şu an için çok zor bir ihtimal Göksel'in. O yüzden ya ben çok fazla ihtimal vermiyorum bu transfere. Çünkü yani Real Madrid şu an Kamavinga'nın boşluğuna doldurabileceği bir zaman aralığı kalmadı. Yani bunu transfer döneminin başında da konuşuluyordu. Yani o zaman belki gerçekleşebilirdi ama yani şu an itibariyle bana kalırsa çok zor ya bu transfer.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor'a geçeceğiz ama dinleyicilerimizden gelen mesajları şöyle bir eritelim. Hüseyin Mecit, hoş geldiniz, iyi yayınlar, tüm konuklarına selam olsun diyor. Beşiktaş süperdi, mükemmeldi, tebrik ediyorum. Trabzonspor'da dökülüyordu, kaleci ona ana demiş ama sonrasında anlayamadım. Trabzonspor'a geleceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de Göksel'in selamlar, Galatasaraylıyım. Dolmabahçe dünyanın en güzel stadı. Orada ilk maçımda 3 gol atsam çatıya çıkarım. Vlahovic'i tebrik ederim diyor. Manisa'dan Yenal Bey, saygılar sevgiler diyor.
0: Evet, buna, bu yoruma ben de katılırım hakikaten de. Yani bunu Beşiktaş taraftarı olarak söylemiyorum. Yani dünyanın farklı noktalarında da birçok stadyuma gittim. Hakikaten de yani İnönü Stadyumu gibi güzel bir stadyum konum olarak yani ben de dünya üzerinde henüz görmedim. O yüzden yani burada oyunculara da zaten transfer görüşmelerinde bu faktör konuşuluyordu. Yani konuşuluyor her zaman, yöneticiler oyunculara bunu anlatıyorlar. O yüzden de yani hakikaten burada dinleyicimizin söylediği yoruma da katılırım.
1: Peki Trabzonspor'da dün Ahmet Sportif faaliyetler karşısında 2-1 kaybetti. 1-0 öne geçti belki Trabzonspor ama ilk yarı bittiğinde sadece bir şutu vardı. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'daki bu ard arda kayıpları ve Fatih Tekin'in de artık ayrılması bekleniyor?
0: Evet, yani Trabzonspor'da işler artık yolunda gitmiyor ve yani hoca ayrılığı belli bir noktada yaşanacak yakın zaman içerisinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde zaten istifa etmişti. Fatih Tekke ve yönetim tarafından kabul edilmemişti. Ancak bir sonraki istifasında artık bence Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'da kendisiyle yollarını ayıracaktır. Çünkü yani mental anlamda zor bir dönemden geçiyor bence Trabzonspor ve Fatih Tekke. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Fatih Tekke çok karamsar bir insan. Bunu zaten kendisinin basın toplantılarında da net bir şekilde görebilirsiniz. Birazcık melankoli olan bir insan. Bu da bence takıma ciddi derecede

0: İngiltere Fabinho geldikten sonra da bir açıklama yapmıştı. Benim çok dikkatimi çekti. Yani tam hoca kovdurtacak seviyede bir kadro dizdik demişti. Yani bu da aslında kendisinin ne kadar karamsar bir insan olduğu hakkında bize az çok bilgi veriyor Göksel'in. Yani geçtiğimiz hafta Ferencvaros deplasmanında 4-0'lık çok bir mağlubiyet. Ardından dün bakıyoruz Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti Ahmetspor deplasmanında, ama ardından çok etkisiz bir performans yani Trabzonspor'dan. Yani bu 11 kurulurken, daha doğrusu bu kadro kurulurken kimse bu kadar kötü bir Trabzonspor beklemiyordu. Bence sezonun en büyük hayal kırıklığı da bu noktada Paul Onuachu. Yani geçtiğimiz sezonun gol kralı kendisi. Yani bu sezonki performansına baktığımız zaman da yani hakikaten de net bir şekilde hayal kırıklığı var orada Göksel'in. O yüzden de yani bence Trabzonspor'da yakın zamanda işler tersine dönmeyecektir. Yani daha ne kadar böyle gider ama bilmiyorum. Ama bence yani kış aylarına kalmadan Sayın Fatih Tekke'yle yollar ayrılacak bence Trabzonspor'da.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Fatih Tekke'ye de parantez açmak lazım. Yani çok negatif değil mi hoca? Ya geçtiğimiz sezon sempatik gözüküyordu bu, ama takım iyi giderken bu kadar negatif olmak ne kadar doğru?
0: Evet, senin de söylediğin gibi hoca çok fazla negatif. Yani her zaman bardağın boş tarafından bakan bir hoca Fatih Tekke. Yani bu birazcık karakteriyle de alakalı. Yani sadece Trabzonspor'la alakalı değil. Hoca yani oyunculuk döneminde de zaten böyle bir insandı. Ama yani bu kadar negatif bakması bence oyuncuların üzerinde de ciddi bir etki yaratıyor Göksel'in, yani ters anlamda. Yani bu şekilde devam ederse oyuncularla iletişimi de gitgide kötüleşecek. Ve bu Trabzonspor'a ciddi zararlar verecek bence sezonun kalanı adına. O yüzden de yani bu birliktelik daha ne kadar sürer emin değilim bundan. Ama yani çok uzun vadeli olacağını düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin size Göksel'in kardeşim. Transfer haberleri var mı Beşiktaş'ta? Defansa transfer yapılmalı mı? Selam olsun Eral Pısı'ya da, sevgiler saygılar diyor.
0: Kendisine de tekrardan selamlar diyelim. Beşiktaş'ta net bir şekilde bir orta saha transferi daha gerçekleşecek. Bir 6-8 oynayan oyuncu bakıyorlar. Burada ön plana çıkan iki aday var. Bunlardan birisi Milan forması giyen oyuncunun ismini şu an aklıma gelmedi. Bir diğeri Benfica forması giyen Rios. Diğeri de şimdi aklıma geldi, Milan forması giyen Fofana. Fofana ile Galatasaray da ilgileniyordu, ancak orada farklı adaylara gittiği gibi gözüküyor şu an itibariyle. Yani Beşiktaş'ta Rashica kadroya yazılmayacak bundan sonraki süreçte. Yani kendisi sadece Ziraat Kupası'nda forma giyecek. 10+4 kuralından dolayı kadroya yazılan bir isim olmayacak. Yani burada Endidi ve Václav Černý'den çıkmadığı takdirde Beşiktaş başka bir transfer yapması zaten şu an itibariyle imkansız. O yüzden de yani Beşiktaş'ta şu anda gündemde sadece bir orta saha transferi var. Yani son gün neler getirir bilinmez. Avrupa'da artık transfer bu akşam itibariyle kapanıyor. Ama yani Arap Yarımadası'nda transfer devam edecek. Endil'in de oraya gitme ihtimali konuşuluyor. Ancak şu an baktığımız noktada kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. O yüzden az önce de belirttiğim gibi yani şu anki tabloda Beşiktaş sanırım sadece bir 6-8 oynayan bir oyuncuyla beraber transferi kapatacak gibi duruyor. Yani burada bahsettiğim iki aday ön plana çıkıyor. Az önce de bundan bahsetmiştim. Fofana Milan forması giyen ve Benfica forması giyen Rios. Yani bana kalırsa Rios sanki Beşiktaş'a daha uygun bir oyuncu. Özellikle Salih Özcan'ı da yedekleyebilecek bir oyuncu, ama yani burada Beşiktaş yönetiminin birinci planı sanırım Rios'tan ziyade Fofana gibi gözüküyor.
1: Rios transferinde son durumlar ne peki?
0: Eğer Rios'la kişisel şartlarda anlaşma sağlandı, Benfica'nın da çok fazla zorluk çıkartmayacağı bir oyuncu. Çünkü Benfica'nın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan bir oyuncu Rios. Ki hani bu sezonki maçlara baktığımız zaman da geçtiğimiz sezon 50'nin üzerinde maça çıkmasına rağmen bu sezon henüz ilk 11'de forma giymedi henüz. O yüzden de yani Benfica burada çok zorluk çıkartmayacak, ama oyuncunun çok fazla talibi var. Özellikle Hull City ve Roma oyuncuyla ilgileniyorlar. Yine Arap Yarımadası'ndan da bir teklif olduğu konuşuluyor oyuncu, ama oyuncu şu an için Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Tabii bunda transfer döneminin artık sonuna yaklaşmamızın da büyük bir etkisi var. Yani bana kalırsa sanki Rios daha Beşiktaş'a uyan bir profil. Özellikle orta sahadaki yırtıcılığıyla beraber Beşiktaş orta sahasına da seviye atlatabilecek bir oyuncu. Yani kişisel olarak bundan bahsediyorum. Ya Popan ismine çok fazla sıcak değilim. Bana kalırsa Rios burada Beşiktaş'a daha çok uyan bir isim olur, ama yani Beşiktaş yönetiminin

0: ve düşüncesi şu an itibariyle biraz daha Fofana'dan yana.
1: Peki Fenerbahçe'de transfer bekliyor musun? Yani transfer dönemini kapattığı şeklinde söylemler de var Fenerbahçe'de ama henüz sürede var.
0: Evet, bugün Sayın Cihan Kamer bir sponsorluk basın toplantısında bundan bahsetti. Fenerbahçe transfer dönemini kapattı dedi. Yani yazılan çizilen şeylere bu saatten sonra inanmayın dedi. Olursa bir tane U23 orta saha bakacağız. Olmazsa kadromuz zaten güçlü dedi. Yani ben burada şunu tırnak içerisine almak istiyorum. Kadromuz zaten güçlü. Yani eğer ki bu tip bir bakış açısıyla bakarsanız siz daha yani Nisan ayını görmeden lige havlu atarsınız. Çünkü yani Fenerbahçe'nin bence ciddi derecede eksikleri var. Özellikle orta sahada yani Kante ve Gendouzi'nin İsmail Yüksek dışında henüz bir alternatifi yok. O U23 orta sahasını alamazsınız. Bence ciddi derecede sorun yaşarsınız. Stopere baktığımız anda Skriniar ve Ake'nin bir tane yedek oyuncuları var. Yani Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşmedi. Onun da Aralık ayından önce dönmesi beklenmiyor yeşil sahalara. O yüzden de Fenerbahçe ciddi derecede zorluk çeker bence şu an kadro yapısıyla. O yüzden yani bence sadece bir değil, burada en az 3 transfer yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani forvet hattı konusunda da benim çok içime sinen bir forvet hattı yok yani Lukaku ve Vedat'la beraber. Bence oraya da bir takviye yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama şu anki kabloda sanırım bu olmayacak. Yani çok zor zaten yabancı kontenjandan ve kaynaklı olarak. Üzerine bir de Talisca'dan çıkacaklar. Yani bugün ondan bahsetti. Ayrılacak isimler Bekao, Çağlar ve Diego Carlos dedi. Bunların yanında Anderson Talisca ile de bugün yollar ayrılacak. Bundan bahsetti kendisi. Yani Talisca hiç olmazsa size en azından 6-7 tane Anadolu deplasmanı çözer. Yani Talisca'dan çıkıp yerine kimseyi almamak da yani bence burada direkt olarak şampiyonluğu satma hamlesi Fenerbahçe nezdinde. Çünkü Talisca gibi oyuncular çok fazla yedekleyebileceğiniz isimler değil ki. Yani Fenerbahçe burada Talisca'ya da kimseyi almayacak. O yüzden de yani bana kalırsa çok mantıklı bir hamle olmaz yani Talisca'nın gidişi, ki yani artık işin sadece resmi boyutu kaldı Sayın Cihan Kamer'in bahsettiğine göre. O yüzden de yani bence Fenerbahçe anlamına yani çok kötü bir transfer dönemi yani genel hatlarıyla bakarsak. Yani tabii ki de Greenwood gibi büyük bir yıldızı kadrosuna kattı bu transfer döneminde. Yani stopere Ake takviyesi bence çok değerli bir hamle. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin kadrosu aman aman bir şekilde güçlendi mi? Yani buna çok fazla katılmam.
1: Enes Bey yazmış. Merhaba Göksel'in Bey. Tipik doyumsuz anne babalar vardır. Çocuğu 90 alır, niye 95-100 almadın der. Yine patronlar vardır. Ne kadar çalışırsan çalış daha fazlası olabilir der. Taraftarımız da ne yazık ki böyle. Takımlar 300-400 milyon euroluk transferler yapıyor ama hala tatmin olmuyor, doymuyorlar. 40 ver onu al, 50 ver onu al. Onu da al, 30'luk olanı da al, yedekte otursun. Bu anlayışla nereye varabiliriz diyor.
0: Ya evet, artık son özellikle 3 yıllık zaman diliminde ülke futbolu korkunç bir döneme girdi. Yani bana kalırsa da özellikle maliyetler anlamında. Yani bundan 4 sene önce kim yani Osimhen'e 75 milyon verilecek, Leao'ya 50, işte Greenwood'a 40 milyon verilecek deseler ben buna inanmazdım. Ama ülke futbolu artık o noktaya geldi ve yani sen diğer takımlarla yarışmak istiyorsan bu bedellerin altına girmen gerekiyor. Eğer ki bu bedelleri ödemezsen sen zaten yarışmacı bir takım olamazsın. Ha, burada Trabzonspor bu sezona kadar bence çok iyi bir iş yapıyordu. Çok iyi bir şekilde yürütüyordu bu tip işleri. Yani scouting ağıyla beraber, ancak onlar da bu sene artık bu furyaya katıldı. Özellikle Salah ve Fabinho transferleriyle beraber. O yüzden artık yani Türkiye Ligi'nde de yarışmacı bir takım olmak istiyorsan sen yani 30-40 milyon euroları cebinden çıkartman gerekiyor herhangi bir transfer için.
1: Peki bir diğer yanda da haftaya cumartesi günü, cumartesi akşamı derbi günü. Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek sezonun ilk derbisinde, iki takımı şu ana kadar değerlendirdiğinde, tarttığında nasıl bir mücadele bizi bekliyor ki senin için de şanssız bir gün olacak, çünkü sen de askere gitmek için yolda olacaksın herhalde.
0: Evet, benim için çok şanssız bir gün. Ben de birliğime cumartesi günü teslim olacağım. Aynı günün akşamında da sezonun ilk derbisi oynayacak. O yüzden maalesef ki karşılaşmayı da kaçıracağım. Yani bence mücadele dolu çok yüksek bir karşılaşma olacak. Çünkü hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe lige iyi giriş yapan takımlar. İkisi de birer mağlubiyet aldı, ancak hem ligdeki hem de Avrupa'daki konumlarına bakarsak iki takımın da formda olduğunu söyleyebiliriz bana kalırsa Göksel'in. O yüzden de yani bence burada galibiyetin ama taraftarı erken gol olacaktır. Çünkü yani özellikle Beşiktaş'a baktığımızda maçın ilk yarılarını çok yüksek tempoda oynayan bir takım. Burada eğer ki Beşiktaş maçı kazanmak istiyorsa deplasmanda ilk yarıda kesin olarak gol bulması gerekiyor. Çünkü özellikle 60. 70. dakikadan sonra Beşiktaş'ın da harbiden yani tabiri caizse nefesi yetmemeye başlıyor. O kondisyon artık bir süreden sonra ağır geliyor oyunculara ve o maçın başındaki tempodan uzaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden kaynaklı olarak da eğer ki Beşiktaş burada maçı kazanmak istiyorsa net bir şekilde erken gol bulması gerekiyor bana kalırsa. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da Fenerbahçe Beşiktaş kadar dinamik bir takım değil ama daha teknik bir takım. O yüzden de burada teknik kalitesiyle ön plana çıkacak bir takım Fenerbahçe. Yani benim dediğim gibi Göksel, maçın bence kaderini erken bulunacak bir gol belirleyecektir. Burada eğer ki Beşiktaş erken dakikalarda bir gol bulursa yani maçı kapatabilir. Eğer ki Fenerbahçe bulursa yani Beşiktaş 1-0'ı çok kötü oynayan bir takım bu sezon nezdinde. Bunu hem Alanyaspor maçında hem de deplasmandaki Zalgiris karşılaşmasında gördük. İki karşılaşmamızda geriye düştükten sonra yani bir panik havası mevcut takımda. Direkt olarak yani bütün taktikleri bırakıp doldur boşalta dönüyor Beşiktaş. O yüzden de eğer ki burada Fenerbahçe 1-0 yakalarsa Beşiktaş'ın da o panik havasını nasıl atacağını üzerinden hakikaten de karşılaşmada göreceğiz. O yüzden yani benim dediğim gibi bence birazcık burada maçın anahtarı erken bulunacak bir gol olacak.
1: Ve son olarak Lionel Messi milli takıma veda etti beklendiği üzere. Nasıl değerlendiriyorsun? Birkaç cümle alalım senden Messi için.
0: Evet, Messi için aslında son 1,5 aylık zaman dilimi hakikaten de çok ağır geçen bir dönem oldu. İlk olarak ikinci kez Dünya Kupası finalini kaybetti. Ardından da tekrardan başı sağ olsun babasını kaybetti. Yani bunların hepsi de birleşince ve bu adamın da artık 40 yaşına merdiven dayadığını varsayarsak yani bir şeylerden artık feragat etmesi gerekiyordu ki yani milli takım kariyerine de baktığımız zaman da aslında orada kazanacağı herhangi bir başarı da kalmadı. Bu adam bir kere Finalissima kazandı, iki kere Copa America kazandı ve bir Dünya Kupası CV'sine ekledi milli takım kariyerinde. O yüzden de yani artık bence bırakması da gerekiyordu. Ben bu ayrılığı aslında Dünya Kupası finalinin ardından bekliyordum. Kendisi bir süre daha devam etmek istedi ancak burada babasının vefatı da bence verdiği kararda etkili oldu ki yani Arjantin sempatizanı olarak yani Messi sayesinde hakikaten de üzüldüğüm bir mevzuydu çünkü yani yıllar boyunca yani Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda ve Türkiye elendikten sonra yani ben de bir Messi sever olduğum için onun için Arjantin'i destekliyordum. Ya benim için de birazcık buruk bir veda oldu. Yani bir kez daha Dünya Kupası almasını çok isterdim bu sene Amerika'daki finalde. Ama ya maalesef kendisinde ilerleyen yaşı buna engel oldu diyebiliriz. Çünkü finalde hakikaten etkisiz bir performanstı ama yani genel hatlarıyla Dünya Kupası'ndaki performansına bakarsak da yani hakikaten bize bir tabiri caizse last dance izletti diyebiliriz Messi. Yani bu forma için yapabileceği artık bir şey kalmamıştı. Yani bütün başarıları kazandı bu forma altında ve yani bundan 10 sene önce belki de yani hiçbir futbol severinin hayal edemeyeceği şeyleri kazandı Arjantin milli takımıyla. Yani daha önce de iki kere bırakmıştı milli takımı. Yani oradan inanılmaz bir comeback attı diyebilirim kendisi hakkında da. Yani her şey için teşekkürler Messi. Son cümlemde bu olsun.
1: Son olarak dinleyicimizin sorusunu da yönelteyim. Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor'da sorun Salah sanırım. Takım hiç oynamıyor. Halsın maçı kurtarsın deniyor sanırım. Zarar mı veriyor, yarar mı demiş dinleyicimiz ama burada oyun planıyla alakalı değil mi herhalde? Yani şunu gördüm. Ya Salah ileriye koşuyor. Bir maçla sınırlı değil bu. Yani 2-3 maçla gördüğüm bir tespit. Salah ileriye koşuyor, Onana degaj dikiyor. Salah ona yetişebilirse ya. Böyle bir oyun planı var mı? Böyle bir oyun planı olmamalı. Onana'nın tamam ayaklarını kullanmayı çok seven bir kaleci olduğunu biliyoruz. Zaten bunun için olay çıkartan bir kaleci de olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası'nda milli takımı terk etmişliği var. Buna izin verilmiyor diye ki dün Fatih Tekke de bundan şikayet etti. Benzer bir şikayette bulundu. Ya dün Trabzonspor orta sahadan 2 tane boş kaleye pozisyon verdi. Ki böyle giderse Trabzonspor 2-3 tane orta sahadan gol yer yani.
0: Selim'le söylediğin gibi özellikle maçın son dakikalarında da Onana ilerideyken boş kaleye bir tane pozisyon vermişlerdi. Ya bence burada net olarak takım Salah'a ayak uyduramıyor. Yani Salah ilerleyen yaşına rağmen hala çok tempolu oynayan bir oyuncu. bunu geldiğinden beri de gösterdi bence. Ama burada kalan 10 isim Salah'a ayak uydurmakta ciddi derecede zorlanıyor. Yani burada Onana'nın degajlarından bahsettim. Yani takım Salah'a beslemekte zorlanıyor. Yani Salah'a çok büyük bir dünya yıldızı ama sizi bir yere kadar taşır. Bunun en büyük örneği bence dün akşam yaşandı. Yani Salah erken dakikalarda bulduğu gole rağmen takım herhangi bir reaksiyon veremedi kendisinin yanında ve o yüzden kaynaklı olarak da burada Ahmet Spor deplasmanından 50 boş sonu Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un en büyük sorunu bana kalırsa tempo. Yani burada Aral Şimşir ismi de bence diğer kanatta sorunlara çare olamamış gibi gözüküyor şu an itibariyle. Kendisine de ciddi bir yatırım yaptı aslında Trabzonspor ama yani Salah kadar fayda sağlayamadı. Ha burada tabii ki de Salah kadar bir fayda kimse beklemiyordu Aral Şimşir'den ama yani en azından tempo bağlamında birazcık daha hem Onaçın hem de Aral'ın burada yeri geldiği zaman orta saha oyuncularının Salah'a ayak uydurması gerekiyor. Yani bu tempoda devam ederse ki yani bunun kısa vadede de çözüleceğini düşünmüyorum. Yani Trabzonspor'da işler tersine dönmez.
1: Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için Eralp.
0: Ben teşekkür ederim Göksin. Yayınlar dilerim sana da. Bir daha görüşür müyüz belli değil ama görüşemezsek
1: yani
0: de.
1: Yani şöyle biz seninle,
0: selam olsun.
1: Biz seninle görüşmek zorunda olacağız. O golleri cumartesi günü itibariyle SMS'ten benden öğreneceksin sonuçta.
0: Yok ben yayın anlamında evet, bahsetmiştim. Evet. Seninle tabii ki de görüşeceğiz.
1: Umarım abi iyi haberler verebilirim senin için ben de.
0: Umarım bekliyorum bu arada.
1: Peki görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere
1: Göksel'im. Eralp Isı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şu anda oynanan Avrupa Şampiyonası, Avrupa Voleybol Şampiyonası mücadeleleri de var. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Onu da hatırlatmasını yapalım. Günün ilk mücadelesindeki zaten iki mücadele var bugün. Belçika Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk seti sona eren mücadelede 25-20'lik Belçika üstünlüğü vardı. 1-0 önde Belçika ama ikinci sette 14-10 Almanya üstünlüğü var. Eğer büyük bir çuvallama yapmazsa Almanya burada ki 14-11'e geldi durum. Setlerde durum 1-1'e gelebilir. Saat 19'da Filenin Sultanları Azerbaycan karşısında olacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Yarın Sırbistan Yunanistan'la saat 17'de, 20'de ise İtalya İsveç'le karşı karşıya gelecek. Bugünün peki futbol programında neler var diyecek olursanız da 1 Eylül'deyiz artık, Eylül ayına da girdik. Şu anda devam eden bir mücadele var. Bandırma Spor Antalya Spor mücadelesinden bahsediyorum. 1-0'lık Antalya Spor üstünlüğü var. Bandırma deplasmanında ve Soner Dikmen'den 5. dakikada geldi gol. İlk yarısı sona erdi. 17'de Ümraniye Spor Muğla Spor'la karşı karşıya, saat 20'de ise Sarıyer Pendik Spor Bolu Spor Keçiören Gücü mücadeleleri var. Almanya Kupası'nda 1. tur mücadelesinde DFB Kupası'nda Borussia Dortmund Hertha Berlin'in alt takımıyla karşı karşıya gelecek. İlginç bir karşılaşma olacak orada da. Ki o saatlerde başka maç da yok takip edebileceğiniz. Sanıyorum sevgili Erim Dereli anlatacaktı bu karşılaşmayı da e-sport ekranlarında. Dün Barcelona maçını da gerçekten harika bir şekilde anlattı. Kulaklarını çınlatmış olalım buradan. Sevgili Erim Dereli ve Doruk Keskin ikilisi bugün de Borussia Dortmund mücadelesinde olacak. Ben takip edeceğim, sizlere de öneririm. İtalya 2. tur kupa mücadelesinde Parma Cremonese ile saat 19'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de Torino ve Monza karşılaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig'de saat 21'de El Hilal El Ahli mücadelesi heyecan verici bir mücadele olacak. Championship'te İngiltere'de 21.45'te Sheffield United Bolton Wanderers, Lincoln City Blackburn Rovers, Swansea City Watford, West Ham United Wolverhampton Wanderers, Preston North End Bristol City Portsmouth Derby County mücadeleleri var. Saat 22'de ise Birmingham Southampton ağırlıyor. Stoke City'de Norwich City karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Avusturya Bundesliga'da Wolfsberger LASK Linz, Zürich Young Boys'ta İsviçre Süper Ligi'nin maçları. Abi Münih'te bir sene önce Sané'yi izledim. İnşallah bize gelmez dedim. Aldığı her toptan her 5 toptan 3 tanesini kaptırıyor, böyle 11'de oynayamaz demiş bir dinleyicimiz, ismi yazmıyor dinleyicimizin. Göksel'in Muhammed Salah dünkü maçta toplam 53 kez topla buluşmuş. Aynı sayıda topla buluşan ikinci oyuncu kim sence? Bakmadım ama ona ne derdi?

galiba onanadır herhalde. Onana bu arada daha fazla da buluşmuş olabilir. Bilmiyorum, cevabını yazarsanız merak ettim gerçekten. Tahminim Onana ama cevabım. Ve bir diğer yanda da tabii mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Göksel'in bu hafta hangi maçları anlatacaksın, üst oynayalım demiş bir dinleyicimiz. Ezberden söylemeye çalışayım. 3 maç var bu hafta. Cuma günü saat 21'de El Ahli El Riyad. Cumartesi 16.30'da Beşiktaş'ın rakibi olan Bayer Leverkusen Union Berlin. Pazar günü de saat 16'da, ezberim iyiymiş bu arada bunu fark ettim, Frosinone Venezia Serie A'da. O karşılaşmalarda olacağım. Beklerim hepinizi de tabii ki spor ekranlarında. Ve yavaş yavaş da artık programı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen Türkiye, Avrupa ve Amerika kıtasına kadar bizlere kulaklarını, gönüllerini açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarını ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. Koskoca Ağustos'u geride bıraktık. Şimdi önümüzde tertemiz bir sayfa, yepyeni bir ay ve kim bilir hayatımızda başlayacak ne güzel hikayeler var. Dilerim geride bıraktığımız ayın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, üzüntülerini de Ağustos'ta bırakalım. Yani Eylül'e de güzel niyetlerle, güzel umutlarla ve biraz daha iyi olacağına inanarak başlayalım diyorum. Çünkü bazen hayatın değişmesi için kocaman adımlar atmaya gerek yoktur. Yeni bir gün, yeni bir ay ve güzel bir niyet bile insanın hikayesini değiştirmeye yeter bence. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Hep söylerim, tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da sevebileceğiniz kadar insan alın. Ben hep öyle yapıyorum. Tecrübeyle sabittir. Çok da memnunum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de 2 saat boyunca gönül verdiğiniz, renklerle tuttuğunuz takımla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Programımıza arkadaş olabilirsiniz. Hepsini biliyorsunuz ki okuyorum, okumaya çalışıyorum. Zaten programa başlamadan bayağı bir mesaj geldi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden onlarla başlayalım. Türk bayraklarıyla harika bir görsel. Muammer Bey her zaman olduğu gibi Amerika'dan bizi yalnız bırakmamış. Muammer Bey'in de yolu açık olsun. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzonspor'u hiç beğenmedim. Resmen döküldü. Kaleciden Muhammed Salah'a kadar çok kötüydü. Trabzonspor izledik demiş. İsimlerinizde yazarsanız çok sevinirim. Sedat Aydın, hayırlı yayınlar Çağatay Hocam, hoş geldin, sefalar getirin, gönülleri fetheden adam, seni çok seviyoruz, çok teşekkürler. Hüseyin Topçuoğlu, yine çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dileklerini yöneten bu güzel insanlara. Orhan Özdamar, yine çok güzel mesajlarınız geldi. İstediğiniz isimler var. Şu anda önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane spor yazarımız var. Biraz sonra açıklamalarını yapacağım. Yine bakıyoruz. Ramazan Karakaya, hoş geldin güzel insan. Galatasaray Lig'den yerli oyuncu transferi yapacak mı? Teşekkürler demiş. Yaşar Kut'a teşekkür ediyorum. Sorularınızın hepsini merak etme. Açıklayacağım. Yine bakıyorum. İsimlerinizi yazın ki Muhammed Bey ben de burada zorlanmayayım. Çünkü hep fotoğraflara bakarak orada isim yazıyor ya artık. Dolayısıyla oradan okuyarak görebiliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Uğur Güneş, ben inşallah bu hafta haberleşiriz. Teşekkür ederim hocam demiş. İnşallah. Konuyu da yazarsanız, bazen çok mesaj olduğu için karıştırabiliyorum. İzmir'den Aykut, Beşiktaş'ın coşkulu futbolu gibi radyoların coşkulu sesi, Çağatay Hoca'nın yayını başladı demiş. Sevgiler değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Oo, Beşiktaş maçından çok güzel. Maşallah. Kızınız herhalde. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolunu, bahtını, şansını da açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da Instagram'dan bakalım. Çünkü çok fazla mesaj var. Biriksin istemiyorum. Sizlere de karşı asla mahcup olamam. Gelelim. Böcek Tek ismini de söyleyelim peki. Necati Kul, yayına hoş geldin Çağatay Hoca. Dört gözle bekliyoruz yayına girmeni demiş. Necati Bey'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayram Olcay, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Konuk olarak Abdullah Ercan'ı alabilir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Abdullah'la biraz önce konuştum. Özel bir yemeği vardı. Hatta bir iş yemeği vardı. 2 saat boyunca yemekte olacağını, başka bir programa katılacağının sözünü verdi. FSY'ye teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. Muammer Bey'e, Emir Bey'e, Faruk Bey'e çok teşekkürler. O da Konya yollarındaymış. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelsin. Hayrettin Bulutoğlu'na, Ergin Bey'e, Melih Bey'e, Ahmet Bey'e, Cüneyt Bey'e, buradan bakıyorum Metin Bey'e artık sadece teşekkür edebiliyorum. Dursun Bey'e, ayrıca Ferhat Essiz'e de çok çok teşekkürler. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla devam edeceğiz. Hemen Instagram takipleri gelmiş. Demir Uçak teşekkürler. Ben Necati diyor. Söyledik zaten Necati ve isminizde. Instagram'dan da takip alan tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Dün akşam inanılmaz bir Beşiktaş vardı. Gerçekten Kartallar yüksekten uçtu ve 6-2 Çorum Spor karşısında net bir galibiyet aldılar. Yine sizlerden gelen mesajlar bir yandan düşüyor önüme. Kalbi güzel insan Güven Polat, çok çok teşekkürler. Hoş geldin mesajlarından sonra. Şimdi Beşiktaş'la başlayacağız. Daha sonra Trabzonspor'la devam edeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet, Fırat Günayer'i de istemişsiniz. Fırat'la da konuştuk bugün. Fırat da bugün bir iş toplantısında olacağını o saatlerde söyledi. Murat Özen'i sormuştunuz. Murat Özen'in yayın olduğu bilgisini Murat'la da yazıştık. Ama bugün Beşiktaşlı taraftarlar hiç merak etmesinler. Saat 15'te Bülent Uslu'yu burada Radyo Gol'de mikrofonlarımıza konuk edeceğiz. İbrahim Yavuz var, o da yollardadır büyük bir ihtimalle. A Spor yorumcularından akademisyen Taner Karaman olacak. HT Spor yorumcularından yine Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden Emre Eren konuğumuz olacak. Olacak da olacak, herkes olacak, hiç merak etmeyin. Yunus Bey'e teşekkürler. Bu hafta Kadıköy'de olurum inşallah, gelirsiniz hocam saygılarımla demiş. He, şimdi oldu. Uğur Bey benimle fotoğraf çektirmek istiyordu, şimdi hatırladım. Uğur Güneş. Bir buçuk saat onun için Fenerbahçe'ye gittim biliyorsunuz, Şükrü Sarıcıoğlu stadına. Bir buçuk saat onu bekledim ama tabii sağlık nedenlerinden dolayı gelemediğini daha sonrasında da çok özür diledi. Bir dahakine inşallah beraber oluruz. Bu hafta da gelirim. Bu hafta çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gitme niyetim var. Hocam İsra çok selam söylüyor demiş. İsra, Fenerbahçe'nin gündeminde transfer var mı? Rashford iddiaları doğru mu demişler. Fenerbahçe transferi kapattı. Size bu bilgiyi de vereyim. Hatta bugün Cihan Kamer de bu açıklamaları yaptı. Sadece 10 artı 4'te biliyorsunuz artı 4 için 23 yaş için bir transfer yapacak Fenerbahçe. Onun da bilgisini verelim. Yağız istemişsiniz. Yağız Sabuncuoğlu'nu aradım fakat sevgili Yağız telefonunu açmadı. Muhtemelen o da ya program esnasında ya da bana programdan sonra dönecektir. Çünkü Yağız'ın dönmediği hakkında yemeyelim. Hiçbir şekilde geri dönmemezlik yapmadı. Alanında da çok başarılıdır yani bence Yağız Sabuncuoğlu. Yine bakıyorum değerli spor yazarlarından yazanlar da var ama hiç vakit kaybetmeden Beşiktaş'la başlayalım diyorum. Güntekin Olay'ın bir köşe yazısı var. İşte Beşiktaş bu, işte futbol bu demiş. Ligin iki maçında Eyüpspor ve Alanya karşısında sadece bir gol bulan Beşiktaş'ın çok daha golcü bir kimliğe bürünmesinin zirve yarışı için şart olduğunu önceki haftalarda yazmış ve söylemiştim. Dün Beşiktaş başlama düdüğüyle birlikte büyük bir gol iştahı ile oynadı. Tabii ki istemek önemli ancak santraforunuz Vlahović gibi bir golcüyse ve hat-trick yapıyorsa bu tip gollü maçlara imza atabiliyorsunuz diyor. Dün Vlahović fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı. Daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santraforun dışında Beşiktaş'ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi, gol attı, topu direkten döndü. Agbadu asist yaptı, Çerni yorulana kadar her atakta etkiliydi ve gol attı. Olaytan sahanın yıldızıydı, sıra dışı bir futbol oynadı. Direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş'ın tempolu oyunun yıldızıydı. Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan bir gol bir asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan'ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil. Çorum dün 6 gol yedi ancak hiç de kötü bir takım değil. açık oynadılar, golü düşündüler. Beşiktaş Çorum karşısında yarım düzine gol attı, daha da fazlasını bulabilirdi. İki tane de direkten dönen top var, kaçan pozisyonlar var. Ancak şunu net bir şekilde gördük ki Vlahovic bu ligde çok gol atar ve Beşiktaş bu tip maçlarda farklı skorlarla çok galibiyet alır. Trossard belki dün gol atmadı ama çok istekliydi. Etkili oynadı, daha iyisini yapacak kalitesi ve yeteneği var. Dün akşam ekran başında veya tribünde maçı izleyen herkes heyecan duydu, keyif aldı. Futbol böyle güzel. Futbol severler bunun gibi maçlar izlemek istiyor. İki takıma da böyle bir karşılaşma izlettikleri için teşekkürler demiş Güntekin Onay Hürriyet'teki köşe yazısında. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinize devam ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yerli statüsü Göztepe'nin sağ bekini alırsak Arda Lakin 8 milyon euro. Çok para, Galatasaray gençleşiyor, tutarsa transferler inşallah hocam demiş. Yunus Bey de mesajını paylaşmış. Instagram'a bakalım. Evet, gelen mesajlar var. Merhaba hocam, ben Vuur Çuhadar. Beşiktaş hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Dün akşam için Beşiktaş'ı çok tebrik ederim. Transfer düşünceleri var mı Beşiktaş'ın daha? Evet, Beşiktaş'ın hala transfer düşünceleri var. Ben hatta bugün televizyon programlarında yaptığım yorumları da paylaşacağım. Bundan 3 gün önce Vlahovic'in Türkiye Ligi için ne kadar önemli bir santrafor olabileceğini, hatta Beşiktaş'ın yeni Osimhen'in artık Vlahovic olduğunu, bundan sonraki her maçta muhakkak gol atacağını ve HT Spor'da da izleyenler varsa hatırlayacaklardır. Kayda geçsin, Vlahovic gol krallığında da çok etkili bir isim olacaktır. Özellikle Osimhen'le birlikte çekişecektir yorumu da yapmıştım. Bugün de ayrıca Instagram'da bir paylaşım yapacağım. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bütün tahminlerimiz Allah'ıma çok şükür olsun ki tuttu. Selam hocam, Beşiktaş 2 dakika uzattı hakem demiş maçı. Belki lig sonu averaj belirler şampiyonu demiş Kenan Bey. Evet, Vlahovic hakkında Çağatay hocam hatta izlemişsiniz ama bugün telefon almıyoruz. İlhami Bey, biliyorsunuz dün sizlerle telefon bağlantıları gerçekleştirmiştik ama o da çok yararlı bir şekilde sürmemişti. Tabii bazı dinleyicilerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da devam edeceğiz. Şöyle bir saate baktım. Hatta yavaş yavaş spor yazarı dostlarımızla başlasak mı? Dünün kritiğini yapsak mı? Çünkü bir de Trabzonspor tarafı var ve Trabzonspor tarafında da bir takım olağanüstü gelişmeler var. Bunları da belki programda zaman yeterse sizlere bu gelişmelerden bahsetmek isterim. Radyo Gol'ün sevilen isimlerinden biliyorsunuz, aynı zamanda da yorumcularımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz var. İbrahim'i de bugünkü bağlantılar arasına yazmıştım. Onu da bir yandan cep telefonundan arıyorum. Müsait olduğu bir yerde zaten bana geri dönüş yapacaktır. Sevgili İbrahim aradığında da canlı yayınımıza alacağız. Evet, açıklamalar var. Beşiktaş'ta bir özgüven var. Artık Beşiktaşlı taraftarlar istenilen oyunu oynamaya başladılar. Çünkü futbolcular aç, çünkü taraftar aç ve en önemlisi teknik direktör aç futbola ve bu da başarıyı getiriyor. Ama aynı şeyleri maalesef Trabzonspor için söyleyemeyeceğim. Çünkü Trabzonspor'da bir bıkkınlık var. Trabzonspor'da bir özgüven eksikliği var. Onunla ilgili bakalım değerli dostlarımız köşelerinde neler demişler, neler yazmışlar. Evet, bizim yeni Mario Gomez'imiz olacak demiş. Evet, bu yorumu da yapmıştım. Hatta yarın sabah da bu yorum yapmayı düşünüyordum. İkinci Mario Gomez'dir. Vlahovic, dinleyicimizin ismi nedir? Kenan. Osimhen değil Çağatay abi demiş. Tabii onu ironi yaptığım için, yani Osimhen'in Galatasaray'daki başarısını örnek olarak gösterdim. O başarıyı da Beşiktaş'ta Vlahovic gösterecektir. Beşiktaş adına örneğim bu şekildeydi. Lütfen yanlış anlaşılmasın ki. Yanlış anlaşıldığını da zaten düşünmüyorum. Her zamanki gibi çok güzel yayındı. Çağatay hocam tebrik ederim demiş. Uğurcan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarın sabah HT Spor'da canlı yayın konuğu Yum saat 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım Habertürk ekranlarında. İzlemek isteyenler, sabah kahvelerini ve çaylarını bizimle yudumlamak isteyenler olursa, bize eşlik etmek isteyenler olursa vallahi dört gözle bekliyorum. Özellikle HT Spor YouTube kanalında yorumlarınızı ve sorunlarınızı muhakkak beklerim. Mehmet Ayan, Muhammed Salah henüz 11. dakikada attığı gol sonrası Trabzonspor bu kadar geri çekilmeli miydi diye bir soru sormuş. Son dakika golüyle gelen sorular demiş. Evet, Ahmet etkinliğinde ilk yarı. Rakama da vursan, oyuna da baksan, tribünde de olsan Trabzonspor'un önünde bir Ahmet görmek mümkündü. Penaltı vuruşu dahil 3-37-45. 4 kurtarış yapan kaleci Andre Onana meseleyi özetliyordu. 11'deki Muhammed Salah golüne kadar da öndeydiler. Sonrasında planlarında Trabzonspor savunamadı. Bilhassa 30'lardan sonra Diasaba önderliğinde oyunu ele alan Güneydoğu temsilcisi için gol kademeli gelse de hakkıyla kazanılmıştı. 10 şuta bir şut pek çok anlatıyı sözsüz bırakmaktaydı. Gol sonrası Bordo Maviler bu kadar geri çekilmeli miydi? İkinci yarı daha iyiydi demiş. İkinci yarı biraz daha fıtratına uygun bir Trabzonspor başlangıcı izledik. En azından topa sahip olabilen, golü düşünebilen bir yapı. Buna rağmen gol pozisyonu konusunda yetersiz kaldı Bordo Maviller. 70'te Aral Şimşir'in güzel şutu ve kalecinin nefis kurtarışı bir heyecan üretti. Perşembeye geri döndük. Sonrası dengelendi. Ahmet de Trabzonspor'da oyuna etki etmek isteseydi son 30 dakika futbol severlerin heyecanlanabileceği anlar oluşmadı. Son dakikada gelen golle gelen yenilgi çokça soruyu beraberinde getirdi. Hepimizi perşembe gecesine götürdü. Vazo kırıldı mı diyor Mehmet Ayan Hürriyet'teki köşe yazısının devamında ve şöyle devam ediyor. Deneyimli gazeteci Hasan Cemal 1991-93 senelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki fikri anlaşmazlıkları anlatmak için vazo kırıldı metaforu kullanmıştı. Basın tarihini okuyanlar bu kavramı çok sevmişti. Hayatında söz konusu benzetmeyi kullananlar da azımsanamaz. Trabzonspor Fatih Tekke ilişkisinde keskin bir vazo kırıldı terminolojisine girmek güç. Şu soruyu sormak haksızlık mıdır? Vazo kırıldı mı? Evet, Vlahović böyle maçlarda gol atar. Önemli olan zor maçlarda sahada ne yaptığıdır. Bu da burada kalsın demiş Sinan Bey. Ama ben saygı duyuyorum Sinan Bey görüşünüze. Vlahović daha çok genç bir oyuncu ki benim bildiğim kadarıyla da 2000 doğumlu bir futbolcu ve futbolunun da prime döneminde. Dolayısıyla ben hala Vlahović'in çok önemli bir golcü olduğunu düşünüyorum. Hatta şunda da bir hayır var. Beşiktaşlı taraftarlar özelinde söylüyorum. Eğer Beşiktaş Muhammed Salah'ı alsaydı o zaman da Vlahović'i alamayacaktı. Bakın Vlahović'i aldı. Dün de hep birlikte izledik. Hat-trick yapıldı. Yavaş yavaş kendini bulacaktır futbolcu. Yavaş yavaş kendine gelecektir antrenmanlarla. Bunun da bilgisini verelim. Tabii Trabzonspor'a geçmişken Trabzonspor'la da ilgili benim de söylemek istediklerim var. Çünkü hani nasıl bir özet yapmak gerekir? Şöyle bir özet yapmak gerekir. Bana bu maçı sorduklarında Ahmet Spor maçı için şunu söyleyebilirim. Tek bir cümle söyleyebilirim. Muhammed Salah'la kaleci Andre Onana 53 kez topla buluşmuşlar. Yani buradan her şeyi anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Yani Muhammed Salah'ın topla buluştuğu kadar kaleci Onana da topla buluşmuş. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Yani Trabzonspor'da eğer kaleci en çok topla oynayan 5. oyuncu oluyorsa bunun önüne bayağı bir düşünmek lazım. Trabzonspor top rakipte olduğu zaman hiç savunma yapamıyor. Rakip takım ön alanda baskı yaptığında çıkamıyor. Trabzonspor'u birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkaracak futbolcuları yok. Orta sahası yok. Bunların söylemek durumundayız. Ben pazar günkü yayında da paylaşımlarıma da bakarsanız göreceksiniz. Ahmet Spor maçında olası bir kötü sonucun olacağını da söylemiştim ve işte oldu. Hani keşke biz haklı çıkmasaydık, Trabzonsporlu taraftarlar için söylüyorum, ama bundan sonra hiç vakit kaybedilmeden bence artık Trabzonspor'un yeni bir sayfa açması gerekiyor. Hatta hocayı istifadan döndürdüler diyen oyuncular, eğer Fatih Tekke'nin açıklamalarında dün sahada en ufak bir reaksiyon gösterememesi bana göre en büyük dikkat çekici olan şeydi. Böyle bir süreç gerçekten yaşandıysa gol atan oyuncuların da gidip teknik direktör Fatih Tekke'ye koşup sarılması gerekmiyor muydu? Yani birlikte sevinmesi gerekmiyor muydu? Onu da göremedik. Bence ortada bir çelişki var ve Fatih Tekke'nin maç öncesinde yaptığı açıklamalarda bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz demesi beni gerçekten hayretlere düşürdü. Çünkü sahada gördüğümüz Trabzonspor yokları oynadı. Yani burada ya bir bilgi eksik ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler var diyelim. Yine sizlerin 0212 273 10-10'da mesajlarınızla devam edelim. Bakalım kimlerden hangi mesajlar gelmiş. Bakıyoruz. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeliyim. Sizin Trabzon hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? Sadece televizyonda yorum yapmayın. Burada da yorum yapın. Bizi mahrum bırakmayın. Çünkü söylediklerinizin hepsi de tutuyor demiş hem Yaşar Bey hem de Demir Bey. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam merhaba. Fatih Tekke'deki güç zehirlenmesi vardı. Ta ki Bulgaristan ekibinden tokat yene kadar sonrasında yetersizlikleri ortaya çıkmaya başladı demiş. Dinicimiz Yiğit Gözüm herhalde gerçek adımdır onu bilmiyorum. Gerçek isminizi de buraya yazarsanız eğer ki doğruysa Yiğit Gözüm de çok güzel bir isimmiş bu arada. 0212 273 10 10 Instagram'a dönelim bakalım Instagram'da durum nedir? Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Evet, Bülent Uslu gelecek saat 15'te, anonsunu yaptık. Bakayım bir yanlışlık olmasın. Saat 15'te Radyo Gol'de canlı yayın konuğu olacak. A Spor'dan yorumcu, akademisyen, gazeteci dostumuz Taner Karaman programımıza katılacak. Emre Eren katılacak, HT Spor yorumcularından, Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden. Selamlar hocam. Vedat Muriç'i neden konuşmuyor? Kimse başarılı değil mi sizce? Çok doğru söylüyor Abdullah Kaleş. Çok başarılı. Vedat Muriç'in altını çizmek lazım. Bakın Vedat Muriç'e dikkat edin. Vedat Muriç ne zaman oyundan çıktıysa, Lukaku girdiyse Samsunspor atak yapmaya başladı. Ona da dikkat etmenizi, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü Vedat Muriç rakibi yoran bir forvet, bir santrafor. O da karambol golcülerinden bir tanesi ki görüyorsunuz attığı gollerde de. Şöyle yorum yapmak lazım. Vedat Muriç bir golcüydü. Türkiye'de oynadığı zamanlarda iyi bir golcüydü. Ama şimdi geldiğinde hani o çıraklık usta döneminden çıkarsınız, ustalığa geçersiniz ya. Şimdi çok iyi bir golcü olmuş. Çünkü Vedat Muriç artık nerelerde durmasını bilen ve çok doğru koşulları yapan da bir santrafor. Fenerbahçe'de her hafta olmasa da iki haftada bir muhakkak bir gol atacak futbolcu potansiyeline sahiptir. Abdullah Bey'e de teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Evet, Yiğit Gözüm, iltifatınız için teşekkür ederim hocam demiş. Harika, keşke benim ismim böyle olsa. Yiğit Gözüm çok güzelmiş. İdmanlarda daha iyi olacaktır. Fakat ülkemize iyi form durumu ile gelip burada kötüye giden oyuncu sayısı oldukça çok demiş. Özgür Bey de haklı. Çünkü Premier Lig'de yapılan antrenman seviyeleriyle Türkiye'mizdeki antrenman seviyeleri arasında inanın 5000 ışık yılı kadar fark var. Bizler de bu işin okulunu okuduk. Ben Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Öğretmenlik bölümü mezunuyum. Ben birçok ders gördüm. Özellikle antrenman bilgisiyle alakalı, antrenman teknikleriyle alakalı birçok tezimiz de oldu. Yüksek lisans da yaptık. Spor bilimleri de okuduk. Ama bunlar çok çok farklı işler. Yani bir travmatoloji, bir spor fizyolojisi, bir genel anatomi, hepsi bunların içinde. Getson iş yapar mı Çağatay Hocam? Valla bana göre Getson alan takım Türkiye'de her zaman maça 1-0 önde başlar. Her zaman söylüyorum, neden alınmıyor, neden teklif götürülmüyor ya da bizim bilmediğimiz hani teklifler yapılıyor da acaba haberimiz mi yok ya da bu konuda bize bilgi gelmiyor. Dinleyicimiz yazmış, Gökhan Bey, yazdığınız isimler Fenerbahçe'de olmaz. Çünkü Fenerbahçe şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan bir formatta oynayacak. Yani tüm isimler Şampiyonlar Ligi görmüş isimler. Sadece iki kişi hariç, ben yayınlarda da söyledim, televizyon ekranlarında da bu yorumu yaptım. Bakın, Şampiyonlar Ligi'nde 13 kere gruplardan çıkan bir Lyon takımını, 2 kere çeyrek final görmüş, 2 kere yarı final görmüş Lyon takımını sahada, kendi sahasında yenen bir Fenerbahçe çok büyük bir iş başarmıştır. 18 yıllık özlemine son vermiştir. Fenerbahçe birinci hedefini de tutturmuştur. Ama Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen sadece iki futbolcusu var. Biri Oğuz Aydın, öbürü de Archie Brown olması lazım. Diğerlerinin hepsi Şampiyonlar Ligi görmüştür. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu: Fenerbahçe böyle bir maça çıktığı zaman tecrübeli ayaklarının, kaliteli ayaklarının olması çok çok önemliydi. Bakın, o kadroda, Lyon'u yenen kadroda Ake, Kante ve Ederson Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 3 tane futbolcuydu. Bu da çok çok önemli bir katkıdır bir takım için. Çünkü diğer futbolculara da sirayet eder ve diğer futbolcuların da daha iyi oynamasını sağlar. Orkun örneğinde olduğu gibi, bakın, Salih geldi Orkun'un yanına, Orkun'un performansı daha da çok arttı. Şimdi Olaytan'la Beşiktaş orta sahayı üçledi ki bana göre çok doğru bir iş. Orkun, Salih ve Olaytan'ın her zaman bu üçlü şekilde oynaması gerekiyor. Çok doğru bir oyun formasyonudur. Bana göre bu üçlüyü hiçbir zaman bozmaması gerekiyor. Fatih Hoca göremiyor mu? Bir kişi eksik oynatıyor Çağatay Hocam. Onaçu hiç yok. Umut niye oynamaz demiş. Umut'un oynadığı maçları da hep birlikte gördük. Sevgili İbrahim Yavuz da arıyor. İbrahim'cim, ben canlı yayındayım. Sen müsait misin? Buradayım. Buyurun benim. İbrahim'cim, duyabiliyor musun sesimi? Evet, İbrahim'le anlaşamadık. İbrahim, Turkcell'le bağlan hayata deyip bir de reklam yapmış olduk. Dinleyicimizin ismi Mete Bey. Evet, katılıyorum. Çünkü Onaçu gerçekten Trabzonspor'u eksik oynatıyor. 10 kişi oynatıyor. Her zaman söyledik. Yarın bekliyoruz hocam demişler. Yarın sabah 09.30'da. Çok çok teşekkürler. Çok objektif yorumlar yapıyorsunuz hocam, ilgiyle dinliyoruz. Cem Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, senden derbi yorumu bekliyoruz. Derbi yorumunu yarın sabah saat 9.30'a bıraktım. HT Spor ekranlarında canlı yayına bıraktım. Orada da birazcık bizim reyting yapmamız lazım. Bakalım Beşiktaşlı dinleyicimize de Ahmet Yüreğe de buradan selamlar olsun diyelim. 0212 273 10 10'da devam ediyoruz. Sevgili İbrahim'i arayalım. İbrahim Yavuz, bakalım bu haftayı nasıl gördü, nasıl değerlendirdi? Ben çok konuştum. Sevgili İbrahim Yavuz'dan da yorum alalım istiyorum. İbrahim tabii telefonuma cevap verirse, beni canlı yayında patates etmezse tabii. Çok şükür İbrahim, açtın vallahi, kurtardın beni.
1: Tam o ara markete girdim hocam.
0: İbrahim'cim, nasılsın? İbrahim Yavuz, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol İbrahim'cim. Şimdi ben çok konuştum, çok yorum yaptım. Acaba İbrahim Yavuz'un penceresinde bu hafta Beşiktaş'la başlayıp yorumlarını almak istiyorum. Beşiktaş çok sağlam bir orta saha. Yani orada bir Orkun, Salih ve Olaytan üçlüsüyle kendisini daha da buldu diyebilir miyiz? Özellikle Salih Özcan'ın altını çizmek lazım. Vlahovic performansı,
1: evet, Sadık Murillo.
0: Yani Beşiktaş aslında İbrahim atanla tutanı tutturdu değil mi? Nübel ve Vlahovic kısmında okey.
1: Ya evet, ama hocam yani bizdeki en büyük problemlerden biri, biz hemen atan tutan üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz.
0: Bir de koşan olması lazım değil mi?
1: Ama hepsidir hocam. Şu atanı tutanı anlatırsak orta saha Salih'in neyle anlatacağız performansını?
0: Koşan.
1: Yani evet, önemlidir tabii ki kalecinde, santraforunda, ama bir bütündür. Yani bütün üzerinden okursak bence sağlıklı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum yani.
0: Peki nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani çok iştahlı bir takım vardı. Ben şöyle değerlendirdim.
1: Pardon hocam. Ben Beşiktaş için tamamen yani teknik direktör üzerinden okunması gereken bir takım diye düşünüyorum hocam. Hı hı. Yani geldiği günden beri sürekli sahanın içinde kalan bir teknik direktör, performansı hiçbir zaman problemi dışarıda aramayan, asla hakemle ilgili herhangi bir şikayette bulunmayan, ki son Alanya maçını atalım, değil mi, ortalık yangın yeriydi yani. Evet. Normalde baktığın zaman hocam, yani yöneticiler, işte taraftarlar, ya böyle hakemler olmaz, neler neler söylüyorlardı, ama o tek kelime hakemle ilgili bir şey söylemedi. Yani sorulan soruya evet o pozisyon kırmızı karttı dedi. Ama biz onu bir tarafa bırakıp kendi gelişimimiz üzerine değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Bence bu çok değerli. Yani bizim çok önemli takımlar kuruyoruz. Çok önemli oyuncuları bir araya getiriyoruz. Bizim ihtiyacımız olan bence İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani asla şikayet etmeyen, eldeki oyunculardan maksimum verimi alan. Mesela Olaytan'ı sen söyledin değil mi hocam? Mesela orta sahada şahane işler yapan oyunculardan biri. Ama aynı Serkan Reçber Olaytan için biz onu önümüzdeki sene alternatif diye aldık dedi değil mi? Evet. Yani onu oraya alternatif diye getiren İtalyano'nun yaptığını öngörememiş yani. Şimdi senin alternatif olmaz yani, hani orada işimizi çözsün dediğin adamı onu oraya transfer etmemiş bir teknik direktör acayip bir seviyeye getirdi. Ha, bu önemlidir hocam yani. Ve hiçbir zaman Emirhan'dan şikayet etmeyen, Rıdvan'dan etmeyen, işte Çerni'den etmeyen, ki mesela Çerni de çok tartışılıyordu bir önceki sene. Ya hepsinden maksimum verim almaya çalışan bir teknik direktör. O yüzden ben onu çok değerli buluyorum hocam. Yani İtalyano'nun davranışları bence çok önemli. O yüzden teknik direktör takımı üzerinden değerlendirecek olursak tabii ki Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ciddi anlamda iyi. Ama hem de rotasyon anlamında da eli zengin. Hı hı. Ama teknik direktör davranışı olarak bana göre Beşiktaş bu sezonun o anlamda en büyük favorisi. Yani şampiyonluğu teknik direktör davranışı belirlerse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı ve şampiyon olur. Çünkü Okan Buruk'tan da İsmail Kartal'dan da bu anlamda, hani biraz da demiyorum, bir hayli önde. Bir hayli önde ikisine göre yani.
0: Evet. Şimdi tabii cumartesi günü çok çok önemli bir karşılaşma var. İnşallah ben de izleyeceğim. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili evet, ya ben çok zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum sevgili İbrahim Yavuz. Ya yani futbola doyacağımızı düşünüyorum en azından. Kaliteli ayaklar anlamında, ama senin söylediğin gibi teknik direktör üzerinden okuduğumuzda sence nasıl bir karşılaşma olur?
1: Ya yine çok açıkçası hocam yani keyifli beklediğim bir karşılaşma. Onu söyleyebilirim. Olmasını beklediğim bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin özellikle kadro zenginliği ve bireysel anlamda bu oyuncuların son iki maçta oyuna kattıkları katkı ciddi anlamda gelecek adına umut vaat ediyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ın zaten hocası göreve geldiği günden beri sürekli gelişen bir oyunu var ki bu bahsettiğimiz oyun daha kaliteli oyuncularla daha güçlü hale geliyor. İşte Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada işte Vlahovic'in varlığı, ki burada bence sezonun en belirleyici oyunculardan biri olmasını beklediğim bir oyuncu.
0: Ben de aynı yorum yaptım, evet.
1: Çok çok klas hocam. Yani o fizikle o koordinasyonu, o ayak koordinasyonu sağlamak çok zordur.
0: Prime döneminde geliyorsun Türkiye'ye. Yani
1: işte, evet hocam yani. Çok önemlidir hocam. Kesinlikle şey de çok önemlidir hocam. Ya biz buraya mesela oyuncuları buraya getiriyoruz. Hani yeteneklerinden talip olup diyoruz ki evet bu çok yetenekli. Bu bizde iş yapar diyoruz, ama hı-hı, burada hedefleri belirli oluyor. Yani buraya getirdiğin adamın hedefini bilmiyorsun sen. Buraya bir geliyor, işte kimisi hiçbir şeyi umursamıyor, sürekli problem çıkartıyor. Kimisi de çok iştahlı geliyor. Evet. İşte burada Vlahovic bu anlamda şahane bir örnek diye düşünüyorum. Yani çok coşkulu, çok oyunun içerisinde olmayı isteyen, arzulayan, eğlenen bir oyuncu. Bu da çok değerlidir. Yani yeteneğinin yanına bir de bu iştahını eklediğimizde yani çok ciddi anlamda Beşiktaş'a katkısı olmasını bekledim. Ki bir de Beşiktaş'ın rakiplerine göre bence önce oyun modeli var. Mesela Galatasaray'la ilgili net o ifadeyi kullanamıyorum. Oyuncu davranışı çok belirleyici oluyor. Hı hı. İşte aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta farklı bir durum var. Bir oyun modeli var. Bu oyun modelini Vlahovic aldı, başka bir seviyeye götürüyor. İşte Trossard yarın bu organizasyona katıldığında o bir tık daha yukarı çıkartacak bunu. O yüzden iki takımı yan yana getirdiğimizde bir kere bireysel anlamda oyuncu kalitesi açısından şahane iki takım. Şöyle düşünsene hocam, yani X bir ülkede bu yayını açtın izledin, yani hiçbir oyuncuya itirazın olmaz değil mi? Yani dışarıdan izlediğinde hemen hemen tamamını tanıdığın bir oyuncuların bir arada olduğu bir organizasyon. Yani İngiltere'de biri açıp yani direkt bakabilir buna, der ki ya ben bir oturup izleyeyim burada Lukaku var, Trossard var, Vlahovic var, yani bir sürü oyuncu var, oturup bunları bir izleyeyim der diye düşünüyorum. O yüzden ya kalite anlamında bir hayli önemli şeyleri vaat eden ama teknik direktör davranışı olarak ben İtalyano'yu daha avantajlı görüyorum. Onun sakinliğinin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ya ben mesela Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşündüğüm bir karşılaşma ama sanki şeyde yani beraberliğinde böyle iki takımın da işine gelebileceği bir hadise de olabilir. Şimdi Beşiktaş tarafından anlaşılabilir. Deplasmanda oynuyor. Yeni bir takım, yeni bir teknik direktör. Fenerbahçe tarafı da şimdi yani bir Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış. Önemli bir işi başarmış. Ligde kazanmış. Yani ne olursa olsun derbi. Kaybetmemek onlar adına, tabii ki önce kazanmayı planlayacak ikisi de, ama kaybetmemek onlar ikisinde işine gelebilir diye düşünüyorum. Yani sanki böyle beraberliğinde ağır planda olabileceği bir karşılaşma bekliyorum.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, biliyorsun ben hani araştırmayı çok seviyorum. Şu araştırmayı da yaptım. İtalyan'ın en üst lig kariyerinde ikinci kez 6 gol sevinci yaşamış. O da İtalyan teknik adam, hani dünden önce Ocak 2020'de Fiorentina Genova'yı 6-0 yendiğinde bir 6 gollü galibiyet yaşamış. Bir de enteresan bir bilgi daha. Yine Vlahovic'in teknik direktörüyken Vincenzo Italiano 2021'de futbolcu kariyerinde ilk hat-trick'ini yapıyor Vlahovic 2021'de. Ve üstüne 5 senede geçtikten sonra Beşiktaş'ta ikinci hat-trick'ini yapıyor. Yine Vincenzo Italiano ile, ki burada bir teknik direktör dokunuşu çok önemli herhalde bir futbolcu için.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: İbrahim, orada mısın?
1: Hocam duyabiliyor musun?
0: Ha, duyabiliyorum.
1: Pardon.
0: Gitme.
1: Ha, yok.
0: Sen bize lazımsın İbrahim Yavuz.
1: Eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Yani şöyle, ama tabii biraz bizim ülkeyle alakalı olduğunda biraz yanıltıcı olabiliyor bu istatistikler hocam. Mesela hiçbir santrafor atmadığı kadar golü bizde atıyor. Mesela kariyerinde yaşamadığı kadar olumlu istatistiği bizde yaşıyor. Bu biraz tabii rakiplerle de alakalı bir durum. Şimdi İtalyano bunu burada çok fazla deneyimleyecek. Biz her sene aslında şeyden bahsediyoruz. Ya bu sene o makas daralacak, işte takım dengeleri biraz daha oturacak diyor. Niyet ediyoruz, ümit ediyoruz ama her sene bu konuda biraz ayak kırıklığı yaşıyoruz diye düşünüyorum hocam. Yani şimdi evet, Beşiktaş'ın yaptığı üzerinden tabii ki okunması gerekiyor. Biraz da Çorum'un yapamadıkları üzerinden de bazı şeyler okunur ki İtalyano burada bunu diğer takımlarla da deneyimleyecek. Yani bazı takımlarla ciddi anlamda makasın açık olduğunu düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonlar zaten Galatasaray'la Fenerbahçe'nin çok fazla domine ettiği bir lig izliyorduk. Hoş bu sene biraz daha Beşiktaş'ın, umarım Trabzonspor'un da dahil olabileceği zirve yarışına oyunlar izleriz ama evet. Diğer tarafta mesela Gençler Birliği takımı 2'de 2 yaptı ama iki maçını izledim, çok problemli iki maç. 2'de 2 yaptı ama bu takımın gelecek adına ciddi problemleri var. Evet. Gençler Birliği'nin gelecek adına çok ciddi problemi var. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani o gün rakip onu atamamış olabilir ama gelecekte o seni problemin içine itebilir. Yani o istatistik bence artacak. Yani İtalyan'ın o kariyerinde daha az ne yaptıysa pozitif anlamda teknik direktör olarak burada sanki o sayı biraz artacak diye düşünüyorum hocam.
0: Evet, tabii ligin başlarında mesela Gençler Birliği Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin üstünde şu anda ikinci. Ama söylediğin gibi ilerleyen haftalarda ben de aynı şekilde senin görüşlerine katılıyorum. Dinleyicilerimizden çok sorular var sevgili İbrahim Yavuz. Özellikle Hasan Bey demiş ki sana da çok çok selamları var.
1: Aleykümselam.
0: İbrahim abiye sorar mısınız demiş hocam. Deniz Gül ve Leo hakkında ne düşünüyor demiş. Kendisine saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam bir daha alabilir miyim soruyu, özür dilerim. Soru
0: bir daha söyle kesin. Diyorsun.
1: Bir daha hocam lütfen.
0: Evet.
1: Açtı mı?
0: Evet, İbrahim abiye sorar mısınız? Deniz Gül ve Leo hakkında ne düşünüyor İbrahim abi? Saygılar diyor Hasan Bey. Yani

0: servis önemli bir bonservis ödüyoruz oyuncuları buraya getirmek için kabul ediyorum ama işte elinde böyle bir potansiyeli varken niye bıraksın bunu Avrupa'nın önemli takımları ya da diğerleri niye talip olmuyor bu kadar bizim olduğumuz kadar bu oyunculara? Tabi burada maaş da belirleyici oluyor ama bence en belirleyici şey biraz bunların sakatlık sorunları oluyor hocam. Şimdi Leao'nun her sene son 4 senesinde ya da 5 senesinde hep bir kere kas sakatlığı yaşamış. Bir adüktör, bir alt adeli, bir üst adeli. İşte gezmiş böyle sürekli bir küçük de olsa bir kas sakatlığı yaşamış. Şimdi bu kas sakatlıkları biraz problemli hadisedir hocam. Yani kronikleşmeye gidip senin ciddi anlamda başını belaya sokabilir. Mesela Galatasaray'da Singo'nun böyle bir durumu var değil mi? Geldiği günden beri sakat ama buna şaşırmamamız gerekiyor. Zaten Singo sana gelirken de benzer sorunları yaşamış. Çok fazla sakatlık yaşamış Singo. Şimdi benzer bir durumu umarım Leao'da olmaz ama biraz o konuda yani geçmişte üst üste kas sakatlıkları yaşaması biraz onun adına sağlıklı değil ama gerçekten hiçbir sakatlık problemi yaşamadan burada olur ne yapar diyorsan çok önemli işler yapar. Bir kere fiziksel anlamda ciddi rakiplerin üstünlük sağlayabilecek pozisyon ayak becerisi çok üst düzey bir oyuncu. Yani ondan o anlamda yani Galatasaraylıların çok ciddi anlamda geri bildirim alacağını düşünüyorum. Oradaki sıkıntı da şu diye düşünüyorum. Galatasaray planlamada sanki biraz sıkıntılı durumun içine girecek gibi geliyor hocam. Mesela önde Barış var, Yunus var, Sané var, Batakol var, Osimhen var. Şimdi bunun üzerine oraya bir oyuncu da aldınız aynı pozisyonda. Bu rotasyonda bunu nasıl kullanacak ki? Bence Galatasaray'ın daha problemli yeri, daha problemli bölgesi stoper. İşte Galatasaray'da stoper rotasyonunda kim oynatacak Galatasaray? O şey Singo'ya güveniyor değil mi hocam? Yani Singo halleder gibi düşünüyorum.
1: Ya da ama Lemina.
0: Yani Lemina olayı zaten çok başlı başına skandal bir düşünce ya Lemina ise. Ya kariyerinde toplasan 3 defa stoper oynamış oyuncunun üzerine nasıl stoper bölgesinde bir rotasyon planlıyor ki bu takım ya?
1: Okan Hoca'nın bir bildiği var.
0: Oynamamış ki Lemina. Ya ama mantıklı değil hocam. O çaresizlik. Ya hiç kimseyi bulamazsak Lemina'yı oynatalım. Ama o plan değil ki o çaresizlik. Oynamamış ki hocam. Girsinler baksınlar Lemina kariyerinde kaç defa stoper oynamış ya?
1: Bir elim 5 parmağını geçmez.
0: O zaman niye biz burada Lemina üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyoruz? Burada Singo sakat. Yani, acil bir stoper olması lazım diye düşünüyorum hocam ben.
1: İbrahim'cim buradan da Fenerbahçe'ye geçelim mi? Dinleyicilerimizden sorular var. Musa Bey diyor ki İbrahim Yavuz'a sorabilir misiniz? Vedat Muriç ve Greenwood için ne düşünüyor? İyi yayınlar demiş.
0: Çok iyi durumdalar şu an hocam. Yani ikisi için söyleyebilecek durum çok iyi. Yani bu şey için Greenwood için şunu söyleyebilirim. Mesela Greenwood benim gördüğüm bugüne kadarki davranışlar hiçbir zaman senin takım savunmanda sana katkı sağlamayacak. Yani öyle bir gelecek oraya pozisyon konusu ama ondan mesela %100 bir takım savunması geri bildirim alamayacak Fenerbahçe yani. O artık daha çok beceri üzerine çok ciddi işler yapacak ki bence İsmail Hoca'nın oyunu onun üzerine o şekilde inşa etmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam iyi yayınlar. Lütfen bu mesajı iletir misiniz? İbrahim Hoca'ya Uğur Uçar'ı çok beğeniyordu. Sürekli övüyor. Şimdi yine aynı düşüncemi merak ediyorum demiş. İsmini yazmamış ama.
0: Tabii ki aynı düşüncedeyim. Yani şimdi Uğur Uçar'ın kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımı yönetiyor. Ve ben adım gibi eminim. Yani çok talep etmediği oyuncular da oraya dahil edildi. İşte bizim hep o idarecilerin zenginlik diye o takımın içine doldurduğu oyuncular. Şimdi ne gerek var Cengiz Ünder'e? Yani şimdi orada Uğur Uçar'a sorsan çok yani gönülle ya gelsin diyeceği bir oyuncu. Ama işte bizde idareciler çok fazla bu işe dahil oluyorlar. Şimdi zenginlik dediğin onun ayağına dolanacak. Ben biliyorum ama onun dışında Uğur Uçar'ın davranışları, teknik direktör davranışları gayet sağlıklı yani. Yani gelişim olacak tabii ki. Bu zaten inişler çıkışlar olacak hocam. İyi başlayacak, kötü gidecek, tekrar ayağa kalkacak. Yani önemli olan zaten onlara direnç gösterebilmek. Ki onu yapabilecek kalitede, düşüncede bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ben.
1: Ozan Bey, İbrahim Bey'in Torreira gibi bir futbolcu var mı beğendiği portföyünde demiş. Çünkü Abdülkerim birazcık hantallaştığını düşünüyorum. Yusuf Akçiçek isminde de ısrarcıyız. Eğer bu isim olmazsa takım içinden bir sol stoper çıkar mı? Benim aklımdaki isim Kazım Can Karataş. Acaba İbrahim Bey buna katılır mı?
0: Kazım Can'la yok. Çok zor olduğunu düşünüyorum Kazım Can'la. Ya içeriden aslında geçtiğimiz sezon çok ümitliydim ben Arda'dan. Yani Arda o işi halledebilir diye düşünüyordum. Çok şahane bir sezon başı kampı geçirmişti.

0: Arda Ümay, Ünay ama bir senede tanınmaz hale gelmiş yani. Hani çok şaşırdım. İnanılmaz geriye gitmiş oyuncu. Hı hı. Çok beğendiğim bir oyuncuydu ama bu sezon başı kampta izlediğimde, yani bir önceki sezon başı ile bu sezon başı arasında siyahla beyaz kadar fark var. O kadar geriye gittiğini düşünüyorum. Oydu aslında benim gelecek adına Galatasaray'ın hazırlaması gerektiğini düşündüğüm stoper. Ama yok şu an ya Avrupa'da bir sürü var. Bulabilir yani bu sizinle alakalı bir durum. Siz neye talip oluyorsunuz? Birinin geleceğine mi dokunmak istiyorsunuz, yoksa hazır Premier Lig'den Chelsea'de orada burada oynamış ama az süre almış oyuncular gelsin problemimizi çözsün mü diyorsunuz? Öyle düşünüyorsan zaten bir sürü oyuncu var yani. Hı hı.
1: Orhan Bey'in sorusu yarıda kalmıştı. Leao'yu açıkladın ama Deniz Gül hakkındaki düşüncelerini söylemeyi unuttu İbrahim Bey. Onu bekliyorlarmış senden.
0: Deniz Gül'le alakalı şunu söyleyebilirim. Ben şimdi Galatasaray'da, hatta Batrakov da bunlardan biri olacak hocam. Hı hı. Ben daha bu tarz genç Galatasaray'a gelip gelişim gösteren bir oyuncu görmedim. Yani Galatasaraylılar Okan Hoca görevi geldiği günden bugüne, geçmişe bir gitsinler, bugüne kadar gelsinler. Bu tarz genç oyuncuların hiçbiri gelişmemiş Galatasaray'da. Şimdi benim bu kadar önümde olumsuz örnek varken ben bu tarz yatırım yapmam. Yani Galatasaray Mertens'i halletmiş, Icardi'yi halletmiş, Osimhen'i halletmiş. Hep o seviyede işte Torreira'yla halletmiş, Sanchez'i halletmiş, Uğurcan'ı getirmiş, onunla halletmiş. Hiç var mı hocam bu süreçte Galatasaray'ın 4 senede ya genç oyuncu? Mesela yok. Kim o gençlerden biri?
1: Alttan gelen hiçbir oyuncu olmamış. Yok.
0: Alttan zaten ondan zaten ümidi kestik de hocam. Okan Hoca zaten olmayacağını söyledi. Çünkü altta oyuncu yok diyor Okan Hoca'ya göre. Gelen yabancılar da olmuyor. Mesela Yelert geliyor, olmuyor. Hatta Yusuf Yıldırım da değil mi? O bayağı bir ya biz bunu yerli statüsünde oynatalım. İşte İspanya'da bu çocuk aslında şöyle oyuncu olacaktı, böyle oyuncu olacaktı dedikleri oyuncuyu bırak oynatmayı, kupa maçında yarım saat oynatamadılar yani o kadar. Niyaga diye bir oyuncu aldılar mesela, daha bir sene oldu. Nerede Niyaga? İşte Leslie diye bir oyuncu aldılar, şurada daha şeye gönderemiyorlar.
1: Bu koçuk,
0: şimdi bu kadar olumsuz bir deneyim varken,
1: değil mi?
0: İşte ondan bahsediyorum. Yok hocam yani şimdi bu kadar olumsuz bir örnek varken niye ben bir daha gidip aynı oyuncuyu? Çünkü her hocanın şeyi farklıdır. Teknik direktörlük becerileri. Kimisi genç oyuncuları alır, onun gelişimine dokunur, onu başka bir seviyeye götürür. İşte kimisi daha deneyimli oyuncuları idare eder. O da zordur, kolay değildir yani. Hı-hı. Icardi'yi idare etmek, Osimhen'i idare etmek. Bak Fatih Tekke çok kısa sürede halledemedi yani.
1: Evet, o soru var. Ben de ona bakıyordum şu anda. İbrahim Yavuz Galatasaray'ın defansından bahsetti ama bugün Leipzig'ten sol stoper aldı, İstanbul'a çağrıldığı söyleniyor demiş dinleyicilerimizden Ali Algül.
0: Yapması gerekiyordu, bir oyuncu alması gerekiyordu. Hı hı.
1: Fenerbahçe'de kulübeden oyuna etki edebilecek kaç oyuncu var İbrahim Bey'e sorar mısınız? İbrahim Hoca'ya sorar mısınız? Yine çok sorular var ama ben şu soruyu bir yandan da bakmaya çalışıyorum. Fatih Tekke sorusu var. Fatih Tekke hakkında ne düşünüyor diye İbrahim Yavuz dinleyicimizin, çünkü ismini de bulmaya çalışıyorum ben.
0: Hocam Fatih Tekke ile alakalı tabii çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim bir durumdu. Çünkü Fatih Tekke Trabzonspor'a üst düzey bir teknik direktör olarak gelmedi. Yani çok ciddi krizleri çözerek gelmedi. Fatih Tekke o kulübün efsanesi olduğu için o kulübün teknik direktörü oldu. Yani öncelik oydu aslında. Hı hı. Tabii ki daha önce çalıştığı Alanya Spor var, Denizli Spor var, Bolu Spor var, Bursa Spor var, İstanbul Spor var. Yani hani bunu söylerken hiç teknik direktörlük yapmamış demiyorum ama oralarda Trabzonspor'un teknik direktörü olabilmek için bir şey yapman gerekiyor. Mesela Okan Hoca'ya kimse itiraz edemiyor. Niye? Diyor ki Akşener'de bir kupa kazanmış, Başakşehir'de şampiyonluk kazanmış. Yani elinde bir oraya gidebilmesi için yani CV'yi doldurma açısından bir başarısı var. Şimdi Fatih Hoca'nın daha çok futbolculuk meziyetlerine çok talip olundu. Geldi o dönem Trabzonspor ciddi kriz yaşıyordu ve o krizi aslında iyi idare etti. Özellikle geçtiğimiz sezon genç oyuncularla o deneyimli oyuncuların harmanlanması, onlardan alınan verim ki bence Fatih Hoca o oyunu çok daha sürdürülebilir hale getirebilirdi. O sezonun başından beri sürekli Trabzonları ilk dörde ikna etmeye çalıştı ki bence dördüncülük Trabzonspor için asla başarı değildir yani. Trabzonspor istesen zaten beşinci olabilir mi? Kaç defa beşinci olmuş? Girsin tarihinde baksınlar ya. Bu tarz takımları zaten hele son zamanlarda ilk aşağı düşmüyorlar. Üçüncü olamıyorsun yani. Zorlasan üçüncü olamıyorsun. Alttan kimse gelmiyor çünkü. Şimdi orada Fatih Hoca o krizi yönetemediğini düşünüyorum geçtiğimiz sezonla ilgili. Çünkü Galatasaray'ı yendiğinde bir anda şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdin yani. O gün bile ikincilik fena değil, üçüncülük fena değil söyleminde bulunuyordu. Yani bu da ne demek? Aslında bir psikolojik bir baskıyı idare edememek. Yani üzerinden o baskıyı atmak istiyor sürekli. Şimdi bir teknik direktör niye yani bu kadar yaklaşmışken bir şeye daha alttaki dereceyi başarı olarak kabul etsin ki? Hı hı. Şimdi orayı idare edememiş. Orayı idare edememiş biri bugün çok daha önemli oyuncuları idare etmesi bekleniyor. Ve daha yolun başında iflas etti. Bakıyorum dedi. Ki bence orada yönetim onu kabul etmesi gerekiyordu hocam.
1: Ben bugün çünkü programda bir şey söyledim. Sözümü kestim, affedersin. Hani söylediklerine ek olarak. Yani çok dikkatimi çektiği için söylüyorum. Yani maç esnasında Muhammed Salah'ın topla buluşma sayısıyla kaleci Onana'nın topla buluşma sayısı aynı. 55.
0: İnanılmaz. Aslında o istatistiğe bak, Trabzon'un içinde bulunduğu durumu anlayabilirsin.
1: Ya yani, gerçekten evet. Yani. Bir çok, oyun planı
0: çok
1: yok.
0: Çok güzel bir analiz yapmışsın hocam. Aslında çok yani, çok anlaşılabilir yani. Yani. Analize bak, daha bunun üzerine ne anlatsan oradaki içerideki olumsuzluğu çok sağlıklı anlaşılabilir hale getirir diye düşünüyorum. Yani, ama işte hocam teknik direktör olmak, ben Çetin Yılmaz Hoca var. Basketbol koçu. Ben arada onun şeylerini, podcastlerini dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Acayip eğitici, çok böyle farklı bir bakış açısı sunuyor. Çok da böyle geliştiriyor yani. Hani hayat üzerine anlatıyor. Sadece basketbol değil ki, futbola da onu uyarlayabilirsin yani. Antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyor. Geçen gün dinliyorum. Diyor ki ya, antrenörlük artık diyor tek başına teknik taktik bilmeyle yeterli olunmaz diyor. Yani bilmek yetmiyor diyor. Bir sürü entelektüel birikim gerekiyor diyor. İşte psikoloji bileceksin, sosyoloji bileceksin, anatomi bileceksin, bir sürü şey bileceksin diyor. Oyuncuyu bir şeye ikna edebilmek için sadece öyle hadi aslanım koçum da olmuyor. İşte dokunacaksın oyuncuya. Çünkü bir sürü coğrafyadan, farklı kültürden gelen insanlarla bir aradasın hocam. Düşünebiliyor musun?
1: Yani, ben bir şey soracağım işte, sana. Yıllarca top oynadın. Milli takımlara kadar, büyük takımlarda da oynadın da. Seni en çok etkileyen hoca kimdi? Yani kimden etkilendin? Şimdi teknik direktörler üzerinden gidiyoruz ya. Gerçekten merak ettiğim için sordum. Yani teknik direktör anlamında sana da dokunan bir teknik direktör oldu mu?
0: Hiç düşünmeden Erik Gerets'i söyleyebilirim hocam yani. Herkesin de tanıdığı, Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönem, ki aslında bir şeylerin hani tesadüf olmadığını en güzel ispatlayan, çünkü Galatasaray hep şeyden anlatılıyordu ya, Fenerbahçe kaybetti eyvallah, ama orada acayip temeller atılmıştı Galatasaray'da sezon başı. Çünkü onda mesela bir sürü şeyi görebiliyordum. Bir kere önce oyuncuyu ikna edebilmek için işte samimi olman gerekiyor antrenör olarak. Yani oyuncu senin evet teknik taktik bilgin önemlidir, ama sonuçta iletişim de çok önemlidir. Yani oynayan oynamayanı bir şekilde o işin içine tutmak, ikna edebilmek çok zordur bir teknik direktör için. Ama Erik Gerets edebiliyordu. Yani her sabah, hatta şöyle derslere geliyordu hocam. Her sabah herkesin tek tek elini sıkarak başlıyordu güne. Yani öyle masöründen, malzemecisinden futbolcusuna kadar tek tek hocam. Yani gözünün içine bakarak her gün, hiç yani kaybettin, kazandın, hiç fark etmez. Çünkü beni çok etkilemişti yani.
1: Evet.
0: Hani kimseden o anlamda bir şey yok. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. O dönem 5-2 oynuyoruz mesela, bir oyun oynuyoruz. Bizde klasik nedir? İşte o abi pozisyonunda olanlar hep ayrıcalık isterler ortaya girmemek için.
1: Geçmez.
0: Şey
1: onun söylediği adam da ortaya geçer değil mi İbrahim?
0: Evet. Hiç şey yapmazdı hocam. Mesela Erik Gerets o karede varsa hiç ayırmazdı yani. Hani en tepedeki isim neyse altyapıdan çocuk aynıydı onun için yani. Ve yani ben
1: İşte sen de bundan etkileniyorsun. Diyorsun ki benim başımdaki teknik direktör adaletli bir adam. Herkese formayı adaletli dağıtacaktır. O da sana bir güven veriyor.
0: Kesinlikle. Mesela ben mesela kadro açıklanıyordu. Kadroda yokum mesela, değil mi? Asla onunla ilgili bir hoş, her zaman öyle olmamız lazım. Ama genelde bizde teknik direktörler, çünkü şöyledir hocam. Onlar birkaç adam seçerse, bizde yerli teknik direktörlerle çok başıma gelir. Mesela Kayseri Erciyes'te çalışıyoruz o zaman. PTT birincilik hocam. İlk yarı ikinci falan bitirmişiz, böyle acayip iyi bir dönem, ama çok kısıtlı oyuncularla halletmişiz hocam. Yani ekonomik sorunlar falan. O ara bir başkan değişimi. Çok zengin bir başkan geliyor. Hı hı. Bir anda devre arası Beşiktaş'ta Yusuf Şimşek'i getirdi bize. İşte Konya Spor'dan Emre Toraman. Hani çok böyle isim oyuncular, yani Süper Lig'de çok üst dönem oynamış, çok önemli işler yapmış oyuncular getirdi. 6-7 oyuncu birden geldi. Ve aynı teknik direktör bir anda onu oraya getiren oyuncuları unuttu. Tabii ki onların mesela, tabii ki Yusuf Şimşek'e sarılmanda bir sorun yok. Ama Yusuf Şimşek'e sarılırken seni o ana kadar Özgür getirdi. Özgür'ü de atma dışarı yani. Sen onu değersizleş. Bizdekilerden en büyük, bizdekilerin en büyük sorunu o, onu hemen dışarı atıyor. Tamam Özgür'ü hallettim diyor Yusuf. Ama işte Erik Gerets onu yapmıyor. Herkes o işin içinde tutuyor. Bu çok önemlidir. O yüzden aklımda şu an hani çok hiç düşünmedim de aslında. Şimdi sorunca Erik Gerets geldi. En azından adalet konusunda
1: tazelemiş olduk en azından o günleri.
0: Eyvallah,
1: seni
0: eyvallah,
1: de o günlere götürmüş olduk. İbrahim Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz.
0: Hocam teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yayınımıza da katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum İbrahim Yıldız.
0: Seve seve. Selamlar hocam. Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programında sizlerin en çok beklediği isimlerden bir tanesi, ki Beşiktaşlı taraftarlar zaten yolunu gözlüyor. Sevgili Bülent Uslu, Eagle Medya kurucu başkanı, TGRT Haber spor yorumcusu, hoş geldin Bülent Uslu yayınımıza.
2: Merhaba sevgili Çağatay, nasılsın?
1: İyiyim valla, sesini duyduk daha iyi olduk Bülent'cim, sen nasılsın?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, 4 saatlik uykumuz var ama öyle bir enerji yüklenmiş ki bize. Yani bizi buradan bıraksan 72 saat daha gideriz gibi görünüyor. Bu moraller çok yüksek ama şöyle bir şey var, hemen istiyorsan hızlı bir giriş yapalım.
1: Yani 6. viteste bir Beşiktaş gördük. Yani baskı, mücadele, hırs. Gerçekten bu duygunun yeniden yeşerdiğini görüyor diyebilir miyiz?
2: Şimdi şöyle, yani hiçbir şey tesadüf değil. Beşiktaş en son 6 gollü galibiyetini 2021'de almış. Şimdi dün Beşiktaş çok mu şahane oynadı, mükemmel mi oynadı? Bak inan ki ben yani Eyüp maçında Beşiktaş'ın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum mesela. Baskılı, tempolu, Eyüp'ün pozisyonu yoktu mesela. Bizim birçok pozisyonumuz vardı ama işin içine kaliteli ayaklar girdiği zaman İşin bir çok değişiyor. Daha formda, daha hazır bir Trossard olunca, Vlahović devreye girince, bakın işiniz kolaylaşıyor. Beşiktaş 2021'den bu yana 5 yıldır 6 gole ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi, demek ki biz bu zamana kadar daha iyi oynadığımız maçlar mutlaka vardı ama bu gol sayısına ulaşamamamızın sebebi kaliteli ayaklar. Ben hep şunu söyledim. Beşiktaş yıllar sonra ilk defa kaleciye yatırım yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş yıllar sonra sol açığa kavuştu. Ki ben Trossard'da net Quaresma esintileri, yani Quaresma sağ tarafın hakimiydi. Saltanat ona aitti. Sol tarafta da şu anda Trossard'ın. Öyle gol asiste falan kimse bakmasın. Aldım ben canlı çıplak gözle izledim. Adamın ayağından kimse top alamıyor. Hatta o Murillo'ya da ilk kere de altı pasta boş kaleye atması için pasta verdi. Direğe döndü. Direğe takıldı. Atamadık. Yani şimdi golcü diyorsunuz. Beşiktaş bence Mario Gomez'den sonra, hani dışarıda tutuyorum Abu Bakar'ı, ilk defa bir golcü aldı. Mario Gomez'den önce Beşiktaş'ın net bir golcüsü vardı. Dembaba'ydı. Dembaba'dan sonra Mario Gomez geldi. Bir yıl kaldı. Ondan sonra Beşiktaş bu şekilde net bir golcü olan şu anda dünya standartlarında, yani dünyadaki en iyi 10 golcüden, mesela biz bunu dedik Osimhen'le kapışacak dediğimiz zaman bazıları tabii bilmedikleri için dalga geçtiler. Ama Vlahović 26 yaşında inanılmaz komple bir golcüden bahsediyoruz ve sadece golün haricinde dün neler yaptığını da gördü herkes. Şimdi Beşiktaş golcüsüne de kavuştu. Kadro mühendisine baktığımız zaman hızlı bir kanat Enkudu'dan sonra yoktu. Poku geldi. Şimdi orta sahaya bakıyorsunuz, Orkun Salih'in inanılmaz bir performansından bahsediyoruz. Ya Beşiktaş'ın şu anda iki transfere daha ihtiyacı var. Hocanın en çok önem verdiği sol şef stoper, bir de 6 numara. Bak bu son işte 48 saatte bile az bir zamanımız kaldı. Bu iki transferi eğer ki Sayın Başkan yapmazsa, gerçekleştirmezse İtalyano'ya çok büyük ayıp eder. Onu söyleyeyim. Biz bakın dünkü basın toplantısında İtalyano şunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim dedi. Ya böyle bir hocaya sahibiz. Daha dur hocam, Çorum Spor'la oynamamışız. Çorum, bismillah, Çorum, önünde Çorum Spor var. Bir taraftan Avrupa Ligi'ne çıkmışız, daha yeni çıkmışız. Sen hangi ara Fenerbahçe'ye çalıştın? Yani biz Kadıköy'de sıkıntı çıkartmaya gidiyoruz sevgili Çağatay. Öyle işte Kadıköy'müş, Fenerbahçe'ymiş, deplasmanmış falan değil. Beşiktaş ciddi oraya arıza çıkartmaya geliyor Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Yani teknik direktör konusunda İsmail Kartal'a kıyaslanamayacak şekilde üstünlüğümüz var zaten. Diğer şeyde zaten yaklaşıkça konuşacağız yani diğerlerinde.
1: Burada teknik direktör dokunuşu çok mu önemli diyorsun Bülent Uslu?
2: Yüz. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Bu adam zaten yayınınıza bağlandığımızda da isyan ediyorduk, hatırla. Yani 1 Temmuz'da kampa, Slovakya kampına gittiğimizde 17 tane altyapıdan oyuncu götürdü. Şu an hiçbirisi yok. Yani altyapı takımına kamp yapan dünyadaki ilk takım belki de biziz. Belki de son olacak yani. Elinde malzeme yok. Yani yola çıktığımız oyuncular Salih, bonservisi cebinde, biz baskı yaptık, hatırla. Neyi bekliyorsunuz daha dedik. Sayın Adalı, evet, bugüne kadar 22 transfer yapmışsın. O dönem için söylüyorum
1: bunları.
2: Ya bir tane bile bonservisi cebinde olan oyuncu almadınız. Neyi bekliyorsunuz? Niye almıyorsunuz diye baskı yapmıştık. Salih'in performans ve Beşiktaş'a katkısını görüyorsunuz ve Salih'in hediye yok ya, alternatifi yok şu anda mesela. Şimdi bu hoca bunlar işte Rıdvan'ı elindeki malzeme Rıdvan, işte diğer taraftan bakıyorsun geçen seneki oyuncu Jalo'yu çıkarttı, Tayland'dan faydalanmaya çalıştı, geçen seneki kadroyla Avrupa Ligi'ne kaldı bu hoca. Trossard, Vlahovic falan, bunlar 2-3 maçtır, hem de onlar da form tutmadı. Vlahovic daha form tutmadı. %50 ile oynuyorlar bunlar. Hatta Beşiktaş şu an %50-%60 ile oynuyor. Daha kondisyon tam yüklenmedi bu takıma. O yüzden bak hocaya ayıp etmeyelim. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum ben. Beşiktaş her zamanki gibi son 5 sezondur oldu eskiden. Son virajlarda yaşardık biz bunu. Bak çok, şimdi genç kardeşlerimiz bilmez. Biz çok iyi biliyoruz. Hani böyle Mart'a falan Beşiktaş yarışın içerisinde geldiği zaman böyle ciddi hakem hatalarıyla karşılaşmaya başlıyorduk biz. Ama bu işler Mart'ta Nisan'da falan olurdu. Mesela aklıma ilk gelen şey Dembabalı bilinçli sezon. Son 4 haftaya lider girmiştik. Evimizde oynadığımız Gaziantep maçı. Katliamdı yani. Tam orada zaten yenemedik. Berabere kalmıştık ve şampiyonluktan da uzaklaştık. Şimdi hemen aklıma Bülent Yıldırım'ın sezon geliyor mesela. Ya bu işler hakikaten kalın kalın doğramalar son haftalarda olurdu ama Beşiktaş ne hikmetse 2020-21 sezonunda 3 takımın son haftaya yarışın içinde girdiği, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yarışın içerisinde girdiği ve biliyorsunuz o dönemde pandemi vardı. Kıyamet koptu yani, sosyal medyada inanılmaz. Evet. Beşiktaş sosyal medyada falan çok üstündük yani. İnanılmaz üstündük. Bütün algıları yıktık, yok ettik Allah'ın izniyle Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. O sezondan sonra Beşiktaş, bakın lütfen dikkat edin, son 5 sezondur hep ilk haftalarda kalın kalın hakem hatalarıyla karşılaşmaya başladı.
1: 84 puandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet evet. Şimdi Yasin Kol, hatırlayın Valeri İsmail döneminde 3-0 Alanya deplasmanı öndeyiz, 3-3. İşte Adana Demirspor maçını hatırlayın. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra 3-0'dan 3-3 kendi evimizde Ali Palabıyık gibi sezonun başında böyle fahiş hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz ve ondan sonra da kırılgan bir yapımızda dağılıyorduk. Birbirimize giriyorduk, işte şöyle oluyor böyle. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer Alanya maçında yine aynı şey, aynı tuzağın kurulduğunu hissettik. Beşiktaş camiası hissetti. Ne dedik? Adnan, bak Adnan'a tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Onu da hedef aldık. Adnan'ı da aldık. Offside'ımsı diyen Bülent Birincioğlu'nu da. Bunları atlamaya çalışan Ferhat'ı da.
1: Adnan çıktı. Dediğin kimdi Bülent Uslu?
2: Şey, Alanya Spor maçını yöneten,
1: ha, tamam.
2: Kayatepe. Adnan Deniz Kayatepe.
1: Tamam.
2: Yani şimdi
1: hakemden
2: burada
1: bahsediyorsun, evet.
2: Tabii ki. Yani şimdi bak burada bunlar zannettiler. Bak şu Osmanlı tokatı var ya Alanya maçındaki. Bakın 4 tane fahiş hakem hatasından bahsediyoruz. 9. dakikada kırmızı kart verilmedi. 18. dakikada onun golü iptal oldu ki Osimhen'in her sezon 10 tane golü var ligimizde bu şekilde. Tamam mı? Ve bütün otorite, bunları biz hani diyelim ki tarafız, taraf gözünden bakıyoruz. Bunları benim söylediğim tamamını bütün otoriteler istisnasız hepsi kabul etti. Vlahovic'e verilmeyen penaltı, Altuğra'ya verilmeyen penaltı, 4 fahiş hakem hatası. Şimdi bunlara tam puan veren gözlemci Yunus Yıldırım. Yani hakem sıfır. Ya bunların hesap edemediği nokta şuydu. Diyelim ki bizim İlhan Fakılı, tamam, bu Osmanlı tokatı Trossard'a değil de İlhan Fakılı'ya atıldığını varsayalım. Veya bizim Taylan Bulut'a atıldı. Ses getirmeyecekti ki, ülkemiz sınırlar içerisinde kalacaktı. Ama bu Osmanlı tokatı Trossard'a atıldığından dolayı, tamam mı, bütün dünyada ses getirdi. Özellikle İngiltere'de. Dünya gündemine geldi. Rezil olduk, rezil. Rezil rüsva olduk. Sonra dedik ki kardeşim sen bu atlana görev verilmedi hakeme. VAR hakemine görev verilmedi. Gözlemciye görev verilmemişti. Son anda verildi mi bilmiyorum. Yunus Yıldırım'a. Ferhat'ı, MHK başkanı denilen Ferhat'ı, soy ismini hitap etmiyorum o kişiye çünkü saygı duymuyorum. O Ferhat'ı da kendi adamları Taylor yalanladı. Dedi ki VAR'ın dedi kesinlikle müdahale etmesi gerekiyordu dedi. Çünkü Ferhat biliyorsun ıska olabilir falansa VAR devreye giremez diye saçmalamıştı. Kendi adam. Sonra bizim başkanımız çıktı Sayın Serdar Adalı. Anjiyo olmuştu. Ertesi gün TFF binasına gitti. Ona da ceza verdiler. Dedi ki kardeşim neymiş, niye ceza verdiniz? Futbolun şeyini zedeliyormuş itibarını. Sevsinler dedik. Senin hakemin, rezil hakemlerin, rezil MHK başkanın çıkıp bu rezillikleri bütün dünyaya rezil olmuşuz. Trossard Osmanlı tokatını pas geçmişler. Rezil futbolun itibarı burada zedelenmiyor. Sayın Başkan bunları gerçekleri söyledi diye futbolun itibarını zedeledi. Ne oldu? O cezaları da tahkimden geri döndü, iptal oldu. Yani burada Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı büyük bir zafer kazandı. Yani bunlara görev verdirtmeyerek cezalarını da kaldırtmasıyla beraber hani Beşiktaş artık kırılgan değil. Beşiktaş camiası haksızlığa karşı tek vücut olarak dimdik duran bir cami olduğunu herkese, dosta, düşmana gösterdi. Ve tribünler dün, yine o köşelere geleceğim, onu bizzat Sayın Başkan'a ben söyleyeceğim, rica edeceğim. Yani orada o kenardaki boşluklar hakikaten rahatsız edici, yakışmıyor bize. Ama ateşli taraftar, ateşli taraftarla beraber 5 sene sonra gelen 6 gollü bir galibiyetten bahsediyoruz. Ha bugün Beşiktaş'ın puanının 9 olması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye karşı yönetilen maçı da gördük hakemi. Gerçi Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltısı verilmedi. Verilmiş olsaydı 2-0 olacaktı. Ama sonuçta 43. dakikada Semedo'ya verilmeyen kırmızı kart, Semedo bizim maçımızda oynamayacaktı. Yani burada hala yine Beşiktaş'ın hakkı, Beşiktaş'ın oynamadığı maçlarda bile Beşiktaş'ın hakkı yenilmeye devam ediyor. Galatasaray'a bakıyorsun zaten skandal bir hakem yönetimi. Bütün otoriteler kabul ediyor. Osimhen'in ki şey değil, penaltı değil. Ortaya bir penaltı çıkartılıyor. Yani bizim rakiplerimizin 4-5 puanda kalması gerekirken, hadi Fenerbahçe'yi es geçiyorum orada, Galatasaray'ın şu anda mesela 4 puanı falan olması lazım. 4 veya 5. Beşiktaş'ın 9 puan olması gerekirken Galatasaray bizim önümüzde. Bizim onların 7, bizim 6 puanımız var. İşte biz bunları konuşa konuşa, haykıra haykıra çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Ve şunu söyleyeyim, son olarak bu hakemlerle olmaz. Kimse kusura bakmasın. Orada Yasin Kol, güvenlik görevlisi. Mesleği saygısızlıktan dolayı onlar çok canımızdır, ciğerimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama sen 100 milyon euroya mal edilen Greenwood'a hakemlik yapıyorsun. Ertesi gün hayır abicim. Hakemlik bir meslek olması gerekiyor. Sen 100 milyonlarca dolar, milyar dolarlık yatırım yapılmış. Bütün büyüklerin total şeyinden bahsediyorum. Milyar dolar. Gelip de oraya bugün maçı yönetip ertesi gün kendi sivil hayatında mesleğini icra edecek kişilerden oluşmaz bu Şahabcığım. Bu hakemlik önemli bir müessesedir. Senin verdiğin bir kararla, senin öttürdüğün o düdükteki bir kararla milyonlarca çocuğu da ağlatabiliyorsun veyahut da sevindirebiliyorsun. Adil olun diyoruz. VAR gelmiş, önünüzde ekran var diyoruz. Beceremiyorsunuz veyahut da becermek istemiyorsunuz. İşinize gelmiyor belki de. Yani bu hakemlerle olmaz. Ha, bu Ferhat yine uyanıklık yapmış. Şimdi biz yabancı diyoruz ya, al sana yabancı deyip en alt, en dipteki, en yetersiz, kendi ülkesinde tartışılan mesela Göztepe maçını yöneten Polonyalıyken dünyadaki en büyük VAR skandallarından bir tanesini imza atmış. Bir hakemden bahsediyoruz. Fenerbahçe maçında bizim maçın VAR hakemi Hollanda 2. lig düzeyinde bir hakemden bahsediyoruz. Abi ya siz şaka mısınız ya? Siz şaka mısınız abi? Yani bir işinizi düzgün yapın. VAR hakemi düzgün getirin ya.
1: Muhtemelen Fenerbahçe Beşiktaş maçının VAR hakemi de yabancı olacaktır.
2: Tamam yabancı olacak da alt seviyedeki 2. 3. sınıf yabancı ben ne yapayım ya? Bana işi bilen dünya standartlarında bir hakem lazım ki müdahale edebilsin. Doğru, güvenelim yani.
1: Süleyman Gülep diyor ki lütfen diyor hani Bülent Bey hoca kadar Önder Özen'in de hakkını versin demiş.
2: Ya şimdi abicim ne yapalım yani Önder Özen'i Süleyman kardeşim yani şimdi oturup hep birlikte ya burada Beşiktaş mı önemli, kişiler mi önemli? Tamam Önder Özen'e helal olsun, Graf'a helal olsun, Sayın Başkan'a helal olsun. Hoca, yani neden isimlere takılıyoruz abi? Önder Özen sonuçta Beşiktaş'ın bir profesyoneli ve beklenenli yapıyor. Serkan Reşber beklenenli yapamadı. Yani Ahmet bile 8 gün tahammül edebildi. Bu da Sayın Serdar Adalı şu anda ne kadar doğru bir yapı kurduysa Graf Önder Özen İtalyan üçlüsünden bahsediyorum. Geçmişte de o kadar kötü yaptı ve biz bunları eleştirdik. Bugün alkışlıyoruz. Geçmişini eleştiriyoruz. Ama abicim şundan lütfen vazgeçelim. Yani bu takımın patronu lideri hocadır. Yani bunun arasına işte Ahmet'i katalım, Mehmet'i katalım. Hayır Önder Hoca çok değerli işler yapıyor. Graf mesela Nübel'in ikna edilme aşamasında, Vilavuç'un ikna edilme aşamasında çok önemli işler yapmıştır. Geçen sene hiçbir katkı sağlamayan Graf bu sene çok önemli katkılar sağlamıştır. Önder Özen bir futbol aklı getirmiştir. İtalyano'yla önemli işler yapıyordur. Ama neden şimdi bu kardeşimiz durup dururken şimdi Önder Özen ismini atıyor ortaya yani? Biz şu an Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şahısları konuşmuyoruz.
1: Ya bence iyi niyetli yani söylemiştir.
2: Bu abi iyi niyetli söylediyse ben onun özelinde söylemiyorum ama genel olarak yani Beşiktaş'ta abi fitneye, fesata falan gerek yok baba. Şunu ön plana çıkartalım. Bu arkadaşımızın PR'ını yapalım. Bunu şeye koyalım. Ya gerek yok baba. Bizim ön planda olması gereken tek bir şey vardır. Tek bir gerçek vardır. Beşiktaş. Kimsenin adamı olmayın. Rahmetli Süleyman Seba'nın dediği gibi Beşiktaş'a bir iyilik yapacaksanız Beşiktaş'ın adamı olun kardeşim, bitti nokta. Teşekkür ederim
1: sevgili Bülent Uslu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani soru falan da almadık ama istiyorsan bir iki soru alıp o şekilde kapatabiliriz.
1: Vallahi çok var. Mesela Tayyip Çevik diyor ki Salih Özcan gol sevincinde Kartal Yılmaz'ı oynamak istiyor musun diye soruyor. Maç sonunda da mahcup bir açıklama yapıyor. Bu takımı, bu kenetlenmeyi, bu ruhu biraz zor yenersiniz demiş.
2: Şimdi ekrana yansımamış galiba. Hakem penaltı için VAR'a gitti.
1: Ha çok özür dilerim. Devamı da varmış Bülent'cim. Sözünü kesiyorum. Ama Rıdvan'ın taç atışını Çorum'a vermesi gerekirdi. Hakem kornerimizi vermese bile diye bir yorum yapmış.
2: Tamam, okey. Şimdi bizim burada penaltı VAR'a gittiğinde hakem penaltı pozisyonumuzda Orkun topu eline aldı. Stat tribünler Dursan diye bağırdı. Orkun hiç tereddüt etmeden penaltı kararı verince Dursan'a verdi topu. Dursan da çok mutlu oldu. Golü attı ve hatta maçtan sonra da sonraki gollerin de belki de temelinde o vardı dedi. Çünkü gol atma golcü biliyorsun yani. O şeyi atması için üzerinden bir ilk golü atması gerekiyor. Burada Beşiktaş'ta oyuncular arasında büyük bir sevgi var. Büyük bir kardeşlik var. Bir kolej havası var. Beşiktaş doğru yolda. Doğru yolda. Çok güzel işler yapacak. Artık Beşiktaş'ın gerçek manada bir omurgası var. Takımın omurgasından bahsediyorum. İskeletinden bahsediyorum. Beşiktaş'ın iyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. İyi sol açığı var. İyi sağ açığı var. İyi bir orta sahası var. Ama defans... İyi bir defansa ihtiyacı var. İyi Salih'i de tamamlayacak. Salih'i de gerekirse rahatlatacak bir 6 numara ihtiyacı var. Bunları yapmamız lazım. Yani hoca elindeki malzemeyle işte Olaytan'ı sezon başında desek ya Olaytan kardeşim bu takımın ilk 11'inde Olaytan olacak, Rıdvan olacak, Jalo olacak, akıllı olun desek linç yerdik herhalde değil mi? Sen ne anlatıyorsun kardeşim derdik bize. Şu an Beşiktaş kendinden istenmeyen adamdan skor katkısı alıyor yani. Bu hoca Hoca çok büyük saygı duyulması gereken bir hoca. Ben diyorum Eyüp maçında da bir Beşiktaş'ın 5-6 atması lazım. Ama orada yetenek sıkıntımız vardı. O usta ayaklar araya girince bu oyun ikinci ve üçüncü bölgede baskı kuran takım her zaman özellikle evimizde. Bak ben buradan şimdiden söylüyorum, Allah'ın izniyle Marsilya'yı yeneceğiz evimizde. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayacağız.
1: Çünkü ben hafta sonu da izledim bu arada. Yani Lyon'a 2-0'da mağlup oldu. Bence yenilmeyecek bir takım değil.
2: Abi hiç fark etmez. İsim önemli değil. Hı-hı. Bu takımla, bu taraftan önünde bu sezon Allah'ın izniyle hiç kimse kolay kolay bizden puan alamaz. Evet.
1: Ömer Bey Ankara'dan yazmış ama Bülent Bey'e sorar mısınız diyor. İtalyano için diyor, hani İsmail Kartal'dan iyi olduğunu söylüyorsunuz. Peki Fenerbahçe evet. Beşiktaş'ı yenerse İtalyano bu sefer tartışılır mı demiş.
2: Hayır, tartışılmaz tabii ki. Yani şimdi Alanya Spor Beşiktaş'ı yendiği zaman İtalyano tartışıldı mı? Yani bu ya göreceğiz. Hı hı. Göreceğiz. Şu anda bak mesela İsmail Kartal da güzel işte. Mesela Oğuz Aydın'a kazandırdı mesela, değil mi Fenerbahçe'ye? Geçen sene hiç verim alamadıkları oyuncudan mesela şu an ciddi katkı sağ. Bu hoca da konuşur. Ne bileyim İrfan Can'dan katkı almaya çalışıyor falan. Yani aynı şeyleri İtalyano'da yapıyor. Ama ben şunu söylemiyorum. İşte İsmail Kartal kötü hoca, İtalyano iyi hoca demiyorum bak. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. İtalyano'nun İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olduğunu iddia ediyorum. Bu İsmail Kartal'ın kötü hoca olduğu anlamına gelmedi. O da iyi hoca ama daha iyisi var diyor.
1: Yani daha evet. Formda diyorsun.
2: Daha iyi, yok formda demiyorum. Daha iyi diyorum. Daha iyi.
1: Peki. Almanya Çarşı'dan sana çok çok selamlar söylemişler. Şimdi araya da, evet, araya da gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Bülent Uslu. Yine en kısa zamanda görüşmek üzere yayınımıza katıldığın için.
2: Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar sevgili Çağatay. 20 dakika oldu galiba bağlanalı. Çok hızlı geçmiş valla, anlamadım bile. Evet, sağ olasın.
1: Teşekkür
2: sağ
1: ediyoruz. Olsun. Kolaylıklar dilerim. Sevgiler bize. Hoşçakal.
2: Sağ olasın.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden yine devam edeceğiz ama tabii mesajlar, mikrofon gel buraya. Mesajlar çok birikti. Yine isimlerden başlayalım. Semih Mercan'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili bilgiler sormuşsunuz. Tabii spor yazarlarımız da var. Çetin Bey'e teşekkür ediyoruz. Mesajların hepsini okuyorum ben. Yani burada okuyamadığım mesajlar da oluyor ama en azından ben okuyorum. Mesela gelen mesajlardan, evet, Süleyman Bey'in zaten mesajını okuduk. Hüseyin Bey'in mesajı da teşekkürler. Yorumcu arkadaş Osimhen penaltı pozisyonu değil diyen otoriteleri de açıklarsa sevinirim demiş. Hayati Kaya yollamış. Bakalım. Çağatay abi, sadece kendi yapılanları konuşulunca olmuyor. Trabzon'a yapılan hakem hatası neydi? Dün penaltının iptali gerekiyordu, tekrarlanması gerekiyordu. Kurallara göre bu niye konuşulmuyor demiş. Bakalım dinleyicimizin ismi. Akın Bey görüşlerini ifade etmiş. Selam İstanbul, Muhammed. Geçen sezon kupada Galatasaray Osmanlı tokadı atılıyordu diyor. O zaman lütfen niye konuşulmadı demiş Muhammed Bey. Yine sıradan devam edelim. Beşiktaş'ın haklarını daha iyi, güzel bir üslupla dile getirebilecek konuklarımız inşallah daha sonraki programlarda olur demiş Özcan Bey'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Devam ediyoruz buradan. Tabii çok soru var ama Ali Yasan Bey'e de teşekkür ediyorum. Sorabildiklerimizi sorabildik çünkü süremiz biliyorsunuz hani çok kısıtlı olduğu için isimlerinizle ben devam ediyorum. İzmir'den Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar Ahmet Spor demiş. Global ölçüde hakemlere, futbolculara ihtiyacımız olduğu kadar yorum yaptığı takımlardan PR yapmayan, nerede nasıl konuşulacağını bilen, birden çok yabancı dil konuşan ve dünya futbolunu takip eden çağdaş yorumculara ihtiyacı var Türkiye'nin demiş Kubilay Solak. Yine buradan sıradan devam edelim. Evet, yani bana katılan dinleyicimiz var, ismini de yazmamış ama ne demek istediğinizi ben çok iyi anladım. Namlı Bey'e teşekkürler hocam, iyi yayınlar. Uğur Bey'e de teşekkürler. Evet, yani şöyle tabii Bülent Uslu'yu isteyen dinleyicilerimiz de olduğu için Bülent Uslu'yu da bağlandık. Bunu da bir açıklayalım tabii, doğal olarak her spor yazarımıza nasıl bağlanıyorsak bilin ki istendiği için bağlanmışızdır. Bakalım yine sıradan devam edelim. Ahmet Özdemir'e teşekkürler. Daha Instagram şeylerine geçmedim. Evet. Yaşar Bey, ben de saygılarımı iletiyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini dikkate alıyorum. Hiç merak etmeyin. Berlin'den sevgiler. Biz de yollayalım selamlarımızı. Recep Sekmen, size de çok teşekkür ediyoruz. Valla sırada iki spor yorumcumuz daha var. Buradan bakalım. Evet, bana da yazmışlar bir yanda. Instagram'a da bakalım, sizlerden gelen mesajları da kaçırmayalım. Okumuş olalım. Hakan Ogündür teşekkürler. Süleyman Arat bugün yok. Hakan Ogündür çok çok teşekkürler. Süleyman Bey abi çok teşekkür ederim demiş. Onun da görüşlerini aldık. O zaman Emre Eren'le devam edelim. Emre Eren'e de saat 15.30'da arayacağımızı söylemişim. Radyo Gol'ünde biliyorsunuz sevilen yorumlarını yapmıştı. Sevgili Emre Eren, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk sevgili Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Yollardasın herhalde.
3: Aynen. Şu anda evet, uçağa doğru gidiyorum.
1: Evet. Çok vaktini almadan o zaman bu haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim senden.
3: Vallahi bu hafta enteresan maçlara sahne oldu lig. Özellikle Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyeti hem Beşiktaşlıları hem taraftarı çok ciddi bir şekilde mutlu ettiğini söylemek lazım. Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsun Spor karşısında kazandığı 3 puan bence Fenerbahçe adına çok değerli ve önemliydi. Galatasaray takımına baktığımız zaman Galatasaray takımı ligin en sert savunma yapan takımına karşı oynadı ki 2 senedir de bu filmi hep izliyoruz, biz görüyoruz. Ona karşın Göztepe'nin 2 tane gol bulması, ama Osimhen gibi dev bir oyuncunun Galatasaray'ı sırtladığı bir 90 dakika izledik. Yani bu haftaya baktığımız zaman büyükler arasında tek üzülen takım Trabzonspor takımı oldu. Dün Omespor'a karşı 2-1'lik mağlubiyet tabii ki camiada bazı taşları yerinden oynatır mı? Bunu ilerleyen haftalarda çok net bir şekilde göreceğiz. Ama bu haftanın kaybedeni Trabzon, kazananı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu sevgili Çağatay.
1: Evet. Peki Fatih Tekke için hemen sana sorular gelmiş sevgili Emre Eren. Fatih Tekke için ne düşünüyor acaba Emre Eren, soruları var.
3: Ya Fatih Hoca aslında çok ciddi bir nüans hatası yaptığını düşünüyorum. Geçen sene kadro yapılanmasında çok doğru işler yapan Fatih Tekke'nin özellikle orta alan kurgusunda çok değerli ve önemli oyuncuları vardı hatırlayacak olursak. Olay yani oyunun omurga kısmını çok doğru oynayan bir Fatih Tekke oyunu vardı. Omurgaya baktığımız zaman da Batagov, Vivu onların önünde, Olay'ı onun yanında Folcarelli, ön tarafta Muçi'nin performansı ve en önde Onana'nın performansı, Onana ile birlikte. Bu omurgadaki oyuncuların performans anlamında geçen seneki yapmış olduğu potansiyel oyunlar Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getirdi. Ayrıca son haftalara kadar Trabzonspor'un şampiyonluk ümitleri de net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu seneye dönecek olursak çok değerli ve önemli transferler yaptı aslında Trabzonspor, ama bir türlü o orta alandaki o Olay'ın ve Folcarelli'nin boşluğunu bir türlü tamamlayamadı. Onaçu'nun performans anlamında geriye gelmesi, Muçi'nin zaman zaman sakatlıklarla birlikte sezona çok iyi başlamaması da Trabzonspor için en kötü senaryolardan biri oldu. Ama tabii ki Muhammed Salah tarzında önemli bir oyuncunun da Başakşehir maçında 3 puanı kazandırması ve Ahmet Spor'a karşı ilk golü atması, Trabzon'u oyunun içinde tutması da Trabzonlar adına sevindirici bir noktaydı. Fakat Fatih Hoca şurada bir nüans hatası yaptığını çok net söylemek lazım. Bu oyuncular transfer edilirken bu oyuncular hoca yer dedi hatırlayacak olursan. Evet. Yani bu söylemler Fatih Tekke'yi biraz geriye götürdü. Hem uyumsal anlamda oyuncu birlikteliğini biraz bu konuda sıkıntıya soktu ve bir türlü o istenen performansı sahaya yansıtamayan bir Fatih Tekke görüntüsü var. Bundan sonra Trabzonspor'un Fatih Tekke birlikteliğinin biraz Trabzonspor'a zarar vereceği günlerden de geçebilir Trabzonspor, onu söylemek lazım. Çünkü 3 gün önce İşte ben istifa ettim diyerek, ki başkanın o kadar önemli bir kadro Fatih Tekke'nin eline vermesi de bence biraz soru işaretiydi. Fatih Tekke'nin de bu tarz oyuncularla, bu denli önemli oyuncularla çalışma fırsatının kendisini sıkıntıya sokacak bir pozisyon olduğunu da net bir şekilde insanlara anlattı. Ama tabii ki başkanla konuşmadan sonra bu söylemiş olduğu söylemlerinden geri dönerek dedi ki, Trabzon camiası her şey hepimizden çok daha değerli ve önemlidir. Onlar için böyle bir karar almıştım ama biraz ferri hareket etmişim dedi. Ama bu işin devamı olacak mı? Tabii bu sorunun cevabı da Sayın Ertuğrul Dağ'ında bence. Yani ben Ertuğrul Dağ'ın başkanın geçen hafta Fatih Tekke'nin istifa söylemlerinden sonra harekete geçtiğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim.
1: Evet. İzmir'den İltu Bey, Emre Eren'e selamlar olsun. Heyecanlı yorumlarını her zaman bekliyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için cumartesi günü oynanacak karşılaşma için görüş ve fikirlerini merak etmiş.
3: Vallahi sevgili Çağatay, derbilerin sonucunu bilmek çok kolay değil ama Beşiktaş yeni teknik direktörüyle 8 maçın 7'sini kazandı, birine kaybetti. Fakat orada da biliyorsun çok ciddi hakem hataları vardı. O hakem hatalarına bağlayarak bir mağlubiyet sayabilirim ama Vincenzo Italiano ile çok doğru bir yol haritası izleyen ve çok doğru bir transfer politikası gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini öncelikle kutlamak lazım. Dün kazanılmış olan 6-2'lik skor da taraftar ve camiayı son derece mutlu etmiştir. Hı hı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında da Beşiktaş'ın elini çok ciddi bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Beşiktaş camiası her ne kadar kötü durumda olsa da, çok kötü oyunlar oynasa da her zaman Fenerbahçe derbilerini, Galatasaray derbilerini, Trabzon derbilerini çok ehemmiyetli bir şekilde çalışarak doğru bir oyun ortaya koyar. Yıllardır biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bazı kesimler şunu söylüyorlar. Fenerbahçe tarafının biraz daha Lyon maçından sonra performans anlamında taraftarın gözünü doldurduğunu, teknik direktör birlikteliğini doğru yaşadığını ve Beşiktaş maçında da favori olduğunu söylüyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Beşiktaş'ın özellikle o baklava dediğimiz ön alan oyununda Orkun, Trossard sağ tarafta, bilemiyorum Poku oynar mı oynamaz mı, ama ön tarafta da Vlahovic bence Fenerbahçe savunmasını çok ciddi bir şekilde zora sokacaktır. Onu net söyleyeyim. Tabii ki derbilerin sonuçları belli olmaz. O gün gününde olan takım, o gün performans anlamında karşı takımdan çok daha önemli işler yapabilen takımlar mutlaka maç kazanıyorlar. Çok zor bir derbi olacağını düşünüyorum. İki takım da bence konsantrasyon anlamında son derece hazır diye düşünüyorum. Ama ben kazanacak tarafın bir tık daha Beşiktaş'ın lehine olduğunu söylemem lazım sevgili Çağatay. Bunu içimde tutamam yani.
1: Evet, Emre Eren, çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Senin de yola gideceksin. Çok da tutmak istemedim. Yayınımıza katıldığın için ayrıca teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum Çağatay. Görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakal. Bay bay.
3: Sağ olasın.
1: Evet, Emre Eren'le de görüştükten sonra, konuştuktan sonra arayanlar da olmuş tabii, yayında olduğumuz için cevap veremiyoruz ama hiç vakit kaybetmeden yine Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam edeceğiz. Bir yandan da cep telefonundan spor yazarı dostlarımızı arıyoruz. Programı da, süreyi de efektif bir şekilde kullanmaktan yanayız her zamanki gibi. Şimdi de evet, telefonun diğer ucunda Taner Karaman var. Doktor Taner Karaman, A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen. Taner'cim hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler, saygılar tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Taner Karaman, bu haftanın bir değerlendirmesini rica edebilir miyim Taner Karaman'ın penceresinden?
4: Şimdi şöyle, tabii oyun olarak bakayım. Yani çerçeve maçla bu olsun. Oyun olarak ben bütün takımların her geçen gün yukarıya doğru gittiğini söyleyebilirim. Üstelik bence müthiş bir tablo da şudur. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın aynı anda Şampiyonlar Ligi gruplarında olacak olmasının verdiği bir de Türk futbol adına bence çok kıymetli bir tablo var. Bundan da bahsetmek lazım. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün açıkladığı gibi transfer Fenerbahçe'de son buldu. Ama oyunun kalitesine baktığımız zaman ise İsmail Kartal'la beraber yukarıya giden bir Fenerbahçe oyunu var. Galatasaray'ın da muhtemelen yeni yaptığı hamlelerle birlikte oyunu biraz daha yukarıya gidecek. Beşiktaş'ın da şunu söyleyeyim, İtalyano ile beraber evinde 5 maçlık olan galibiyet serisi ve atılan gollere baktığımız zaman ise gayet de organize, teknik bir organizasyonun olduğunu gördüğümüz bir Beşiktaş var. Hı hı. Trabzonspor nezdinde şunu söyleyelim. Bugün biliyorsunuz Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Fatih Tekke arasında bir toplantı olacağı haberleri artık gelmeye başladı. Ve burada da oyunun gideceği yerle alakalı mutlaka bu toplantıdan ve Trabzonspor'un kulübesiyle alakalı da eminim bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Taner Bey çok çok selamlar demiş Serkan Bey. Acaba Fenerbahçe Beşiktaş maçı için düşünceleri nedir, söyleyebilirse paylaşabilirse çok seviniriz sorusu var.
4: Şunu söyleyeyim, bir kere kaliteli bir oyun bekliyorum. Sebebi de şu, az önce ifade ettiğim gibi bir İtalyano Beşiktaş'ı bir yerden bir yere taşımıştır. İki, İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki bundan önceki dönemlerinde olduğu gibi oyunu kaliteli bir hale daha da iyi bir noktaya taşımış olması. Üstüne bir de iki ekibin de Avrupa'daki hedeflerine görece ulaştığını söyleyeyim. Çünkü tabii ki daha yukarısı gelecektir ama ilk hedef gruplara kalmaktı. Bunları başarmış olduklarının bir motivasyonu. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman alt alta yazdığımızda ben iki takımın da motive, iyi oyunla, iyi teknik direktörlerle bu maça çıkacak olmalarını kıymetli buluyorum. Futbol sever açısından bakarsak da ben hani bugün puan tablosuna falan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama hangi iki takımı ya da hangi iki teknik direktörü bir müsabakada görmek istiyorum desem bu İsmail Kartal'la açıkçası İtalyan olurdu ve heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak.
1: Süleyman Bey diyor ki Taner Karaman, Taner abiye selamlar, kendisini Fatih Terim kadar seviyorum, Galatasaraylıyım demiş. Ve bir soru daha vardı.
4: Ben hemen araya gireyim. Yani bunu bir mübalağa olarak kabul edeyim. Şeref duydum, mutluluk duydum. Fatih Hocamız kıymetlimiz. Fatih Hoca'nın da Şenol Güneş'in de ve birçoğun gibi. Ben açıkçası benim için bir onurdur. İzleyenimize, dinleyenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne mutluluk benim için.
1: İzmir'den Ercan Bey de diyor ki Çağatay Hocam, böyle akademisyen değerli bir konuğunuz olduğu için size de yayın aldığınız için tebrik ediyorum. Taner Karaman'a sorar mısınız? Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül hakkında ne düşünüyor demiş.
4: Ben Deniz'i bir kere şöyle ifade edeyim. Potansiyelini zaten gösteren bir isim. Üstüne bir de Galatasaray gibi belli bir seviyede kadro kalitesine tutmuş bir takım adına Deniz'in varlığı bence bir avantaj. Deniz için de Galatasaray bir avantaj. Yani bir dağınıklığın içerisine gelmediğiniz, bir nizamın içerisine gelmiş olması da muhtemelen performansını daha iyi göstermesini sağlayacaktır.
1: Evet. Peki o zaman sevgili Taner Karaman, başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa?
4: Çok teşekkür ediyorum. Böyle net, güzel, hızlı bir yayın oldu. Benim için kıymetlidir. Sizlerle olmak, bu radyoda, bu frekansta olmak ve aynı zamanda bu dinleyenlerimizle beraber olmak benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.
1: Saygılar bizden. Sen de bizim için değerlisin. Ayrıca aynı komisyonda da seninle olmak benim için de ayrıca bir onur.
4: Doğru. Milli Olimpiyat Komitesi Medya ve İletişim Komisyonu'ndayız. Güzel de çalışmalar var. Sevgili Atilla Gökçe'nin başkanlığında. Nice güzel çalışmalar olsun inşallah beraber.
1: Taner Hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyorum.
4: Teşekkür ederim.
1: Evet, Taner Karaman'dan da A-Spor yorumcusu, aynı zamanda akademisyen arkadaşımıza da dostumuza da bağlandık. Onun da düşüncelerini aldık. Bakalım, Şeymuz Akgül yazmış Çağatay Hoca Instagram adresinden. Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar diye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine güzel mesajlar. Sıradan devam edelim. Evet, bir dinleyicimiz diyor ki Namlı Bey, özellikle spor yorumcusu, gazeteci, büyüklerimiz hakem yerine lütfen hakem diyebilirler mi demiş. Buna çok çok seviniriz diyorlar. Ben de Fatih Terim kadar seviyorum, Fenerbahçeliyim diyor. Tamer Bey de öyle bir mesaj yazmış. Yılmaz Bey, kolay gelsin. Defansa transfer var mı? Şu an her şey olabilir. Yani biliyorsunuz ki 4 Eylül'e kadar, bunu hep yayınlarda da dile getirdik, 1 Eylül'de Avrupa'da transfer dönemi bitiyor ve o 3 günde özellikle ikisi gecesine kadar ben bayağı bir transfer bekliyorum. Çocukları böyle görmek güzel demiş. O da şu anda bakalım, ismi Ertuğrul Bey, Fenerbahçe stadının önünden bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Devam ediyoruz. Teşekkür mesajları var. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu oluruz. sıradan devam edip yavaş yavaş da programın da sonuna geleceğiz. Bu arada benden sonra Göksel'in mi var? Evet, Göksel'in var her zamanki gibi. Yine onu da yalnız bırakmayın. Sizler de süpersiniz. Çok teşekkürler. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Bize kulaklarını, gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel dostlarına her zaman olduğu gibi teşekkür etmek bizim en başlıca görevimiz. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine öğle kuşağında, yani saat 14'te görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da 09.30'da Ayça Kaçmaz'ın canlı yayın konuğu olacağım. Orada da birlikte olursak çok ama çok mutlu olurum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap başlıyor.

0: Ayşe, Ahmet'te bende panzehir var abi, sıkıntı yok dedi dinlerken. Bak bak ya, bak dedi. Semedo'nun ki uzaydan gözüküyor da, Vedat'ın ki olabilir, nasıl olabilir şeklinde yorumladı. Ama az önce bir tane videoyla sosyal medyada programın tanıtımını yaptı Ahmet Konanç. Bugün 1 Eylül dedi. Herkese sevgiler, saygılar. Bu trafik nedir böyle? Dönen tatilciler, Eylül'de giden tatilciler dedi. Ama benim için 1 Eylül'ün farklı bir anlamı var.
1: Ne?
0: Derbi haftası falan demeyeceğim tabii ki. Vira Bismillah denilen balık sezonunun açıldığı gündür.
1: Oo,
0: bugün balıkçılarımız Vira Bismillah diyorlar ve ava çıkıyorlar. Ava çıkıyorlar. Yani akşamüstü dönüşü olur ama bu Vira Bismillah diyenler biliyorsun bir çıktıklarında böyle 3 ay sonra falan dönenler de var yani. O çingene palamudunun bol olduğu dönemler başlıyor şimdi.
1: Bu sene palamut bol olacak diyorlar ya.
0: Çok bol olacak diyorlar.
1: Bol bol palamut yiyecekmişiz.
0: Bol bol.
1: Bol bol.
0: Hadi hayırlısı.
1: Şimdi bak, az önce ya ben Ali Naci'yi severim bu arada. Çok eski gazeteci.
0: Ben de bunu sevmem biliyor musun? Aslında ben onu çok severim. Yo,
1: severim
0: de.
1: İnsan ama olarak severim de. Severim ben Ali Naci'yi ya.
0: Tabii
1: Ali
0: sen
1: Naci
0: daha çok seversin.
1: Ali Naci eski gazetecidir. Kardeşimiz bizim. Ama şimdi bak, Ali Naci'den öte söylüyorum. Biz Yakup'u da severim ben. Maalesef Yakup'u da seviyorum biliyorsun. Hele Yakup'u daha ayrı bir severim. Yakup benim kardeşim ama fikirlerimiz hiç uyuşmaz. Hatta bazen ciddi kavga ederiz, tartışırız. Şimdi Ali Naci diyor ki, bak diyor, Semedo'nun diyor o basma pozisyonu diyor, vicdanlar devreye girmeli. Uzaydan bile görünüyor diyor. Ha diyor, ama diyor Muriç'in penaltısı verilebilirdi diyor. Ona gelince verilebilirdi, buna gelince vicdan. Ya Semedo'nun pozisyonunda Semedo'nun suçu yok ki. Çocuk Semedo'nun altına girdi. Yuvarlandı, topu dizlerinin arasına aldı. Semedo topu ararken şöyle bir ayağıyla yokladı. Hafif bastı, geri çekti. Ben böyle tweet attım. Piyasada, sana yayından sonra söyleyeceğim. Çok tanınmış bir yayıncı kardeşimiz ki ben onun Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Bana mesaj attı. Tamam mı?
0: Çok merak ettim aslında.
1: Çok böyle.
0: Göstersene.
1: Bak göstereceğim sana. Bana aslında mesaj attı. Ben böyle bir tweet attım.
0: Ama saklayamayabilirim İsmi.
1: Bak bir dakika dur.
0: Söyleyebilir miyim?
1: Bir dakika dur. Söyleme.
0: Tamam.
1: Nerede la bu?
0: La mı?
1: Abi sen bunu.
0: Bak, Ankaralı mı oldun?
1: Bak sen bunu.
0: Evet.
1: Sen bunu mahsus mu yapıyorsun, inanarak mı yapıyorsun? Ne demişim ben? Yayıncıya bak, Semedo'nun kazara ve hafif basmasını defalarca gösterip gözümüze soktu. Ankara'daki Gençler Birliği maçında neredeydin? Ben burada aslında Semedo'nun basmasındaki hafifliği ya da hafifletici sebepleri değil, yayıncının bunu gözümüze sokarak göstermesini ama Fenerbahçe'nin Ankara'daki iki penaltısını doğru düzgün göstermemesini anlatıyorum. O da bununla ilgilenmiyor aynı Ali Naci gibi. Meğer o da Galatasaraylıymış. O da Galatasaraylı çıktı. Ben onu mesela tarafsız bilirdim, bilir misin abi? Sonra dedim ki kardeşim dedim, Semedo'nun pozisyonuna kadar
0: onun bir kere tarafsız olabilme ihtimali
1: şimdi insanlar merak edecek.
0: Genlerine baktığında nasıl bir hissedebilirsin ki? Ben tam
1: ya çok tatlı bir çocuk. Çok ben de onu da seviyorum.
0: Ya tamam, çok tatlı bir çocuk olan da yani hani ne yapalım yani? Şimdi?
1: Bana diyor ki abi diyor Semedo,
0: hastaneye mi koyayım yani çocuğu yani?
1: Semedo nasıl hafif bastı diyorsun işte falan. Ya dedim, adam altında yuvarlanıyor. Adamın bir suçu yok. Tamam. Kırmızı kart hadi dedim, zorla ver. Sen bundan önce Muriç'in penaltısını konuşmuyorsun. Bak, Muriç'in o penaltısının verilmediği dakikalarda ne oldu biliyor musun abi? Samsun'da.
0: Hı hı.
1: Muriç o pozisyonda İrfan ve Oğuz 15 dakika içindeki 3 pozisyonda sakatlanabilirdi. Çok sert girdiler. Hakem bunlara faul bile vermedi, kart bile vermedi. Sen o kartları göster. Samsun bir düşsün, hak ettiği kartları görerek benim penaltımı ver. Sonra Semedo